0: Karşılandı. Daha önceden yapılan bir hazırlıktı. Ankara Milletvekili Deniz Demir tarafından buradaki organizasyon gerçekleştirildi. Buradaki organizasyonu Deniz Demir başkanlığında bir grup gerçekleştirdi. Tabii saat 13'te karanfillerle karşılandı Kemal Kılıçdaroğlu. Daha sonra makamına geçti. Makamından ilk fotoğraf bekleniyordu. Daha sonra birkaç dakika sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk kez makamından 2,5 yıl aranın ardından fotoğraf paylaşıldı. Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla kısa bir değerlendirme yaptı. Hani nihayetinde ilk kez 2,5 yıl aranın ardından genel merkeze gelmişti. Genel merkezin binasında bazı içeride odalarda haliyle değişiklikler yapıldı. Burada polisle birlikte tahliye edildi. Önceki yönetim polis tarafından tahliye gerçekleşmişti. Buna dair bir değerlendirmeler yapıldığı ifade ediliyor. Ve daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu hemen arkamızda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi merdivenlerinin hemen üstünde bir platform oluşturulmuştu. O platform kurulmuştu. O platforma çıktı. Açıklamasını yaptı, konuşmasını yaptı ve tabii ki konuşmasında en önemli vurgusu şüphesiz yaptığı açıklamada manşet FETÖ konusuydu. Kimse bu şekilde bir açıklama beklemiyordu açıkçası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Tabii ki belediyelere yönelik yapılan soruşturmalar, operasyonlar ki zaten bu nedenle arınma çağrısı yapmıştı Kemal Kılıçdaroğlu. Bu yönde mesajlar vermesi bekleniyordu. Diğer yandan parti içine dönük de tabii ki önceki yönetime yönelik de bazı mesajları olur diye herkes zaten bunu ifade ediyordu. Ancak FETÖ konusu açıkçası herkes FETÖ ifadesini kullandığında Kemal Kılıçdaroğlu bir şaşkınlık oldu. Beklenmiyordu çünkü. Peki bu FETÖ eleştirisini kime yaptı? Herhangi bir isim vermedi. Önceki yönetimi tabii ki işaret ediyor Kemal Kılıçdaroğlu ama kimleri işaret ediyor? Buna dair bir isim vermedi. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu'na şimdi yakın isimlere sorduğumuzda isim bilmiyoruz yani. Kemal Bey böyle bir değerlendirme yaptı. Önceki yönetim mutlaka işaret ediliyor ama doğrudan kimi işaret etti sorusunun yanıtını alamadık açıkçası.
1: İlter, şimdi bunu konuşalım. Önce bir hatırlatalım. Çünkü biraz tabii bugünün manşetinde bu var. Bir helalleşme, bayramlaşma programı Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden bir helalleşme programına dönüştü. Ve dedi ki bana ve partimiz aslında bana değil partimize dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine sızan FETÖ ajanları var. FETÖ talimatıyla kumpas kurdular. Ben bunu fark edemediğim için sizlerden helallik istiyorum, af diliyorum dedi partililere. O açıklamayı bir verelim ekrana.
2: Şimdi beni iyi dinleyin. Tüm dünya dinlesin. Altını çizerek ve haykırarak söylüyorum. FETÖ terör örgütü başta olmak üzere hiçbir terör örgütüyle ve hiçbir yurt dışı odaklı yapıyla en ufak bağlantısı, en ufak teması olmamış alnı ak, başı dik bir adam duruyor karşınızda. Bu çaba sadece ve sadece kendi acizliklerinin, kendi korkularının tecellisidir. Şimdi müsaade edin, ömrünün en zor yürüyüşünü yapan bu kardeşiniz, bu yaşlı adam sizinle tam bu noktada tarih önünde açıkça helalleşsin. Benim bu millete, bu aziz millete, bu cefakar örgüte bir özür borcum var. Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sizce sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan dedikçe, biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.
1: Evet, kim bu dış odaklardan medet uman o gafiller, ruhunu satmış FETÖ ajanlarını fark edemediğim için özür diliyorum diyor Abdülkadir Selvi. Kim bu

0: CHP'ye sızan FETÖ'cüler.
1: Şöyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir öz eleştiride bulunması, hatta özür dilemesi çok önemliydi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi şu ana kadar benim saydığım 70'i aşkın olağan ve olağanüstü kurultay yaşadı. Ama içlerinde en tuhaf ve ilginç olanı, mutlak buttan kararına neden olan 38. kurultaydı. Anormal bir kurultaydı. Çünkü ben kurultay salonundaydım. Kurultay salonunda araya indiğimde, daha oylama devam ederken, nasıl para döndü, nasıl delegelerin satın alındığı konuşuluyordu. CHP kurultaylarında her şey konuşulur. Hizipçilik konuşulur. Açık söyleyeyim, mezhepçilik konuşulur, ekipçilik konuşulur. Ama bu kadar para döndüğü işi konuşulmazdı. Bu kurultayda onlar konuşuluyordu. Ve bu FETÖ yöntemleri ve CHP'yi o şekliyle ele geçirdiler. Tabii burada Kılıçdaroğlu'nun kimi kastettiğini, bu sözü kim üstüne alınırsa zannediyorum onları kastetti. Çünkü Kılıçdaroğlu daha bunu söylediğinde Güven Park'tan Anıtkabir'e doğru yürürken ilk açıklamayı Özgür Özel yaptı. Belli ki alınmış bu konuda. Manisa'dan bir FETÖ itirafçısının da bu konuda itirafları var. FETÖ'nün Manisa'da Özgür Özel'e destek olduğu yolunda. Şimdi belli ki sadece bu süreç Manisa'yla sınırlı kalmamış ve 38. kurultaya da damgasını vurmuş. Şimdi o kadar ilginç bir şey yaşıyoruz ki, bir Kılıçdaroğlu'ndan önceki CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı bir kaset darbesiyle FETÖ tasfiye etti. Şimdi daha iyi anlıyoruz ki Kemal Bey'in bu sözlerinden, kurultayda Kılıçdaroğlu'nun tasfiyesinde de yine FETÖ etkili olmuş. Bunu nasıl etkili olmuş? Şimdi bir başka iddia daha, bunu da Cumhuriyet Halk Partililer yine gündeme getirdi. Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ'nün kanalı olan STV'de uzun süre program yapmasını gündeme getirdiler. Yani birisi kongrenin divan başkanı, kongreyi satın almakla, yani pavyon köşelerinde pazarlık yapıp satın almakla, delege iradesini sakatlamakla suçlanan birisi divan başkanı olarak Ekrem İmamoğlu, diğeri de arkasından gözyaşı döktüğü Ekrem İmamoğlu'nu, Ekrem İmamoğlu ile işbirliği yapıp Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviren Özgür Özel. Burada zannediyorum bundan sonra bu tartışma biraz daha büyüyecek. Belki Kemal Bey bir isim vermese de bir eşkal tarifi yapacak, ama benim ilk anladığım, bu işi ilk üzerine alınan Özgür Özel oldu. Daha Güven Park'tan adım atmadan bu konuda değerlendirmeler yaptı. İkincisi de Ekrem İmamoğlu olduğu anlaşılıyor. Çünkü Kılıçdaroğlu'nu deviren, sırtından hançerleyen onlardı.
0: İki kişi var. Zaten açık açık diyorsunuz ki Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel bunu. Üzerine alınanlar da onlar. Evet. Kastettiği kişiler de onlar.
1: FETÖ itirafçılarının da bu konuda özellikle Manisa'da Özgür Özel ile ilgili itirafları var.
0: Sizce Ekrem Bey kimi kastetti?
2: Yani Abdülkadir Bey'in kanaatine katılıyorum. Yarası olan gocunur derler. Ya da biz 40 kişiyiz, birbirimizi biliriz sözü de vardır. İsim vermesine gerek olmadan burada Abdülkadir Selvi de altını çizdi. Bir, bu kurultayı sakatlayan zihniyetin arka planındaki en önemli ismin İmamoğlu olduğunu biliyoruz. Yani delegelere para, market kartı, daire, işte belediye başkanlığı, belediye müsiyeliği falan dağıtarak orada delegelerin iradelerini ipotek altına alan ve birisini arzu ettiği, muhtemelen kukla olarak kullanabileceği birisini seçtiren isim İmamoğlu. İmamoğlu FETÖ bağlantısıyla alakalı Samanyolu TV'de spor yorumculuğunun da ötesinde. Daha sonraki olaylarda ki Kılıçdaroğlu'nun özür dilemesi burada anlam kazanıyor. Hatırlayın, 17-25 Aralık olaylarında, hemen arkasından dershaneler meselesinde, yine arkasından değişik dönemlerde, bu arada FETÖ medyasına yönelik operasyonlarda falan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu, Özel, hepsi aşağı yukarı bir aralık Kılıçdaroğlu. Nöbetleşe bir aradaydılar. Burada Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden o dönemde kandırıldığını, tam aksi bir şeye ikna edildiğini anlamak belki mümkün. Dolayısıyla aramıza karıştırılan ve bizi belli bir noktada kanalize eden FETÖ mensupları derken, burada ayan beyan belli olan İmamoğlu, çünkü o yapı içerisinde görevli birisiydi, futbol yorumcusu olarak da olsa. Özgür Özel ile alakalı bugünlerde alttan alta dolaşan bir başka konu var. Kızının yapıya ait kolejde okuması, orada dönem dönem gerek var ya da yok bilinmeden ödüller verilmesi. İşte Manisa milletvekili olarak gidip o ödülleri kendini vermesi ve bunun yanında başka bir takım ilişkiler de oldu. Dolayısıyla o dönemki ilişkiler üzerinden FETÖ ile bağlantı sebebiyle Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunulabileceğine dair bir takım rivayetler var. Hı hı. Ne kadar doğru, ne kadar gerçek bilmiyoruz ama burada çok açık Sayın Kılıçdaroğlu artık belki çok şey anlatacağını düşündüğümüz bugün büyük ihtimalle anlatabileceklerinin sadece bir kısmını anlatarak, bir kısmını da ima ederek bazı şeylerin kapağını açtı. Evet. Söylediklerinden zaten her birimiz kimi kastettiğini de rahatlıkla biliyoruz. Şimdi, onun için herhalde isim vermeye ihtiyacı hissetmedi.
0: Şimdi yani hem tabii kimi kastetti diye sorayım, hem de insanın aklına da şu soru geliyor. 13 yıl genel başkanlık yaptınız, değil mi? Hani şimdi Abdülkadir Selvi varken bu soruyu benim sormam çok doğru değil ama doğal olarak insan sorguluyor. Nasıl sızdınız? Yani bu FETÖ ajanları diyor, çünkü hani sadece iki isim söylüyorsunuz şimdi, iki isim göz önünde olduğu için ve hani bu olayın ana öznesi iki kişi olduğu için, ama muhtemelen kastettiği iki kişi değil. Bütün bir ekip ve ajanlar diyor. Yani görünen var, görünmeyen var herhalde, değil mi? Siz çok daha iyi bilirsiniz önceki yapılanmalarından. Dolayısıyla kimler bu isimler? Nasıl bir yapılanma ve siz 13 yıl boyunca CHP'nin genel başkanlığını ve Türkiye'nin ana muhalefet partisinin başındaydınız. Bunu hiç mi fark etmediniz? Nasıl sızdı bu isimler Cumhuriyet Halk Partisi'ne?
3: Yani Kemal Kılıçdaroğlu bugün yaptığı helalleşme çağrısı ve özür beyanı aslında ben bu yapının tamamını olmasa da çok önemli bir kısmını zaten biliyordum. Çok net biliyordum. Benim adaylık sürecimde de zaten bunlar çok net bir şekilde etkili oldular. Şunu söylememiz lazım, bakın Fethullahçı terör örgütü, Fethullah Gülen isimli bir iblisin kurduğu bir örgütten bahsetmiyoruz. Bu başka bir şey. Yani bu Türkiye'de İslami cemaat görünümlü, kendisini Risale-i Nur'a nispet eden bir yapı, ama öyle olmadığını biliyoruz. FETÖ ne demek? FETÖ CIA'nin Türkiye şubesi demek. FETÖ CIA adına, hatta bazen Mossad adına, bazen de İngiliz istihbaratı adına, bazen Alman istihbaratı adına Türkiye'deki iktidarı Batı'nın istediği şekilde hareket ettirmek için gayret eden yapının adı. O FETÖ bazen İslami görünümlü olabilir, bazen 60 darbesinde, 80 darbesinde olduğu gibi çok Kemalist görünümlü olabilir, fark etmez. Bu Batı ile alakalı, Batı'nın Türkiye'deki çalışmalarını yürüten, onun Batı'nın iradesinin Türkiye'deki iktidar üzerinde bir tasalluduna biz FETÖ diyoruz. FETÖ bir marka. O açıdan Ekrem İmamoğlu mu FETÖ'cü? Yoksa Özgür Özel mi FETÖ'cü? Onların dershanesinde yetişmiş. Bunlar çok önemli şeyler değil. Bunlar artık detay. Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'nün, yani daha doğrusu Batı'nın kendisinin adaylık sürecinde dahi nasıl müdahil olduğunu en birinci dereceden kendisi yaşamış bir kişi. O açıdan bu özür beyanı ve helalleşmenin ardından Amerika ziyaretinde o hamburgercide geçen vakti de orada kimlerle görüştüğünü de beyan edecek ki anlatacak, detaylarını verecek. Benim adaylık sürecimde kimler bu şekilde Recep Tayyip Erdoğan iktidarını devirip bir yanına Ali Babacan'ı, bir yanına Davutoğlu'nu, Karamollaoğlu'nu alarak Refah Partisi, Saadet Partisi'nin önünde Mücahit Kılıçdaroğlu sloganı attıracak kadar bir akıl tutulması yaşatacak bir provokasyonu, yani bu kadar inanılmaz örgütlü bir çabayı hangi yapının ve ne amaçla yaptığını da izah edecek. O zaman diyeceğiz ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun tövbesi sahih bir tövbedir, nasuh bir tövbedir. Gerçekleri görmüştür. Gerçekleri ne zaman gördü Kemal Kılıçdaroğlu? Kendisine de aynı şekilde darbe yaptıklarında. Döndüler, dediler ki ey Kemal Kılıçdaroğlu, sen %48'e kadar bizim işimize yaradın. Ama bizim ihtiyacımız olan şey Recep Tayyip Erdoğan iktidarını bütünüyle silip atmandı. Bunda muvaffak olamadın. Yanına bir Saadet'i koyduk, yanına Davutoğlu'nu koyduk, yanına Babacan'ı koyduk, FETÖ'sünü koyduk, PKK'sını koyduk, Demin'i koyduk. Sen bu kadar becerebildin ey Kılıçdaroğlu. O açıdan seni biz deviriyoruz dediler. O zaman dank etti Kemal Bey'in kafasına. Şimdi diyor ki evet CHP.

0: ve 3 yıldır yolsuzluklar yapan, hırsızlıklar yapanların tasallutu altında, işgali altında, FETÖ'cülerin işgali altında. 3 yıldır değil Kemal Bey, çok uzun süredir işgali altında ve size dokununcaya kadar da siz avazınız çıktığı kadar bağırmadınız. Evet, bundan dolayı Bizar diyor ki evet çok rahatsız oldum, keşke zamanında söyleseydim. Evet, ben inanıyorum Kemal Kılıçdaroğlu bugün söylediği, o FETÖ ile beraber söylediği şey ne diyor? Ben yaşlı bir adam olarak diyor, ne FETÖ'ye bulaşmış ne de FETÖ ile beraber yabancı istihbarat örgütlerine bulaşmış bir insan, bulaşmamış bir insan olarak karşınızdayım diyor. Samimi olarak gerçekten yabancı istihbarat örgütlerinin yönlendirmesiyle hareket etmemiş bir adam olabilir. Ben buna inanırım. Bir Türk vatandaşı olarak da inanmak isterim. Hı hı. Ama o zaman bu çarpık ilişkiler esnasında, kendisinin Cumhurbaşkanlığı adaylığı esnasındaki süreci çok net bir şekilde çıkacak, çıksın, anlatacak ki diyorsunuz. Diyeceğiz ki bu çirkin kumpasın içinde Özgür Özel bu noktada duruyor, İmamoğlu bu noktada duruyor, hı hı, diye çok daha net bir şekilde söyleyeceğiz.
1: Şimdi bunun nasıl yankılandığını genel merkezde sorayım. İlter, kimi kastettiğine dair genel merkezde nasıl bir yorum var? Bir de tabii az önce de söyledim. Şimdi direkt olarak isim evet ama daha fazlasını söylüyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ajanlar var diyor. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle konuştun mu bugün? Ne konuşuluyor genel merkezde bu açıklamalar sonrası?
2: Konuştum Merve Tepe, sordum tabii ki. Yani burada bir FETÖ vurgusu önemliydi. Sizin de aktardığınız gibi, konuklarımızın da aktardığı gibi. Tabii burada kim işaret ediliyor? Bunu Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlere sorduğumuzda tabii ki haliyle Kemal Bey şu şu isimleri kastetti veya şu şu isimleri işaret etti demiyorlar. Ancak şöyle yorum yapılıyor. Önceki yönetime yönelik bir eleştirisi oldu Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bunu bu şekilde yorumluyoruz şeklinde değerlendirme yapıyorlar. Tabii net olarak hani şu ismi, şu kişiyi işaret etti demek doğru olmaz şeklinde bir değerlendirme söz konusu. Aslında burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun ajanlar olarak kimi kastettiğini burada kendisinin de açıklaması gerekiyor nihayetinde. Hı hı. Herkes şu anda bu sorunun peşine düşmüş durumda. Bu sorunun cevabı aranıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklara, yakın isimlere sorup biz de bu sorunun yanıtını, cevabını bulmaya çalışıyoruz. Ancak nihayetinde hali hazırda yapılan değerlendirme şu ki Kemal Bey önceki yönetimi işaret etti, önceki yönetimi kastediyor şeklinde bir değerlendirme yaptılar. İsim vermeden tabii ki.
1: Buyurun Mete Bey.
3: Neticede 2016-2017'den sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin hangi görevde olursa olsun yetkililerinin yurt dışı ziyaretlerine bakıp orada kimlerle görüştükleri ya da yıllar sonra ortaya çıkan fotoğraflarına baktığımız zaman aslında bir isimden ziyade daha başka devasa bir yapı çıkıyor. Yabancı dış kaynaklı bir takım kuruluşlar çıkıyor, siyasetçiler çıkıyor. Neticede izleyicilerimiz de buna vakit ayırmalı. Neticede Türkiye'nin kaderini etkileyecek bir şey. 2016-2017'den sonra Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin ya da Avrupa Teşkilatı'nda görevli kişilerin kimlerle temasta olduğuna bakarlarsa Google mecrasını kastederek söylüyorum, rahatlıkla bu isimlere ulaşabilirler. Fakat burada bu helalleşme içerisinde haksızlığa girebilen bir insan değilim. Burada araştırarak geldiğimde bir mesele var. Bu helalleşme içerisinde özür dilemesi gereken bir kurumunda şu an benim bulunduğum ekrandan yayın yaptığımız A Haber'den bir özür dilenmesi gerekiyor. Tek tek tarih olarak içeriklerine girmeyeceğim. Ama ben biraz böyle derin araştırmayı seven biri olduğum için. Bakın, içeriklerini söylemeden Ağustos 2018'de, Kasım Aralık 2020'de, Ekim-Kasım 2021'de ve 12-13 Ekim 2019'da, hadi bunu söyleyeyim, Barış Pınarı Harekatı öncesi ve sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye yönelik operasyon öncesi, hem operasyon anında hem de operasyon sonrasında Kemal Bey'in liderliğindeki, Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki siyasilerin yaptığı açıklamaları buradan bir kez daha tekrar etmek istemiyorum. İftiralarla dolu, ithamlar, suçlamalarla dolu ama hepsinin kanıtlarıyla gerek devlet kanadının gerekse bölgeyi takip eden tüm uzmanların yahu böyle bir şey yok, gerçeği bu dediğimiz halde bu sistematik olarak hem bazı medya kuruluşları ki bunların içerisinde A Haber başı çekiyor. 2018-2017 var. Bakın bu gördüğünüz tablo Kemal Kılıçdaroğlu.

0: A Haber'e, Turkuaz Medya bünyesindeki A Haber'e yönelik sadece kişisel söylemlerinden oluşturduğu asılsız çıkan ithamları, iftiraları 1,5 milyon tane Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın medya ağından tweet atılmış ve bunun 1,200,000 tanesi asılsız sahte hesaplar, bir ağ kurulmuş. Bu ağın CHP'nin kaçıncı katında olduğunu Kemal Kılıçdaroğlu, bir Türk vatandaşı ve aynı zamanda gazetecilikle de uğraşan bir kişi olarak, çok affedersiniz düzelteyim, bir daha göstereyim. Çünkü bu yayına benim hazırladığım, emek verdiğim bir şey. Bakın, bu gördüğünüz tablo Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Haber'e yönelik asılsız iddiaları ve sosyal medya yayılım haritası. Bu CHP'ye yakın ve daha sonradan fonlandığını öğrendiğimiz kişi ya da gruplar, Sayıştay raporları, bağımsız sosyal medyada haberlerin doğruluğunu kontrol edenler tarafından yalanlanan 1,5 milyon tane tweet'in, sosyal medya mesajının yalanlanma ağı. Bu ağın kaçıncı katta olduğu, kimler tarafından yönetildiği, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, aynı zamanda diğer medya kuruluşlarında da isim isim hedef gösterilerek itibarları yerle bir edilen, onurları kırılan, onurları çiğnenen, sadece işini yapmak olan, belki de tek suçları arafta kalmak olan insanların günahı vebali boynunadır. Helalleşmekse açıp tek tek özür dilemesi gerekir. Eğer bir normalleşme adımından bahsedeceksek ileride, şu tablonun hesabını CHP Genel Merkezi kaçıncı kattan vermek istiyorsa versin. 1,5 milyon tane şu an benim bulunduğum kanaldan, bu kanal hakkında 2016-2017'den itibaren asılsız haber yapılmış. Bu işten, sosyal medya analizinden anlayanlar da bunun tek tek hesaplarla ilgili, daha büyük, benim ekranım küçük, mütevazi, daha büyük bir ekrandan hangi hesaptan ilk yayınlandığı, kimin tarafından paylaşıldığı, burada hukuki bir duruma sorumluluk almamak adına CHP milletvekillerinin nasıl bazılarının özenle bu yalanları yaydığını ve gündeme getirip Türkiye kamuoyunu meşgul ettiğini, ben de bir şikayet olarak ve talep olarak buradan Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek soruyorum. Sadece helalleşme parti içinde değil, arınma değil, bu yapılan muamelelerin de hesabını soracak, madem öyle bir mekanizma kurulsun.
1: Onları saydığınız tarihlerden bugüne kadar zaten sosyal medyada değil, canlı canlı her yerde de yaşadık bu çatı altında çalışanlar olarak. Ve hepsine de cevabını verdik. Teşekkür ederiz, sağ olun. Ama zaten bugün gelinen noktada da birçok şey ortaya çıktığı için bunu özellikle tekrar savunma ihtiyacı hissediyorum. En azından ben 10 yıldır burada çalışan biri olarak bu süreçleri çok yakından biliyoruz zaten.
2: Galiba altını en çok kuvvetlice çizmemiz gereken konu, Sayın Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'un hemen ardından çeşitli defalar, 15 Temmuz tiyatrodur, 15 Temmuz şeydir, kontrollü darbedir, 15 Temmuz bir senaryodur ve benzeri sözlerle 15 Temmuz sonrasında
0: onlar da var.
2: Yeni kapı ruhuna belli ölçüde ikircikli bir şekilde katılmış olsa da, zannediyorum siyasi sebeplerle ve herhalde daha çok FETÖ tarafından ya da FETÖ'nün Cumhuriyet Halk Partisi içindeki ajanları vasıtasıyla doldurularak Sayın Kılıçdaroğlu sıklıkla işte kontrollü darbe, senaryo, tiyatro falan şeklinde çok yoğun bir şekilde o işin propagandasını yaptı. Özür dilenmesi gereken konulardan birisi de bu, zannediyorum.
1: Peki. Şimdi CHP'lilerin eski FETÖ'ye ilişkin açıklamaları var Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki isimlerin. Onları bir derledik, bir dinleyelim.
3: 2003 yılından bu yana Amerika, evet, 1 Mart tezgahı kademe kademe kademe CHP'yi işgal etti.
4: Bu CHP'ye oy verirseniz FETÖ'ye oy verirsiniz. Bu kadar net.
5: Her ne kadar parti yönetimimiz inkar etse de çok açık olarak 30 Mart seçimlerinde bir ittifak yaptı. Cemaatle ittifak yaptı. İllerde ve ilçelerde cemaatin çeşitli unsurlarının Cumhuriyet Halk Partisi ile yürüdüğünü hepimiz gördük.
1: Evet Abdülkadir Selvi, şimdi tabii az önce dikkat çektiğim, altını çizdiğim nokta bu açıklamalar, bugüne kadar gelen açıklamalar ve siz 13 yıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını yaptınız. Bir yerde

0: de şimdi Murat Özer'in söylediği yere geliyor konu. Bugün açıklamasında hatta Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde demokrasi vardır dedik. O kurultaydan sonra çıktık dedi. Siz de diyorsunuz ki kurultayda biz oradaydık. Bunlar aralarda hep konuşuldu. Yani bunu sonradan Kemal evet. Kılıçdaroğlu duyma ihtimali yok. İlla ki sonradan delillenmiştir ama şimdi ne oldu da sonra mesela herkes FETÖ'cü oldu ya da bu kurultayı yapanlar FETÖ ajanı oldu? Bugüne kadar neredeydiniz?
1: Şöyle, şimdi orada fark etmemek çok büyük bir zaaf. O zaaf zaten genel başkanlığına mal oldu. Ama bugün fark edip özür dilemek de bir erdemdir. Cumhuriyet Halk Partisi sadece Kılıçdaroğlu'nun söylediği dönemde değil, uzun bir süredir FETÖ operasyonlarına sahne oluyor. Düşünsenize, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Deniz Baykal bir kaset darbesiyle tasfiye edildi. Ve ondan önce başka bir operasyon daha vardı. Deniz Baykal, Mustafa Sarıgül'le yarıştığı kurultayda ne dedi? Kara para Cumhuriyet Halk Partisi'ne hakim olamayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'de olanlar partiyi satamayacak, partiyi alamayacak. Ama dediği olmadı. Kara para değil, kirli para hakim oldu. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni satın aldılar para gücüyle. Önce İstanbul İl Teşkilatı'nı satın aldılar. Sonra genel merkezi satın aldılar. Ekrem İmamoğlu'nun bir numaralı adamlarından Fatih Geleş ne diyor? Cumhuriyet Halk Partisi'ni aldık. Şimdi baba Cumhurbaşkanı olacak. Yani Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin kaynakları bize akacak diyor. Yani önce İstanbul İl Kongresi'ni aldılar. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni aldılar. Sonra o para gücüyle Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığını almaya kalkıştılar. İşte orada yargı duvarına kafalarını vurdular. Burada elbette ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda çok büyük eksikliği ve zaafı var. Ama şunu da unutmamak lazım. Yani bu FETÖ dediğimiz yapı bu ülkede savaş uçaklarını kaldırdı. Tankları yürüttü.
0: Çok da zor değil CHP'ye sızması diyorsunuz.
1: Yani onu kimse göremedi. Ve FETÖ denilen yapı Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir cemaat görünümlü bir darbe girişiminde bulundu. Eğer Recep Tayyip Erdoğan diye yürekli bir insan ve onun arkasında yer alan bu millet olmasaydı o darbe önlenemezdi. Yani bu güç 40 yıl içerisinde öyle sirayet etmiş ki kılcal damarlara kadar, 28 Şubat sürecinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki dindar subayları, as subayları bunların ihbar ettiği ortaya çıktı. Onları attırıp kendileri yerlerine yerleşmiş. Daha sonra Yarsav'a Atatürkçü kılıfıyla sızıp yargıyı oradan ele geçirmiş. Sonra Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde Atatürkçülük yarışına girmiş, en büyük Atatürkçü görünümüyle general seviyesine gelmişler. Arkadaşlar, bu darbeyi yapanlar tuğgeneral ve tümgenerallerdi. Şimdi buraya kadar gelmiş. Burada elbette ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir eksiği var ve o eksiğinin bedelini de ödemiş bir adam. Hani Nasrettin Hoca damdan düşmüş, gelmiş millete akıl verilmiş, bana bir tane damdan düşeni getirin demiş. Damdan düşmüş birisi olarak Kemal Bey'in bu itirafı gerçekten çok kıymetli. Bunun üzerinde durmak gerekiyor. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü ve dirayetli liderliği olmasaydı bugün Türkiye başka bir Türkiye olacaktı. Hümeyni'nin Fransa'dan getirildiği gibi Amerika'dan FETÖ'yü getirip Ankara'da alternatif Çankaya Köşkü olarak hazırladıkları makama yerleştireceklerdi ve Türkiye Cumhuriyeti'nde yasalar çıktıktan sonra aynı İran'da olduğu gibi dini lider onaylamadan yürürlüğe girmeyecekti. Çünkü FETÖ 79 İran devrimi olduktan sonra biz niye yapamıyoruz diye bunu kendine örnek alan bir yapıydı. Mesela ben sormuştum, bu yapı Afrika'da, Amerika'da, Avrupa'da bu kadar yaygınlaşıyor, CIA'den bu kadar etkin destek mi alıyor diye. Demişlerdi ki evet, çok ciddi destek alıyor Mossad'dan.

0: CIA'den, çünkü zaten onlar şimdi koruyor, ama bazı yerlerde bunların yapılanmasını CIA örnek alıyor. Öyle bir yapılanmaya giriyorlar ki Balkanlar'da ve Afrika'da CIA bunları örnek alıyor. Böyle bir yapıyla karşı karşıyayız. Kılıçdaroğlu'nun bu sözü bence CHP tarihinde bir milattır.
1: Peki bundan sonra ne olabilir Sayın Selvi? Yani şimdi bunu daha önce, hatta bayramın ilk günü Kemal Kılıçdaroğlu bankta oturarak gazetecilerin sorularını yanıtladı ya, orada dedi ki hiç bilinmeyen şeyler açıklayacağım. Evet. Muhtemelen bunu kastetti. Şimdi bunun arkasında da bu ilk konuşmaydı. Muhtemelen bir adım gelecek, gelmek zorunda. Yani FETÖ'ye dair biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde ne görebiliriz?
0: Şunu da size kulis bilgisi olarak paylaşayım. Kılıçdaroğlu diyor ki ilk parti meclisi toplantısında bazı şeyler kamuoyu önünde açıklayacağım ama partiyle ilgili her konu kamuoyunun önünde açıklanmaz. İlk parti meclisi toplantısında yüzlerine karşı söyleyeceğim. CHP'yi nasıl kirlettiklerini anlatacağım. Onlarla hesaplaşacağım, yüzleşeceğim diyor. Bu açıdan partinin kapalı toplantılarında neler söyleyecek ben şimdiden
2: yani
0: merak
2: FETÖ
0: ediyorum.
2: Yani FETÖ ajanı olarak itham ettiği kişiler aslında parti meclisinde bulunan
1: partinin
2: kişiler.
1: Partinin içinde olan
0: yani
1: kişiler.
0: Söylediği şeyler tabii ki parti içerisinde olan şeyler, partide operasyon yapanlar ve Kılıçdaroğlu'nun devrildiği 2023 kongresinde Kılıçdaroğlu'nun devrilmesini sağlayanlar. Ama ondan sonra da partiyi kirletmeye devam edenler diyor ki evet konuşmamda bazı şeyler söyleyeceğim ama her şey halkın huzurunda söylenmez. Bazı şeyleri de parti meclisi toplantısında yüzlerine karşı söyleyeceğim, hesaplaşacağım, yüzleşeceğim onlarla diyor. Şimdi bunlar çok önemli şeyler. Çok. Eğer bu partide genel başkanlık yapmış 13 yıl sonra devrilmiş ve geri gelmiş birisi bunu söylüyorsa bu bir tecrübe birikimidir. Bunu bir intikam alma olarak görmemek gerekir.
1: Bir de delilli ispatlıdır
0: tabii,
1: muhtemelen.
0: Yani bence bu şeyden sonra, yani bu açıklamadan sonra bunun üzerinde dikkatli bir şekilde durmak lazım. Kurultaya evet biz parayla alındı, parayla satıldı, pavyon köşelerinde pazarlıklar yapıldı diye baktık ama bu boyutuna bakmadık işin doğrusu. Şimdi bundan sonra CHP'nin nasıl kurultayda FETÖ ajanları aracılığıyla ele geçirildiğini, nasıl en yakınına kadar sızdıklarını genel başkanın onu görmemiz lazım. Dedi ki bağrımda bunları beslemişim dedi.
2: Evet.
0: Ya bu da çok önemli.
1: Tabii.
0: Bağrımda beslemesi için en yakında olması lazım.
2: Gerekir.
0: Bunu da ifade etti. O açıdan evet bir zaaf vardır. Bunu da söyleyebilecek hakka sahip bir insanım. Ben çünkü kendisiyle görüştüğüm zamanlarda şunu söylemiştim. Kontrollü darbe diyorsunuz. Bu FETÖ söylemi. FETÖ dilini kullanıyorsunuz. Bu doğru değil demiştim. Daha sonra da bunu yazımlarımda da bu FETÖ dilidir, bu yanlıştır diye ifade etmiştim. Ama o zamanlar tabii ki o tür uyarılara kapalıydı. Ama bunu anlamak için herhalde
1: biraz daha zaman geçmesi
0: gerekiyormuş.
1: Evet. İlter, Özgür Özel cephesiyle hiç konuşabildin mi? Yani bu açıklamalar o tarafta nasıl yankılandı? FETÖ açıklaması.
3: Özgür Özel bu konuyla ilgili bir değerlendirme yaptı ancak çok fazla hani her cümleye birebir yanıt verdi diyemeyiz Merve Tepe. Daha farklı, daha derinlikli değerlendirmeleri muhakkak Özgür Özel daha sonra yapacaktır. Özgür Özel malum bugün Ankara İl Başkanlığı'nın önündeki toplantının ardından, halk buluşmasının ardından Anıtkabir'e geçti. Yoğun bir günü geride bıraktı kurmaylarıyla birlikte. Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar karşı tarafta da geniş yankı uyandırmış durumda. Önemli iddialar, FETÖ iddiasını Kemal Kılıçdaroğlu gündeme getirdi. Ve aynı zamanda yolsuzluk ve rüşvet iddialarına dair de çok sert açıklamalarda bulundu. Ayaküstü bazı değerlendirmeleri oldu Özgür Özel'in, ancak kapsamlı Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada Türk siyaset, yakın siyasi tarihi ilgilendiren önemli açıklamalarıyla ilgili çok kapsamlı bir değerlendirmesi olmadı. Tabii şu durum da ortaya çıktı aslında. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu 13 yıllık dönemde Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine, daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik FETÖ eleştirileri oluyordu. Parti içinden de sesler yükseliyordu. İşte FETÖ ile yerel seçimlerde ve genel seçimlerde işbirliği yapıldığına dair itiraf niteliğinde açıklamalar yapılıyordu. Ancak O dönemde Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi bu iddia

0: reddediyordu. FETÖ yapılanması asla yoktur şeklinde değerlendirmeler oluyordu. Ancak anlıyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu 13-15 yılın ardından bu yapılan eleştirilerin haklı olduğunu kabul etmiş oldu aslında. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada 15,5 yıl aranın ardından bu şekilde bir değerlendirme yapması da hakikaten çok önemliydi.
1: Abdülkadir abinin söylediği şey kıymetli. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kadar tecrübe sonunda 78 yaşında bir büyüğünüz olarak konuşuyorum dedi. Bir dede olarak konuşuyorum dedi. Yani herhangi bir bu bir makam, mevki, başka bir şey beklentisi olmayan bir adam olarak söylüyorum. Yani bunun için söylüyorum. Türkiye'nin hayrına bir şey söylüyorum. Beni o sebeple dinleyin. Yoksa ben CHP'nin başında kalmak, cumhurbaşkanı olmak, iktidar olmak falan böyle bir niyetle söylemiyorum. Yani yaşını sürekli vurgulamasındaki arka plandaki şey aslında buydu. Ben Türkiye'nin hayrına olan bir şeyi söylüyorum artık dedi. O açıdan bu itiraf çok önemliydi, çok kıymetliydi. Bugüne kadar fark edememiş olsa da eminim muhakkak bir takım şeyleri fark etmeye başlamıştır ama tam olarak algılayamamış olabilir. Kendisinin hangi noktaya sevk edildiğini anlayamamış olabilir. Ama bugün çok net bir şekilde anladığını görüyoruz. En azından 2023'ten bugüne kadar geçen sürede yani Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun partiyi tamamen ele geçirdiği bütün belediye başkan, CHP'li bütün belediye başkanlarının üzerinde inanılmaz bir tasallut kurduğu bu süreçten sonra artık gerçek çok daha ayan beyan ortaya çıkmış durumda ve doğal olarak bu itirafı ve bu helalleşme çağrısı bu çok kıymetli bir şey. Şunu gösteriyor. Bugüne kadar pek çok insan, Türkiye'de pek hepimiz gazetecilerde, siyasilerde, medya kuruluşları da bunu sürekli ısrarla söyledik. Dedik ki burada Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağan olmayan bir şey var. Olağan dışı bir şey var. Ve burada bir takım müdahaleler var. Yabancı istihbarat örgütlerinin müdahalesi var. Yabancı devletlerin müdahalesi var. Hatırlayın 2023 seçimleri öncesinde Ekonomist Dergisi diye bir dergi her hafta Erdoğan'ın gidişine 3 hafta kaldı, 2 hafta kaldı, işte 1 hafta kaldı, sayılı günler kaldı diye. Bambaşka bir ülkedeki bir ekonomi dergisi, dünyanın en önemli ekonomi dergilerinden bir tanesi, dünyanın en önemli sermaye gruplarının sahip, en önemli sermaye gruplarından yani bildiğimiz Siyonist bir sermaye var. Ve o sermaye grubunun satın aldığı bir medya kuruluşu Ekonomist ve bu seçimi manipüle etmek için apaçık bir şekilde Cumhurbaşkanımızın aleyhinde bir kampanya yürütüyor. Kemal Bey o esnada bunu fark etmemiş olabilir. O yani
2: rüzgar.
1: O rüzgar esnasında kimlerin aslında kendisini değil Erdoğan'ı devirmek için Kemal Bey olmasaydı başka bir figür olabilirdi. Çünkü o esnada biz Kemal Bey'i tartışmadık. İmamoğlu mu olsun, Mansur Yavaş mı olsun, başka adaylar, çeşitli adaylar konuşuldu hatırlayacak olursanız. Bütün bu süreçler esnasında Kemal Bey o esnada bu rüzgarda fark etmemiş olabilir ama biraz olaylar, meseleler durulmaya başladığında ve partinin 2023 sonrasında neredeyse tüm teşkilatlarının içerisinde her yerde yani tamamıyla örgütlendiğini fark ettikten sonra Fethullahçı terör örgütünün bu yapılanmanın artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun da söyleyecek bir şeyi kalmamış durumda. Şimdi biz mesela İstanbul'da yürütülen bir soruşturma var. Hı hı. Hangi soruşturma? İstanbul'un tüm dijital varlığının CIA terör yani CIA'ye bir takım kanallar vasıtasıyla gönderildiği ile alakalı çok önemli bir soruşturma yürütüyor. Bir casusluk davası var. Ekrem İmamoğlu burada en önemli sanıklardan birisi. Peki burada kimler var başka? İşte bu kampanya yürüten Necati Özkan var, değil mi? Bu yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğrudan müdahalede bulunmadığı figürlerden bahsediyorum. Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve işte orada bir takım figürler doğrudan CIA ile doğrudan faaliyet yürütmüşler. İstanbul'un bilgilerini bütün dijital varlığını götürüp teslim etmişler. Bunun karşılığında da seçimi manipüle edecek bir takım faaliyetler içerisinde bulunmuşlar. İstanbul halkının 16-17 milyon insanın bütün dijital bilgileri gönderilmiş. Evet. Şimdi bu apaçık bir istihbarat çalışması olduğunu görüyor. Peki biz bunu ne zaman gördük? 2023 sonrasında gördük. Kemal Bey'in bunu görebilme ihtimali yoktu. Çünkü o esnada artık genel başkan da değildi. Gerçekten de genel başkanlıktan düştükten sonra Kemal Bey köşesine çekilip siyaseti dışarıdan takip edebilir. Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki Türkiye'deki siyaseti daha

0: akil adam rolüyle devam edebilirdi. Üstelik bir süre boyunca da bunu yapmaya gayret etti. Ama ne zaman harekete geçmek durumunda kaldı? Bütün bu olaylar teker teker patlak verdi. Son 1,5 yıldır biz bunu konuşuyoruz. Biz bunu konuşuyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu bunu görmüyor mu? En yakınındaki adamların yabancı istihbarat örgütleriyle nasıl ilişkiler kurmuş olduğunu gördüğünde artık buna dur demek durumunda kaldı. Yeter demek durumunda kaldı. Şunu anlayalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü konuşması bir öfke konuşması, bir intikam konuşması değildi. Bir gerçeğin izharı konuşmasıydı. Dedi ki evet, bir takım insan, özellikle AK Parti, hükümet ve pek çok medya organı söyle bugün benim ifade ettiğim şeyin pek çoğunu zaten söylemişti. Zımnen söylüyorum. Ben bunu bana söylediklerinde bunun bu kadar büyük bir tehlike olduğunu fark etmemiştim. Ama sadece ülkenin yönetimine talip olmakla kalmayıp partiyi de ele geçirdiklerini fark ettiğimde, belediyeleri ele geçirdiklerini fark ettiğimde, bu belediyelerin tüm varlığının, milletin cebindeki bütün paraların bir takım yerlere akıtıldığını ben de gözümle artık gördükten sonra ben artık çıkarak bunu ifade etmek durumunda kalıyorum diyor. Yani bu, ben Cumhuriyet Halk Partisi koltuğuna oturmuş durumda şu anda zaten. Hukuken makam onda, mühür onda. Yani bunların hiçbirisini söylemeyebilirdi. Bunları biz kamuoyuyla paylaşmadan teker teker hesabını sorardı. Biz de bu hesaplaşmanın kişisel bir şey olduğunu zanlıyla hareketle böyle düşünebilirdik.
1: Ya da kamuoyu, iktidara yürüyoruz gibi bir şeydi.
0: Evet, bütün bunları söyleyebilirdi. Ve bu tartışma bu noktada devam etmeyebilirdi. Yani Fethullahçılar ya da yabancı istihbarat örgütleri falan, ajanlar böyle bir şey söylemek durumunda değildi. Buna ihtiyacı yoktu. Ama o kadar karşı tarafta şerli bir yapı olduğunu görüyor ki bunu ben halkımla paylaşmak istiyorum. Bakın ne dedi? Ben bunu CHP seçmeniyle paylaşıyorum demiyor. Ben bunu aziz Türk milletiyle paylaşıyorum. Çünkü gerçekten karşı karşıya kaldığımız tehlike sadece CHP, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ele geçirilmiş olması değil. Türkiye'yi ele geçirmek isteyen bir yapılanma var ve ben bunu ifşa etmek üzere şu anda karşınızda bulunuyorum diyor. Bu kıymetli bir çağrıydı. Bu şimdiye kadar yapılmış olan şeylerin, bizim hepimizin söylediği pek çok şeyin aslında tasdiki anlamına da geliyordu. O yönüyle biz açıkçası bugüne kadar söylediğimiz sözlerin tasdik ediliyor olmasından, Cumhuriyet Halk Partisi lideri ağzından tasdik ediliyor olmasından dolayı da mutluluk içindeyiz. Hepimiz de gerçekten mutluyuz. Çünkü biz gerçeğin, doğrunun, hakikatin yanında durmuşuz. Tüm kamuoyu baskısına rağmen, tüm sokakları, meydanları ateşe vermeye gayret eden, gezi benzeri eylemler yapmaya gayret eden, İşte İmamoğlu eylemlerini hatırlayın, yani Saraçhane'den başlayan eylemler, bütün bu Türkiye'yi tehdit eden tüm bu yapılanmalara rağmen biz hakikati savunmaya, doğruları anlatmaya gayret ettik. Türk yargısı en önemlisi doğru bir yerde durmaya gayret etti. Ve bugün aslında Kemal Kılıçdaroğlu Türk yargısının da bağımsız, siyasetten bağımsız bir şekilde hareket ettiğini de itiraf etmiş oldu. Evet. Türk yargısı bağımsız bir harekette bulunuyor. Soruşturmaları bağımsız bir şekilde sürdürüyor. Adil bir şekilde sürdürülüyor dedi. Bu yüzden bakın, bu saatten sonra yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin merkezinden yürütülen bu algı manipülasyonu çökmesiyle beraber aslında yargının işi de kolaylaşacak. Pek çok soruşturma çok daha hızlı derinleşecek. İtirafçıların sayısı artacak. Bunu sağlamış oldu. Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'ye bunu kazandırmış oldu. Bu yönüyle de ben kendisine teşekkür etmek istiyorum.
1: Şimdi bugünkü konuşmasından sonra ben de aynı şeyi söyledim. Özellikle bu rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin yaptığı açıklamalar, biliyorsunuz Özgür Özel tarafında hep bu işin en başından beri, yani geçen hafta çıkan mutlak putlan kararı sonrası sürekli bir baba ocağı vurgusu vardı. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu baba ocağında market poşetlerin içinde haram paralar olur mu diye sordu açık açık Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde kürsüden tüm Türkiye'ye. Bir dinleyelim o yolsuzlukla ilgili yaptığı açıklamaları.
2: Sizin o nasırlı ellerinize helal lokmalarınızdan artırarak bu partiye verdiğiniz emekleri, kendi kurdukları o haram sofralarına meze yapanları, o hortumları zamanında kesmediğim için sizlerden özür diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şerefli delegelerini pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların, Mustafa Kemal'in partisini

0: temiz niyetimi, bu ülkeye olan sevdamı sırtımdan hançerlenmek için kullananları göremedim. 2 yıldır çıkıp kürsülerde ne dediler? 2 yıl boyunca bu yönetim her sıkıştığında neyin arkasına sığındı? Baba ocağı değil dediler mi, değil mi? Ağızlarından bir kutsal kavramı hiç düşürmediler. Şimdi o 2 yıllık büyük yalanlarla yüzleşmek için tam da bu binanın önünde sizlere açık açık soruyorum. Cevap verin bana. Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu? Uşak Belediyesi'nde rüşvete, talana göz yummak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? Size soruyorum değerli kardeşlerim, baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu? Baba ocağında kutuların içinde rüşvet verilir mi? Baba ocağında FETÖ'cü hesapların talimatlarıyla kumpaslar kurulur mu?
1: Evet, derler ya zehir zemberek. Hakikaten öyle dinledik bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını. İşte yani sonra. Cumhuriyet Halk Partisi'ni pavyon masalarına meze ettiler dedi. Atatürk'ün partisini mahkemelere düşürdüler dedi. Bir de bu süreci de biliyorsunuz yine aynı şekilde hani kurultay için de böyle bir işte iktidar baskısı, işte yalan söylemler, yalancı şahitler, bu belediye başkanlarının yargılandığı davalara, rüşvet yolsuzluk davalarına ilişkin hep Cumhuriyet Halk Partisi tabanı da böyle anlatıyordu Özgür Özel yönetimi. Bir yerde de aslında tüm bunları kabul etmiş oldu. Öyle değil mi Sayın Abdülkadir Selvi? Açık açık.
2: Şöyle yani zehir zemberek bölümüne şundan itirazım olacak. Bunlar gerçek olan şeyler değil mi? Bugün mahkemede yargılanırken CHP'nin kurultay delegeleri bize pavyon köşesinde dolar verildi, ben aldım, bu almadı demedi mi?
1: Evet.
2: Bunlar Uşak Belediye Başkanı belinde havluyla belediye çalışanıyla otelde yakalanmadı mı? Manavgat'ta baklava kutusu içerisindeki eurolar çıkmadı mı? Ve ondan dolayı yargılandılar, hapis cezası aldılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde özel lüks jetlerle, eskortlarla kumar oynamaya gitmediler mi? Yine İstanbul'da para kuleleriyle CHP İstanbul İl Başkanlığı satın almadı mı? Bunlar yargılanma konusu olmadı mı? Hala bundan dolayı ifade vermiyorlar mı? Bunların iddia edenler CHP'li. Tanıklar CHP'li. Kurultay davasında 34 Büyük Kurultay delegesi bundan dolayı tanık ya da sanık durumunda. Bunların hepsi de CHP'li. Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir yüzleşmeyi sağlıyor burada. O ne? Gerçeklerle yüzleşmeyi. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçeği bunlar oldu. Ve bir arınma diye yola çıktığında Cumhuriyet Halk Partisi tabanında, yani şimdiye kadar bu iktidarın siyasi operasyonu diye kitleleri uyutmaya çalıştılar ama adamın birisi çıktı, karanlıkta bir mum yaktı. Dedi ki hayır, bu bizim gerçeğimiz ama baba ocağına yakışmayan gerçek. Şimdi bir ailede baba ocağının üzerine en ufak bir leke düşmemesi için ne yapar? Öncelikli olarak o baba ocağında oturanlar ona sahip çıkar. O baba ocağının rakipleri o baba ocağına leke düşmesin diye uğraşmaz. Ama asıl o baba ocağının mukimleri, babaları, anneleri, çocukları, akrabaları uğraşır. Burada baba ocağını kirletenler, baba ocağının arkasına saklananlar. Yani burada Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği konudan hepsi yargı konusu, operasyon konusu. Yargılananlar var, hapis cezası alanlar var, daha duruşmaları devam edenler var. O nedenle burada bir CHP'yi kirleten bir yapıyla bir yüzleşme söz konusu ama bir hesaplaşma değil daha. Bu bir yüzleşme. Bunun ardından arınmanın olması için bir de hesaplaşmanın olması lazım. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2 numaralı koltuk nedir? Teşkilat başkanlığıdır. 3 numaralı koltuk idari mali işlerdir.

0: genel başkana dahi bağlı olmayan koltuk nedir? İşte yüksek disiplin kuruludur. Genel başkana bile bağlı değildir. Çünkü genel başkan da gerekirse onların orada yargılaması gerekir. Şimdi bu koltukların hepsinde oturanlar haklarında yolsuzluktan dolayı fezlekeler düzenlenmiş insanlar. Basından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'tan, Özgür Karabat'a, Turan Taşkın Özer'e, Gökhan Zeybek'e kadar hepsi yolsuzluktan dolayı mecliste fezlekeleri gelmiş. Fezlekesi kaldırılsa yargılanacak şeyde. Şimdi CHP'nin 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara koltuklarında bunlar oturuyorsa ve bunlar hakkında bu iddialar varsa elbette ki burada artık alarm zilleri çalıyor demektir. Kılıçdaroğlu sadece olanı burada dile getirdi ve içlerinde ilk kez yalana başvurmadan, bu bir operasyon, siyasi operasyon demeden kendi yüzlerini ayna tuttu. Bu bizim gerçeğimiz ve bundan dolayı ben de hatalıyım, bunları zamanında fark etmediğim için dedi, bir özür diledi. Erdemli bir adım attı. Özür dilemek de bir adımdır. Bak ne dedi Özgür Özel? Benim okuldan arasalar, kızın hırsızlık yaptı deseler reddederim dedi. Tamam, senin kızın, bir baba olarak şey yapabilirsin ama sormam lazım, kızım niye hırsızlık yaptın? Bunu ne yapacaktın? Bu bizim ailemize leke düşürür, senin ahlakını bozar. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili de hırsızlık yapıldı dese kabul etmem dedi. Sen eğer Atatürk'ün koltuğunda oturuyorsan Atatürk'ün koltuğunu kirletenlerden hesap soracaksın. Orada sen bir aile reisi değilsin, bir partinin genel başkanısın. Senin bunu görmezden gelme gibi bir lüksün yoktur. Senin onu görmek görevin ve orayı temiz tutmak vazifen. Temiz tutmazsan hukuk karşısında bunun hesabını verirsin. Yani böyle bir modern devletlerde ben görmedim olmadı olmaz. Sen emanet olarak aldığın koltuk, madem Atatürk'ün koltuğu diyorsun, madem Cumhuriyet Kur'an Parti diyorsun, herkesten daha çok dikkat etmen gerekiyor. Ama sen burada mahkemelere düşmüş, yargılanıyor, bir kısmı tutuklanmış, bir kısmı itirafçı olmuş, bir kısmı iddia makamında bulunan bir partide, parti çürümüş, gayri ahlaki ilişkilerin içerisine girmiş, senin belediye başkanın, sen hediye kol saati istediğin, hediye kadınlara çanta istediğin, hediye olarak VIP aracını içini yaptırdığın, babanla aldığın arabanın parasının masraflarını ödettiğin, partiye helikopter alması için araştırma yaptırdığın adam, gayri ahlaki ilişki, kendi emrinde çalışan, kendi namusunun şerefini koruması gerektiği belediye çalışanıyla bir otel odasında belinde havluyla basılmış, sen bunları savunuyorsun. Şimdi burada bir eski genel başkan ve şu anda yeni tekrar göreve gelen genel başkan olarak diyor ki bunlar baba ocağına yakışmıyor arkadaş diyor. Ben size bıraktığımda bunlar yoktu ama ben sizi zamanında fark edememişim. Yani bakın, zamanında fark edemediğine bugün Özgür Özel Türk siyasetinde varsa bunun müsebbibi Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Özgür Özel her zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun prensi oldu. Pamuklara sardı onu.
1: Doğru.
0: Grup başkan vekili yaptı
1: meclis
0: onu.
1: Meclis zamanını hatırlayın.
0: Grup başkanı yaptı onu. Doğru. Kendi yerine. Ekrem İmamoğlu bugün varsa Türk siyasetinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun icadıdır. Ekrem İmamoğlu'nun aday göstereceği zaman CHP'nin deve dişi gibi adamlar isyan ettiler. Muharrem İnce ben aday olacağım dedi. Gürsel Tekin ben aday olacağım dedi. Bu ıssız adam dedi. İstanbul sokağında geçse kimse tanımaz dedi. Onlara direnerek bunu aday yaptı. Mansur Yavaş 2014'te aday olup bir gün sonra partiden istifa ettiği için CHP'liler ayaklandı. Bu bizim partimizden istifa etmişti. Aday gösteremezsin dedi. Ona direndi. 18 saat direndi parti meclisinde. Aday gösterdi. Şimdi bu insanlara karşı siz partiyi kirlettiniz deme hakkı birinci derecede Ekrem İmamoğlu'nun. Çünkü bunların elinden tutup siyasete kazandıran zaten ve koruyan o oldu.
1: Kendisi. O yüzden zaten bugün de özür diliyor.
2: Yani.
1: Evet. Evet. Evet. Şimdi bu tabii kim kiminle meselesi de önemli. Yani bugün değişik fotoğraflar verildi. Birazdan konuşuruz ayrıca ama Özgür Özel'e destek verenler ve Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verenler. Toplam vekil sayısı şu an 138.

0: Biz bugün Özgür Özel'e destek veren milletvekili sayısı 45. Genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinleyen vekil sayısı da 12. Ortada olan tırnak içinde vekil sayısı da 81. İlter, kim kiminle bu ortadaki vekiller ya da Özgür Özel'in yanındaki vekiller de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına geçebilir mi? Bu hafta biliyorsun şu CHP direniş grubunu da konuşmuştuk. Oradan da ayrılanlar olur mu? Diğer tarafa geçenler olur mu? Artık Kemal Kılıçdaroğlu ben buradayım dedikten sonra nasıl bir tablo olabilir? Nedir sendeki bilgiler?
1: Artık bu saatten sonra yavaş yavaş taşlar yerine oturacaktır. Milletvekilleri ve hatta belediye başkanları da konumlarını netleştirecektir. Ama bu kısa vadede olabilecek bir durum değil tabii ki. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde en son edindiğim bilgi 12-14 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezindeydi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu zaten destekleyen milletvekilleriydi bunlar. Örneğin Mahir Polat, Gamze Akkuş İlgezdi, İnan Akgün Alp Kars milletvekili, Hüseyin Yıldız, Rıfat Nalbantoğlu, Mustafa Adıgüzel, Hasan Öztürkmen, Ali Karaoba, Sevda Erdan Kılıç, Deniz Demir, Ali Fazıl Kasap, Orhan Sarıbal, Rahmi Aşkın Türeli ve Cevdet Akay. İlk etapta gördüğüm milletvekilleri bunlardı. Zaten başından beri Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte hareket eden 38. olağan kurultaydan bu yana ve hatta öncesinden bu yana Kemal Kılıçdaroğlu'yla hareket eden, arınma çağrısını yapan, parti için muhalefeti oluşturan milletvekilleriydi bu isimler. Ve beklendiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldılar. Diğer taraftan Özgür Özel'le birlikte hareket eden, Özgür Özel'i destekleyen milletvekillerinin en son yine edindiğim bilgi 48 milletvekili, 45 milletvekiliydi. 3 milletvekili daha yine bizde Özgür Özel'i destekliyoruz şeklinde bir paylaşımda bulundular. Biz de oradaydık dediler daha doğrusu. 48 milletvekili. Tabii bazı milletvekilleri de katılamadı. Buradaki hem buradaki hem de Özgür Özel'in düzenlediği mitinge. Örneğin Sibel Su İçmez, Trabzon milletvekili, Özgür Özel'i ve Ekrem İmamoğlu'na da yakın bir isim. O da Trabzon'daydı. İşte zaruri sebepler dolayısıyla buradaki mitinge katılamadığı ifade edildi. Bir de o da mitinge katılamadı. Tabii bu şekilde bir gerçeklik de var. Ancak önümüzdeki süreçte şöyle bir tablo da var. Özgür Özel hariç 137 milletvekili bulunuyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ortada olan, yani ne Kılıçdaroğlu ne de Özgür Özel diyen milletvekilleri de var haliyle. Temkinli yaklaşan milletvekilleri var. Mesela Oğuz Kağan Salıcı tabii ki bir arınma olmalı diyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. En azından yapmış olduğu paylaşımda bunu ortaya koydu. Ancak bölünme olmamalı diyen milletvekilleri arasında. Engin Altay da bu şekilde yine sağduyu çağrısı yapmıştı. Tabii bu milletvekilleri önümüzdeki süreçte saflarını netleştirir mi veya yeni bir yol oluşturup, üçüncü bir yol oluşturup bu yoldan yürürler mi? Tabii onu da önümüzdeki süreçte göreceğiz. Bir yandan da belediye başkanları konusu var. Bazı ilçe belediye başkanları ve Mansur Yavaş dahil buradaydı. Bazı farklı kentlerin ilçe belediye başkanları da yine Özgür Özel'in yanındaydı daha doğrusu. Bu tablo nasıl olur? Belediye başkanlarından Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları gelir mi sorusunun yanıtını aradık tabii ki haliyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri önümüzdeki süreçte artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleri daha çok anlatmasıyla birlikte CHP'de, Genel Merkez'de, partide taşlar yerine oturacaktır şeklinde değerlendirmelerde bulundular. Ve şu anda parti yönetimine yönelik eleştirilerde bulunan ancak sesini yükseltmeyen bazı belediye başkanlarının olduğunu ifade ettiler. Bu belediye başkanlarının kendilerini aradıklarını dile getirdiler Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri. Ve işte dediğim gibi bu taşlar yerine oturduktan sonra bu belediye başkanları da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındayız şeklinde açıklamalar yapabilir. Bu şekilde tavır ortaya koyabilirler şeklinde değerlendirmeler yapıyor Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri. Tabii önümüzdeki süreçte artık netleşecek kim kimden yana, nasıl bir yol haritası ortaya konulacak. Özgür Özel ve ekibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıp kendi ifadeleriyle direnmeye devam edecekler mi? Yoksa yeni bir partiyle mi yollarına devam edecekler.

0: tabii bu da önümüzdeki süreçte netleşecek bir durum.
1: Bu tabii ayrı bir soru işareti. Yani ne demek mesela milletvekilinin genel başkanı desteklememesi? Ne demek üçüncü bir yol? Ne demek bir belediye başkanının finansmanını sağladığı, finansmanı da aldığı ve danıştığı belediye partinin başkanına karşı olması? Türk siyasal tarihinde yakın dönemde herhalde siz böyle bir şey görmemişsinizdir değil mi Ekrem Bey? Yani bu ayrılık mı getirir ya da ayrılmak, hadi biz buraya gidiyoruz, tüm vekiller burada böyle, siz de burada kalın. Öyle bir niyet de yok baktığınızda, çünkü kimse Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altından çıkmak istemiyor biraz gerçekleri konuşmak gerekirse. Onun hesabı muhtemelen yapıldı ve bunun olmayacağına karar verildi gibi görülüyor şu an en azından. Nereye kadar gidebilir bu ayrılık?
2: Bu havadaki dumanın dağılmasına kadar zannediyorum bu sıkıntılar devam eder. Bir türlü emin olamamak, karar verememek. Mesela
1: neye
2: işte,
1: karar veremiyorsunuz? Efendim? Neye karar veremeyebilirler?
2: Şimdi bakın mesela Mansur Yavaş'la alakalı şöyle bir yorum vardı. Hı. Mansur Yavaş niçin Özgür Özel'in yanında yer aldı? Şu anda Mansur Yavaş'ın başkanı bulunduğu belediyedeki belediye meclis üyelerinin çoğu CHP'li ve bunların çoğu Özgür Özel ve İmamoğlu'yla bağlantılı isimler. Dolayısıyla Mansur Yavaş'a bak, burada yanlış bir adım atarsan belediye meclisi kanalıyla seni çalıştırmayız denildiğine dair bir rivayet var. Doğru mu bilmem. Mümkün mü? Olabilir. Dolayısıyla diğer belediye başkanları açısından benzer şey olabilir. Bir ikincisi, milletvekilleriyle alakalı da henüz bu iş perşembe günü akşam saatlerinde ortaya çıktı. Mutlak butlan kararı. Şu anda daha işin şeyi dağılmadı. Yani şu anda hala ciddi bir netlik yok. Mesela
1: hava hala dumanlı diyorsunuz.
2: Hava hala dumanlı. İşte cuma, perşembe akşamı oldu. Cuma zaten işte tatil öncesi, 9 gün tatil öncesi, harala gürele herkesin kendi derdiyle uğraştığı bir şey. Ve şu anda da mesela Yargıtay süreci diyelim 15 günde bitecek mi? Bir itiraz var mı? Bu itiraz sebebiyle uzayacak mı bilmiyoruz. Karar 15-20 günde kesinleşirse ne yapılacak, kesinleşmezse ne olacak, ne kadar sürecek, karar bir müracaat varsa geri alınacak mı bilmiyoruz. Bunun gibi birçok belirsizlik var. Ama net olan şu, şu anda bir takım bağlantılarla net bir tavır almaktansa, mesela düşünün böyle bir pozisyonda, bugünkü pozisyonda 76-77 milletvekili ortada yok. Hadi birkaç tanesi mazur diyelim. Niçin ortada yok? Şu anda ciddi bir, net bir tavır almanın pek de menfaatlerin olmadığının farkında bu isimler. Bu Özgür Özel'in yanında yer aldığı söylenen 48 milletvekili muhtemelen o akış içerisinde bir şekilde bağlantılı olan, bir şekilde belki biraz önce konuşuldu, içlerinde yolsuzluk konusuyla bağlantılı olup haklarında fezleke falan bekletilen isimler bunların arasındaydı muhtemelen. Kader birliği yapmış isimler ağırlıklı olarak ve ikna edebildikleri orada. Ama önümüzdeki haftadan itibaren artık tatil bitip şartlar normale dönmeye ve neler olup biteceğine dair algılar biraz daha netleşmeye başladığında büyük ihtimalle konsolide olmak çok daha netleşecek. Şunu unutmamak gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi genelde Deniz Baykal döneminde genel başkanın yetkilerinin olabileceği kadar yukarıya çıkarıldığı bir parti. Hı hı. Dolayısıyla önümüzdeki hafta işte parti meclisi, MYK gibi kurumlar ortaya çıktığında Kılıçdaroğlu'nun tam olarak ne yapacağı? Ben hala şunu söylüyorum. Bugün söyledikleri hakikaten önemli şeyler, altı çizilmesi gereken şeyler. Ama belki söyleyebileceklerinin onda biri bile değil. Neden? Kılıçdaroğlu'nun belki söylemediği, ima ettiği, işte mesela FETÖ'cüler falan gibi şey kim? Hepimiz merak ediyoruz. Bir takım varsayımlarda bulunuyoruz ama burada hepimizin söylediği gibi siz de altını çizdiniz. Yani iki isimden ibaret değil bu yönde sonunda.
1: Ya da neye dayanarak bunu söylüyorsunuz?
2: Dolayısıyla söylenecek, konuşulacak çok şey var. Bir süre sonra zaman geçip Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu'nun en azından belli bir süre kökleşmiş bir şekilde kalacağı anlaşıldığında gelecek seçimde milletvekili olmak isteyenler, gene gelecek seçimde belediye başkanı olmak isteyenler büyük ihtimalle yerlerini, eğer akçalı işlerle, yolsuzlukla doğrudan bir bağlantıları yoksa, eğer tehdit edilemiyorlarsa, şantaja maruz kalmıyorlarsa herhalde hür iradeleriyle olmaları gereken yeri rahatlıkla bulacaklardır. Ama birileri tehdit ediliyorsa, şantaja maruz kalıyorsa, şimdi bakın burada çok açık bir şey var. Hı hı. Ne oldu? Bir mutlak butlan kararı çıktı. Neden çıktı? İşte delegelerin bir kısmının iradelerinin para vererek soğuk

0: cüzdan vererek, ev vererek, işte belediye meclis üyelikleri, belediye başkanlıkları falan vaat edilip verilerek, bir takım yakınlar işe alınarak ifsat edildiğine dair bir beyan var. Şimdi bakın, burada Mutlak Butlan'la alakalı son önemli gelişme neydi? Görevden alınan Uşak Belediye Başkanı'nın, tahmin ediyorum, arabayla ilgili o arkadaki süslemesini yaptı, arabayla alakalı Özgür Özel'in yaptığı, ya bana kendi yaptıracağına dair söz vermişti ama belediyeden yapmış, bizi kandırdı lafından sonra bir takım itiraflar geldi. 1 milyon 200 bin lira itirafı geldi. Başka bir takım itiraflar geldi. Bu itiraflar belki Mutlak Butlan davasında sonu hızlandıran şeyler arasına girdi. Hı. Şimdi çok net bir şey var. Bir genel başkan, Özgür Özel hala genel başkan olduğunu düşünüyor. Ama görevden alınan ve artık yani kimsenin sahip çıkamayacağı bir belediye başkanına karşı ihraç mekanizmasını bile düzgün çalıştıramadı bu adam. Şu anda ihraç ettik diyorlar ama bildiğimiz kadarıyla savunması alınmadan ihraç edildiği için hala yarın niye müracaat ettiğinde parti üyeliğine geri dönecek bir isimden bahsediyoruz. Belli ki Özgür Özel iradesini belli ölçüde o adama teslim etmiş durumda. Neden? Adam diyor ki konuşursam yanarsın. Asıl problem ne? 14 ay İmamoğlu tutuklanalı 14 ay oldu. Bu 14 ayda bir genel başkan, genel başkan olduğunu söyleyen bir kişi, yolsuzluk, rüşvet, bir sürü suçlamalarla tutuklanan belediye başkanına 14 ayda 41 kere ziyarete gidiyor. Ve kamuoyunda, ben de dahil, herkesin söylediğine talimat almaya gidiyor diyor. Buna rağmen 14 ayda 41 ziyaret var. Tespit edilebilen bu. Bu bence çok tuhaf bir durum. Niye? Ya arkadaş, sen gitme, birileri gitsin. Hani gizliden bir şey alın azından. Hayır, mecburen gidiyor. Neden? Muhatap diyor ki geleceksin. Uşak Belediye Başkanı da diyor ki bak, bir takım şeyler elimde. Şunu şöyle yapmazsan bak, bunu söylerim, bunu söylerim. Şu anda daha önümüzdeki günlerde neler çıkacak bilmiyoruz. Bu yüzden Özgür Özel kendini değişik yerlerde görmeye devam edebilir. Önümüzdeki hafta mesela Sayın Kılıçdaroğlu genel başkan olarak, evet, grup başkanı bana rağmen, genel başkana rağmen kendini seçtirmiştir, kabul etmiyorum diyebilir. Meclise müracaat edip, bunlar varsayımlar, müracaat edip grup başkanı benim tanımadığım bir isim, genel başkan benim. Dolayısıyla grup odasının, şunun bunun kontrolünün bende olması lazım diyebilir ve haklı olabilir.
1: Dedi de bu arada.
0: Tabii. Evet. Yani bütün bunlara baktığımızda şu anki bugünkü tablo bence aldatıcı bir tablo. Hı-hı. Ama asıl mesele ne? 70 küsür milletvekilinin orada gözükmesi.
2: 76.
0: Ve düşünün, 76 ve Türkiye genelinden önemli isim olarak Mansur Yavaş orada. Evet. Hangi sebeple bilmem ama orada belki yakın vilayetlerden, şuradan buradan gelebilecek başkanlar nerede? Herkes kurban kesmekle mi uğraşıyordu? Özgür Özel onların da orada olmasını istemez miydi? Ya da Kemal Kılıçdaroğlu istemez miydi?
1: Bekle tabii ki gör ister. Politikası diyorsunuz. Efendim? Bekle gör politikası.
0: Bekle gör, ondan sonra ama pozisyon hiç, al politikası.
1: Ama
0: bende.
1: Pozisyonu da şu durumdayken almanız lazım ki.
0: Bu size göre böyle ama bakın, Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyoruz. Bakın evet. Çok basit bir şey hatırlatayım. Uşak Belediye Başkanı'nın araba meselesinde söylediklerinden sonra, hı hı, hala CHP'de önemli pozisyonda bulunan biri diyor ki bir dakika diyor, bunlar da mübalağalı şeyler, o araçların CHP'ye ait olduğu biliniyor. Doğru. Da diyoruz ki bak, sen o arabalardan birisin. Uşak Belediye Başkanı diyor ki belediye kuruluşlarından biri üzerinden 170 bin avro ben bu arabanın işte lüks dizaynı için para ödedim diyor. Fatura ortada. Sen ne diyorsun? Ya o arabalar bir şey, genel merkezin. Genel merkezin değil diyen yok. Ama ortada fatura var. Böyle bir itiraf da var. Bununla ilgili sözün var mı? Yok.
1: Yok.
0: Buradaki konu Cumhuriyet Halk Partililerin bazıları açısından, hı hı, dün dündür, bugün bugündür. Ya hay Allah, o gün biz geçerken uğramıştık. Aslında orada olmayı düşünmüyorduk falan demeyeceklerinin de garantisi yok.
1: Şimdi aslında Mansur Yavaş meselesini de isterseniz bir paylaşayım, ondan sonra üzerine konuşun. Bu sadece milletvekili tartışmasıyla sınırlı kalmasın isterim. Çünkü Mansur Yavaş'ı neden bugün mesela ben Mansur Bey'i otobüsün üzerinde gördüğüm anda da aa dedim, Mansur Yavaş geldi. Neden şaşırdık? Bunu şundan dolayı şaşırdık. Şimdi bir haftadır burada konuşuyoruz ve şöyle bir kulis bilgisi ya da arkada Kemal Kılıçdaroğlu'nun atacağı adımlarda hep şu söyleniyordu. Kemal Bey 8-9 ay, bir seneye kadar, yani 2028 seçimlerine gidene kadar bu delegelerle birlikte süreci temizleyecek partiyi, sonra bir kurultay yapacak. Kendisi başkan adayı, cumhurbaşkanı adayı olmayacak. Mansur Yavaş'ı aday gösterecek gibi.

0: bir bakış açısı vardı ki Mansur Yavaş'ı biliyorsunuz son seçimlerde zaten kendisi Ekrem İmamoğlu ile birlikte Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak seçime girdi. Aslında altılı masa diyorsunuz ama o Cumhurbaşkanı koltuğunda oturacak isimle birlikte iki yardımcısı da adaydı. O yüzden Mansur Bey ne yapacak diye merak ediliyordu. Şimdi bugün Güven Park'ta o otobüsün üzerine çıktı. Orada da bir umut mesajı verdi. Bir dinleyelim.
1: Bu insanların değişim umudu, geleceğe bakma isteği ve ülkenin yeniden ayağa kalkacağına dair inancı, daha güzel bir ülkede yaşama umudu, gençler için, emekliler için daha güzel bir ülkede yaşama umudu benim kişisel vefa duygumun çok çok üzerindedir. Ben daha önce de bu konudaki fikrimi açık açık söylemiştim. İnsanların umudunu tüketecek bir durumda bulunmaktansa siyaseti dahi bırakacağımı söyledim. Bizim insanların umudunu bizim insanların umudunu yeşertmemiz gerekir. Onların umudunu tüketmemiz değil. Çünkü önemli olan bu toplumun geleceğidir. Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kırdığı 100 yıllık bir partinin birlik ve bütünlüğünü savunduk.
0: Şimdi neresinden bakarsanız bakın her yönüyle konuşulabilecek bir konuşma. Çünkü bir orada olması zaten Mansur Bey'in başlı başına bir haber. İkincisi vefa vurgusu yapıyor Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastederek ve kendisi konuşurken de hain Kemal sloganı atılıyor.
2: Evet, bundan dolayı hiç rahatsızlık hissetmiyor. Bugün bakın Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitinginde sadece bazı yerlerde yuh sesi yükseldi ve Kemal Bey ısrarla hayır yuh demeyin dedi. Şimdi bu asgari nezaketle alakalı.
3: Okulla ilgili bir parantez açabilir miyim?
0: Lütfen İlter.
3: Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gelmeden önce buradaki partilere milletvekilleri tarafından aman ha incitici sloganlar atmayın şeklinde uyarılar yapıldı. Karşı tarafı yani Özgür Özel cephesine yönelik herhangi bir olumsuz veya incitici veya aşağılayıcı şekilde sloganlar atılmaması noktasında milletvekilleri ve burada bulunan partili büyükler tarafından diyelim buradaki toplanan partilere uyarılar yapıldı ve bu doğrultuda da yine buradaki toplanan partilerde Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yaparken en azından Güven Park'taki gibi o şekilde bir slogan atmadılar. Daha önceden yapılan bir uyarı vardı.
2: Evet, yani arada bir fark var. Bakın şimdi bir de kitlenin psikolojisiyle de alakalı bir şey bu. Yani kitleye uyarı yapmasanız bile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde toplanan kalabalık orada zaten bu slogan atabilecek bir psikolojiye sahip değildi. Çünkü bir öfkeyle hareket etmiyor. Şunla hareket ediyor. Diyor ki partimiz yolsuzlukla, hırsızlıkla, irtikapla, rüşvetle anılır hale geldi. Bundan rahatsızlık duyuyoruz diyen bir kitle var ve o sebeple Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında duruyor. Diğer kitle bir şeyi kaybetmenin verdiği öfkeye sahip. Çünkü genel merkezde parti meclisi oluştu, teşekkül ettikten sonra arınacağız, bu kirden arınacağız diyen bir genel başkan var. Ve o genel başkan arınmaya önce yolsuzluk yaptığı açıkça söylenen belediye başkanlarından başlayacak. Peki bu belediye başkanlarının içerisinde töhmet altında olan, mahkemede yargılanmasa dahi henüz töhmet altında olan Mansur Yavaş yok mu? Onca konser parasını milletin cebinden milyonlarca lirayı harcadığı apaçık belgeleriyle ortaya çıkmış olan Mansur Yavaş yok mu? Şimdi vefa duygusu diyor. Ekrem İmamoğlu'nu bir tarafına, Mansur Bey'i bir tarafına almıştı. Ve bu şekilde biz Cumhurbaşkanlık seçimine gidiyoruz demişti Kemal Kılıçdaroğlu. Ya vefa cümlesinin ifade edildiği yerde, ya kendin vefa gösteremiyorsun madem, bari millete dönüp de kardeşim böyle bir şey atmayın. Hain Kemal nerede ihanet etmiş? Kime ihanet etmiş Kemal Kılıçdaroğlu şu anda? Kime ihanet etmiş diye sorabilecek kadar dahi bir şeyi yok Mansur Yavaş'ın. Vefa duygusu yok. O açıdan vefa duygusunun falan olmadığı çok açık, çok net bir şekilde. Çünkü kendi üzerine Cumhuriyet

0: Partisi tarafından gelecek, yeni yönetimi tarafından gelecek olan o disiplin soruşturmalarının hepsinin farkında. Muhtemelen yani Mansur Yavaş'la Kemal Kılıçdaroğlu'yla mı yürüyeyim yoksa Silivri cephesiyle mi beraber yürüyeyim diye düşünmüş, tasarlamıştır. Ama Silivri cephesine karşı Ankara cephesinden henüz gerçek anlamıyla biz sizi koruma altına alacağız Mansur Bey. Merak etmeyin. Bu yolsuzluk yapanlar, bütün bunların hepsini bir kenarda tutacağız. Sizi ayrı bir yerde tutuyoruz diye bir mesaj almış olsaydı o zaman Silivri cephesini terk edip koşa koşa Ankara cephesinin Kemal Bey'in yanında yer alırdı. O açıdan olmadı.
1: Murat Bey affedersin, bir katkıda bulunmak istiyorum ve bir soru sormak istiyorum. Şimdi bakın, Sayın Mansur Yavaş konuşurken elindeki metinle ilgili konuşuyor. Dolayısıyla o hain Kemal sloganlarını duyduğu zaman irticali konuşma kapasitesi ve kabiliyeti olsaydı belki diyebilirdi. Ama bu arkadaşım bu konudaki ciddi zaaf sahibi olduğunu
2: ama
1: biliyorum.
2: Ama oradaki kalabalığa da dur deseniz size de saldırırlar
1: yani
2: gibi bir
1: problem şu,
2: var.
1: Elindeki kağıtla alakalı insicamı kaybederdi o zaman. Metni okuyamazdı bir. İkincisi de şu. Mansur Yavaş'la alakalı, konserlerle alakalı iddialar, iddiaların kaynağı olarak neresi görülüyordu? Hatırlıyor musunuz bu süreci? İstanbul. Yani İBB, yani İmamoğlu gözüküyordu. Neden? Bir dönem Mansur Yavaş'ın ismi Cumhurbaşkanlığı falan filan gibi konularda ön planda çıkmaya başladığı günlerde birden Ankara'da konserlerde çok ciddi akçalı işlerin döndüğü, büyük miktarda şeylerin ortada döndüğüne dair söylentiler yine CHP merkezlerinden ortaya atıldı ve biz aylarca onu tartıştık. Burada belki birileri şunu diyor olabilir. Belediyemiz üyeleri kanalıyla seni çalıştırmayacağız falanın yanında da o varan birdi falan diyenler de olabilir bence.
0: Evet. Bu çok önemli. Yani bir şantajla alakalı açık yani. Yani Ekrem abinin söylediği şeyden Mansur Yavaş'la alakalı bir şantajın yürütüldüğünü görüyoruz. Ama şantaj sadece burada değil. Şu andaki yani Özgür Özel İmamoğlu cephesinin bütünüyle şantajla iş yaptığına dair o kadar net veriler var ki, o kadar net. Bütün belediyelerle alakalı.
2: Özgür Özel'in de o şantajla iş yaptığını söyleyenler de var.
0: Var. Bir şey daha ilave etmek istiyorum. Hani bu milletvekili sayılarıyla alakalı. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde bir şey var mıydı? Yok, çok yakın tarihinde var. Bugün Özgür Özel bu kalabalığı, kendi etrafındaki kalabalığı gördüğünde gözleri kamaştı. Ve o gözleri kamaştığı esnada şunu aklına getirmiş olmalı. Biz yeni bir partiyle yola devam ederiz. Cumhuriyet Halk Partisi tabela bir partisi haline kalır. O zaman Kemal Kılıçdaroğlu bütünüyle yapayalnız kalır diye düşünmüş olabilir. Neden? Çünkü bunu daha önce düşündüler. 136 milletvekili vardı Bülent Ecevit'in partisinde ve iktidar partisiydi. Birinci partiydi. Muhalefetteki parti değildi. İktidarı kaybetme, yani iktidar partisinden ayrılma gibi büyük bir riski üstlenerek Hüsamettin Özkan'la İsmail Cem 63 milletvekilini, yani partinin yarısını alıp götürdüler. Yeni Türkiye Partisi diye bir parti kurdular. Bir yıl sonra seçimlerde %1 oy aldılar. Siyaset sahnesinden tamamen silinip gittiler. Özgür Özel'i bekleyen akıbet bu.
2: Tarih tekerrürden ibarettir diyorsunuz. Doğru. Buyurun Abdülkadir Bey.
3: Hiç söylemem.
2: Mansur Yavaş'ı sormak istiyorum. Bunu şundan dolayı da sorayım aslında. Şimdi ilk başta tabii Mansur Bey'i orada görünce şöyle yorum yapanlar da olmuştu. Acaba ara buluculuğa mı gitti diyenler de var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu da göndermiş olabilir kendisini diyenler de olmuştu Ankara gazetecilerinden.
1: Çok
2: İsim
1: iyi niyetli
2: vermeyeyim.
1: İnsanlar var
2: İsim
1: hakikaten.
2: İsim vermeyeyim şimdi. Yok yani cevap hakkı doğacağı için bugünkü konuklarımdan biri söylerim ben kendisine, sorun değil. Ama burada tabii şunu da sormak istiyorum. Yani hem söylediği senaryo, vekilleri aldım gidiyorum, belediye başkanlarını aldım gidiyorum ya da Mansur Yavaş gibi bir ismin yani hem kendisine Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olmuş, hem kendisi sayesinde zaten bu partide yer bulmuş bir isim. Yani işin sadece 2023 seçimlerinden daha farklı bir boyutu da var biliyorsunuz.
3: Şimdi daha Cumhuriyet Halk Partisi'nde henüz yolun başındayız. Burada çok önemli gelişmeler yaşanır. Bakın Özgür Özel ekibi mecliste bir direniş grubu oluşturdular WhatsApp üzerinden. Orada 138 milletvekilini almadılar, 95 milletvekilini aldılar. O da kendilerine en yakın olduğunu düşündükleri. Şimdi bugün kaç kişi katıldı?
1: 48.
3: 48. 47 nerede? Katılmadı. Yarı yarıya fire verdiler. Şimdi bu süreç devam ettiği takdirde ve yeni krizler ortaya çıktığında herkes yeniden rollerini belirleyecek ve burada yeniden Özgür Özelciler, Kılıçdaroğlu'cular, Ekrem İmamoğlu'cular yeniden buradan yeniden pozisyonlarını alacaklar. Mesela Kılıçdaroğlu'yla birlikte hareket edip, hatta Kılıçdaroğlu'nun belki biraz sonra açıklayacağı MYK listesinde yer alan milletvekillerinden bir kısmı CHP Genel Merkezi'nde yoktu. Ama onlar Kılıçdaroğlu'yla birlikte hareket ediyorlardı. En az 10 milletvekili Kılıçdaroğlu'yla birlikte hareket ettiği halde genel merkezin önünde değildi. Evet. Bu açıdan bu süreç çok çalkantılarla devam eder. Her krizde yeniden bir roller paylaşılır. Mansur Yavaş olayına gelince de Mansur Yavaş şimdiye kadar sıfır riskle her zaman en büyük pay alan siyasetçilerden oldu. Risk almadı ama işte belediye başkan adayı oldu. Kılıçdaroğlu arkasında durdu. Partiyi karşısına alma pahasına durdu. Ve belediye başkan adayı yaptı. Şimdi bir risk aldı. Ama bence yanlış ata oynadı. Neden yanlış ata oynadı? Çünkü onun tek hayali cumhurbaşkanı adayı olmak.
2: O yüzden
3: herhalde burada kürsüye çıkıp Kılıçdaroğlu'nun aleyhine bu konuşmalar yaptıktan sonra Kılıçdaroğlu kendisi cumhurbaşkanı adayı olamaz, göstermez. Böylece Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda siyasi finalini yapmış olabilir. Bir defa risk aldı, bir risk aldı. Sonucuna da elbette ki bakacağız, katlanacak.
2: Siz ne diyorsunuz Mete Bey? Yani Cumhuriyet Halk Partisi genelinde bu ayrımlar bir sonun başlangıcı da diyebilir miyiz aslında?
4: Yani neticede iki tane ayrı yerde miting yapılması psikolojik ya da sosyolojik olarak CHP tabanında bir yarılmayı gösteriyor. Burada artık iki tane CHP var. Bir tanesi ve özellikle Kılıçdaroğlu cephesine daha doktriner, hatta ahlaki restorasyon söylemiyle CHP'yi kuruluş kodlarına döndüreceğini hem delegelere hem de tabana vaat eden bir Kılıçdaroğlu profili var. Ulusalcı, muhafazakar sol diyebileceğimiz bir kitle var. Burada İmamoğlu ya da Özel ikilisine baktığımız zaman da tam Kılıçdaroğlu'nun aksi genel merkezde finansı, bütçeyi elinde tutmasına rağmen karşı tarafta da Özgür Özel'in bir belediyeler ve belediyeler başkanlığı ve belediyelerin kasası meselesi var. Finans gücü yani oluşturmaya çalışacak ilk etapta. Neticede detay unutulmasın, bu karar çıktığının ertesi günü kendisini grup başkan vekili seçtirmesi. 92 ya da 95 grup başkanı tam olarak o. Grup başkanı seçtirmesi anında alınmış bir siyasi refleks değil. Neticede grubu elinde tutarak özellikle önümüzdeki dönem Kemal Bey'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içi disiplin mekanizmalarını ve ihraç sert adımlarına karşı farklı bir örgütlenmeye gidecek. Fakat burada tuhaf olan nokta, ben Mansur Yavaş'ın altın bir kafese, tuzağa çekildiğini düşünüyorum erkenden. Burada safını belli etmesi, neticede önümüzdeki dönem Ekrem İmamoğlu'nun ya da Özgür Özel ikilisinin, ki Ekrem'in ifade ettiği o 41 tane cezaevine yapılan ziyaret normal bir ziyaret değil, artık talimatla yönetilen bir genel başkanlık makamını işaret eder. Burada da kendisini Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı için bugün aslında tarihi bir gündü. Olumlu anlamda değil. Çünkü burada Yavaş'ın özellikle meydana çıkması en büyük kumarını oynadı. Çünkü burada göreceksiniz Yavaş Kılıçdaroğlu'nun tasfiye tehditlerine karşı şu an genel merkezin gücüne sığmış durumda. Ama ilerleyen zamanlarda bu ikili Mansur Yavaş'ı beklediği gibi bir adayla muhtemelen oturtmayacak. Bu konuda erken bir taraf alma oldu. Ama önümüzdeki dönemde benim de duyduğum bilgilerde Kılıçdaroğlu tarafı bana bunu teklif ediyor, siz ne teklif ediyorsunuz gibi benzer konuşmaların yapıldığı gibi, işte bu boşlukta olan hem milletvekilleri hem delegelerin maalesef bu pazarlıkları yaptığına yönelik partinin üst düzey yönetiminden benim de aldığım bilgiler var. Neticede gene bir pazarlık ortamı olacak. Yani Kemal Bey bu konuda ihraç edecek, disipline verecek, muhtemelen Sayıştay raporlarında ya da mahkeme kararlarında iddia da olsa bunları partiden uzaklaştıracak. Ama burada tabii sizin işaret ettiğiniz Baykal döneminden itibaren genel başkanın kudretinin ve gücünün yetkisinin çok yüksek olduğu bir koltuktan bahsediyoruz. Burada Kemal Bey mümkün olduğu kadar yasal tedbir kararları işte mahkeme sonucunu
2: bence Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü konuşmasında bu arada hiç öyle pazarlık ve buna yer verecek bir tutum yoktu. Bence Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu an yanındaki isimler de buna müsaade etmezler.
4: Ben Özgür Özel tarafından bahsederek
2: Özgür Özel kendisi söyledim. Acaba bundan sonra nerede nasıl yer bulabilecek ki neyin pazarlığı yapabilecek?
4: Yani benim neticede işim analiz. Siyasi tahmin olarak ben bakarsam önümüzdeki dönemde sonbahara doğru belki bir kurultay olma ihtimali olabilir ama CHP içerisinden ulusalcı ya da muhafazakar sol kimlikli belki %4, %5 hani herkesin anlaması için söylüyorum. Bir oy kopması yani yeni bir parti kurulması gibi bir mesele gündeme gelebilir.
0: Bu yürüyüş esnasında adın eğer birisi çıkıp da arınmamız lazım kardeşim, ilkelerimiz var, ideallerimiz var, temiz olmamız lazım. Yoksa bu millet, şimdi siz anketlerle falan oynuyorsunuz, gerçek dışı şeyler söylüyorsunuz ama ilk seçimlerde her seçimde bize bu millet tokatını atıyor. O açıdan biraz gerçekçi olun. Hiç olmazsa biraz ahlaklı olun, biraz edepli olun, biraz ilkeler etrafında durun diyen adam doğal olarak bu şeyin içerisinde ihanet eden bir adamı dönmüş oluyor. Yani CHP'yi ihanet etmiyor ya da Türkiye'yi ihanet etmiyor. Hain Kemal diye slogan atan adamların tamamı aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun ihanet etmediğini, ne Türkiye'ye ne de CHP'ye ihanet etmediğinin farkında. Bu tezgaha ihanet ediyor.
2: Erdoğan karşıtlığı
0: üzerinden. Evet, bu tezgah ya, diyor ki kardeşim biz bu tezgahı yalan üzerine de kurduysak yalan tezgah olsun. Hırsızlıkla olsun, rüşvetle olsun, irtikaplı olsun, şantajlı olsun. Yani pavyonlarda olsun. Pavyonlardaki kadınları getirip belediyelerde SGK'lı olarak çalıştıralım. Fark etmez, öyle de olsun. Şu anda açık ve net söyleyelim yani o sloganı atan adamlara gidip tek tek sorduğunuzda kardeşim Uşak Belediye Başkanı 3 gün öncesine kadar bu soruşturmadan önce çıktı Özgür Özel'le beraber miting meydanında Silivri'ye selam olsun diye meydanda slogan attı. O esnaya kadar siz bu adamın hırsız olduğunuza yani hırsız olduğuna inanmıyordunuz değil mi? 3 gün sonra çıktı, dedi ki itiraf ediyorum hırsızım, zaten yakalandım. Pavyonlarda çalışan kadınları getirip kendi pavyondaki kadınları belediyede işe koydum. Belediyede çalışıyormuş gibi gösterdim. Buradaki istihap haddi dolunca buradaki pavyon kadınlarını götürüp başka belediyelerde değil işe soktum. Ben 700 delegeyle teker teker rüşvet verdim, hırsızlık yaptım, hepsini kendisi itiraf etti. Bir anda dediler ki hayır dur, sen hırsız olamazsın, itiraf edemezsin dediler. İtiraf edemezsin, sen hırsız olamazsın demediler. Sen bu namussuzluğu, ahlaksızlığı yapamazsın demediler. Sen niye itiraf ediyorsun dediler. Sorun bu. Onlar da tam olarak biliyor. Bir de şunu söyleyeyim Allah aşkına. 110 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi falan. Cumhuriyet Halk Partisi 110 yaşında falan değil kardeşim. 1992'de kurulmuş bir parti. O zaman bir tane parti çıksın. İlerici Cumhuriyet Fırkası diye bir partisi diye İlerici Cumhuriyet Partisi kurdum desin. Çünkü Türkiye'nin ilk partilerinden biri Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'ydı. Ben ilerici Cumhuriyet Fırkası kurdum, partisi kurdum diye bir tane tabela partisi kursun. Ben Kazım Karabekir'in, Rauf Orbay'ın mirasçısıyım desin. Hakkı var mı böyle bir şeye? Yani siz nasıl utanmadan 110 yılı önce kurulmuş, Atatürk o esnada kurmuş, onun üzerinden 50 defa bu partinin idealleri değişmiş, ilkeleri değişmiş. 1937'deki kongrenizde altı ok diye bir şey icat edip getirip onu anayasaya da koymuşsunuz. Atatürk gördü mü görmedim o da meçhul yani. Bütün bunlardan sonra siz hala biz Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk bizi koy. Atatürk'ün deterjanınız mı ya? Her şeyde gelip bütün habire kirlerinizi temizlesin. Böyle bir şey olabilir mi? Siz Atatürk'ün mirasçısı falan değilsiniz. Bu Cumhuriyet Halk Partisi 1990'lı yıllarda kuruldu. 1923'te kurulan partiyle de hiçbir alakası yok. Öyleyse bunu kabul ediyorsanız biz de Kazım Karabekir'in mirasçısız diye ortalıkta dolanalım. Böyle bir şey var mı? Böyle bir hakkımız var mı? Hangi hakla bunu söylüyorsunuz? Bu jargonu değiştirelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu Atatürk falan değil. O parti çoktan öldü bitti gitti o. O gitti.
2: CHP'liler buna ne der Abdülkadir Selvi?
3: Ya şöyle çok doğru bir tespit. Şimdi ne zaman bir yolsuzlukla, hırsızlıkla karşılaştıklarında Atatürk'ü hatırlıyorlar. Atatürk'ü bir şal gibi bu yaptıkları yolsuzluğun, hırsızlığın üzerine örtüyorlar. Hiç demiyorlar ki biz Atatürk'ün emanet ettiği bir parti ise biz bunu niye kirlettik demiyorlar. Savaş meydanlarından geliyoruz diyorlar. Savaş meydanlarında gelen bir parti pavyon köşelerinde pazarlık yapmaz. O savaş meydanlarında gelenlerin kemiklerini sızlatıyorlar. Sen o hatıraya saygı göstermen gerekiyor. Şimdi buradaki sorun şu. 3 yıl öncesine kadar Türkiye Cumhuriyeti'ne Cumhurbaşkanı aday olarak gösterdikleri ve Türkiye'yi yönetmesini istedikleri, peşinden dedem, prom diye koştukları Kemal Kılıçdaroğlu şimdi hain oldu. Bu, böyle bir kültür var bunlarda. Bunların hırsızlıklarına, yolsuzluklarına karşı çıkınca hain oluyorsun. Şimdi Kadın Kolları Başkanı Asuka'ya Uşak'a gitti. Özkan Yalım gözaltına alındığı gün o belinde havluyla basıldığı otelde Kadın Kolları Başkanı gitti, dedi ki çalıştığı için, hizmet ettiği için Uşak'a bunu aldılar, biz arkasındayız dediler. Ya sen Kadın Kolları Başkanısın, orada belediye çalışanı, kadının hukukunu önce koruman lazım. Şimdi ne oluyor? Bunların işte Uşak Belediye Başkanı'nın yaptıklarına karşı çıkarsan, Ekrem İmamoğlu'nun yaptıklarına karşı çıkarsan, Özgür Özel'in yaptıklarına karşı çıkarsan, bu yaptıkları nelerdir? Bu
2: yaptıklarının,
3: bu yaptıkları işte koskoca genel başkan eşine, kızına çanta aldırmış, yetmemiş bir başka kadına da aldırmış. Bu genel başkan diyor ki bana hediye diyor saat getirdi, çok diyor pahalı değildi, kıymetli değildi, takmadım diyor, bir saat daha istemiş. Yani öyle şeylere tenezzül etmişler ki araba, ya koskoca Cumhuriyet Halk Partisi kasasında milyarlarca para olan bir parti aracın VIP düzenlemesini yaptırmış, bunlara tenezzül. Buna itiraz edince hain oluyorsun. Yani itiraz ettiğin Atatürk'e, Atatürk ilkelerine, Cumhuriyet'in altı okuna itiraz değil. Yolsuzluklara, hırsızlıklara, partinin kirletilmesine kim itiraz ederse hain oluyor bir gecede. Kim onların yanında yer alırsa kahraman oluyor. Kılıçdaroğlu bu gece şimdi çıksa dese ki arkadaşlar ben Mutlak Butlan'ı tanımıyorum, istifa ediyorum, görevi Özgür Özel'e devrediyorum dese kahraman olur.
2: Kahraman olur, vatan savunucusu
3: kahraman olur. Yani şimdi, böyle bir şey olmaz. Bir şey söyleyeyim, buyurun. Bakın. Şimdi AK Parti nereden geldi? Refah Partisi'nden ayrıldı geldi. Erbakan Hoca sadece bir parti lideri değildi. Erdoğan'ın da Abdullah Gül'ün de bu kadroların da hocasıydı. Şimdi ayrıldılar, bir parti kurdular Erbakan'ın sağlığında. Erbakan bunların aleyhine tek bir söz söylemedi. Erdoğan, Abdullah Gül, AK Parti kadrolar da Erbakan aleyhine tek bir cümle kullanmadı. Biz yurt dışı gezisindeydik. Merhum Erbakan'ın vefat ettiği haberi geldi. Cumhurbaşkanı bir Afrika ülkesindeydik. Gezisini yarıda kesti, geldi ve tabutunu o taşıdı. Siyasette eğer vefan yoksa, siyasette ahlakın yoksa, sen bir defa peşinden gittiğin, liderim dediğin kişiyi senin yanlışlarını gösterdiği için hain ilan ediyorsan, sana ülke teslim edilmez. Çünkü senin ahlakın yok demektir. Şimdi bunu söyleyenlerin hepsinde Kılıçdaroğlu'nun emeği var. Hani Gogol'un paltosundan çıktılar. Hepsi Kılıçdaroğlu'nun paltosundan çıktılar. Özgür Özel Manisa'da bir eczacıyken milletvekili, grup başkan vekili ve grup başkanı yaptı. Mansur Yavaş milliyetçi kökenli, ülkücü kökenli birisiydi. Belediye başkan adayı yaptı 2019 seçimlerinde. Kaybettiği gün CHP'den istifa etti. Tekrar aday göstermesi için parti meclisinde 18 saat direndi. Ekrem İmamoğlu'nun hakeza. Onlar, o kalabalıklar hain Kemal diye slogan atarken şöyle ellerini kaldırıp sus işareti dahi yapmadı. Hatta bundan mutlu oldular. Ya bunlara devlet, bunlara parti, bunlara ülke falan teslim edilmez. Çünkü en önemli insani değerdir. İyilik gördüğüne vefa göstersin. Vefa diye bir şey yoktur bunlar.
2: Şimdi bu çok tartışılan bir isim. Ali Mahir Başarır, biliyorsunuz son günlerde. Ali Mahir Başarır'ın

0: CHP Grup Başkan Vekili yapıyordu kendisi ve Kemal Kılıçdaroğlu'na dair yakın tarihte söylediği sözler şimdi çok konuşulmaya başlandı. Bir onu hatırlayalım.
1: Şunu onurla ve gururla söyleyebilirim. Evet, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkenin gerçek bir cumhurbaşkanı gibi konuştu. Bu ülkenin gerçekten hak eden 84 milyonu kucaklayan, tüm kesimleri saran, onlara omuz veren bir cumhurbaşkanı edasıyla konuştu.
2: Olmaz arkadaşlar, olmaz, olmaz. Bir tek beni affetmiyormuş.
3: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim için kıymetliydi, kıymetli olacak, kıymetli kalmaya devam edecek.
2: Olmaz arkadaşlar, olmaz, olmaz. Bir tek beni affetmiyormuş.
4: Bakın, tırnağına zarar gelse bugün yargılanıyor. O kadar davada.
5: Dünyayı yıkarım. Dünyayı yıkarım, dünyayı.
0: Şimdi bu zıp zıp Mahir seslerini de verelim. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu konuşulurken bir de slogan atıldı zıp zıp Mahir diye, onu da bir dinleyelim. Başkanım. Evet. Şimdi bu Ali Mahir Başarır ismi son günlerde tabii bu CHP içinde de biraz Ekrem Bey, yani kendisini de bir konuma koyduğunu, işte Özgür Özel'in tırnak içinde genel başkanlığı yaptıktan sonra kendisini de oraya doğru çekebileceğini, hatta sosyal medyada böyle kendisiyle ilgili sanki genel başkanmış gibi bazı videolar da hazırlıyor Ali Mahir Bey, onları da paylaşıyor vesaire. Bugün ona tepki vardı, onu bir dinleyebilir miyiz? Zıp zıp Mahir hazır mı?
6: Kardeşlerim, teşekkür ederim. Arkadaşlar, hayır.
0: Durduruyor hemen.
6: Hayır, şimdi.
0: Evet. Hemen durduruyor Kemal Kılıçdaroğlu yine de. Ya tabii bunu Ali Mahir Başarı şu yüzden de biraz paylaşıyoruz ki, hani az önce paltosundan çıktı dedi ya, Abdülkadir Selvi, hem Ekrem İmamoğlu hem Özgür Özel için. Ali Mahir Başarı da Kemal Kılıçdaroğlu'nun parlattığı bir isim tırnak içinde.
7: Evet, o ve zannediyorum benzeri önümüzdeki günlerde üzerinde çok daha fazla konuşacağımız Veli Ağbaba ve benzeri isimler. Yani eninde sonunda 2010'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023'e kadar 13 sene boyunca eninde sonunda birçok ismi öne çıkardı, birçok ismin önünü açtı, birçok ismi belki hak etmediği halde belli noktalara taşıdı aşikar. Ama taşıdığı insanların sırtımdan hançerlendim dediği andan itibaren tam olarak ne mal olduklarının, yeri geldiğinde neler yapabileceklerinin de işte bu tür görüntüler sayesinde farkına varan bir isim. Burada bakın, baştan beri konuştuklarımızdan, Murat Bey'in söyledikleri, Abdülkadir Bey'in söyledikleri, Mete Bey'in hep beraber konuştuklarımızdan sonra ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Umulur ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu konunun bir siyasi parti meselesi olmadığını, umulur ki meselenin memleket meselesi olduğunu, kendisini 2010'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na taşıyan olayların ve ardından yaşanan bir takım olayların, ardından mesela çeşitli dönemlerde yaptığı işbirliklerinin, bu işbirliği karşılığında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışı operasyonlar için gereken tezkerelere hayır demek durumunda kalmanın, işte FETÖ'nün 17-25 Aralık'ta gerekirse dershaneler konusunda 15 Temmuz'da değişik açılardan FETÖ ile yan yana duruyor olmanın, bu kendi hatası ya da etrafında bulunan insanların kendisine biçtiği bir roldü. Ama 2026 senesine geldiğimizde 2023'te kongrede yaşadığı, orada geçirdiği şok sonrası umulur ki neler olup bittiğinin gerçekten farkına varmıştır. Ve umulur ki bundan sonra başarılı olursa, Cumhuriyet Halk Partisi'ni tekrar konsolide edebilirse, Cumhuriyet Halk Partisi'nde esas olarak Türkiye'yi, Türkiye'nin gerçek ana muhalefet partisi olmayı ve Türkiye'nin gerçek meselelerine yönelik gerçek çözümler oluşturmayı düşünecek bir hale gelmiştir. Çünkü bütün bu manzaralar, arşivden görebildiklerimiz ve göremediklerimize baktığında, insana dayanma çürür, kimseye güvenme, yani eninde sonunda yarın seni rahatlıkla satar sözünün canlı örneklerini görüyoruz. Sebep ne? Bakın, bu öne çıkan ve çıkmayan, şu anda konuştuğumuz ve konuşmadığımız isimlerin tamamının zannediyorum yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve benzeri suçlarla doğrudan ya da dolaylı bağlantıları var. Bir takım insanları

0: Şu ana kadar ortaya çıktığı kadarıyla genel merkeze getirilen paralara aracılık ettikleri, aldıkları bir takım insanların bu süreç içerisinde gizli ya da açık daire sahip oldukları, lüks araba sahip oldukları, bir takım mallara sahip oldukları, bunların bazıları açık bazılarının kapalı olduğu açık. Burada büyük ihtimalle beraber hareket ettikleri ekibin büyük ihtimalle ellerinde yarın öbür gün dirsek çevirecek olurlarsa aleyhlerine kullanılabilecek bence bol miktarda argüman var. Onun için kimse şu an gelinen aşamada bile, geldiğimiz aşamayı özetleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı'nda para vererek, daire vererek, bir takım vaatlerde bulunularak çok sayıda delegenin iradesinin sakatlanarak bir genel başkan seçildiği belli. Adam ne diyor? Seçilmiş CHP genel başkanı. İyi de Hacı abi, seçtirilmişsin sen. Para verilerek, bir takım şeyler verilerek seçtirilmişsin. Ve şu anda en azından ayyuka çıkan açıklamalarda senin, mesela Uşak Belediye Başkanı'nın, eski Uşak Belediye Başkanı'nın söylediklerine bakılırsa sen muhtemelen yargılanması gereken şeylerle muhatapsın. Neden? O arabayla ilgili söyledikler. Önce ne diyordu? CHP de kamu kuruluşu, belediye de kamu kuruluşu. Bir dakika ya. CHP kamu kuruluşu, belediye kamu kuruluşu olmaz. Sonra ne dedi?
1: Bir cebe diyor.
0: Tabii tabii. Sonra bu cep sadece sonra yaptığının hata olduğunu anlayınca dedi belediye başkanı bizi kandırmış. Belediye başkanı bunun üzerine ona karşı muğber olduğu için, belediye başkanının elinde aleyhinde kullanabileceği şeyler olduğu için belediye başkanı bazı şeyler açıkladı. 1 milyon 200 bin lira açıklaması ondan sonra geldi. O araçla ilgili fatura ondan sonra ortaya çıktı. Şu anda Özgür Özel'le beraber hareket etmek durumunda kalan, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik kinlerini kusan ve yaptıkları mitinglerde büyük ihtimalle stüdyo şefi olarak Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine hain Kemal sloganlarını bir stüdyo şefi edasıyla attıranların tamamı, süreç biraz ilerleyip bazı şeyler iyice netleştiğinde Kemal Bey bildiklerinin başka bölümlerinde açıkladığında büyük ihtimalle insanların yüzüne bakacak halleri kalmayacak. Neden? Akçalı işlere bulaştıkları, hak etmedikleri bir takım şeylere kavuştukları, bunun için kişiliklerinden, dürüstlüklerinden ciddi fedakarlıklarda bulunduklarını bütün Türkiye anlayacak. O zaman hain diye bağırttıkları kitle büyük ihtimalle onlara dönüp hain diye onları bence sıfatlandıracak. Bu iş böyle. Neden? Geldiği aşamada ya hazır bu durumu kurtaralım diye bir şey yapıyor. Özgür Özel işte Ankara'da alternatif bir miting düzenliyor bugün. Bir dakika. Bakın, mitingde söylediği bir cümle var. Duyduğum kadarıyla. Diyor ki ses sisteminin kusuruna bakmayın. İmkanlarımızla ancak bu kadarını yapabildik. Bakın bu bundan sonra yaşanabilecek birçok şeyin işaretidir. Niye? Kurumsal olarak orada bir şey kullanamıyorsan ve belediyeler de sana yönelik yapacakları harcamalar konusunda çok dikkatli davranmak zorundaysa, ki öyle. Bir sürü operasyon yapıldı. Bir sürü belediye başkanı tutuklu. Şimdi dolayısıyla her bir belediye ben miting yapacağım, hadi Pamukeller cebe dediğinde bir dakika diyor herkes. Dolayısıyla bundan sonra mesela yeni parti kurmaya kalktıklarında İmamoğlu'nun İBB kaynaklarından yürüttüğü büyük paralar falan filan var ama o paraları yeni partinin kuruluşunda, o partinin finansmanında kullanmaları son derece sıkıntılı, son derece zor bir şey. Yani şu anki baktıkları geleceğe yönelik projeksiyon sakat. Niye sakat? İstedikleri ya 81 vilayette partiyi kurar şak şak şak yürürüz. Hayır, bence o kadar kolay olmayacak. Niye? O paraları sisteme sokmaları, çaldıkları paraları, hortumladıkları paraları sisteme sokmakta ciddi şekilde zorlanacaklar. Ve bir süre sonra şu fezlekeler netleşince, suç duyuruları falan biraz daha netleşince muhtemelen mecliste yeter artık deyip bazı fezlekeleri kabul ettik, bazı kişiler hukukun karşısına çıktığı zaman bugünkü o havaların falan filan söndüğüne bence şahit olacağız. Neden? Bakın bu konu memleket konusu, memleket meselesi. Burada anlaşıldığı kadarıyla Türkiye Cumhuriyeti devleti de yeter artık. Bu ülke Yağma Hasan'ın böreği değil, aklını esenin aklını estiği gibi hortumlayabileceği bir vasat yok. Biz tamam Cumhuriyet Halk Partisi içinden gelen ihbarlarla açılmış davalar şunlar bunlar var ama masak üzerinden falan yaptığımız tespitler son derece rezalet bir tabloyu ortaya seriyor. Madem ki Kılıçdaroğlu arınmadan bahsediyor, tekrar işte ahlakın, efendim liyakatın öne çıktığı bir şeyden bahsediyor. Bunun için adımlar atarken

0: insanlar yarın öbür gün artık adı Ekim mi olacak, Kasım mı olacak, Aralık mı olacak bilmiyorum. O parti kurma konusunda da ellerinin rahat olmadığını unutmayalım. Kaldı ki başlayan süreç, sorgulama, işte yargılama süreçlerinde falan geldiğimiz aşamada, unutmayın Silivri'de 3 aya yakındır süren yargılamada 143 konuda 196 suçlamadan zannediyorum bir 20-30-40 tanesi gündeme geldi. Ve makul ve mantıklı tek bir cevap bile veremedi İmamoğlu. Şiir okudu, hikaye anlattı, masal anlattı, hava attı, gösteri yaptı ama o suçlamalara savunma adına veremediği cevaplar yarın mahkemenin kararıyla ceza olarak ona dönecektir. Ha burada nedir efendim, istinaf var, Yargıtay var, bilmem ne var diye ama evet, zaman geçiyor. Evet. Zaman geçiyor ve şu anda belki bundan 14 ay önce canım olur mu bu kadar da diyen insanların çoğu da ha demek ki bir şey var noktasına geldiler. Evet. Antalya Belediye Başkanlığı'nın itirafları, arada bazı başkanların itirafları, bazı önemli bürokratların itirafları ve derken eski Uşak Belediye Başkanlığı'nın itiraflarıyla birileri konu bildiğimiz gibi değilmiş demeye başladılar.
1: Evet, yani tabanda da zaten mesela bu Uşak'ta ve son Antalya'da yaşanan olayların bir tepkisi olduğu, bu yüzden de zaten insanların bu kadar sokağa çıkmadığı ve tepki göstermediğine dair de Cumhuriyet Halk Partisi kanadında da bilinen bir şey bu aslında. Tabii. Baktığımızda. İlter, sana sorayım bu sloganları. Bu sloganlarla ilgili gözlemlerin nedir? Özellikle tabii hani bir yandan bu burada konuştuğumuz konu da önemli. Yani 14-13 yıl genel başkanlık yapmış bir isim. İçeride desteklediği ve parlattığı isimler şimdi kendisine karşı gibi bir durum var. Kılıçdaroğlu bu tarafından nasıl bakıyor işin?
2: Şöyle Merve Tepe, ben sonradan yayına dahil olduğum için slogan bölümünü kaçırdım, kusura bakma.
1: Bugün hem Kemal Bey, bugün hem Kemal Bey atılan hain sloganlar hem de Ali Mahir Başarır için Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken sen oradaydın, duydun. Zıp zıp, zıp Mahir sloganları atıldı. Kemal Kılıçdaroğlu da biliyorsun durdurdu. Teşekkürler yapmayın vesaire diyerek.
2: Doğru. 38. olağan kurultaydan bu yana Ali Mahir Başarır'a özellikle Kemal Kılıçdaroğlu taraftarlarından, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekillerinden ve örgüt mensuplarından büyük bir tepki var. Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kaybettiğinde 38. olağan kurultayda, kurultayda Veli Ağbaba ile birlikte bir sevinç gösterisi yapmıştı Ali Mahir Başarır. Bu sevinç gösterisinin de çok da kabul edilebilir olmadığını zaten partililer ifade ediyorlardı. Tabii ki bir kurultay, bir yarış oldu, bir nihayetinde kazanan olacak ama bu şekilde sanki bir düşman karşısında bir zafer elde etmiş edasıyla bir siyasi parti yetkilisi, daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte işte parlamentoda, genel merkezde görev yapan birisinin Kemal Kılıçdaroğlu'nu kaybettiği bir kurultayda bu denli bir sevinç gösterisinde bulunması tabii ki haliyle özellikle Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde tepkiyle karşılanmıştı. O tarihten bu yana, yani 38. olağan kurultayın gerçekleştiği 2023 yılından bu yana Ali Mahir Başarır'a yönelik evet bir tepki var, bir öfke var Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da zaten Ali Mahir Başarır'a tepkili ve hatta öfkeli olduğu da ifade ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle yine konuştuğumuzda bu konuda zaman zaman açıkçası gündeme geliyor. Özellikle Ali Mahir Başarır'ın kurultay salonundaki sevinç gösterisinin hiçbir zaman hafızalardan silinmeyeceğini ifade ediyorlar. Siyasi etik açısından da çok da doğru olmadığını dile getiriyorlar. Tabii burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında bugün yaptığı konuşmada şu da önemliydi. Malum mutlak butlan kararının ardından hain Kemal sloganları atılıyor. Özgür Özel konuşma yaptığı sırada yine bu sloganlar sık sık atıldı. İzmir başta olmak üzere. İşte bugün Mansur Yavaş konuşurken aynı şekilde hain Kemal şeklinde sloganlar atıldı. Kemal Kılıçdaroğlu bugün çok önemli bir şey söyledi aslında. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bu sloganlara dair şöyle dedi. 78 yıllık ömrünü bu vatana adamış. Bu adama hain diye bağıranları duydum. Onlara o sloganları attıran kirli zihniyete tarih önünde sesleniyorum. Bu vatanda ihanet ile vatan kahramanları arasındaki çizgi kılıçtan ince, kıldan ince, kılıçtan keskindir dedi. Devamındaki şu cümle çok çok önemliydi. FETÖ artıklarıyla bir olup

0: Milletimizi kışkırtarak bizlere hain damgasını vurma çabaları nafiledir. Bir FETÖ iddiasını gündeme getirdi malum Kemal Kılıçdaroğlu ve kendisine yönelik hain sloganları atılması nedeniyle de burada da bir tespitte bulunuyor. Diyor ki FETÖ artıklarıyla bir olup yani kendisine yönelik şu andaki mevcut yönetimi işaret ediyor. Onlarla bir olduğunu dile getiriyor Kemal Kılıçdaroğlu mevcut yönetimden bazı isimlerin ve FETÖ artıklarıyla bir olup milletimizi kışkırtarak bir de kışkırtma ifadesini kullanıyor. Bunun da özellikle altını çizmekte ve üzerinde durmakta fayda var. Ve bizlere hain damgasını vurma çabaları nafiledir. Bu çaba bizi yolumuzdan döndüremez. Bu çaba sadece ve sadece kendi acizliklerinin, kendi korkularının tecellisidir ifadesini kullandı. Burada FETÖ ile yine bir işbirliğine gönderme yapıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Şu anda da yine milletin kışkırtılmaya çalışıldığını ifade ediyor Kılıçdaroğlu bugün yaptığı konuşmada. Açıkçası bu ifadeleri de oldukça dikkat çekiciydi. Ben de notlarımın arasına almıştım Merve.
1: Çok kısa son cümlelerinizi alayım. Sizin önümüzdeki sürece dair beklentiniz nedir Mete Bey?
2: Neticede artık önümüzdeki dönem muhalefet enerjisini iktidara yönelik zaten söyleyecek bir şey kalmadı. Artık koltuk hesapları, kim emanetçi, kim FETÖ'cü, kim hain, kim Brutus kendi içerisinde kavgalarla geçirecek. Bu da maalesef CHP'ye gönül vermiş ya da vermekte olan ya da vermeyi düşünen herkesin üzerinde derin bir hayal kırıklığı olacak. Neticede kararsız seçmenlerin bir bölümü sandık vakti geldiği zaman eğer son anda belki karar verecek değilse bile Cumhuriyet Halk Partisi şu an o şansı da doğuruyor, heba ediyor. Neticede seçmenin gözünde gerçekçi olmak gerekirse üç koltuğu güdemeyecek bir iki başlı yönetim var.
1: Peki.
3: Yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde gerçek anlamıyla bir ahlaki inkıraz olduğunu aylardır, yıllardır bu stüdyolarda söylüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu bugün çıktı dedi ki eyvallah hepiniz doğru söylüyormuşsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi hırsızlarla, yolsuzluk yapanlar, talancılarla işgal altındadır. Ben bu işgali sonlandırmaya geliyorum dedi. O açıdan yıllardır bu stüdyolarda gerçeği haykıranların hakkını teslim ettiği için de Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyorum.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkürle kapattı. Buyurun Abdülkadir Bey. Son sözlerinizi alayım.
4: Ya şöyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden doğan partiler bunlar ideolojik olarak ters düşükler için doğmuşlardı. Bir kısmı da operasyona maruz kaldı. Demokratik Sol Parti'den özellikle İsmail Cemler'in kurduğu parti ama netice itibariyle yaşayamadı. Bu sefer hangi gerekçeyle ayrılacaklar? Ya biz yolsuzluk, hırsızlık yaptık, partiyi kirlettik, mutlak buttan kararı çıktı, biz ayrıldık, bir parti mi kuracağız diyecekler. Tabelasına ne koyacaklar? Hani haram
3: baklava
4: araçlar vardı ya,
3: güzel olur
4: yani ne koyacaklar? Yani haram partisi mi yapacaklar?
3: Haram
4: partisi. O açıdan bu sefer ideolojik bir ayrılık yoktur. Ayrılabilirler, çok ses getirebilirler ama netice itibariyle köprülerin altından sular akar. Yine muhalif seçmen Cumhuriyet Halk Partisi'nde toplanır. Onlar da kendilerini dev aynasında gördüklerini fark ederler. Çünkü daha arada 1,5 yıl var. 1,5 yıl içerisinde çok şeyler olur.
1: Yani diyorsunuz ki ayrılmayacaklar.
4: Şöyle eğer burada parti için mücadelede sonuç alamazlarsa ayrılırlar. Hı hı. Ayrı parti kurarlar.
1: Ama önce
4: çünkü
1: mücadele edecekler.
4: Mücadele edecekler. Ekrem Peki. İmamoğlu kendi kontrolünde bir partiste.
1: Evet. Çok teşekkür ederim Sayın Abdülkadir Selvi. Geldiğiniz çok için bu akşam bizlerle birlikte olduğunuz için. Sayın Ekrem Kızıltaş çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler bu akşam bizlerle birlikte olduğunuz için. Sayın Murat Özer çok teşekkür ediyorum bu akşam bizlere eşlik ettiğiniz için. Sayın Mete Softoğlu çok teşekkür ederim bu akşam bizlerle birlikte olduğunuz için. Değerli izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Satır arasını noktalıyoruz. Bayramı da artık noktalıyoruz. Nice bayramlara inşallah diyelim. Yeniden görüşmek üzere. İyi geceler. Hoşçakalın efendim. Sağ olun.

0: Günaydın değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Ajans Yeni Günü hoş geldiniz. Ajans Yeni Günü'nde Türkiye'nin ve dünyanın gündemindeki yeni gelişmeleri paylaşacağız. Bültenimize maalesef ölüm haberleriyle başlayacağız. Denizli'de kaza vardı. Yine Burdur'da, Diyarbakır'da kazalar vardı. Arkadaşlarım o görüntüleri paylaşıyorlar. Toplamda 9 kişi hayatını kaybetti. 38 kişi yaralandı. Denizli'de otobüs kazası vardı. Burdur'da ise zincirleme kaza meydana geldi. Diyarbakır'da da yine otobüsle otomobil çarpışmıştı. Ayrıntılarını paylaşmaya başlayalım. Denizli ile başlayalım. Kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Kaza Denizli Aydın Otoyolu Sarayköy ilçesi yakınlarında yaşandı. İzmir-Antalya seferini yapan yolcu otobüsü kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazanın ardından otobüs yanmaya başladı. Kısa süre içinde de alev topuna döndü. Yangın itfaiye ekibince söndürülürken yapılan incelemede 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 20 kişi ise ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Otobüsten geriye ise iskelet yığını kaldı. Burdur'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza yaşandı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken 11 kişi de yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Burdur'un Bucak ilçesi Antalya Karayolu El Sazı köyü mevkiinde yaşandı. 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 11 kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Karayolu bir süreliğine trafiğe kapandı.
1: Sizlik bir şey yok değil mi abla?
0: Diyarbakır'da akşam saatlerinde belediye otobüsüyle otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. 3'ü ağır, 7 kişi ise yaralandı. Kaza Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Oğlaklı mahallesinde yaşandı. Akşam saatlerinde belediye otobüsüyle otomobil çarpmıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 9 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İkisi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 3'ü ağır, 7 yaralının tedavisi ise sürüyor. İran basını ABD ile varılması olası anlaşmanın içeriğini yayımladı. İddiaya göre ABD, İran'ın dondurulmuş 12 milyar dolarlık varlığına erişim taahhüdünde bulundu. ABD ile arasında her an bir anlaşma sağlanabilir. Hem ABD hem de İran medyasına göre taraflar birçok maddede uzlaştı. Nihai metin ise Trump'ın onayına kalmış durumda. Son gelen bilgilere göre Pakistan arabuluculuğunda 14 maddelik mutabakat zaptı hazırlandı. İran Devlet Televizyonu ise resmi olmayan belgenin içeriğini yayımladı. Söz konusu gayri resmi metne göre anlaşmanın en önemli maddelerinden birini Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş kurallarının yeniden tanımlanması oluşturuyor. Bu kapsamda İran, Boğaz'dan geçiş yapacak gemilerin niteliğini belirleme konusunda münasır yetkiye sahip olacak. Yükü tehdit olarak kabul edilen veya nihai işletmecisi İran'a düşman olan herhangi bir gemi, ticari gemi statüsünde tanınmayacak ve belirlenen güzergahlardan geçişine izin verilmeyecek. Resmi olmayan mutabakat zaptında öne çıkan en önemli madde ise İran'ın dondurulmuş varlıkları. İddiaya göre Amerikan yönetimi İran'ın bloke edilen varlıklarının 12 milyar dolarlık kısmına 60 gün içinde erişim sağlama taahhüdünde bulunduğunu bildirdi. Öte yandan sahada gerilim de devam ediyor. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemilerin donanmadan izin alması gerektiğini, trafiğe müdahale eden askeri gemilerin ise vurulacağını açıkladı.

0: İran'dan istediğini alamayan ABD, Orta Doğu'da tansiyonun düşmesiyle gözünü Asya'ya çevirdi. Savaş Bakanı Pete Hegseth, Çin'in artan askeri gücüne karşı Asya'daki müttefiklerine savunma harcamalarını arttırma çağrısı yaptı. Konuşmasında Tahran'ı da tehdit eden Hegseth, müzakereler çökerse yeniden vururuz dedi.
1: Gerekirse yeniden harekete geçme kapasitemiz var. Bundan fazlasıyla eminiz.
2: Diplomasi suya düşerse İran'a yeniden saldırırız dedi. Asyalı müttefiklerine Çin tehdidine karşı daha fazla silahlanma çağrısı yaptı.
1: Bugün bölgeye baktığımızda Çin'in tarihi boyuttaki askeri yığına ve faaliyetlerinin bölgede ve ötesinde genişlemesi konusunda haklı bir endişe var.
2: ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Singapur'da düzenlenen Shangri-La Güvenlik Forumu'na katıldı. Tahran yönetimini bir kez daha tehdit eden Hegseth, Washington'ın gözünü İran'a çevirse de Asya Pasifik'ten dikkatini çekmediğini söyledi.
1: Hala küresel yükümlülüklerimiz var. Örneğin İran'ın nükleer silah edinmemesini sağlamaya odaklanmış durumdayız. Ama aynı anda iki şey yapabiliriz.
2: Bölgedeki güç dengesini korumanın önemine dikkat çeken Hegseth, Asya'daki müttefiklerinden savunma harcamalarının artırılmasını istedi.
1: Başkan Trump bu yıl savunmaya 1,5 trilyon dolarlık, nesiller boyu sürecek bir yatırım yapmayı planlıyor. Müttefiklerimizden ve ortaklarımızdan da %3,5 talep ediyoruz.
2: Konuşmasında Çin tehdidini açık açık dile getirse de Pekin'e karşı ifadeleri temkinliydi.
1: Çinli muhataplarımızla daha sık görüşüyoruz ve askeri iletişim kanallarını açık tutuyoruz.
0: İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırıları sürüyor. Son saldırılarda en az 11 kişi hayatını kaybetti. Silahları susturmak içinse Lübnan ve İsrail'den heyetler Virginia'daki Pentagon binasında bir araya geldi. Dördüncü toplantı 9 saatten fazla sürdü ancak net bir sonuca varılamadı.
2: İsrail ile Lübnan, ABD'de dördüncü kez müzakere masasına oturdu. Görüşme 9 saatten fazla sürdü. İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırıları devam ederken heyetler Pentagon'da masaya oturdu. Toplantıda İsrail tarafının Hizbullah'la bağlantılı olduğunu iddia ettiği yerlerle ilgili haritalar ve istihbarat bilgileri sunuldu. Ayrıca Hizbullah'ın kullandığı dronlara ilişkin de bir görüşme oldu. İsrail güvenlik konusunda normalleşme istedi. Lübnan tarafı ise bunu askeri değil siyasi olarak değerlendirdi ve talebi reddetti. Görüşmeler sürerken İsrail'in saldırıları da devam etti. Lübnan'ın güneyinde yer alan Nebatiye, Sur ve Sayda kentlerine bağlı birçok beldeye hava saldırıları ve top atışları yapıldı. Saldırılar sonucu sivillerin yaşam alanlarında ağır hasar meydana geldi. Saldırılarla birlikte bölgede yaşayanlar da evlerini terk etmeye zorlandı.
3: İhtiyat. Savaş uçakları tarafından çok sayıda saldırıya maruz kaldık. Burada gerçekleşen saldırılar bizim için korkunçtu. Torunlarım korktu. Onları sarılıp sakinleştirmeye çalıştım.
2: İsrail ordu sözcüsü yeni saldırılarında olacağı uyarısını yaptı. Bölgede yaşayan sivillerin Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmeleri istendi.
3: Gitmeye gönlüm el vermiyor. Nereye giderim ki?
2: İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a yaptığı saldırılarda 3355 kişi hayatını kaybetti.
0: Gazze'de görev yapan İngiliz cerrah Nick Maynard, İsrail'in sistematik vahşetini gözler önüne seren açıklamalarda bulundu. Doktor Maynard, çocuk ve gençlerin vücutlarının belirli bölgelerinden vurulduğunu anlattı, bunun tesadüfle açıklanamayacağını söyledi. Hastane koridorlarının yaralılarla dolup taştığını anlatan Maynard'ın sözleri, Gazze'deki insani felakete ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.
4: Intense security.
5: Bir gün aynı anda getirilen 4 genç çocuğun yalnızca testislerinden vurulduğunu gördük. Başka bir gün ise 19 genç sadece baş ve boyun bölgesinden vurulmuş halde hastaneye getirildi.
6: İnsani dramın her geçen gün derinleştiği Gazze'de yıllardır görev yapan İngiliz cerrah Nick Minert, İsrail barbarlığını ve kan donduran bulguları anlattı. Amerikalı gazeteci Tucker Carlson'ın programına katılan Minard'ın tesadüf olamaz diyerek nitelendirdiği o tablo, sivil katliamın planlı ve sistematik yapısını ortaya koydu.
5: Bir gün baş ve boyun, başka bir gün göğüs, sonraki gün karın bölgesi. Sanki hangi bölgenin hedef alınacağına karar verilmiş gibiydi.
6: 2010'dan bu yana Gazze'de görev yapan Minert, özellikle yardım noktalarından getirilen çocuk ve gençlerde dikkat çekici yaralanma kalıpları gözlemlediklerini söyledi.
5: Bu yaralanmaların belirli günlerde tek bir bölgede yoğunlaşması asla bir tesadüf olamaz. Karşımızda son derece sistematik, hedef gözeterek yapılan bir eylem planı var. Dünya bu gerçekleri görmeli.
6: Minert, Gazze'deki gıda dağıtım alanlarını ölüm tuzağı olarak nitelendirdi. Yaralıların büyük bölümünün yiyecek almaya çalışan gençlerden oluştuğunu dile getirdi. İsrail ordusu ise sivillerin kasıtlı olarak hedef alındığı iddialarını kesin bir dille reddediyor. Ancak uluslararası kuruluşlar ve sağlık çalışanları yardım noktaları çevresindeki ölüm ve yaralanmaların arttığına dikkat çekiyor.
5: Aksa Hastanesi normalde yaklaşık 200 yataklı bir hastanedir. Biz oradayken hastanede 600'den fazla yatarak tedavi gören hasta vardı. Ve her gün yüzlerce ağır yaralı acil servise geliyordu.
6: Açlık, çatışma ve umutsuzluğun her geçen gün daha da derinleştiği Gazze'de ameliyathane masalarından yükselen bu tanıklıklar savaşın en karanlık iddialarından birini yeniden gündeme taşıdı.
5: Acil servis koridorlarında zeminlerde yüzlerce insan yatıyordu. Kelimenin tam anlamıyla insanların ve kan göllerinin üzerinden atlayarak yürümek zorunda kalıyorduk.
0: Avrupa'nın en büyüğü bir kez daha Paris Saint-Germain oldu. Fransız ekibi Şampiyonlar Ligi finalinde penaltılarda Arsenal'ı yenerek üst üste ikinci defa kupayı kazandı.
7: Paris Saint-Germain Avrupa'nın zirvesindeki yerini koruyor. Fransız ekibi geçen sezon kazandığı Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Arsenal'la Budapeşte de karşı karşıya geldi. 6. dakikada Kai Havertz'in golüyle 1-0 öne geçen İngilizler, 65. dakikada Dembele'nin penaltıdan attığı gole engel olamadı. Mücadelenin normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 beraberlikle sona erince seri penaltı vuruşlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük kuran Paris Saint-Germain mutlu sona ulaşan takım oldu. Paris ekibi tarihinde 3. kez mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi finalinde 2. zaferini yaşadı. Luis Enrique'nin takımı ilk Devler Ligi kupasını geçen sezon finalde Inter'i 5-0 yenerek kazanmıştı. Premier Lig'de 22 yıllık hasreti sonlandıran Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal ise Kupa 1'de ilk şampiyonluk şansını yine değerlendiremedi. Londra temsilcisi daha önceki finalinde 2006'da Barcelona'ya 2-1 mağlup olmuştu. Bu karşılaşmayla birlikte Avrupa'da futbol sezonu sona erdi. Avrupa Ligi'ni Aston Villa, Konferans Ligi'ni ise Crystal Palace kazanmıştı.
0: Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'ı deviren Paris Saint-Germain üst üste ikinci kez tarihi yazdı. Ancak dev final sonrası Paris sokakları karıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Paris Saint-Germain'in taraftarları takımlarının bu tarihi zaferini kutlamak amacıyla Fransa'nın başkenti Paris'te sokaklara döküldü. Tarihi zaferin ardından Fransa'nın başkenti Paris'te kutlamalar savaş alanına döndü, sevinç çığlıkları bir anda siren seslerine karıştı. Kutlamalar sırasında çevreye maddi hasar verildi, yangınların çıkarılması üzerine polis olaylara müdahale etti. Güvenlik güçleriyle taraftarlar arasında arbede yaşandı. Fransız polisi öfkeli kalabalığı kontrol altına almak için cop ve biber gazıyla sert müdahalede bulunurken stat çevresinde çok şiddetli arbede yaşandı. Araçların yakıldığı, dükkanların yağmalandığı olaylar gece saat 04'e kadar devam etti. Ankara, Türk siyasetinde örneğine az rastlanır bir güne şahit oldu. CHP'liler, CHP'lilere karşı meydanları doldurdu. Mutlak mutlan kararı sonrasında liderliğe geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde, Özgür Özel, Güven Park'ta partililerle buluştu. İki isim de aynı anda mesajlarını verdi. Ve belki de ilk kez parti içindeki ayrışma bu kadar net çıktı ortaya. Kılıçdaroğlu konuşmasında arınma çağrısını yineledi. İsmi rüşvet ve yolsuzluğa karışan partililere sert eleştirildi.

0: Neler yöneltti? Özgür Özel ise kurultay talebi üzerine kurdu konuşmasını. İşte mutlak mutlan kararının tam ortadan ikiye böldüğü iki CHP'nin bayramlaşmasında verilen o mesajlar.
1: Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap.
2: Kimse butlan istemiyor, bir atanmışı istemiyor, derhal kurultayını istiyor.
1: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
3: Bir mutlak butlan kararı iki CHP ortaya çıkardı. Başkent Ankara aynı saatlerde tek bir partinin iki ayrı bayramlaşmasına şahit oldu. Bayramın son günü CHP'liler CHP'lilerle karşı karşıya geldi. Halef Selef iki genel başkan aynı anda farklı adreslerde kürsüye çıktı.
2: Bu mesele Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu meselesi değildir.
1: Bu mesele Türkiye'de siyasetin ahlakla mı, parayla mı, hukukla mı, operasyonla mı, millet iradesiyle mi, aparatlar üzerinden mi şekilleneceği meselesidir.
3: Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu da satır aralarında birbirlerine hedef aldı.
1: Bizim kitabımızda mertçe helalleşme vardır, hesaplaşma vardır. Ama bu hesaplaşma kişisel değil, ahlakidir. Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma.
2: Kaybeden kaybetmeye alışmış CHP değil, kazanan CHP'yiz. Biz atanmış değiliz, biz seçilmiş CHP'yiz.
3: Kemal Kılıçdaroğlu CHP içindeki yolsuzluklardan şikayet ederken Özel'in gündeminde ise yalnızca kurultay vardı.
1: Soruyorum size, biz bu partiyi mahkeme salonlarında itimarımız çiğnensiz diye mi büyüttük? Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü?
2: Bir tarafta ele geçirilmiş binalar, bir tarafta partisine, ülkesine sahip çıkan milyonlar var. Eğer bu ön seçimde %85'in altında oy alırsam göreve talip olmayacağım.
3: Arınma çağrısıyla sürecin işaret fişeğini yakan Kılıçdaroğlu, o çağrısının arkasında olduğunu bu kez öz eleştiri yaparak gösterdi.
1: Sizin o nasırlı ellerinize helal lokmalarınızdan artırarak bu partiye verdiğiniz emekleri kendi kurdukları o haram sofralarına meze yapanları, o hortumları zamanında kesmediğim için sizlerden özür diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şerefli delegelerini pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların Mustafa Kemal'in partisini mahkeme kapılarına düşürüp itibarımızı ayaklar altına almaya çalışanların maskesini vaktinde indiremediğim için sizlerden özür diliyorum.
3: Kul hakkı yemedim, yedirmeyeceğim diye devam etti sözlerine. FETÖ vurgusuysa dikkat çekti.
1: Arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Halkın belediyesinde yetimin hakkına göz dikip rüşvete talana bulaşan o rüşvetli belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım, onları tek tek ayıklayamadığım için sizlerden, örgütümden ve tarih önünde hak deryasından özür diliyorum. Hakkınızı helal edin ve beni affedin.
3: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve yönetiminin sık sık kullandığı baba ocağı söylemine de ateş püskürdü.
1: Baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu? Baba ocağında kutuların içinde rüşvet verilir mi? Baba ocağında FETÖ'cü hesapların talimatlarıyla kumpaslar kurulur mu? Bu lekeyi Gazi Meclisimize ve Cumhuriyet Halk Partimize düşürenlerle nasıl yol yürüyeceğiz biz değil, siz karar vereceksiniz.
2: Parti meclisi toplanacak. Çoğunluk sizde yok.

0: Vicdan hakim, partililik hakim. Toplayamıyorsunuz, vazgeçiyorsunuz.
1: Masum belediye başkanlarımızı kurtaracağız. Ama kirliye bulaşana da göz yummayacağız. Arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
2: Barış güvercinlerine uçuracağız Sayın Genel Başkanım.
3: CHP Genel Merkezi dün sabahın erken saatlerinden itibaren Kemal Kılıçdaroğlu için hazırdı. Binanın üzerine asılan "Şimdi arınma zamanı" yazılı dev Kılıçdaroğlu posteri dikkat çekti. İşte Kılıçdaroğlu'nun 2,5 yılın ardından yeniden genel başkan olarak döndüğü genel merkezden izlenimler.
4: İzmir'den geldik. Sabah saat 6.30'dan beri buradayız.
5: Çok sevinçliyiz. Biz temiz siyaseti benimsemiş insanlarız.
2: Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer.
6: Bayramdan hemen önce taş taş üstünde kalmamıştı. CHP Genel Merkezi'nin bahçesinde bu kez coşku ve heyecan vardı. Genel Merkez'in kapıları 2,5 yıl aranın ardından bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu için açıldı.
7: Çok heyecanlıyım, çok mutluyum öncelikle. Sevgili Genel Başkanımızla birlikte tekrar partiye temiz, özgür, düzgün siyaset gelecek.
8: Kılıçdaroğlu'nun dönüşü için CHP Genel Merkezi'de hazırlıklar tamamlandı. Bina ve çevresi dikkat çeken pankartlarla donatıldı. İşte onlardan biri ana cepheye asıldı. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının altına şimdi arınma zamanı yazıldı.
9: Arındırmış, tertemiz, yeniden siyasete kavuşmak bizler için onurdur.
8: Genel merkezin önü de büyük buluşma için hazırlandı. Dev ekranlar ve ses sistemleri yerleştirildi. Partililer de genel merkezin önünde sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başladı.
10: Kendisine sonuna kadar güveniyoruz. Lekesiz, tertemiz bir insan.
8: Partililerin kendi imkanlarıyla hazırlattığı otobüsler de alanda yerini aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yer aldığı otobüslerde Türkiye için tertemiz bir başlangıç yazısı dikkat çekti.
6: Saatler 12.45'i gösterirken Kılıçdaroğlu konutundan ayrıldı. Genel merkezdeki büyük buluşma için yola çıktı. Kılıçdaroğlu parti binasına girdikten dakikalar sonra 12. kattaki makam odasından ilk fotoğraflar geldi. Masada bulunan tüzük dikkat çekti.
11: Hukuken de partimizin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu.
8: Kemal Kılıçdaroğlu bayramlaşma programı için CHP Genel Merkezi'nde şu dakikalarda partililerle bir araya geldi. Kritik mesajlar vereceği kürsüye çıktı.
2: Bu can bu tende kaldıkça hakkı, hukuku ve adaleti herkes için savunacak.
6: Kılıçdaroğlu 30 dakika kaldı kürsüde. Konuşması bitince beyaz güvercinleri gökyüzüne böyle bıraktı. Aralarında Mahir Polat, Gamze Akkuş İlgezli, Mustafa Adıgüzel gibi isimlerin de olduğu pek çok CHP'li milletvekilleri de genel merkezdeydi. Peki Kemal Kılıçdaroğlu A takımını ne zaman açıklayacak?
12: Pazartesi günü belli olur. Kemal Bey'in o milletvekili arkadaşlarımızdan o çoğunlukla olur diye düşünüyorum.
2: Kurban bayramınızı tebrik
3: Ankara'da yaşayan 30 yaşındaki Türkan Biçer 25 Mart'ta nişanlısıyla birlikte yaşadığı apartmanın 7. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Nişanlısı olayın intihar olduğunu savundu ancak ortaya çıkan son görüntü cinayet şüphelerini arttırdı.
13: Darp edildiğini söylüyor, beni kurtar diyor, gecesinde ablam ölüyor. Bu sizce intihar mıdır?
6: Saçından tuttu, boğazını sıktı, asansöre iterek zorla bindirdi. İşte bu görüntülerden dakikalar sonra genç kızın ölüm haberi geldi.
13: Bu bir intihar değildir, bu bir cinayettir.
14: İddiaya göre 30 yaşındaki Türkan Biçer nişanlısıyla beraber bu binada yaşıyordu genç kadın. 7. katta bulunan evinin balkonundan işte bu noktaya düşerek hayatını kaybetti. Ardındaysa cevapsız sorular bıraktı.
13: Olay gecesinin sabahında ablam yanıma geldi. Ablam bana hediyeler almıştı, yanımdan ayrılırken çok pozitifti. Benden yardım istedi. Beni kurtar, beni o evden çıkart dedi. Bu cümleyi söyledikten sonra benim ablam gecesinde öldü.
6: Tarih 25 Mart. Metrelerce yükseklikten çıplak halde düşerek hayatını kaybeden Türkan Biçer'in nişanlısı da o

0: anlarda evdeydi, Biçer'in ölümü için intihar dedi. Ancak kameralara yansıyan görüntülerde dehşetin hemen ardından elinde çarşafla apartmandan çıktığı görüldü. Büyük bir soğukkanlılıkla genç kadının üzerine örttüğü oklar bir anda ona çevrildi.
1: Şu anda kendisi tutuklu, kuvvetli bir cinayet şüphesi olduğu için tutuklu kalmaya devam edeceğine inanıyoruz. Kendi içerisinde çelişen birçok nokta var.
2: Türkan Biçer, Hida'ya göre nişanlısından şiddet görüyordu. Hatta olaydan birkaç gün önce yine nişanlısı tarafından darp edilmişti. Komşuları ise olay günü Türkan Biçer'in yardım çığlığını duyduklarını öne sürdüler.
3: Defalarca kez ayrılmak istedi. Nikah kıymayı istediler. İşte başvurdular. Sonra ablam tekrardan iptal ettirdi. İstemedi. Çünkü sürekli ortada bir tartışma vardı.
2: Türkan Biçer'in kardeşi Rabia Biçer, ablasının intihar etmediğini, bir cinayete kurban gittiğini iddia ediyor ve yaşananların ardındaki sır perdesinin bir an önce aydınlatılmasını istiyor.
4: Ablam için adalet istiyorum. Türkan Biçer'in kanı yerde kalmasını istiyorum.
3: Benim ablam intihar etmedi. Kasten adam öldürme suçundan ceza almasını istiyorum.
5: Abdülbaki Demirel daha hayatının baharında iki şehir eşkıyasına sigara vermediği gerekçesiyle hayatını kaybetmişti. Yaşasaydı bugün 16 yaşına girecekti. Onu yitiren ailesi biricik evlatları için yaş günü pastasını mezarı başında kesti. Dualarla ve gözyaşlarıyla andılar oğullarını.
0: Yerinden bıçaklandı, bir sigara uğruna hayatını kaybetti, 16. yaş gününü kutlaması gerekirken mezara girdi.
6: Bu şekilde ölmeyi hak etmedi.
0: Takvimler 11 Mayıs'ı gösteriyordu. 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel lise 1. sınıf öğrencisiydi.
7: Bir yetişkin gibi çalışıyordu, kendi parasını kazanıyordu, hayalleri vardı.
0: Büyükçekmece'deki bir parkta sigara vermediği gerekçesiyle iki şehir eşkıyasının saldırısına uğramıştı. Talihsiz gencin trajik ölümü ailesini paramparça etti.
8: Oğlumun yatağına gitmiyorum. Çünkü içim daralıyor. Bir iki saatimizi mezarlıkta geçiriyoruz.
6: Abdülbaki Demirel eğer yaşasaydı bugün 16 yaşına girecekti. Arkadaşlarıyla, ailesiyle birlikte belki piknik yapıp pasta kesecekti. Ancak şimdi mezarlığında, arkadaşları ise onun mezarını ziyaret ederek doğum gününü kutluyor.
8: Baki olsaydı 16 yaşına girmişti. Beraber bayramımızı yapardık, sevinirdik, pikniğe giderdik, gezmeye giderdik.
0: Bayramı ilk kez Abdülbaki'siz geçiren ailesi doğum günü anmasını da dualarla yaptı. Arkadaşları Abdülbaki'nin mezarını suladı, ailesi de kurumuş otları topladı.
8: Bizim bayramımız buruk geçti.
6: Hepimizin içinde bir boşluk. Yakın arkadaşımdı. Gerçekten çok iyi bir insandı, kimseye zararı yoktu.
7: Ölmeseydi, yanımızda olsaydı, dediğim gibi şu an odası hazırdı. Pastası hazırdı, hediyeler hazırdı. Başta biz de kutlardı, biz kutlardık. Ondan sonra arkadaşlarla kutlamaya giderdi.
6: Baki kardeşimiz çok iyi bir çocuktu. Kimseye zararı yoktu, kimseyi kırmazdı. Böyle ölmeyi hiçbir zaman hak etmedi. İnşallah katiller en büyük cezayı alır. Hakimize rahat uyur.
0: 18 yaşından küçük olan iki saldırgan hala tutuklu. Duruşma tarihi ise henüz belli değil.
7: Bu olay inşallah bizimle beraber son bulur. Yani bizden başka aileleri de ağlamasın.
5: Amerikan polisi itfaiyeden önce ulaştığı yangında alev kapanında mahsur kalan bir bebek olduğunu öğrendi. Üst kattaki bebeği zaman kaybetmeden çıkarmaları gerekiyordu ve anne yavrusu yaşasın diye onu ikinci kattan kahraman polisin kucağına bıraktı. Bakın nasıl bıraktı.
9: Evet, yakaladım.
0: Annesinin son çare camdan attığı bebeği kahraman polis yakaladı.
9: Bebek nerede?
10: Üst katta.
9: Üst katın neresinde?
10: Üst kat işte.
0: Michigan'da güpegündüz çıkan yangına polis itfaiyeden önce ulaştı.
9: Hey, çocuğu göster bana. Sinekliği tekmele.
0: Alev kapanı yüzünden zaman yoktu.
9: Çocuğu camdan atmaya çalışacak.
0: Kahraman polis kadını yönlendirdi ve bebeği havada yakalamayı başardı.
9: Evet, yakaladım. Hanımefendi, hemen çıkın.
0: Bebeği yaşama

0: tutunabilsin diye onu camdan polise bırakan annenin yardımına merdiven yetişti.
1: Bekleyin, size merdiven getirelim.
2: Sırada ilginç bir görüntü gelecek ekranlarınıza. Uyuşturucu karşıtı kampanya sırasında görev yapan eğitilmiş bir polis köpeği amiralin üzerine aniden yoğun şekilde tepki verdi. Olay ülkeyi karıştırdı. Görüntüler Güney Amerika ülkesi Şili'den. Uyuşturucu tespiti için eğitilen bir polis köpeği uyuşturucuyla mücadele programı tanıtan bir amiralin cebine tepki verdi. Yapılan ilk kontrollerde söz konusu kişinin üzerinde uyuşturucu madde kalıntılarına rastlandığı ve durumun derinleştirilen soruşturmaya sebep olduğu öğrenildi. Resmi makamlar olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatırken amiralin görev durumunun askıya alındığı iddia edildi. Olay Şili'de uyuşturucuyla mücadele kampanyasının ortasında yaşanması nedeniyle büyük yankı uyandırdı ve ülke genelinde tartışma başlattı. Se integran las labores de control en distintos puntos. Bir yanda şiddetli yağış, heyelan, sel, diğer yanda Mayıs ayının son günlerinde bastıran kar. Türkiye Kurban Bayramı'nda dört mevsimi bir arada yaşadı.
0: Artvin Borçka'da etkili yağışla birlikte Camili Deresi taştı. Birçok noktada toprak kayması meydana geldi.
3: Uzak durun.
0: Beş köyün ulaşımını sağlayan yol heyelanda zarar görünce trafiğe kapandı.
4: Camili'den öte yol kapalı. Uğur, Marar yolları kapalı.
0: Burası Kahramanmaraş Andır'ın. Şiddetli sağanağın ardından taşkın meydana geldi. Sel önüne çıkanı sürükledi. Mahalleler su altında kaldı. Osmaniye'de kuvvetli sağanak toprak kaymasına yol açtı. Yamaç'ta bulunan prefabrik ev dakikalar içinde yerle bir oldu. Erzurum'a ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Doluya yolda yakalananlar dehşete kapıldı.
5: Ya biz erken yaylaya geldik. Daha kış bitmemiş. Ya da yaz gelmeyi unuttuk.
0: Sıcaklık sıfırın altına düştü. Rize yaylalarına lapa lapa kar yağdı.
6: Somun tepesindeyiz.
0: Tokat'ın en yüksek noktası olan 1600 rakımlı Osmanlı yaylası da beyaz örtüyle kaplandı. Mayıs ayı biterken etkili olan kar yağışı herkesi şaşırttı.
7: Bu mevsimde böyle güzellikleri görmek.
2: Enerji kriziyle mücadele eden Avrupa yeni çözümlerle krize çare arıyor. Son olarak Fransa hükümeti yakın bir gelecekte tüm konutlarda doğal gaz kombilerinin yasaklanacağını açıkladı. Peki Fransızlar nasıl ısınacak, nasıl yemek pişirecek, detaylara bakalım.
8: İran ve Ukrayna savaşlarından kaynaklanan Avrupa'daki enerji krizinin boyutu bir kez daha gözler önüne serildi. Fransa'daki tüm konutlarda doğal gaz kombisine yasak getirileceği açıklandı. Fransa hükümeti 2027 yılından itibaren inşa edilecek tüm yeni konutlarda doğal gazlı ısıtma sistemlerinin kullanımının yasaklanacağını açıkladı. Uzun vadeli enerji planındaysa daha iddialı hedefler yer alıyor. Buna göre 2030 yılına kadar enerji tüketiminde petrol ve doğal gazın payının %60 seviyesinden %40'a düşürülmesi hedefleniyor. 2050 yılına gelindiğinde ise yaklaşık 2 milyon sosyal konutun tamamen doğal gaz sistemlerinden arındırılması planlanıyor. Aynı dönemde toplam enerji tüketiminde temiz kaynakların payının %60'a çıkarılması amaçlanıyor. Doğalgazdan çıkış sürecinde ise ana alternatif olarak elektrikli ısı pompaları öne çıkıyor. Fransa bu dönüşümü yalnızca bir enerji değişimi olarak değil, aynı zamanda yerli sanayi üretimini güçlendirecek stratejik bir ekonomik hamle olarak da değerlendiriyor. Plan kapsamında 2030 yılına kadar her yıl Fransa'da üretilen 1 milyon ısı pompasının devreye alınması hedefleniyor. Yetkililer dönüşümün hane halkı üzerindeki ekonomik etkisine de dikkat çekiyor. Isı pompası sistemlerine geçişle birlikte ısınma maliyetlerinde yaklaşık %50 oranında düşüş yaşanabileceği öngörülüyor. Dev dönüşümün finansmanı içinse kamu bütçesinde önemli bir artışa gidiliyor. Elektrifikasyon ve temiz enerji yatırımlarına ayrılan yıllık kamu desteğinin 5,5 milyar eurodan 10 milyar euroya çıkarılacağı açıklandı.
2: Japonya İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı son resmi nüfus sayımı verileri ülkenin modern tarihinin en büyük demografik şokuyla karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Hükümetin tüm teşvik, mali destek ve reform paketlerine rağmen ülke nüfusu adeta tarihi bir erime sürecine girdi.
8: Dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri görünmeyen bir çöküşün kıskacında. Doğumlar azalıyor, nüfus eriyor, ülkenin geleceği her yıl biraz daha sessizleşiyor. Japonya'da nüfus alarmı zirveye çıktı. Tarihinin en sert demografik daralmalarından biri kayda geçti. Resmi nüfus sayımı verilerine göre Japonya'nın nüfusu son 5 yılda 3 milyondan fazla azalarak 123 milyon seviyesine geriledi. 1920'den bu yana tutulan kayıtlarda bu gerileme en büyük nüfus kaybı olarak tarihe geçti. Doğum oranlarının rekor seviyede düşmesi ve yaşlı nüfusun hızla artması ülkedeki demografik krizi derinleştiriyor. Çocuk nüfusu oranı da %10,8'e gerileyerek kayıtlardaki en düşük seviyeye indi. Tokyo ve Okinawa dışındaki tüm eyaletlerde yaşanan nüfus azalışına karşı hükümet yeni teşvik paketleri hazırlıyor. Uzmanlar uyarıyor. Mevcut eğilimin devam etmesi halinde Japonya'yı iş gücü, emeklilik ve sosyal güvenlik alanlarında daha büyük zorluklar bekliyor.
2: Dünyaca ünlü Amerikalı rap sanatçısı ve prodüktör Kanye West ilk kez İstanbul'da sahne aldı. Konseri 118 bin kişi izledi. Yurt dışından gelen hayranları da vardı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu önünde saatler öncesinden uzun kuyruklar oluştu. Metrolarda izdiham yaşandı.
9: Biz İzmir'den geliyoruz. Bileti herhalde 3 ay önceden aldık. Kardeşimle birlikte buradayız.
8: Amerikalı rapçi Kanye West İstanbul'u salladı. Grammy ödüllü ABD'li rap sanatçısı ve prodüktör Kanye West, merakla beklenen İstanbul konseri için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda sahneye çıktı. İzleyenler arasında Rusya, Kazakistan, Birleşik Krallık, Almanya, ABD ve Polonya başta olmak üzere birçok ülkeden gelen hayranları da vardı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu önünde saatler öncesinden uzun kuyruklar oluştu.
9: İnanılmaz kalabalık, çok fazla insan var, her yerden insan var.
10: Ben abimle ve babamla geldim, İzmir'den geldik. Uzun süredir bu konseri planlıyorduk.
11: Kanye'yi çok seviyoruz, dinlemeye geldik. Güzel hava sıcak, arkadaşlar birlikte keyfini çıkarıyoruz.
12: Gerçekten çok kalabalık ve eğlenceli bir konser olacağını düşünüyorum. Hepimiz zaten severek dinliyoruz Kanye West'i. O yüzden bayağı iyi bir atmosfer olacağına eminim.
8: Konsere gidecekler metro istasyonlarına akın etti. Özellikle M9 Ataköy Olimpiyat metro hattında izdiham yaşandı. Yaklaşık 2 saat boyunca küre üzerinde aralıksız performans sergileyen West'in sahneye çıkış anları ve ışık gösterisi görsel şölene dönüştü. West'in konserini 118 bin kişi izledi.
2: 9 günlük bayram tatilinin sonuna geldik. Geçen hafta sonu yaşanan gidiş yoğunluğu bu kez yerini dönüş trafiğine bıraktı. Milyonlarca tatilci büyük şehirlere dönüşe geçti. Özellikle Marmara bölgesine gelen otoyollarda kilometrelerce kuyruklar oluştu. Araçlar saatlerce metre metre ilerlemek zorunda kaldı.
13: Bayramın 3. gününden sonra 4. günü de gidişler başladı.
0: Kimi geceden, kimi gündüzden çıktı yola. Bayram tatili biterken tatilciler yollara düştü, binlerce sürücü otoyollarda saatlerce metre metre ilerledi.
14: Başlamasıyla birlikte İstanbul'dan yolculuklar da başlamış ve mega kentte trafik bayram öncesine göre oldukça azalmıştı. Bayramın 3. günü itibariyle ise İstanbul'a dönüşler başladı. Hal böyle olunca mega kentte trafik manzaraları eski haline dönmeye başladı.
0: Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde sürücüler adeta kontak kapattı. Yoğunluğun en çok hissedildiği yerlerden biri de Marmara bölgesi ile İç Anadolu ve Karadeniz'i bağlayan Bolu Dağı geçişi oldu. Cuma gününden başlayan trafik bayramın 4. günü daha da uzadı. Neredeyse Gerede'den Düzce'ye kadar kuyruk oluştu. Ege yollarındaki manzara da benzerdi. Tatilciler Muğla'da Menteşe ve Yatağan arasında kilometrelerce uzayan trafik kuyruğunda sıkışıp kaldı.
15: Yoğunluğun en çok hissedildiği noktalardan biri ise 43 ili birbirine bağlayan kilit kavşağın bulunduğu Kırıkkale oldu. Kilit kavşakta araç sayısı her geçen saat artarken bazı noktalarda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
14: İstanbul'a dönüşler başlayınca otogarlarda yeniden doldu taştı. Saatler süren yolculuktan gelen şoförler bayramın 3. günü başlayan trafiğin 4. günün sonunda da devam etmesini öngörüyor.
2: Küçükçekmece Gölü bugünlerde bir çevre felaketiyle karşı karşıya. Ayrıntılarına bakalım.
16: Biz burada balık tutuyorduk. Ama şimdi baksana. Çamur. Bildiğimiz resmen çamur.
0: Ölü balıklar, kirli bir tabaka, berbat bir koku. İstanbul'un incisi Küçükçekmece Gölü'nde yaşanan kirlilik alarm veriyor.
14: İstanbul'da bulunan Küçükçekmece Gölü. Bu bölgede yaşayanlar bir dönem bu gölde yüzmeyi öğrendiklerini ve berraklıktan dolayı gölün dibini bile gördüklerini söylüyor.
17: Çok eskiden pırıl pırıldı. Fakat şimdi imkansız, denize girdiğiniz zaman hani mikrop kaparsınız.
14: Ancak bir süredir göldeki o güzel mavilik yerini kahverengi ve kırmızı renklerine bırakmış durumda.
18: Kırmızılı 15 günden beri böyle.
19: Renk tabii ki korkutuyor. Herkes korkutur. Sonuçta normal bir şey değil.
20: İyi şeyler düşünmüyoruz. Gölün kötü olması semtin havasını da kaçırıyor.
0: Göl maviliğini kaybetmiş durumda. Kötü kokuda dayanılmaz hale geldi. Şikayetlere rağmen belediye sessiz.
21: Küçükçekmece'den Kanarya Mahallesi'ne kadar genel anlamda göl kokuyor. Hatta sadece Çekmece Kanarya Mahallesi değil, E5 tarafında da Avcılar istikametine giderken ister istemez arabayla orada da bir koku gelebiliyor.
22: Gider kokusuna yakın.
19: Rüzgarda genelde hissediyoruz kokuyu.
14: Kötü renk ve koku tekneyle gezintiye çıkmak isteyenleri de korkutuyor. Bunun yanı sıra rengin ve kokunun bu denli değişmesiyle ilgili çeşitli iddialar da var. İddialardan en çarpıcısı ise bu bölgeye yakın fabrika atıklarının bu göle boşaltılıyor olması iddiası.
17: Kadımköy'ün oradaki fabrikalar, işte kot fabrikaları, bilmem ne, onların suları, atık sular göle karıştığı için göl böyle kahverengi oldu.
21: Yetkililer örnekler aldılar. Henüz hiçbir çözümü olmadı.
2: Müzik. Çift katlı otobüsleri, kırmızı telefon kulübeleri, adeta bir örümcek ağına benzeyen metro hatları. Dünyanın en eski kentlerinden biri olan Londra, mimarisi ve zengin tarihiyle 8 milyondan fazla insana ev sahipliği yapıyor. Londra, birbirinden güzel parkları, tarihi yapıları ve müzeleriyle her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırlıyor. Dünya Şehirleri programında Londra'ya biraz daha yakından bakacağız ve bülteni noktalayacağız.

tarihteki durağımız boylamların sıfır noktası, asırlık geleneklerin ve kültürlülüğün kalbi Londra. Mayıs güneşiyle parıldayan bu tarihi metropoli bugün yeraltı tünellerinden gökyüzündeki devasa kapsüllerine kadar adım adım aşınlayacağız. Seyahatseverler ekran başına, Londra özel bölümümüz başlıyor.

Londra denince akla gelen o ilk simgenin tüm ihtişamıyla yükselen Big Ben'in hemen altındayız. Yüzyıllardır bu şehrin zamana meydan okuyan ritmini tutan bu neo-gotik mimari, Mayıs ayının taze esintisiyle birleştiğinde izleyicilerimize adeta canlı bir tarih dersi sunuyor. Burası sadece Londra'nın değil, küresel siyasetin de sıfır noktası.

Kraliyet zarafetinin ve asırlık devlet geleneklerinin merkezindeyiz. Burası Buckingham Sarayı. Hemen yanımızda uzanan Kraliyet Parkları bu mevsimde tam bir renk cümbüşü. Saray muhafızlarının ritmik yürüyüşüne doğanın bu taze uyanışı ise eşlik ediyor.

Londra'yı keşfetmenin ve bu devasa metropolü anlamanın en pratik yolu şehrin simgesi olan çift katlı kırmızı otobüslerdi. Biz de yerel halkın yaptığı gibi yaptık ve üst katta en ön koltuğu kaptık. Penceremizden akıp giden asırlık binaları, çevresindeki Londra manzaralarını ve sizler için görüntüledik.

yerin onlarca metre altına iniyoruz. 1863 yılında açılan dünyanın ilk yeraltı demir yolu ağı olan Londra metrosunu deniyoruz. İstasyonlarda yankılanan o meşhur Mind the Gap, yani boşluğa dikkat edin anonsu eşliğinde şehrin bu devasa yeraltı labirentinde hızla bir sonraki durağımıza ışınlanıyoruz.

Ve yine hemen arkamda bulunan Ulusal Galeri ise Van Gogh'tan Da Vinci'ye kadar dünya sanat tarihine yön veren isimlerin orijinal eserleri bu şehirde herkes için ücretsiz olarak sergileniyor.

Parlayan bir enerji, devasa ışıklı panolar ve muazzam bir insan seli. Londra'nın kalbi Piccadilly Circus'tayız. Burası aynı zamanda dünya sahne sanatlarının merkezi olan West End bölgesinin giriş kapısı. Müzikallerin, tiyatroların parıldayan ışıkları altında Londra, gecesiyle de izleyicileri büyülüyor.

Burası Londra'nın en neşeli meydanı Covent Garden. Eski bir pazar yerinin nasıl devasa bir kültür alanına dönüştüğünün en güzel kanıtı. Her köşesinden yükselen canlı klasik müzik sesleri, akrobatlar ve sokak sanatçıları burayı yaşayan bir açık hava sahnesine çeviriyor.

Dünya mirasının korunduğu devasa bir arşivdeyiz. British Museum yani İngiliz Müzesi. İkonik cam tabanlı avlusundan geçerek insanlık tarihinin köklerine iniyoruz. Rosetta taşından antik Mısır mumyalarına kadar milyarlarca yıllık medeniyet tarihi burada tek bir

Londra'nın o asil, estetik ve mimari açıdan kusursuz caddelerindeyiz. Regent Street'in o meşhur kavisli, devasa taş binaları arasında yürürken kendinizi modern bir metropolde değil, adeta asırlık bir dönem filminin setinde gibi hissediyorsunuz.

Londra'da lüksün ve ihtişamın adresi Knightsbridge bölgesindeyiz. Arkamdaki yükselen tarihi Harrods mağazası sadece modanın değil, mimari estetiğinde zirvesi. Dış cephesini aydınlatan binlerce ampulün yarattığı o masalsı ışıltıyla burası Londra'nın en çok fotoğraflanan yerlerinden bir tanesi.

Şimdi ise tarihten çıkıyor ve endüstriyel modernizme geçiyoruz. Eski bir elektrik santralinin dönüştürülmesiyle kurulan Tate Modern Müzesi'ndeyiz. Hemen önümüze uzanan South Bank yürüyüş yolu ise nehir kenarındaki kitap pazarları, kafeleri ve sokak lezzetleriyle Londra'nın en dinamik yaşam alanlarından bir tanesi.

Şimdi ise mühendisliğin ve tarihin el ele verdiği o meşhur köprüdeyiz, Double Bridge. Hemen yanımızda ise 1000 yıllık sırları ve krallık tarihini saklayan Londra Kalesi yükseliyor. Nehir kenarındaki bu esinti Mayıs ayında şehre bambaşka bir ferahlık katıyor.

Şimdi ise kendimizi gökyüzüne bırakıyor ve Londra'nın gözüne çıkıyoruz. Bu devasa kapsülden bahar gökyüzünün altındaki şehre baktığımızda tarihi kiliselerle modern gökdelenlerin nasıl kusursuz bir uyum içinde yan yana yükseldiğini çok net görebiliyorsunuz.

Tarihi Londra'nın tam ortasında gökyüzünü delen ultra modern çelik devlerin arasındayız. Burası The City, yani küresel finansın dünyadaki kalbi. Bir yanda asırlık kiliseler, diğer yanda fütüristik gökdelenler. Londra'nın küresel ekonomiye yön veren yüzü tam olarak burası.

0: Şimdi de takım elbiseli Asi Londra'yı tamamen arkamızda bıraktık ve kuralların yıkıldığı, yaratıcılığın sokaklara taştığı alternatif Londra'dayız. Camden Town ve Shoreditch dünyanın en ünlü sokak sanatçılarının grafitileriyle süslü. Her köşesinde özgürlüğünü barındıran bambaşka bir dünya.
1: Oh yeah! Oh yeah! Welcome to the world famous Camden Market, London, England. No one to wonder. I stay home.
0: Londra'yı gezdik ama tadına bakmasak olmazdı. Bin yıllık Borough Market'te çıtır çıtır bir geleneksel fish and chips, yani balık ve patates ile lezzetli bir mola verdik. Şimdi ise İngilizlerin o meşhur beş çayı ritüeline katılarak sıcak çay ve taze çörekler eşliğinde günün yorgunluğunu

Londra her sokağında ayrı bir hikaye saklayan yeraltı metrosundan gökyüzündeki dev kulelerine kadar asaletle modernizmi birleştiren bir şehir. Bugün İngiltere'nin kalbine dokundu. Her köşesini sizler için keşfetti. Haftaya yepyeni bir ülkede bambaşka bir coğrafyanın hikayesinde buluşmak üzere dünyayı keşfetmekten vazgeçmeyin diyoruz. Hoşça kalın.

efendim. Ajans hafta sonuna hoş geldiniz. Ben Esra Akgürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle birlikte olacağız ama ilk haberimiz ne yazık ki bültenimize kaza haberiyle başlıyoruz. Denizli'de kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan yolcu otobüs alev aldı. 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Kazanın adresi Denizli Aydın Otoyolu Sarayköy ilçesi yakınları. İzmir-Antalya seferini yapan yolcu otobüs sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Bir anda yanmaya başlayan otobüs kısa süre içerisinde alev topuna dönüştü. Alevlerin arasında kalan 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. İtfaiye tarafından söndürülen yangından geriye ise bir demir yığını kaldı.

0: Burdur'da da zincirleme kazada 4 kişi hayatını kaybetti. 11 kişi de yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Burdur'un Bucak ilçesi Antalya Karayolu Esazı Köyü mevkiinde meydana geldi. 4 aracın karıştığı o kazada Furkan Kürşat Yıldız, İnci Yıldız ve Ramazan Yıldız'la İsmail Kır hayatını kaybetti. Yaralanan 11 kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Karayolu ise bir süreliğine trafiğe kapandı. Efendim, bir kaza haberi de Diyarbakır'dan. Akşam saatlerinde belediye otobüsüyle otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. 3 ağır, 7 kişi ise yaralandı. Kaza Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Oğulaklı mahallesinde yaşandı. Akşam saatlerinde belediye otobüsüyle bir otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 9 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 2 kişi ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 ağır, 7 yaralının ise tedavisi devam ediyor. Ankara'da otoyola dökülen lastik parçalarını temizleme çalışmaları sırasında jandarma subay Yusuf Ergün'e bir otomobil çarptı. Ağır yaralanan Ergün kaldırıldığı hastanede şehit düştü.
1: Tatilden dönenlerin can güvenliği için otoyola çıktığı otomobil çarpması sonucu şehit oldu. 37 yaşındaki Assubay Üsçavuş Yusuf Ergün Ankara Otoyol Jandarma Komutanlığı'nda görevliydi. Ankara Niğde Otoyolu'nun Bağla mevkiinde asfaltta lastik parçalarının olduğu ihbarı üzerine timiyle birlikte bölgeye gitti. Assubay Ergün yolda temizlik yapıldığı sırada bir kadın sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Ergün kaldırıldığı Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Assubay Yusuf Ergün'ün şehit olduğu haberi memleketi Kırıkkale'deki baba ocağına ulaştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de bir taziye mesajı yayımladı. Ergün Kırıkkale şehitliğinde toprağa verilecek.
0: Efendim, şimdi sabahın ilk saatlerinde bir gazetelere bakalım. Gündemin öne çıkan hangi başlıkları manşetlere yansımış, Sabah gazetesiyle başlayalım. Sabah gazetesine sür manşetlerde bir spor haberi var. Hemen bakalım. Paris Saint Germain üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu diyor. Fransız devi Budapeşte'deki finalde Arsenal'e 1-1 biten ve penaltılara giden mücadelede 5-4 mağlup etti. Unutulmaz bir zafere imza attı. İngiliz takımı yine Devler Ligi kupası kaldıramadı diyor. Avrupa'nın kralı Paris Saint Germain oldu. Manşette ise Sabah gazetesinde CHP'yi pavyona meze yaptınız. Bu açıklamalar Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelmişti. Yolsuzluk ve rüşvet vatanda bölünme sürecine giren CHP'de tarihi günler yaşanıyor. Mahmut Övür FETÖ ortakları partiyi haram sofralarına meze yaptı diyen

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının arka planını ve CHP'nin geleceğini yazdı diyor. CHP'de ahlaki hesaplaşma 2,5 yıl sonra partiye giriş yapan Kılıçdaroğlu'nun çürümeye terk edilen CHP için tavrı çok sertti. Partiyi hırsızlardan ve rüşvetçilerden arındıracağız dedi. FETÖ artıklarını fark edemedim. Yine Kılıçdaroğlu yaptığı önemli konuşmada aramızda sinsice sızan FETÖ ajanlarını fark edemedim. Özür dilerim dedi. Tarihi açıdan bir ilkti. FETÖ soruşturması yolda. Özele FETÖ iddiası çok tartışılacak. İmamoğlu yıllarca STV'de çalışmıştı. Babası da ilk FETÖ okulunu açmıştı. Olası soruşturma kabusları olacak diyor. Özel'e artık yol göründü başlığı da var. Güven Park'taki öfke ve kin dolu konuşmasının ardından çaresiz ve moralsiz göründü. CHP'den ümidi kesmiş, yollarını ayırmaya hazırlanıyor gibiydi şeklinde bir manşet hazırlamış Sabah gazetesi bugünkü haberlerinde. Ve devam edelim, sırada Hürriyet gazetesi var. Hemen Hürriyet gazetesine de bir göz atalım efendim. Hürriyet'te ise manşette 7 kilometre arayla iki farklı CHP diyor. Geride bıraktığımız gün hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmaları gündemdeydi. Kılıçdaroğlu genel merkezde, Özgür Özel Güven Park'ta buluştu. Ankara'da dün Türk siyasi hayatının en ilginç olaylarından biri yaşandı diyor. CHP'de Kılıçdaroğlu genel merkezinin önünde, Özel ise yaklaşık 7 kilometre ötede Güven Park'ta bayramlaşma programı düzenleyip halka hitap etti diyor. CHP'de poşette rüşvet olur mu? Kılıçdaroğlu Uşak'ta rüşvete göz yummak baba ocağının, CHP'nin kitabında yazar mı? Baba ocağında market poşetleri içinde rüşvet parası olur mu şeklinde konuştu. Hürriyet gazetesi de bu konuşmalara manşetten yer vermiş. Bugün pek çok gazetenin manşetlerini bu konu süslüyor. Hemen altında ise eve dönüş çilesi diyor. Biliyorsunuz bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte dönüş yolculuğu da başlamıştı. Bayram dolayısıyla memleketlerine veya tatil beldelerine giden vatandaşlar evlerine dönüşe geçti. Önceki günden itibaren birçok güzergahta görülen yoğunluk dün artarak devam etti. Yollarda uzun kuyruklu oluştu. Araçlar adım adım ilerledi. Kazalar nedeniyle ulaşım daha da aksadı diyor. Bir haberde yarısı bizden kampanyasından geç kalmayın uyarısı var. Kentsel dönüşümde 1 milyon 875 bin TL'lik destekten faydalanmak isteyenlerin 31 Aralık'a kadar riskli bina kararı aldırması gerekiyor. İşte atılacak adımlar diye sıralamış Hürriyet gazetesi haberinde. Ve sırada Akşam gazetesi var. Hemen Akşam gazetesine de bakalım. O da dediğimiz gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun o konuşmasını manşetlere taşımış, FETÖ özrü diye başlık atmış. Her şeyi anlatacağım diyen Kılıçdaroğlu ilk konuşmasında başlangıç yaptı. FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum dedi. Ve bu da Akşam gazetesi manşetlerini süslemiş. Sür manşette ise her havalimanına ücretsiz su sebili diyor. Türkiye'deki 14 havalimanında ücretsiz su hizmeti için sebiller kuruldu. 32 havalimanında ise kurulum çalışmaları sürüyormuş. Her havalimanında artık su için sebiller hazırlanmaya başlanmış. Ailelere cam cilt uyarısı şeklinde ilginç bir başlık daha var. Koreli fenomenlerin sosyal medyadaki filtreli görüntüleri 15-16 yaşındaki gençleri estetik merkezlerine sürüklemeye başladı. Estetiğin oyuncak olmadığına dikkatleri çeken uzmanlar ailelere çocuklarınızın manipülasyonuna gelmeyin uyarısında bulundu diyor. Uyarılar bu konuda son zamanlarda sık sık peş peşe gelmeye devam ediyor. Ve son olarak Yeni Şafak gazetesine bir bakalım efendim. Yeni Şafak da yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu o konuşmayı manşetlerine taşımış. CHP'deki FETÖ ve rüşvetçiler için özür dilerim, İmamoğlu ve Özel'e ağır sözler başlığıyla manşetlerde yer almış. Hesap soracağım, FETÖ ajanlarını fark edemedim, koynumda besledim, pavyonda pazarlık yapıldı, hakkınızı helal edin, hırsızlardan arınacağız şeklinde de başlıklar atılmış Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından, önemli kesitlerden. Evlenmek isteyenler mutlaka başvursun diyor. Faizsiz evlilik kredisi evlenecek gençlere önemli katkı sağlıyor. Bu destekle evlenen iki aileye konuk oldu diyor. Ve o aileden bir hikaye paylaşılmış Yeni Şafak gazetesinde. Şimdi devam edelim efendim.

0: Biliyorsunuz mutlak butlan kararıyla birlikte genel başkanlık görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yılın ardından CHP Genel Merkezi'ne gitti. Partililerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu Özgür Özel ve yönetimini topa tuttu. Atamızın emaneti olan partiyi kimler pavyon masasına meze etmeye çalıştıysa hesap soracağım dedi. Kurultayla ilgili de dikkat çeken mesajlar verdi.
1: Soruyorum size, atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Kişisel ikbal telaşıyla ihanet etti. Bize çamur atmaya kalkanların çamurları kendi ellerinde kalmıştır.
2: Özgür Özel yönetimini topa tuttu. Hesap soracağım dedi.
1: Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin. Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
2: 2,5 yıl aradan sonra Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Merkezi'nde liderlik koltuğuna oturdu. Kendisini bekleyen kalabalığa seslenen Kılıçdaroğlu'nun hedefinde kurultay sürecindeki şaibeler ve Özgür Özel yönetimi vardı.
1: Yaşadığımız mesele yalnızca bir kurultay tartışması değildir. Bu mesele Türkiye'de siyasetin ahlakla mı, parayla mı, aparatlar üzerinden mi şekilleneceği meselesidir. Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
2: Kılıçdaroğlu geçmiş süreçte yaşananlardan dolayı partililerden ve kamuoyundan özür diledi.
1: FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. Sırtımdan hançerlenmek için kullananları göremedim. Hakkınızı helal edin ve beni affedin. Bana 78 yıllık ömrünü bu vatana adamış bu adama hain diye bağıranları duydum. Onlara o sloganları attıran kirli zihniyete tarih önünde sesleniyorum. Bu vatanda ihanet ile vatan kahramanlığı arasındaki çizgi kılıçtan ince, kıldan ince, kılıçtan keskindir.
2: Arınacağız vurgusunu konuşmasında sık sık dile getiren Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin yolsuzluk soruşturmaları kapsamında ortaya çıkanlara da atıfta bulundu.
1: Uşak Belediyesi'nde rüşvete, talana göz yummak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Kemal Kılıçdaroğlu hayatta olduğu müddetçe, bu can bu bedende kaldığı müddetçe sizde asla ve asla geçit vermeyeceğiz.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Güven Park'taki Ankara İl Başkanlığı'nın önünde partililerle bayramlaştı. Otobüsün üzerinden Kılıçdaroğlu'na seslenen Özgür Özel derhal kurultay yapın dedi. Özel daha sonra partililerle birlikte Anıtkabir'e yürüdü.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ne mazbatasız bir genel başkan olmaz, yakışmaz, oturamaz.
2: Mahkeme kararıyla göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Bir kez daha kurultay çağrısında bulundu.
3: 2 milyon üyeyi çağıralım. Genel başkanlığın kim olacağına 2 milyon Cumhuriyet Halk Partili karar versin. O sandıktan kim çıkarsa resmi kurultaya o kişinin genel başkan adaylığında gidelim. Yani hem kurultaydan korkmuyorum ama gerçek bir enerji için bütün üyelerle birlikte genel başkanlık için özseçim istiyorum.
2: Cumhuriyet Halk Partisi aynı gün aynı saatte iki ayrı adreste iki ayrı bayramlaşmaya sahne oldu. Mutlak butlan kararıyla görevden alınan Özgür Özel, Ankara Güven Park'ta partililerle bayramlaştı. Özgür Özel'e destek için Güven Park'ta yerini alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kurultay çağrısı yaptı.

0: Halk Partisi en kısa zamanda yeniden kurultaya gitmelidir.
1: Kürsüye çıkan Özgür Özel ise bir kez daha erken kurultay kartını masaya açtı.
2: Hangi delegeyle istiyorsanız, son delegeyle, önceki delegeyle, daha önceki delegeyle, hangi delegeyle istiyorsanız derhal bir kurultay yapın. Partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun.
3: Bayramlaşma programında konuşmasını yapan Özgür Özel, partililerle birlikte Güven Park'tan Anıtkabir'e doğru yürüyor.
1: Özgür Özel yanında Mansur Yavaş ve diğer partililerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmak üzere Aslanlı Yol'da kol kola yürüdü. Mozoleye sunulmak üzere hazırlatılan çelengin üzerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ibaresinin yer alması Anıtkabir görevlilerinin itirazıyla karşılaştı. Bu sırada görevli personelle partililer arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Özel ve beraberindekiler daha sonra Anıtkabir'in merdivenlerinde fotoğraf çektirerek buradan ayrıldı.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bayram sonrasının en sıcak ve en kritik mesaisi başlıyor. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısı için düğmeye basıldı efendim. AK Parti kurmayları dev bir yasa paketiyle konuyu gündeme taşıyacak.
5: İnşallah bu kutlu yolda menzile vasıl olana kadar sabırla, samimiyetle ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.
6: Gazi meclisimizde gerekli yasama faaliyetleri hız kazanacaktır. Teklifler değerlendirilecek, her partiden madde önerileri alınacak, kanunlaştırma sürecinin çerçevesi millet iradesiyle oluşturulacaktır.
1: Kurban Bayramı tatili sonrası meclisin bir numaralı gündem maddesi terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan yasal düzenlemeler olacak. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sunduğu kritik raporun ardından süreç resmen hız kazandı. Önümüzdeki haftalarda terörsüz Türkiye yasaları için mecliste ilk etap mesaisi başlayacak. Edinilen bilgiye göre süreç iki aşamalı bir hukuki çerçeveyle yürütülecek. İlk olarak sürecin genel işleyişini ve yönetimini sağlamak amacıyla geçici nitelikte bir ilk yasa çıkarılacak. İkinci aşamadaysa örgüt bağlantılı kişilerin hukuki durumlarını düzenleyen kapsamlı bir yasal çerçevenin oluşturulması planlanıyor. Örgüt mensuplarının işlenen suçun niteliğine göre ayrı ayrı değerlendirilmesi öngörülüyor. Bu değerlendirmeler sonucunda bazı durumlar için ceza indirimi, denetimli serbestlik ya da şartlı tahliye gibi formüller masada olacak.
4: Türk savunma sanayinden denizlerde yeni hamle. Havelsan'ın geliştirdiği yapay zeka destekli Blue Vision radarların tespit edemediği tehditleri anında belirleyebiliyor. İşte yerli ve milli sistemin detayları.
1: Denizlerde güvenliği en üst seviyeye çıkaracak dijital gözcü göreve hazır. Havelsan, yapay zeka destekli yeni nesil durumsal farkındalık sistemi Blue Vision'ı geliştirdi. Bu sistem sıradan bir kameradan çok daha fazlası. Blue Vision, büyük ticari gemilerden lüks yatlara, askeri platformlardan insansız deniz araçlarına kadar her yere kolayca entegre edilebiliyor. En büyük özelliği ise radarın kör kaldığı anlarda ortaya çıkıyor. Radarların görmekte zorlandığı küçük botlar, şamandıralar ve hatta su üstündeki insanlar yapay zeka sayesinde anlık olarak tespit ediliyor. Gece veya gündüz fark etmeksizin termal kameralarla deniz üzerindeki her risk saniyeler içinde belirleniyor. Herhangi bir çarpışma tehlikesinde ise sistem devreye giriyor. Operatörü hem sesli hem de görsel olarak uyarıp kazaların önüne geçiyor. Bu kritik teknoloji rüştünü ilk olarak askeri sahada kanıtladı. Türk Deniz Kuvvetleri envanterine giren Sancar Silahlı insansız Deniz Aracı, otonom navigasyon yeteneğini Blue Vision'a emanet etti. Sistem, Havelsan'ın Advent Savaş Yönetim Sistemi ile de tam entegre çalışıyor. Yazılım ve yapay zekanın gücüyle Mavi Vatan ve Dünya Denizleri artık çok daha güvenli.

0: Efendim, ABD Başkanı Donald Trump İran hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İran'da olası bir ateşkes için Beyaz Saray'da toplantı yaptığını söyledi Trump. Hürmüz Boğazı mayın temizliği ve zenginleştirilmiş uranyumun imhasından bahsetti. Ancak ABD basınında yer alan haberlere göre toplantıda herhangi bir sonuca ulaşılamadı. İran'da ABD ile henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığını açıkladı.
1: İran krizine dair son kapılar aralanıyor. ABD Başkanı Donald Trump olası bir anlaşmaya ilişkin kararını vermek üzere Beyaz Saray'da danışmanlarıyla görüştü. Trump açıklamaları sosyal medya hesabından yaptı. Gündeminde Hürmüz Boğazı'ndan ateşkes ve mayın temizliğine kadar birçok konu vardı.
2: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etmelidir. Hürmüz Boğazı derhal açılmalı, her iki yönde de sınırsız deniz taşımacılığı için hiçbir geçiş ücreti alınmamalıdır. Tüm deniz mayınları etkisiz hale getirilecektir. Şu anda kaldırılacak olan muazzam ve benzeri görünmemiş deniz ablukamız nedeniyle boğaza mahsur kalan gemiler artık evlerine dönme sürecine başlayabilir. Bazen nükleer toz olarak adlandırılan 11 ay önce gerçekleştirdiğimiz güçlü B-2 bombardıman uçağı saldırısının neden olduğu neredeyse çökmüş dağların altına gömülü zenginleştirilmiş materyal ABD tarafından ve Çin'le birlikte gün yüzüne çıkarılacak ve yok edilecektir. Yeni bir duyuruya kadar hiçbir para transferi yapılmayacaktır. Daha az önemli olan diğer maddeler üzerinde de anlaşmaya varılmıştır. Şimdi nihai karar vermek üzere durum odasında toplantıya gidiyorum.
1: Beyaz Saray'dan da İran toplantısına ilişkin açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın yalnızca ABD için iyi olan ve ABD'nin kırmızı çizgilerini karşılayan bir anlaşma yapacağı ifade edildi. Ancak ABD basınına göre kritik toplantıdan bir sonuç çıkmadı. ABD merkezli The New York Times gazetesinin üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Trump, Beyaz Saray'daki durum odasında yaklaşık 2 saat süren görüşmeden, İran'la üzerinde mutabakata varılması beklenen anlaşma taslağına ilişkin herhangi bir karar almadan ayrıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de ABD ile devam eden müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bekai, ABD ile henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığını ve iki ülke arasındaki mesaj alışverişinin sürdüğünü söyledi. Bekai, İran'ın uranyum zenginleştirmesi veya zenginleştirilmiş uranyumuna ilişkin detayların görüşülmediğini belirtti. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ihtimaline ilişkin de konuşan Bekai, Boğaz'ın gelecekteki yönetimi sadece İran ve Umman'ı ilgilendiren bir konudur dedi.
0: Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle enerji sıkıntısı yaşayan Avrupa yeni tasarruf tedbirleriyle krize çağrı arıyor. Son olarak Fransa hükümeti yakın bir gelecekte tüm konutlarda doğalgaz kombilerinin yasaklanacağını açıkladı. Peki Fransızlar nasıl ısınacak, nasıl yemek pişirecekler? Detaylara bakalım.
3: İran ve Ukrayna savaşlarından kaynaklanan Avrupa'daki enerji krizinin boyutu bir kez daha gözler önüne serildi. Fransa'daki tüm konutlarda doğal gaz kombisine yasak getirileceği açıklandı. Fransa hükümeti 2027 yılından itibaren inşa edilecek tüm yeni konutlarda doğal gazlı ısıtma sistemlerinin kullanımının yasaklanacağını açıkladı. Uzun vadeli enerji planındaysa daha iddialı hedefler yer alıyor. Buna göre 2030 yılına kadar enerji tüketiminde petrol ve doğal gazın payının %60 seviyesinden %40'a düşürülmesi hedefleniyor. 2050 yılına gelindiğinde ise yaklaşık 2 milyon sosyal konutun tamamen doğal gaz sistemlerinden arındırılması planlanıyor. Aynı dönemde toplam enerji tüketiminde temiz kaynakların payının %60'a çıkarılması amaçlanıyor. Doğal gazdan çıkış sürecinde ise ana alternatif olarak elektrikli ısı pompaları öne çıkıyor. Fransa bu dönüşümü yalnızca bir enerji değişimi olarak değil, aynı zamanda yerli sanayi üretimini güçlendirecek stratejik bir ekonomik hamle olarak da değerlendiriyor. Plan kapsamında 2030 yılına kadar her yıl Fransa'da üretilen 1 milyon ısı pompasının devreye alınması hedefleniyor. Yetkililer dönüşümün hane halkı üzerindeki ekonomik etkisine de dikkat çekiyor. Isı pompası sistemlerine geçişle birlikte ısınma maliyetlerinde yaklaşık %50 oranında düşüş yaşanabileceği öngörülüyor. Dev dönüşümün finansmanı içinse kamu bütçesinde önemli bir artışa gidiliyor. Elektrifikasyon ve temiz enerji yatırımlarına ayrılan yıllık kamu desteğinin 5,5 milyar eurodan 10 milyar euroya çıkarılacağı açıklandı. Gel.
0: Almanya'nın Solingen kentinde genç ailesinden 5 Türk'ü hayattan koparan ırkçı saldırı aradan geçen 33 yıla rağmen hafızalardaki tazeliğini koruyor. Kaybedilen canlar düzenlenen törenle bir kez daha anıldı. Törende ırkçılığa karşı ortak mücadele çağrısı yapıldı. Katliamın faillerinin bugün özgür olmasıysa ölenlerin yakınlarının yüreğindeki o yarayı daha da derinleştiriyor.
4: Yangın duyduğumda o geceki kendi yangınımız. Ben devamlı beynimde o geçmişi hatırlıyorum.
3: Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 gecesi yaşanan ırkçı vahşetin üzerinden 33 yıl geçti. Ancak Türk toplumunun hafızasına kazınan acı ilk günkü gibi tazeliğini koruyor. 4 Alman ırkçı tarafından kundaklanan evde Gürsün İnce, Gülistan Öztürk, Hülya Genç, Saime Genç ve Hatice Genç alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan bu katliam Almanya tarihinin en karanlık ırkçı saldırılarından biri olarak kayıtlara geçti.
5: 33 yıl geçmiş olan süre içerisinde maalesef ırkçı terörün dışlamaya yönelik, ayrımcılığa yönelik, İslam düşmanlığına yönelik bu anlayışın halen çok geniş anlamda varlığını sürdürdüğüne şahit oluyoruz.
3: Solingen'de düzenlenen 33. yıl anma töreninde unutmadık, unutturmayacağız mesajı verildi. Törene AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Kuzey Ren-Vestfalia Eyaleti Aile ve Gençlik Bakanı Verena Schaefer, Solingen Belediye Başkanı Daniel Flem, genç ailesinin yakınları, sivil toplum kuruluşları ve yüzlerce Türk ve Alman katıldı.
5: Gerçekleşmiş olan bu saldırıya karşı duruşumuzu ifade etmek, anlayışımızı, bakışımızı ifade etmek üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlandırılması çerçevesi içerisinde bugün buradaydık. Hem varlığımızla hem konuşmamızla birlikte bu anlayışa karşı mücadelenin mütemadiyen devam etmesi gerektiği konusundaki hassasiyetimizi vurguladık.
3: Konuşmalarda ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve aşırı sağ tehdidine karşı ortak mücadele çağrısı yapıldı.
4: Kimsenin başına Allah vermesin, bu acı çok acı. Yani yükü kaldıracak durumda değiliz ama yapacak bir şey yok, hayat devam ediyor.
3: En büyük tartışma ise saldırıyı düzenleyen 4 failin durumu. Katliamdan sorumlu tutulan saldırganlar aldıkları hapis cezalarını tamamladıktan sonra serbest kaldı. Bugün farklı isimler ve kimliklerle toplumun içinde yaşamlarını sürdürmeleri genç ailesinin yakınlarının acısını daha da derinleştiriyor.
0: Efendim tekrar bir gazetelerimize bakalım. Sırada Türkiye Gazetesi var. Türkiye Gazetesi bugün hangi başlıklara yer vermiş? Manşetlerde yine Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu o önemli açıklamalar var Türkiye Gazetesi'nde de. Bugün pek çok gazetenin ortak manşeti diyebiliriz bu konuyla ilgili. Hemen yanında ise Sumut Filozu taktik değiştiriyor diyor. İsrail'in baskınları ve işkenceleri vicdan filosunu pes ettirmeye yetmedi diyor Türkiye Gazetesi. Gazze'nin dramını dünyaya haykıran Sumut yeni filo için düğmeye bastı. İsrail'e rahatsızlık vermeye devam edeceklerini belirten Sumut yetkilisi Hüseyin Durmaz, Avrupa ve Asya'dan başlayan dev bir Filistin yürüyüşü planı hazırladık. Türkiye ve birçok ülkeden yüz binlerce cesur yürekle sınıra gideceğiz. Aksa ve Filistin'i özgürleşene kadar durmayacağız açıklamaları yapmış. Yüz binler Gazze'ye yürüyecek. Sumut taktik değiştiriyor diyor. Hemen yanında ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamasından bir kesit verilmiş. İsrail yeni toprak peşinde dedi Hakan Fidan. İç siyasetinde düşmana ihtiyaç duyan İsrail güvenliğin derdinde değil daha fazla toprak peşinde şeklindeki açıklaması da Türkiye Gazetesi'nde yer bulmuş. Hemen altında bir bardak kahveyle mesaiyi bitiriyorlar diyor. Laptop ekonomisi esnafın cebini vurdu. Uzaktan çalışanlar elektrik ve interneti ucuza getirme yolunu buldu. Öğrenciler ve beyaz yakalılar kahve siparişiyle kafede elektrik ve interneti kullanıyor. Mekan dolu ama ciro düşük diyen işletmeciler laptop yasağı ve süreli wifi gibi radikal tedbirler alıyorlarmış. Yeni dönem çalışma sistemlerinin sıkıntılarından bir tanesi olarak bahsedilmiş. Ve sırada Türk Gün Gazetesi var. Türk Gün Gazetesi'ne de bir göz atalım efendim. Sürmanşetlerde Türk Gün'de hacılar

0: Veda tavafında diyor dünyanın çeşitli ülkelerinden hacı olmak için kutsal topraklara gelen Müslümanlar mukaddes topraklara veda ediyorlar. Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde de şeytan taşlamayı sürdürdü hacılar. Şeytan taşlamanın ardından Kabe'ye ulaşan hacılar burada Mescid-i Haram'a gitti ve veda tavafı yapan hacılar yurda dönüş yolculuğu için bugünden itibaren Kabe'den ayrılacaklar. Kafilelerin dönüşünün 19 Haziran'a kadar da devam etmesi bekleniyor diyor. Yanında ise Mavi Vatan'a dijital gözcü başlığı var. Havelsan'ın yeni sistemi Blue Vision, yapay zeka ve bilgisayarlı görü teknolojileri sayesinde denizlerde tam hakimiyet sağlıyor. Sistem radarın kör kaldığı veya tespit etmekte zorlandığı küçük botlar, şamandıralar ve su üstündeki insan gibi unsurları gerçek zamanlı konumlandırıyor. Çarpışma riski içeren durumlarda operatörü sesli ve görsel olarak uyarıyor. Mavi Vatan'daki dijital gözcü başlığı sürmanşetleri süslemiş Türk Günde. Ve manşette ise CHP'de koltuk düellosu başlığıyla Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in dün yapmış olduğu partililere seslenmesinden, bayramlaşmasından kesitlere yer verilmiş. Ve devam edelim. Sırada Takvim Gazetesi var. Hemen Takvim Gazetesi'ne de bakalım. Spor haberleri sürmanşetleri süslerken manşette FETÖ itirafı diyor. Yine o yapılan iki ayrı mitingden konuşmalara yer verilmiş. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yılın ardından geldiği CHP Genel Merkezi'nde partililere seslendi diyor. CHP içindeki FETÖ ajanlarını fark edemedim, affedin. Rüşvetçilerden ve hırsızlardan arınacağız dedi ve CHP ikiye bölündü başlığı atılmış. Ankara'da aynı saatte düzenlenen iki ayrı bayramlaşma programı CHP'nin bölünmüş olduğunu açıkça gözler önüne serdi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu şimdi arınma zamanı sloganını belirtirken Manisa vekili Özel bambaşka sloganlar attı. Parti otobüsleri, karşılama ekipleri ve posterler bile ayrı ayrıydı diyor. CHP ikiye bölündü şeklinde de başlığı göze çarpıyor Takvim Gazetesi'nde. Ve dönüyorlar diyor. Kurban Bayramı tatiline bomboş kalan İstanbul bir kez daha dönüş rotasının merkezi oldu. Çok sayıda tatilci trafiğe takılmamak için dün yola çıktı. Erkenci dönüşler çoğalınca otoyollar sıkıştı. Viyadük ve bazı noktalarda trafik oluştu. Trafik sıkışıklıklarının bugün de artarak devam etmesi bekleniyormuş. Yola çıkacaklar için uyarmış olalım. Bayram dönüşü başladı gibi görünüyor. Ve Yeni Asır'a bakalım son olarak. Yeni Asır gazetesinde hangi başlıklar yer alıyor? Biyolojik saatler tersine dönüyor. Bir sağlık haberi paylaşılmış. Bilim dünyası biyolojik saati tersine çevirip yaşlanmayı durdurmanın ve hücreleri gençleştirmenin kodlarını çözdü. Harvard bağlantılı araştırmaların yaşlı farelerde gençleştirme etkisini kanıtlamasının ardından sıra insanlara geldi diyor. Önümüzdeki 10-15 yılın bir kırılma dönemi olacağını vurgulayan uzmanlar, biyoteknoloji ve yapay zekanın gücüyle 2035 ve 2040 yılları arasında bu teknolojinin hayatımıza girebileceğini belirtiyormuş. Biyolojik saatleri tersine çevirmeyi hedefleyen çalışmalar gündemde. Manşette ise Yeni Asır'da rüşvetçilerden arınacağız başlığı var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun vermiş olduğu o önemli mesajlara Yeni Asır gazetesi de bugün manşetlerden yer vermiş, pek çok gazetede olduğu gibi. Efendim, Edirne'de bayramın ilk gününden beri kayıp olan iki arkadaşın cansız bedenleri 9 saat arayla Tunca Nehri'nde bulundu. İki gencin esrarengiz ölümündeki sır perdesini yapılacak otopsi aralayacak.
1: Kayıp olarak aranıyorlardı. Tunca Nehri'nde 9 saat arayla cansız bedenleri bulundu. Edirne'de Kurban Bayramı'nın ilk günü ailesiyle bayramlaştıktan sonra evden çıkan Halil İbrahim Arslan'dan bir daha haber alınamadı. Ailesi kayıp ihbarında bulundu. En son arkadaşı Volkan Cevizli ile görüldüğü tespit edildi. Ancak Cevizli'nin de kaybolduğu ortaya çıktı. İki gence ulaşabilmek için arama çalışması başlatıldı.

0: Kentten geçen Tunca Nehri'nde bir kişinin suda hareketsiz durduğu ihbarı üzerine arama kurtarma ekipleri o noktaya yönlendirildi. AFAD ekiplerinin botla ulaştığı cansız bedenin Halil İbrahim Arslan'a ait olduğu belirlendi. 9 saat sonra Tunca Nehri'nde yine bir kişinin hareketsiz durduğu ihbarı geldi. AFAD ekiplerinin sudan çıkardığı cansız bedeninde Halil İbrahim Arslan'ın arkadaşı Volkan Cevizli'ye ait olduğu tespit edildi. İki arkadaşın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsiyle ortaya çıkacak.
1: İstanbul Avcılar'da yol ortasına bırakılan otomobil cadde trafiğini kilitledi. Hatalı park sebebiyle tartışan iki sürücü tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. O anlar kameralara yansıdı.
0: Yol ortasına bırakılan otomobil kavgaya yol açtı. Ortalık savaş alanına döndü. Görüntüler İstanbul Avcılar'da kayda geçti. Çift yönlü caddede yol ortasına bırakılan otomobil sebebiyle trafik akışı durdu. Bu sırada karşı karşıya gelen iki sürücü arasında yol verme sebebiyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada sürücülerden biri diğerinin otomobiline tekme atınca ortalık karıştı. Taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle sona eren kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Şimdi buna
1: vuruyor. Efendim, Amerikan polisi itfaiyeden önce ulaştığı yangında alev kapanında mahsur kalan bir bebek olduğunu öğrendi. Üst kattaki bebeği zaman kaybetmeden çıkarmaları gerekiyordu ve anne yavrusu yaşasın diye onu ikinci kattan kahraman polisin kucağına bakın nasıl bıraktı.
2: Evet, yakaladım.
3: Annesinin son çare camdan attığı bebeği kahraman polis yakaladı.
2: Bebek nerede?
3: Üst katta.
2: Üst katın neresinde?
3: Üst kat işte. Michigan'da güpegündüz çıkan yangına polis itfaiyeden önce ulaştı.
2: Hey, çocuğu göster bana. Sinekliği tekmele.
3: Alev kapanı yüzünden zaman yoktu.
2: Çocuğu camdan atmaya çalışacak.
3: Kahraman polis kadını yönlendirdi ve bebeği havada yakalamayı başardı.
2: Evet, yakaladım. Hanımefendi, hemen çıkın.
3: Bebeği yaşama tutunabilsin diye onu camdan polise bırakan annenin yardımına merdiven yetişti.
2: Bekleyin, size merdiven getirelim.

0: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Yenikapı Etkinlik Alanı'nda 1453 drone'la ışık gösterisi yapıldı. Birçok noktadan görünen drone'lar İstanbul'un fethini gökyüzünde oluşturdukları görsel törenle anlattı.
1: Takvimler 29 Mayıs 1453'ü gösterdiğinde dünya tarihinin akışı sonsuza dek değişecekti.
2: İstanbul'un fethi gökyüzüne yansıtıldı.
1: Fatih Sultan Mehmet devasa ordusuyla birlikte İstanbul'a girdi. O gün sadece bir şehir fethedilmedi. Bir çağ kapandı. Yeni bir çağ başladı.
2: Valilik tarafından İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kapsamında drone ve ışık gösterisi yapıldı.
1: Peygamber Efendimizin hadisi şerifinde buyurduğu gibi, İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan. Onu fetheden ordu ne güzel ordudur.
2: Yenikapı sahilinde düzenlenen etkinlikte 1453 drone kullanılarak fetih teması işlendi.
1: Gemiler,

0: Kan yürütüldü. Dağlar aşıldı. Haliç'in zincirleri kırıldı.
1: Mega kentin birçok noktasından görünen dronlar İstanbul'un fethini gökyüzünde oluşturdukları görsel şölenle anlattı.
0: Kubbesinden yükselen ışık İstanbul'un yeni ruhunu müjdeliyordu.
1: Drone ve ışık koreografisi arasında Fatih Sultan Mehmet'in dehası ve fethiyle ilgili önemli fotoğraflar yer aldı. Gösteri Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türk bayrağı görselleriyle son buldu.
0: Yıldızlı bayrağımızın gölgesinde.
2: 42 ili birbirine bağlayacak, seyahat süresini yarı yarıya düşürecek Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolunun inşaat çalışmaları hızlandı. Dev projeye sadece Türkiye'nin iç ulaşımını rahatlatmakla kalmayacak, Kafkasya ve Orta Doğu'ya uzanan stratejik bir köprü olacak.
3: Türkiye'nin doğuya ve kuzeye açılan en kritik kapısı. Ankara-Kırıkkale hattındaki o yoğun trafik artık tarih oluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bölgedeki trafiği rahatlatacak dev proje için düğmeye bastı. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolunda çalışmalar büyük bir hız kazandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 120 kilometrelik projede kazı ve dolgu çalışmalarının yarısına yakınının tamamlandığını açıkladı. Mevcut yoldaki devasa trafik yükünü hafifletecek olan proje, ilerleyen yıllarda Samsun'a ve İran sınırına kadar uzanacak otoyol ağında ilk halkasını oluşturuyor. Yeni otoyol bittiğinde Kafkasya ve Orta Doğu ülkelerine yapılan yük ve yolcu taşımacılığı çok daha güvenli, çok daha konforlu hale gelecek. Proje bittiğinde sürücülerin en büyük çilesi olan zaman kaybı tarihe karışacak. Şu an 80 dakika süren seyahat süresi yarı yarıya düşerek tam 43 dakikaya inecek. Bu kısalma sayesinde ülke ekonomisine yıllık 6,8 milyar lira tasarruf sağlanırken doğaya salınan karbon emisyonu da 40 bin ton azalacak.
2: Efendim, Türkiye genelinde yağışlar arttı. Yağış miktarı son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu sene tarım ürünlerinde de yüksek verim bekleniyor.
3: Yağışlar arttı, kuraklık riski büyük ölçüde ortadan kalktı. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün Nisan ayı verileri sevindirdi. Geçen ay yurt genelinde yağışlar belirgin şekilde arttı. 1 Ekim 2025, 30 Nisan 2026'da Türkiye genelinde kaydedilen yağış miktarı son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Nisan ayında Türkiye genelinde ortalama yağış 86,5 milimetre olarak gerçekleşti. Bu rakam uzun yıllar ortalaması olan 57,5 milimetrenin %50 üzerinde. Yağışlı gün sayısı da 13 güne çıkarak normallerin üzerinde seyretti. İç Anadolu bölgesinde son 23 yılın, Akdeniz bölgesinde ise son 24 yılın en yüksek Nisan ayı yağışı kaydedildi. Bu gelişme özellikle hububat üretimi açısından güçlü bir sezon beklentisini beraberinde getirdi. Karadeniz'de de hem hububat hem de fındık ve çay gibi ürünlerde aktif bir üretim dönemi yaşanıyor.
2: Efendim, tarihi, turistik ve doğa harikası mekanlar Kurban Bayramı tatilinde yoğun ilgi gördü. En çok ziyaret edilen noktalardan derlediğimiz haber turumuz var sırada.
1: Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler tarihi ve turistik alanlara akın etti. Gaziantep'te bulunan Zeugma Müzesi de yoğunluğun yaşandığı noktalardan biriydi.
4: Gaziantep sadece gastronomi turizmiyle ön plana çıkmıyor, kültür turizmiyle de ön plana çıkıyor. Zeugma Mozaik Müzesi dünyanın önde gelen müzeleri arasında yer alıyor. Buraya gelen ziyaretçiler buradaki eserlerin mitolojik hikayelerini yakından inceliyor. Şu ana kadar 50 binden fazla ziyaretçi Kurban Bayramı tatilinde Zeugma Mozaik Müzesi'ni ziyaret etti.
5: Bence atalarımızdan kalan Anadolu'nun Mezopotamya'nın en güzel mirası.
6: İzmir'den geldik, burayı çok beğendik. Buraya geldik, Gaziantep'e.
7: Müzeyi çok beğendim. Buranın çok güzel tarihi yerleri var.
1: Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan ve Yedi Uyurlar Mağarası olarak da bilinen Ashab-ı Kehf Mağarası ziyaretçilerle doldu taştı.
8: Kurban Bayramı tatilinde Türkiye'nin dört bir yanından Mersin'in Tarsus ilçesindeki Ashab-ı Kehf Mağarası'na görmüş olduğu

0: gördüğünüz gibi insanlar yoğun ilgi gösterdi.
1: Kehf suresinde ashabı Kehf olarak ifade edilen 7 genç yanlarındaki köpekle dönemin imparatorunun zulmünden kurtulmak için mağaraya sığınırlar ve 309 yıl boyunca mağarada uyuyakalırlar. Öyle ki ashabı Kehf 7 uyurlar olarak da anılmaktadır.
0: 7 genç krala karşı çıktı ve putlara tapmayacağını söyledi. Ardından da işte buradaki mağaraya geldi. Allah'a dua ettiler. Allah'a inancından vazgeçmeyeceklerini söylediler. Ve bu mağara içerisinde yaklaşık 309 yıl boyunca yaşadılar.
2: Güzel bir duygu. Herkese tavsiye ederim. Gerçekten de kutsal bir duygu. Yani şu anda da tüylerim diken diken oluyor.
1: Balıkesir Kaz Dağları'ndaki doğa harikası noktalarda yoğun ilgi gördü.
3: Burası Bin Pınarlı Kaz Dağı'nın eteklerindeki yoğun akan şelalelerden sadece bir tanesi. Kaz Dağları oldukça çok sayıda şelale ve kanyon barındırıyor. Bir taraftan dağ turizmi, bir taraftan deniz turizmi, bir taraftan da termal turizmi yapılabilen özel noktadan birisi olan bu bölge Kurban Bayramı tatilinde görüldüğü gibi vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor.
4: Vallahi çok güzeldi ya. Daha önce de gelmiştik ama bu kadar yürümemiştik.
5: Buradan abi Çarkızköy'den geldik. Tekirdağ Çarkızköy'den geldik. Güzel yer. Tavsiye üzerine geldik.
6: Çok güzel. 5 senedir geliyoruz. Her zaman geliyoruz. Memnun kalıyoruz.
7: Burta'dan geldik eşimizle beraber. Çok beğendim yani. Uludağ'ı anımsatıyor. Şahsen suyu da çok güzel.
1: Ve Konya'daki Kelebekler Vadisi.
8: Bayramda Kelebekler Bahçesi oldukça yoğun. Günde 7000 kişi burayı ziyaret ediyor.
9: Mükemmel bir yer. Yapanların eline kollarına sağlık, emeklerine sağlık.
10: Harika, böyle bir şey görmedim, ilk defa görüyorum.
8: Hatırayı da bıraktınız.
10: Bırakmam mı? Bol bol da resim çektim. Tekirdağ hatıramı da bıraktım.
8: Arkamdaki yoğunluğun sebebi ise burada bir hatıra bırakabilmek için. Gördüğünüz gibi ziyaretçiler burayı nereden geldiklerini işaretliyorlar.
11: Bayramda hem eğlenmek hem de İstanbul'un muhteşem manzarasını kuş bakışı görmek isteyenlerin adresi Çamlıca Kulesi oldu. İstanbul'un en yüksek noktası Çamlıca Kulesi'ndeki hedef ay simülasyonuyla ziyaretçiler uzay deneyimi de yaşadı.
12: Ay'a geldik şu anda. Bir tane meteor bırakmayacağım.
13: Bayramın son gününü zirvede tamamlamak isteyenler soluğu Çamlıca Kulesi'nde aldı. İstanbul'un 360 derecelik panoraması hayranlık uyandırdı. Özellikle tatil için mega kente gelenler 369 metre yükseklikte eşsiz bir deneyim yaşadı.
14: Bursa'dan geliyoruz. Arkadaşlarımızla beraber geldik. İstanbul'dan önce gezmiştim ama buraya ilk defa geliyorum ve çok da beğendim açıkçası.
15: Önce buraya gelmemiştim.
12: Ne hissettin? Ne beğendin mi?
15: İlk oldu. Önce korktum yükseğe çıkacağım için ama sonradan alıştım. İstanbul ayaklarımın altında yani çok memnun oldum.
16: Deniz çok güzeldi. Köprü falan çok iyiydi. Manzarası çok güzel.
13: Kulede bir bölüm var ki ziyaretçileri adeta uzaya uğurluyor.
12: Evet, şu anda neredeyiz? Hedef Ay Uzay Simülasyon Merkezi'ndeyiz. Bir roketin içerisindeyiz ve bizim bulunduğumuz bu roket bizi Ay'a götürecek. Evet, artık an itibariyle Ay Uzay aracıyla Ay'a iniş yaptık. Kolay bir yolculuk değildi, zor bir yolculuktu ama değdi. Şimdiki hedefimiz neresi?
17: Şimdi Ay yüzeyine iniş yaptınız. Şimdi birlikte Ay Üstü Laboratuvarı'na doğru ilerleyeceğiz. 2061 yılında Ay yüzeyine kurmayı hedeflediğimiz yerleşkeleri göreceksiniz.
12: 2061 yılında.
17: Evet, doğrudur. Bizim amacımız burada yerin 380 metre altına inerek bir maden aramak. NZC-35 madenini bulmayı hedefliyoruz.
12: Evet, şimdiki durum nedir?
17: Yukarıya doğru bu madenin elektrik enerjisini görüyorsunuz. Bu enerji sayesinde de buradaki joysticklerimizi çalıştıracağız. Evet. Çok önemli bir görevimiz var. Meteorları parçalamamız gerekiyor.
13: Çok boyutlu sinema deneyimi ise şehri Çamlıca Kulesi'nden başlayarak keşfetme şansı tanıdı.
18: Hayattan yeni güncel zamana gelişmiş bir medeniyeti gördük. Geçmiş medeniyetten şimdiki medeniyetin. Elhamdülillah çok güzeldi.
11: Sarayda el dokuması halılar ustalar tarafından büyük bir titizlikle onarılıyor. Yapılan çalışma hem kültürel mirasın korunması hem de

0: Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde tamirat ve tadilattan geçiyor. El emeği göz nuruyla halılar tamir ediliyor.
1: El dokuması olsun yeter ki ne olursa olsun el dokuması olsun. Makine olmasın hepsinin tamiratı mümkün. İpeğinden tut ne bileyim işte pamuk halısından, yün halısından hepsinin tamiri mümkün.
0: Tamir edilecek halıların ipleri de yine eski halılardan sağlanıyor. İşte kök boyalarla boyanan bu iplerle halılar tamir ediliyor.
1: Kök boyalı ipler de var. Normal kimyasal boyayla boyanan ipler de var. Kök boyalı ipler halı atıyorum işte 50 senelik bir İç Anadolu halısıysa o yaşlardaki bir 50 senelik bir İç Anadolu kilimini alıyoruz. Renkleri zaten birbirine yakın. Hemen hemen aynı otlarla boyanan ipler. Ondan söküp temizleyip yıkayıp tekrar halılara kullanıyoruz. Kök boya öyle kullanıyoruz. Ha dışarıdan müşterimiz misal kök boya istemiyor. Normal genç halılar geliyor. Yaşlı olmayan, kök boya olmayan, kimyasal boyalardan boyanmış halılar geliyor. Onları da yine biz kimyasallardan boyuyoruz. Onlar da öyle tamiratını. Hem kök boya hem de kimyasal boyanın ikisi de yapılıyor.
2: Peki eski bir halının değerini belirleyen ne?
1: Başta yöresi, ondan sonra yaşı, ondan sonra da boya kalitesi. Aksaray'ın en meşhur yaşlı olarak Taşpınar halısı var. Boya kaliteleri olsun, ondan sonra dokuma kalitesi olsun çok farklı. Mesela Konya'nın bir farklı halısı var. Uşak'ın halısı var. Yani Türkiye'mizin hemen hemen her elinin değerli halısı var. Bir eski Selçuklu modeller olsun. Ondan sonra Osmanlı'nın modellerinden olsun. Veya dünya çapında genel tutulan İran modellerinden olsun. Azerbaycan Kafkas tarafının modellerinden olsun. Yani modeline, yöresine ve bir de yaşına göre.
2: Asırlık tarihi el dokuması halıların restore edildiği Aksaray dünya çapında bir üne sahip.
1: Şu an için en çok gelen tamir için Sultanhanı'na Türkiye'ye Amerika'dan geliyor. Yani %90 Amerika'dan geliyor. Avrupa'dan da geliyor ama şu an için en çok gelen tamir Amerika'dan geliyor.
3: Kurtlar doğanın en zeki, en ketum ve en korkutucu yırtıcılarından. Kimi zaman destanlara konu oldular, kimi zaman bir ulusun efsanesinde sembol oldular. Bu insana göre 40 kat daha güçlü koku alan, en zorlu iklim koşullarıyla başa çıkabilen doğanın en organize ve birbirine en sadık avcılarından birinin hikayesi. A Haber editörü Bahadır Kerimoğlu'nun hazırladığı Bozkurtlar özel dosyası geliyor şimdi ekrana.

Kimi zaman destanlara konu oldular. Kimi zaman bir ulusun efsanesinde sembol, kimi zaman da korkunun beden bulmuş hali.

karla kaplı tundralarda, puslu bozkırlarda ve ormanların gizemli köşelerinde hüküm sürerler. Bunlardan Göktürklere, destanlardan taşa kazınmış figürlere uzanan bir hikayenin simgesi, kurtlar. Onlar yaban hayatının kilit avcılarıdır. Soğuk onları durdurmaz, açlık onları yavaşlatmaz. Günlerce aç kalabilir, zorlu iklim koşullarıyla başa çıkabilirler. Güçlü, çevik, sabırlı, dayanıklı ve asla yalnız değillerdir. Bu, Yüce Allah'ın yarattığı en organize, birbirine en sadık ve en etkileyici avcılardan birinin hikayesi. Kurtlar, yaşam alanı olarak dünyanın her yerine yayılmıştır. Dünya genelinde 4 ana kurt türü bulunur. Bunlar gri kurt, kızıl kurt, Etiyopya ve Afrika altın kurdudur. Kurt denildiğinde akla gelen ilk tür gri kurt ya da Türk kültüründeki adıyla bozkurttur. Bozkurt dünyada hem en yaygın hem de en çok bilinen kurt türüdür. Kurt gücünü sürüsünden alır. Sürünün kalbi aile bağlarıyla atar. Birlikte yaşar, birlikte avlanırlar. Vahşi doğada sürüdeki bağ hayatta kalmak için zorunluluktur. Kendilerinden kat be kat daha büyük hayvanları avlayabilmenin tek yolu da budur. Liderliği alfa kurtlar yapar.

Fakut sürünün en zeki, en bilge ve en güçlü erkeği olur. Kurtlar eşlerine oldukça sadıktır. Yavrularsa hayata gözlerini açtıkları andan itibaren hayatta kalma sanatını öğrenirler. Oyunları gelecekteki avlarının provasıdır. Kurtlar doğanın en iyi iz sürücülerindendir. Hassas burunlarıyla insana göre 40 kat daha güçlü koku alırlar. Yaklaşık 200 milyon koku alma hücresiyle avının veya düşmanının izini kilometrelerce öteden fark edebilirler. Onlar gözlerinin görmediğine burnuyla erişirler. Kurtlar gece de gündüz gibi iyi görürler. Bu üstünlük onların geceyi gündüze çevirmesini sağlar. Karanlıkta, siste, sessizlikte. Bozkurt asla kaybolmaz. Kurtların gecenin sessizliğini yaran ulumaları, doğanın içinde yankılanan güçlü bir bildiridir. Bu ses kimi zaman sürü üyelerini toplamak için bir çağrı, kimi zaman bir uyarı ya da yabancılara verilmiş açık bir tehdittir. Kurtlar için uluma hem bağ kurmanın hem de sınır çizmenin dilidir. Otobur, memeli hayvanlardan, kemirgen ve kuşlara hatta balığa kadar pek çok canlı kurtların menüsünde yer alır. Kurtlar eğimli sırta, kalın bir boyna ve çok güçlü bacaklara sahiptir. Birkaç saniyede 65 kilometre hıza ulaşabilir. Bu hızda 5 metreyi aşan sıçrayışlar gerçekleştirebilirler. Perdeli ayakları sayesinde kar üzerinde rahatlıkla ilerleyebilir, 10 kilometreden fazla mesafeyi yüzerek geçebilirler. Onları gerçekten farklı kılan fiziksel güçleri değildir. Zekaları, hafızaları ve şaşırtıcı becerileridir. Hızlarını taktikle birleştirir, sessiz bir kuşatmayla avlarını kaçışı olmayan bir tuzağa çekerler. Adımları hep hesaplı, her saldırısı askeri bir taktik gibidir. Onlar adeta savaşır gibi avlanırlar. Aç kurtlar bazen farklı taktikler kullanarak köpekleri de tuzağa çeker ve avlarlar. Yüce Allah'ın bahşettiği üstün yetenekler, kurtları insanların gözünde de ikonik bir canlı haline getirmiş, saygın bir yırtıcı olarak görülmesine yol açmıştır. Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde rehberlik eden, koruyucu sayılan önemli bir varlık olarak görülmüştür. Oğuz Kağan destanında bir ışık içinden çıkarak konuşan kurdun orduya yol gösterdiğine inanılır. Ayrıca Orhun yazıtlarında da Türk ordusu kurda benzetilmiştir. İnsanlık onları yüzyıllardır iki farklı yüzüyle tanıdı. Bir yanda kurnaz ve tehlikeli bir düşman, diğer yandaysa sadakati, cesareti ve sezgileriyle efsaneleri konu olmuş bozkırların üstün savaşçısı.

FM ilk saatimizi geride bıraktık. Artık saatlerimiz 7'ye ulaşmak üzere. Türkiye'den ve dünyadan en sıcak başlıklarla bu saatimizi de sürdüreceğiz. Şimdi önceki bültenlerimizde sizlere duyurmuştuk. Denizli'de kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı. O kazada can kaybı sayısı 7'ye yükseldi. 30 kişi ise yaralandı. Kazanın adresi Denizli Aydın Otoyolu Sarayköy ilçesi yakınları. İzmir-Antalya seferini yapan yolcu otobüsü sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Bir anda yanmaya başlayan otobüs kısa süre içerisinde alev topuna döndü. Alevlerin arasında kalan 7 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. İtfaiye tarafından söndürülen yangından geriye ise demir yığını kaldı.

0: tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bayramda yolları denetlemiyor, sizleri koruyoruz ifadesini kullanan çiftçi, bayramdaki trafik denetimlerinin amacının ceza kesmek değil, vatandaşların sevdiklerine güvenle ulaşmasını sağlamak olduğunu söyledi.
1: Bayramda yolları denetlemiyor, sizleri koruyoruz.
2: Yollarda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı. İçişleri Bakanlığı bu bayramda denetim anlayışını tamamen değiştirdi. Öncelik ceza yazmak değil, canları korumak.
1: Bayram dönemleri sadece trafik yoğunluğunun arttığı zamanlar değildir. Bayram, aile, özlem, memlekete dönüş, çocuk ve kavuşma duygusudur. Ve bütün bu duygular bu ülkenin yollarında taşınmaktadır. Bundan dolayı yeni güvenlik yaklaşımımızda asıl meselemiz ceza yazmak değil, insanların sevdiklerine eksiksiz ulaşmasını sağlamaktır.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bayram dönemi trafik yoğunluğu ve alınan güvenlik önlemleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
1: Bayramda yolları sadece denetlemiyor, koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı bayramın hiçbir hanede hüzne dönüşmemesidir. Bir aile sofrasında eksik sandalye kalmaması için bütün güvenlik güçleri görev başındadır. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz, onun yolunu korur. Çünkü bizim önceliğimiz korku, baskı ve ceza değil, huzur içinde kavuşmaktır.

0: Mutlak butlan kararıyla genel başkanlık görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yılın ardından CHP Genel Merkezi'ne gitti. Partililerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve yönetimini topa tuttu. Atamızın emaneti olan parti kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştıysa hesap soracağım dedi. Kurultayla ilgili de dikkat çeken mesajlar verdi.
1: Soruyorum size, atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Kişisel ikbal telaşıyla ihanet etti. Bize çamur atmaya kalkanların çamurları kendi ellerinde kalmıştır.
2: Özgür Özel yönetimini topa tuttu. Hesap soracağım dedi.
1: Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin. Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
2: 2,5 yıl aradan sonra Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Merkezi'nde liderlik koltuğuna oturdu. Kendisini bekleyen kalabalığa seslenen Kılıçdaroğlu'nun hedefinde kurultay sürecindeki şaibeler ve Özgür Özel yönetimi vardı.
1: Yaşadığımız mesele yalnızca bir kurultay tartışması değildir. Bu mesele Türkiye'de siyasetin ahlakla mı, parayla mı, aparatlar üzerinden mi şekilleneceği meselesidir. Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
2: Kılıçdaroğlu geçmiş süreçte yaşananlardan dolayı partililerden ve kamuoyundan özür diledi.
1: FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. Sırtımdan hançerlenmek için kullananları göremedim. Hakkınızı helal edin ve beni affedin. Bana 78 yıllık ömrünü bu vatana adamış bu adama hain diye bağıranları duydum. Onlara o sloganları attıran kirli zihniyete tarih önünde sesleniyorum. Bu vatanda ihanet ile vatan kahramanlığı arasındaki çizgi kılıçtan ince, kıldan ince, kılıçtan keskindir.
2: Arınacağız vurgusunu konuşmasında sık sık dile getiren Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin yolsuzluk soruşturmaları kapsamında ortaya çıkanlara da atıfta bulundu.
1: Uşak Belediyesi'nde rüşvete, talana göz yummak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı?

0: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Kemal Kılıçdaroğlu hayatta olduğu müddetçe, bu can bu bedende kaldığı müddetçe sizde asla ve asla geçit vermeyeceğiz.
1: CHP Genel Merkezi dün sabahın erken saatlerinden itibaren Kemal Kılıçdaroğlu için hazırdı. Binanın üzerine asılan, şimdi arınma zamanı yazılı dev Kılıçdaroğlu posteri dikkat çekti. İşte Kılıçdaroğlu'nun 2,5 yılın ardından yeniden genel başkan olarak döndüğü genel merkezden izlenimler.
2: İzmir'den geldik. Sabah saat 6.30'dan beri buradayız.
3: Çok sevinçliyiz. Biz temiz siyaseti benimsemiş insanlarız.
4: Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer.
5: Bayramdan hemen önce taş taş üstünde kalmamıştı. CHP Genel Merkezi'nin bahçesinde bu kez coşku ve heyecan vardı. Genel Merkez'in kapıları 2,5 yıl aranın ardından bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu için açıldı.
6: Çok heyecanlıyım, çok mutluyum öncelikle. Sevgili Genel Başkanımızla birlikte tekrar partiye temiz, özgür, düzgün siyaset gelecek.
7: Kılıçdaroğlu'nun dönüşü için CHP Genel Merkezi'de hazırlıklar tamamlandı. Bina ve çevresi dikkat çeken pankartlarla donatıldı. İşte onlardan biri ana cepheye asıldı. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının altına şimdi arınma zamanı yazıldı.
8: Arındırmış, tertemiz, yeniden siyasete kavuşmak bizler için onurdur.
7: Genel merkezin önü de büyük buluşma için hazırlandı. Dev ekranlar ve ses sistemleri yerleştirildi. Partililer de genel merkezin önünde sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başladı.
9: Kendisine sonuna kadar güveniyoruz. Lekesiz, tertemiz bir insan.
7: Partililerin kendi imkanlarıyla hazırlattığı otobüsler de alanda yerini aldı. Kemal Kılıçdaroğlu fotoğrafının yer aldığı otobüslerde Türkiye için tertemiz bir başlangıç yazısı dikkat çekti.
5: Saatler 12.45'i gösterirken Kılıçdaroğlu konutundan ayrıldı. Genel merkezdeki büyük buluşma için yola çıktı. Kılıçdaroğlu parti binasına girdikten dakikalar sonra 12. kattaki makam odasından ilk fotoğraflar geldi. Masada bulunan tüzük dikkat çekti.
10: Hukuken de partimizin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu.
7: Kemal Kılıçdaroğlu bayramlaşma programı için CHP Genel Merkezi'nde şu dakikalarda partililerle bir araya geldi. Kritik mesajlar vereceği kürsüye çıktı.
5: Kılıçdaroğlu 30 dakika kaldı kürsüde. Konuşması bitince beyaz güvercinleri gökyüzüne böyle bıraktı. Aralarında Mahir Polat, Gamze Akkuş İlgezli, Mustafa Adıgüzel gibi isimlerin de olduğu pek çok CHP'li milletvekilleri de genel merkezdeydi. Peki Kemal Kılıçdaroğlu A takımını ne zaman açıklayacak?
11: Pazartesi günü belli olur. Kemal Bey'in o milletvekili arkadaşlarımızdan o çoğunlukla olur diye düşünüyorum.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Güven Park'taki Ankara İl Başkanlığı'nın önünde partililerle bayramlaştı. Otobüsün üzerinden Kılıçdaroğlu'na seslenen Özgür Özel derhal kurultay yapın dedi. Özel daha sonra partililerle birlikte Anıtkabir'e yürüdü.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ne mazbatasız bir genel başkan olmaz, yakışmaz. Oturamaz.
12: Mahkeme kararıyla göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Bir kez daha kurultay çağrısında bulundu.
0: 2 milyon üyeyi çağıralım. Genel başkanlığın kim olacağına 2 milyon Cumhuriyet Halk Partili karar versin. O sandıktan kim çıkarsa resmi kurultaya o kişinin genel başkan adaylığında gidelim. Yani hem kurultaydan korkmuyorum ama gerçek bir enerji için bütün üyelerle birlikte genel başkanlık için öz seçim istiyorum.
12: Cumhuriyet Halk Partisi aynı gün aynı saatte iki ayrı adreste iki ayrı bayramlaşmaya sahne oldu. Mutlak Putlan kararıyla görevden alınan Özgür Özel, Ankara Güven Park'ta partililerle bayramlaştı. Özgür Özel'e destek

0: Ek için Güven Park'ta yerini alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kurultay çağrısı yaptı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi en kısa zamanda yeniden kurultaya gitmelidir.
0: Kürsüye çıkan Özgür Özel ise bir kez daha erken kurultay kartını masaya açtı.
2: Hangi delegeyle istiyorsanız son delegeyle, önceki delegeyle, daha önceki delegeyle, hangi delegeyle istiyorsanız derhal bir kurultay yapın, partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun.
3: Bayramlaşma programında konuşmasını yapan Özgür Özel, partililerle birlikte Güven Park'tan Anıtkabir'e doğru yürüyor.
0: Özgür Özel yanında Mansur Yavaş ve diğer partililerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmak üzere Aslanlı Yol'da kol kola yürüdü. Mozoleye sunulmak üzere hazırlatılan çelengin üzerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ibaresinin yer alması Anıtkabir görevlilerinin itirazıyla karşılaştı. Bu sırada görevli personelle partililer arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Özel ve beraberindekiler daha sonra Anıtkabir'in merdivenlerinde fotoğraf çektirerek buradan ayrıldı.
4: Efendim Hürriyet Gazetesi'ne bir bakalım. Bugün hangi haberler gazetede yer almış? Pek çok gazetede olduğu gibi Hürriyet Gazetesi'nde manşetlerde CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve dün Özgür Özel'in yapmış olduğu o açıklamalara yer vermiş ve 7 kilometre arayla iki farklı CHP başlığını atmış. Ankara'da dün Türk siyasi hayatının en ilginç olaylarından biri yaşandı diyor. CHP'de Kılıçdaroğlu genel merkezin önünde. Özgür Özel ise yaklaşık 7 kilometre ötede Güven Park'ta bayramlaşmıştı. Anlaşma programı düzenleyip halka hitap etti diyor. 2,5 yıl sonra ilk adım. Kılıçdaroğlu 2,5 yılın ardından ilk kez dün CHP'de genel merkezine gitti. Kılıçdaroğlu karanfillerle karşılandı. 12. kattaki makam odasına çıkan Kılıçdaroğlu ekibiyle bir toplantı yaptı. Özel de CHP Ankara İl Başkanlığı'nın önünde Güven Park'ta partililere seslendi. İl binasına Özel'in posteri asıldı. Kimi milletvekilleriyle Mansur Yavaş da Özel'in yanında yer aldı diyor Hürriyet Gazetesi manşetlerde. Altında ise güvenli okul için hazırlık başlığı var. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki o saldırılardan sonra okullardaki güvenlik önlemlerinin masaya yatırıldı. Okullar için yeni risk haritası hazırlanıyor diyor. Okuldaki öğrenci sayısına, öğretmen kadrosuna, disiplinsizlik ve devamsızlık durumuna, suç oranına ve çevrede uyuşturucu satışının olup olmadığına bakılıyor. Bazı okullarda polis ve güvenlik personelinin artırılması, turnike ve kamera sistemi kurulması düşünülüyor. Önlemler öğrencileri tedirgin etmeyecek şekilde uygulanacak demiş. Güvenli okul için hazırlıklar devam ediyor. Özellikle Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan ne yazık ki o saldırıların ardından. Bir de yarısı bizden kampanyası ile ilgili bir haber var. 31 Aralık'a kadar riskli bina kararı alınması gerekiyor bu kampanyadan yararlanmak için. Tek bir ev sahibinin başvurması bile yeterli. Yarısı bizden kampanyası için bakanlık lisanslı kurumlara risk tespiti yaptı. Gerekiyor. Bu tespitlerde binadan karat örneği alınıyor ve gerekirse zemin etüdü yapılıyor. İtiraz süreçleri sonuçlandıktan sonra riskli yapı tespiti kesinleşiyor ve tebligatlar yapılıyor. Ama son tarih 31 Aralık. Bu tarihe kadar riskli bina kararı aldırılması gerekiyor. Şimdi İran'dan istediğini alamayan Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da tansiyonun düşmesiyle gözünü Asya'ya çevirdi. Savaş Bakanı Pete Hegseth, Çin'in artan askeri gücüne karşı Asya'daki müttefiklerine savunma harcamalarını artırma çağrısı yaptı. Konuşmasında Tahran'ı da tehdit eden Hegseth, müzakereler çökerse yeniden vururuz dedi.
5: Gerekirse yeniden harekete geçme kapasitemiz var. Bundan fazlasıyla eminiz.
0: Diplomasi suya düşerse İran'a yeniden saldırırız dedi. Asyalı müttefiklerine Çin tehdidine karşı daha fazla silahlanma çağrısı yaptı.
5: Bugün bölgeye baktığımızda Çin'in tarihi boyuttaki askeri yığına ve faaliyetlerinin bölgede ve ötesinde genişlemesi konusunda

0: haklı bir endişe var.
1: ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Singapur'da düzenlenen Shangri-La Güvenlik Forumu'na katıldı. Tahran yönetimini bir kez daha tehdit eden Hegseth, Washington'ın gözünü İran'a çevirse de Asya Pasifik'ten dikkatini çekmediğini söyledi.
0: Hala küresel yükümlülüklerimiz var. Örneğin İran'ın nükleer silah edinmemesini sağlamaya odaklanmış durumdayız. Ama aynı anda iki şey yapabiliriz.
1: Bölgedeki güç dengesini korumanın önemine dikkat çeken Hegseth, Asya'daki müttefiklerinden savunma harcamalarının artırılmasını istedi.
0: Başkan Trump bu yıl savunmaya 1,5 trilyon dolarlık, nesiller boyu sürecek bir yatırım yapmayı planlıyor. Müttefiklerimizden ve ortaklarımızdan da %3,5 talep ediyoruz.
1: Konuşmasında Çin tehdidini açık açık dile getirse de Pekin'e karşı ifadeleri temkinliydi.
0: Çinli muhataplarımızla daha sık görüşüyoruz ve askeri iletişim kanallarını açık tutuyoruz.
2: Hizbullah'ın roket saldırısı İsrail'in kuzeyindeki Nahariye sahilinde büyük paniğe yol açtı. Akdeniz kıyısında patlama sesleriyle siviller can havliyle sığınaklara koştu.
3: Lübnan-İsrail hattında gerilim bir kez daha tırmandı. Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Nahariye kentine yönelik roket saldırısı sahil şeridinde paniğe yol açtı. Deniz kenarında vakit geçiren yüzlerce kişi sirenlerin ve patlama seslerinin ardından can havliyle kaçışmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı kişilerin çığlıklar atarak sahilden uzaklaştığı, bazılarınınsa koşarak sığınaklara yöneldiği görüldü. Roketlerden bazıları doğrudan Akdeniz'in sularına düştü. Deniz yüzeyinde büyük patlamalar yaşandı. Bölgede alarm durumu sürüyor. İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların yeni bir tırmanış evresine girebileceği değerlendiriliyor.
2: Batı Şeria'da Filistinlilere ait tarım arazileri bir kez daha saldırıların hedefi oldu. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Fukaykis ve Abu Felah köylerine baskın düzenleyen silahlı İsrailli gaspçılar, Filistinli çiftçilerin hasat dönemindeki buğday tarlalarını ve tarım arazilerini ateşe vererek dönümlerce ekili alanı adeta küle çevirdi.
3: İşgal altındaki Batı Şeria'da bir kez daha alevler yükseldi. İsrailli yerleşimciler Filistinli çiftçilerin ekmeğini, toprağını ve geleceğini hedef aldı. Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Fukaykis köyüne Ramallah yakınlarındaki Abu Felah köyü gaspçı İsraillilerin hedefi oldu. Görgü tanıklarına göre silahlı yerleşimciler buğday tarlalarını ve tarım arazilerini ateşe verdi. Alevler kısa sürede yayıldı, dönümlerce ekini alan küle döndü. Saldırılar sadece tarlalarla sınırlı kalmadı. Bölgede çalışan Filistinli çiftçilerin de doğrudan hedef alındığı, hatta bazılarının yakılmaya çalışıldığı gelen bilgiler arasında. Abu Felah köyünde çıkan yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri İsrail askerleri tarafından engellendi. Köylüler alevleri battaniyelerle söndürmeye çalıştı. Birleşmiş Milletler verileri Batı Şeria'da yerleşimci şiddetinin son aylarda daha da tırmandığını ortaya koyuyor. Birleşmiş Milletler'e göre sadece bu yıl Filistinlilere ait can ve mal varlığını hedef alan yüzlerce saldırı kayda geçti.
2: Amerikan New York Times gazetesi Filistinlilerle yaptığı röportajlarda İsrail'in cinsel şiddet uyguladığını gündeme taşımıştı. Söz konusu tecavüz vakaları Birleşmiş Milletler tarafından da doğrulandı. Birleşmiş Milletler İsrail ordusunu tecavüzcü ilan ederek kara listeye aldı.
4: Listeye iki yeni devlet aktörü eklendi. Birincisi İsrail ordusu, diğeri İsrail cezaevi servisi.
1: İsrail, Filistinlilere yönelik tecavüz ve ağır cinsel saldırılar nedeniyle Birleşmiş Milletler'in kara listesine girdi. 31 vaka resmen tespit edildi.
4: Tecavüz ve diğer cinsel şiddet biçimlerinin devam ettiğine dair güvenilir bilgilere dayanarak listeye alındı.

0: Bu yıl doğrulanmış vaka sayısında da artış görüldü.
1: İsrail, Filistinlilere yönelik her türlü şiddet eylemine başvuruyor. Bunların arasında cinsel saldırı da var. New York Times'ın saha araştırmasına yansıyan iddialar bu kez Birleşmiş Milletler tarafından doğrulanarak raporlaştırıldı.
0: 2025 yılında Birleşmiş Milletler çoğunlukla gözaltı merkezlerinde ancak aynı zamanda kontrol noktalarında ve askeri operasyonlar sırasında da olmak üzere 31 vakayı doğrulayabildi.
1: Rapor sonucu İsrail ordusu DEAŞ'ın da bulunduğu Birleşmiş Milletler'in kara listesine alındı.
0: Gazze Şeridi ve Batı Şeria'dan 14 erkek, 7 kadın, 9 erkek çocuğu ve 1 kız çocuğuna karşı işlenen bu şiddet, Filistinlilere karşı cinsel şiddetin bir örneğidir ve işkence biçimi olarak da kullanılmaktadır.
1: İsrail'in de söz konusu suçlulara sağladığı cezasızlık iklimine raporda dikkat çekildi. Öte yandan Birleşmiş Milletler temsilcilerine İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'nin %70'ini işgal planı soruldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Gazze'nin tamamı Filistinlilere aittir diyerek tepki gösterdi.
2: Gazze'nin %100'ü Filistin halkına ait olmalı. Bunu görmek istiyoruz ve İsrail'i sözde sarı hattan, işgalinden geri çekilmeye çağırıyoruz. Ve bu bizim pozisyonumuz olmaya devam edecek.
3: ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği bir tekneye daha saldırdı. Olayda 3 kişi öldü. ABD'nin son saldırısı ülkede yargısız infaz yaptığı suçlamalarını yeniden gündeme taşıdı.
4: Bir kez daha uyuşturucu taşıdığı iddia edilen gemi hedef alındı. Saldırıda 3 kişi öldürüldü. Görüntüler Doğu Pasifik'ten. ABD ordusu uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen tekneleri vurmaya devam ediyor. Saldırının detaylarını ABD Güney Komutanlığı Southcom sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Güney Mızrağı operasyonunu yürüten ortak görev gücünün Southcom komutanı talimatıyla narko terörist olarak belirlenmiş organizasyonlar tarafından kullanılan bir tekneye saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırıda 3 kişinin öldürüldüğü açıklandı. Bölgede uyuşturucu trafiğine karşı askeri operasyonların artarak devam edeceği mesajı da verildi. ABD'nin son zamanlarda Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı tekne ve gemileri doğrudan hedef alması uluslararası kamuoyunda yargısız infaz tartışmalarına yol açıyor.
3: Japonya İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı son resmi nüfus sayımı verileri ülkenin modern tarihinin en büyük demografik şokuyla karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Hükümetin tüm teşvik, mali destek ve reform paketlerine rağmen ülke nüfusu adeta tarihi bir erime sürecine girdi.
4: Dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri görünmeyen bir çöküşün kıskacında. Doğumlar azalıyor, nüfus eriyor, ülkenin geleceği her yıl biraz daha sessizleşiyor. Japonya'da nüfus alarmı zirveye çıktı. Tarihinin en sert demografik daralmalarından biri kayda geçti. Resmi nüfus sayımı verilerine göre Japonya'nın nüfusu son 5 yılda 3 milyondan fazla azalarak 123 milyon seviyesine geriledi. 1920'den bu yana tutulan kayıtlarda bu gerileme en büyük nüfus kaybı olarak tarihe geçti. Doğum oranlarının rekor seviyede düşmesi ve yaşlı nüfusun hızla artması ülkedeki demografik krizi derinleştiriyor. Çocuk nüfusu oranı da %10,8'e gerileyerek kayıtlardaki en düşük seviyeye indi. Tokyo ve Okinawa dışındaki tüm eyaletlerde yaşanan nüfus azalışına karşı hükümet yeni teşvik paketleri hazırlıyor. Uzmanlar uyarıyor. Mevcut eğilimin devam etmesi halinde Japonya'yı iş gücü, emeklilik ve sosyal güvenlik alanlarında daha büyük zorluklar bekliyor.
3: Yaklaşık yarım asır boyunca sessizliğe bürünen Kapalımaraş, 2020'de kapılarını yeniden açmasının ardından tarihi dokusu ve Akdeniz kıyısındaki eşsiz manzarasıyla hem yerli hem de yabancı turistlerin

0: rotasına girmeyi başardı. A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizminin en dikkat çekici merkezlerinden biri olarak öne çıkan Kapalı Maraş'a gitti. Özel görüntülerimizi izleyeceğiz şimdi.
1: Evet, bir dönemin Kapalı Maraş'ı, hayalet şehri. O dönemlerin Kıbrıs'ın Las Vegas'ındayız şimdi. Kıbrıs deyince akla gelen çok önemli yerlerden bir tanesi Kapalı Maraş. Ve binlerce, milyonlarca turistin sürekli uğrak yeri. Efendim, Kapalı Maraş deyince tabii öncelikle kapalı binaları sizlere anlatacak olursam. Kapalı Maraş'ın en önemli özelliği 1974 Barış Harekatı itibariyle kapalı olarak kalmış ve o dönemin özel teknolojisiyle günümüze kadar ulaşmış bir mimari aslında eserler. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 senesinde müjdelediği gibi Kapalı Maraş'ı artık açacağız dedi ve dünya karşısında durmasına rağmen o Kapalı Maraş'ı açarak Kapalı Maraş'ın bu güzel yapısını, ekranda görmüş olduğunuz bu tarihe güzel eserleri bizlerle buluşturdu. Kapalı Maraş'ta plaj alanları var. Bu plaj alanlarının içerisinde halk denize girebiliyor. Burada kapalı bir mescit vardı. O dönemlerden günümüze ulaşan mescit. Mescitte insanların uğrak yeri haline geldi ve buraya gelip mescitte ibadet ediyorlar. Çünkü mescidin özelliği tarihi bir mescit olması. 1571 senesinde Kıbrıs Adası'nın fethiyle buraya gelen Osmanlı'nın ünlü insanları, vezirleri buraları satın aldı kendi parasıyla ve vakfetti. Ve vakıftan günümüze kadar Kapalı Maraş çok özel yerleriyle ulaştı. Kapalı Maraş'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi ise maalesef İngiliz sömürgesinde olduğu dönemde, İngiliz yönetiminde olduğu dönem içerisinde bu Osmanlı eserlerinin önce kiralanarak sonra da Rumlara bir şekilde peşkeş çekilerek verilmesiydi. Yani Türklerin olan bu bölge maalesef Rumlara geçmiş ve Kapalı Maraş aslında Türk bölgesiyken Rumların bölgesi haline gelmişti. Tabii Kıbrıs'taki Türk nüfusun son 74 öncesinde azalmasıyla birlikte Rumlar daha fazla söz sahibi olmuştu Kapalı Maraş'ta. Kapalı Maraş'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi ise o dönemin yüksek teknolojide olmasıdır. Yani Kıbrıs'ın Las Vegas'ı demiştik yayınımızın başında. Bu bölgeye gelen turistler çok büyük hayranlıklar içerisinde kalıyor ve bu bölgeden ev alarak, iş yeri alarak bu bölgeye iş ve ev nüfus olarak ulaşmaya, çalışmaya başlıyorlardı. Evet, Kapalı Maraş'ı gezmeye çalışıyoruz. Kapalı Maraş'ta şunu ifade edeyim ki her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. 2020 senesinden bugünün günümüze gelinceye kadar 3,5 ile 4,5 milyon arasında bir turisti ağırlamış olması ve buraya sadece Türkler değil Rumlar da ve Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden gelen insanlar da akın ederek Kapalı Maraş'ı, yani 74 öncesindeki teknolojiyi de görmeye çalışıyorlar. Evet, bizler de bu özel ekran görüntüleriyle birlikte sözü tekrardan şimdi merkeze bırakıyoruz.
0: Efendim, şimdi de Akşam Gazetesi'ne bir göz gezdirelim. Bakalım Akşam Gazetesi hangi haberlere yer vermiş? Manşette FETÖ özrü diyor. Kılıçdaroğlu'nun kurultayı en kısa sürede toplayacağını açıklaması yer almış. FETÖ ocağlarına zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum açıklaması Akşam Gazetesi'nin manşetlerinde yer alıyor. Hemen yanında Erdoğan'a fetih miğferi demiş. Başkan Erdoğan fetih programında miğfer hediye edildi. Fatih Sultan Mehmet döneminde kullanılan miğferin birebir replikası olarak üretilen miğferde Fetih Suresi dört halifenin isimleriyle besmele yer alıyor diyor. Erdoğan'a törende miğferi AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir vermiş. Onun altında ise Japon Suva 863 milyonluk ceza, Rekabet Kurulu aldatıcı reklam yapan firmaya 863 milyon TL para cezası kesti. Otomobilin reklamında yer verilen arka kol dayama, kablosuz şarj, stepne ve arka koltuk gözleri gibi bazı donanımların araçta bulunmadığı belirlendi. Vaat edilen özelliklerin bulunmadığı aracın ayıplı mal sayılacağını vurgulayan uzmanlar, tüketicilerin haklarını aramak için kullanabileceği dört yolu da anlatmışlar. Manşetin altında ise büyük yıkımdan çifte bayrama diyor. Çevre Bakanı Kurum, 6 Şubat depremlerinde evlerini kaybeden Uzun Gündeş çiftinin yeni yuvalarındaki bayram sevincini paylaştı. Henüz 3 aylık evliyken evlerini kaybeden Neslihan Ufuk Uzun Güneş çifti, Konteynerdaki bir yıllık hayatlarının ardından Tolkien'in Dulkadiroğlu

0: ilçesinde inşa ettiği konutlara taşındı. Çevre Bakanı Murat Kurum, Neslihan Uzungündeş'in bir mucize olur ya hayatında, her şeyi baştan sararsın, onun gibi bir şey oldu bize sözlerini alıntılayarak ailenin yeniden yeni evinden görüntülerini yayınlamış ve hamileliğim konteynerde, çadırda geçti. Bu evle biz yeniden doğmuş gibi olduk şeklinde de çiftin açıklamaları bugün akşam gazetesinde yer bulmuş efendim. Engelli ve eski hükümlülerin istihdama katılımına yönelik adımlar genişletiliyor. Destekli istihdam projesi kapsamında engelli bireylerin iş hayatına daha güçlü şekilde katılması için 792 projeye yaklaşık 420 milyon liralık destek sağlandı.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, engelli ve eski hükümlülerin istihdama katılımını artırmak için dev adımlar atmaya devam ediyor. 2025 yılındaki yönetmelik değişiklikleriyle süreçler sadeleştirildi, desteklerin kapsamı genişletildi. Rakamlar projenin başarısını gözler önüne seriyor. 2026 yılının sadece ilk iki döneminde 792 projeye yaklaşık 420 milyon liralık rekor destek sağlandı. Bu tutar 2024 yılının tamamında verilen desteğin 3 katını aşmış durumda. Yeni dönemin en dikkat çeken adımı ise destekli istihdam projesi. Otizmli, Down sendromlu, serebral palsili, zihinsel veya ruhsal engeli bulunan bireyler artık iş hayatında yalnız değil. Model kapsamında her iş yerine bir iş koçu görevlendiriliyor. Bir koç en fazla 4 engelli çalışana birebir mentörlük yapıyor. Üstelik bu koçların maliyetleri ve iş yerlerinin engellilere uygun hale getirilmesi için işverenlere ilave finansman sağlanıyor. Peki bu dev bütçenin kaynağı nereden geliyor? Finansman, yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenlerden kesilen idari para cezalarından karşılanıyor. Yani kurallara uymayanların cezaları, dezavantajlı gruplara istihdam kapısı oluyor. Bakanlık bürokrasiyi de azalttı. Yılda iki kez yapılan proje çağrıları 6 döneme çıkarıldı. İl istihdam kurullarına başvuru zorunluluğu kaldırıldı. Artık projeler daha hızlı değerlendiriliyor, destekler anında ulaştırılıyor.
0: Bursa'da 14 yıldır aynı fabrikada çalışan işçi sosyal medyada öfkesine yenik düştü. Bağlı olduğu sendika başkanına kızıp patronun kölesi yazdı. İşveren bu sözleri affetmedi. İşçiyi tazminatsız kapının önüne koydu. Ancak son sözü Yargıtay söyledi. İşçiye haklarının ödenmesine hükmetti. Bu karar milyonlarca işçi için de emsal olacak.
1: Bursa'da bir fabrikada 14 yıldır çalışan işçi bağlı olduğu sendika başkanına kızdı, öfkesini klavyeye döktü. Patronun kölesi dedi. Ortalık karıştı. İşveren işçiyi tazminatsız kapının önüne koydu. İşçi hakkını aramak için soluğu mahkemede aldı. Davaya bakan Bursa 2. İş Mahkemesi, işçiye kıdemle ihbar tazminatı ödenmesine karar verdi. İşverenin itirazı üzerine dosyayı inceleyen İstinaf Mahkemesi ise tam tersi bir karara imza attı. Kararı bozdu. Bu paylaşım sadakat borcuna aykırıdır, tazminat ödenemez diyerek işvereni haklı buldu. Yıllarca süren hukuk mücadelesinde son sözü Yargıtay 9. Hukuk Dairesi söyledi. Yüksek Mahkeme, işçinin ifadelerinin doğrudan işverene, yöneticilere ya da mesai arkadaşlarına yönelik olmadığını vurguladı. Yargıtay istinaf kararını iptal etti. İşçinin 14 yıllık emeği olan kıdem ve ihbar tazminatını güvenceye aldı. Bu karar milyonlarca işçi için sosyal medya paylaşımlarında emsal teşkil edecek.
0: Ankara'da yaşayan 30 yaşındaki Türkan Biçer 25 Mart'ta nişanlısıyla birlikte yaşadığı apartmanın 7. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Nişanlısı olayın intihar olduğunu savundu ancak ortaya çıkan son görüntü cinayet şüphelerini arttırdı.
2: Darp edildiğini söylüyor, beni kurtar diyor, gecesinde ablam ölüyor. Bu sizce intihar mıdır?
3: Saçından tuttu, boğazını sıktı, asansöre iterek zorla bindirdi. İşte bu görüntülerden dakikalar sonra genç kızın ölüm haberi geldi.
2: Bu bir intihar değildir, bu bir cinayettir.
0: İddiaya göre 30 yaşındaki Türkan Biçer...

0: nişanlısıyla beraber bu binada yaşıyordu genç kadın. 7. katta bulunan evinin balkonundan işte bu noktaya düşerek hayatını kaybetti. Ardındaysa cevapsız sorular bıraktı.
1: Olay gecesinin sabahında ablam yanıma geldi. Ablam bana hediyeler almıştı. Yanımdan ayrılırken çok pozitifti. Benden yardım istedi. Beni kurtar, beni o evden çıkart dedi. Bu cümleyi söyledikten sonra benim ablam gecesinde öldü.
2: Tarih 25 Mart. Metrelerce yükseklikten çıplak halde düşerek hayatını kaybeden Türkan Biçer'in nişanlısı da o anlarda evdeydi. Biçer'in ölümü için intihar dedi. Ancak kameralara yansıyan görüntülerde dehşetin hemen ardından elinde çarşafla apartmandan çıktığı görüldü. Büyük bir soğukkanlılıkla genç kadının üzerini örttü. Oklar bir anda ona çevrildi.
3: Şu anda kendisi tutuklu. Kuvvetli bir cinayet şüphesi olduğu için tutuklu kalmaya devam edeceğine inanıyoruz. Kendi içerisinde çelişen birçok nokta var.
0: Türkan Biçer iddiaya göre nişanlısından şiddet görüyordu. Hatta olaydan birkaç gün önce yine nişanlısı tarafından darp edilmişti. Komşuları ise olay günü Türkan Biçer'in yardım çığlığını duyduklarını öne sürdüler.
1: Defalarca kez ayrılmak istedi. Nikah kıymayı istediler. İşte başvurdular. Sonra ablam tekrardan iptal ettirdi. İstemedi. Çünkü sürekli ortada bir tartışma vardı.
0: Türkan Biçer'in kardeşi Rabia Biçer ablasının intihar etmediğini, bir cinayete kurban gittiğini iddia ediyor ve yaşananların ardındaki sır perdesinin bir an önce aydınlatılmasını istiyor.
4: Ablam için adalet istiyorum. Türkan Biçer'in kanı yerde kalmasını istiyorum.
1: Benim ablam intihar etmedi. Kasten adam öldürme suçundan ceza almasını istiyorum.
5: Abdülbaki Demirel, daha hayatının baharında iki şehir eşkıyasına sigara vermediği gerekçesiyle hayatını kaybetmişti. Yaşasaydı bugün 16 yaşına girecekti. Onu yitiren ailesi biricik evlatları için yaş günü pastasını mezarı başında kesti. Dualarla ve gözyaşlarıyla andılar oğullarını.
2: ...17 yerinden bıçaklandı, bir sigara uğruna hayatını kaybetti, 16. yaş gününü kutlaması gerekirken mezara girdi.
6: Bu şekilde ölmeyi hak etmedi.
2: Takvimler 11 Mayıs'ı gösteriyordu. 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel lise 1. sınıf öğrencisiydi.
7: Bir yetişkin gibi çalışıyordu, kendi parasını kazanıyordu, hayalleri vardı.
2: Büyükçekmece'deki bir parkta sigara vermediği gerekçesiyle iki şehir eşkıyasının saldırısına uğramıştı. Talihsiz gencin trajik ölümü ailesini paramparça etti.
8: Oğlumun yatağına gitmiyorum. Çünkü içim daralıyor. Bir iki saatimizi mezarlıkta geçiriyoruz.
6: Abdülbaki Demirel eğer yaşasaydı bugün 16 yaşına girecekti. Arkadaşlarıyla, ailesiyle birlikte belki piknik yapıp pasta kesecekti. Ancak şimdi mezarlığında arkadaşları ise onun mezarını ziyaret ederek doğum gününü kutluyor.
8: Abdülbaki olsaydı 16 yaşına girmişti. Beraber bayramımızı yapardık, sevinirdik, pikniğe giderdik, gezmeye giderdik.
2: Bayramı ilk kez Abdülbaki'siz geçiren ailesi doğum günü anmasını da dualarla yaptı. Arkadaşları Abdülbaki'nin mezarını suladı, ailesi de kurumuş otları topladı.
8: Bizim bayramımız buruk geçti.
6: Hepimizin içinde bir boşluk. Yakın arkadaşımdı. Gerçekten çok iyi bir insandı, kimseye zararı yoktu.
7: Ölmeseydi, yanımızda olsaydı, dediğim gibi şu an odası hazırdı. Pastası hazırdı, hediyeler hazırdı. Başta biz de kutlardı, biz kutlardık. Ondan sonra arkadaşlarla kutlamaya giderdi.
6: Belki kardeşimiz çok iyi bir çocuktu. Kimseye zararı yoktu, kimseyi kırmazdı. Böyle ölmeyi hiçbir zaman hak etmedi. İnşallah katiller en büyük cezayı alır. Hakimize rahat uyur.
2: 18 yaşından küçük olan iki saldırgan hala tutuklu. Duruşma tarihi ise henüz belli değil.
7: Bu olay inşallah bizimle beraber son bulur. Yani bizden başka aileleri de alamasın.
5: Milli Eğitim Bakanlığı akran zorbalığına karşı öğrencilerin yanı sıra öğretmen ve velilere de farkındalık eğitimi veriyor. Bugüne kadar zorbalık ve şiddetle mücadele eğitimi alan öğretmen ve veli sayısı 700 bine ulaştı.
9: Akran zorbalığı aslında hem aile hem çocuk hem çocuğun girdiği çevrelerle bağlantılı.

0: zorbalığa uğrayan çocuk bunun etkisini belki bedensel olarak yaşıyor, ruhsal olarak yaşıyor, sosyal olarak yaşıyor.
1: Okullarda akran zorbalığı, ihmal ve istismarın önüne geçmek için Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Ailelerde farkındalık oluşturmak amacıyla yürütülen çalışmalarda son iki eğitim öğretim yılında yaklaşık 700 bin veliye ulaşıldı. Meclis Akran Zorbalığı Komisyonu'nun hazırladığı rapor, mücadelenin sadece sınıfla sınırlı kalmadığını gösteriyor. 2023 yılından bu yana okul bahçeleri geleneksel çocuk oyunlarıyla yeniden şenleniyor. Ders içi ve ders dışı etkinliklerle çocukların akranlarıyla sağlıklı bağlar kurması hedefleniyor. Projenin en büyük ayaklarından biri de öğretmen eğitimleri. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF İşbirliği ile yürütülen projede ilk etapta 521 rehber öğretmen eğitici eğitimi aldı. Bu öğretmenler vasıtasıyla sahada 13.988 öğretmene ulaşıldı. Dijital platform Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden eğitim videolarını izleyen öğretmen sayısı ise 16.000'e yaklaştı. Uzmanlar uyarıyor, akran zorbalığı sadece mağduru değil, olaya tanık olan tüm çocukları olumsuz etkiliyor. Okullarda kademelere göre ayrılan eğitimlerde zorbalık anında öğrencilerin, öğretmenlerin ve ailelerin izlemesi gereken hayati yöntemler tek tek anlatılıyor.
2: Son dönemde hayatımıza giren teknolojik ürünlerden biri de akıllı gözlükler. Hem gözlük hem kamera hem de internet bağlantısı sunan akıllı gözlüklerin mahremiyeti ihlal ettiği ortaya çıktı. Yapılan son araştırmalara göre gözlüklerin gizli ya da açık şekilde kaydettiği her görüntü teknoloji firmaları tarafından an be an izleniyor.
3: Akıllı gözlükler hayatımıza girdi ve bu da birçok güvenlik açığını da beraberinde getirmiş durumda. Sadece akıllı gözlükler değil, giyilebilir teknolojilerde bu güvenlik açıklarını görmek mümkün.
4: Bir gözlük ama sadece görmek için değil, kaydeden, dinleyen, analiz eden bir teknoloji. Hayatı kolaylaştırması beklenen akıllı gözlükler şimdi gizlilik tartışmalarının merkezinde.
3: Özellikle veri güvenliği anlamında bu gözlüklerin sürekli kayıt altında olduğu, ses kaydı, video kaydı, görüntü kaydı aldığını unutmamak gerekiyor.
5: Sokakta yürürken, bir restoranda yemek yerken ya da arkadaşlarınızla sohbet ederken farkında bile olmadan bir akıllı gözlüğün kamerasına yakalanmış olabilirsiniz. Çünkü bu cihazlar kullanıcının gördüğü her şeyi kayıt altına alıyor.
3: Bu cihazlar internete bağlı cihazlar olduğu için veriyi anlık olarak internette işleyebiliyor ve daha sonra bu veriler kullanılabiliyor.
4: İşte tehlike de burada başlıyor. Hazırlanan son raporlara göre akıllı gözlüklerin kaydettiği görüntüler yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesi amacıyla inceleniyor. Yani gözlüğün kaydettiği her an uzaktan izleniyor. Evlerin içi, özel yaşamlar, hatta banka bilgileri hepsi teknolojilerin sahipleri tarafından takip ediliyor.
6: Mahrem algısı tamamıyla yer değiştirmiş, yön değiştirmiş bir duruma geldi. Bizim yine bu kullanıcı sözleşmelerini okumadan imzaladığımız bir takım sözleşmeler bizim başımıza bir anlamda dert olarak çıkmakta.
5: Bazı akıllı gözlüklerde kayıt sırasında bir uyarı ışığı yanıyor ama bazı modellerde böyle bir sistem yok. İşte bu yüzden çevredekiler kayıt altına alındığını çoğu zaman anlayamıyor.
3: Özellikle kullanıcıların güvenlik ayarlarında gizlilik ayarlarının kontrol edilmesi, ses ayarının mutlaka kapalı durumda olması ve özellikle bu tarz mahrem yerlerde görüntü alınmaması gerekiyor. Gözlüğün hangi mobil uygulaması varsa o uygulamanın kullanılması gerekiyor.
4: Üstelik tüm bunlar onaylanan sözleşmelerle yasal hale geliyor.
6: Bunu hukukumuz açısından değerlendirdiğimizde doğrudan bizim verilerimize yönelik, doğrudan özel hayatımıza yönelik girişimlerle ilgili çok net bir şekilde anlayabileceğimiz şekilde metinler üzerinden bizim ancak bunlara onay vermemiz lazım ki hukuka uygun olsun. Bu haliyle Meta'nın önümüze sürdüğü sözleşme bizim hukukumuz açısından aykırılık teşkil etmekte.
2: Efendim sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak gazetesinde hemen bir sürmanşetlerle başlayalım. Spor haberlerine yer vermiş sürmanşetlerde Yeni Şafak gazetesi. Avrupa'nın en büyüğü yine Paris Saint-Germain oldu diyor. Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'le karşılaşan Paris Saint-Germain penaltılarda rakibi

0: 4-3 geçerek üst üste ikinci kez kupayı müzesine götürdü diyor. Ve hüzünlü veda başlığı var. Milyonlarca Müslüman Mescid-i Haram'a akın ediyor. Kutsal yolculuğun son aşamasına gelen hacıların bir kısmı veda tavafının ardından Medine'ye geçecek. Diğerleri de doğrudan ülkelerine dönecek diyor. Havalimanında ücretsiz su yaygınlaşıyor başlığı var sürmanşetlerde. Havalimanlarında içme suyunun fahiş fiyatlarla satılmasına gelen tepkilerden sonra başlayan ücretsiz su uygulaması yaygınlaşıyor. Su sebilleri Türkiye genelindeki 58 havalimanında konuşlandırılacak. CHP'deki FETÖ ve rüşvetçiler için özür dilerim başlığı da Yeni Şafak'ta manşetleri süslemiş. Bugün pek çok gazetede olduğu gibi İmamoğlu ve Özel'e ağır sözler diyor. Kılıçdaroğlu'nun sarf ettiği o sözlerden bahsetmiş. Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kılıçdaroğlu 2,5 yıl ardından genel merkeze gelip partililere seslendi. Kılıçdaroğlu Özel İmamoğlu ikilisini ağır şekilde suçladığı çok tartışılacak konuşmasında CHP'ye sızan FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğini ve rüşvetçi belediye başkanlarını söküp atamadığı için halktan da özür diledi diyor Yeni Şafak gazetesi. Son olarak bir de evlenmek isteyenler mutlaka başvursun başlığı var en altta. Faizsiz evlilik kredisi evlenecek gençlere önemli katkı sağlıyor. Bu destekle evlenen iki aileye konuk olduk diyor. Ev eşyası alır ve taşınırken kullandıkları 2 yıl ödemesiz faizsiz kredi için ilaç gibi geldi şeklinde açıklamaları olmuş. Ve işlerinin çok kolaylaştığını anlatmışlar. Evlenmek isteyenler kesinlikle başvurmalı şeklinde bir haber oluşturmuş Yeni Şafak gazetesi bugün haberlerinde. Efendim bir yanda şiddetli yağış, heyelan, sel, diğer yanda ise Mayıs ayının son günlerinde bastıran kar. Türkiye Kurban Bayramı'nda 4 mevsimi bir arada yaşadı.
1: Artvin Borçka'da etkili yağışla birlikte cami liderisi taştı. Birçok noktada toprak kayması meydana geldi.
2: Uzak durun.
1: Beşköy'ün ulaşımını sağlayan yol heyelanda zarar görünce trafiğe kapandı.
3: Camiliden öte yol kapalı, Uğur, Maral yolları kapalı.
1: Burası Kahramanmaraş Andır'ın. Şiddetli sağanağın ardından taşkın meydana geldi. Sel önüne çıkana sürükledi, mahalleler su altında kaldı. Osmaniye'de kuvvetli sağanak toprak kaymasına yol açtı. Yamaç'ta bulunan prefabrik ev dakikalar içinde yerle bir oldu. Erzurum'a ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Doluya yolda yakalananlar dehşete kapıldı.
4: Ya biz erken yaylaya geldik, daha kış bitmemiş, ya da yaz gelmeyi unuttuk.
1: Sıcaklık sıfırın altına düştü, Rize yaylalarına lapa lapa kar yağdı.
5: Başlık ilçesi Osmanlı Yaylası Somun Tepesi'ndeyiz.
1: Tokat'ın en yüksek noktası olan 1600 rakımlı Osmanlı Yaylası da beyaz örtüyle kaplandı. Mayıs ayı biterken etkili olan kar yağışı herkesi şaşırttı.
6: Bu mevsimde böyle güzellikleri görmek...
0: Efendim Ankara'da akşam saatlerinde beliren dolunay efsane bir görüntü oluşturdu. Şimdi o anları izleyelim.

0: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye geçen yıl 133 ülkeye 2,2 milyar dolarlık su ürünleri ihraç etti. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı artmaya devam ederken, geçen yıl 133 ülkeye yaklaşık 2,2 milyar dolarlık ürün gönderildi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, su ürünleri ihracatına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, uluslararası verilere dikkat çekilerek, 2021'de 167,9 milyar dolar olan dünya su ürünleri ihracatının yaklaşık %11 artışla, geçen yılın sonunda 186 milyar dolara yükseldiği bildirildi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Yangın duyduğumda o geceki kendi yangınımız. Ben devamlı beynimde o geçmişi hatırlıyorum.
4: Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 gecesi yaşanan ırkçı vahşetin üzerinden 33 yıl geçti. Ancak Türk toplumunun hafızasına kazınan acı ilk günkü gibi tazeliğini koruyor. 4 Alman ırkçı tarafından kundaklanan evde Gürsün İnce, Gülistan Öztürk, Hülya Genç, Saime Genç ve Hatice Genç alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan bu katliam Almanya tarihinin en karanlık ırkçı saldırılarından biri olarak kayıtlara geçti.
5: 33 yıl geçmiş olan süre içerisinde maalesef ırkçı terörün dışlamaya yönelik, ayrımcılığa yönelik, İslam düşmanlığına yönelik bu anlayışın halen çok geniş anlamda varlığını sürdürdüğüne şahit oluyoruz.
4: Solingen'de düzenlenen 33. yıl anma töreninde unutmadık, unutturmayacağız mesajı verildi. Törene AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Kuzey Ren-Vestfalia Eyaleti Aile ve Gençlik Bakanı Verena Schaefer, Solingen Belediye Başkanı Daniel Flem, genç ailesinin yakınları, sivil toplum kuruluşları ve yüzlerce Türk ve Alman katıldı.
0: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
9: Yani bu başarıları, diğer takımın yakaladığı başarıları durdurmamız lazım. 2001'de yaptığımız gibi, 2000-2001 yılında yaptığımız mücadeleyle. Onu yine sağlarsak, yaparsak, birlik, beraberlik olursak bizim takım kötü değil. Bizim takım iyi takım ama takviyeler lazım.
10: Birleşme çağrınız hala geçerli,
9: geçerli
10: mi o zaman?
9: Geçerli, her zaman geçerli. Şeyden seçimden sonra da geçerli. Hı hı. Yani ya, bu hepimizin Fenerbahçesi, benim şahsımın değil ki. Tamam mı? Hepimizin Fenerbahçesi. O zaman hepimiz bir yerine tutacağız. Geçmişte kırgınlıklar, şunlar bunlar, hepsini unutalım. Ya ben şey, ben liderim, ben başkan değilim yani. Başkanlığa gelmiyorum yani, liderliğe geliyorum. Herkes bir arada toplanacağız ve sorunları hep beraber çözeceğiz. Hoca mevzusu yönetimde daha oturup konuşulmadı. Konuşacağız. Aykut Hoca da bunlardan biridir. 3 tane daha ayrıca yabancı görüşmeler yapılıyor diye. Şimdi bunları yaparken biz yönetim olarak bu sene şampiyon olmak için yola çıkıyoruz. Burada hocanın da bizimle beraber olması lazım. Yıldız oyuncu alalım. Karşı taraf bu propagandayı yapıyor. Gençler bunu istiyor. Biz de 2 tane santforla, ben istesem yarın gelirler. Ama tamamen bitirmeden gelmelerini istemiyorum.
10: Ama prensipte anlaştık galiba.
9: Prensipte anlaştık. Prensip onlar istiyor. Çocuklar istiyor. Hatta bir tanesi pazartesi günü geleyim dedi. Hayır dedim. Biz kulüplerinizle de anlaşmayı yapalım, bitirelim. Ondan sonra gelin dedim. Benim görüşüm, ben konuşuyorum, sohbet ediyoruz. Herkes de duysun madem ki dediniz. Biz 2 tane stoper alacağız.
10: Evet.
9: Yani 2 stoper. Biri sol ayaklı olacak. Biri benim gibi sağ ayak.

0: Normalde kaleciye kızıyoruz.
1: Ederson'a.
0: Ben değil yani. Herkes kızıyor. Evet. Herkes yanlış gol yedi. Bu bizi şöyle yaptı. Tenkit ediyorlar değil mi?
1: Milli onu kazanmak lazım. Olacak.
0: Onu kazanmak lazım. Konuşup onu varsa dertleri onu çözüp ikna etmek lazım. Ve kalmasını sağlamak lazım. Biz seçilelim önce. Sonra oturalım. Herkesle konuşacağız. Yani seni istemiyoruz yok. Hı. Oturacağız beraber şartları. Giderse nasıl gider? Kalırsa nasıl kalabilir? Bunları tartışacağız. Sonunda da karar vereceğiz. Yani şimdi beni ezbere onu göndereceğiz, bunu göndereceğiz dersem yanlış olur yani. TPP ile ilişkiler. İyi ilişkiler yapacağız. Biz kavgaya gelmiyoruz. Çözüm üretmeye, camiamıza umut vermeye geliyoruz. O zaman bunun içerisinde ben onlarla neden kavga edeyim eğer iyi yapıyorlarsa?
2: Paris Saint-Germain Avrupa'nın zirvesindeki yerini koruyor. Fransız ekibi geçen sezon kazandığı Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Arsenal'la Budapeşte de karşı karşıya geldi. 6. dakikada Kai Havertz'in golüyle 1-0 öne geçen İngilizler, 65. dakikada Dembele'nin penaltıdan attığı gole engel olamadı. Mücadelenin normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 beraberlikle sona erince seri penaltı vuruşlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük kuran Paris Saint-Germain mutlu sona ulaşan takım oldu. Paris ekibi tarihinde 3. kez mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi finalinde 2. zaferini yaşadı. Luis Enrique'nin takımı ilk Devler Ligi kupasını geçen sezon finalde Inter'i 5-0 yenerek kazanmıştı. Premier Lig'de 22 yıllık hasreti sonlandıran Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal ise Kupa 1'de ilk şampiyonluk şansını yine değerlendiremedi. Londra temsilcisi daha önceki finalinde 2006'da Barcelona'ya 2-1 mağlup olmuştu. Bu karşılaşmayla birlikte Avrupa'da futbol sezonu sona erdi. Avrupa Ligi'ni Aston Villa, Konferans Ligi'ni ise Crystal Palace kazanmıştı.
3: İran Milli Futbol Takımı Dünya Kupası hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Hazırlık maçında Gambiya'yı 3-1 yenen İran 4 Haziran'da Mali ile karşılaştıktan sonra şehirden ayrılacak. Dünya Kupası'nda G grubunda yer alan İran milli takımı Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır'la karşılaşacak. İran maçlarını savaş halinde olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles ve Seattle şehirlerinde oynayacak. Kamp merkezi ise FIFA'nın onayıyla Meksika'nın Tijuana kentine taşındı. Ancak kafilenin vize sorunu henüz çözülmüş değil. İran Futbol Federasyonu 1. Başkan Yardımcısı Mehdi Muhammed Nabi, hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Meksika için çok girişli vizelere sahip olmaları gerektiğini belirterek FIFA'nın kendilerine vereceği yanıtı beklediklerini söyledi. FIFA'ya vize durumu hakkında bir e-posta gönderdiklerini belirten Nabi, yaşanan süreçle ilgili insanlar ve medya bunun adil olup olmadığını biliyor. Teknik ekibimiz ve oyuncular teknik konulara odaklanıyor. Biz yönetim olarak bunun üzerine çalışacağız ve antrenör, oyuncular ve tüm teknik ekip sadece antrenmanlara odaklanacak diye konuştu.
4: Ajans hafta sonundayız. Devam ediyoruz. Saatlerimizi artık 8'e doğru ulaştırdık. Yaşanan son gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Denizli'de bariyerlere çarpan şehirler arası otobüs alev aldı. Can pazarının yaşandığı o kazada bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi ise yaralandı. A Haber muhabiri Atagündüz Kurşun telefon attığımızda detayları aktaracak. Atagündüz Kurşun'a günaydın diyelim ve detaylar için sözü sana bırakalım.
5: Esra, teşekkür ediyorum. Günaydınlar diliyorum. Ne yazık ki üzücü kazanın adresi Denizli Aydın otoyolu oldu. Gece saatlerinde Sarayköy ilçesi yakınlarında bir yolcu otobüsünde söylediğiniz gibi sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Hemen ardından da otobüste yangın çıktı. Tabii can kaybı sayısı azdı ama saatler geçtikçe o rakamlar revize edildi. Ne yazık ki biri bebek olmak üzere 8 kişi bu üzücü kazada hayatını kaybetti. 33 kişi de yaralandı. Sürücü Mustafa Fevzi Merdun'la birlikte Merve Erik, Fatma Kartal, Gülütay Boğaz, Zehra Eyüol, Hayri Arıkan, Civan Şen ve 9 aylık oğlu o hanımefendinin Eyüp

0: Hürat Şen hayatını kaybetti. 33 kişi de yaralandı. Yaralılar Denizli'deki hastanelere kaldırıldı. Selver Gazi Devlet Hastanesi, Denizli Devlet Hastanesi ve Üniversite Hastanesi olmak üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yol uzunca bir süre trafiğe kapalı kaldı. Otobüsün yanması sonucu ve ekiplerin çalışmalarıyla birlikte 4 saat süren trafiğe kapanan yol 4 saat ardından tekrar ulaşıma açılmış oldu. Tekrar edelim, bu elim kazanın adresi Denizli Aydın Otoyolu Tırkaz Mahallesi yakınları. Sürücünün ne için bariyerlere çarptı bilinmiyor. Çünkü o da bu elim kazada hayatını kaybetti. Bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti toplamda. 33 kişi de yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun da ağır olduğu belirtiliyor. Hastanelerde tedaviler de sürüyor yaralıların şu an itibariyle.
1: Efendim Atagündüz Kurşun aktardı son gelişmeleri. Ankara'da otoyola dökülen lastik parçalarını temizleme çalışmaları sırasında jandarma subay Yusuf Ergün'e bir otomobil çarptı. Ağır yaralanan Ergül kaldırıldığı o hastanede şehit düştü.
2: Tatilden dönenlerin can güvenliği için otoyola çıktığı otomobil çarpması sonucu şehit oldu. 37 yaşındaki Assubay Üsçavuş Yusuf Ergün Ankara Otoyol Jandarma Komutanlığı'nda görevliydi. Ankara-Niğde Otoyolu'nun Bala mevkiinde asfaltta lastik parçalarının olduğu ihbarı üzerine timiyle birlikte bölgeye gitti. Assubay Ergün yolda temizlik yapıldığı sırada bir kadın sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Ergün kaldırıldığı Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Assubay Yusuf Ergün'ün şehit olduğu haberi memleketi Kırıkkale'deki baba ocağına ulaştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de bir taziye mesajı yayımladı. Ergün Kırıkkale şehitliğinde toprağa verilecek.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bayram sonrasının en sıcak ve en kritik mesaisi başlıyor. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısı için artık cümleye basıldı. AK Parti kurmayları dev bir yasa paketiyle konuyu gündeme taşıyacak.
3: İnşallah bu kutlu yolda menzile vasıl olana kadar sabırla, samimiyetle ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.
4: Gazi meclisimizde gerekli yasama faaliyetleri hız kazanacaktır. Teklifler değerlendirilecek, her partiden madde önerileri alınacak, kanunlaştırma sürecinin çerçevesi millet iradesiyle oluşturulacaktır.
5: Kurban Bayramı tatili sonrası meclisin bir numaralı gündem maddesi terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan yasal düzenlemeler olacak. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sunduğu kritik raporun ardından süreç resmen hız kazandı. Önümüzdeki haftalarda terörsüz Türkiye yasaları için mecliste ilk etap mesaisi başlayacak. Edinilen bilgiye göre süreç iki aşamalı bir hukuki çerçeveyle yürütülecek. İlk olarak sürecin genel işleyişini ve yönetimini sağlamak amacıyla geçici nitelikte bir ilk yasa çıkarılacak. İkinci aşamadaysa örgüt bağlantılı kişilerin hukuki durumlarını düzenleyen kapsamlı bir yasal çerçevenin oluşturulması planlanıyor. Örgüt mensuplarının işlenen suçun niteliğine göre ayrı ayrı değerlendirilmesi öngörülüyor. Bu değerlendirmeler sonucunda bazı durumlar için ceza indirimi, denetimli serbestlik ya da şartlı tahliye gibi formüller masada olacak.
1: İran kuzeyindeki ve doğu illerindeki aşiretler Şanlıurfa'da bayramlaştı. Birlik ve beraberlik mesajları veren kanaat önderleri terörsüz Türkiye sürecini desteklediklerini dile getirdi.
5: Irak'taki ve doğudaki aşiretler Siverek'te buluştu. Terörsüz Türkiye mesajı verdiler. Türkiye'yi yıllardır mücadele ettiği terörden kurtarmak için başlatılan süreç kararlılıkla sürüyor. Sürecin başlamasıyla Doğu ve Güneydoğu'da sağlanan huzur sayesinde bölgeye yatırımlar arttı, turizm daha da hareketlendi. Irak'ın kuzeyi ve Türkiye'deki aşiretler Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi

0: de bir araya geldi.
1: Çok değerli akrabalarımız var, dostlarımız var. Onlar da bu güzel topluluğu, bu güzel danışmayı, bu güzel birlikteliği, onlar da bizleri yalnız bırakmadıkları için ayrıca huzurunuzda onlara da, bu gelen dostlara, akrabalara teşekkür ediyorum.
2: Orta Doğu'nun en büyük iki kadim aşireti Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bayramlaştı. Bayramlaşma töreninde birlik ve beraberlik mesajı verildi.
3: Birlik, beraberlik her zaman güzel bir şeydir. Ama akraba olunca bambaşka oluyor. Daha da güzel oluyor. İnsanlar biliyorsun daha pekişiyor. Abdülkerim Ağa da gerçekten bölgede sayılan, sevilen bir insan.
0: Aşiretler terörsüz Türkiye sürecine destek verdiklerini belirtti. Süreç sayesinde bölgede huzurun hakim olduğunu vurguladı.
4: Bölgede şu an huzur ve kardeşlik hakim. Buradan toplanan aşiretler de yürütülen süreci destekliyor. Herkese birlik ve beraberlik mesajı veriyoruz.
5: Mutlak butlan kararıyla genel başkanlık görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yılın ardından CHP Genel Merkezi'ne gitti. Partililerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu Özgür Özel ve yönetimini topa tuttu. Atamızın emaneti olan partiyi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştıysa hesap soracağım dedi. Kurultayla ilgili de dikkat çeken mesajlar verdi.
6: Soruyorum size, atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Kişisel ikbal telaşıyla ihanet etti. Bize çamur atmaya kalkanların çamurları kendi ellerinde kalmıştır.
0: Özgür Özel yönetimini topa tuttu. Hesap soracağım dedi.
6: Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin. Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
0: 2,5 yıl aradan sonra Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Merkezi'nde liderlik koltuğuna oturdu. Kendisini bekleyen kalabalığa seslenen Kılıçdaroğlu'nun hedefinde kurultay sürecindeki şaibeler ve Özgür Özel yönetimi vardı.
6: Yaşadığımız mesele yalnızca bir kurultay tartışması değildir. Bu mesele Türkiye'de siyasetin ahlakla mı, parayla mı, aparatlar üzerinden mi şekilleneceği meselesidir. Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
0: Kılıçdaroğlu geçmiş süreçte yaşananlardan dolayı partililerden ve kamuoyundan özür diledi.
6: FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. Sırtımdan hançerlenmek için kullananları göremedim. Hakkınızı helal edin ve beni affedin. Bana 78 yıllık ömrünü bu vatana adamış bu adama hain diye bağıranları duydum. Onlara o sloganları attıran kirli zihniyete tarih önünde sesleniyorum. Bu vatanda ihanet ile vatan kahramanlığı arasındaki çizgi kılıçtan ince, kıldan ince, kılıçtan keskindir.
0: Arınacağız vurgusunu konuşmasında sık sık dile getiren Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin yolsuzluk soruşturmaları kapsamında ortaya çıkanlara da atıfta bulundu.
6: Uşak Belediyesi'nde rüşvete, talana göz yummak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Kemal Kılıçdaroğlu hayatta olduğu müddetçe, bu can, bu bedende kaldığı müddetçe sizde asla ve asla geçit vermeyeceğiz.
5: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Güven Park'taki Ankara İl Başkanlığı'nın önünde partililerle bayramlaştı. Otobüsün üzerinden Kılıçdaroğlu'na seslenen Özgür Özel, derhal kurultay yapın dedi. Özel daha sonra partililerle birlikte Anıtkabir'e yürüdü.
7: Cumhuriyet Halk Partisi'ne Mazbata.

0: bir genel başkan olmaz, yakışmaz, oturamaz.
1: Mahkeme kararıyla göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Bir kez daha kurultay çağrısında bulundu.
0: 2 milyon üyeyi çağıralım. Genel başkanlığın kim olacağına 2 milyon Cumhuriyet Halk Partili karar versin. O sandıktan kim çıkarsa resmi kurultaya o kişinin genel başkan adaylığında gidelim. Yani hem kurultaydan korkmuyorum ama gerçek bir enerji için bütün üyelerle birlikte genel başkanlık için öz seçim istiyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi aynı gün aynı saatte iki ayrı adreste iki ayrı bayramlaşmaya sahne oldu. Mutlak butlan kararıyla görevden alınan Özgür Özel, Ankara Güven Park'ta partililerle bayramlaştı. Özgür Özel'e destek için Güven Park'ta yerini alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kurultay çağrısı yaptı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi en kısa zamanda yeniden kurultaya gitmelidir.
1: Kürsüye çıkan Özgür Özel ise bir kez daha erken kurultay kartını masaya açtı.
0: Hangi delegeyle istiyorsanız, son delegeyle, önceki delegeyle, daha önceki delegeyle, hangi delegeyle istiyorsanız derhal bir kurultay yapın, partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun.
3: Bayramlaşma programında konuşmasını yapan Özgür Özel, partililerle birlikte Güven Park'tan Anıtkabir'e doğru yürüyor.
1: Özgür Özel yanında Mansur Yavaş ve diğer partililerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmak üzere Aslanlı Yol'da kol kola yürüdü. Mozoleye sunulmak üzere hazırlatılan çelengin üzerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ibaresinin yer alması Anıtkabir görevlilerinin itirazıyla karşılaştı. Bu sırada görevli personelle partililer arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Özel ve beraberindekiler daha sonra Anıtkabir'in merdivenlerinde fotoğraf çektirerek buradan ayrıldı.
4: Efendim bu saatimizde bir sabah gazetesine göz gezdirelim bakalım hangi haberler var. Sabah gazetesinde manşetlerde işte biraz önce vermiş olduğumuz haberde olduğu gibi hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem Özgür Özel'in yapmış olduğu o mitingden, bayramlaşmadan haberler var. Pek çok gazetenin manşetinde benzer bir başlık var. CHP'yi pavyona çevirdiniz, meze yaptınız, yolsuzluk ve rüşvet batağında bölünme sürecine giren CHP'de tarihi günler yaşanıyor diyor ve burada da Kemal Kılıçdaroğlu o sözlerinden yola çıkarak bir manşet haber hazırlanmış. Yollarda dönüş çilesi başladı diyor. Kurban Bayramı İstanbul başta olmak üzere tüm büyük şehirlerden tatil ya da memleketlerine giden vatandaşlar dönmek için yollara düştü. Milyonlarca kişinin aynı anda yola çıkması nedeniyle otoyol ve gişelerde kilometrelerce araç kuyrukları oluştu diyor. O araç kuyruklarının bugün de görülmesi bekleniyor. Bir diğer haber, dünya iklim türbülansı yaşıyor diyor. Kafalarda hep aynı soru var. Ne oldu da yağmurlar arttı? Kuraklık Amerika Birleşik Devletleri'nin işi miydi? Doçent Doktor Ceyhun Öztürk yanıtlamış. Her şey doğal seyrinde. Şu anki teknolojiyle iklimle oynamak mümkün değil. Küresel ısınma iklim türbülansına neden oluyor demiş uzmanlar. Son dönemde oldukça konuşulan konulardan bir tanesiydi. Özellikle yağışların artmasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin bu işte parmağı mı var sorusu akıllardaydı. Ancak uzmanlar bunun böyle olmadığını söylüyor. Film gibi babalık davası dikkat çekici başlıklardan bir tanesi. Berrin Nalcı 48 yıl baba dediği Mahir Ayyıldız'ın biyolojik babasının katili olduğunu öğrendi. Muğla'nın en zenginlerinden Mustafa Uyan'ın kızı çıkan Nalcı açtığı babalık davasını kazandığı mirasa da ortak oldu diyor. Onun yanındaysa komadan çıktı, eşini suçladı başlığı var. İstanbul'da evinin balkonundan düşen ve aylar sonra komadan çıkan Burçak Şişman kendisini eşinin ittiğini söyledi. Adem Şişman hakkında kasten öldürmeye teşebbüsten de dava açılmış. Son zamanlarda özellikle yüksekten düşmeye bağlı olarak kadın cinayetleri ne yazık ki karşı karşıya kalmaktayız. Siyonist vahşet tüyler ürpertti diyor. İsrail'in işkence ve tecavüzlerini bir raporla tescilleyen Kamu Denetçiliği Kurumu dünyaya vicdan çağrısı yaptı. Gazze'de işkence ve insanlık dışı muamele başlıklı raporda tutuklulara anestezi olmadan ameliyat yapmaktadır.

0: ekspansiyonistlerin tecavüz ve cinsel saldırıları gözler önüne serildi. Kanıtlara rağmen savaş suçlarının cezasız kaldığı vurgulanan raporda dünyaya çağrı yapıldı. Bu işkence ve insanlık dışı muameleye artık son verilmelidir diyor Siyonist Vahşet Tüyler Ürpertti başlığıyla bugün Sabah gazetesi. Gazze'de görev yapan İngiliz cerrah Nick Maynard, İsrail'in sistematik vahşetini gözler önüne seren açıklamalarda bulundu. Doktor Maynard, çocuk ve gençlerin vücutlarının belirli bölgelerinden vurulduğunu anlattı. Bunun tesadüfle açıklanamayacağını söyledi. Hastane koridorlarının yaralılarla dolup taştığını anlatan Maynard'ın sözleri, Gazze'deki insani felakete ilişkin tartışmaları da yeniden alevlendirdi.
1: Intense security. Being...
2: Bir gün aynı anda getirilen 4 genç çocuğun yalnızca testislerinden vurulduğunu gördük. Başka bir gün ise 19 genç sadece baş ve boyun bölgesinden vurulmuş halde hastaneye getirildi.
3: İnsani dramın her geçen gün derinleştiği Gazze'de yıllardır görev yapan İngiliz cerrah Nick Maynard, İsrail barbarlığını ve kan donduran bulguları anlattı. Amerikalı gazeteci Tucker Carlson'ın programına katılan Maynard'ın tesadüf olamaz diyerek nitelendirdiği o tablo, sivil katliamın planlı ve sistematik yapısını ortaya koydu.
2: Bir gün baş ve boyun, başka bir gün göğüs, sonraki gün karın bölgesi. Sanki hangi bölgenin hedef alınacağına karar verilmiş gibiydi.
3: 2010'dan bu yana Gazze'de görev yapan Maynard, özellikle yardım noktalarından getirilen çocuk ve gençlerde dikkat çekici yaralanma kalıpları gözlemlediklerini söyledi.
2: Bu yaralanmaların belirli günlerde tek bir bölgede yoğunlaşması asla bir tesadüf olamaz. Karşımızda son derece sistematik, hedef gözeterek yapılan bir eylem planı var. Dünya bu gerçekleri görmeli.
3: Maynard, Gazze'deki gıda dağıtım alanlarını ölüm tuzağı olarak nitelendirdi. Yaralıların büyük bölümünün yiyecek almaya çalışan gençlerden oluştuğunu dile getirdi. İsrail ordusu ise sivillerin kasıtlı olarak hedef alındığı iddialarını kesin bir dille reddediyor. Ancak uluslararası kuruluşlar ve sağlık çalışanları yardım noktaları çevresindeki ölüm ve yaralanmaların arttığına dikkat çekiyor.
2: Aksa Hastanesi normalde yaklaşık 200 yataklı bir hastanedir. Biz oradayken hastanede 600'den fazla yatarak tedavi gören hasta vardı. Ve her gün yüzlerce ağır yaralı acil servise geliyordu.
3: Açlık, çatışma ve umutsuzluğun her geçen gün daha da derinleştiği Gazze'de ameliyathane masalarından yükselen bu tanıklıklar savaşın en karanlık iddialarından birini yeniden gündeme taşıdı.
2: Acil servis koridorlarında zeminlerde yüzlerce insan yatıyordu. Kelimenin tam anlamıyla insanların ve kan göllerinin üzerinden atlayarak yürümek zorunda kalıyorduk.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İran hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İran'da olası bir ateşkes için Beyaz Saray'da toplantı yaptığını söyledi Trump ve Hürmüz Boğazı, mayın temizliği ve zenginleştirilmiş uranyumun imhasından bahsetti. Ancak ABD basınında yer alan haberlere göre toplantıda herhangi bir sonuca ulaşılamadı. İran'da ABD ile henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığını açıkladı.
4: İran krizine dair son kapılar aralanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, olası bir anlaşmaya ilişkin kararını vermek üzere Beyaz Saray'da danışmanlarıyla görüştü. Trump açıklamaları sosyal medya hesabından yaptı. Gündeminde Hürmüz Boğazı'ndan ateşkes ve mayın temizliğine kadar birçok konu vardı.
5: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etmelidir. Hürmüz Boğazı derhal açılmalı, her iki yönde de sınırsız deniz taşımacılığı için hiçbir geçiş ücreti alınmamalıdır. Tüm deniz mayınları etkisiz hale getirilecektir. Şu anda kaldırılacak olan muazzam ve benzeri görünmemiş deniz ablukamız nedeniyle boğaza mahsur kalan gemiler artık evlerine dönme sürecine başlayabilir. Bazen nükleer toz olarak adlandırılan 11 ay önce gerçekleştirdiğimiz güçlü B-2 bombardıman uçağı saldırısının neden olduğu neredeyse çökmüş dağların altına gömülü zenginleştirilmiş materyal ABD tarafından ve Çin'le birlikte gün yüzüne çıkarılacak ve yok edilecektir. Yeni bir duyuruya kadar hiçbir para transferi yapılmayacaktır. Daha az önemli olan diğer maddeler üzerinde de anlaşmaya varılmıştır. Şimdi nihai karar vermek üzere durum odasında toplantıya gidiyorum.
4: Beyaz Saray'dan da İran toplantısına ilişkin açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın yalnızca ABD için iyi olan ve ABD'nin kırmızı çizgi

0: vergilerini karşılayan bir anlaşma yapacağı ifade edildi. Ancak ABD basınına göre kritik toplantıdan bir sonuç çıkmadı. ABD merkezli The New York Times gazetesinin üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Trump, Beyaz Saray'daki durum odasında yaklaşık 2 saat süren görüşmeden, İran'la üzerinde mutabakata varılması beklenen anlaşma taslağına ilişkin herhangi bir karar almadan ayrıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de ABD ile devam eden müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bekai, ABD ile henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığını ve iki ülke arasındaki mesaj alışverişinin sürdüğünü söyledi. Bekai, İran'ın uranyum zenginleştirmesi veya zenginleştirilmiş uranyumuna ilişkin detayların görüşülmediğini belirtti. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ihtimaline ilişkin de konuşan Bekai, Boğaz'ın gelecekteki yönetimi sadece İran ve Umman'ı ilgilendiren bir konudur dedi.
1: ABD'de göçmen polisi ICE karşıtı protestocular bir kez daha sokağa çıktı. Gözaltı merkezi önünde toplanan kalabalık barikat kurarak yolları kapattı. Polisin müdahalesi üzerine tansiyon yükseldi, arbede yaşandı.
0: Göz yaşartıcı gaz attılar. Atlarını protestocuların üzerine sürdüler. ABD'de göçmen polisi ICE karşıtı gösteriler yeniden alevlendi. Yüzlerce kişi New Jersey eyaletine bağlı Newark kentindeki göçmen gözaltı merkezi önünde toplandı. Protestocular göçmen polisi karşıtı sloganlar attı, pankartlar taşıdı. Polis araçlarının geçişini engellemek için kendilerini otomobillerin önüne attı. Ancak güvenlik görevlileri protestocuların ezilme tehlikesine rağmen durmadı. Gösteri sırasında protestocular barikat kurmaya da çalıştı. Bunun üzerine ABD polisi şiddetin dozunu arttırdı, arbede yaşandı. Polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Ayrıca protestocular polisin kalkanlarla kurduğu barikatı da aşmaya çalıştı. Taraflar arasında yaşanan gerilim kameralara böyle yansıdı. Göçmen polisi ICE ekiplerine olan öfke bir Amerikalı kadının aracının içinde kaçmaya çalıştığı iddiasıyla vurulmasının ardından had safhaya ulaşmıştı. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'a hedef alan krallara yer yok protestolarının da tetiklenmesine neden olmuştu.
1: Rusya'da tarihin belki de en ilgi çekici araştırmalarından biri yapılıyor. Rus bilim insanları 26 milyar dolarlık ölümsüzlük projesi üzerinde çalışıyor. Peki bu projeyle Rusya lideri Putin neyi hedefliyor? Projenin içeriği ne? Detaylara birlikte bakalım.
2: İnsan ömrünü uzatmak ve hasar gören organları yenileriyle değiştirmek istiyor. Üstelik bunu başarabilmek için projelere 26 milyar dolarlık dev bir bütçe ayırıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu kez ölüme meydan okuyor. ABD basını Kremlin'in uzun ömür programını hayata geçirdiğini öne sürdü. İddialara göre Putin insan ömrünü uzatmayı ve hasar gören organların yenileriyle değiştirilebilmesini hedefliyor. Gen terapilerinden laboratuvarda organ üretimine kadar uzanan projenin başındaysa Putin'in kızı Maria Vorontsova'nın bulunduğu belirtiliyor. Rus hükümeti ise hücresel yaşlanmayı yavaşlatacak tedaviler üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Programın en iddialı hedefi ise 2030 yılına kadar laboratuvar ortamında üretilen doku ve organlarla insan vücudunun onarılmasını sağlamak. Rus bilim insanları bunu başarabilmek için 3 boyutlu biyobaskı teknolojileri ve genetik olarak uyumlu organ üretimi üzerinde yoğunlaşıyor. Ancak proje bilim dünyasında tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bazı uzmanlar Kremlin'in açıkladığı sonuçların bağımsız bilimsel çalışmalarla yeterince doğrulanmadığını savunuyor.
1: Avrupa'nın en büyüğü yeniden Paris Saint-Germain oldu. Sokağa dökülen on binlerce taraftarın arasına karışan gözü dönmüş fanatik gruplar Paris sokaklarını savaş alanına çevirdi. Güvenlik güçleriyle taraftarın arasında arbede yaşandı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.
2: Bir yandan zafer çığlıkları hakimdi, diğer yandansa kaos ve arbede. Avrupa'nın en büyüğü Paris Saint-Germain oldu. Kupanın kazanılmasıyla birlikte binlerce taraftar Paris sokaklarına indi. Şehir merkezi doldu taştı. Ancak sevinç gösterileri kısa sürede kontrolden çıktı. Bir grup taraftarın taşkınlık yapması ve güvenlik barikatlarına yüklenmesi gerginliği arttırdı. Polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için cop ve biber gazıyla müdahalede bulundu. Zaman zaman polisle taraftarlar arasında kovalamaca ve arbede yaşandı. Polise tepki olarak çok sayıda araç ateşe verildi. Gerginliğin arasında fırsatçılar devreye girdi. Şehir merkezinde bazı dükkanlar yağmalandı, mağazalar zarar gördü. Güvenlik güçleri bölgeyi kısmen boşaltırken şehirde gece boyu sıkı güvenlik önlemleri alındı. Paris, şampiyonluk sevincinin gölgesinde kaldı.
1: Türk savunma sanayinden denizlerde yeni hamle. Havelsan'ın geliştirdiği yapay zeka destekli Blue Vision, radarların tespit edemediği tehditleri anında belirleyebiliyor. İşte yerli ve milli sistemin detayları.
0: Denizlerde güvenliği en üst seviyeye çıkaracak dijital gözcü göreve hazır. Havelsan, yapay zeka destekli yeni nesil durumsal farkındalık sistemi Blue Vision'ı geliştirdi. Bu sistem sıradan bir kameradan çok daha fazlası. Blue Vision, büyük ticari gemilerden lüks yatlara, askeri platformlardan insansız deniz araçlarına kadar her yere kolayca entegre edilebiliyor. En büyük özelliği ise radarın kör kaldığı anlarda ortaya çıkıyor. Radarların görmekte zorlandığı küçük botlar, şamandıralar ve hatta su üstündeki insanlar yapay zeka sayesinde anlık olarak tespit ediliyor. Gece veya gündüz fark etmeksizin termal kameralarla deniz üzerindeki her risk saniyeler içinde belirleniyor. Herhangi bir çarpışma tehlikesinde ise sistem devreye giriyor. Operatörü hem sesli hem de görsel olarak uyarıp kazaların önüne geçiyor. Bu kritik teknoloji rüştünü ilk olarak askeri sahada kanıtladı. Türk Deniz Kuvvetleri envanterine giren Sancar Silahlı insansız Deniz Aracı, otonom navigasyon yeteneğini Blue Vision'a emanet etti. Sistem, Havelsan'ın Advent Savaş Yönetim Sistemi ile de tam entegre çalışıyor. Yazılım ve yapay zekanın gücüyle Mavi Vatan ve Dünya Denizleri artık çok daha güvenli.
1: Efendim, sırada Takvim Gazetesi var. Hemen bakalım hangi haberler yer alıyor bugün Takvim Gazetesi'nde. Sürmanşetlerde spor haberleri var. Aziz Yıldırım A-Spor'a konuk olmuştur. O da önemli açıklamalar yapmıştı. A-Spor canlı yayınındaki o önemli açıklamalarda teknik direktörlük için Aykut Kocaman ve 3 yabancı isim gündemde. Kocaman'ın artısı çok fazla görecekler. İstesem 2 yıldız santrafor yarın gelir ama istemiyorum. Prensipte anlaştık. Kulüpleriyle anlaşalım, öyle gelsinler. Salı falan açıklayabiliriz şeklindeki o yapmış olduğu A-Spor'a röportaj Takvim Gazetesi'nde sürmanşetler de yer almış. Altındaysa dönüyorlar diyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatili bitti. Trafiğe kalmamak için bir gün önce yola çıkanlar artınca yine otoban kuyrukları oluştu diyor. O kuyrukların bugün de oluşabilmesi ihtimal dahilinde. Miras 7 dehşeti şeklinde ilginç bir başlık var. Çocuk kitapları yazarı Ayten Öztürk bayram ziyareti için memleketi Kırklareli'ye gitti. Aile üyesi miras yüzünden tartıştı. Talihsiz kadın avukat yeğeni Berker tarafından 7 kez bıçaklanıp öldürüldü diyor Takvim Gazetesi haberinde. Antalya'dan da bir haber var. 4 gün önce evinden ayrılan 16 yaşındaki Yasemin Bolat'tan haber alınamıyor. Polis kayıp genç kızı her yerde arıyor diyor. Bir de fotoğrafı paylaşılmış, şayet görenler olursa ailesiyle irtibata geçebilirler. Ve hemen altında emlak vergisi için son gün. Emlak vergisinin ilk taksidinin ödeme süresi yarın akşam bitiyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık ve e-devletten yapılabiliyor. Son gün yarın akşam emlak vergisi için. En güzel plaj Kaputaş. Avrupa'nın en iyi 10 plajı belirlendi. Listede Antalya'nın Kaş ilçesindeki ünlü Kaputaş plajı 9. sırada yer aldı. Zirvede ise Portekiz'deki Monte Clerigo plajı bulunuyor diyor. Türkiye'den de Kaputaş plajı 9. sırada.

0: o listeye girmiş. Bir ilginç haber de hileli alarm diyor. Ev veya iş yerlerine alarm taktıranların şikayetleri arttı. Bazı firmaların bilgi vermeden fiyat arttırdığı, iptal isteyenlerdense faiz cayma bedeli istediği ortaya çıkmış. Sayfa 7'de konuyla ilgili haberi bugün Takvim Gazetesi'nden okuyabilirsiniz. Edirne'de bayramın ilk gününden beri kayıp olan iki arkadaşın cansız bedenleri 9 saat arayla Tunca Nehri'nde bulundu. İki gencin esrarengiz ölümündeki sır perdesini ise yapılacak otopsi sonucu aralayacak.
1: Kayıp olarak aranıyorlardı. Tunca Nehri'nde 9 saat arayla cansız bedenleri bulundu. Edirne'de Kurban Bayramı'nın ilk günü ailesiyle bayramlaştıktan sonra evden çıkan Halil İbrahim Arslan'dan bir daha haber alınamadı. Ailesi kayıp ihbarında bulundu. En son arkadaşı Volkan Cevizli ile görüldüğü tespit edildi. Ancak Cevizli'nin de kaybolduğu ortaya çıktı. İki gence ulaşabilmek için arama çalışması başlatıldı. Kentten geçen Tunca Nehri'nde bir kişinin suda hareketsiz durduğu ihbarı üzerine arama kurtarma ekipleri o noktaya yönlendirildi. AFAD ekiplerinin botla ulaştığı cansız bedenin Halil İbrahim Arslan'a ait olduğu belirlendi. 9 saat sonra Tunca Nehri'nde yine bir kişinin hareketsiz durduğu ihbarı geldi. AFAD ekiplerinin sudan çıkardığı cansız bedeninde Halil İbrahim Arslan'ın arkadaşı Volkan Cevizli'ye ait olduğu tespit edildi. İki arkadaşın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsiyle ortaya çıkacak.
0: Tokat, Kahramanmaraş ve Kayseri'de suda kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Kelkitçayı, Ceyhan Nehri ve Kızılırmak'ta arama kurtarma ekipleri seferber oldu.

0: Tokat, Kayseri ve Kahramanmaraş'ta suya düşen 4 kişi aranıyor. Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşen 2 genç için 169 kişilik ekip seferber oldu. Olay 28 Mayıs'ta Tokat'ın Erek Mahallesi Kelkit Çayı kenarında meydana geldi. Amca çocukları Atakan Kale, Furkan Kale, Oğuz Kale ile İlker Parlak, 3 tekerlekli elektrikli motorlu araçla çay kenarındaki sette gezintiye çıktı. Bir süre sonra fotoğraf çekmek için su kenarına yaklaşan 4 kişi motorlu araçla birlikte çaya düştü. Atakan ve Furkan Kale kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken İlker Parlak'la Oğuz Kale ise çayda gözden kayboldu.
1: Kaybolan iki kişi arama çalışmaları yeni günde de devam etti. Günün aydınlanmasıyla birlikte AFAD, UMKE, SAK timleri, jandarmaya bağlı sualtı arama timleri bölgede çalışmalarını sürdürdü.
0: AFAD koordinesinde 169 personel, 6 drone, 7 bot ve 33 araç çalışmalara katılıyor. Bir aramada Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde yapılıyor. Savruk Şelalesi mevkiinde suya düşerek kaybolan 62 yaşındaki Sekman Aktaş'ı arama çalışmaları devam ediyor. Ekip botla nehir yüzeyinde tarama yaparken dalgıçlarda su altında arama faaliyetlerini sürdürüyor. Kıyı şeridinde ise güvenlik güçleri destek çalışması yürüttü. Bir kayıp haberi de Kayseri'den geldi. Felahiye ilçesinde viyadükten Kızılırmak'a düşen 29 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor.
2: İstanbul Şişli'deki silahlı kavgada 28 yaşındaki genç 12 kurşunla hayatını kaybetti. 6 şüpheli tutuklandı. Öte yandan kavga anına ait görüntüler de ortaya çıktı.
0: Kız meselesi tartışmasında kan aktı. 12 kurşunla öldürüldü. Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Şişli'de yaşandı.
3: Gece saatlerinde Doğuş Cebeci iddiaya göre husumetlisi olduğu kişiyle bir iş yerinde bir masada oturuyorlardı. Orada o masada bir tartışma çıktı. Bu tartışma büyüdü, kavgaya dönüştü.
0: O tartışmaya tarafların arkadaşları da dahil olunca silahlar çekildi. Doğuş Cebeci başına 2 kurşun, vücuduna ise isabet eden 10 kurşunla hayatını kaybetti.
3: Asay Şube Müdürlüğü ekipleri oldukça titiz bir çalışma sonucu olayla alakalı olduğu tespit edilen toplamda 1 yaşı küçük 8 kişiyi gözaltına aldı. O tartışmaların başladığı anlarsa ilk defa A Haber ekranlarında.
0: Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.
2: Bolu Tem Otoyolu'nda bayram tatili dönüşü iki sürücü arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Önünü kestiği otomobildekilere saldıran sürücüye 180 bin TL ceza kesildi.
4: Yapma, yapma, polis arayacağım şimdi.
5: Otoyolda tartıştığı sürücüye saldırdı, trafiği tehlikeye attı. Bolu'da Tem Otoyolu'nda bayram tatili dönüşü biri cip, diğeri otomobil kullanan iki sürücü arasında tartışma çıktı.
6: Tamam, devam et.
4: Devam edin ya.
5: Cip sürücüsü önünü keserek durdurduğu otomobilin sürücüsünün boğazını sıktı.
4: Yapma, yapma.
6: Lader.
4: Polis arayacağım şimdi.
5: Araya girmeye çalışan otomobil sürücüsünün eşi elinden yaralandı.
4: Tamam, deli görmüyor musun deli oldu?
5: Güçlükle yatıştırılan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis saldırgan sürücüye 180 bin lira ceza yazdı, ehliyetine de 60 gün süreyle el kondu.
2: Beylikdüzü açıklarında makine arızası sebebiyle sürüklenen teknedeki ikisi çocuk 9 kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Ailelerin o anlarda yaşadığı panik de cep telefonu kamerasına bakın nasıl yansıdı.
7: Tam şu an Celal ile Simon'un Marina'nın o
5: Arıza sebebiyle sürüklendi. Teknedeki yolcular son anda kurtarıldı. 10 metre uzunluğundaki tekne makine arızası verince Beylikdüzü açıklarında sürüklenmeye başladı. Teknedeki panik anları cep telefonu kamerasına da yansıdı.
6: Güzel cemaatlarını tam bordamızda, iskele bordamızda 2000 açıktayız.
5: Telsizden yapılan çağrı ve yardım talebi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler mahsur kalan ikisi çocuk 9 kişiyi kurtardı. Sürüklenen tekne ise Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince demirletildi.
2: Isparta'daki iki katlı evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün binayı sardı. Evde bulunan 6 kişi güçlükle kurtarıldı. Bir kişi ise yangın anında pencereden atlayarak yaralandı.
0: Alevler kısa sürede evi sardı. İçeridekiler yangın merdiveniyle kurtarıldı. Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki katlı ahşap binada yangın çıktı. Bir süre sonra alevler bütün binayı kapladı. Evde bulunan 7 kişi alevlerden kaçarak birinci kata sığındı. Bir kişi panikle pencereden atladı ve yaralandı. Binada bulunan ikisi çocuk 4 kişi ise mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye atlayarak yaşama tutundu. Yaşlı bir çift ise evde mahsur kaldı. Olay yerine giden itfaiye alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için önlem aldı. Yaşlı çiftin kurtarılması için evin birinci katına merdiven uzatıldı. İki yaşlı binadan yangın merdiveniyle tahliye edildi. Alevler itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
2: İstanbul'un en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan Orta

0: Bakırköy sahili son günlerde kirlilik haberleriyle gündemde. Deniz yüzeyinde biriken çöpler boğaz manzarasını gölgelerken vatandaşlarsa duruma tepki gösterdi.
1: Ortaköy bu kez manzarasıyla değil, biriken çöp yığınlarıyla gündemde.
2: İstanbul milletin göz bebeği bir İstanbul ama şu hale bak, şu denizin haline bak.
1: Kirlilik sebebiyle oluşan görüntüler isyan ettirdi.
3: Kirli pis görünüyor. Güzel değil yani.
1: İstanbul Boğazı'nın gözde turistik noktalarından olan ve her yıl yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği Ortaköy sahilinde atıklar deniz yüzeyine çıktı. Pet şişeler, poşetler ve balonlar sahilde kötü görüntülere sebep oldu.
2: Bunlar patladığı zaman direkt denize düşüyor, ondan sonra denizi kirletiyorlar. Ki dünyanın her yerinin bir metropol şehir burası. Ama yazık ki.
3: Konya'dan geliyorum. Az önce temizleme
1: duruma isyan eden vatandaşlar denizin bir an önce temizlenmesini istiyor.
0: Başkent Ankara'da da Mogan ve Eymir göllerindeki kirlilik tartışması büyüyor. Atık su deşarjı iddiaları sonrası balık ölümleri ve ağır koku şikayetleri bölge sakinlerini endişelendirmeye devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 678 bin lira ceza kesti.
4: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin atık su deşarj ettiği Mogan Gölü'nün faturası çıkmaya devam ediyor. Mogan Gölü ile bağlantılı olan Eymir Gölü'nde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin atık suyu deşarj etmesi sonucu toplu balık ölümleri gözlemlendi. Vatandaşlar göl çevresinde son günlerde ağırlaşan koku sebebiyle bölgede vakit geçirmenin zorlaştığını ifade ederken bazı kişiler kıyıya vuran balık ölümlerinin çevresel kirlilik kaynaklı olabileceğini öne sürdü. Bölgeden geçen vatandaşlar özellikle sıcak havanın etkisiyle kokunun daha da arttığını ve çevreden geçmeye çekinir hale geldiklerini dile getirdi. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kısa süre önce Mogan Gölü'ne yağmur suyu hattı aracılığıyla atık su deşarj edildiğinin tespit edilmesi üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 678 bin lira idari para cezası uygulandığını bildirmişti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada göle arıtılmadan atık su deşarj edildiğinin belirlendiği ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.
0: Antalya'da bulunan Kargahan 2021'de restore edilmesi şartıyla Manavgat Belediyesi'ne devredildi. Selçuklu mirası olan tarihi yapı aradan geçen sürede adeta kaderine terk edildi.
5: Bölgenin en büyük, en değerli, en önemli hanlarından bir tanesi. Yukarıda göreceğiniz gibi kitabesi mevcuttu.
4: Tarihi yapı restore edilmeyi bekliyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Kargahan 13. yüzyılda inşa edildi. Kalın duvarlarla çevrili han, Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan tarihi ticaret yolları üzerinde kurulmuş bir Selçuklu eseri. Tarihi yapı 2021 yılında restorasyon karşılığı 36 yıllığına Manavgat Belediyesi'ne devredildi. Ancak belediye Kargahan'a sahip çıkmadı.
6: Antalya Manavgat bölgesinde Selçuklu dönemine ait en büyük hanın önündeyiz şu anda. Burası Kargahan.
5: Alanya limanından gelen kervan yollarının Manavgat'ta Kargahan'a geliyor. Antalya limanından kalkan kervanlar yine Kargahan'a geliyor.
4: Hanın giriş kapısı tahrip olmuş durumda. Uzmanlar her an çökebileceğini söylüyor.
5: Hemen hanımızın önündeki bu giriş kapısının kitabesinin ve sütunlarının yıkılmaya yüz tutmasından dolayıdır. Ve çatlaklar çok derinleşmiş, acil buraya müdahale edilmesi gerekmektedir.
4: Üstelik Kargahan'ın içine giren piknikçiler ateş yakıp tarihi alana zarar veriyor. Tarihçi yazar Mahmut Öz, gerekli önlemler alınmazsa Kargahan'ın yok olabileceğini söylediği yetkililere seslendi.
5: Yetkililerin bir an önce Kargahan'la ilgili bir çalışma yapması gerekmektedir.
0: Er- Erzurum'un Nayman ilçesindeki Peribacalıları Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin akınına uğradı. Kırmızı

0: Diyarı olarak bilinen bölgeyi gezenler Kızıl Vadiler arasında fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
1: Kırmızı Periler Diyarı olarak bilinen Narman Peri Bacaları ziyaretçi akınına uğradı. Erzurum'un Narman ilçesinde bulunan Peri Bacaları bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi. 12 kanyondan oluşan ve ABD'deki Büyük Kanyon'la benzerlik gösteren bölge son yıllarda alternatif turizm rotaları arasında öne çıkıyor. Kızıl tonlardaki vadiler arasında gezen ziyaretçiler bol bol fotoğraf çekerek bu doğal güzelliği ölümsüzleştirdi. Bazı ziyaretçiler de oluşumu 300 milyon yıl öncesine dayanan bölgede kızıl ve yeşilin buluştuğu vadilerde at binip keyifli vakit geçirdi.
0: Bayram süresince kurban eti ve tatlı tüketiminin artmasıyla beslenme alışkanlıklarımız da değişti. Peki bayram sonrası nasıl beslenmeli ve neye dikkat etmeli? Yanıt haberimizde.
2: Bedenin ihtiyaçlarını bilerek, fark ederek, yeterli ve dengeli beslenerek geçişi sağlamak.
3: Kurban etinden yapılan yemekler yendi. Peşi sıra tatlılar tüketildi. Beslenme alışkanlığı bayramda değişti.
4: Kurban bayramında ister istemez vücudumuzda, beslenmemizde değişiklikler oldu ikramlıklardan dolayı. Şimdi ise kurban bayramı sonrasında vücudumuzu nasıl dinlendirmeliyiz? Hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz?
2: Öncelikle kahvaltı çok önemli. Kahvaltıda mutlaka yumurta bulunmalı. Kahvaltı atlanmamalı. Yumurta gibi kaliteli bir protein kasların korunmasını, metabolik hızın güçlenerek devam etmesine destek olacaktır. Onun dışında mutlaka öğlen ya da akşam yemeğinizde detoks çorbası gibi ev yapımı bir çorbadan faydalanabilirsiniz.
3: Uzmanlar bayram sonrası beslenmenin vücudun ihtiyacına göre şekillenmesi gerektiğini söyledi.
2: Ara öğünlerinizde mevsim meyvelerinden daha az şekerli olanları, erik gibi, kiraz gibi ödem atan bir meyveyi ya da kivi gibi, dediğim gibi C vitamini açısından zengin, metabolizmi hızlandıran bir meyveyi tercih edebilirsiniz. Onun dışında yine ara öğününüzde ya da yemeklerinizden sonra bir şişkinliğim var, atmak istiyorum diyorsanız bitki çayından, metabolizmayı çalıştıran bir bitki çayından faydalanabilirsiniz. Bunun içerisinde yine elma, tarçın, karanfil, karabiber, zencefil gibi yine metabolizmayı canlandıran besinlerden faydalandığımız, hazırladığımız bir bitki çayını kullanarak birkaç kilo olan fazlalığınızı atmaya destek sağlayabilirsiniz.
3: Diyetisyen Derya Zümbülcan, aç kalarak kilo vermeye çalışmanın doğru olmadığını belirtti.
2: Sağlıklı bir beslenme planı içerisine bu detoks çayı, detoks çorbası, detoks suyu gibi tarifleri eklemektir. Kilo vermek istiyorum derken sağlığımızdan olmamak için bu kurallara dikkat etmekte fayda var.
0: Ankara Beypazarı'nda yürekleri ısıtan bir kurtarma operasyonu yaşandı. Maden işçileri çakalların saldırısına uğrayan yavru bir ceylanı son anda kurtardı. Bakımı tamamlanan minik ceylan yeniden özgürlüğe koştu. İşte o anlar.
5: Hadi.
3: Görüntüler Ankara'nın Beypazarı ilçesinden.
5: Sesler hadi. Annen orada bak hadi.
3: Bir maden sahasında çalışan işçiler arazi taraması yaptıkları sırada doğanın vahşi yüzüne tanık oldu. Bir grup çakal savunmasız bir yavru ceylanın etrafını sarmıştı. İşçiler hiç tereddüt etmeden duruma müdahale etti. Çakalları bölgeden uzaklaştıran maden çalışanları korku içindeki yavru ceylanı güvenli bir alana aldı. İlk bakımı ve gözetimi titizlikle yapılan minik ceylanın doğada tek başına yaşayabilecek güçte olduğu belirlendi. Beklenen an geldi ve yavru ceylan Beypazarı Sekli Mahallesi kırsalında özgürlüğe bırakıldı. Doğaya salındığı ilk saniyelerde ürkek gözlerle çevresini inceleyen ceylan daha sonra hızla koşarak gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşlar da yavru ceylanın doğal ortamına salındığı sıcak anlara şahitlik etti.
0: İtalya'da bayram kutlamalarına katılacak süvari alayındaki atlar kaçtı. Roma sokaklarında dört nala koşan atları yakalama görevi de yine atlı polislere düştü. Hal böyle olunca ortaya ilginç görüntüler çıktı.
3: İtalyan polisini peşlerine takıp araçların arasında sağa sola koştular. Roma sokaklarında kargaşaya neden oldular.

0: Hatların kaçışı sırasında bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi. İlk belirlemelere göre hatların kaçışına havai fişeklerden korkmalarının neden olduğu değerlendiriliyor. Öte yandan hayvanların nasıl firar ettiğinin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.
1: Dünyaca ünlü Amerikalı rap sanatçı ve prodüktör Kanye West ilk kez İstanbul'da sahne aldı. Konseri 118 bin kişi izledi. Yurt dışından gelen hayranları da vardı. Atatürk Stadyumu önünde saatler öncesinden kuyruklar oluştu. Metrolarda ise izdihamlar yaşandı.
2: Biz İzmir'den geliyoruz. Bileti herhalde 3 ay önceden aldık. Kardeşimle birlikte buradayız.
3: Amerikalı rapçi Kanye West İstanbul'u salladı. Grammy ödüllü ABD'li rap sanatçısı ve prodüktör Kanye West, merakla beklenen İstanbul konseri için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda sahneye çıktı. İzleyenler arasında Rusya, Kazakistan, Birleşik Krallık, Almanya, ABD ve Polonya başta olmak üzere birçok ülkeden gelen hayranları da vardı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu önünde saatler öncesinden uzun kuyruklar oluştu.
2: İnanılmaz kalabalık, çok fazla insan var, her yerden insan var.
4: Ben abimle ve babamla geldim, İzmir'den geldik. Uzun süredir bu konseri planlıyorduk.
5: Kanye'yi çok seviyoruz, dinlemeye geldik. Güzel hava sıcak. Arkadaşlar birlikte keyfini çıkarıyoruz.
6: Gerçekten çok kalabalık ve eğlenceli bir konser olacağını düşünüyorum. Hepimiz zaten severek dinliyoruz Kanye West'i. O yüzden bayağı iyi bir atmosfer olacağına eminim.
3: Konsere gidecekler metro istasyonlarına akın etti. Özellikle M9 Ataköy Olimpiyat metro hattında izdiham yaşandı. Yaklaşık 2 saat boyunca küre üzerinde aralıksız performans sergileyen West'in sahneye çıkış anları ve ışık gösterisi görsel şölene dönüştü. West'in konserini 118 bin kişi izledi.
1: Anadolu coğrafyası bu hafta da birbirinden dikkat çekici hayvan hikayelerine ev sahipliği yaptı. Yaban hayatın içinden hayata tutunma mücadelesinin izlerine gelin şimdi birlikte bakalım.
3: Anadolu coğrafyası bu haftada birbirinden çarpıcı hayvan hikayelerine ev sahipliği yaptı. Anadolu'nun sulak alanlarında nesli tehlike altındaki turnalar görüntülendi. Sivas'ın Tödürge ve Hafik gölleri çevresinde gezinen turnalar yiyecek aradı. Çift halinde gezen turnaların yanlarında yavrularının da bulunduğu görüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Sivas'ta 185 turnayı kayıt altına aldı. Turnaların son dönemlerde sayılarında artış olduğu tahmin ediliyor. Kastamonu'da kaydedilen görüntüler doğanın farklı yüzlerini aynı gün buluşturdu. Teknesiyle denize açılan balıkçı Ercan Bulut, Ginolu Koyu yakınlarındaki ormanlık alandan sahile inen ayıyı fark etti. O anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan Bulut, ayının bir süre sahilde dolaştıktan sonra yeniden ormanlık alana yönelerek gözden kaybolduğunu görüntüledi. Öte yandan sahilde yürüyüş yapan Ramazan Koçkat da kıyı açıklarında avlanan bir yunusu fark etti. Denizin üzerinde sıçrayarak ilerleyen yunus Koçkat tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Erzurum'un Oltu ilçesinde görüntülenen dev kelebek görenleri hayrete düşürdü. Kanatlarındaki göz desenleri nedeniyle baykuş kelebeği olarak bilinen tür genellikle Meksika ve Güney Amerika yağmur ormanlarında yaşıyor. Nadir görünen kelebek cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

0: İzmir Foça'da bir tilkide kene ve parazitler tespit edildi.
1: Çok fazla sayıda kene var. Çok dikkatli olmanız lazım.
0: Veteriner kliniğinde bir ay koruma altına alınan tilki tedavisi sonrası yeniden doğaya salındı. Kars'ın Soylu köyünde de Musa Daşdemir'e ait hayvan sürüsü Mera'da otladıktan sonra ahıra döndü. Bu sırada bahçeye girmeye çalışan Yonca adlı ineğin boynuna oynadığı traktör lastiği geçti. Daha sonra karın bölgesine ilerleyen lastik can simidini andırdı. Bir süre evin bahçesinde gezinen inek daha sonra yakalanarak lastikten kurtarıldı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Tarımda geçen yıl 72.149 hektar alan sulamaya açıldı. 12 milyar lira katkı sağlandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, geçen yıl tamamlanan 321 tesis yatırımıyla 72.149 hektar alanı sulamaya açarken, bunun bir yılda sağladığı katkı 12 milyar lira oldu. Ayrıca işletmede olan sulamalarda kayıpların önüne geçilerek, suyun daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi, toprağın kalitesini etkileyen drenaj sorunlarının giderilebilmesi amacıyla yenileme projelerinin ön plana çıkarılması ve klasik açık sistem sulama şebekeleri yerine modern kapalı sistemlerin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
0: İki farklı günde arı kovanlarına saldıran ayılar bağ evinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Çanakkale Ayvacık'ta hayvancılık yapan Hüseyin Yılmaz'ın ahırında eşine az rastlanır türden bir olay yaşandı. Bacaklı olarak dünyaya gelen Sanen ırkı oğlak sahibinin endişesine rağmen hayata tutundu.
5: Ufak tefek damızlıklarımızın içinde 3 bacaklı bir oğlağımızın doğduğunu fark ettik. İlk başta endişe ettik ama şu an gayet de güzel gelişiyor. Hayata tutundu 3 bacak olmasına rağmen.

0: Efendim ajans hafta sonundayız. Artık saatlerimiz 9'a ulaştı. Türkiye'den ve dünyadan en sıcak gelişmelerle bu saatte de bültenimize devam ediyoruz. Bayram tatilinin son gününde ne yazık ki kaza haberleri de peş peşe geldi. Denizli'de bariyerlere çarpan şehirler arası otobüs yandı, cam pazarı yaşandı. Biri bebek, 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi ise yaralandı.
1: Bariyerlere çarptı, alev aldı. Biri bebek, 8 kişiye mezar oldu. Kazanın adresi Denizli Aydın Otoyolu Sarayköy ilçesi yakınları. İzmir-Antalya seferini yapan yolcu otobüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Bir anda yanmaya başlayan otobüs kısa süre içinde alev topuna döndü. İçinde 38 yolcuyla 3 görevli bulunuyordu. Kendilerini can havliyle dışarı atmaya çalışsalar da alevlerin arasında kalan sürücü Mustafa Fevzi Merdun'la yolculardan Merve Erik, Fatma Kartal, Gülitay Boğa, Zehra Eyüoğlu, Hayriye Arıkan, Civan Şen'le 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen hayatını kaybetti. 33 kişi ise yaralandı. İtfaiye tarafından söndürülen yangından geriye demir yığını kaldı.
0: İşte Denizli'de bariyerlere çarpan o şehirler arası otobüs alev aldı ve cam pazarına yaşandı. O kazada bir bebek, 8 kişi de hayatını kaybetti. 33 de yaralı var efendim. Detayları alacağız. A Haber

0: Haberi Ata Gündüz Kurşun bizlerle olacak. Ata'ya günaydın diyelim, detaylar için söz sana bırakalım.
1: Esra, teşekkür ediyoruz. Yaralıların tedavisi devam ediyor. Cam pazarının yaşandığı o kazanın ardından bir bebek 8 kişi hayatını kaybetmişti. 33 kişi de yaralandı ve o yaralılar Denizli kent genelindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı ve en fazla yaralının sevk edildiği hastanedeyiz biz de. Kameraman arkadaşım Köksal Kılıç'la birlikte üniversite hastanesi burası. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ve birçok yaralı da bu hastanede şu an itibariyle tedavi altında. Aynı zamanda hem Denizli Devlet Hastanesi hem de Server Gazi Devlet Hastanesi'ne de yine yaralıların nakledildiğini biliyoruz. Sabaha karşı meydana geldi o üzücü kaza. Ne yazık ki Denizli'nin Sarayköy ilçesi yakınlarında Denizli Aydın otoyolu, bir başka ifadeyle o noktada meydana geldi kaza. Şoför tabii ki hayatını kaybetti. Onunla birlikte 9 aylık bir yavrumuz da bu kazada hayatını kaybetti. Bariyerlere çarptığı belirtiliyor. Aracın şoförün uyuması sonucu olduğu iddiası var. Ancak bu tabii ki teyit edilebilmiş bir bilgi değil şu an itibarıyla. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 112 acil sağlık, AFAD ekipleri, UMKE ekipleri, polis ekipleri, itfaiye, jandarma, devletin bütün unsurları seferber edildi. Ancak o çarpmanın ardından otobüste meydana gelen yangın ne yazık ki bir faciayı da beraberinde getirmiş oldu. Toplamda 33 yaralı var. 8 can kaybı da var. 38 yolcu ve 3 görevli vardı otobüsün içerisinde ve İzmir Antalya seferini yaptığı belirtiliyor. Malum artık Kurban Bayramı tatilinin son günü, yollarda da aşırı bir trafik var. Ne yazık ki bu bayram tatilinin son günü Denizli'de yaşanan bu kazada yüreklerimizi yakmış durumda. Hayatını kaybeden 8 kişinin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü. Orada da yine çalışmalar devam ediyor. 4 saat boyunca kapalı kaldı Denizli yolu. Denizli yönünde 4 saat boyunca kapalı kaldı ve ekiplerin çalışmasıyla birlikte aynı zamanda otobüsün de kaldırılmasıyla, olay yerinden kaldırmasıyla birlikte tekrar Denizli, Aydın, İzmir karayolu trafiğe açılmış oldu. Evet, toparlayalım. Üzücü kazanın adresi sabah saatlerinde Denizli Aydın otoyoluydu. Biri 9 aylık bebek olmak üzere 9 kişi, ki araç şoförü de bunların içerisinde, toplamda 9 aylık bir bebekle birlikte 8 kişi can verdi. 33 kişi de yaralandı. Yaralılar az önce bahsettiğim Denizli'deki çeşitli hastanelerde tedavi altında tutuluyor. Halen daha durumunun ağır olduğu ve kritik olduğu yaralıların olduğunu söyleyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
0: Ata Gündüz Kurşun aktardı. Yaralılara da acil şifalar dileyelim ve devam edelim. 9 günlük bayram tatilinin sonuna geldik. Geçen hafta sonu yaşanan gidiş yoğunluğu bu kez yerine dönüş yolculuğuna bıraktı. Milyonlarca tatilci büyük şehirlere dönüşlere geçti. Özellikle Marmara bölgesine gelen otoyollarda kilometrelerce kuyruklar oluştu. Araçlar saatlerce metre metre ilerlemek zorunda kaldı.
2: Bayramın 3. gününden sonra 4. günü de gidişler başladı.
3: Kimi geceden, kimi gündüzden çıktı yola. Bayram tatili biterken tatilciler yollara düştü, binlerce sürücü otoyollarda saatlerce metre metre ilerledi.
4: Bayramının başlamasıyla birlikte İstanbul'dan yolculuklar da başlamış ve mega kentte trafik bayram öncesine göre oldukça azalmıştı. Bayramın 3. günü itibariyle ise İstanbul'a dönüşler başladı. Hal böyle olunca mega kentte trafik manzaraları eski haline dönmeye başladı.
3: Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde sürücüler adeta kontak kapattı. Yoğunluğun en çok hissedildiği yerlerden biri de Marmara bölgesiyle İç Anadolu ve Karadeniz'i bağlayan Bolu Dağı geçişi oldu. Cuma gününden başlayan

0: Trafik bayramın dördüncü günü daha da uzadı, neredeyse Gerede'den Düzce'ye kadar kuyruk oluştu. Ege yollarındaki manzara da benzerdi. Tatilciler Muğla'da Menteşe ve Yatağan arasında kilometrelerce uzayan trafik kuyruğunda sıkışıp kaldı.
1: Yoğunluğun en çok hissedildiği noktalardan biri ise 43 ili birbirine bağlayan kilit kavşağın bulunduğu Kırıkkale oldu. Kilit kavşakta araç sayısı her geçen saat artarken bazı noktalarda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
2: İstanbul'a dönüşler başlayınca otogarlarda yeniden doldu taştı. Saatler süren yolculuktan gelen şoförler bayramın 3. günü başlayan trafiğin 4. günün sonunda da devam etmesini öngörüyor.
3: Bugün daha yoğun olur yani.
4: Benzinlikler de çok dolu. Her taraf çok dolu ya. Çok yoğunluk var.
2: Nasıl bir trafikte?
5: Acayip. Duruyoruz zaten. Zaten inim kapalı.
2: Gidemiyorsun.
5: Gidemiyorum, bir de bana sinyal veriyor. Selektör yap bir.
2: İşte 9 günlük bayram tatili sonrası dönüş yolculukları başladı dedik ama peki otogarlarda durum ne? Yoğunluk var mı? A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural bizler için aktaracak. Söz Ahmet'e bırakalım.
6: Teşekkür ediyorum Esra Gürek. Bulunmuş olduğumuz Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluğun özellikle gece saatlerinde artmış olduğunu ve ilerleyen saatlerde de etkisini artıracağını söylemek mümkün. Özellikle otobüslerin şu an peş peşe otogara yanaşmasıyla birlikte Kurban Bayramı tatilinden dönen yolcular artık otogara ayak basıyor. İstanbul'a ayak basıyor. Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkan o bayram tatili için dışarıda olan İstanbul'un dışında olan İstanbulluların büyük çoğunluğu artık dönüş yolunda, hatta öyle ki bu yoğunluk artık hem yollarda otobüslerin de bulunmuş olduğu otobanlarda çok fazla, bunun yanı sıra otogarlarda da ciddi bir yoğunluk oluşuyor. Bunun altını çizelim. Elbette Kurban Bayramı tatili dönüşünde birçok farklı rota, özellikle Bolu'dan itibaren, Bolu'dan İstanbul'a kadar ciddi bir trafik yoğunluğu oluşuyordu. Bu trafik yoğunluğunun devamında da yine şu an için otogarlar da sürekli peyderpey bir yoğunluk var diyebiliriz. Bu yoğunluğun temel sebebi elbette oluşturulan ek seferlerle birlikte bayram tatilcilerinin dönüşünü rahata almak, sağlama alabilmek. Elbette bununla kaynaklı olarak da çok sayıda otobüs burada dakikalar içerisinde yanaşıyor otogardaki peronlarına ve devamında da yine bu noktadan tekrar hareket ediyorlar. Bir başka rotaya gelip oradaki bayram tatilcilerini tekrar İstanbul'a geri getirebilmek amacıyla bayram tatili öncesinde de aslında otogarda bir ek sefer var. Ek sefer açılma durumu söz konusuydu ve açılan bu ek seferlere karşılık bayram tatilinin dönüşü içinde bir o kadar ek sefer açılmış halde. Tabii ki yollarda yüz binlerce araç var. Bir o kadar da aynı şekilde otobüsün yolda olduğunu da belirtmekte fayda var. Son olarak tabii ki geride bıraktığımız saatler içerisinde oldukça üzücü bir olay yaşandı. Az evvel Atagündüz Kurşun, haber muhabiri Atagündüz Kurşun o noktadan aktardı Denizli'deki o otobüs faciasını. Elbette bu gibi herhangi bir kazanın da oluşmaması için mümkün mertebe yolda olanlara da uyarılarda bulunalım. Çünkü bayram tatili dönüşünde yollar oldukça kalabalık ve en ufak bir aslında tedirginlik dahi yolda farklı sonuçları ortaya çıkartabilir. Bu sebeple mümkün mertebe dikkatli olmak lazım. Evet, hem otobüsler ve aynı zamanda bunun yanı sıra tren ve beraberinde uçak gibi daha birçok farklı ulaşım aracı oldukça yoğun ve bu yoğunluklarla birlikte artık İstanbul'a dönüşlerde ciddi bir artış söz konusu. Kurban Bayramı tatili bugün itibariyle sona eriyor. Ancak otogarlardaki yoğunluk bugün itibariyle değil, önümüzdeki hafta sonuna kadar neredeyse devam etmesi bekleniyor. Öyle ki tatilini belli zamana kadar uzatanlar da yine önümüzdeki hafta sonuna kadar İstanbul'a gelmiş olacak diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
7: Ahmet Nazip Ural ve Niyazi Kurt İstanbul'da 15 Temmuz otogarındaki izlenim.

0: Yerine aktardı. Şimdi devam edelim. Ankara Türk siyasetinde örneğine az rastlanır bir güne şahit oldu biliyorsunuz. CHP'liler CHP'lilere karşı meydanları doldurdu. Mutlak butlan kararı sonrasında liderliğe geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde Özgür Özel Güven Park'ta partililerle buluştu. İki isim de aynı anda mesajlarını verdi ve belki de ilk kez parti içindeki ayrışma bu kadar net ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu konuşmasında arınma çağrısını yineledi. İsmi rüşvet ve yolsuzluğa karışan partililere sert eleştiriler yöneltti. Özgür Özel ise kurultay talebi üzerine kurdu konuşmasını. İşte mutlak butlan kararının tam ortadan ikiye böldüğü iki CHP'nin bayramlaşmasında verilen o mesajlar.
1: Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap. Kimse butlan istemiyor, bir atanmışı istemiyor. Derhal kurultayını istiyor. Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
2: Bir mutlak butlan kararı iki CHP ortaya çıkardı. Başkent Ankara aynı saatlerde tek bir partinin iki ayrı bayramlaşmasına şahit oldu. Bayramın son günü CHP'liler CHP'lilerle karşı karşıya geldi. Halef Selef iki genel başkan aynı anda farklı adreslerde kürsüye çıktı.
1: Bu mesele Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu meselesi değildir. Bu mesele Türkiye'de siyasetin ahlakla mı, parayla mı, hukukla mı, operasyonla mı, millet iradesiyle mi, aparatlar üzerinden mi şekilleneceği meselesidir.
2: Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu da satır aralarında birbirlerine hedef aldı.
1: Bizim kitabımızda mertçe helalleşme vardır, hesaplaşma vardır. Ama bu hesaplaşma kişisel değil, ahlakidir. Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Kaybeden kaybetmeye alışmış CHP değil, kazanan CHP'yiz. Biz atanmış değiliz, biz seçilmiş CHP'yiz.
2: Kemal Kılıçdaroğlu CHP içindeki yolsuzluklardan şikayet ederken Özel'in gündeminde ise yalnızca kurultay vardı.
1: Soruyorum size, biz bu partiyi mahkeme salonlarında itibarımız çiğnensiz diye mi büyüttük? Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü? Bir tarafta ele geçirilmiş binalar, bir tarafta partisine, ülkesine sahip çıkan milyonlar var. Eğer bu ön seçimde %85'in altında oy alırsam göreve talip olmayacağım.
2: Arınma çağrısıyla sürecin işaret fişeğini yakan Kılıçdaroğlu, o çağrısının arkasında olduğunu bu kez öz eleştiri yaparak gösterdi.
1: Sizin o nasırlı ellerinize helal lokmalarınızdan artırarak bu partiye verdiğiniz emekleri, kendi kurdukları o haram sofralarına meze yapanları, o hortumları zamanında kesmediğim için sizlerden özür diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şerefli delegelerini pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların, Mustafa Kemal'in partisini mahkeme kapılarına düşürüp itibarımızı ayaklar altına almaya çalışanların maskesini vaktinde indiremediğim için sizlerden özür diliyorum.
2: Kul hakkı yemedim, yedirmeyeceğim diye devam etti sözlerine. FETÖ vurgusuysa dikkat çekti.
1: Arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Halkın belediyesinde yetimin hakkına göz dikip rüşvete talana bulaşan o rüşvetli belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım, onları tek tek ayıklayamadığım için sizlerden, örgütümden ve tarih önünde hak deryasından özür diliyorum. Hakkınızı helal edin, ve beni affet.
2: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve yönetiminin sık sık kullandığı baba ocağı söylemine de ateş püskürdü.

0: Gördü.
1: Baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu? Baba ocağında kutuların içinde rüşvet verilir mi? Baba ocağında FETÖ'cü hesapların talimatlarıyla kumpaslar kurulur mu? Bu lekeyi Gazi Meclisimize ve Cumhuriyet Halk Partimize düşürenlerle nasıl yol yürüyeceğiz? Biz değil, siz karar vereceksiniz.
2: Parti meclisi toplanacak, çoğunluk sizde yok. Vicdan hakim, partililik hakim, toplayamıyorsunuz, vazgeçiyorsunuz.
1: Masum belediye başkanlarımızı kurtaracağız. Ama kirliye bulaşana da göz yummayacağız, arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
3: Barış güvercinlerini uçuracağız Sayın Genel Başkanım.
4: Peki CHP'de 30 Mayıs düellosunun kazananı kim oldu? Kılıçdaroğlu ve Özen'in mesajları CHP'ye nasıl etkileyecek? Ankara kulislerinde neler konuşuluyor? Burcu Özeduru notlarıyla bizlerle birlikte olacak. Detaylar için Burcu'ya dönelim ve sözü bırakalım.
5: Dün aslında Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki ayrı bayramlaşma gerçekleşti. Biri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerçekleşti. Bir diğeri ise Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla Güven Park'ta başladı. İki ayrı bayramlaşmada aslında önemli konuların konuşulduğunu söylemekle başlayalım. Özellikle bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemleri en dikkat çeken konuşmalardan biriydi diye ifade edebiliriz. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler yaşandı? Bunları paylaşacak olursak Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yılın ardından Cumhuriyet Halk Partisi'ne tekrar genel başkan sıfatıyla geldi. Yoğun bir katılım olduğunu söyleyelim. Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar, partililer bu noktaya gelerek Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini gösterdiler. Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasına çok açık konuşacağım ama öfkeyle değil, sert konuşacağım ama kinle değil sözleriyle başladı. Ardından da dikkat çeken başlıkları peş peşe sıraladı ki bu noktada en önemli olan aslında FETÖ vurgusuydu. Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde evinin bahçesindeki bankta basın mensuplarına birçok önemli başlığı aslında halk buluşmasında anlatacağım demişti. Öyle de oldu. En dikkat çeken başlık manşet başlığı da aslında FETÖ vurgusuydu. Bu noktada parti içinde bir yapılanmadan söz etti. Ruhunu satmış FETÖ elemanlarını fark edemediğim için sizlerden özür dilerim dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Haram sofralara meze olanları zamanında ayıklayamadığım için özür dilerim ifadelerini kullandı. Yine CHP'li belediyelere yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarına da değindi. Bu konuda da kimseye kul hakkı yedirmeyeceğim dedi ve özellikle de partide Cumhuriyet Halk Partisi'nde arınma vurgusu yaptı tekrar. Konuşmasının satır aralarında da sık sık hesap soracağım dedi ve özellikle ifade ettiğimiz gibi arınma cümlesini de devamlı kullandı ve süreci ben yöneteceğim diye ifade etti. Bu noktada da bizim kitabımızda intikam yoktur ama arınma vardır cümleleriyle arınmayı vurguladığını söyleyelim. Ve aslında bir yandan da gözler Güven Park'taydı. Özgür Özel de orada bir bayramlaşma programı gerçekleştirdi. O noktada da Özgür Özel'e yaklaşık 45 milletvekili Özgür Özel'in yanındaydı. Kemal Kılıçdaroğlu'ndaysa 12 milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındaydı. Özellikle Özgür Özel de konuşmasına başladı ve bitirmeye yakın da sürekli aslında direne direne kazanacağız ifadelerini kullandı. Özellikle bu noktada da partililer Özgür Özel'e hain Kemal ve Kurultay ifadeleriyle eşlik etti diyebiliriz. Özgür Özel bu noktada size and olsun yemin ederim ki iktidar yürüyüşünden asla vazgeçmeyeceğim ifadelerini kullandı. Bu noktada konuşmasını yaptıktan sonra da partililerle birlikte Anıtkabir'e yürüdü. Sonrasında İsmet İnönü'nü de ziyaret ettikten sonra alandan ayrıldı diyelim. Özellikle tabii hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmada hem de Özgür Özel'in yaptığı konuşmada dikkat çeken başlıklar vardı. Bu noktada da aslında 30 Mayıs düellosunu kim kazandı sorusuna da cevap olacak nitelikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları dikkat çekti diyebiliriz. Bu noktada özellikle Özgür Özel Kurultay vurgusu yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu da sandığa gidebiliriz dedi. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden şekillenmesi için bir arınma çağrısı yaptı ve bunu da kendisinin önderliğinde devam edeceğini vurguladı. İlerleyen süreçlerde ne olur? Kemal Kılıçdaroğlu partide nasıl bir yeni süreci başlatacak? Arınma olacak mı ya da tekrar kurultaya gidecek mi? Bizler de bunları takip ediyor olacağız.
4: İran basını ABD ile varılması olası anlaşmanın içeriğini yayınladı. İddiaya

0: ABD, İran'ın dondurulmuş 12 milyar dolarlık varlığına erişim taahhüdünde bulundu. ABD ile İran arasında her an bir anlaşma sağlanması gündemde. İddialara göre Pakistan arabuluculuğunda 14 maddelik mütabakat zaptı hazırlandı. İran Devlet Televizyonu resmi olmayan belgenin içeriğini yayımladı. Söz konusu gayri resmi metne göre anlaşmanın en önemli maddelerinden birini Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş kurallarının yeniden tanımlanması oluşturuyor. Bu kapsamda İran, Boğaz'dan geçiş yapacak gemilerin niteliğini belirleme konusunda münhasır yetkiye sahip oluyor olacak. Yükü tehdit olarak kabul edilen veya İran'a düşman olan herhangi bir ülkeye ait ticari statüde tanımlanmayacak, belirlenen güzergahların geçişine izin verilmeyecek. Resmi olmayan mütabakat zaptında öne çıkan en önemli madde ise İran'ın dondurulmuş varlıkları. İddiaya göre ABD yönetimi İran'ın bloke edilen varlıklarının 12 milyar dolarlık kısmına 60 gün içinde erişim sağlama taahhüdünde bulundu. Rusya ile Ermenistan arasındaki gerilim son haftalarda yeniden yükseldi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yönetimi Avrupa Birliği ile entegrasyonu hızlandırırken Batı ile güvenlik işbirliğini de arttırıyor. Detayları alacağız. A Haber muhabiri Akşin Kişiyev bizlerle birlikte olacak. Akşin'e günaydın diyelim ve detaylar için söz sana bırakalım.
1: Günaydın. Evet, Ermenistan'da bir hafta sonra yapılacak parlamento seçimlerinde Başbakan Nikol Paşinyan'ın yeniden kazanma şansının yüksek olması Moskova'yı adeta çileden çıkardı. Ermenistan yönetiminin ülkeyi Batı ile entegre etme çabalarını direkt Rusya'ya tehdit olarak algılayan Moskova, Erivan'ı açık bir şekilde tehdit etmeye başladı ve yoğun bir baskı oluşturdu. Kazakistan'ın başkenti Astana'da toplanan Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerin liderleri Rusya'nın talebiyle Ermenistan'a karşı ortak bir bildiri yayınladı. Söz konusu bildiride Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne üyelik hazırlıklarının Avrasya Ekonomik Birliği için ciddi riskler oluşturduğu ifade edildi. Rusya, Belarus, Kırgızistan ve Kazakistan liderlerinin ortak açıklamasında Ermenistan'a Avrupa Birliği üyeliği süreciyle Avrasya Ekonomik Birliği üyeliğinin sürdürülmesi konusunda mümkün olan en kısa sürede referanduma gitme çağrısı yapıldı. Ayrıca liderler Ermenistan'ın birlik anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini askıya almasının olası sonuçlarının bu yılın Aralık ayında düzenlenecek olan Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısında ele alınmasına karar verdi. Rusya lideri Putin, Ermenistan'a sağlanan bütün ekonomik ayrıcalıkların gözden geçirileceği uyarısında bulunurken, Ukrayna krizinin de bu ülkede Avrupa Birliği'ne entegrasyon süreciyle başladığını hatırlattı. Moskova, Ermenistan'da yapılacak seçimlerde Rusya yanlısı muhalefete destek verdiğini açık şekilde beyan ediyor ve bu amaçla Rusya'da ikamet eden ve Rusya vatandaşlığı bulunan 100 bin Ermeni seçmenine oy kullanması için ana vatana gitmesini sağlıyor. Son günler gerçekten de Rusya'dan Ermenistan'a yoğun bir ziyaretçi akımı dikkat çekse de siyasi gözlemciler bunun seçim sonuçlarını pek etkilemeyeceğini söylüyorlar.
0: Avrupa'ya gitmek isteyenleri büyük bir vize duvarı bekliyor. Ret oranlarının giderek artması iş adamlarını, öğrencileri ve turistleri mağdur ediyor. Ama son dönemde bir de bu duruma randevu krizi eklendi. Schengen vizesi almak isteyenler daha konsolosluğa gitmek için gereken vize randevusunu bile alamıyor. İddialara göre bazı fırsatçılar bot yazılım kullanıyor.
2: Vize merkezlerinde maalesef el altından randevu satımı var. Bunu bir kişi değil kişiler yapıyor. 500 euroya, 1000 euroya fahiş fiyatlara ücret alıyorlar.
3: Avrupa'ya vize almak zor ama artık randevu bile bulunmuyor. Schengen vizesi almak isteyenlerin umudu daha ilk adımda hüsrana uğruyor.
2: Randevular açıldığında SMS gelmiyor, mail gelmiyor ama buna rağmen de randevular bitiyor.
3: Schengen ülkelerine geçen yıl yaklaşık 12 milyon vize başvurusu yapıldı. Türkiye yaklaşık 1 milyon 268 bin başvuruyla Çin'in ardından ikinci sırada geliyor. Ret oranı %14,6.
4: Ancak bugün konuşulan sorun vize ret oranları değil. Asıl sorun vize sonucundan çok daha önce başlıyor. Çünkü birçok kişi vize almak için başvuru yapıyor.

0: istiyor ama randevu bulamıyor.
1: Peki randevu bulunmamasının sebebi ne? İşte burada verilen ilk cevap bot yazılımlar. İddialara göre bilgisayar yazılımı kullanan bazı fırsatçılar randevu sayfalarını sürekli takip ediyor. Açılan veya iptal edilen tarihler anında tespit ediliyor ve randevular saniyeler içerisinde tükeniyor. Daha da çarpıcı olanı bu randevular yüksek bedellerle yeniden satılıyor.
2: Randevu çok açılmıyor artık çoğu ülkede bir önceki bayramdan beri. Çünkü el altından randevu satıyorlar. 500 liraya, 1000 liraya, bazen daha yüksek fiyatlara fahiş şekilde kara borsadan randevu temini yapabiliyorlar.
1: Turizm sektörü vizeler konusunda büyük sıkıntı yaşıyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği vizeler üzerinden bot yazılımı kullananlar hakkında suç duyurusunda bulunacak.
3: İşte bu randevu krizinden dolayı turizm sektörü de haliyle olumsuz etkileniyor. İşte bu yüzden sektör temsilcileri diyor ki bu bot uygulamalarına karşı gerekli önlemler alınmalı.
2: Mesela gece 12-1 arası İspanya, İstanbul randevuları açıldı. Yani bu saatte kim için açıldı bu randevular? Randevuyu açan kişiler bazı kesimin alabileceği randevuyu açıyor ve randevular anında yine bitiyor.
4: Efendim her yıl binlerce amatör balıkçı Boğaz'ın sularında sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar oltasını suya bırakıyor. Peki İstanbul Boğazı'nda olta balıkçılığı nasıl yapılmalı? Ekibimiz sizler için araştırdı.
5: Bir yanımızda Anadolu yakası, diğer yanımızda ise Avrupa yakası, İstanbul Boğazı'nın tam ortasındayız. Peki olta balıkçılığıyla İstanbul'da hangi balıklar tutulur? Aynı zamanda hangi balıkların hangi oltayla tutulacağını da bu haberimizde göreceğiz, inceleyeceğiz. Hep beraber şahit olacağız. Hadi gelin başlayalım. Balık işi aslında birazcık da nasip işi. Şimdi teknenin içerisinde aynı zamanda balıkçılar da var. Profesyonel olanlar da var, amatör olanlar da var. Profesyonel bir balıkçının bir yanına gidelim bakalım. Bize neler anlatacak, bu deniz hakkında bize nasıl bilgiler verecek? Hangi balıkları, hangi oltalarla yakalayacağız? Kısa bir tüyolara bir bakalım bakalım.
6: Şu an 15 dakikadır oltam suda. Çapara atıyorum. Sallıyorum ancak biraz... teknenin dönmesinden dolayı teknenin altına girdi çaparı.
5: Biraz böyle sarsıntı da var. Aynı zamanda rüzgar tabii, da var. Etkisi tabii, oluyor mu bala?
6: Tabii ki etkisi oluyor. Yani benim oltayla olan pozisyonum sürekli değişiyor. Bak mesela şu an yatay çekiyorum. Teknenin altına girdi takım. Bu da etkili. Yani ben çünkü bunu tam böyle dik çekmediğim zaman burada zaten olan balığı da dökme ihtimalim var. İstavrit için atarız. Ama hani çapari dediğimiz zaman Çinakop çaparisi de olabilir. Palamut çaparisi de olabilir. Yani çapari sadece istavrit için değil. Ama bizim attığımız çapari şu an istavrit için. Çünkü bu bölgede şu an ihtimali olan istavrit. Dolduracağım ama hala bir şey hissetmiyorum.
7: Evet, şu an elimizdeki takım istavrit takımı. Bu takımla buna biz çapar diyoruz tabii. Sadece
5: altındaki
7: sallayarak,
5: kurşun da galiba evet, zaten denizin içerisindeki o, şey akıntıya göre biraz ağırlaşıyor değil mi?
7: Kesinlikle. Burada ancak işte 100 gram kurşun kurtarır. Ama tabii tutarken bu kadar ufaklarını da almıyoruz. Onları geri salıyoruz.
5: İstanbul'da hava güzel, esinti var fakat vatandaşların zevk aldığı durumlardan bir tanesi olta balıkçılığı. Bir tanesi karadan yapılıyor, bir tanesi ise denizden. Şu anda bizim bulunduğumuz tekne gibi teknelerden yapılıyor ve teknenin sahibinin yanındayız. Bu turlar nasıl düzenleniyor? Vatandaşlar nasıl keyif alıyorlar? Bir de sizden dinleyelim efendim.
8: Balık işi keyif işi. İstanbul Boğazı'nda balık tutmak farklı bir mevzu. Yani kıyıdan balıkçılığın yanında bir de bunun deniz kısmı var. Biz deniz kısmına biraz niyetlendik. Çocukluktan beri bir heves balık. Hazırda heves de varken, işi de böyle geliştirmeye de niyet varken, işi Boğaz'da keyifli bir hal olsun diye bu pozisyona evirdik. Bak burada balığı da geldi.
5: Derken?
8: Derken de balığı geldi. Bunlar da Boğaz'ın kuru fasulyesi istavrit.
5: Öyle mi diyoruz?
8: Tabii, bunun lakabı kuru fasulye.

0: Balıkçılığının kurallarından bir tanesi ise kullandığınız olta oldukça önemli. Bazıları kısa oluyor, bazıları ise uzun oluyor. Peki Boğaz'da balık tutmak isteyen vatandaşlar hangi oltaları kullanabilir? Profesyonel balıkçıdan bir dinleyelim.
1: Boğaz'dan balık tutarken eğer ki kıyıdan tutuyorsak balığı, kullanmamız gereken olta şu sörf kamış dediğimiz, yaklaşık 4-10 metre, yani 4-10 uzunluğu olan teleskopik kamış olabilir. Veyahut da 3 parçalı kamışlar olabilir. Boğazın akıntısı çok yüksek olduğu için aldığımız sörf kamışın da atar aralığına dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bu atar aralığı, mesela bu daha çok boğaz gibi bir yerden değil de, çünkü bakın bu oltaların üzerinde yazar, aralık 80 ila 150 gram atar. Ama boğazın akıntısı 150 gramı kurtarmıyor. Yani 200 gram, 250 gram bu civarlarda daha atar yüksek olan oltaları tercih etmek önemli. Ama tekneden yine boğazda bir şey yapıyoruz. Şu an elimde olan bir jig kamışı 150 grama kadar atar. Sahte yemlerle böyle vertikal bir şekilde bir şey yapmak, avcılık yapmak. Çaparı sallarken bakın burada gördüğünüz kamışlar da zaten tekne için yeterli bir olta çeşidi. Bir balıkçılığı yaparken bu ara en çok revaçta olan LRF disipliniyle balıkçılık yapmak. Mesela LRF oltalarıyla kullandığımız şu tarz silikonlar var. Hedefimizde kayalıkların arasındaki balıklar olabilir. Yine istavrit olabilir. Bu tarz silikonlar. Bunun dışında farklı silikonlar da var. Şöyle jig head dediğimiz kendinden kurşunlu kancalarımız var. Onlara silikonları takıyoruz ve balığı kandırmaya çalışıyoruz. Şuradaki takımı LRF oltasında kullanıyorum. Buradakileri daha çok spin makinelerde kullandığım oltalar. Mesela bu şu kalamar için kullandığımız sahte. Bunu kalamarda kullanıyorum. Onun dışında jig dediğimiz kurşundan yapılmış, biraz daha ağırdır. Vertikal balıkçılığa da uygun, dikey balıkçılığa. Yine bunu da spin oltalarla, bu ağırlıktakileri LRF kamışlarıyla da kullanabiliriz.
0: Tekneyle ilk önce turumuza çıktık. Yeri geldi, yorulduk. Yeri geldi aslında biraz da böyle sarsıntıyla birlikte hepimiz olduğumuz yerde kaldık. Fakat keyfimiz her zaman yerindeydi. Arkadaşlarla birlikte bir tura çıktık ve balık turun sonucunda ise aslında çok fazla değil, yaklaşık bir saatlik kaldık. Onun sonucunda ise görmüş olduğunuz gibi işte bu güzellikleri yakaladık. Bunlar da bizim nasibimizde varmış diyelim. Herkese bol bereketli avlar dileyelim. Bir sonraki haberde görüşmek üzere dileyelim.
2: Efendim, şehre yakın ekibi Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Gülpınar köyüne konuk oldu. Ekibimiz köy sakinlerinin samimi sohbetleri eşliğinde bir gün geçirdi. Şimdi hep beraber izleyeceğiz ve Ajans hafta sonunun bu saatini noktalayacağız.

Değerli izleyenler, sabahın ilk ışıklarıyla Anadolu'nun kalbine doğru bir yolculuğa hazır mısınız? Bu hafta şehrin gürültüsünden uzak, bir o kadar sade ama her köşesinde hatıra dolu bir köydeyiz. Gülpınar'dayız. Şimdi hazırsanız bu içten yolculuk başlıyor. Şehre yakın Gülpınar Köyü'nde. Efendim, Gülpınar Köyü'nde gezerken şöyle burnumuza mis gibi kokular geldi. Sabah saatlerinde bu

0: Bakırköy'de muhteşem bir atmosfer, muhteşem bir oksijen var. Bir tarafta kuş sesleri, tavuk sesleri, horoz sesleri var. Gelin efendim şimdi sizleri köy sakinleriyle tanıştıralım. Selamünaleyküm.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş bulduk. Nasılsınız? Muhtar burada sanırım.
1: Evet.
0: Sizi tanıyalım hemen.
2: Muhtar, ben Gülpınar Mahalle Muhtarı Mehmet Eşki.
0: Muhtarım, kaç hane var bu köyde?
2: Köyümüz şu anda Bağabiler'iyle beraber 487 hane.
0: Yapılıyor bu köyde? Ne ekiliyor, ne biçiliyor?
2: Bu köyde ceviz, bağ, bahçe, zeytin, incir. İşte aklına gelen hemen hemen de meyve çeşitlerinin %85'i burada yetiştiriliyor. Evet, evet.
0: Abla kolay gelsin. Ne yapıyoruz bugün?
3: Bugün kahvaltı hazırlıyoruz.
0: Önce kahvaltımızı yapacağız, sonra köyün işlerine bakacağız.
3: Evet. İşte çörek yapıyoruz. Sıkmaç yapacağız, bazı yapacağız.
0: Oo, sıkmaç. Evet. Gaziantep'in meşhurdur zaten sıkmacı. Bazıları da meşhurdur. Evet. Bu neyli oluyor?
3: Değişik, lorlu var.
4: Ispanak var.
3: Lor var, ıspanak var, peynir var.
0: Evet. Şimdi sen burada açıyorsun. Abla, sen orada içini mi dolduruyorsun?
3: Evet, o da içini.
0: Orada da pişiyor. Evet. İki tane de teyzemi oraya oturtmuşlar ateşin başına. Evet. Ne demişler? Önce kaynanalar mı yakalım dediniz. Ne dediniz? Ateşin başına attınız. Şehir mi, köy mü?
3: Köy tabii ki.
0: Neden?
3: Ya köy hayatı daha güzel. Yani temiz havası var. İnsanları cana yakın.
0: Sen neler yapıyorsun köyde?
5: Vallahi hayvancılıkla uğraşıyor işte. Bahçeyle uğraşıyor.
0: Köy mü, şehir mi?
5: Ben köyü tercih ediyorum.
0: Neden?
5: Köy daha, bilmiyorum, bu köyde alıştık. Yani köyde büyüdük. Hı-hı. Ben köyü çok seviyorum. Köy bir başka.
0: Çalışmayana yemek yok bu köyde. Çalışana yemek var. Önce yemeğimizi yapacağız. Ondan sonra kahvaltıya geçeceğiz.
6: Ben de işte yardıma geldim.
0: Yardıma geldim.
6: Evet, yardıma geldim. Böreğin içini dolduruyor.
0: İçini dolduruyorsun. He. Çay tabağıyla,
6: evet, çay tabağıyla da kenarını kesiyor, dışlarına taşmasın diye.
0: Evet, en zor görevi sana vermişler.
6: Evet.
0: Bayağı zor.
6: Becerikli olanlar yapar bu işi.
0: Niye, herkes kesemiyor mu onu? Ben yapamaz mıyım mesela?
6: Yaparsan gel. Gel, ben tutayım, sen yap.
0: Alasını yaparım.
6: Tamam, gel.
0: Ben köylerde öğrendim böyle.
6: Yapabilirsin şey. Gel.
0: Şimdi oradan başlayacağım önce. Ha. Önce açacağım. Ha. Sonra dolduracağım.
6: İstersen gidip şunu pişireceğim. Şunu sonra yapabilirsin bak.
0: Şunu mu?
6: Evet.
0: Dur bakayım. Ha, sen bunu. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Benim eşim beni mutfağa sokmuyor.
6: Yok yok, sen.
0: Dağıtıyorum diye.
6: İzleri ellerini almışım. Almışsın.
0: Bak, gördün mü?
6: Tamam.
0: Bak bak bak. Şurayı kesemedim.
6: Becerdin.
0: Oldu değil mi?
6: Oldu oldu.
0: Bismillah. Nasıl teyze?
6: Tamam. Ben de ne var?
0: Nasıl efendim, böyle ateşin başında ısınıyor musunuz?
6: Evet.
0: Evet diyor, güneş var zaten havada teyzem.
6: İyi olur işte.
0: Seni koymuşlar ateşin başına. İşte. Sıcak değil mi?
6: Ne bileyim, sıcak olur da işte belli olur.
0: Ama şimdi burada da bir ustalık var efendim, hemen onu da söyleyelim. Çünkü bu ateşin başında, üstünde herkes pişiremez onu. Evet.
6: O arkadaşım yapıyor, ben onun yüzüne kalacağım burada işte.
0: Cuma abi, herkes sana yapıyor. Taş geldi buradan. Cuma abi. Bak nasıl gel buraya deyince geliyor. Hakikaten öyleymiş ha. Cuma abi nasılsın?
7: Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler daha iyi oldu.
0: Yeni bir şeyler söyledi.
6: Şimdiki erkeklerin hepsi kılıbık dedim.
7: Doğru.
6: Sen ne işinden misin? Ben de
7: dedim. Onunla yan doğru söylüyor. Şimdi hanımın sözüne çıkamıyoruz.
0: Öyle mi?
7: Çıkamıyoruz. Evet, çıkamıyoruz. Şimdi belli bir yaştan sonra hanımın sözüne gitmek zorundasın.
0: Neden?
7: Ya nedeni yoktur işte, ona muhtaç oluruz şimdi.
0: Hayat müşterek çünkü.
7: Hayat müşterektir, yani. Evet.
0: Hayat müşterek. Doğrudur.
6: Sonunda kimse kalmıyor, tek başına yani kalıyorsun.
7: Aynı evde ikimiz beraber yaşıyoruz. Şimdi
0: çoluk çocuk evleniyor, gidiyor.
8: Abla diyor ki elime düştü şimdi.
6: Aynen.
0: Elinize düştü efendim. Öyle mi Cuma abi?
7: Doğrudur.
0: Şimdi biz de bunu

0: ıslama unu da bu kuru yufkayı yaparlar. Tepsiye böyle ıslama yapılır. Altına böyle yufka, üstüne tavuğu, köy tavuğu olacak ama. Onun etini koyarlar, sonra biraz daha yufka. O tavuğun suyunu da böyle tepside gezdirirler. En son karabiber dökerler. Mis gibi bir yemek olur. Islama derler onun ismine. Var mı burada da?
1: Yok, bu
0: tritle, şey tritle diyorlar.
1: Onu biz bilmiyoruz. O oray yöresine atıp bir yemek. Biz öyle bir şey yemek.
0: Siz ne yaparsınız?
1: Biz mesela ıslarık. Kendim dediği gibi öyle yedik.
2: Süte batırıyorsunuz.
1: Süte batırır. Kaymak derik ona.
2: Kaymak ha.
1: Akşamdan sabah arık da varsa da var. İnek tinek leğene koruk böyle. Bizi sabaha çok kaymak tutar. Bu ekmeğe bir özünü bir özünü batırır. Tepsilere koyup üstüne de şeker atarlar. Yerler işte güzel olur.
2: Oh mis gibi. Her yörenin ayrı bir yeme tarzı
1: aynen
2: var.
1: Aynen.
0: Her şey doğal. Neler var burada?
3: Burada aşağı yukarı hemen hemen de şu anki domatesle salataların harici her şeyimiz doğaldır.
0: Bu nedir?
3: Bu sarı yağ. Peki. Evet, balımız kendi şeyimizin balı yani.
0: Bal var mı?
3: Evet, bu bal biz kendi aramızın balıdır.
0: Ha.
3: Evet.
0: Efendim olmazsa olmazımız?
3: Evet, ev ekmeğimiz.
0: Ev ekmeği?
3: Sıkmaç. İçli çörek deriz.
0: İçli çörek?
3: Evet, içinde tarhanamız var.
0: Biraz önce gördünüz saatlerdir köyde ben ekmek yapmaya uğraşıyorum böyle.
3: Evet.
0: Öyle mi?
3: Her sabah hanımlarımız böyledir burada
0: köyde. Yok, ben bir saattir burada uğraşıyorum.
3: Gördüm. Bayağı bir çaba sarf ettik.

0: Yerler parke taşı muhtarım. Yani.
1: Evet, gayet yerler parke temiz. Taşı.
0: Bu şekilde temiz oluyor köy.
1: Evet, parkelerimiz aşağı yukarı bir 20 yıl evvel. Bizde 3 tane cumakiye var. Birinci cumakiyenin döneminde altyapımız yapıldı.
0: İkinci yani cuma Antep'te muhtar demek.
1: Evet, ikinci cuma muhtarın dönemi, işte cuma abimiz bu cuma muhtarın eski döneminde muhtar. Evet, eski muhtarımız, muhtar abimiz bunun döneminde bu parke taşlarımız yapıldı.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Sizin emeğiniz var o zaman.
2: Evet, evet. Ben çok eziyet çektim. Portifi bırakırlardı, taşları ben taşırdım.
0: Nedir, havuz mu?
1: Gülpınarımız burası. Köyümüz ismini bu pınardan alıyor. İşte pınarımız burasıdır.
0: Pınar burası.
1: Evet.
0: Bu su içiliyor mu?
1: Tabii. Kaynak çok
3: temiz su.
1: Kaynak su, temiz su.
0: Çok güzel gerçekten, bakar mısınız? Yukarıdan geliyor sürekli, evet. Sirkülasyon var, aşağıdan gidiyor. Sürekli aktığı için de temiz su. Ve ben de bir tadına bakayım.
3: Bak, 7 tane boru.
0: Ha, boruları var. Bu bayağı bir coşmuş ama. Bu çınar bu caminin tarihinin ne kadar eski olduğunu anlatıyor. Şu çınar ağacına bakın. Çok yaşlı, çok eski bir çınar ağacı. Gövdesi oldukça kalın. Bu kaç senelik çınardır acaba?
1: 400 yılını biliyorlar.
0: 400 yılını biliyorlar.
1: Evet, 400 yılı biliyorlar.
0: Onun öncesini bilmiyorlar. Çok güzel gerçekten.
1: Bahçelerimiz vardır.
0: Bu bahçelere dağılıyor burada.
1: Tabii buradan bahçelere dağılıyor bu su. Evet, bu aşağıda bir aşağı yukarı bir 1000 dönüme yakın bir bahçe var. Evet,
3: beton kanallarımız var.
0: Beton kanallar.
1: Evet. İki tane beton kanal var.
0: Bu kanallar da köylü
1: evet,
0: yaptı.
1: Beton kanallar var. Şimdi şu su maşada çok fazla sığmıyor. Yazın devamlı bu beton kanaldan devamlı bahçelere gider yani. Sırasıyla vatandaş imece usulü. Sırayla herkes sırasını takip eder, o gün suyunu sular.
0: O zaman bu köy su konusunda çok şanslı gerçekten.
1: Evet, aynen.
0: Yani evet. Rabbim vermiş maşallah. Çok şükür. Efendim burada eski bir deylip olarak adlandırılıyor burada ama sizin anlayacağınız dilde söyleyelim, değirmen hepimizin anlayacağı. Yani bunun üstüne bir şey koyuyorlarmış, buğday veya bulgur. Zeytin, bulgur. Nedir muhtarımız?
1: Bulguru kaynatırlardı, burada döverler, savururlar, ondan sonra şeyde kırarlardı. İşte yediğimiz bulgur
0: kaynatırlar deyince aklıma çok güzel, evet, bir türkü geldi.

0: şurada bir yerde kaynatırlardı. Kuruturlar. Ondan sonra burada döverler, kepeğini çıkarırlar. İşte pilav haline.
1: Pilav haline.
0: Evet.
1: Bu nasıl dönüyormuş ki?
0: Bunu atla.
1: Atla.
0: Evet, atla dönüyor.
1: Atı buraya bağlıyorlar.
0: Evet, atı buraya bağlıyorlar. Bu atla, atı buraya bağlarlar, bu atla gider.
1: Hala çalışıyor mu?
0: Çalışır vaziyet, evet çalışır vaziyet.
1: Kaç yıllık bu?
0: Evet, yaz geldiğinde geri tekrar faaliyete geçiriyorlar bazı vatandaşlar.
1: Oo, maşallah.
0: Hatta fabrikasyon yemek istemeyenler hala burada yapıyorlar.

0: 50'den fazla.
1: 50'den o fazla. Yarım asır.
2: 1974.
1: 74'ten beri.
2: Evet.
1: O yarım asır olmuş maşallah.
2: Evet.
1: Nasıl geçti günlerin?
2: İyi güzel geçti.
1: Memnun musun amcadan?
2: Memnunum.
1: İyi baktı mı sana?
2: Allah kendinden razı olsun.
1: İyi baktı mı sana?
2: Evet evet.
1: Maşallah. Böyle kalmış.
2: Biraz ben kendine baktım. Biraz kendine bana baktı işte.
1: Biraz da sen baktın. O da sana baktı.
2: Evet.
1: Kaç çocuk var?
2: 7.
1: 7. Neredeler?
2: Antep'teler.
1: Hepsi göçte.
2: Hepsi göçte. Hepsi çoluk çocuk abi.
1: Çoluk çocuk.
2: En küçüğün 3 tane uşağı var.
1: En küçüğünün 3 çocuğu var. Evlendiler gittiler.
2: Evet.
1: Allah'a emanet olun. Sağ olasın. Hakkınızı helal edin.
2: Güle güle selamet de başında.
1: Görüşürüz İbrahim amca. Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
0: Ne yapıyorsunuz abi burada?
1: Vallahi kırkım yapıyoruz.
0: Koyun kırkma.
1: Evet, önce makasla yapılırdı. Hı hı. Şu anda makineyle yapılıyor.
2: Tıraş ediyorlar hayvanları.
1: Aynen burada. Doğrudur.
2: Yünü ne yapıyorsunuz?
1: Yünü vallahi önceden satılırdı. Şimdi yünler hiç satılmıyor. Alan da olmuyor zaten. Atıyoruz genelde yünleri.
2: Atıyorsunuz.
1: Evet.
2: Ha, eskiden bunlardan yastık yaparlardı.
1: Önceden yastık, yorgan, mindel her şey bundan yapılırdı.
2: Zor değil mi?
3: Yok abi, kolay abi.
2: Ben yapabilir miyim?
3: Sık abi.
2: Nasıl yapacağım? Şöyle.
3: Bu tarafa gel abi.
2: Al. Ya be. Etine gelmez değil mi?
3: Yok, bas git abi.
2: Aa, bu kolaymış.
3: Evet abi, dur.
2: Dur. böyle kolay. Kolay. Eskiden abi. Daha zordu bunlar. Elle yaparken.
3: Bu daha kolay.
2: Evet. Bu şekilde.
3: Evet abi. Bas git şöyle.
2: Etine gelmesin diye şey yapıyor. Makine kapmasın da hayvanı. Bu hayvanlar sizin mi? Bunları kırpmak için mi geliyorsunuz?
3: Yok abi, ben kırkım için geldim
2: kırpmak
3: abi.
2: Kırpmak için. Siz kırpıcı.
3: Evet abi.
2: Ne diyorlar size?
3: Kırkımcı.
2: Ha?
3: Kırkımcı.
2: Kırkımcı.
3: Evet.
2: Tüylerinden arınmışlar, yünlerinden. Bu kesilecek. Yani kesilecek derken kırkılacak, yünü alınacak. Siz kaç hayvanınız var?
1: Vallahi besli olarak 50 tane. Hı hı. Normalde 200 tane benim küçük baş hayvanım var, koyun keçi.
2: 200 karışık. Tane, evet. Maşallah. Maşallah. Uğratmak zor değil mi ondan da?
1: Zor kolay ama mecbur, yani bizim başka bir şeyimiz yoktur. Yani
2: hayvancılıkla geçiyoruz.
1: Bizim geçim kaynağımız hayvancılıkla.

0: Ne yapıyorsun amca?
1: Hoş gelmişsiniz köyümüze.
0: Hoş bulduk, sağ olasın.
1: Bahçeyle uğraşıyoruz. Bahar biliyorsunuz işte bu zamanda bahar şey olur, budama olur işte, çapa olur işte.
0: Bahçe, budama işleri.
1: Budama işleri başladı işte.
0: Bunlarla evet. Uğraşıyorsunuz.
1: Evet.
0: Zor oluyor mu?
1: Kolayı da var, zoru da var tabii ki. Her şeyin bir zoru da var, kolayı da var işte.
0: Şimdi nasıl yapılacak bu çapa bana bir göster bakalım, sen öğretti.
1: İşte mesela işte bu otlarımızı vuracağız böyle.
0: Ha, bu yaban otlarını mı alacağız? Ne zaman biter burası, çok süre? Buraya traktör girmiyor mu?
1: Traktör girmez, burada çapa makinesi olması lazım.
0: Çapa makinesi.
1: Mesela şu şekilde şöyle şunları yapıldı mesela. Hadi onlara basmayalım.
0: Onlara basma.
1: Bak şunda şey nane çünkü.
0: Basmış bile.
1: Basmış bile.
0: Basma ol sen sağ solan.
1: Bastığın yere dikkat et diyor.
0: Dikkat et ha. Böyle mi?
1: Bu sırayla evet.
0: Şöyle.
1: Evet.
0: Bu önemli olan bu yaban otları.
1: Tabii canım, yaban otlarını öldüreceksin ki ne, burada dikilecek mesela. Şurada nane dikildi. Burada domates dikilecek şimdi.
0: Buraya domates

0: lazım. Bunlara işte açılanlara, kurularına aitlamamız lazım ki işte meyve versin.
1: Kuru mu?
0: Mesela kuru. Şunlar
1: kuru. Onlar kuru. Bakayım onlara bir.
0: Kötü ve kurularına aitlarım. İyileri ve güzelleri kalır işte.
1: İyileri güzelleri kalır. Evet.
2: Hadi ben gidiyorum, sana kolay gelsin. Benim işim çok, sen beni tutma. Hadi görüşürüz. Hadi değerli izleyenler, şehre yakın ekibi olarak bu haftada aslında üzüldüğümüz kısma geldik. Gülpınar Köyü'nde toprağın bereketini ellerinde taşıyan insanların hikayelerine tanıklık ettik. Dumanın peşinde, geçmişin izini sürdük. Bir fincan çayın etrafında toplanan samimiyetin en saf haline tanıklık ettik. Her sokakta bir hatıra, her yüzde bir ömür vardı. Gülpınar Köyü'ndekileri unutmayacağım. Muhtarım, sizleri de unutmayacağım.
3: Teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Biz çok çok memnun olduk.
2: Her şey için çok teşekkür ediyorum.
3: Biz de çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun.
2: Bu köyde özellikle cumaları hiç unutmayın.
3: Evet, cumamız çoktur.
2: Cuma amcalar.
3: Evet.
2: Ablalar, sizlerin de ellerinize, kollarınıza sağlık.
4: Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun.
2: Köyleri misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, Gülpınar Köyü'nde iz bırakan hikayelerle veda ediyoruz. Ama şunu çok iyi biliyoruz. Bu topraklarda anlatılacak daha çok hikayeler var. Haftaya bir başka köyde, şehre yakın programında bambaşka hikayelerde görüşünceye dek hoşça kalın. Hoşça kalın.

0: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresince yaşanan yoğunluk nedeniyle yaş çay alımlarında kısa süreli kontenjan uygulamasına geçildiğini duyurdu. Çaykur'dan yapılan açıklamada, 20 Mayıs'ta başlayan 2026 yılı yaş çay kampanyasında Kurban Bayramı'nın başında verilen 1,5 günlük aranın ardından alımların yeniden sürdüğü belirtildi. Bayramın ikinci günü 9.000 ton, üçüncü günü 12.000 ton, ve dördüncü günü ise 13.000 ton yaş çay alımı gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, kısa süreliğine alınacak önlemlerin ardından birkaç gün içinde yeniden eski düzende alımlara devam edileceği ifade edildi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
0: Halkbank. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Bakar kör oluyor insan.
4: Bayram tatilcilerinin dönüş yolculuğu başladı. Ancak uzun yolda sürücüleri bekleyen bir tehlike var. Yol hipnozu.
5: Gözler açık bir şekilde yoluna devam eden sürücünün aslında uyanık bir halde olduğunu görülse bile o komutların beyin tarafından algılanmama durumu, yani bir uyuşukluk. Eğer sabah yola çıkılacaksa bu yol hipnozu ya da yorgunluk emarelerinden uzaklaşmak ve kaza riskini önlemek için sabah kahvaltısının hafif yapılmasını öneriyor uzmanlar. Yani tıka basa bir kahvaltı yerine hafif bir kahvaltı, öğle saatlerinde ya da gün içerisinde bir yolculuğa çıkılacaksa da hafif yemeklerle, malum Kurban Bayramı'nda yağlı ağır yemekler
6: çok
5: yemek
6: ağır
5: yerine,
6: yağlı yiyeceklerden
5: evet,
6: kaçınmak gerekiyor.
5: Bunun yerine hafif bir yemekle yola çıkılması tavsiye ediliyor.
4: Uzun yolculuklarda herhangi bir noktaya odaklanılması sonucu ortaya çıkan, sürücünün zaman algısını kaybettiği zihinsel bir dalgınlığın adı yol hipnozu. Peki neler yol hipnozunu tetikler?
5: Sürücülerin o yol halinde, seyir halinde kesinlikle sabit bir noktaya bakmamaları tavsiye ediliyor. Bu nedir? Sadece şeritlere odaklı bir yolculuk yapmayın deniliyor. Yani araçların ilerlediği o

0: Şerit değiştirmek için olan çizgilere sabit odaklanmamaları tavsiye ediliyor. Bunun yerine dikiz aynalarını kontrol ederek, aracın sağından solundan gelebilecek araç var mı, aynaları kontrol ederek o dikkatinizi toplamanız tavsiye ediliyor. Yol boyunca devam eden sıra sıra dizilmiş ağaçlar, yani gözünüzü o noktaya bile kaptırsanız orada da bir monoton tek düze bir görüntü algılama sürecine girdiğinizde bu da aracın kontrolünü kaybetmenize neden olabiliyor.
1: A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır bu gizli tehlikeden korunma yollarını tek tek anlattı.
0: Eğer tek kişi halinde bir sürüş yapıyorsanız, yanınızda kimse yoksa belli aralıklarla farklı ritimlerde müzikler açmanız öneriliyor. Yani çok kafanızı ağrıtacak yüksek tonda değil ama çok slow bir şekilde ya da ritmi
2: uykunuzu
0: çok...
2: Uykunuzu getirecek müzikler değil de daha hareketli, canlı.
0: Daha hareketli müzik açarak bununla yolculuğa ilerleyebilirsiniz deniliyor. En önemlisi de 2 saatte bir mola tavsiye ediliyor. 5 ya da 10 dakika kesinlikle dinlenilmesi tavsiye ediliyor. Araç içerisinde sayı olarak sürücüden fazla birileri de varsa sürücünün dikkatinin dağılmayacağı şekilde sohbet edilmesi tavsiye ediliyor.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Kapının önündeki teknenin aküsünü çalıp götürüyor.
1: İş yeri önündeki teknenin yanına geldi. Önce iç kısmını kontrol etti, ardından aküsünü söküp götürdü.
4: Bak motor açıyor, bakıyor, içine yarayacak olan bir şey var mı?
1: Görüntüler Avcılar'da kayda geçti. Esnaf akünün çalındığını fark edince hemen güvenlik kameralarını inceledi.
4: 2000 liralık, 3000 liralık şey için değer mi hırsızlık yapmaya ben?
5: Burada geçen bir arkadaş ekçi koymadığımız için teknenin aküsünü çalmış.
1: Teknenin aküsünün çalındığını gören iş yeri sahibi polise haber verdi. Polis şimdi her yerde el arabasına koyduğu aküyle kaçan o hırsızı arıyor.
5: Tabii ki artık teknemiz karada olduğu için hareket edemeyecek halde. Aküsü de yok, elektriği de yok. İnşallah bunu tamamlayıp denize çıkartacağız.

0: Sabah ekranlarından merhaba efendim. Ajans hafta sonuyla karşınızdayız. Saatlerimiz onu gösteriyor. 13'e dek tüm Türkiye'de ve dünyada neler yaşanıyor onları sizlerle paylaşacağız. Malum 9 günlük bayram tatilinin artık sonuna geldik ve dönüş yolculukları başladı. Ama maalesef ki her bayramda olduğu gibi bu bayramda da o dönüş yollarında acı haberler gelmeye başladı. Denizli'de gece saatlerinde geldi acı haber. Bariyerlere çarpan bir şehirler arası otobüs alev aldı ve can pazarının yaşandığı o kazada maalesef ki biri bebek, 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi de yaralı. Detayları alacağız. A Haber muhabiri Atagündüz Kurşun bizleri bekliyor. O acı kazanın detaylarını paylaşmak üzere. Ata, kolay gelsin. Geçmiş olsun öncelikle. Geçmiş bayramı mübarek olsun. Neler yaşandı? Nedir son durum?
1: Tayyip, teşekkür ediyoruz. Evet, yapılan onca uyarılara ve alınan tedbirlere rağmen can kayıpları trafik kazalarında devam ediyor. Son gün, bayram tatilinin son günü acı haberde ne yazık ki Denizli'den geldi. Gece saatlerinde yaşandı kaza. Saatler 2'yi gösterirken meydana gelmişti kaza. Bir yolcu otobüsü İzmir'den hareket etmişti. İstikameti ise Antalya'ydı. Ancak Denizli'nin Sarayköy ilçesi yakınlarında Tırkaz Mahallesi'nde tam da otoyolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bununla da kalmadı. Otobüs adeta o çarpmanın ardından alev topuna döndü. Tam 8 can kaybı var ve ne yazık ki biri de bebek. Hemen isimleri de söyleyelim. Sürücü Mustafa Fevzi Merdun'la birlikte yolculardan Merve Erik, Fatma Kartal, Gülütay Boğa, Zehra Eyyol, Hayri Arıkan, Civan Şen ve 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen ne yazık ki bu kazada hayatını kaybetti. 33 kişi de yaralandı.

0: Yaralılar Denizli'deki özeller de dahil olmak üzere çeşitli hastanelere sevk edildi. Biz şu anda Pamukkale Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin önündeyiz. Burada da yaralılar var. Hemen şunu da söyleyelim. Yaralılardan bazılarının durumlarının da ne yazık ki kötü olduğunu söylemek mümkün. İşte o nedenle de can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor. İşte o kazanın hemen ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. AFAD ekipleri, UMKE ekipleri, itfaiye ekipleri, polis ekipleri, jandarma ekipleri, devletin tüm unsurları seferber edildi. Yangın söndürüldü ancak 8 kişi ne yazık ki aracın içerisinde sıkıştı ve bu nedenle de hayatını kaybetti. Yaralıların tedavisi de devam ediyor. Kazanın ardından 4 saat trafiğe kapalı kaldı Denizli Aydın İzmir otoyolu. Yapılan çalışmaların ardından otobüs çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı ve 4 saatlik aranın ardından da otoyol tekrar trafiğe açılmış oldu. Üniversite Hastanesi'nin yanı sıra Denizli Devlet Hastanesi, Server Gazi Devlet Hastanesi ve bazı özel hastanelerde de yaralıların tedavisi halen devam ediyor. Ancak edindiğimiz bilgiler dediğim gibi birçoğunun durumunun ağır olduğu belirtiliyor ve can kaybı sayısının da artmasından endişe ediliyor diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
1: Kaza evi. Atagündüz Kurşun, teşekkür ediyoruz paylaştığım bilgilerden dolayı. Başsağlığı dileklerimizi iletelim biz de. Tabii bayram yorgunluğu var. Havalar da sıcak ve dönüş yolculuklarında maalesef ki işte aşırı hız, bazen dikkatsizlik, bazen kural ihlalleri bu acı kazalara neden olabiliyor. Bir kaza haberi de Diyarbakır'dan geldi yine akşam saatlerinde. Bu kez de bir belediye otobüsüyle otomobil çarpmıştı. İki kişi de o kazada hayatını kaybetti. Kaza Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Oğlaklı mahallesinde yaşandı. Belediye otobüsüyle bir otomobil çarpmıştı. Kazada yaralanan 7 kişi ilk müdahalesinin ardından hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak yaralılardan ikisi yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavisi devam eden 5 yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Şimdi dedik ya, dönüş yolculuğu başladı 9 günlük bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte. Yollar bir hayli kalabalık, hava da sıcak, haliyle dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var. Kurallara riayet etmek gerekiyor. Aksi halde maalesef ki acı kazaları duyurmak zorunda kalıyoruz. Şimdi baktığımızda şu anda Bolu'da mevkiindeki işte trafik, özellikle İstanbul yönüne doğru baktığımızda o yoğun trafiği görebiliyoruz. Ki dönüş yolculuğu için son günü tercih edenler de maalesef bu trafiğe takılıyorlar. Şimdi ilerleyen dakikalarda son durumu yine arkadaşlarımız bölgede o önemli kavşak noktalarında bizlerle paylaşacaklar. Ama trafik yoğunluğu bu şekilde, bir de canlı olarak da ekranlara getirdiğimizde işte manzara bu şekilde. Yoğun bir trafik söz konusu, özellikle Bolu Dağı gibi, Kırıkkale gibi önemli kavşak noktalarında bu yoğun trafik durumu söz konusu. Özellikle yakıt durumu ve araç içindeki ihtiyaçlarla ilgili tedbirli olmakta fayda var. Ve yaşanabilecek kazaları da göz ardı etmemek gerekiyor. Şüphesiz ki ilerleyen dakikalarda yine arkadaşlarımızın bu önemli noktalardan aktaracağı son durumlarla birlikte bizler de radyolarında bizleri izleyen, dinleyen izleyicilerimize, dinleyicilerimize son durumu paylaşacağız. Şimdi bunun yanı sıra bir kez daha ifade edelim. Bazı noktalarda trafik yoğunluğu dün itibariyle başladı ama bugün özellikle tatilin son gününde maalesef ki bu noktalarda trafikler yaşanıyor, bir hayli yoğun. Bu arada İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Kurban Bayramı tatili süresince yollarda alınan tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bayramda yolları denetlemiyor, sizleri koruyoruz ifadesini de kullandı. Tabii bazı hatırlatmaları da yaptı Bakan Çiftçi. Bu bayram süresince, bayram tatili süresince yapılan bu trafik denetimlerinin amacının Sürücülere ceza kesmiş.

0: değil, vatandaşların özellikle sevdiklerine güvenle ulaşmasını sağlamak olduğunu da ifade etti. Dedik ya, yorgunluk biraz da trafiğin etkisiyle stres seviyesi yükseliyor. Bu nedenle şehirler arası seyahatlerde de maalesef ki şehir içi trafiklerde karşılaştığımız o tartışmalar yaşanabiliyor. Bolu Tem Otoyolu'nda da bayram tatili dönüşü iki sürücü arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Haliyle yine ceza yiyenler oldu.
1: Yapma, yapma.
2: Otoyolda tartıştığı sürücüye saldırdı, trafiği tehlikeye attı. Bolu'da Tem Otoyolu'nda bayram tatili dönüşü biri cip, diğeri otomobil kullanan iki sürücü arasında tartışma çıktı.
3: Tamam, devam et.
1: Devam edin ya.
2: Cip sürücüsü önünü keserek durdurduğu otomobilin sürücüsünün boğazını sıktı.
1: Yapma, yapma.
2: Araya girmeye çalışan otomobil sürücüsünün eşi elinden yaralandı.
1: Deli görmüyor musun, deli oldu.
2: Güçlükle yatıştırılan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis saldırgan sürücüye 180 bin lira ceza yazdı, ehliyetine de 60 gün süreyle el kondu.
0: Şimdi aşırı hız, kural ihlalleri, dikkatsizlik diyoruz ama bir de kazalara sebebiyet veren başka bir etken var. O da uzun seyahatlerde özellikle ortaya çıkan yol hipnozu. Peki bu duruma yakalanmamak için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Uzmanların uyarıları neler? Bir de onlara kulak verelim.
4: Bakar kör oluyor insan ya.
5: Bayram tatilcilerinin dönüş yolculuğu başladı. Ancak uzun yolda sürücüleri bekleyen bir tehlike var. Yol hipnozu.
6: Gözler açık bir şekilde yoluna devam eden sürücünün aslında uyanık bir halde olduğunu görülse bile o komutların beyin tarafından algılanmama durumu. Yani bir uyuşukluk. Eğer sabah yola çıkılacaksa bu yol hipnozu ya da yorgunluk emarelerinden uzaklaşmak ve kaza riskini önlemek için sabah kahvaltısının hafif yapılmasını öneriyor uzmanlar. Yani tıka basa bir kahvaltı yerine hafif bir kahvaltı. Öğle saatlerinde ya da gün içerisinde bir yolculuğa çıkılacaksa da hafif yemeklerle, malum Kurban Bayramı'nda yağlı ağır yemekler
7: çok
6: yemeklerini,
7: ağır yağlı yiyeceklerden kaçınmak gerekiyor.
6: Bunun yerine hafif bir yemekle yola çıkılması tavsiye ediliyor.
5: Uzun yolculuklarda herhangi bir noktaya odaklanılması sonucu ortaya çıkan, sürücünün zaman algısını kaybettiği zihinsel bir dalgınlığın adı yol hipnozu. Peki neler yol hipnozunu tetikler?
6: Sürücülerin o yol halinde, seyir halinde kesinlikle sabit bir noktaya bakmamaları tavsiye ediliyor. Bu nedir? Sadece şeritlere odaklı bir yolculuk yapmayın deniliyor. Yani araçların ilerlediği o yol şerit değiştirmek için olan çizgilere sabit odaklanmamaları tavsiye ediliyor. Bunun yerine dikiz aynalarını kontrol ederek, aracın sağından solundan gelebilecek araç var mı, aynaları kontrol ederek o dikkatinizi toplamanız tavsiye ediliyor. Yol boyunca devam eden sıra sıra dizilmiş ağaçlar, yani gözünüzü o noktaya bile kaptırsanız orada da bir monoton tek düze bir görüntü algılama sürecine girdiğinizde bu da aracın kontrolünü kaybetmenize neden olabiliyor.
5: A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır bu gizli tehlikeden korunma yollarını tek tek anlattı.
6: Eğer tek kişi halinde bir sürüş yapıyorsanız, yanınızda kimse yoksa, belli aralıklarla farklı ritimlerde müzikler açmanız öneriliyor. Yani çok kafanızı ağrıtacak yüksek tonda değil ama çok slow bir şekilde ya da ritmi
7: uykumuzu
6: çok
7: getirecek müzikler değil de daha hareketli, canlı.
6: Daha hareketli müzik açarak bununla yolculuğa ilerleyebilirsiniz deniliyor. En önemlisi de 2 saatte bir mola tavsiye ediliyor. 5 ya da 10 dakika kesinlikle dinlenilmesi tavsiye ediliyor. Araç içerisinde sayı olarak sürücüden fazla birileri de varsa sürücünün dikkatinin dağılmayacağı şekilde sohbet edilmesi tavsiye ediliyor.
0: Şimdi Evet, rotasını Anadolu'ya memleket

0: Kentlere tatil beldelerine çevirenler vardı ama bayram tatilini İstanbul'da geçirmek isteyenler de bir hayli fazlaydı ve İstanbul'da da özellikle tatilcilerin en yoğun rağbet gösterdiği noktalardan birisi tarihi Yarımada. Şimdi bölgeye gideceğiz. İstanbul'da Adalar İskelesi'nde bir yoğunluk var mı diye A Haber muhabiri Hasan Zahit Ezim'e soracağız ki kendisi de hemen bizleri bekliyor Burak Keskinci ile birlikte. Hasan Zahit, kolay gelsin öncelikle, günaydın. Nedir durum? Kalabalık durumu nedir? Özellikle bugün tarihi Yarımada'ya ya da diğer noktalara gitmek isteyenler için var mı tavsiyelerin?
1: Aynen, günaydın, iyi yayınlar dileyelim. Aslında şu an için öyle ciddi bir kalabalık yok. Eminönü'nün her zamanki yoğunluğunun hakim olduğunu ifade edelim, olduğunu söyleyelim. Ancak tabii ki öğle saatlerine doğru yoğunluk artacağını da belirtmek istiyorum. Az önce siz de ifade etmiştiniz, bizim şu anda bu yayını gerçekleştirdiğimiz yer Eminönü Adalar İskelesi'nin hemen önünden bu yayını gerçekleştiriyorduk. Az önce de söylemiş olduğum gibi öğle saatlerine doğru bir yoğunluk olması bekleniyor. Ancak şu anda Eminönü o kadar güzel ki, o kadar keyifli ki, hem az insan var, az trafik var, hava müthiş ve tabii ki atmosferi de oldukça güzel. Şimdi bir yandan da drone'u kullanan arkadaşım, kameraman arkadaşım Burak Keskinci drone'u havalandırdı ve ben de bir yandan size bu İstanbul'un eşsiz güzel manzarasını anlatmak istiyorum. Zaten biliyoruz ki İstanbul'da deniz geride bıraktığımız hafta turkuaz rengine bürünmüştü. Bu gerçekten İstanbul'un güzelliğine güzellik kattığını ifade etmem gerekiyor. Ayrı bir hava kattığı İstanbul'a ve devamındaysa şu anda ben de bir yandan kamera görüntülerine, drone görüntülerine bakıyorum. Bakın şu anda bizim bu yayını gerçekleştirdiğimiz yer tarihi Yarımada. İstanbul'un en güzel lokasyonlarından biri ki yüzlerce yıldır İstanbul'un süreyetinin ayrılmaz parçalarından biri olduğunu söylemek istiyorum. İstanbul'un İstanbul yapan noktalardan biri. Bakın bir anda Galata Köprüsü, şu anda drone kameralarımıza çeviriyoruz. Eminönü'ndeki yeni camiyi ekranlarınıza getiriyoruz ki bu yeni cami, bu uzaktan görüntüler, kubbeler ve minareler, az önce de söylemiştim, İstanbul süreyetinin ayrılmaz parçalarından biri. Ve tabii ki yine aşağılara doğru baktığım zaman şu anda Eminönü'ndeki o yoğunluk artık gitgide artacak gibi de duruyor ki artması da oldukça normal. Zira hava gerçekten çok güzel de bayram tatilinin artık son günü. İlerleyen saatlerde bu noktada yoğunluk olacağını söylemek istiyorum ki biz de şu anda yine o noktadan bu yayını gerçekleştiriyoruz ki drone kameramız biraz daha yükseldiği zaman şöyle o tarafa doğru çevirmesini rica edeceğim. Bakın yine o tarafta da adeta boğazın mavi çizgisi, o turkuaz çizgisi şu anda çok daha net bir şekilde gözüküyor. Sol tarafımızda biraz daha drone'u çevirdiğimiz zaman artık şu anda gördüğümüz manzara Galata Köprüsü. Bu Galata Köprüsü hepimiz biliyoruz ki İstanbul'un en gözde lokasyonlarından, en gözde markalarından bir tanesi olduğunu söylemek istiyorum. Bakın yine drone'dan ben burada görüyorum aslında. Yine balık tutanları görüyorum. Bugünün her saati üzerinden geçen insanlar, bu köprünün üstünden balık tutan insanlar, turistler ve bu kalabalık, bu görüntü adeta şehrin yaşayan hafızasını oluşturduğunu ifade etmek istiyorum. Şimdi kameramızı biraz daha doğuya doğru çevirdiğimiz zaman bakın vapur iskeleri dikkat çekiyor şu anda. Her gün işte binlerce kişi İstanbul'un bu eşsiz Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan noktası arasında yolculuk yapıyor ve tabii ki şu anda ben drone'u da gördüğüm zaman drone'un etrafının martılı çevriliyor. Burası adeta martıların cenneti olduğunu söylemek istiyorum. Ve martı sesleri ve vapur düdükleri de İstanbul'un bu son müziği olduğunu belirtmek istiyorum. Tahir'in Hanım, bakın bu görüntü gerçekten sinematik bir görüntü. Sistematik bir görüntü. Bu yalnızca bir İstanbul'u değil, aynı zamanda İstanbul'un yaşam biçimini de şu anda biz A Haber ekranlarımıza bir yandan getirmeye çalışıyoruz. Şu anda tam bir böyle 180 derece çevirelim drone'u. Rica edeceğim. Sağ doğru bir çevirdiğimiz zaman bakın tarihi Yarımada'nın o güzel görüntüsü. Ayasofya Camii, Süleymaniye Camii, ki yine İstanbul'un diğer lokasyonlarından bir tanesi, tarihi Mısır Çarşısı adeta bütün

0: güzelliği gözler önüne seriyoruz. Kameraman arkadaşım Burak Keskinci'nin drone'uyla biz bu noktadayız. Eminönü'nün, İstanbul'un tarihi yarım adanın nabzını bugün tutmaya devam edeceğiz diyelim. Bu güzel görüntülerden sözü size bırakalım Tarık'tan.
1: Hasan Zahid'e ve kameraman arkadaşımıza o eşsiz İstanbul manzarası için bir kez daha teşekkür edelim. Hem İstanbul'da hem de Türkiye genelindeki yollarda özellikle son durumu yine paylaşacağız ilerleyen dakikalarda sizlerle. Ama şimdi Beylikdüzü'nden bir haberle devam edeceğiz. Makine arızası yaptı bir tekne ve içerisinde ikisi çocuk, toplam 9 kişi vardı ve bir anda sürüklenmeye başladı. Neyse ki imdatlarına sahil güvenlik ekipleri yetişti.
2: Tam şu an Cemalli ile Simon'un Marina'nın ortasında küçük bir uzaktayım.
3: Arıza sebebiyle sürüklendi. Teknedeki yolcular son anda kurtarıldı. 10 metre uzunluğundaki tekne makine arızası verince Beylikdüzü açıklarında sürüklenmeye başladı. Teknedeki panik anları cep telefonu kamerasına da yansıdı.
4: Güzel Cemalli'nin tam bordamızda, iskele bordamızda 2000 açıktayız.
3: Telsizden yapılan çağrı ve yardım talebi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler mahsur kalan ikisi çocuk 9 kişiyi kurtardı. Sürüklenen tekne ise Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince demirletildi.
1: Günlük bayram tatili süresince şüphesiz ki Türkiye gündeminde ana yere sahipti Cumhuriyet Halk Partisi. Özellikle mutlak plan kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlığa Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturmasının ardından yaşananları yine günlerce sizlerle paylaştık. Ama dün oldukça önemliydi. Çünkü dün başkent Ankara'da bir yanda CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu, diğer yandaysa Özgür Özel konuştu, kendi destekçilerine hitap ettiler. Ama özellikle Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları gündeme damgasını vurdu. Çünkü Kılıçdaroğlu konuşmasında FETÖ ajanları ifadesini kullandı. Peki bunu söyleyerek kimleri kastetti? Yine parti içerisindeki bir ihraç sürecinin başlaması gündemde. O gündemde olan isimler peki kimler? Detaylar için A Haber muhabiri Abdullah Ümer bizleri bekliyor. Hemen sorularımızla birlikte sözü ona bırakalım. Abdullah Ümer, kolay gelsin.
5: Teşekkür ediyorum. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önündeyiz. Siz de bahsettiniz. Dün CHP tarihi açısından oldukça önemli, aslında ilginç de bir gündü. Aynı anda Ankara'da iki farklı noktada CHP'nin bayramlaşma programı vardı. İlkinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yılın ardından yeniden genel başkan sıfatıyla genel merkeze giriş yaptı ve saatler 14'ü gösterdiğinde partililerle genel merkez önünde bayramlaştı. Burada da verdiği açıklamalar, sözleri oldukça önemliydi. Tabii ki aynı anda yine saatler 14'ü gösterdiğinde Özgür Özel Ankara'da il başkanlığı önünde Güven Park'ta destekçileriyle buluştu. Özgür Özel oradan otobüs üzerinden destekçilerine hitap etti. Onun da oradaki açıklamaları oldukça önemliydi. Ancak Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tabii ki gündemi meşgul etmeye devam ediyor. FETÖ artıklarıyla durup milletimizi kışkırtanların bize hain damgası vurma çabaları nafiledir. Bu milletin kurtuluşu, adalet ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sinsice sızan, ruhunu satmış FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum dedi. CHP'nin onurlu delegelerinin pavyon masalarına pazarlık konusu yapanları Mustafa Kemal'in partisini mahkeme kapılarına düşürüp itibarımızı ayaklar altına almaya çalışanların maskesini vaktinde indiremediğim için sizlerden özür diliyorum dedi Kılıçdaroğlu. Bir anlamda elbette öz eleştiri yapmış oldu Kılıçdaroğlu. Tabii Özgür Özel'in buna ne cevap vereceği merak ediliyordu. O da dün Güven Parti'deki buluşmanın ardından destekçileriyle birlikte Anıtkabir'e yürüdü. O esnada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özgür Özel Kılıçdaroğlu metninin hazır metin olduğunu ve tamamen iftiraya dayalı olduğunu söyledi. Tabii Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ajanlarıyla kimi kastettiği oldukça önemli. Şu an tabii kamuoyu kimi kastettiğini merak ediyor. Özgür Özel'in Manisa'da FETÖ ile irtibatı olduğuna dair bir FETÖ itirafçısının sosyal medyada yansıtılmıştı.

0: isteyen ifadeleri vardı. İmamoğlu'nun da uzun süre FETÖ'nün yayın organında spor programı yorumculuğu yaptığına dair videolar sosyal medyada yayınlanmıştı. Ve tabii ki FETÖ okullarının kapatılma sürecinde Özgür Özel'in bu okulların kapatılmasına karşı bir tutum sergilediği de biliniyor. Özgür Özel'in kızı İpek Özel'in FETÖ'de büyük bir öneme sahip Yamanlar Koleji'nde eğitim gördüğü ve 2013 yılında okul tarafından düzenlenen bir yarışmada ödül aldı ve o dönemde CHP milletvekili olan Özgür Özel'in de o törene katıldığı ve FETÖ'nün yayın organı tarafından Özgür Özel'in de haberi yapıldığı biliniyordu kamuoyu tarafından. FETÖ soruşturmasına ifade veren Enis Uludemir ise örgütün 2007'den itibaren Özgür Özel'i siyasi olarak desteklediği ve örgüt içinde buna parlatma denildiği iddia edilmişti. Tabii ki bu iki durum sonucunda da kamuoyunda mesajın nereye gideceği de az çok tahmin ediliyor. Tabii CHP'deki hareketlik sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel arasındaki bu açıklamalar devam edeceği benziyor. Biz de şu anda Kılıçdaroğlu konutunun önündeyiz. Kılıçdaroğlu bugün çalışmalarına konutundan devam edecek. Pazartesi günü genel merkezde olacak. Çalışmalarına genel merkezden devam edecek. Biz de gündemi takip etmeye devam edeceğiz Ankara'dan ve sözü tekrardan size bırakalım.
1: Abdullah Ümer'e teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgilerden dolayı. Yine gün içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde neler yaşanıyor onları da sizlerle paylaşacağız. Şimdi gündemde özellikle futbolda en çok konuşulan konulardan birisi malum Fenerbahçe'deki başkanlık yarışı. Başkan adayı Aziz Yıldırım geride bıraktığımız gün A-Spor'un konuydu. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu ki özellikle taraftarın merakla beklediği transfer müjdelerini sıraladı.
2: Bir kere biz hesaplaşmaya değil çözüme geliyoruz. Bunu herkes bilsin. Yani geçmişte hesaplaşma falan yapmayacağız. Bugünden itibaren de geçmişte şunları yaptık, bunları yaptık anlatmayacağım. Geleceği anlatacağım. Gelecekle ilgili konuşacağım. Biz neyin yapılması gerektiğini tecrübe, akıl ve maddi kaynaklarla bir araya getirerek bunları çözümü üreteceğimize inandığım için buraya geldim, aday oldum Fenerbahçe'ye. Yoksa buna inanmasam, bak samimi konuşuyorum, samimi söylüyorum, aday olmazdım. Ama bir dur demenin zamanı. Yani bu başarıları, diğer takımın yakaladığı başarıları durdurmamız lazım. 2001'de yaptığımız gibi, 2000-2001 yılında yaptığımız mücadeleyle. Onu yine sağlarsak, yaparsak, birlik, beraberlik olursak bizim takım kötü değil. Bizim takım iyi takım ama takviyeler lazım.
3: Birleşme çağrınız hala geçerli mi o zaman?
2: Geçerli. Her zaman geçerli. Şeyden seçimden sonra da geçerli. Hı hı. Yani ya, bu hepimizin Fenerbahçesi. Benim şahsımın değil ki. Tamam mı? Hepimizin Fenerbahçesi. O zaman hepimiz bir yerine tutacağız. Geçmişte kırgınlıklar, şunlar bunlar. Hepsini unutalım. Ya ben liderim. Ben başkan değilim yani. Başkanlığa gelmiyorum yani. Liderliğe geliyorum. Herkes bir arada toplanacağız ve sorunları hep beraber çözeceğiz. Hoca mevzusu yönetimde daha oturup konuşulmadı. Konuşacağız. Aykut Hoca da bunlardan biridir. 3 tane daha ayrıca yabancı görüşmeler yapılıyor diyeyim. Şimdi bunları yaparken biz yönetim olarak bu sene şampiyon olmak için yola çıkıyoruz. Burada hocanın da bizimle beraber olması lazım. Yıldız oyuncu alalım. Karşı taraf bu propagandayı yapıyor. Gençler bunu istiyor. Biz de iki tane santforla. Ben istesem yarın gelirler. Ama tamamen bitirmeden gelmelerini istemiyorum.
3: Ama prensipte anlaştık galiba.
2: Prensipte anlaştık. Prensip onlar istiyor. Çocuklar istiyor. Hatta bir tanesi pazartesi günü geleyim dedi. Hayır dedim. Biz kulüplerinizle de anlaşmayı yapalım, bitirelim. Ondan sonra gelin dedim. Benim görüşüm, ben konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Herkes de duysun madem ki dediniz. Biz iki tane stoper alacağız.
3: Evet.
2: Ha, iki yani stoper. Biz de öyle sol ayaklı olacak. Bir benim gibi sağ ayak. Normalde kaleciye kızıyoruz.
3: Ederson'a.
2: Ben değil yani. Herkes kızıyor. Evet. Herkes yanlış gol yedi. Bu bizi şöyle yaptı. Tenkit ediyorlar değil mi?
3: Milli
2: onu kazanmak lazım.
3: Olacak.
2: Onu kazanmak lazım. Konuşup onu varsa dertleri onu çözüp ikna etmek lazım. Ve kalmasını sağlamak lazım. Biz seçilelim önce. Sonra oturalım. Herkesle konuşacağız. Yani seni istemiyoruz yok. Hı. Oturacağız beraber şartları. Giderse nasıl gider? Kalırsa nasıl kalabilir? Bunları tartışacağız.

0: sonunda da karar vereceğiz. Yani şimdi ben ezbere onu göndereceğiz, bunu göndereceğiz dersem yanlış olur. TPP ile ilişkiler, iyi ilişkiler yapacağız. Biz kavgaya gelmiyoruz. Çözüm üretmeye, camiamıza umut vermeye geliyoruz. O zaman bunun içerisinde ben onlarla neden kavga edeyim eğer iyi yapıyorlarsa?
1: Şimdi ise yoğun gündemi bir kenara bırakacağız ve Türkünün Hikayesi programımıza devam edeceğiz. Anadolu'nun sessiz bozkırında filizlenen bir sevdanın yıllara meydan okuyup bir Türkiye'ye dönüşen hikayesini getireceğiz ekranlarınıza. Hacel Obası'nı Engin mi sandın türküsünü? Bu bir sevda, bir sitem ve yarım kalan bir aşkın hüzünlü hikayesini gelin hep birlikte izleyelim.

Metrokün Hikayesi programından merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyen kıymetli dostlar. Anadolu'nun kalbinde bozkırın sessizliğine gömülü nice aşklar yaşandı. Nice hikayeler, türkülerle dilden dile aktarıldı, geldi. Bu hafta bir türkünün hikayesinde Sivas'ın Şarkışlı ilçesi Hacer Obası'na konuk oluyor. Bir gönül yangınından doğan Hacer Obası'nı engin mi sandın türküsünün izini sürüyoruz. Zamanın birinde üç kardeşin yolları Sivas'ın Şarkışlı ilçesine düşer. Üç yiğit Gedik Obası'na konar. Çadırlarını kurarlar, oba büyür, oba serpilir. Bu obanın içine bir de güzeller güzeli bir çiçek açar, Ayşe. Ayşe bir sabahın serinliği kadar güzel, ovaya düşen ay ışığı kadar parlaktır. Konak sahibi varlıklı bir ailenin narin kızıdır. Ne kadar güzelse bir o kadar da erişilmezdir. Taliplisi de çoktur. Ayşe'ye yanıp tutuşanlardan biri de o üç kardeşlerden en küçüğü olan Mustafa'dır. Sessiz, onurlu, içi içine sığmayan bir sevdalı. Ve günler gecelere karışırken onların gizli sevdası yavaş yavaş kök salmaya başlar. Ta ki Teğmen Nazım Şarkışlı'ya gelene kadar. Nazım, okumuş, görmüş geçirmiş, devlet kapısında yetişmiş genç bir teğmendir. Ahalinin diline dolanmaya başlar adı. Nazım'ın da evlilik çağı gelmiştir. Ve bir gün Ayşe'yi Nazım'a isterler.

Ayşe, Mustafa'ya varıp da obada yaşayacağıma memur karısı olur, rahat yaşarım diye teklifi kabul eder. Bu sözün Ayşe tarafından mı yoksa annesi tarafından mı söylendiği hala tartışılır. Ama o gün verilen karar üç kalbin de kaderini değiştirir. Bu olaydan sonra Ayşe, Mustafa'yı her gördüğünde yüzü kızarır, utancından konuşamaz. Ama zamanla, takılarıyla, yeni haliyle sanki nispet yapar gibi davranmaya başlar.

Mustafa'nın içine kor ateş düşer. Kalbinde kabaran sızı diline dökülür. Ve bu türkünün sözleri yüreğinden süzülmeye başlar. Hacer obasını engin mi sandın? Ayağında potini var zengin mi sandın? Her olur olmazı dengin mi sandın? Ay da doldu göremedim yar seni.

0: bazı hikayeler vardır. Zaman aşındıramaz, unutulup gitmelerine izin vermez. Çünkü insanın en derin yerinde sakladığı duygularla yoğrulmuştur. Ayşe, Mustafa ve Nazım'ın kaderi de işte böyle bir Türkiye'ye dönüşür. Bugün hala Hacer obasını engin mi sandın dediğimizde aslında bir sitemi, bir kırgınlığı, yarım kalmış bir sevgiyi hatırlarız. Bu hikaye bize şunu fısıldar. Sevda bazen kavuşmak değildir. Bazen de söylediğin bir türkü kadar kalır geriye.
1: O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Biz de ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşça kalın.

0: Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca aslında şu günlerde en çok verdiğimiz haberlerin başında geliyordu kuraklık riski. Ama bu yıl başka bir durum söz konusu. Yağışlar arttı. Öyle ki yağış miktarı son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Haliyle bu sene tarım ürünlerinde de yüksek verim bekleniyor.
1: Yağışlar arttı, kuraklık riski büyük ölçüde ortadan kalktı. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün Nisan ayı verileri sevindirdi. Geçen ay yurt genelinde yağışlar belirgin şekilde arttı. 1 Ekim 2025, 30 Nisan 2026'da Türkiye genelinde kaydedilen yağış miktarı son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Nisan ayında Türkiye genelinde ortalama yağış

0: 86,5 milimetre olarak gerçekleşti. Bu rakam uzun yıllar ortalaması olan 57,5 milimetrenin %50 üzerinde. Yağışlı gün sayısı da 13 güne çıkarak normallerin üzerinde seyretti. İç Anadolu bölgesinde son 23 yılın, Akdeniz bölgesinde ise son 24 yılın en yüksek Nisan ayı yağışı kaydedildi. Bu gelişme özellikle hububat üretimi açısından güçlü bir sezon beklentisini beraberinde getirdi. Karadeniz'de de hem hububat hem de fındık ve çay gibi ürünlerde aktif bir üretim dönemi yaşanıyor.
1: Bu yıl boyunca yine en çok konuştuğumuz konulardan birisiydi öğrenciler için özellikle akran zorbalığı. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı bu akran zorbalığına karşı öğrencilerin yanı sıra öğretmenlere ve velilerine de farkındalık eğitimleri veriyor. Öyle ki bugüne kadar zorbalık ve şiddetle mücadele eğitimi alan öğretmen ve veli sayısı 700 bine ulaşmış durumda.
2: Akran zorbalığı aslında hem aile hem çocuk hem çocuğun girdiği çevrelerle bağlantılı. Zorbalığa uğrayan çocuk bunun etkisini belki bedensel olarak yaşıyor, ruhsal olarak yaşıyor, sosyal olarak yaşıyor.
0: Okullarda akran zorbalığı, ihmal ve istismarın önüne geçmek için Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Ailelerde farkındalık oluşturmak amacıyla yürütülen çalışmalarda son iki eğitim öğretim yılında yaklaşık 700 bin veliye ulaşıldı. Meclis Akran Zorbalığı Komisyonu'nun hazırladığı rapor, mücadelenin sadece sınıfla sınırlı kalmadığını gösteriyor. 2023 yılından bu yana okul bahçeleri geleneksel çocuk oyunlarıyla yeniden şenleniyor. Ders içi ve ders dışı etkinliklerle çocukların akranlarıyla sağlıklı bağlar kurması hedefleniyor. Projenin en büyük ayaklarından biri de öğretmen eğitimleri. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF işbirliğiyle yürütülen projede ilk etapta 521 rehber öğretmen eğitici eğitimi aldı. Bu öğretmenler vasıtasıyla sahada 13.988 öğretmene ulaşıldı. Dijital platform Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden eğitim videolarını izleyen öğretmen sayısı ise 16.000'e yaklaştı. Uzmanlar uyarıyor, akran zorbalığı sadece mağduru değil, olaya tanık olan tüm çocukları olumsuz etkiliyor. Okullarda kademelere göre ayrılan eğitimlerde zorbalık anında öğrencilerin, öğretmenlerin ve ailelerin izlemesi gereken hayati yöntemler tek tek anlatılıyor.
1: Malum mübarek Kurban Bayramı'nda kurbanlar kesildi. Onun dışında da ziyaretler yapıldı ve bu süreçte özellikle kırmızı et tüketimi başta olmak üzere en çok da tatlı tüketimi bir hayli yoğundu. Haliyle şimdi herkesin aklında aynı soru var. Bu kadar yedik, peki bunları nasıl eriteceğiz? Yani bayramdan sonra nasıl besleneceğiz? Uzmanına onun için de kulak verelim.
3: Bedenin ihtiyaçlarını bilerek, fark ederek, yeterli ve dengeli beslenerek geçişi sağlamak.
0: Kurban etinden yapılan yemekler yendi. Peşi sıra tatlılar tüketildi. Beslenme alışkanlığı bayramda değişti.
4: Kurban bayramında ister istemez vücudumuzda, beslenmemizde değişiklikler oldu ikramlıklardan dolayı. Şimdi ise kurban bayramı sonrasında vücudumuzu nasıl dinlendirmeliyiz? Hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz?
3: Öncelikle kahvaltı çok önemli. Kahvaltıda mutlaka yumurta bulunmalı. Kahvaltı atlanmamalı. Yumurta gibi kaliteli bir protein kasların korunmasını, metabolik hızın güçlenerek devam etmesine destek olacaktır. Onun dışında mutlaka öğlen ya da akşam yemeğinizde detoks çorbası gibi ev yapımı bir çorbadan faydalanabilirsiniz.
0: Uzmanlar bayram sonrası beslenmenin vücudun ihtiyacına göre şekillenmesi gerektiğini söyledi.
3: Ara öğünlerinizde mevsim meyvelerinden daha az şekerli olanları, erik gibi, kiraz gibi ödem atan bir meyveyi ya da kivi gibi, dediğim gibi C vitamini açısından zengin, metabolizmi hızlandıran bir meyveyi tercih edebilirsiniz. Onun dışında yine ara öğününüzde ya da yemeklerinizden sonra bir şişkinliğim var, atmak istiyorum diyorsanız bitki çayından, metabolizmayı çalıştıran bir bitki çayından faydalanabilirsiniz. Bunun içerisinde yine elma, tarçın, karanfil, karabiber, zencefil gibi yine metabolizmayı canlandıran besinlerden faydalandığımız, hazırladığımız bir bitki çayını kullanarak birkaç kilo olan fazlalığınızı atmaya destek sağlayabilirsiniz.
0: Diyetisyen Derya Zümbülcan, aç kalarak kilo vermeye çalışmanın doğru olmadığını belirtti.
3: sağlıklı bir beslenme planı içerisine bu

0: detoks çayı, detoks çorbası, detoks suyu gibi tarifleri eklemektir. Kilo vermek istiyorum derken sağlığımızdan olmamak için bu kurallara dikkat etmekte fayda var.
1: Şimdi ise Modern Şehirler programında sıra ve Karadeniz'in incisi Sinop'a götüreceğiz sizleri. Doğası, tarihi, denizi ve daha pek çok özelliğiyle birlikte gelin Sinop'u yeniden keşfedelim.

yeşili, mavisi, doğası ve deniziyle birlikte modern şehirlerin en önemli özelliklerini yansıtan kentlerden birisidir Sinop. Biz de Modern Şehirler programımızda bu hafta Sinop'tayız. Sinop Tarihi Cezaevi, Sinop Kalesi, Sinop'un denizi ve deniz turizmiyle birlikte bölge için önemli bir nokta. Türkiye'nin en kuzeyi Sinop'ta Modern Şehirler.

0: Ben yüksek lisans yapıyorum burada arkeolojide. Geldim yani gördüm, çok büyülendim.
1: İlk geldiğinde neler hissetmiştin, şimdi artık neler hissediyorsun?
0: Ya ilk geldiğimde böyle hani çok Ankara'ya göre sessiz, sakin, korna sesleri yok. Böyle trafikte herkes birbiriyle anlayışlı, insanlar çok hani dost canlısı, çok misafirperver. Şu an böyle alıştım ya artık, diyorum yani hani burası böyle benim evim, gezdiriyorum bizimki de sanki memleket.
1: Ankara'da mı kalacağız, sonra Sinop'ta mı kalacağız?
0: Vallahi iş olsa Sinop'ta kalmak isterim.
2: Sinop'u Sinop yapan önemli 3 lokasyon var. Sinop Limanı, Sinop Tersanesi, Sinop Kalesi ve bunun etrafında şekillenen Sinop'un demografik yapısı. Dolayısıyla Sinop'un özellikle cezaevi noktasında baktığımızda 2. Abdülhamit döneminde yapılan bu yapı 100 yıldan fazla hizmet vermiştir Sinop'a. Sinop kendi özelinde Kalebentli ile kürek mahkumlarına ev sahipliği yapmasıyla bir sürgün kenti aslında. Bugün baktığımızda da Sinop Cezaevi Karadeniz üzerinde Sümele Manastırı'ndan sonra tarihi yapı olarak da en çok turist çeken cazibe noktalarından birisidir.

0: modern şehirlerde, modern hayatlarda şehirler yeni geleceklere ayak uydursa da geçmişten günümüze gelen lezzetler elbette ki tadına doyumsuz bir şekilde devam ediyor. Sinop'a geldiğinizde yiyebileceğiniz en önemli lezzetlerden birisidir elbette ki coğrafi işaretli Sinop mantısı. Onun yanında geçmişten günümüze kadar uzanan boran aşı ve yöresel ürünlerle birlikte adeta bir lezzet cümbüşü sizi bekliyor. Peki nasıl yapılıyor hem Sinop mantısı hem boran aşı?
1: Sinop mantısı önce hamurumuzu çok güzel bir şekilde yoğurup dinlendirdikten sonra açıyoruz. Çok ince de açmıyoruz, çok kalın da açmıyoruz. Güzel bir ayarda açıp iç harcına dananın döş kıyması, yağsız kıyma kullanıyoruz. Soğan, karabiber, tuz, bu kadar iç harcı. Güzel kıyma harcımızı yoğurduktan sonra içerisine açtıktan sonra kare kare kesiyoruz mantılarımızı. İçlerini koyduktan sonra sinopumuza özgü bükme şeklimiz var. Üçgen büktükten sonra kuyruklarından birleştirerek böyle kayık şeysi üst kısmı çukurda kalacak ki üzerine tereyağı girdiğinde o yerlerde doldursun. Kendine has bir büküm şekliyle bu şekilde yapıyoruz. Sinop mantımız biz cevizli isteğe bağlı üzerine kuru keşimiz varsa cevizle beraber o şekilde servis yapılabilir ve yoğurtlu sarımsaklı yoğurtlu

0: tabakta, evet, isteyen karışık, yoğurtlu, isteyen, evet, cevizli kısmını, evet, tercih edebiliyor.
1: Evet, yani bu şekilde karışık servisi yapıyoruz. Çünkü hani her Sinop'a özgü kılışı cevizli mantın oluşu. Her yerde yoğurt.

0: bazen cevize karşı ön yargılı olabiliyorlar. Hani mantığıyla nasıl olur diye. O yüzden biz hem tadını hafifleştirmek hem de sunumunda hani hep iki lezzeti bir anda tatsınlar diyerekten iki karışık mantı olarak servis yapıyoruz.
1: Peki boranaşı?
0: Boranaşı mantının borana yoğurtludan geliyor. İçerisinde süzme yoğurt, peynir, dereotu, nane, yaş nane, bu şekilde bir iç harcı açılıp gene mantı yani mantı, sinop mantısı gibi açıldıktan sonra bunun bükme şekli üçgen büküyoruz.
1: Evet.
0: Tadı çok güzel. Boranaşı mantı da geçmişten günümüze gelen bir mantı.
1: De mantıyı yememek, onun tadına bakmamak elbette ki olmazdı. Büyük bir özveriyle Esra Hanım ve ekibinin hazırladığı o lezzet dolu sofrada önce sizler için mantının iki kısmından birinci kısmına, yani yoğurtlu kısmının tadına bakacağız. Cevizli kısmına da geçelim. Gerçekten inanılmaz bir lezzet. Bu lezzetin farkına varmak için Sinop'a gelip mutlaka bu eşsiz lezzetlerin tadına bakmanızı öneriyorum. Afiyet olsun. Birçok acıların, sevinçlerin, hüzünlerin yaşadığı, tarihte önemli bir yer alan, Türkiye'nin Alkadrazı olarak da anlatılan, hani o türkülere, şiirlere, şarkılara konu olmuş olan tarihi Sinop cezaevi. Sinop'a gelenlerin elbette ki görmeden gitmek istemedikleri en önemli noktalardan birisidir. Sinop tarihi cezaevi yenilendi, yeniden modernize edildi. O günler ve bugünleri elbette ki tarihle birlikte bizlere yeni ışıklar tutmaya

0: Osmanlı döneminde, 2. Abdülhamit döneminde yapıldığı söylense de restorasyon sürecindeki araştırmalarımızdan buranın ilk temellerinin 1885 yılında atıldığına ulaştık. Daha sonra 1996 yılına kadar cezaevi olarak kullanılıyor. 96 yılında kapılarını kapatıyor.
1: Birçok film ve dizinin çekildiği Sinop Tarihi Cezaevi adeta Sinop'ta sinema severlere ayrı bir ışık tuttu. Sinema festivalleri Sinop'ta devam ediyor. Peki neler var bu festivallerde?
2: Merhabalar. Sinop Film Festivalimiz 5 yıldır Kültür Turizm Bakanlığı destekleriyle gerçekleştiriliyor. Biz de son 3 yıldır Sinop Tarihi Cezaevimizde çeşitli etkinlikler, sinema etkinlikleri yapıyoruz. Bu kapsamda Avluda Sinema diye de bir marka ismimiz var. Cezaevimizin avlusunda Türk sinemasının çeşitli filmlerini burada izleyicilerle buluşturuyoruz.
1: Sinop Kalesi geçmiş tarihlerden günümüze kadar uzansa da halen Sinop için yaşayan en önemli tarihlerden birisi. Kalenin birçok noktasının aktif olarak kullanılıyor olması Sinop'a gelen ziyaretçilerin adeta tarihe dokunmaları ve tarihi yeniden yaşamalarına da neden oluyor.
3: Bugün hem cezaeviyle hem diğer unsurlarla Sinop Kalesi olarak adlandırdığımız bu yapı silsilesi aslında bir kültür, sosyal etkinlik ve tabii ki turizm çekim noktasına dönüşmüş durumda. Bunun dışında Sinop Kalesi'nin en büyük önemlerinden biri antik dönemlerden kalma devşirme malzemeler veya Selçuklu kitabeleri ile kentin o eski görkeminin de hala yaşatıldığı bir nokta olması.

0: Ticaret Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü, E-İhracat Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal, küresel ticaretteki güncel gelişmelerle hedef ülke sayısını 18'den 35'e çıkardıklarını bildirdi. İhracat verilerini ölçme konusunda veri sıkıntısı yaşandığını ifade eden Önal, aslında rakamların çok daha yüksek olduğunu kaydetti. Bazı ülkelerin Türkiye'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini vurgulayan Önal, Suudi Arabistan, e-ihracat alanında Türkiye'yi yakından incelemekte. Çin'den sonra en başarılı e-ihracat politikası örneğinin Türkiye'de olduğunu değerlendiriyorlar, bilgisini verdi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
6: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında.
7: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Reklam.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
10: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
11: Yoksa sorun değil.
10: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
9: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
12: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
13: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
12: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
13: Aygaz diyorum.
1: Reklam.
2: A Haber Radyo.
14: Umran Oto Ekspertiz.
15: Umran Oto Ekspertiz trafik kuralı.

0: Sunar. Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: Saatlerimizi 11 yaptık efendim. Ajans hafta sonunda devam ediyoruz. 9 günlük bayram tatili malum sona erdi. Dönüş trafiği malum artık. Türkiye'nin hemen her bölgesinde söz konusu. Özellikle bazı kritik kavşaklarda yoğun trafik var. Birazdan o noktaları ekranlarınıza getireceğiz. Ama her bayram olduğu gibi işte o dönüş yolculuğunda maalesef bazen aşırı hız, bazen dikkatsizlikler acı haberleri de, acı kazaları da beraberinde getiriyor. Facia gibi bir kaza Denizli'de yaşandı. Bir şehirler arası otobüs bariyerlere çarptı, ardından alev aldı. Ve o can pazarının yaşandığı kazada biri bebek, 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.
1: Bariyerlere çarptı, alev aldı. Biri bebek, 8 kişiye mezar oldu. Kazanın adresi Denizli Aydın Otoyolu Sarayköy ilçesi yakınları. İzmir-Antalya seferini yapan yolcu otobüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Bir anda yanmaya başlayan otobüs kısa süre içinde alev topuna döndü. İçinde 38 yolcuyla 3 görevli bulunuyordu. Kendilerini can havliyle dışarı atmaya çalışsalar da alevlerin arasında kalan sürücü Mustafa Fevzi Merdun'la yolculardan Merve Erik, Fatma Kartal, Gülitay Boğa, Zehra Eyüoğlu, Hayriye Arıkan, Civan Şen'le 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen hayatını kaybetti. 33 kişi ise yaralandı. İtfaiye tarafından söndürülen yangından geriye demir yığını kaldı.
0: Şimdi o dönüş yolculuğuna ait bazı verileri de hemen sizlerle paylaşalım. Bazı kritik kavşak noktalardaki canlı görüntüleri de ekranlarınıza getirelim. Özellikle Anadolu'dan İstanbul'a doğru, yani batıya doğru gelenlerin en çok trafik oluşturduğu yer Bolu Tem Otoyolu. Anadolu Otoyolu ile D100 Karayolu'nun İstanbul istikameti özellikle Cuma gününden bu yana yoğun bir trafiğe ev sahipliği yapıyor, ama şu saatlerde trafik çok ağır ilerliyor. Onu hemen ifade edelim. Otoyolun özellikle Gelede ve Yeniçağ gişeleri, Köroğlu rampaları ve Çaydurt kesiminde trafik bir hayli yoğun. Bolu, Elmalık ve Bolu Dağ tünelinde ise akıcı bir şekilde seyrediyor. Bir kez daha o İstikameti kullanacak dinleyicilerimize, radyolarından bizleri dinleyenlere hatırlatalım. Gelede ve Yeniçağ gişeleriyle Köroğlu rampaları ve Çaydurt kesiminde trafik bir hayli yoğun durumda. D100 Karayolu kesimine bakalım bir de. Gelede Karadeniz bağlantı yolu, Yeniçağ ve Çaydurt'ta Bolu şehir merkezinde trafik yoğun olarak görülüyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Yine Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Düzce geçişinde de yoğun bir trafik var. Beyköy, Düzce, Sinirci, Gölyaka gişeleri mevkiinde araçlar bir hayli yavaş ilerliyor. Aynı yönde D100 Karayolu'nun Düzce çıkışında da yoğunluk sürüyor. Her iki yolun Ankara istikametinde ise trafik oldukça akıcı. Ama dediğimiz gibi özellikle Anadolu'dan İstanbul'a, yani batıya doğru trafik bir hayli yoğun belirtmiş olduğumuz güzergahlarda. Bu nedenle özellikle yapılan uyarıları takip etmekte fayda var. Malum bayram tatilinin dönüş yolculuğunu son güne bırakanlar da bu trafiğe yakalanıyorlar. Bir yanda Bolu'dan, bir yanda da Karabük'ten canlı olarak görüntüler ekranlarınıza geliyor. Şimdi tabii bu yoğun trafikte de denetimler bir hayli sıkılaşmış durumda. Tatil rotası için Trabzon'u tercih edenler de bir hayli yoğundu. Özellikle Karadeniz bölgesinde de yoğun bir denetim var. İçişleri Bakanı ifade etmişti, bu denetimler ceza yazmak için değil. İşte biraz önce ekranlara getirdik, acı kazaların önüne geçebilmek için, ki o denetimleri de yerinde takip ediyor Selman Kutlu, Özgür Özdemir'le birlikte. Selman, kolay gelsin öncelikle, hemen sözü sana bırakayım.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sizin de söylediğiniz gibi İçişleri Bakanı, Bakanımızın yaptığı açıklamada bu denetimlerin ceza yazmak için değil, vatandaşlarımızın düşünerek yapıldığını ve o kazaların daha az seviyeye indirilmesi için büyük bir uğraş verdiklerini söylemişti. Hatta bölgede baktığınız zaman 331.017 kolluk görevlisi bu denetimlerde görev yapıyor. Biz şu anda Trabzon'dayız. Aslında özellikle dün akşam saatlerinde trafik oldukça yoğundu. Çünkü Karadeniz'e gelen yaklaşık 3 katına çıkmıştı. Trabzon, Rize, Giresun, Artvin bölgesine birçok vatandaşımız 9 günlük tatilde gelmişlerdi. Ve aslında dün akşam o geri dönüşler yavaş yavaş başladı. Şu an tabii pazar günü sabah saatleri biraz daha seyreklemiş ama Karadeniz'de tabii ki dönüşler o dün akşam saatlerinde başlamış ama denetimlere hiç ara verilmedi. Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bölge trafik ekipleri yaklaşık bu 9. günde de denetimlerini gerçekleştiriyorlar. Aslında sadece denetim değil, vatandaşlarımıza uyarılarda da bulunuyorlar. Dikkatli olmaları yönünde, hız kurallarına uymaları yönünde. Tabii ki baktığımız zaman özellikle o 334.017 kolluk personelinin 66.481'i trafik tedbirleri kapsamında görev alıyor. Ve bayram tatili sürecinde 61 ilde 520 elektronik denetleme sistemi yani EDS 21.682 kilometrelik uzaklıkta hız denetimi yapmış durumda. Aynı zamanda Jandarma Genel Komutanlığındaki envanterde toplam 1581 mobil radar cihazı da kullanıldı bu bayramda. Evet, Karadeniz tabii ki bayram turizminde oldukça önemli noktalardan bir tanesi. Yaz aylarında artan trafikle birlikte, nüfusla birlikte bu tedbirlerde daha fazla uygulanıyor. Baktığımız zaman gördüğünüz gibi bölge trafik ekipleri Trabzon'da yaklaşık 3000'e yakın emniyet mensubu bayram boyunca görev yaptı. Şöyle görüyorsunuz denetlemede. Hem plaka sorgulanıyor öncelikle, ardından vatandaşımızın kimlik bilgileri ve ehliyet bilgileri sorgulanıyor ve denetimlerde aralıksız devam ediyor. Ve söyleyeyim, dün akşam saatlerinde aslında o yoğunluk vardı. Çünkü Doğu Karadeniz'den Marmara'ya, Ege'ye, İç Anadolu'ya doğru gidecek vatandaşlarımız aslında dün akşamı fırsat olarak görerek o daha trafiğe takılmamak için dün akşam saatlerinde, geç saatlerde bu bölgeden ayrıldılar. Şu anda burada Karadeniz boyunca trafik biraz daha normal durumda diğer bölgelere göre ama denetimlere ara verilmedi. Vatandaşlarımızı uyarmak adına özellikle polislerimiz yoğun bir çaba sarf ediyorlar diyelim ve sözü Trabzon'dan size bırakalım.
0: Selman Kutlu'ya, Özgür Özdemir'e teşekkür ediyoruz. Paylaştığı bilgilerden dolayı emniyet güçlerimize de kolaylıklar dileyelim. Şimdi bir yanda da bayram boyunca İsrail'in özellikle Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğun bir şekilde maalesef ki şahit olduk. Hizbullah'ın da İsrail'e yanıtı gecikmedi. İsrail'in kuzeyindeki Nahariya sahiline yönelik bir roketli saldırı düzenlendi.
3: Lübnan-İsrail hattında gerilim bir kez daha tırmandı. Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Nahariye kentine yönelik roket saldırısı sahil şeridinde paniğe yol açtı. Deniz kenarında vakit geçiren yüzlerce kişi sirenlerin ve patlama seslerinin ardından can havliyle kaçışmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı kişilerin çığlıklar atarak sahilden uzaklaştığı, bazılarının ise koşarak sığınaklara yöneldiği görüldü. Roketlerden bazıları doğrudan Akdeniz'in sularına düştü. Deniz yüzeyinde büyük patlamalar yaşandı. Bölgede alarm durumu sürüyor. İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların yeni bir tırmanış evresine girebileceği değerlendiriliyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde tabii bir yanda gözler. Her ne kadar İran savaşı ve anlaşması ile ilgili bir karar beklense de Amerikalıların yakından takip ettiği bir başka sonuç vardı. O da Başkan Donald Trump'ın girmiş olduğu sağlık testinin sonuçları. O sonuçlara göre Trump'ın kalp yaşı gerçek yaşından 14 yaş daha genç.
3: 79 yaşındaki ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık raporu kamuoyuyla paylaşıldı. Ellerinde sık sık görülen morlukların yol açtığı tartışmalara rağmen sağlık durumunun oldukça iyi olduğu açıklandı. Beyaz Saray, Trump'ın Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık sağlık kontrolüne ilişkin raporun ayrıntılarını duyurdu. Başkanın doktoru Yüzbaşı Sean Barbabella'nın imzasını taşıyan raporda Trump'ın kalp sağlığının kronolojik yaşından yaklaşık 14 yıl daha genç bir görünüm sergilediği belirtildi. Raporda bilişsel yetilerin değerlendirilmesinde kullanılan Montreal Bilişsel Değerlendirme Testinden Trump'ın 30 üzerinden 30 puan aldığı vurgulandı. Nörolojik muayene sonuçlarında herhangi bir anormalliğe rastlanmadığı da kaydedildi. Ellerinde görülen morlukların ise yoğun el sıkışma trafiğinden kaynaklandığı, ayrıca aspirin tedavisinin yaygın ve zararsız bir yan etkisi olarak değerlendirildiği aktarıldı. Raporda Trump'ın yaklaşık 108 kilogram olduğu, kalp damar sağlığını korumak amacıyla aspirinin yanı sıra kolesterol kontrolüne yönelik iki ilaç kullandığı bilgisine de yer verildi.
0: Hemen her geçen gün bir yenisi açıklanan yerli ve milli savunma sanayimiz en çok Yunanistan'da büyük paniğe yol açıyor malum. İşte bu panik nedeniyle hem Yunanistan hem de Güney Kıbrıs Rum kesimi sürekli yeni bir ülkeyle anlaşma imzalıyor. Yeni savunma sanayi anlaşmalarıyla farklı ülkelerden o ürünleri ülkelerine sokuyorlar. Bunun son adresi ise Hindistan oldu. Hindistan'dan bir seyir füzesi satın alma planı var Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs'ın. Peki ne yatıyor arkasında? Hemen bizler de bölgeye gidelim. Gümrücüne de bizleri bekliyor A Haber muhabiri İlhan Tahsin. İlhan Tahsin, kolay gelsin öncelikle. Geçmiş bayramın mübarek olsun diyelim. Şimdi hemen her geçen gün evet Yunan medyasında, Yunan yönetiminde Türk savunma sanayi ürünlerinin ne denli büyük panik yarattığını seninle konuşuyoruz. Ama bu kez son adres Hindistan oldu. Ondan önce İsrail'di, ondan önce farklı bir ülkeydi. Ne diyorlar, hangi gerekçeyle silahlanıyorlar?
4: Teşekkür ederim Tahir İnan. Tabii ki defalarca konuştuk. Konuşmaya da devam edeceğiz. Çünkü önümüzdeki zaman diliminde de baktığımız zaman Yunanistan ve Güney Kıbrıs boş durmuyor Türkiye'ye karşı. Bunu açık ve net söylemekte fayda var. Çünkü Türkiye'nin Pakistan'la, kardeş Pakistan'la olan ilişkisi dolayısıyla da yapmış olduğu askeri alanda tatbikatlar ve askeri ilişkiler Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı alternatif bir yol bulmaya sevk ediyor. Tabii silahlanma Türkiye'ye karşı. Bu net. Bunu Yunanistan'da açıkça artık söylemeye başladılar. Savunma Bakanı Dendias da söylüyor. Son olarak Hindistan'la hem Yunanistan'ın hem de Güney Kıbrıs'ın yapmış olduğu stratejik işbirliği anlaşması var. Bu sadece stratejik işbirliği anlaşmasında kalmadı iki ülke arasında. Bundan sonra savunma alanına da yayılacak. Şimdi Avrupa Birliği, NATO ile biliyorsunuz karşı karşıya gelinen bir şey var. Bu çok derin bir konu aslında. Başka bültenlerde de bunu konuşabiliriz. Bir alternatif arıyor Avrupa Birliği NATO'ya. Dolayısıyla da bazı ülkelere SAFE programı adı altında yardımlar yapıyor. Askeri mühimmatlar, askeri silahlar alması için. Dolayısıyla da Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a da bunlardan veriyor. Yunanistan'a 850 milyon avro olarak, ancak Güney Kıbrıs'a 1.2 milyar avro bir hibe verecek, bir yardım verecek silahlanmak üzere. Dolayısıyla da şu anda

0: Güney Kıbrıs, Hindistan'la yapmış olduğu karşılıklı olarak görüşmeler neticesinde BrahMos diye bir füze var, seyir füzesi, süpersonik. Dolayısıyla da bunu envanterine katmak üzere çalışmalara başladılar. Ancak önümüzdeki günlerde oldukça daha fazla konuşacağız. Çünkü şu anda her şey masada. Dolayısıyla da Yunanistan Avrupa Birliği ülkesi, Güney Kıbrıs değil, bu silahı Yunanistan'ın alması, Güney Kıbrıs'ta konuşlandırması oldukça konuşulacağı benziyor diyelim. Sözü şimdilik bu bültende, bu bağlantımızda İstanbul stüdyolarına size bırakalım. Tahir'den konuşmaya devam edeceğiz.
1: İlhan Tahsin, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgilerden dolayı. Şimdi de CHP gündemiyle devam edelim. Malum Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra yeniden genel başkanlık koltuğuna oturdu. Şimdi dün özellikle yapmış olduğu konuşmadan sonra ne zaman partide yönetimle ilgili harekete geçecek? Yani parti meclisi ne zaman toplanacak? MYK ne zaman belli olacak? Bu tür soruların yanıtını almak için de Burcu Özüduru Ankara'da bizleri bekliyor. CHP Genel Merkezi'nde. Burcu, kolay gelsin. Sözü hemen sana bırakayım bu sorular eşliğinde.
2: Tahir İnan, mutlak putlan kararının çıkmasıyla birlikte aslında gözler iki önemli konudaydı. Bunlardan biri parti meclisi toplantısı, bir diğeri ise Kılıçdaroğlu'nun MYK'sıydı. İlk olarak parti meclisi toplantısına bakacak olursak, Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisi toplantısını 1 Haziran'da gerçekleştireceğim demişti. Tarihi kendisi söylemişti. 1 Haziran'da PM'yi toplayacağım ifadelerini kullanmıştı. Ancak yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir açıklamayla parti meclisi toplantısının şimdilik iptal edildiği bilgisi paylaşıldı. Gerekçe olarak da parti meclisi üyelerine henüz mahkeme tebligatının ulaşmadığı ifade edildi. Öte yandan 28 Mayıs'ta bu söylendi. Parti meclisi toplantısının iptal edildiği söylendi ve bütün milletvekillerine de Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla bir bilgilendirme mesajı gönderildi. O bilgilendirme mesajında da parti meclisi toplantısının nerede, ne zaman yapılacağına ben karar veririm vurgusu vardı aslında. Şu an için parti meclisi toplantısının ne zaman toplanacağı konusunda net bir tarih olmadığını ifade edelim. Öte yandan MYK, yani aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımı. Burada kimler konuşuluyor? MYK'da kimler olacak? Gözler aslında bundaydı. Dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerçekleştirdiği bayramlaşma programından sonra aslında MYK'nın belli olacağı iddiaları vardı. Ancak henüz MYK belli olmadı. Öncelikle bunu paylaşalım. Peki bu noktada hangi isimler konuşuluyor? Bunları sizlere aktaracak olursak A takımında 7 kişi olması bekleniliyor. Kulislerde bunlar konuşuluyor ve özellikle mevcut milletvekillerinden de 5 kişinin olması bekleniyor o isimlerin arasında. CHP sözcüsünün özellikle Müslüm Sarı'ya verilmesi bekleniyor. Buna kesin gözüyle bakılıyor. MYK'da Faik Öztrak'ın da idari ve mali işlerden sorumlu olacağı öne sürülüyor. Daha birçok isimde olduğunu söyleyelim. Öte yandan aslında MYK'da en önemli olan ve dikkat çeken de parti yönetiminde ve teşkilatlarda aslında sorumlu bırakılmayacak. Yani bununla teşkilatın yapılanmasından Kemal Kılıçdaroğlu sorumlu olacak. Herhangi bir vekil ya da başka bir isim bu noktada olmayacak. İlerleyen zamanlarda ne olacak? İlerleyen sürede neler olacak? Tekrar parti meclisi toplantısı gerçekleşecek mi? Bunun için net bir tarih belli olacak mı? Ve Kemal Kılıçdaroğlu MYK'sını toplayacak mı? Bizler takip ediyor olacağız.
1: Burcu Özüduru'ya teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgilerden dolayı. Şimdi bir de diğer cepheye bakalım. Dün evet karşılıklı olarak bir gövde gösterisi vardı. Hem genel merkezde hem de Özgür Özel ve ekibinin yapmış olduğu o bayramlaşma programında. Ama bugün Özgür Özel'in başka bir programı daha var. O da MYK'yı toplayacak mecliste, ama hangi MYK'yı toplayacak, hangi sıfatta toplayacak, tabii tartışma konularından birisi de bu. Onun için de detayları almak üzere hemen Özkan Özcan'a dönelim. Kolay gelsin Özkan.
3: Teşekkürler. Evet, az önce Özgür Özel meclise geldi ve MYK kadrosunu CHP Grup Başkanlığı Odası'nda o toplantının başladığını söyleyebiliriz. CHP'de mutlak putlan gerilimi devam ediyor. Özgür Özel de bugün de sizin de söylediğiniz gibi MYK'yı topluyor. MYK kadrosuyla birlikte bir araya geldiğini söyleyelim. Bu toplantı öncesi CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ise gazetecinin sorularını yanıtladı ve özellikle bu toplantının o olağan bir toplantı olduğunu belirtti ve toplantının ardından da parti sözcüleri Zeynel Emri'nin de basın mensuplarına ve kamuoyuna konuyla ilgili açıklama yapacağını söylemiş olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki mutabıklıktan kararının ardından da toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti meclisini ve grup toplantısını iptal etmesinin ardından Özgür Özel ve ekibinin bundan sonra atacağı adımlar bu toplantıda ine boyuna değerlendirilmiş olacak. Özellikle Özgür Özel bu grup toplantısını yapmak istiyor ama tüm engellemelere rağmen bu toplantının yapılacağını söyledi Özgür Özel. Parti meclisinin de iptal edilmesiyle ilgili değerlendirmelerde de bulundu Özgür Özel ve parti meclisinin de biz toplayabiliriz. Bunun için sadece 12 üyenin imzası yeterli ifadesinde kullanmış oldu. Tabii ki bundan sonraki süreçte Kılıçdaroğlu'nun attığı hamlelere Özgür Özel ve ekibi nasıl bir karşılık verecek? Bu toplantıda enine boyuna değerlendirilmiş olacak. Toplantının ardından da Zeynel Emri'nin de bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Meclisteki mesaimiz devam ediyor. Gelişmeleri aktarmaya sürdüreceğiz diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
1: Özkan, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgilerden dolayı. Hem CHP gündemini hem trafiğin durumunu yine ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağız. Ama o yoğun gündeme kısa bir ara vereceğiz ve dünyada en çok rağbet gören şehirlerden, en çok merak edilen şehirlerden birini ekranlarınıza getireceğiz. Dünya şehirlerinde bugün sıra Londra'da.

Tarihteki durağımız boylamların sıfır noktası, asırlık geleneklerin ve kültürlülüğün kalbi Londra. Mayıs güneşiyle parıldayan bu tarihi metropoli bugün yeraltı tünellerinden gökyüzündeki devasa kapsüllerine kadar adım adım aşınlayacağız. Seyahat severler ekran başına, Londra özel bölümümüz başlıyor.

Londra denince akla gelen o ilk simgenin tüm ihtişamıyla yükselen Big Ben'in hemen altındayız. Yüzyıllardır bu şehrin zamana meydan okuyan ritmini tutan bu neo-gotik mimari, Mayıs ayının taze esintisiyle birleştiğinde izleyicilerimize adeta canlı bir tarih dersi sunuyor. Burası sadece Londra'nın değil, küresel siyasetin de sıfır noktası.

Kraliyet zarafetinin ve asırlık devlet geleneklerinin merkezindeyiz. Burası Buckingham Sarayı. Hemen yanımızda uzanan Kraliyet Parkları bu mevsimde tam bir renk cümbüşü. Saray muhafızlarının ritmik yürüyüşüne doğanın bu taze uyanışı ise eşlik ediyor.

Londra'yı keşfetmenin ve bu devasa metropolü anlamanın en pratik yolu şehrin simgesi olan çift katlı kırmızı otobüsler. Biz de yerel halkın yaptığı gibi yaptık ve üst katta en ön koltuğu kaptık. Penceremizden akıp giden asırlık bina.

onlarca metre altına iniyoruz. 1863 yılında açılan dünyanın ilk yeraltı demir yolu ağı olan Londra metrosunu deniyoruz. İstasyonlarda yankılanan o meşhur Mind the Gap, yani boşluğa dikkat edin anonsu eşliğinde şehrin bu devasa yeraltı labirentinde hızla bir sonraki durağımıza ışınlanıyoruz.

Şimdi de Londra'nın en büyük kültür akslarından biri olan Trafalgar Meydanı'ndayız. Hemen arkamda yükselen devasa aslan heykelleri meydanın koruyucusu gibi.

Ve yine hemen arkamda bulunan Ulusal Galeri ise Van Gogh'tan Da Vinci'ye kadar dünya sanat tarihine yön veren isimlerin orijinal eserleri bu şehirde herkes için ücretsiz olarak sergileniyor.

Bitmeyen bir enerji, devasa ışıklı panolar ve muazzam bir insan seli. Londra'nın kalbi Piccadilly Circus'tayız. Burası aynı zamanda dünya sahne sanatlarının merkezi olan West End bölgesinin giriş kapısı. Müzikallerin, tiyatroların parıldayan ışıkları altında Londra, gecesiyle de izleyicileri büyülüyor.

Burası Londra'nın en neşeli meydanı Covent Garden. Eski bir pazar yerinin nasıl devasa bir kültür alanına dönüştüğünün en güzel kanıtı. Her köşesinden yükselen canlı klasik müzik sesleri, akrobatlar ve sokak sanatçıları burayı yaşayan bir açık hava sahnesine çeviriyor.

Dünya mirasının korunduğu devasa bir arşivdeyiz. British Museum, yani İngiliz Müzesi. İkonik cam tabanlı avlusundan geçerek insanlık tarihinin köklerine iniyoruz. Rosetta taşından antik Mısır mumyalarına kadar milyarlarca yıllık medeniyet tarihi burada tek bir

Londra'nın o asil, estetik ve mimari açıdan kusursuz caddelerindeyiz. Regent Street'in o meşhur kavisli, devasa taş binaları arasında yürürken kendinizi modern bir metropolde değil, adeta asırlık bir dönem filminin setinde gibi

Londra'da lüksün ve ihtişamın adresi Knightsbridge bölgesindeyiz. Arkamdaki yükselen tarihi Harrods mağazası sadece modanın değil, mimari estetiğinde zirvesi. Dış cephesini aydınlatan binlerce ampulün yarattığı o masalsı ışıltıyla burası Londra'nın en çok fotoğraflanan yerlerinden bir tanesi.

Şimdi ise tarihten çıkıyor ve endüstriyel modernizme geçiyoruz. Eski bir elektrik santralinin dönüştürülmesiyle kurulan Tate Modern Müzesi'ndeyiz. Hemen önümüzde uzanan South Bank yürüyüş yolu ise nehir kenarındaki kitap pazarları, kafeleri ve sokak lezzetleriyle Londra'nın en dinamik yaşam alanlarından bir tanesi.

Şimdi ise mühendisliğin ve tarihin el ele verdiği o meşhur köprüdeyiz, Tower Bridge. Hemen yanımızda ise 1000 yıllık sırları ve krallık tarihini saklayan Londra Kalesi yükseliyor. Nehir kenarındaki bu esinti Mayıs ayında şehre bambaşka bir ferahlık katıyor.

Şimdi ise kendimizi gökyüzüne bırakıyor ve Londra'nın gözüne çıkıyoruz. Bu devasa kapsülden bahar gökyüzünün altındaki şehre baktığımızda tarihi kiliselerle modern gökdelenlerin nasıl kusursuz bir uyum içinde yan yana yükseldiğini çok net görebiliyorsunuz.

Tarihi Londra'nın tam ortasında gökyüzünü delen ultra modern çelik devlerin arasındayız. Burası The City, yani küresel finansın dünyadaki kalbi. Bir yanda asırlık kiliseler, diğer yanda fütüristik gökdelenler. Londra'nın küresel ekonomiye yön veren yüzü tam olarak burası.

0: Şimdi de takım elbiseli Asi Londra'yı tamamen arkamızda bıraktık ve kuralların yıkıldığı, yaratıcılığın sokaklara taştığı alternatif Londra'dayız. Camden Town ve Shoreditch dünyanın en ünlü sokak sanatçılarının grafitileriyle süslü. Her köşesinde özgürlüğünü barındıran bambaşka bir dünya.
1: Oh yeah! Oh yeah! Welcome to the world famous Camden Market, London, England.

Londra'yı gezdik ama tadına bakmasak olmazdı. Bin yıllık Borough Market'te çıtır çıtır bir geleneksel fish and chips, yani balık ve patates ile lezzetli bir mola verdik. Şimdi ise İngilizlerin o meşhur beş yayı ritüeline katılarak sıcak çay ve taze çörekler eşliğinde günün yorgunluğunu

Londra her sokağında ayrı bir hikaye saklayan, yeraltı metrosundan gökyüzündeki dev kulelerine kadar asaletle modernizmi birleştiren bir şehir. Bugün İngiltere'nin kalbine dokundu. Her köşesini sizler için keşfetti. Haftaya yepyeni bir ülkede, bambaşka bir coğrafyanın hikayesinde buluşmak üzere dünyayı keşfetmekten vazgeçmeyin diyoruz. Hoşçakalın.

Tabii farklı medeniyetleri keşfetmek, farklı şehirleri gözlemlemek insana farklı şeyler katıyor. Ama yine de hiçbirisi Anadolu'nun yerini tutmuyor onun içinde. Şimdi dünya şehirlerinden Anadolu şehirlerine döneceğiz. Şehre yakın ekibimiz bu hafta Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Güzelöz mahallesine konuk oldu. Hem yörenin kültürünü hem lezzetlerini ve asırlara meydan okuyan o geleneklerini sizler için görüntüledi.

0: Şehre yakın ekibi olarak kameraman arkadaşım İbrahim Türkmen'le birlikte rotamızı bu sefer Yeşilisar ilçesine bağlı Güzelöz Mahallesi'ne çevirdik. Topraklı iç içe geçen yaşamı, yıllardır süren geleneği, aynı zamanda doğallığı koruyan yaşam ekranları taşıyacağız. Hazırsanız şehre yakın başlıyor.
1: Menevşe koymuşlar gülün adını.
0: Kalbinde yaşayan Güzelöz Mahallesi sadece üretimiyle değil aynı zamanda gelenekleriyle de dikkat çekiyor. Şimdi kadınlar el emeğiyle birlikte burada yıllardır sürdürülen bir geleneği yaşatmaya devam ediyor. Yanında Sare Hanım var. Sare ablam, şimdi elin aldın oklavayı, hamur açıyorsun.
2: Evet.
0: Nasıl geçiyor senin için burada günler?
2: Burada günler, her şeyimizi kendimiz yapıyoruz. Hamurumuzu yoğuruyoruz, bazlamamızı yapıyoruz. Koy ekmeğimiz var bizim. Koy fırınlarımız var, fırınlarımızı yakarız. Kendi ekmeklerimizi yaparız, dolaplarımıza doldururuz. Böyle gözleme türü, yiyecek türü olduğunda toplanırız, beraber yapar yeriz. Ne bileyim, genel geçiyor yani.
0: Güzelöz Mahallesi'nde hem dayanışma var, hem birlik beraberlik var, aynı zamanda bir köy hayatı var.
2: Köy hayatı, evet. Herkes dayanışmayla yapar. Ekmek yapar, komşularla toplanırız. Ya bir düğünümüz olur, bir cenazemiz olur. Hepimiz bir arada oluruz. Hiç ayrımız olmaz biz.
0: Mis gibi kokuyor. Kendi el emeğinizle aslında.
2: Evet. Hiç hazır bizim bir şeyimiz olmaz. Peynirimiz kendimizin, patatesimiz kendimizin. Bak bu ıspanağımız bile biz harımdan toplarız tarlalardan. Onu kıyarız, börek ederiz. Ispanak bile çok nadir alırız.
0: O zaman toprağı bereketli yeşil.
2: Evet, evet, evet. Güzel toprağımız var. Her şeyimiz olur. Bereketimiz güzel.
0: Onun kalbinde bir yer burası. Tabii bir yandan da burada el emeğiyle kadınlarımızın ellerinden çıkan yemekler de sofraları süslüyor bir yandan.
2: Yemeklerimiz de çok lezzetli olur. Yemelerini tavsiye ederim.
0: Evet, zaten köyde hani bir yere gittiğimiz zaman karşılaşabileceğimiz bir görüntü zaten bu. Evet. Hani her yerde var mı?
2: Evet, evet.
0: Yaşatmaya devam ediyoruz.
2: Evet, ediyoruz. Çölmeklerde pişiririz biz.

0: Tabii fırınlarımızı yaktığımız zaman çölmeklerimize vururuz. Lahanaymış, yaprakmış, kuru fasulye her türlü yemeğe vururuz. Kışımız bir ayrı güzel, sobamızı yakarız, üstünde çayı, sobamızda patatesimiz. Yani tepsilerinden bir şey sürecek olsan sür sobaya pişiyor mis gibi.
1: Başka ne ister ki?
0: Vallahi bir şey istememeleri lazım. İsteyen varsa bilmem, ben istemiyorum.
1: Metin abi neler söylüyorsun? Götürüyorsun orada.
2: Vallahi ben bir yandan yiyorum. Öncelikle hoş geldin Yağmur Hanım. Bizim Sarı ablamız, bizim hepsi öyle de gözümüzün çiçeği burada. Niye çiçeği? Şimdi bunların bütün ebe başı dedik biz eskiden Kore'de, biliyor musun? Bunların başı bu Sarı abla. Yani ekmeğe de, unu da, bulguru da, pilavı da anası gülüyor. Tabii. Hiç A'dan Z'ye bunun haberi olmadan buradan kuş kanadını çırpamaz.

0: gözlemelerin içinde kendi ürettiğiniz malzemeleri koyuyorsunuz.
1: Evet, patates kendimiz üretiriz. Ispanağımız ekeriz güzden. Güzün ekti miydi? Bu zamanlar çok güzel olur ıspanaklarımız. Ondan sonra peynirimiz kendi ineklerimizden yapıyoruz. Kendi ineklerimizin peyniri yani. Kendi ellerimizle bilerek ederek, içinde ne olduğunu bilerek yapıyoruz. Yani her şey doğal. Yani ne yediğimizi biliyoruz. Dışarıdan alıp da yani şehirde yaşayıp da dışarıdan almaktansa köyde yaşayıp kendi bildiğini yapmak daha yani iyi. Evet,
2: tabii aslında şöyle bakıldığı zaman çünkü
1: yani ne yediğini biliyorsun, içindekini biliyorsun. Yani ne bileyim köy hayatı yani köy diyorlar ama şimdi de depremlerden dolayı da millet hep köye dönüş yapmaya başladı yani. Köye dönüyor herkes.
0: Tercih edilen yerlerden birisi burası zaten. Evet. Çünkü hem doğallık var, yeşillik var. Dediğim gibi dört mevsimi bir anda yaşıyoruz.
3: Bu köyümüz özellikle dışarıdan çok malzeme almaz. Tamamen doğal yaşayan köylerimizden biri diyebiliriz yani.
0: Adı neydi?
4: Köy ekmeği, mavurcan ekmeği.
0: Mavurcan.
3: Mavurcan
0: ekmeği. Tabii. Peki özelliği ne? Bunu nasıl yapıyorsunuz? Ekmeklerden ayıran şey ne?
4: Ya unu, pişirme kalitesi, pişirme. Unundan ziyade pişirme kalitesi. Hamurunun cıvıklığı, koyuluğu. Fırın çok önemli. Fırının kıvamı çok önemli.
0: Kaç derecede olması lazım?
4: Biz derece bilmezdik abla. Orada taşları vardır. Taşın beyazlamasından biliriz. O taş beyazladıysa o fırın oldu. Biz öyle pişirdik. Ama diğer köylere rağmen benim ekmeğim 10 numara 5 yıldız.

0: Bugünün en önemli isimlerinden birisi, en dikkat çeken isimlerinden birisi ise 16 yaşındaki Mehmet Babacan. Genç yaşına rağmen hayvancılıkta büyük bir emek veriyor. Üretimin tam merkezinde bulunuyor. Güzeliz Mahallesi'nde babasıyla birlikte başladığı mesleği büyüttü. Tabii o doğada, huzurda, Güzel Öz yaylasının tam içerisinde yoldaşlarıyla birlikte vakit geçiriyor. Mehmet, çok özel bir şey. Köyde yaşamak çok güzel olması gerekiyor.
1: Evet, çok güzel. Benim için çok güzel bir duygu. Doğayla birlikte, koyunlarımla birlikte doğayı gezmeyi seviyorum.
0: Peki kaç tane koyunun var?
1: Şu anda 120 koyunum var.
0: Nasıl başladın peki sen bu mesleğe?
1: Bu mesleğe ta küçük yaştan beri başladım. Küçüklükten beri babamın yanında koyunlarımıza bakmaya başlamıştım. O günden beri bugüne devam ettiriyorum.
0: Peki kaç koyunla başladınız başta?
1: Başta 50 koyunla başladık. Şu an 120 koyuna ulaştı.
0: Çok güzel. Aslında babanla birlikte 50 koyunla başladın. Şimdi besiciliği kısa sürede 120 koyuna çıkarmayı başardın.
1: Evet, uğraşırsan oluyor.
0: Çok güzel. Şimdi aslında Mehmet hikayesi sadece hayvancılık değil. Bu hikaye genç yaşta üretime sahip çıkmanın, köyde kalıp emek vermenin ve aile mesleğini büyütmenin hikayesi aynı zamanda. Doğa senin evin zaten. İkinci evin bir yandan. Tabii mutluluk da veriyor. Çok seveceğim bir yapım var. Çok içtensin. Yani bu 120 koyunla birlikte baş etmek de zor olur tek başına.
1: Zor değil de, yani ben sevdiğim için zor değil. Sevmeyen bir kişi yapsa tabii ki zor gelir. Ama ben sevdiğim için zorluklarına katlanıyorum.
0: Mehmet'in babasısınız. Şimdi Mehmet'in 4-5

0: yıldır bu işle uğraşıyor, hayvancılık işiyle uğraşıyor. Genç bir üretici aslında. Besici. Şimdi onu öğreten sizsiniz.
1: Biz babamızdan böyle gördüğümüz için bu çocuk da bizden bunu gördü. Bu da yapıyor, meraklı, hevesli. Hayvanlarla ilgisi var. Benle beraber yapıyor. Geç yaşına rağmen üretime destek oluyor. Üretiyor çocuk. Biz de üretiyoruz. Türkiye'nin geleceği için bu küçük baş hayvancılık önemli bir sektör. Dışarıdan ithal etmeyle olmuyor bu. Biz bunu üretiyoruz, ülkemize kazandırıyoruz. Dışarıdan para verip alınan eti biz burada bedava üretiyoruz.
0: Türkiye'ye katkı sağlıyorsunuz üretimde, aynı zamanda üretiyorsunuz. Nesilden nesile aktarılan bir mesleği de ayakta tutuyorsunuz.
1: Evet, nesilden nesile, dedelerimizden, işte babama, babamdan bana, benden çocuklara devam ettirilen bir meslek haline dönüşüyor nitekim. Bir de doğal olanı üretiyoruz biz. Herhangi bir katkı maddesi yok, yem yok. İşte merada otlatıyoruz hayvanları. En doğal haliyle et üretiyoruz.
0: Bunu da çocuğunuza da sevdiği işi öğretiyor.
1: Evet, sevdiği iş, çok hevesli olduğu iş, meraklı olduğu iş.
0: Yani, aynı zamanda doğada tek başına huzurlu, güzel, aynı zamanda insana da enerji veriyor.
1: Doğa zaten başlı başına bir harika bir yer. Yani doğa özgürlük, ya doğa başka bir şey değil.

0: Güzel Öz Mahallesi'nin üretimin tam merkezinde kadınlar da yer alıyor. Güney ablam var şimdi yanımda. Yıllardır hayvancılık işiyle uğraşıyorsun. Yani büyük bir emek, büyük bir sabır, büyük bir fedakar.
1: Aynen öyle.
0: Neler söyleyeyim?
1: Neler söyleyeyim? Kendi işimizi yapıyoruz. Tosunlarımız vardı, kestirdik. Bu ikine de şeydi, yoksa evimin geçimi için. Sağım süt süt, kalanı da sütçüye veriyoruz.
0: Şimdi hani hep diyoruz ya, köyde yaşamak bir doğallık da getiriyor bir yandan. Doğal beslenmek işte.
1: Doğal, her şey doğal, organik, kendi şeyimiz, üretimimiz, her şey.
0: Çocuğunuz gibi bakıyorsunuz.
1: Aynen, çocuğum gibi bakıyorum. İçinde devamlı kendim ilgilendiğim şey, ettiğimden aynı çocuklarım gibi.
0: Çok güzel. Şimdi ayrı sevgi vermek gerekiyor, ayrı bir fedakarlık.
1: Kendi küçük danalası doğuruyor, küçük danadan büyüttüğümüzden aynı çocuğun gibi ilgileniyor, şey diyor. Kendi bir çocuğun gibi oluyor, bir ailen çocuğun gibi yani.
0: Aynen. Yani bir aile bireyi gibi bakmak gerekiyor aslında bunlara. Çünkü yani eğer sevgi vermezsen sütü az verir.
1: Evet, aynen öyle.
0: Verimi az olur.
1: Evet, aynen. Başta sevgin, ilgin yoku vereceksin ki o da sana verecek sütünü, şeyini.
0: Peki köyde hayvancılık uğraşmak?
1: Güzel. Zorlukları var da, kışın ne zorluğu oluyor da yine de güzel. Aynen.
0: Ama yazın daha kolay oluyorsun.
1: Yazın kolay. Kışın soğuklarda zor oluyor da işte. Yine de mecbur yani, yapıyor.
0: Ekmek parası için. Kendi geçim,
1: ekmek parası. Köy yerinde mecbur ne öreceksin? Mecbur bir şey yapacaksın.
0: Geçim. Boş durmak yok zaten.
1: Aynen. Yok yok, mecbur yapılacak. Bir işin ucundan tutacaksın. Biz de bunu yapıyoruz.
0: Peki kadın olarak bunu yapmak elbette ki zordur. Ne zorluğu var, ne avantajı?
1: Zorluğu işte kışın zorluğu. Ağır işler şey olduğunu eşimle beraber şey ediyoruz zaten. Eşim şeydir. Eşim işte olduğunda hazırlar yemeğin şeyini, ben veririm. O olmadığında, o olduğunda o şeydir, ben sağarım. Beraber eşimle yapıyoruz.
0: Çok güzel. Destek olarak birbirinizin elini hiç bırakmadan devam ettiriyorsunuz. Avantajı ne?
1: Avantajı da işte tanaların sütünü satıyoruz, öyle bir şey. Evimizin sütü, yoğurdu çıkıyor. Tanasını satıyoruz, yaralanıyoruz. Bir yatırım, bir gelir. Köy yerinde bunlar oluyor.

0: ailesinin geçim kaynaklarından bir diğeri ise tarımcılık. Tabii toprak hazırlığı başladı. Tabii fideler de ekildi bazı noktalarda ama Yeşilhisar'ın bereketi topraklarında Güzel Öz Mahallesi'nde şu anda ne süreç devam ediyor, neler yapılacak? Ekrem Babacan'dan dinleyeceğiz. Tabii toprak verimli, aynı zamanda Yeşilhisar'ın havası da güzel, toprağı da güzel, suyu da güzel, bereketli. Neler söyleyeceksiniz?
1: Fide ekimini yaptık. Burada toprak hazırlığı yapıyoruz. Yabancı otla mücadele için toprak hazırlığı yaptık. Ceviz var, elma var, kayısı var, vişne var, kiraz var.

0: Dikmeleri diktik, bunların üretimini yapıyoruz.
1: Sen şimdi bu bereketi topraklarda başka neler ekiyorsunuz? Aslında ağaçlardan, filelerin dışında tamamen üretime katkı sağlayan şeyler neler?
0: Üretime katkı sağladığımız patates var, kuru fasulye var, domates var, salatalık var. Biber var, çeşitli sebze ve meyveler ekiyoruz, dikiyoruz. Bu topraklarda bu üretimi yapıyoruz.
1: Peki köyde tarımcılıkla uğraşmak nasıl? Aslında her gittiğimiz köylerde karşılaşabileceğimiz olaylardan birisi. Ama yeşillikler biraz daha yüksek rakıma sahip olduğu için burada bitkiler de geç ekiliyor, ürünler de geç ekiliyor. Neler söyleyeceksin?
0: Buradaki avantajımız bizim fidelerin geç çiçek açmasıyla don hadisesiyle zor karşılaşıyoruz. Geç çiçek açtığı için meyveler dona karşı daha dayanıklı oluyor. Geç çiçek açıyor, dondan zarar görmüyoruz. Ve doğal olarak rahım yüksek olduğu için üretim iyi oluyor yani.
1: Hem verim alabiliyorsunuz.
0: Meyvenin kalitesi açısından daha güzel oluyor. Hem de üretim açısından güzel oluyor. Rahım ve toprak avantajımız var bu köyde.
1: Bunların dışında aslında patates, soğan, fasulye gibi tamamen kışlık ürünler de burada yetişiyor, bu topraklarda yetişiyor ve bunu olabildiğince büyük bir emekle ve fedakarlıkla yapıyorlar aynı zamanda. Büyük bir sabır da gerektiriyor. Tabii toprağa her dokunduğunuzda enerjinizi alıyorsunuz. Huzur demek aslında toprakla uğraşmak.
0: Toprakla uğraşmak insanın stresini alıyor, neşesini artırıyor, psikolojisini düzeltiyor, neşe kaynağı oluyor. Çalıştıkça neşeleniyor insan yani.
1: Peki yani
0: ortam yani insan rahat oluyor burada.
1: Çok kıymetli bir şey zaten. Çünkü toprak demek tamamen üretimin merkezi demek. Aynı zamanda bereketli bir... Aynı bereket demek toprak.
0: Üretim özgürlük demek. Yani finansal özgürlük demek. Üretiyorsun, kazanıyorsun. Ürettiğin zaman özgürsün.
1: Evet.
0: Bu kadar basit.
1: Peki yarın toprağa bir gün gelmesiniz veya bu ekimi yapmasanız neler yapardınız? Yapmak ister mi?
0: Toprakla uğraşmadıktan sonra, üretmedikten sonra insan rahatsızlanıyor yani. Psikolojikman bunalıyorsun, üretemezsen kazanamıyorsun. Kazanamazsan da hasta oluyorsun yani.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye geçen yıl 133 ülkeye 2,2 milyar dolarlık su ürünleri ihraç etti. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı artmaya devam ederken, geçen yıl 133 ülkeye yaklaşık 2,2 milyar dolarlık ürün gönderildi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, su ürünleri ihracatına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, uluslararası verilere dikkat çekilerek, 2021'de 167,9 milyar dolar olan dünya su ürünleri ihracatının yaklaşık %11 artışla, geçen yılın sonunda 186 milyar dolara yükseldiği bildirildi. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: MG ile İngiltere seyahate hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
11: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
12: Sağlam bankacılık.
13: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
14: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
15: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
0: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.

0: Yatırımın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Reklam.
5: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim. Diyanar mağazalarında.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
5: Kıldan ince, kılıçtan keskindir.
6: Arınacağız vurgusunu konuşmasında sık sık dile getiren Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin yolsuzluk soruşturmaları kapsamında ortaya çıkanlara da atıfta bulundu.
5: Uşak Belediyesi'nde rüşvete, talana göz yumak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Kemal Kılıçdaroğlu hayatta olduğu müddetçe, bu can bu bedende kaldığı müddetçe sizde asla ve asla geçit vermeyeceğiz.
7: Kılıçdaroğlu genel merkezde bu açıklamaları yaparken aynı dakikalarda birkaç kilometre ötede Ankara İl Başkanlığı önünde de Özgür Özel bir partilerle bayramlaşma programı düzenledi. O da yapmış olduğu konuşmasında kurultay çağrısı yaptı.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'ne mazbatasız bir genel başkan olmaz, yakışmaz, oturamaz.
6: Mahkeme kararıyla göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Bir kez daha kurultay çağrısında bulundu.
5: 2 milyon üyeyi çağıralım. Genel başkanlığın kim olacağına 2 milyon Cumhuriyet Halk Partili karar versin. O sandıktan kim çıkarsa resmi kurultaya o kişinin genel başkan adaylığında gidelim. Yani hem kurultaydan korkmuyorum ama gerçek bir enerji için bütün üyelerle birlikte genel başkanlık için özdeşim istiyorum.
6: Cumhuriyet Halk Partisi aynı gün aynı saatte iki ayrı adreste iki ayrı bayramlaşmaya sahne oldu. Mutlak butlan kararıyla görevden alınan Özgür Özel, Ankara Güven Park'ta partililerle bayramlaştı. Özgür Özel'e destek için Güven Park'ta yerini alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kurultay çağrısı yaptı.
5: Cumhuriyet Halk

0: Partisi en kısa zamanda yeniden kurultaya gitmelidir.
1: Kürsüye çıkan Özgür Özel ise bir kez daha erken kurultay kartını masaya açtı.
2: Hangi delegeyle istiyorsanız, son delegeyle, önceki delegeyle, daha önceki delegeyle, hangi delegeyle istiyorsanız derhal bir kurultay yapın. Partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun.
3: Bayramlaşma programında konuşmasını yapan Özgür Özel partililerle birlikte Güven Park'tan Anıtkabir'e doğru yürüyor.
1: Özgür Özel yanında Mansur Yavaş ve diğer partililerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmak üzere Aslanlı Yol'da kol kola yürüdü. Mozoleye sunulmak üzere hazırlatılan çelengin üzerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ibaresinin yer alması Anıtkabir görevlilerinin itirazıyla karşılaştı. Bu sırada görevli personelle partililer arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Özel ve beraberindekiler daha sonra Anıtkabir'in merdivenlerinde fotoğraf çektirerek buradan ayrıldı.
4: Tabii Özgür Özel durmuyor. Daha doğrusu genel başkanlığın peşini bırakmıyor. Bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kendi dönemindeki MYK'sını topluyor ve ardından da bir açıklama yapılması bekleniyor. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde belki de ilk kez karşı karşıya kaldığımız manzaralardan birisi CHP tarihinde de ilk kez yaşanıyor. Detaylar için Özkan Özcan bizleri bekliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşananları aktarmak üzere. Özkan, kolay gelsin öncelikle. Toplantı başladı mı? Hangi gündemle toplanacak ya da süreç nasıl işleyecek? Detayları senden dinleyelim.
5: Teşekkürler Talinan. Toplantı başladı ve bir saat geride kaldığını söyleyebiliriz. Toplantının ana gündem maddesi özellikle bundan sonraki süreçte Özgür Özel ve ekibinin atacağı adımlar enine boyuna değerlendirilmiş olacak. Biliyorsunuz mahkeme kararıyla Özgür Özel görevden alınmıştı ve Özgür Özel ise bugün MYK kadrosuyla bugün mecliste bir araya geldi. Ve toplantı öncesi CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir gazetecinin sorularını yanıtladı. Özellikle Salı günü bildiğiniz üzere Kılıçdaroğlu grup toplantısını iptal etmişti. O grup toplantısı olacak mı olmayacak mı o soruya cevap verdi Murat Emir. Ve önümüzdeki salının daha önceki salıdan bir farkı yoktur diyerek de bu grup toplantısının olacağının mesajını verdi. Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in yeniden grup başkanı seçilmesine ilişkin bir itiraz dilekçesi verdiğinin hatırlatılması üzerine de başvurunun içeriğini bilmiyorum ancak bu konuda bizim için bir tartışmaya yer yok diyerek de aslında Kılıçdaroğlu ve ekibinin attığı adımları bu konuda önemsiz olduğunun da altını çizmiş oldu. Tabii ki saatler 14'ü gösterdiğinde Özgür Özel'in parti sözcüsü Zeynel Emre burada arkamda gördüğünüz basın odasında saat 14'te basın toplantısı yapacak. Toplantıdan çıkan kararları da kamuoyuyla paylaşmış olacak diyelim ve sözü şimdilik size bırakalım. Tahir İnan.
4: Teşekkür ediyoruz Özkan Özcan'a paylaştığı bilgilerden dolayı. Şimdi CHP'de neler yaşanıyor onları konuşacağız. Akademisyen, stratejist, profesör, doktor Zakir Afşar da yayın konuğumuz. Zakir Bey hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk. Geçmiş bayramınız kutlu olsun bu arada.
4: Çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de geçmiş bayramı mübarek olsun. Zakir Bey şimdi ilginç bir süreç yaşıyoruz. Dünkü açıklamaları soracağım ama öncesinde bugün yani yaşanılan manzaraya belki de bir anlam vermek gerekiyor. Şimdi Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MYK Merkez Yürütme Kurulu'nu topluyor. Hatta ilerleyen dakikalarda parti sözcüsünün bir açıklama yapacağı belirtiliyor. Yani durum şeye döndü. Özgür Özel yönetiminde böyle gölge bakanlıklar da malum oluşturmuşlardı. Şimdi hangi MYK'yı, kimin MYK'sını, kimin parti sözcüsü bu toplantının açıklamasını yapacak bir hayli karmaşık bir durum oldu sanırım ortada.
6: Türkiye bir hukuk devleti kuşkusuz ki yani burada yapılan işin hukuki bir karşılığının olması gerekir. Eğer hukuki bir karşılığı yoksa yapılan işin takdim edildiği gibi olmadığı da anlaşılacaktır. Hı hı. Elbette ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özgür Özel arkadaşlarını çağırabilir ve bir toplantı yapabilir. Yani bunun herhangi bir arkadaş toplantısından bir farkı yoktur. Yani bu partinin kurumsal kimliğini bağlayacak bir toplantı biçiminde değerlendirilemez. Orada alınan karar herhangi bir şekilde mensup oldukları partiyi bağlayacak kararlar olmaz. Şahıslarını bağlayacak kararlar biçiminde gerçek,

0: kişidir. Toplantının sonrasında yapacakları açıklama şayet haddi aşar bir biçimde ortaya çıkarsa, bu da tabii ki parti suçuna dönüşür ve disiplin hükümleri orada uygulanır diye düşünüyorum. Dolayısıyla da yani bu toplantıyı yapardı yapamazdı tartışması çok anlamlı bir tartışma değil. Yani her türlü toplantıyı yapıyorlar, her türlü sıfatı kullanıyorlar ama bu kullanmış oldukları sıfatlarında, yapmış oldukları toplantılarında 21 Mayıs'ta ortaya çıkan mutlak mutlak kararı sonrasında hiçbir öneminin, ehemmiyetinin olmadığı açık. Neden? Çünkü biraz evvel ifade ettik, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devlettir. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bu iç iktidar mücadelesi yargısal yollara götürülmüştür. Yargısal yollar neticesinde de bir karar ortaya çıkmıştır. Bu karar çerçevesinde de bugün Sayın Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı kimdir? 37. kurultayda seçilmiş olan, mazbata almış olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Elbette ki yargısal yollar neticelenmiş değildir ama bir tedbir kararı olduğu için de bugün böyle bir kesin uygulamayla karşı karşıyayız. Yargıtay'a götürmüşlerdir meseleyi. Yargıtay'ın sonucu da tabii ki bir başka karar da çıkabilir. Özgür Özel'e de diyebilirler ki 38. kurultay geçerliymiş. Seni tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına getiriyoruz. Yani böyle bir karar da çıkabilir. Çıkmaz diye bir şey yok biliyorsunuz.
1: Yani bir yanda atılan adımlarla aslında Özgür Özel'in işte meclisteki o grup başkanlığı seçimini yapması, parti genel merkezindeki o direnişini sonlandırması, aslında kararı yasa olarak da tanıyor ve ona yönelik karşı hamleler yapıyor ama kameralar karşısında ya da yapılan açıklamalarda ya da atılan adımlarda bugün olduğu gibi kararı tanımadan hareket ettiklerini de görüyoruz. Yani kararı tanımamışçasına bir tavır da takınıyorlar. Muhtemelen burada özellikle parti tabanını biraz daha konsolide etme çabası mı görüyoruz biz?
0: Bütün çaba sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi kıymetli Tahir Bey, buna yönelik olarak herkes kendi tabanını konsolide etmeye uğraşıyor. Çünkü herkes biliyor ki artık yol ayrımındalar ve ayrılık mukadder. Yani bu arınma ayrışmaya dönüşecek gibi gözüküyor. Yani daha doğrusu ayrışmaksızın bir arınma gerçekleşmeyecek bu Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Doğal olarak da ayrışırken de büyük parça herkes kendisinde kalsın istiyor. En baştan itibaren de sergilenen tavırların arkasında da bu yatıyor. Peki kim daha büyük parçayı götürecek? Daha sonra kim daha büyük kalacak? Burada iki tane soru öne çıkıyor. Büyük parçayı muhtemeldir ki şimdi Özgür Özel koparacak mevcut yapı içerisinden. Çünkü bir belediyeler üzerinden kurulan ekosistem var. O belediyeler üzerinden kurulan ekosistemde İmamoğlu ve Özgür Özel üzerinden zaten gerçekleşen bir sistem. Ama diğer taraftan da kim büyük kalır derseniz, Cumhuriyet Halk Partisi tarihine ve ayrılan parti kuranlara baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi kendi yerinde kaldığını görüyoruz. Çünkü bir marka var ortada. O markanın başında her kim olursa olsun sonuçta ayrılan bir süre sonra tasfiye olmuş oluyor. Yani geçmişteki yakın dönemdeki ayrılıklara baktığımız zaman kimler vardı? Emine Ülker Tarhan da vardı. Muharrem İnce de vardı. Mustafa Sarıgül de vardı. İşte Öztürk Yılmaz da vardı. Son söylediğim Öztürk Yılmaz haricindeki hepsi ne oldu? Cumhuriyet Halk Partisi'ni partilerini kapatıp geri döndüler. Bugün bakıyorsunuz ki aradan yıllar geçse de sonuçta başarılı olamadılar. Bir denemelerde bulundular, partiler kurdular ama istedikleri neticeyi alamayınca Cumhuriyet Halk Partisi'ne döndüler. Bu hareket de benim kanaatimce bu şekilde oluşacak ama şu anda gayet tabii ki bütün yolları deneyecekler.
1: Dün bir gövde gösterisi durumu söz konusuydu her iki taraf içerisinde. Yani CHP'lerin yargıya taşıdığı ama yine işin sonunda CHP'lerin yargı kararını tanımadığı bir tablo eşliğinde dün başkent Ankara'da birkaç kilometre mesafede iki ayrı bayramlaşma programı vardı. Evet, bu bir gövde gösterisine dönüştü. Kılıçdaroğlu beklenenden daha kalabalık bir kitleye hitap etti Özgür Özel cephesine göre. Ama Özgür Özel'in de açıklamaları vardı. Yine karşılıklı birbirlerini suçladılar. Şimdi bu açıklamalar nereye götürecek bu CHP'yi? Parçalanmaya mı götürecek?
0: Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda Özgür Özel'le birlikte hareketten başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere belediyelerine, buralarda bunların işe almış oldukları insanları vesaire filan hesaba katarsanız, yani Özgür Özel ekibinin istedikleri kalabalığı sağlayamadıklarını da görüyoruz. Çünkü Ankara'da pek çok belediye Cumhuriyet Halk Partili biliyorsunuz. Bu belediyelerde çalışan

0: pek çok sayıda insan var. Ya yani bu dönemde istihdam edilmiş, bu Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları tarafından istihdam edilmiş pek çok insan var. Oraya gelenlerin önemli bir kısmı da biliyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Partisi dışından destek veren diğer partilerin mensupları, flemalarından, bayraklarından da zaten onları görmek mümkün. Kaldı ki orası dar bir alandır. Sanıldığı kadar da çok büyük bir kalabalık değildir. Kızılay normal kalabalığı biliyorsunuz, yani Ankara'nın merkezidir, göbeğidir. Her an, her saniye on binlerce insan demektir. Ama o bahsedilen yerde verilen rakamlar 7-8 bin civarında insanın geldiği biçiminde. Günler evvelinden duyurulan, bu kadar şaşaya koparılan bir toplantıya ancak bu kadar insan iştirak ediyorsa demek ki amacına da ulaşmadı. Eğer amacına ulaşmış olsaydı bugün Özgür Özel ve ekibi bu kadar fazla sansasyonel mücadeleye girmezler, yolları ayırmayı bir an evvel gerçekleştirirlerdi. Şimdi yolları ayırıp ayırmama konusunda bile veya ne zaman yapacakları konusunda bile çok ciddi tereddütleri var. Muhtemeldir ki bugün parlamentoda yapacakları toplantı içerisinde, işte o bana göre arkadaş grubu toplantısı, kendileri her ne kadar meclis nedir MYK deseler de, yani çünkü öyle bir şey MYK söz konusu bile olmaz. Yani nasıl bir MYK olsun? Çünkü artık yetkisiz işlem tesisi anlamına girer bu. Ve olmayan bir kurulun toplanması, olmayan bir kurul nedir artık? Sınıf arkadaşları buluşması falan gibi bir şeydir yani. Çünkü hepiniz artık bir başka statüye geçtiniz. Bir başka durumdasınız. Buluşursunuz ama onu ne olarak buluşursunuz? O şekilde buluşursunuz. Şimdi tabii bu sembolik bir şey. Muhtemeldir ki bir yol haritası çizme çabası içerisinde olacaklar. Alacakları kararlarda buna yönelik olacak ve açıklayacakları şeyler de dediğim gibi yine bu yol haritalarına yönelik olacak. Ama bir söylemleri var, bir retorikleri var. Bu söylemlerin, retoriklerinin temelinde ne var? Birincisi bir hızlı kurultay yapılması arzusu var. Böyle bir kurultayı gerçekleştirmedikleri için biz ayrılıyoruz gibi bir meşruiyet sonuçta oluşturma çabası içerisine girecekler. Bak bize partide yaşam hakkı vermediler vesaire. İkincisi biliyorsunuz ki parti içi mücadeleyi bir başka yere süblüme etme gibi bir çabaları var. Yani bir taraftan Sayın Cumhurbaşkanımıza, diğer taraftan AK Parti'ye yönelik olarak hücumları var. Bu artık yani alışılageldik bir hadise.
1: Son yani, olarak toparlamanızı rica edeceğim. Evet. Vaktimiz kısıtlı.
0: Yani dolayısıyla da yani burada son derece absürt bir gelişme var. Cumhuriyet Halk Partisi tabii ki bir yol ayrımında, kesinlikle bu yol ayrımında da gördüğüm kadarıyla Özgür Özel ve ekibinin aslında bir planı, programı var ama uygulamak için uygun bir ortam arıyorlar. İstedikleri zemini de şu ana kadar yakalayabilmiş değiller.
1: Peki Profesör Doktor Zakir Avşar, çok teşekkür ediyoruz kıymetli değerlendirmelerinizden dolayı. Çok sağ olun efendim.
0: İyi yayınlar dilerim efendim.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananları değerlendirmeye, takip etmeye yine devam edeceğiz ama malum 9 günlük bayram tatilinin artık son günü ve dönüş trafiği başladı. Acı haberler de geliyor ama yollardaki son durumu da hem izleyicilerimizle hem de yollardaki bizleri radyolarında dinleyen dinleyicilerimizle paylaşalım. Önemli güzergahlardan, tatil rotalarından da birisiydi malum Gaziantep. Şimdi A Haber muhabiri Mehmet Geçgel son durumu paylaşmak üzere bölgedeki trafikle ilgili karşımızda. Mehmet, kolay gelsin.
2: Teşekkürler Tahir İnan. Güneydoğu Anadolu illerinde özellikle tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar tatilin artık sona ermesiyle birlikte dönüş yoluna geçmiş durumda. Zira batı istikametine doğru, batı illerindeki yöne doğru yoğunluk artmış durumda. Sabah saatleri itibariyle Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda bir yoğunluk gözlemlediğimizi ifade edelim. Güneydoğu Anadolu bölgesinin farklı illerinden yola çıkan vatandaşlar yaşadıkları şehirler başta olmak üzere Türkiye'nin batı bölgelerine dönmek için yollara çıktı. Sabahın erken saatlerinden itibaren otoyolda araç yoğunluğu gözle görülür şekilde artmış durumda. Zira özellikle Gaziantep çıkışından başlayarak Nurdağ istikametine doğru zaman zaman uzun araç kuyrukları da oluşuyor. Bazı noktalarda da özellikle tesislerin bulunduğu noktalarda, dinlenme tesislerinin bulunduğu noktalarda da bu yoğunluğun arttığını ifade edelim. Bayramı aileleriyle geçirmek üzere memleketlerine gelmişti binlerce vatandaş. Güneydoğu Anadolu bölgesinde özellikle birçok tarihi turistik noktalar da bu yoğunluğu geride bıraktığımız günlerde ekrana taşımıştık. Kameralarımıza yansıyan görüntülerde otomobillerden, otobüslere, minibüslerden ticari araçlara kadar birçok aracın aynı anda otoyolu şu anda kullandığı görülüyor. Zira bayram öncesinde bu yol bu kadar hareketli olmuyordu. Tatilin son ermesiyle birlikte dönüş trafiği de şu an itibariyle başlamış durumda. Özellikle Osmaniye istikameti

0: biraz daha fazla yoğunluğun olduğunu ifade edelim. Yetkililer sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Özellikle uzun yolculuk yapan vatandaşların yorgun ve uykusuz şekilde direksiyon başına geçmemesi, emniyet kemeri kullanımına dikkat etmesi ve trafik kurallarına eksiksiz uyması isteniyor. Otoyol jandarması ve trafik ekipleri de güzergah boyunca denetimlerini sürdürüyor. Bayram boyunca Türkiye genelinde olduğu gibi otoyollarda da yoğunluk yaşandı. Dönüş hareketliliğinin bu gece saatlerine kadar da devam etmesinin beklendiğini ifade edelim. Özellikle batı illerine doğru giden güzergahlarda araç sayısının daha da artacağı tahmin ediliyor. Bir yandan bayramın huzurunu geride bırakan aileler, diğer yandan da yeniden işlerine ve günlük hayatlarına dönmek için yola çıkan vatandaşları şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. TAK otoyolu şu saatlerde adeta Türkiye'nin dört bir yanına uzanan bir dönüş koridoruna da dönüşmüş durumda. Gaziantep'ten TAK otoyolundan gelişmeleri şu an ekranlara taşıyoruz. Bayram tatilinin son gününde Güneydoğu Anadolu'dan batıya doğru dönüş yoğunluğu artmış durumda. Trafikte zaman zaman bazı noktalarda yavaşlamalar yaşansa da ulaşım kontrollü şekilde akıyor. Şu an trafik durma noktasında değil, ancak bazı noktalarda zaman zaman sürücüler hızlarını yavaşlatmaları gerekiyor. Öyle ki trafik kurallarına da dikkat etmeleri gerekiyor. Kazasız, belasız bir şekilde memleketlerine ulaşmalarını bizler de elbette ki bu noktadan temenni ediyoruz. Şu anda sizler de Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolunu görüyorsunuz. Bir taraftan batıya doğru hareketlilik, yoğunluk var ama diğer yandan da Güneydoğu istikametine doğru da bir hareketlilik başlamış durumda. Bunun da sebebini hemen açıklayalım. Gaziantep'ten, Şanlıurfa'dan ve Diyarbakır'dan, özellikle diğer bölgelerden de Hatay'a giden özellikle vatandaşlar vardı. Deniz kenarına, deniz kıyısına giden vatandaşlar vardı. Tatilini bu şekilde değerlendirmek isteyenler vardı. Onlar da şu an itibariyle memleketlerine, yani Gaziantep'e, Şanlıurfa, yaşadıkları şehre dönmeye devam ediyorlar. Ancak yoğunluğa baktığımızda batı istikametine doğru yoğunluk daha da artmış durumda. Toparlayacak olursak bu yoğunluk akşam saatlerine kadar devam edecek. Trafik ekipleri teyakkuzda, özellikle otoyol jandarması teyakkuzda sürekli devriye halinde ve bu noktada da özellikle sürekli jandarma ekipleri denetimlerini sürdürmeye devam ediyor. Bunun kurallara dikkat etmesi isteniyor. Trafik kurallarına riayet ederek kazasız belasız bir şekilde onların da memleketlerine, evlerine, ailelerine ulaşmalarını temenni ediyoruz. Cemil, sözü tekrar merkeze bırakalım.
1: Mehmet Keçkel'e teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgilerden dolayı. Şimdi Kurban Bayramı tatili bitti ama önümüzde büyük bir yaz tatili var. Haliyle yeni rota arayanlar için memleket hikayelerini getireceğiz ekranlarınıza ve bugün tarihiyle, kültürüyle adresimiz Tokat olacak efendim.

A Haber'in sevilen programı Memleket Hikayelerinde bu hafta Tokat iline konuk oluyoruz. Anadolu'nun mayası, 15'ler diyarı, adeta buram buram tarih kokan illerimizden bir tanesi. Birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir kent. Hadi gelin hep birlikte Tokat'ı gezelim.

Tokat kent merkezine girdiğiniz anda meydanda sizi Taşan karşılıyor. Osmanlı döneminde yapılmış önemli yapılardan bir tanesi, 1626-1632 yıllarında inşa edilmiş. Anadolu'nun en büyük hanlarından bir tanesi. Geçmiş dönemde İpek Yolu üzerinde bulunan Tokat'ta, işte bu handa kervanlar gelip geçiyordu. Kervanların konakladığı önemli noktalardan bir tanesiydi. Taşan hala yıllara meydan okuyor.

Taşan günümüzde hala bir alışveriş merkezi, dükkanların olduğu, sanatın ve sanatçıların olduğu önemli bir alan olarak kullanılmaya devam ediyor. Açık avlusu bulunuyor Taşan'ın ve avlunun içerisinde yerli ve yabancı turistler geliyor, çay, kahve, keyfi yapabiliyor.

0: Taşra'nın içerisinde gezerken bir bakırcı dükkanına rastladık. Artık unutulmayı yüz tutmuş sanatlardan bir tanesi. Ablamız burada bakırların üzerine işlemeler yapıyor. Kolay gelsin.
1: Sağ olasın, hoş geldiniz.
0: Neler yapıyoruz abla burada?
1: Bu bizim yöresel kilden olacak, sabunluk dediğimiz. Önce desenini çiziyoruz böyle. Sonra da keskilerle işleyeceğiz. Yani şurada gördüğünüz kutu olacak.
0: Şu kutular. Evet. İşte bakın. Bu şekilde dövme bakırda yapılmış el sanatıyla işte bu sıfır işlemeler.
1: Halinde, levha halinde. Sonra desenleri üzerine çiziyoruz. Kabartılarak böyle kendinden kaynak falan yoktur. Kendinden bütündür. Eskiden bayanlar hamama giderken kilini, lifini, kesesini koy, hamama giderlermiş. Altı da deliktir böyle yaşı kalmasın diye.
0: Altı da delik efendim. Sabunlarını, liflerini hamama giderken bu şekilde bunlara koyuyorlarmış. Onun suyu da buradan akıyormuş. Şimdi içeride sesler geliyor. Bakır dövme sesleri. Mehmet amca içeride. Hadi gelin Mehmet amcanın yanına doğru. Şöyle bir girelim. Selam verelim kendisine. 70 yaşında ve bakır dövme işinin son zanaatkarlarından bir tanesi. Selamlar hüküm.
2: Aleyküm selam. Hoş geldiniz.
0: Merhaba Mehmet amca.
2: Merhaba.
0: Mehmet amca, kaç yıldır yapıyorsun bu bakır dövme sanatını?
2: Ha, bu baba mesleğim benim. Babamın yanında biz böyle mesela 7-8 yaşında biz kürük çekerek başladık. Ondan sonra devam ettik yani, devam ediyor. Ben sanatımı seviyorum. Nice sanat, güzel. Ama işte geliştirmek lazım bunu.
0: Peki çırak bulabiliyor musun, çıraklar?
2: Bulamıyor, yok. Bulamıyor, kendimizi zor gönderiyor. Elimizdeki yaptıklarımızı zor satıyor. Nasıl ki?
0: Şimdi dışarıda çok büyük ıbrıklar görüyorum. Dekorluk ıbrıklar. Onları sen yaptın. Kaç ayda yapıyorsun bir ıbrık? Kaç kilo geliyor? Ne kadar bakır kullanıyorsun?
2: Bu bakırların her biri 70-80 kilo geliyor. Bir tanesi 6-7 ay sürüyor yapması. Orada şadırhanlar var. Onlar da yine 50-60 kilodan fazla geliyor. Onlar da yine 6 ay sürüyor.
0: Peki şimdi bu iş sabır işi. Bu iş sabır işi.
2: Sabır olmazsa bunu yapamazsın. 6 ay bir mala çalışamazsın. Bunlar sabırla olacak iş. Hem yoruluyorum ama güzel bir şey yani. Çıkarttığın zaman, şöyle karşına koyduğun zaman yorgunluğunu alıyor yani. Bir de satarsan daha hoş oluyor. İşte satmak da biraz güçleniyor. İşte el sanatları böyle.

0: Efendim elimde bir kalıp görüyorsunuz. Bu kalıpları sadece Tokat'ta görebilirsiniz. 700 yılı aşkın bir süredir işte bu yazmalar, sofra bezleri bu şekilde kalıplarla şekillendiriliyor. Tabii kalıplar da özel olarak yapılıyor. Peki nasıl yapılıyor? Ahmet Usta'mız yanımızda. Ahmet Yaşın.
1: Öncelikle hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Ahmet abi, bu kalıplar neyle yapıyorsunuz?
1: Kalıplar ıhlamur ağacına uyulur. Ihlamur ağacı özellikle olmasının sebebi lifleri itibariyle boyayı emme özelliğine sahip. Öncelikle zaten ıhlamur ağacı yumuşak bir ağaç. Oyuma elverişli, istediğimiz deseni, istediğimiz şekli veriyoruz. Artı oyumdan sonra yıllarca, kırmadığı müddetçe yıllarca baskı kalıbında iş görür ve çalışır.
0: Kullanıyorsunuz siz de. Peki Tokat yazmacılığı, Tokat bu sofra bezleri, başörtüleri 700 yıllık bir sanat.
1: Aşağı yukarı Osmanlılar zamanında Anadolu'ya yerleşip Tokat'ta odaklaşmış, meslek iyi gelir getirdiğinden dolayı, vergi olaylarından dolayı bir arada olmasını istemişler. Bu da Tokat'ta özdeşleşmiş ve Tokat'ta devam etmiş. Ara ara buralardan göçüp giden insanlar olmuş ama genel merkezi Tokat'tır ve hala imalatı Tokat'ta devam etmektedir.
0: Şimdi fabrikasyon değil, hala el baskısını yapıyor onu.
1: Fabrikasyona geçiş yapanlar var ama hala biz aynı geleneksel usulü devam ettirip geçmişten ne gördüysek, ustalarımızdan, dedelerimizden ne gördüysek aynısını yapıp devam ettiriyoruz.
0: Peki Ahmet abi, şimdi burada bir kalıp basma, boya sürüyorsun oraya değil mi? Evet. Ne burası, tür işlemler yapılıyor?
1: Burası tekne, boya teknemiz. Teknenin içerisinde su kıvamı bir şey vardır. Boyayı tesviye etmesi için, düzeltmesi için. Tekrar teknenin içerisinde bir de kayık var.

0: Da boya eşit bir şekilde, altı yayvan olduğu için kalıp eşit bir şekilde boyayılır, kumaşın üzerine aktarır. Bu kara kalem hali sonradan her bir renge ayrı ayrı kalıp çalışarak istediğimiz yerleri de renklendiriyoruz. Ona da elvant baskı yazma, renkli yazma denir. Ama kara kalem kullanacaklar için bu şekilde yeterli. Kuruduktan sonra fiksesi yapılacak ve sabitlenecek, kullanıma hazırdır.
1: Yani bu aslında işte geçmiş dönemde kadınların kullandığı eşarplar bunlar.
0: Aynen öyle. Evet, geçmiş dönemlerde kullandıkları bunlar. Şu kenarına çalıştığım kalıp Konya kenar, Konya'da kullanılan bir yazmaya ait. İmalatları Tokat'ta yapılsa bile her yörede o yöreyi simgeleyen tek bir motif, tek bir desen veya tek bir renk olarak simgelenir. Bu da mesela Çengelköy yazma diyeyim. Aşağı yukarı şu anda renkleri fazla da 7 tane zemin rengi itibariyle her biri bir yörede kullanılır. Özellikle şu anda günümüzde eskiyi yaşatan, geleneksel halini devam ettiren sarı yazma diye adlandırılır. Normalde Çengelköy yazmadır. Kastamonu Cide yöresinde kullanılır. İşte diyelim onun zemin rengi bordo olanı, işte Sivas'ın Zara yöresinde. Elmalı yazma vardır, fındıklı yazma vardır. Bunlar da zemin renkleri ayrılır ve yöreyi temsil eder. İşte Drama, Bartın, Fulyalı, her bir yörede kullanılan tek bir yazma vardır. Başka bir yazmayı verseniz o yörenin insanına, bedava verseniz kullanmazlar.

Geçmişi Roma dönemine dayanan bir kenttir Tokat. Şu anda bulunduğumuz alan ise 950 adımda 900 yıllık tarihin yaşandığı işte o sulu sokak çarşısı. Eski dönemde buraya kervanlar gelirmiş, burada konaklarmış, alışverişin nabzı burada atarmış. Eski evler, eski yapılar yine bu caddede, bu sokaklar üzerinde bulunuyor. O yapılar sadece aslında insanları büyütmedi, hatıraları da büyüttü.

Tokat Kalesi de yine kent merkezinde adeta gelenleri, yerli ve yabancı turistleri selamlayan bir yapı. Çok eski döneme ait bir kale. Günümüzde restorasyonu devam ediyor. Bu kalede Kontrakula olarak bildiğimiz kazıklı Voyvoda'nın da 5 yıl boyunca esir tutulduğu yine rivayetler arasında.

0: Tokat'ın tarihi M.Ö. 3500-5000 yıllarına kadar uzanan, yani 6000 yıllık kadim bir şehir burası. Hititlerle başlayan, daha sonra Filikler, Kemeriskitler, Medler, Persler gibi, daha sonra Roma, Roman ikiye bölünmesiyle Bizans imparatorlukları hüküm sürmüş, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Ne zamana kadar? 1074 yılına kadar. 1074 yılında Melik Danişment Ahmet Gazi, Danişmentli Beyliği'nin kurucusu, Tokat'ı fethediyor, Türkleştirip İslamlaştırıyor bu toprakları. 1074 tarihinden itibaren de 950 yıldır kesintisiz bir Türk şehri Tokat.
1: Peki şimdi 950 adımda 950 yıllık neredeyse tarihin yaşandığı Sulu Sokak'tayız. Sulu Sokak içerisinde neler var? Bir de Tokat Kalesi'nden biraz bahsedelim.
0: Tabii. Şimdi Tokat'ın ismi Dokia isminden geliyor. Dokia aslında çanak demek. Tokat'ı da en güzel tarifleyen kelimelerden bir tanesi. Etrafı dağlarla çevrili, çukurda, ters çanak bir şehir. Sulu Sokak'a gelirsek burası Anadolu'da çok özel bir yer. Bunun eşi benzeri yok Anadolu'da. Neden? İşte biz buraya 900 adımda 900 yıl diyoruz. Çünkü burada çok kısa bir yürüyüş mesafesinde Türklerin Anadolu'daki 950 yıllık varlıklarında inşa ettikleri anıtsal sanat eserlerinin bir arada görülebileceği adeta bir mimarlık laboratuvarı gibi. Bu yüzden bu sokak çok önemli. Sulu Sokak'ta Tokat Kalesi'nin eteklerine kurulmuş. Tokat Kalesi de bazı hocalarımıza göre Hitit, bazı hocalarımıza göre de Roma dönemine tarihleniyor. Doğal bir tepenin üzerine yapılıyor. Hisar Tepe'nin üzerine. Timur'un fethedemediği tek kale olarak geçiyor. Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Tokat Kalesi'nde mescidin, caminin, levazım depolarının, müderris odalarının bulunduğu bir kompleks olduğundan ve 326 basamaklı gizli bir geçidinin olduğundan seyahatnamesinde bahsediyor. Yani Tokat Kalesi de şehrin sırtına yasladığı binlerce yıldır bu şehre adeta işte yazın sıcaktan, kışın soğuktan koruyan bir ağabeylik edasıyla şehrin ortasında yükselmiş bir anıtsal eser. Tokat'ı şöyle de söyleyebiliriz. Mesela bazı şehirler Osmanlı, bazı şehirler Selçuklu şehridir. Ama Tokat hem Osmanlı hem Selçuklu şehridir. Ordinarius Profesör Doktor Süheyl Ümer Hoca rahmetli Tokat'a geliyor. Kendisi Tokatlı değil. Kendi sözüyle hoca diyor ki Anadolu'yu bir bir yer yer dolandım. İnanın bana Edirne'de, Bursa'da, Konya'da daha da iddialı devam ediyor hoca. İstanbul'da olmayacak güzellikte ve dönemsellikte eser Tokat'ta, Tokat meğerse neymiş diyor. İşte bunu söylemesinin sebebi Tokat'ta 126 tane tescilli yapı var. Bu bulunduğumuz sokakta da kısa bir yürüyüş mesafesinde bu farklı beylik dönemlerine ait eser, anıtsal eserlerin, cepheye yüzünü veren anıtsal eserlerinin bir arada görülebildiği bir yer. Ve bunların hepsi bazen birkaç metre arayla, bazen de sıfır noktasında yan yana farklı fonksiyonellik ve farklı yüzül yapıları bir arada olması hasebiyle önemli.

0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan Tokat Havalimanı bölgedeki ulaşımı daha konforlu hale getirdi.
1: Tokat'a yapılan en büyük ulaşım yatırımlarından bir tanesi Tokat Havalimanı 2022 yılının başında hizmete açıldı. O günden bugüne yaklaşık 6000 civarında bir trafik gerçekleşti ve 600 bin kişi hava yolunu kullandı. Yani bir Tokat'ın nüfusu kadar, genelinin nüfusu kadar bir insan Tokat Havalimanı'nı tercih etti.
2: Şu an için İstanbul uçuşlarının gerçekleştiği havalimanımız sayesinde İstanbul'da yaşayan yaklaşık 600 bin dolaylarındaki hemşehrilerimizle çok rahat, hızlı ve sık bir şekilde buluşma imkanına sahibiz. Havalimanımızdaki firma sayımız Türk Hava Yolları, Ajet ve Pegasus'la birlikte 3'e çıkmış olacak. Sonraki süreçte ise Antalya uçuşları ve gerekirse ekstra İstanbul uçuşlarının gerçekleşmesi için de çaba harcayacağız. Aynı zamanda bir sebze meyve bahçesi olan Tokat'ta ürettiğimiz ürünler ve diğer sanayi ürünlerimiz hedef pazarlara çok rahat ulaşabilecek ve bütün sebze ve sanayideki ürettiğimiz ürünleri pazarlamış olacağız.
1: Tokat Havalimanı inşa edilirken en son teknolojiyle donatıldı. En kötü hava şartında bile, yani sisli havalar diyelim, sisli havalarda bile uçaklar Tokat Havalimanı'na rahatlıkla iniş yapabiliyor. Aletli iniş sistemlerinden tutun birçok teknolojik alet yine Tokat Havalimanı'nda kullanılıyor. Bu havalimanının en büyük özelliği ise hem yurt içi hem de yurt dışı seferlere açık olması.
3: Gerçekten de güzel, çünkü daha öncesinde çok eksikler vardı. Gidilmesi zor oluyordu Tokat'a. Sivas'a gitmemiz gerekiyordu. Oradan uçmamız gerekiyordu gideceğimiz yere. Ama şu anda Tokat'a havalimanının açılmasıyla gayet güzel oldu. Artık insanlar için de bir kolaylık oldu. İhtiyacı olan bir şeydi Tokat'ın. Bence iyi oldu.
1: Tokat Havalimanı'nın içerisinde gümrük hizmetleri de veriliyor. Pasaport işlemlerinizi, gümrük işlemlerinizi yine Tokat Havalimanı'nda gerçekleştirebiliyorsunuz.

Elbette Bistoko'da yapılan her yatırımı olumlu değerlendirdiğimiz gibi özellikle uzun yıllardan beri ısrarla takip ettiğimiz, istediğimiz havalimanı yatırımı da memleketimiz için çok hayırlı bir şey oldu. Özellikle esnaf ve sanatkarımızın ticari anlamda ürün almak için gittiğinde sabah gidip akşam dönebileceği bir şekle gelmesi de acil arzularımızdan bir tanesi. Hem yurt dışındaki hemşehrilerimizin hem de Tokat son zamanlarda önemli bir şekilde turizm ve gastronomi anlamında ciddi mesafeler kat etti. Buna da havaalanının büyük katkısı olduğunu düşünüyoruz.

0: ulaşılabilir bir şehir haline getirdi Tokat'ı. Vatandaşlarımız hem direkt uçuşlarla hem aktarmalı uçuşlarla Türkiye'nin her yerine seyahat edebiliyorlar. Daha önceden çok hani başka şehirlere gitmek zorunda kalıyorduk. Bu da vatandaşı hem maddi açıdan hem de konfor açısından çok sıkıntılı bir duruma getiriyordu. Yani havalimanının gelmesiyle aynı zamanda turizmimiz etkilendi. Aynı zamanda ekonomi daha gelişmiş bir hale geldi. Yani çok hani vizyoner bir adım olduğunu düşünüyorum havalimanının.
1: Çok iyi değerlendiriyoruz. Zümre'den geldik. Normalde diğer şehirlere iniyorduk. Şu an Tokat bizim için bitirim oldu. Çok teşekkür ederiz.
2: Tokat'ımıza gerçekten çok muhteşem bir yatırım oldu. İstanbul'daki yakınlarımıza, akrabalarımıza çok kolaylıkla gidip geliyoruz. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ederim.
3: Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsettiği burası ne Şam ne Bağdat Çarşısı, zile uzun çarşısı dediği önemli noktalardan bir tanesi geçmiş dönemde Araslılar Çarşısı olarak da geçiyordu. 16. yüzyılda aslında alışverişin kalbi diyebiliriz. En çok vatandaşlar bu çarşıya geliyordu, alışverişlerini burada yapıyordu. Günümüzde ise hala esnaflar burada ticaretini sürdürüyor. Zile Uzun Çarşı'nın içerisinde aslında unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden kalaycılık mesleğinde hala devam ettiren esnafları görüyoruz. İçeriden aslında tık tık tık diye sesler geliyor. Bir körük aslında, ayağıyla bakar mısınız Halil İbrahim, ayağını göster. Körükle ayağını ayağıyla basıp körüğü çalıştırıyor ve oradan aslında ateşi harlıyor. Kolay gelsin, selamünaleyküm.
4: Aleyküm selam, hoş geldiniz.
3: Şimdi Cafer abi, kaç yıldır esnafsın?
4: Yani 60 senelik ustayım ben burada.
3: Peki ne zaman başladı? Nasıl başladı bu serüven?
4: 2 yaşında başladım Şıraklı'ya. 120-130 dergah kalacı vardı. Bitti. 2 kişi kaldı. 2 kişi eski ustalardan.
3: O dönemlerde 120 tane var mıydı?
4: Vardı. Her tarafta kalacı vardı.

0: Burası da Zine'nin Demirciler Arastası, yani Demirciler Çarşısı. Hala dövme demirlerle burada birçok ekipman yapılıyor. Kolay gelsin diyelim abilerimize.
1: Sağ ol, teşekkür ederim.
0: İsim ne abi?
1: Satılmış Aslılık.
0: Satılmış abi. Ne yapıyoruz burada? Neler üretiyoruz?
1: Balta yapıyoruz, kazma yapıyoruz, bıçak yapıyoruz.
0: Satılmış abi, kaç yıldır yapıyorsun bu işi?
1: Vallahi ben 74'ten bu yana bu arasadayım.
0: 74'te?
1: 74'ten bu yana bu arasadayım.
0: 50 yıldan fazla.
1: Ha, 50 yıl. Çıraklıyım, Muraklıyım. 74'ten bu yana buradayım ben.
0: Maşallah diyelim size. Peki bu sanat hala yapanlar var mı?
1: Hemen hemen bitiyor. Bizim burada kalaycılık bitti. Demircilik bitti. Efendim, saraç bitti.
0: İşte eskiden bu sanatları yapanlar daha çok.
1: Çoğudu bizim burada. Yani bizim burada. Burada çok. Burada
0: Demirciler Çarşısı'nda kaç esnaf vardı?
1: Vallahi hiç yoksa 50 tane esnaf vardı burada.
0: Değil mi?
1: Şimdi yok işte. Bir ben varım. 2, 3, bilemedim 5 kişi çıkar. Başka çıkmaz yani.
0: Peki
1: yetişen de yok.
0: He, onu soracağım. Yok, çırak
1: yok,
0: geliyor.
1: Yetişen de yok, yok, yok. Çırak yok ki.
0: Gelmiyorlar.
1: Yok, yok, yok. Öyle bir şey yok. Ha, oğlum varsa... Evladım şöyle, o oluyor. Yoksa çırak gelmiyor.

0: Zile Tarihi Uzun Çarşı'nın içerisinde gezerken bir dükkan gözümüze çarptı. İçeride dikiş makinesinin sesleri geliyor. Kıyafetler dikiliyor. Ama o kıyafetler belki de çok görmeye alışık olmadığımız kıyafetlerden. Fındık abla burada makinenin başında. Abla kolay gelsin.
1: Oğlum Allah razı olsun.
0: Abla ne dikiyoruz şimdi?
1: Bu fistan dikiyoruz. Tuman da deriz, cintiyan da deriz. Bu üç eteğin altına giyilen bir parçamızdır.
0: Üç etek diye bir kıyafet var değil mi?
1: Üç etek diye bir kıyafet var. Burada üç etekleri üç parçadan oluşur ama aksesuarları da vardır. Önlüğü, tumanı, sayası, aksesuarları da sonradan süslemeleri, püskülü, kuşağı, boncuğu işte... Biz daha Orta Asya'dan geldiğimiz gibi bu şekilde yaşıyoruz.
0: Peki Fındık abla, şimdi senin kıyafetini görmek istiyorum ben gerçekten. Efendim, Fındık ablanın bir kıyafeti var. Kendisi aynı zamanda Kültür Bakanlığı sanatçısı belgesine sahip. Kendisi de çok...

0: Özel Ender unutulmaya yüz tutmuş sanatlardan bir tanesini icra ediyor. Fındık abla gelir misin yanımıza şöyle? Fındık ablaya şöyle aslında Halil Bilal sen bir gösterebilirsen kıyafetini. Bakın bu şekilde işte.
1: Şuna yakalık deriz. Şu önlüğü altının fistanı var. İçine giydiğimiz bak bütün bunlar el işi göğneklerimiz var. Bunu bayanlarımız köylerde yaparlar. Şunlar püsküllerimiz bunlar hep el işi. Daha dünyada hiçbir emsal olmayan bir şey daha hala biz Orta Asya'dan geldiğimiz gibi bunları devam ettiriyoruz. Gelinlerimizin sandığında herkesin bir takım olması lazım. Biz mesela başbakan olsa da, cumhurbaşkanı olsa da, doktor olsa da kına yakarken bu atalarımızın giydiği elbiseyi giyerler. Gelinliği çıkarır kınasını yakarken bundan bir takım giyer gelinlerimiz.
0: Bu özellikle Anadolu'da buralarda kültür.
1: Anadolu'da var evet. Bizim en az 17-18 köyümüz var. Bunun yanı sıra Sivas, Yozgat, Çorum bu aralara da işte Samsun'un bir köyleri var birkaç tane. Onlara da gönderiyoruz.
0: Peki abla kaç yıldır dikiyorsun bunları?
1: Ben en az 30 yıllık esnem ama 20 yıldır bu işi yapıyorum.
0: Senin gibi var mı başka yapan
1: var
0: peki?
1: Var arkadaşlarımız evlerde var dükkanlarda var. Biz eğer İstanbul'da yapmazsa yetişemeyiz bunun arkasında. İstanbul'da yapan arkadaşlarımız da var.
0: Talep çok fazla olur.
1: Ay şimdi insanlar şöyle eskiye heves ediyorlar. Bir de yaşlılarımız bunları günübirlik giyen köylerimiz de var yaşlılar. Çok
0: her gün bunları giyiyor.
1: Sıcaklık bakımından kuşağını takıyor işte bilmem ne. Eskiden sobanın başında tek sobada ne yapacak adam giyinip dışarıda kendini kolluyordu. Bu şekilde yani. Sağlık açısından diye ama işte artık hep giyemiyoruz bunu.
0: Peki abla teşekkür ederiz. Kolay gelsin.
1: Kolay gelsin. Yolunuz açık olsun. Sağ olun.

0: Efendim tokatın lezzetleri de oldukça farklı. Belki de Türkiye'de dünyada hiçbir yerde göremeyeceğiniz. Tokat kebabı Tokat yöresiyle özdeşmiş. Yurt içinden yurt dışından yüzlerce kişi her yıl bu lezzetin tadına bakmak için geliyor. Özel fırınları var efendim. Ortada bir demir görüyorsunuz. İki tarafında ateşler yanıyor. Şişlere takılan sebze ve et işte bu özel fırınlarda pişiriliyor. Peki Tokat kebabı nasıl hazırlanıyor? Akif Ustam, Tokat kebabı nedir? Nasıl hazırlanır?
1: Murat, hoş geldiniz öncelikle. Tokat kebabı dünyada eşi benzer olmayan farklı bir lezzet. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Ocağımızla, sebzesiyle, etiyle gerçekten pişirme yöntemiyle farklı bir lezzet. Çünkü kebabımızın özelliği bizim erbağımızın özel meralarda yetişen karaka kuzusu var. Orada et olması, ayrıca sebzelerimizin de tamamıyla yerli sebze olması, çekirdeksiz patlıcanı, domatesi, biberi, sarımsağımızla beraber bunların kuyruk yağının erimesiyle pişen bir lezzet. Bu dünyada niye eşi benzeri yok dedim. Çünkü ocağımızın tamamıyla odun ateşinde ve ayrı bir ocağın olmasına dayanarak söyledim bu lezzeti.
0: Şimdi elinizde bir şiş var.
1: Evet.
0: En üzerine büyük bir kuyruk yağı.
1: Yağımız var üzerinde. Kuyruk yağımızın erimesiyle bu lezzet ortaya çıkıyor. Şişlerimiz dik bir şekilde asılıyor. Ve dediğim gibi kuyruk yağı eridikçe bu lezzeti ortaya çıkartıyor efendim.
0: Sıralamaya baktığımız zaman kuyruk yağı en üstte. Onun altında et.
1: Et patlıcan patates olarak devam ediyor. Domatesi, biberi ve sarımsa onlar da ayrı bir şekilde yine kuyruk yağının erimesiyle pişiyor. Herhangi bir katkı yağ bulunmuyor içerisinde.
0: Şimdi en sonda üzerine böyle o bunlardan akan yağın şerbetinden döküyorsun.
1: Tabii bu kuyruk yağının erimesiyle altta bir hazımız var. Ocağımızın alt hazımız var. Burada kuyruk yağ birikiyor. O kuyruk yağını tekrardan kebap üzerine döküyoruz efendim.
0: Peki gelenler ne diyor bu lezzet için?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, bu sene özellikle çok büyük bir talep gördük Türkiye'den, diğer illerimizden. Geçen gün bir misafirimiz geldi, müşterimiz geldi, Tokat'ı ziyarete gelmişler. Samsun'da kahvaltı yaptık ve Tokat'a sırf kebap yemeye geldik dediler. Çok merak ettik dediler, çok da beğendiler. İşte biz de bu yüzden herkesi Tokat'a, Tokat kebabı yemeye davet ediyoruz efendim. Bu lezzetten mahrum kalmayın diyoruz efendim.
0: Tokat kebabı etiyle sebzenin izdivaçı diyebiliriz. Kuyruk yağıyla, etlerle, patates, patlıcan şişlere takılıyor. Ve yaklaşık yarım saat 45 dakika işte bu özel fırında pişiriliyor. Sonrasında ise muhteşem bir lezzet ortaya çıkıyor.

Tokat kebabı tepsiye dizildi. Şimdi ne yapıyoruz? İşte o özel fırının alt kısmında bulunan haznede biriken o şerbetin de üzerine itinayla yavaş yavaş süzülerek döküyoruz. Tokat kebabımız servise hazır hale geliyor.

0: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Tarımda geçen yıl 72.149 hektar alan sulamaya açıldı. 12 milyar lira katkı sağlandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, geçen yıl tamamlanan 321 tesis yatırımıyla 72.149 hektar alanı sulamaya açarken, bunun bir yılda sağladığı katkı 12 milyar lira oldu. Ayrıca işletmede olan sulamalarda kayıpların önüne geçilerek, suyun daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi, toprağın kalitesini etkileyen drenaj sorunlarının giderilebilmesi amacıyla yenileme projelerinin ön plana çıkarılması ve klasik açık sistem sulama şebekeleri yerine modern kapalı sistemlerin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo.
4: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
5: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Beanstar.

Allianz Best'li olabilir ama her bez Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.

havada kapacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi Continental.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Lacivert Dergi

0: hallettim.
1: E vadede bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Unutulmaz. Unutulmaz.
5: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
4: Aygaz.
6: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
4: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
7: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
8: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
9: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Reklam. A Haber Radyo.
10: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
11: Karaman'da elma üretiminde rekolte kayıplarına neden olan elma iç kurduna karşı yapılan biyoteknik mücadele sayesinde ilaç kullanımı azaldı. Türkiye'de elma üretiminde önemli bir yere sahip olan Karaman'da 245 bin dekar alanda yaklaşık 16 milyon elma ağacıyla üretim yapılıyor. Büyük bahçelerde modern tekniklerle yetiştirilen elmalar iç piyasanın yanı sıra yaklaşık 30 ülkeye gönderiliyor.
10: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
9: Reklam.
12: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlayabilirsiniz.

0: planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım.
3: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Gün boyu A Haber ekranlarında gündemin sıcak başlıklarını anlatacağız. Önce canlı bağlantı noktalarına uzanalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun butlan kararı ile birlikte göreve dönmesi sonrası dün yaşananların ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki ayrı bölünme var. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugünden itibaren neler yaşanacak? Abdullah Ünver Ankara'dan son gelişmeleri anlatıyor. Ve 9 günlük bayram tatili bugün artık sona eriyor. Tatilcilerin dönüşü devam ediyor. Peki tatilin son gününde tarihi ve turistik adreslerde yoğunluk var mı? Selman Kutlu Trabzon'dan, Sinan Yılmaz Diyarbakır'dan, Mehmet Türel Malatya'dan son gelişmeleri anlatacak. İngiltere yeni bir silahın peşinde, yapay zeka ile ölümcül saldırılar gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Alparslan Düven Londra'dan canlı yayında olacak. Ajans hafta sonuna başlıyor. Bayram tatilinin son gününde de kaza haberleri ne yazık ki peş peşe geldi. Denizli'de bariyerlere çarpan şehirler arası otobüs yandı, can pazarı yaşandı. Biri bebek, 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralı.
3: Bariyerlere çarptı, alev aldı. Biri bebek, 8 kişiye mezar oldu. Kazanın adresi Denizli Aydın Otoyolu Sarayköy ilçesi yakınları. İzmir-Antalya seferini yapan yolcu otobüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Bir anda yanmaya başlayan otobüs kısa süre içinde alev topuna döndü. İçinde 38 yolcuyla 3 görevli bulunuyordu. Kendilerini can havliyle dışarı atmaya çalışsalar da alevlerin arasında kalan sürücü Mustafa Fevzi Merdun'la yolculardan Merve Erik, Fatma Kartal, Gülitay Boğa, Zehra Eyüoğlu, Hayriye Arıkan, Civan Şen'le 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen hayatını kaybetti. 33 kişi ise yaralandı. İtfaiye tarafından söndürülen yangından geriye demir yığını kaldı.
2: Ve Kurban Bayramı tatili sonrasında dönüşe bakacağız. Pek çok şehirde 2 gün önce başlayan yoğunluk bugün de devam ediyor. Özellikle Anadolu Otoyolu'yla D100 Karayolu'nun İstanbul istikameti Bolu kesimine cuma günü öğleden sonra başlayan yoğunluk zaman zaman yine bugün de devam ediyor. Görüntüler canlı olarak geliyor ekrana. Kurban Bayramı'nın son gününde artık tatilin tamamlanmasıyla birlikte cuma gününden itibaren dönüşler başlamıştı ve bayram tatilinin son gününde de şu an yoğunluk devam ediyor. Özellikle Anadolu Otoyolu'yla D100 Karayolu'nun İstanbul yönünde Bolu kesiminde cuma günü öğle saatlerinden itibaren trafik yoğundu ve pazar günü de yine yoğunluk devam ediyor. Yoldakilere en azından bir uyarı yapalım. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin

0: yaşananlar, mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlık koltuğunu yeniden devralan Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı FETÖ çıkışı siyasetin gündeminde. Cumhuriyet Halk Partisi liderinin FETÖ'cü ajanlar diyerek kimleri işaret etti sorusu tartışmaları da beraberinde getirdi.
1: FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2023 yılındaki kurultay sürecini hatırlatarak doğrudan kumpas vurgusu yaptı. Kendisini koltuktan indiren süreci FETÖ operasyonu olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu partililerden özür diledi.
1: Kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.
2: Bu sözler Ankara kulislerini bir anda hareketlendirdi. FETÖ'cü ajanlar kim sorusu tartışılırken Kılıçdaroğlu'nun aslında Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve değişim ekibini hedef aldığı iddia ediliyor.
3: Bu sözleri Kemal Bey hazır bir metinden kullanıyor. Geçmişte Kemal Bey'e attığı iftiralardı. Metin değişmemiş. Daha başka diyecek bir şey bulamıyorum.
2: Özgür Özel'in geçmiş dönemde FETÖ'ye yönelik destek açıklamaları da akıllara geldi.
4: Kamuoyunda çeşitli isimlerle anılan İşte FETÖ terör örgütü diye yetkililerin ifade ettikleri Manisa'daki bir inanç grubuna, bir cemaate karşı yapılmış bir operasyondan sonra bugün Emniyet Müdürlüğü'nde bu tutukluları, gözaltında olanları ziyaret ediyoruz. 4 tanesiyle görüştüm.
2: Özel FETÖ tutuklularına vaatlerde bulunmuştu.
3: KHK mağduriyeti diye bir mağduriyet yarattılar.
2: CHP'den ihraç edilen eski İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek de sosyal medya hesabından Özgür Özel'e FETÖ imasında bulunmuştu. Özel'in lisede kızına ödül vermesine ilişkin FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nde haberi yayınlanmıştı. Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise hayatımda FETÖ'yü görmedim, tanımam, bilmem, hayatımda bir kelime bulamazlar ifadelerini kullanmıştı. Fakat arşivler Ekrem İmamoğlu'nun bu iddiasının aksini gösteriyor. FETÖ'nün yayın organlarında yorumculuk yapan İmamoğlu'nun sık sık bu kanalları ziyaret ettiği ortaya çıkmıştı.
0: Şimdi gelelim Cumhuriyet Halk Partisi'nde bundan sonra ne olacak sorusuna. En çok merak edilen başlık, Salı günü grup toplantısı yapılacak mı, yapılmayacak mı? Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup başkanının Özgür Özel seçilmesi sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi bir dilekçe vermişti. Bu karar iptal mi edilecek, neler konuşuluyor? Abdullah Ünver ayrıntıları anlatıyor.
5: Evet, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önündeyiz. Dün oldukça hareketli geçirdi günü Kemal Kılıçdaroğlu. Bugün çalışmalarına konutundan devam edecek. Herhangi bir ziyaretçi kabul etmesini de beklemiyoruz. Dün CHP'de oldukça ilginç bir gündü. CHP tarihinde aynı anda iki farklı bayramlaşma programı gerçekleşti Ankara'da. Birincisinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yılın ardından yeniden genel başkan sıfatıyla genel merkeze giriş yaptı ve partililerle bayramlaştı. İkinci bayramlaşma programında Özgür Özel Ankara İl Başkanlığı önünde Güven Park'ta destekçileriyle buluştu. Tabii iki taraftan da karşılıklı açıklamalar vardı. Kılıçdaroğlu açıklamasında benim bu aziz millete bir özür borcum var. Sinsice sızan FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum dedi. Özgür Özel o sözlere Güven Park'tan Anıtkabir'e yürüyüş esnasında verdi. Kemal Bey bu sözleri hazır bir metinden kullanıyor. Ülkede Türkiye'nin kurucu partisine, ülkeye sandığı getiren partiye, kendi içinde parti içi demokrasi yaşatan tek partiye, genel başkanlar için yarış olabilen ve bu yarışla genel başkanı değişen tek partiye darbe yapıldı. Bu partide sandık ortadan kalkarsa Türkiye'de de sandık ortadan kalkar cevabını verdi. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde karşılıklı açıklamalar sürüyor. Sular durulmuyor. Kılıçdaroğlu'ndan dilekçe hamlesi gelmişti. Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne CHP Özgür Özel'in grup başkanlığının iptali için dilekçe vermişti. 1 Haziran'daki parti mecliste iptal edilmişti. Gözler tabii ki Salı gününde grup toplantısının yapılıp yapılmayacağı noktasında Özgür Özel'in grup toplantısını gerçekleştirmek istediği tabii ki biliniyor. Kılıçdaroğlu açıklamasında yer alan bir söz vardı. Arınarak çoğalacağız ifadesi vardı. Tabii bu söz CHP'de yeni bir ihraç süreci mi başlıyor tartışmalarına neden oldu. Kılıçdaroğlu, bizim aldığımız bilgiye göre Kılıçdaroğlu'nun önünde uzun bir liste var. CHP'deki belediye başkanları adı yolsuzlukla geçen belediye başkanları ve diğer teşkilatlardan isimler yer alan liste yer alıyor. Ancak ilk aşamada 10

0: 17 kişilik liste acilen devreye konacak ve ihraç süreci başlatılacak. Özgür Özel cephesinde hareketlilik vardı. Bugün MYK'sını topladı Özgür Özel ve tabii CHP'deki siyasi hareketlilik de her geçen gün daha da artıyor. Tabii gözler salı günde grup toplantısı yapılacak mı yapılmayacak mı? İki taraftan da hangi adımlar, hangi hamleler gelecek? Tabii ki merak konusu. CHP sözcüsü Zeynel Emre de bugün saat 14'te MYK gündemiyle alakalı bir basın toplantısı yapacak. İkinci Kılıçdaroğlu döneminde CHP'de neler yaşanacak artık önümüzdeki haftalarda bunu daha net bir şekilde göreceğiz diyebiliriz. Biz de şu anda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünden haber takibimizi sürdürüyoruz. Kılıçdaroğlu dediğim gibi bugün çalışmalarına konutundan devam edecek ve pazartesi günü genel merkezi olmasını bekliyoruz diyelim ve Ankara'dan sözü İstanbul'a bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Abdullah Ünver anlattı ayrıntıları. Şimdi bir de Özgür Özel cephesine bakalım. Kılıçdaroğlu salı günü grup toplantısı yapılmayacak deyince mecliste MYK üyelerini topladı Özgür Özel. Daha fazla bilgiyi Ankara'dan Özkan Özcan anlatıyor.
2: Evet, o toplantıda 2 saat geride kaldığını söyleyebiliriz. Özgür Özel saatler 11'i gösterdiğinde meclise geldi ve MYK kadrosuyla bir toplantı yapıyor. Şu an itibariyle toplantının sürdüğünü belirtelim. Tabii ki toplantının öncesinde CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir gazetecinin sorularını yanıtladı. Özellikle salı günü grup toplantısı olacak mı olmayacak mı bu soruya cevap verdi. Ve Murat Emir önümüzdeki salının diğer salı günlerinden bir farkı yok dedi ve toplantının olacağının mesajını verdi ve bundan sonraki süreçte de toplantının aynı şekilde devam edeceğini belirtmiş oldu. Bildiğiniz üzere CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in grup başkanlığının olması yönündeki itirazı da hatırlatıldı Murat Emir'e ve bu konudaki tartışılacak bir konu yoktur. Bizim grup başkanımız Özgür Özel'dir ifadelerini kullanmış oldu CHP grup başkan vekili Murat Emir. Tabii ki bu MYK toplantısında Kılıçdaroğlu'nun atacağı hamlelere karşı nasıl karşılık verecek? Tabii ki bu da Özgür Özel ve ekibi tarafından da enine boyuna değerlendirilmiş olacak. Saatler 14'ü gösterdiğini yani bir saat sonra da burada meclisteki basın odasında parti sözcüsü Zeynel Emre bir basın toplantısı yapacak ve MYK'dan çıkan toplantının kararlarını da kamuoyuyla paylaşmış olacak diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Özkan Özcan anlattı ayrıntıları. Ve Mansur Yavaş cephesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da dün Özgür Özel'e desteğini resmen ilan etti. Güven Park'taki mitingde konuşan Yavaş, bu oyunu bozalım dedi ve Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
3: Çok sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım.
4: Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
5: Hiç kimsenin bir gün dahi partinin kurultayını geciktirmeye hakkı yoktur.
6: Cumhuriyet Halk Partisi en kısa zamanda yeniden kurultaya gitmelidir.
7: Önce yiğitlerim demiş, sonraysa sırtımdan hançerlendim ifadelerini kullanmıştı. Mansur Yavaş da İmamoğlu gibi Kılıçdaroğlu karşıtı bir çizgide yol yürüyeceğini açıkladı.
5: Bugün programından dolayı şu anda Londra'da olan ancak programını, 5 günlük programını kesip en ilk vasıtayla Türkiye'ye, Ankara'ya ulaşmak isteyen Mansur Yavaş Başkan'ın dayanışma duygularını iletiyorum.
7: Mutlak Putlan kararını Londra programında öğrenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Özgür Özel'e desteğini açıkladı.
5: Hiç kimsenin bir gün dahi partinin kurultayını geciktirmeye hakkı yoktur.
7: Yavaş, Özel'in çağrısıyla Ankara İl Başkanlığı önünde toplanan partililere seslendi. Kurultay mesajı verdi.
6: Çünkü bu konu artık kişiler arasında olmadı, açıkça anlaşılmıştır. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren ve tüm iktidar değişimini isteyen milyonların ortak beklentisidir. Bırakın parti içinde bölünmeyi, tam tersine tüm muhalefeti bir araya getirecek çalışmaları başlatarak bu oyunu bozalım.
7: Özgür Özel'in ev sahipliğinde Güven Park'ta gerçekleştirilen alternatif bayramlaşma programına katılarak sahneye çıkan ABB Başkanı Mansur Yavaş, alandaki partililerin hep bir ağızdan hain Kemal sloganları atması üzerine konuşmasına başlamakta güçlük çekmişti.
6: Evet.
1: İstanbul İstanbul'un fethinin 573.

0: dönümü bu hafta tüm yurtta ve İstanbul'da büyük coşkuyla kutlandı. Yenikapı Etkinlik Alanı'na gideceğiz şimdi. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda 1453 drone'la ışık gösterisi yapıldı. Pek çok noktadan görünen drone'lar İstanbul'un fethini gökyüzünde oluşturdukları görsel şölenle anlattılar.
1: Takvimler 29 Mayıs 1453'ü gösterdiğinde dünya tarihinin akışı sonsuza dek değişecekti.
2: İstanbul'un fethi gökyüzüne yansıtıldı.
1: Fatih Sultan Mehmet devasa ordusuyla birlikte İstanbul'a girdi. O gün sadece bir şehir fethedilmedi. Bir çağ kapandı. Yeni bir çağ başladı.
2: Valilik tarafından İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kapsamında drone ve ışık gösterisi yapıldı.
1: Peygamber Efendimizin hadisi şerifinde buyurduğu gibi, İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan. Onu fetheden ordu ne güzel ordudur.
2: Yenikapı sahilinde düzenlenen etkinlikte 1453 drone kullanılarak fetih teması işlendi.
1: Gemiler karadan yürütüldü. Dağlar aşıldı. Haliç'in zincirleri kırıldı.
2: Mega kentin birçok noktasından görünen dronelar İstanbul'un fethini gökyüzünde oluşturdukları görsel şölenle anlattı.
1: Kubbesinden yükselen ışık İstanbul'un yeni ruhunu müjdeliyordu.
2: Drone ve ışık koreografisi arasında Fatih Sultan Mehmet'in dehası ve fethihle ilgili önemli fotoğraflar yer aldı. Gösteri Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türk bayrağı görselleriyle son buldu.
1: Yıldızlı bayrağımızın gölgesinde.
0: Dünya gündeminden sıcak başlıklara bakalım. Dün akşam oynanan Şampiyonlar Ligi finaliyle Avrupa'nın en büyüğü yeniden Paris Saint-Germain oldu. Sokağa dökülen on binlerce taraftarın arasına karışan fanatik gruplar dün Paris sokaklarını savaş alanına çevirdiler. Güvenlik güçleriyle taraftarın arasında arbede yaşandı. 426 kişi gözaltında.
2: Bir yandan zafer çığlıkları hakimdi, diğer yandansa kaos ve arbede. Avrupa'nın en büyüğü Paris Saint-Germain oldu. Kupanın kazanılmasıyla birlikte binlerce taraftar Paris sokaklarına indi. Şehir merkezi doldu taştı. Ancak sevinç gösterileri kısa sürede kontrolden çıktı. Bir grup taraftarın taşkınlık yapması ve güvenlik barikatlarına yüklenmesi gerginliği arttırdı. Polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için cop ve biber gazıyla müdahalede bulundu. Zaman zaman polisle taraftarlar arasında kovalamaca ve arbede yaşandı. Polise tepki olarak çok sayıda araç ateşe verildi. Gerginliğin arasında fırsatçılar devreye girdi. Şehir merkezinde bazı dükkanlar yağmalandı, mağazalar zarar gördü. Güvenlik güçleri bölgeyi kısmen boşaltırken şehirde gece boyu sıkı güvenlik önlemleri alındı. Paris, şampiyonluk sevincinin gölgesinde kaldı.
0: Savunma sanayide de yapay zeka tartışmaları devam ediyor. İngiliz Financial Times gazetesi İngiliz ordusunun şimdi yapay zeka ile üretilen silahlara insan onayı olmadan ölümcül saldırılara izin verme olasılığını değerlendirdiğini yazdı. Peki bu ne anlama geliyor? Ayrıntıları Londra'dan Alparslan Düven anlatacak.
3: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'den oluşan Epstein koalisyonu İran'a yönelik saldırıları ABD kuvvetlerinin hedef seçimine yardımcı olmak amacıyla Maven akıllı sistem gibi yapay zeka destekli savaş alanı sistemlerini kullanmasının ardından savaşta otonomi konusundaki tartışmalar yeniden alevlendirilmiş durumda. Batılı yetkililer otonom sistemlerin kullanımına ilişkin endişelerin 7 Mayıs'ta 2 Ukrayna drone

0: Bunun yanlışlıkla Letonya'daki bir petrol tesisini vurmasının ardından daha da arttığını ifade ediyorlar. Şubat ayında ise İngiliz hükümeti savunma alanındaki insansız ve otonom sistemleri düzenleyen mevzuatın gözden geçirilmesine yönelik bir inceleme başlattı. İngiliz hükümeti düzenleyici çerçevenin günümüzün tehdit ortamına uygun hale getirilmek üzere güncellenmesi gerektiğini belirtirken, uluslararası hukuk uzmanları hedef seçimi kararlarından İnsanların çıkarılmasının Birleşik Krallık'ın herhangi bir özel taahhüdü kapsamında açıkça yasaklanmadığını ifade ederken, uzmanlar bu durumun sorumluluk, öngörülebilirlik ve sivillerin korunmasına ilişkin mevcut hukuki çerçeveler üzerinde ciddi baskı oluşturabileceğini de ifade ediyor. Tabii NATO içinde büyüyen bir tartışmayı da aynı zamanda bu durum yansıtıyor. Tartışmanın merkezinde ise batılı orduların giderek daha otonom hale gelen drone, yani insansız hava araçları ve füze sistemlerini kullanan rakipleriyle rekabet edebilmek için uzun süredir benimsedikleri etik kısıtlamaları gevşetmemesi gerektiği sorusu bulunuyor. İngiltere'nin otonom silahlara ilişkin doktrini, Savunma Bakanlığı'nın 2022 yılında yayımladığı hırslı, güvenli, sorumlu başlıklı politika belgesinde ortaya konmuştu. Bu belge yapay zekanın silah sistemlerine entegre edilmesini yasaklamıyor ve şu ifadeleri özellikle içeriyor: hedefleri tanımlayan, seçen ve saldıran silahlarda bağlama uygun insan müdahalesinin bulunması gerektiği konusunda son derece netiz yönünde bir ifade yer alıyor. Hükümetin 2024 yılında Birleşmiş Milletler Silahsızlanma İşleri Ofisi'ne sunduğu bir belgede ise Birleşik Krallık'ın tam otonom silah sistemlerine sahip olmadığı belirtiliyor. Belgede tam otonom silahlar bağlama uygun insan müdahalesi olmadan veya insan sorumluluğu ve hesap verilebilirliği dışında çalışan silahlar olarak tanımlanıyor diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım.
1: Şimdi Londra'dan Hollanda'ya gidelim. Hollanda'nın yer değirmenleriyle ünlü masal diyarı kasabası Zaanse-Schans'a konuk olacağız. A Haber o köyü görüntüledi. İzlenimlere getireceğiz ekrana.
2: Dev yel değirmenleri, yeşile boyanmış ahşap evleri, yüzyıllardır ayakta kalan gelenek. A Haber Hollanda'nın Zaanse-Schans kasabasını ziyaret etti.
3: Hollanda'nın en meşhur yel değirmenleri bölgesindeyiz.
2: Zaan Nehri kıyısındaki bu küçük köy manzarası kartpostallık yel değirmenleriyle tanınıyor. Adeta bir açık hava müzesini andırıyor.
3: Önemli bir yerdeyiz çünkü buranın ismi Zaanse-Schans. Yani bir anlamda yel değirmenleri köyü olarak da adlandırılır. Yaklaşık 8 tane yel değirmenin olduğu bir yer burası. Hollanda'da aslında çok önemli tarihi iki bölge var ki işte onların bir tanesi burası, Zaanse-Schans dedikleri.
2: Köyde sadece 100 kişi yaşıyor. Ancak her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Her milletten insan ziyaret ediyor. O kadar kalabalık ki bir Türk vatandaşıyla karşılaşmanız işten bile değil.
3: Nereden geliyorsunuz efendim?
4: İzmir'den geliyoruz.
3: Kaç gündür buradasınız?
4: 3 günden beri buradayız.
3: Kaç gün kalacaksınız?
4: Bugün son günümüz, yarın Belçika'ya geçiyoruz.
3: Kurban Bayramı'nın ikinci günde buradasınız. İlk günü yurt dışında geçirdiniz. Burada ne söylersiniz o zaman?
4: Türkiye'deki tüm dostlara, arkadaşlarımıza iyi bayramlar dileriz.
2: Sadece görsel değil, yel değirmenleri yıllarca Hollanda ekonomisine de büyük katkı yaptı.
3: Yel değirmenleri Hollanda ekonomisine çok büyük katkılar yapmış ve yapmaya da devam ediyor gibi görünüyor. Ama geçmiş olduğumuz sürece bakıldığında aslında bu yel değirmenlerinin en büyük özelliklerden bir tanesi su pompalama işi. Diğer taraftan tahıl öğütme işinde çok kullanıldı. Hatta kereste kesme ve tarım üretim konusunda da çok büyük katkısı var.
2: Ancak modernleşme yel değirmenlerini de etkiledi. Günlük ihtiyaçlarda kullanılan değirmenler artık turizm merkezi haline geldi.
3: Hollanda ekonomisi katkısı yavaş yavaş düzdü çünkü artık buhar makinelerine daha çok ağırlık verildi. Bunun da en büyük tabii ki nedeni her geçen gün yenileşen, her geçen gün daha da modernleşen bir endüstri var. O endüstrinin de kurbanı oldu bu yel değirmenleri. Birçoğu belki tarihe karıştı ama diğer taraftan tarihe karışmadan önce de geriye kalan bu yel değirmenlerden bazılarında sizlere, ekranlara getirdim.

0: Bilmeye çalıştık.
1: 17. ve 18. yüzyılın izleri bugün hala canlı şekilde yaşatılıyor. A Haber o tarihi yel değirmenlerinin içine kadar girdi, boya üretiminde kullanılan taşları ve çarkları yakından görüntüledi.
0: Tarihi bir yer olduğunu net bir şekilde belirtebilirim. Az önce söyledim. Şimdi diğer taraftan da yine bakıldığında buradaki çarkların nasıl döndüğünü, çarkların nasıl üretimi oluşturduğunu net bir şekilde burada görüyorsunuz. Sadece bunlar değil. Az önce söylemiştim oldu boya sektörü demiştim. İşte burada bir başka bölüme de yine gelildiğinde boyaya katılan renk odası burası. İşte burada şu anda kırmızı bir renkte bir boyanın üretildiğini net bir şekilde belirtebiliriz.
2: Milyonlarca hacı Kurban Bayramı'nın ardından ülkelerine dönüyor. Türkiye'den kutsal topraklara giden Türk hacılar da yurda dönmeye başladı. İlk kafile İstanbul Havalimanı'nda karşılandı.

0: Büyük bir heyecanla hac farizasını yerine getiren ilk hacı kafilesi yurda döndü. İstanbul Havalimanı buruk bir sevince şahitlik etti.
1: İnsan oraya gidince ayrılmak istemiyor açıkçası. Buradakileri de özlüyorsunuz işte, annenizi, babanızı, eşinizi, çocuklarınızı.
0: Kutsal topraklardan ayrılmanın hüznüyle yurda dönen hacılar diğer yandan da günler sonra ailelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
2: İbadetimizi yaptık, geldik. Tabii oradan ayrılmak biraz zor oluyor. Burada beklenenler tabii bir ailemiz var, çocuklarımız, çocuklarımız, onu bekliyoruz.
3: Anlatmakla bir şey yok yani, o oradaki heyecanı bizzat yaşamak gerekiyor yani, görüldüğü gibi değil.
0: Hacılar karanfil ve güllerle karşılandı. Duygusal anlar yaşayan hacılar sevdikleriyle kucaklaştı.
4: Çok güzel şeyler yaşadım orada, çok mutlu oldum. Türkiye'ye döndüğüm için çok buruk döndüm. Aklım orada kaldı. Çok güzel şeyler yaşadık orada.
3: Allah herkese nasip etsin, gitmeyi nasip etsin tez vakitte inşallah. İnşallah Rabbim kabul buyurur inşallah.
0: Özel ve tarifeli uçaklarla başlayan dönüşler 25 Haziran'a kadar devam edecek.
5: Bayram tatilinin son gününde Diyarbakır Sur'a gideceğiz. Sur'da bayram tatili yoğunluğu devam ediyor. Ayrıntıları Sinan Yılmaz anlatacak. Sinan.
6: Bayram tatilinin son günündeyiz. Diyarbakır'da yoğunluk hala azalmadı. İnsanların Sur'a akın ettiğini söyleyebilirim. Kameraman arkadaşım Muhammed Enes Özgültekin şu anda Sur'dan son görüntüleri paylaşıyor. Bayramın ilk gününden sonra Diyarbakır'da inanılmaz bir yoğunluk yaşanıyor ve Türkiye'nin çeşitli illerinden Diyarbakır'a gelen çok sayıda turist genellikle Sur ilçesini tercih ediyor. Çünkü Sur'da büyük bir tarih var. Medeniyetlerin beşiği, evliyaların, seyyahların beşiği aslında burası. Dolayısıyla da insanlar bu bölgeyi tercih ediyor. Şu anda öğle saati. Hava oldukça sıcak, ancak turistlerin ilgisi bir hayli yoğun olduğunu belirtebiliriz. Şimdi Gazi Caddesi'nden son görüntüleri paylaşıyoruz. Tarihi yerlerde, mekanlarda insanlar bir yandan kahvaltı yapıyor, bir yandan meşhur ciğer kebabını yiyor. Kimisi de meşhur burma kadayıfının tadına bakıyor. Gerçekten Sur ilçesi bir hayli yoğun. Turistler bölgeye ilgi gösterdi. Mezopotamya'nın altın üçgeninde bulunuyor Diyarbakır. Şimdi tarihi Hasan Paşa Hanı'ndan son görüntüleri paylaşacağız. Çünkü 500 yıllık bir handan bahsediyoruz ve Diyarbakır'a gelen vatandaşlar güne kahvaltı yaparak başlıyor ve Hasan Paşa Hanı'nı tercih ediyorlar. Hasan Paşa Hanı'na girdiğiniz anda güzelce hediyelik eşyalar, ürün satan, kefi, puşi gibi ürünler satan esnaflar sizleri karşılıyor. Bu da Hasan Paşa Hanı'nın hemen içerisi, görüyorsunuz. Fotoğraf çektiren var, ailesiyle gelen var, dedesiyle, annesiyle, babasıyla gelen çok sayıda insan var şu anda. Üst katta kahvaltıcılar faaliyet gösteriyor. Buraya gelen turistler güne kahvaltı yaparak başlıyor ve üst katta çok sayıda esnaf halka hizmet etmeye çalışıyor. Alt tarafta ise hediyelik ürünler satan esnaflar var, kafe, işletme sahipleri var. Burada bir yandan

0: meşrubatlarını içiyorlar, çay yudumluyorlar. Bir yandan da buradaki tarihi dokuyu izliyorlar, görme fırsatı buluyorlar. Gerçekten Diyarbakır belki de dediğimiz gibi son yıllar en yoğun gününü yaşıyor. Çünkü bir yandan terörsüz Türkiye projesinin meyvesi aslında alınıyor. Bir yandan tabii ki Kurban Bayramı'nın tatiliyle bölge halkı aslında bu anlamda ekonomik açısından da büyük bir rahatlama olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü buraya gelen insanlar esnaflara büyük bir destek sunuyor. Bölge ekonomisine bir hayli destek olduklarını söyleyebiliriz. Bakın özellikle de İzmir'den, Antalya'dan ve Karadeniz bölgesinde Manisa'dan gelen misafirler var. Ankara'da gelen misafirler var. Hepsi Diyarbakır'ı tercih etti ve Diyarbakır'ın kültürel mekanlarında, tarihi mekanlarında hoşça vakit geçiriyorlar. Şimdi Hasanpaşa Hanı'ndan yavaş yavaş çıkalım. İslam aleminin 5. Harem-i Şerifi Diyarbakır Ulu Camii'nden son görüntüleri sizlerle paylaşalım. Bayram tatili dolayısıyla birçok yerli ve yabancı turist rotasını Güneydoğu'ya çevirdi. Mardin, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da bir hayli bir yoğun oluşunu belirtebiliriz. Ve buraya gelen insanlar dediğimiz gibi tarihi mekanları tercih ediyorlar. Şimdi burası Gazi Caddesi ve Gazi Caddesi'nin üzerinde aslında tarih kokuyor. Bakın sol tarafımızda dediğimiz gibi tarihi Hasanpaşa Hanı. Hemen karşımızda tüm ihtişamıyla kendini gösteren tarihi Ulu Cami, İslam aleminin 5. Harem-i Şerifi Diyarbakır Ulu Cami ve son yıllarda Ulu Cami'ye de yoğun bir ilgi olduğunu söyleyebiliriz. Evet, Muhammed Enes Özgültekin şu anda son durumu ekranlara taşıyor. Kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla çok sayıda turist, yerli turist bölge illerine akın etti ve Diyarbakır'da yoğunluk devam ediyor diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
1: Teşekkürler. Sinan Yılmaz anlattı Diyarbakır'dan ayrıntıları. Şimdi Diyarbakır'dan Trabzon'a gidelim. Uzungöl'de de bu bayram yine doluluklar %100'e ulaştı. Son günde son durum ne? Selman Kutlu anlatacak.
2: Evet, teşekkür ediyorum yayınlar Merve Tepe. Evet, Uzungöl dünya ünlü turizm merkezi Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı. Gerçekten bayramda çok büyük bir yoğunluk yaşadı. Ama tabii ki o manzarayı Özgür kamerasından size biraz göstersin. Uzungöl gerçekten son yılların en güzel görüntüsünü veriyor. Çünkü o aşırı yağmurlar, aşırı karkışın şu anda Uzungöl'ün seviyesinde yükseltmiş durumda. Tabii ki Uzungöl'de daha güzel bir hal almış durumda. Tabii karşı taraf taraftaki o gem yeşil çam ağaçlarını görüyorsunuz. Bugün hava güneşli, biraz esintili ama tabii ki bayram boyunca 9 günlük tatilde Uzungöl %100 doluluk oranına hemen hemen ulaşmış durumda. Hem günü birlik gelen turistler hem de buraya konaklamak için gelen turistler gerçekten güzel bir bayram tatili geçirdi diyebiliriz Uzungöl'de. Tabii ki son günü aslında biraz o turistler, o yola bayram tatili için gelenler yola yavaş yavaş çıkmış durumda ama bu son anları, bu güzel havayı burada tadını çıkartmak isteyenler de Uzungöl'de dolanmaya ve gezmeye devam ediyorlar. Tabii ki Uzungöl sadece yazın değil, kışın da ayrı bir güzeldi. Birçok yayın yapmıştık o karlı yayınlar çam ağaçlarının üstüne ama tabii ki yazın gelmesiyle o yeşilin bin bir tonu çam ağaçları, sis bulutları ve tabii ki hava da açınca güzel bir güneşte harika bir görsel ortaya koyuyor. Tabii ki o görselle birlikte insanlar burada hatıra fotoğraflarını çekmeye devam ediyorlar. Burada tabii ki turizmcilerle de konuştuk. Gerçekten bu yıl sadece yabancı değil, yerli turist oranında da oldukça umutlular. Özellikle Güneydoğu'dan turlar yapılmaya başladı bu bölgeye. Uzungöl'de ve Ayder'de rezervasyonlar var. Onun için yavaş yavaş o Kurban Bayramı'ndan sonra Haziran ayın sonuna doğru okulların bitmesiyle birlikte buraya o turist akınının başlaması bekleniyor. Hem yerli hem yabancı. Ama şöyle Özgür göstersin size, bu yıl kış gerçekten çok sertti. Hala yukarılarda o kar birikintilerini görebiliyorsunuz. Onun için akşamları oldukça serin oluyor. Hatta şu anda bile rüzgar var ama tabii ki o kar birikisinin ardından o yeşilin bin bir tonu vadiye ve Uzungöl'e ayrı bir güzellik katıyor. O seviye oldukça yükselmiş Uzungöl'de su seviyesi kar sularının erimesiyle birlikte ve o seviye yükselince gerçekten çok güzel bir görsel ortaya çıkıyor. Çünkü Uzungöl'ün o yeşil tonu, çam ağaçlarının yeşil tonu, açık yeşil tonlarıyla harika bir görsel sunuyor ama karşı tarafta da hemen caminin arkasında

0: Göreceksiniz Uzungöl'ün o ahşap evleri ve konaklama yerleri Yeşil Vadi'nin içinde ayrı bir görselde ortaya koyuyor. 9. gün tabii ki son gün bayram tatilinin, yavaş yavaş dönmeye başladı turist tatilciler. Onun için biraz şu anda seyreklik var ama şu anda görüyorsunuz Uzungöl yazısının önünde herkes fotoğraf çekilmek için sıraya giriyor ve burada o Uzungöl'ün muhteşem manzarasıyla harika bir hatıra imkanı buluyorlar. Aileler burada genelde bayram tatili için yaptığımız görüşmelerde özellikle Güneydoğu'dan çok fazla turist geldiğini söylediler. Yerli turist rezervasyonlarının Güneydoğu'dan çok olduğunu, Mardin, Diyarbakır, Van bu bölgelerden oldukça büyük talep olduğunu söyleyebiliriz. İyi bir bayram tatili ve turist oranında yüksek bir oran geçirdi Uzungöl. Bu bağlamda 9 günlük bayram tatilinde geride bıraktı diyelim ve sözü Trabzon'dan size bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Selman Kutlu anlattı ayrıntıları. Şimdi Malatya'ya gidelim. Malatya'nın simgelerinden meşhur Bakırcılar Çarşısı'nda yapımı tamamlanan yeni dükkanlar sahiplerini bekliyor. Son durumu Mehmet Türel anlatacak.
2: Evet, Malatya'dan merhabalar. Malatya'nın tam göbeğindeyiz, kalbindeyiz. 6 Şubat depremlerinde Malatya büyük yıkım yaşamıştı. Şu an bulunduğumuz noktalarda bulunan dükkanlar yıkılmıştı. Çarşı yerle bir olmuştu. Ama şu an buraya geldikten sonra ne kadar büyük bir emekle, özveriyle buranın ayağa kaldırıldığına hep birlikte şahit olduk. Bakırcılar Çarşısı Malatya'nın kültüründe derin izleri olan bir yerdir. Ve hakikaten şu an arkamda görmüş olduğunuz bu görüntü Malatya'nın tarihsel kültürel dokusunun korunarak modernize edilmesiyle ortaya çıkan sağlam yapıları da içinde barındırıyor diyebiliriz. Bir tarafta hemen şöyle gösterelim. Kameraman arkadaşım Turgut Yaman ekrana getiriyor. Mısır Çarşısı hemen burası yanı Bakırcılar Çarşısı'nın. Onun arkası da Şire Pazarı. Şimdi size Bakırcılar Çarşısı'nın bir bölümünü gezdireceğiz. Burası 8 bloktan oluşuyor. Tam 299 dükkan sahiplerini buldu aslında. Kurallar çekildi. Şimdi son rötuşlar yapılıyor artık. Burada alt katta zemin artı bir de bodrumum var. Otopark da yapıldı. Yine birçok aracın sığabileceği genişlikte bir otopark yapıldı. Şöyle yavaş yavaş dükkanlara doğru ilerleyelim. Hakikaten çok güzel bir görüntü. Hem o tarihin derinliklerinden gelen kültürel objeler var. Hem de modernite anlamında sağlamlık var ve işte görüyorsunuz estetik görüntü var. Biraz sonra Emlak Konut Kontrol Amiri Mustafa Küçük bizlerle olacak. Buradaki teknik bilgi o bizlerle paylaşacak. Turgut Yaman da bu güzel görüntüleri sizlerle paylaşıyor. İşte hemen bir bloğun içerisine girdik. Göz alabildiğine uzun bir sokak olmuş burası, öyle diyelim, ya da cadde olmuş diyelim. İşte görüyorsunuz sağlı sollu dükkanlar. Daha önce Bakırcılar Çarşısı'nda kalay sesleri gelirdi, demir sesleri gelirdi ve burada bakır kazanlar kalaylanırdı. Yine kelle paça satan yerler vardı. İşte görüyorsunuz dükkanların son durumu bu. Hemen şimdi Emlak Konut Kontrol Amiri Sayın Mustafa Küçük'ü yanımıza alacağız. Son bilgileri ondan alacağız. Şöyle kameraya doğru dönersek Mustafa Bey, öncelikle emeğinize, elinize sağlık. Devlet eliyle burada çok güzel işler yapılmış hakikaten. Siz neler aktaracaksınız?
3: Teşekkür ediyorum öncelikle. Hoş geldiniz. Hayırlı bayramlar diliyorum bu arada. Çok zor bir süreçten geçtik. Bu 2023 asrın felaketi diye adlandırdığımız depremin ardından başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesi, net talimatları ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un koordinasyonu ve Emlak Konut eliyle çok hızlı bir şekilde aksiyon alındı. Hemen zemin etüt çalışmaları yapıldı. Zemin sınıfları belirlendi. Akabinde statik ve mimari proje çalışmaları başladı ve hemen inşaat süreci başladı. 2 sene gibi kısa bir süre içerisinde biz bu aşamaya geldik. Şu an içerisinde bulunduğumuz Bakırcılar Çarşısı'nda da çok şükür elhamdülillah teslimatlara başladık. Burada toplamda 299 dükkan var. Şu ana kadar 80 dükkanı biz hak sahiplerine teslim ettik. Evet. Teslim etmeye de devam ediyoruz.
4: Henüz Ağustos gibi, en geç Ağustos gibi şimdi faaliyet başlayacak,
3: burası,
4: öyle mi?
3: Burası zaten 450 bin metrekarelik bir alandan oluşuyor ve toplamda 22 ada var. Bu 22 adanın biz zaten yarısını açtık halka. Şire Pazarı, Kuyumcular Çarşısı, 53 ada ve konutların bulunduğu 46 adada biz

0: buraları hak sahiplerine açtık ve şu an hak sahipleri orada yaşamını, ticaretini sürdürüyor.
1: Evet.
0: Yani %50'sinden fazla bir kısım zaten şu an tamamen açılmış durumda. Geri kalan kısmı da inşallah Temmuz'un sonu gibi biz komple burayı, merkez çarşısını açmış olacağız.
1: Ki Malatya'nın kalbi durumundaydı, evet, buralar Mustafa Bey. İşte şu anda tüm Türkiye ile paylaşıyoruz bu görüntüleri. Dükkanlar, Bakırcılar Pazarı'ndaki, Bakırcılar Çarşısı'ndaki daha doğrusu dükkanlar, burası o eski kimliğine büründürülme adına çok yoğun bir çalışma sonucu bu hale getirildi.
0: Tabii ki burası da, burası da tabii ki dizayn edilirken yine tarihi dokusu dikkate alınarak daha modern ve depreme dayanıklı olarak üretildi. İnşallah ben çok mutlu olacaklarını düşünüyorum.
1: Otoparklı, meydanlı.
0: Otopark, her adamızın altında otopark var.
1: Evet.
0: Bakırcılar Çarşısı'nın da yine Bodrum'unda 130 araçtan oluşan kapasiteli bir kapalı otoparkımız.
1: Peki, emeğinize sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Şimdi şöyle, bana doğru gelirsen Turgut, toparlayacağım son cümle olarak. Burası Malatya'nın kalbi dedik. Bakırcılar Çarşısı'nın Malatya'nın kültüründe, tarihinde çok önemli bir yeri vardır. Bugün Bakırcılar Çarşısı'nın son durumunu sizlerle paylaştık. Tam 299 dükkan sahibini buldu. En geç Ağustos gibi faaliyet başlayacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
2: Şimdi devam edelim. Sirke şifa için de kullanılan gıdalardan biri. Doğru yöntem sabır ve zamanla hazırlandığında sindirimden bağışıklığa pek çok faydası var. Şile'de yaşayan Fatma Çetin atalarından öğrendiği yöntemlerle 50'den fazla sirke yapıyor. Doğal sirke nasıl yapılıyor? İzleyelim.
3: Şile'de üretiyor, tüm dünyaya satıyor. Şile'de yaşayan Fatma Çetin dededen kalma tariflerle yaklaşık 50 çeşit sirke yapıyor.
4: 280 seneye dayanan bir mazisi var sirkemizin.
3: Sirke ilk olarak M.Ö. 3000 civarında eski Babilliler tarafından bulunup esas olarak meyvelerin, hurmaların ve incirlerin fermantasyonundan elde edildi. Zamanla da mutfak ve tıbbi amaçlarda kullanıldı.
5: Alıt sirketini kalp damar hastalıkları ve dolaşım sistemine çok iyi geldiğini biliyorum.
6: Detoks sirkesinin tadına baktık. Çok lezzetliydi.
7: Fermentasyonla oluşan en eski gıdalardan biri olan sirke geçmişten günümüze kadar hem yiyeceklerde hem de sağlık için kullanıldı. Günümüzde de kullanılmaya devam ediyor. Peki bu lezzet nasıl yapılıyor? Nasıl ortaya çıkıyor? 50'den fazla sirke yapan sirkeci Fatma teyzeye soracağız. Fatma teyze, doğal sirke nasıl yapılıyor? Bu lezzet nasıl ortaya çıkıyor? Biraz bize bahseder misin?
4: Biz bu yaptığımız bütün ürünleri doğal olarak yapıyoruz. Biz atalardan gelen 280 seneye dayanan bir mazisi var sirkemizin.
3: 50'den fazla üründen sirke yapan Fatma teyze, sirke yapımının püf noktalarını en ince ayrıntılarıyla anlattı.
7: Sirke yapmak için malzemelerimizi hazırladık. Fatma teyze, burada 3 çeşit ürün görüyorum.
4: Evet. Zencefilli yapacağız. Yabani elma, bunu ormanlardan topluyoruz. Zencefilli elma sirkesi yapacağız ve pancar yapacağız.
7: Fatma teyze, şunu sormak istiyorum. Mandalina'dan sirke olur mu?
4: Oluyor, çok da güzel oluyor.
7: Öyle güzel.
4: Salatalarda falan çok güzel gidiyor.
7: Peki nereden başlayacağız?
4: Şu anda pancardan başlayalım.
7: Sirke için su da çok önemli. Ya doğal olması. Çeşme suyundan olsa olur mu?
4: Çeşme suyundan olmaz.
7: Peki market suyu olur mu?
4: Yani olur tabii ama
7: yapmak isteyenler olur. İzleyenler belki yapmak isteyen olur. Çeşme suyu değil de market suyu kullanmak
4: tabii
7: ister. Olur mu?
4: Evet, içme suyu olacak. Birazcık da buna şeker koyacağım. Ve bu da bizim geçen seneden yapılma sirkemiz, pancar sirkemiz. Biraz da pancar sirkesini koyacağız böyle. Tamam oluyor. Şimdi anasını koyacağız bunun biraz da.
7: Bu anası ne oluyor?
4: O daha önceden yaptığımız sirkelerin anası.
7: Bunu niçin koyacağız üzerine?
4: Bu buna mayalasın diye. Daha çabuk olsun diye. Biz bunu senelerdir kayınvalidemden gördüğüm şey böyle. Bu şekil yapıyoruz.
7: Şu an pancar sirkemiz hazır durumda. Evet. Şimdi hangisini yapacağız?
4: Şimdi de mandalina yapalım. Zencefil yapabiliriz.
7: Mandalinayı yapalım Fatma teyze. Ben mandalinayı ilk defa duyuyorum. Üzümü duydum, elmayı duydum ama mandalinayı ilk defa duydum. Bakalım nasıl yapacağız? Şimdi nereden başlayacağız?
4: Şimdi mandalinalarımızı koyalım. Bunları yıkadık, temizledik, ayıkladık ve hazırlayalım.

0: defa yapmak isteyenler içerisine ne koyabilir? Hani mandalina sirkesi yok ellerinde.
1: Elinde hangi sirke varsa, elma, alıç, herhangi ne, hangi sirke varsa ondan koyabilir.
0: Market sirkesi olur mu?
1: Olmaz. Kesinlikle olmaz.
0: Neden?
1: Market sirkesi çünkü hemen yapılan olan bir sirke. Bunun gibi değil. Fermente olmamış.
0: Fatma teyze, şunu fark ettim. Böyle kapakla kapatmıyorsun da bir bezle kapatıyorsun.
1: Bezle.
0: Bunu neden yapıyoruz?
1: Bir de üstüne sadece bunun kapağını koyuyorum. Şöyle hani içine bakteri girmesin, hava alsın diye kilitlemiyorsun. Sadece koyuyorsun.
0: Neden? Yani ağzı açık mı olması gerekiyor?
1: Olmaz. Fermente olmaz.
0: Fatma teyze, bundan sonra da ben devam edebilir miyim acaba? Sen tarif et, ben yapayım. Olur mu?
1: Tabii ki, buyurun.

0: Yabani elmamızı koyduk, zencefilimizi koyduk. Şimdi, bir su bardağı şekerimizi koyduk.
1: Evet.
0: Şimdi ne yapacağım?
1: Anasını.
0: Anasını da koyuyorum. Tamam, bunu da koyduk.
1: Evet. Şimdi de bir sene önce yaptığımız
0: zencefilli ve elmalı sirkemi dökeceğiz.
1: Bu da geçen seneden olan sirkemiz.
0: Ne sen bana dur de.
1: Onun hepsini bu.
0: Hepsini mi? Neden?
1: O küçük pişmişti.
0: Anca. Yine o zaman bir su bardağından biraz fazla koymamız gerekiyormuş.
1: Evet, ama şişemiz de büyük.
0: Şimdi ne yapıyoruz?
1: Şimdi suyunu koyacağız, tamam mı?
0: Üç çeşit sirkemizi yaptık, hazırladık. Fatma teyze, bundan sonra süreç nasıl ilerliyor?
1: Şimdi yaptıktan sonra bunu 10 gün her gün karıştıracağız. Tahta kaşıkla 10 gün sonra bırakıyoruz. Bu 3 ay olduktan sonra da bu dibine çökmeye başlıyor. O zaman süzüyoruz bunu.
2: Süzülen sirkenin suyu ayrılarak sulu kısmı başka fıçıya aktarılıyor. Bu işlemle birlikte dinlenmeye bırakılan sirke 1 yıl boyunca bekliyor. Bekleme süresi ne kadar uzun olursa lezzeti de o kadar fazla oluyor.
1: Bu da gül sirkesi. Tamamen kokulu gülden. Bakın bu şekil. Mis gibi bak gül kokuyor.
0: Eline sağlık. Gerçekten gül gibi kokuyor.
2: Her türlü sirke çeşidinin arasında bal sirkesini de görüyoruz. Özellikle kestane balından yapılan bu sirkenin faydaları saymakla da bitmiyor.
1: Mide, bağırsak, hazım için, enfeksiyon, alerji, kova hastası, beyin damarı açar. Bu çok şeylere faydası var, yani saymakla bitmez. Çünkü kestane balı neye faydaysa bu kestane balın sırından yaptığım için bu da onun katmerlisi oluyor, yani daha da faydalı oluyor ferment olduğu için. Yani bal sirkemizin değeri başka.
3: Şimdi yaban hayatından yeni görüntüler getireceğiz ekrana, ardından saat başında yeni gelişmelerle devam edeceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresince yaşanan yoğunluk nedeniyle yaş çay alımlarında kısa süreli kontenjan uygulamasına geçildiğini duyurdu. Çaykur'dan yapılan açıklamada, 20 Mayıs'ta başlayan 2026 yılı yaş çay kampanyasında Kurban Bayramı'nın başında verilen 1,5 günlük aranın ardından alımların yeniden sürdüğü belirtildi. Bayramın ikinci günü 9.000 ton, üçüncü günü 12.000 ton, ve dördüncü günü ise 13.000 ton yaş çay alımı gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, kısa süreliğine alınacak önlemlerin ardından birkaç gün içinde yeniden eski düzende alımlara devam edileceği ifade edildi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
2: Merhaba ben.

0: Ben Teoman, bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
2: Unutulmaz, unutulmaz.
3: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
4: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
5: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
6: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
2: Unutulmaz.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
8: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
7: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
9: Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
11: Bana göre yenilikçi olmalı.
10: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
12: Bana göre vizyoner olmalı.
13: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
10: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.

0: Bir reklam.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
0: Bir reklam.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Reklam.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Karadeniz gazı ve Gabar petrolü. Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık vizyonunda stratejik eşikler.
1: Enerji arz güvenliğinin sağlanması hemen her devlet için bir beka meselesi haline dönüşmüştür.
0: Karadeniz'den çıkarılan doğalgazla 2 milyar dolarlık ekonomik değer sağlandı. Gabar'da rekor seviyelere çıkan petrol üretimi enerji arz güvenliğine güçlü katkı sağladı.
2: 2020'li yılların Türkiye'sinde inşallah Türkiye özellikle enerji aramacılığında petrol, doğalgaz, onshore offshore, denizde ve kara sevinçli ve mutlu haberler duyacak. Bundan en ufak bir şüphem yok.
0: Karadeniz gazı ilk kez Eylül 2023'te sisteme verilmeye başlandı. 2023 sonuna kadar 337 milyon metreküp, 2024'te 1 milyar 660 milyon metreküp, 2025'te ise 3 milyar metreküp gaz üretilirken Mayıs 2026 itibarıyla da bu yıl üretilen miktar 1 milyar metreküpe ulaştı. Böylece bugüne kadar toplamda 2 milyar dolar değerinde 6 milyar metreküp doğal gaz üretilmiş oldu. Gaz üretiminde birinci faz tamamlandı. Günlük 9,5 milyon metreküp doğalgaz üretiliyor. Böylece 4 milyon evin doğalgaz ihtiyacı şu an Karadeniz sahasından karşılanıyor. Faz 2 kapsamında ise 2026 ortasında Osman Gazi Yüzer Üretim Ünitesi devreye alınacak. Böylece günlük üretim 20 milyon metreküpe ulaşacak ve 8 milyon hanenin ihtiyacı yerli kaynaklarla karşılanacak. Faz 3 çalışmaları kapsamında üretilecek gazın da 2028'de devreye alınması beklenen ikinci yüzer üretim platformu tarafından işlenmesi planlanıyor. Yeni platformun devreye alınmasıyla Sakarya gaz sahasındaki üretim kapasitesi günlük 40 milyon metreküpe çıkarılacak. Böylece 17 milyon haneye yerli gaz ulaşmış olacak. Türkiye'de şu anda 22 milyon hane doğalgaz kullanırken faz 3 ile birlikte hanelerin %80'i yerli gaz kullanımına geçmiş olacak. Gabar'da ise günlük üretim 80 bin varil seviyesine ulaşırken yıl sonu hedefi ise 100 bin varil olarak belirlendi. Türkiye'nin ham petrol ihtiyacının yaklaşık %15'i yerli üretimle karşılanırken geri kalan kısmı ithal ediliyor.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: pazarlar, tekrar hoş geldiniz. Ajans hafta sonunda sıcak başlıkları anlatmaya devam ediyoruz. 9 günlük bayram tatilini geride bırakıyoruz artık ve Kurban Bayramı tatilinden dönenler de yollarda yoğunluk oluşturmuş durumda. Şimdi pek çok yerden canlı görüntüler getireceğiz ekrana. Aslında cuma günü öğle saatlerinden itibaren zaman zaman Anadolu Otoyolu'yla D100 Karayolu'nun İstanbul yönünde Bolu kesiminde yoğunluklar yaşanıyordu ama bugün daha fazla kalabalığın ve trafiğin olduğunu görüyoruz. Tatil beldelerinden dönüşlerde zaman zaman trafik durma noktasına geliyor. Ekranın sağ tarafında da Bodrum'dan görüntüler geliyor ekrana. Bodrum Milas Karayolu Güvercinlik mevkiinde de yoğun trafiği görebiliyoruz. Hem tatil bölgelerinde hem memleketlerinden dönüş yapanlarda Bolu istikametinde yoğunluk oluşturmuş durumda. Aynı şekilde Bodrum Muğla'da da Güvercinlik mevkiinde yoğun trafik görülüyor. Tatilin son gününde dönüşler devam ediyor. Şimdi İzmir'e gidelim. İzmir'de Kurban Bayramı dönüşü otoyolda trafik yoğunluğu devam ediyor. Öğleden sonra son durumu bir soralım. Sefer Ayçe son notlarını anlatacak. Sefer.
1: Teşekkürler Merve Tepe. Evet, 9 günlük tatil bitti ve dönüşler başladı. Senin de belirttiğin gibi biraz önce cuma gününden itibaren de dönüşler yavaş yavaş başlamıştı. Dün cumartesi bir tık daha yükseldi ama bugün artık pazar ve pazar günün erken saatlerinden itibaren özellikle İstanbullu tatilciler işte İstanbul, İzmir, İstanbul otoyolunu kullanmaya başladılar. Şimdi Ali Karahan şu anda Akalan gişelerindeyiz. Akalan gişelerini deki yoğunluk baktığımızda zaman zaman yoğunluk olabiliyor ama buradaki tabii ki dört gidişli, çift gidişli yollardan olduğu için de yol geniş olmasından dolayı da araçlar sadece gişelerde çok kısa durabiliyorlar ya da çok yavaş geçiyorlar ama şöyle otobana baktığımızda bu sakinlik birkaç gündür bu şekilde devam ediyor. Bu dediğimiz gibi Akalan gişelerindeki yoğunluk çok fazla bir yoğunluk olmuyor ama buradan itibaren artık Bursa girişlerinde ve Bursa'da ve bu yolun devamındaki yerlerde birkaç noktada yoğunluk olabiliyor. İşte şu anda da Akalan gişelerindeyiz. İzmir-İstanbul otoyolunun ilk başlangıç gişeleri burası. Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte Ege bölgesindeki İstanbul yönüne dönüşler hız kazandı dediğimiz gibi. Cuma gününden bu yana dönüşleri yollardaki plakalardan fark ediyoruz. Çünkü cuma günden dönüşler başlamıştı. Hız kazandı. Şu anda özellikle İzmir çıkışlarında trafik dikkat çekiyor. Birçok noktada çıkışlarda özellikle şehir içindeki çıkışlarda Çeşme'den, Alaçatı'dan ve Foça, Urla, Seferihisar ve Kuşadası gibi turizm merkezlerinden dönen vatandaşlar var. Yani buraya İstanbul'dan gelip İzmir, Bursa, İstanbul bölgesinden gelip bu bölgeden dönen vatandaşlar Kuşadası'ndan da Çeşme'den de Alaçatı'dan da Seferihisar'dan da dönüşler şu anda bu noktadan görmüş olduğunuz gibi devam ediyor. Yol çok büyük ve geniş olduğu için de işte bu yoldaki şu andaki o yoğunluğu biraz dar olsa ve gişelerde durulacak olsa ve buradaki uzun kuyruklar oluşuyor. Çünkü artık duruş gişelerden geçerken hızlı geçiş sistemi olduğu için de araçlar bir anda o hızları çok az düşürüp geçebiliyorlar. Bu da tabii ki büyük avantaj. İşte şu anda görmüş olduğunuz gibi sol taraftaki İstanbul gidişine yönüne doğru giden vatandaşlarımız tatil dönüşünü gerçekleştiriyorlar. Bulunduğumuz noktada da araç yoğunluğu aralıklarla devam edebiliyor. Çünkü çok fazla bir yoğunluk dediğimiz gibi bu noktada uzun kuyruklar oluşmuyor. Aldığımız bilgilerde Çeşme otoyolu bağlantılarında, Menemen hattında, Manisa geçişlerinde, Ala çevresinde trafik zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Ama dediğimiz gibi biraz günlere bölündüğü için Merve, cuma, cumartesi ve bugün de pazar günlere bölündüğü için de tatilciler erken çıkış yapanlar da vardı. Yani bir tek güne hepsi dönüş olmadı. Çünkü tatil uzun olduğu için de erken dönüşler başlamış oldu. Çünkü cuma, cumartesi, bugün dediğimiz gibi pazar gününün dönüşleri bugünden itibaren şu anda sabah saatlerinden itibaren aynı yoğunlukta gördüğümüz Akalan gişelerindeki aynı yoğunlukta devam ediyor. Tatilcilerin büyük bir bölümü aynı saatlerde dönüş yoluna bazıları çıktığında da tabii yoğunluk olabiliyor. İstanbul yönüne ilerleyen

0: Sürücüler dediğimiz gibi Osman Gazi Köprüsü ve Bursa bağlantıları yollarında bir yoğunluk o girişlerde, Bursa girişlerinde yoğunluk yaşanabiliyor. Osman Gazi Köprüsü girişlerinde yoğunluk yaşanabiliyor. Çünkü buradan da aldığımız bilgiler arasında ve altını çizelim, dinlenme tesisleri, dinlenme tesislerinde park alanlarında da tabii ki orada da yoğunluklar var. Vatandaşlar hem yakıt hem de elektrikli araçları yakıt için şu anda onlar da yoğunluklar aldığımız bilgiler arasında o bölgede de yoğunluk sürüyor. Bazı sürücüler yoğunluktan kaçabilmek için de eski yol, şu anda görmüş olduğunuz gibi otoban, şu anda İzmir-İstanbul otobanı, eski yolları da tercih edebiliyorlar. Toparlamak istersek dediğimiz gibi şu anda Akalar'ın gişelerindeydik. İzmir-İstanbul otoyolunun ilk başlangıç gişeleri burası. İşte yoğunluk şu anda 3 gündür bu şekilde devam ediyor diyelim. Söz tekrardan size bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Sefer Ayça İzmir'den anlattı ayrıntıları. Maalesef yine bu bayramda kaza haberleri paylaştık. Tüm uyarılara ve tüm müdahalelere rağmen Burdur'da zincirleme bir kaza. Maalesef 4 kişi hayatını kaybetti. 11 yaralı var. Kaza dün akşam saatlerinde Burdur Bucak'ta Antalya Karayolu Elsazı Köyü mevkiinde yaşandı. 4 aracın karıştığı kazada Furkan Kürşat Yıldız, İnci Yıldız, Ramazan Yıldız ve İsmail Kır hayatını kaybetti. Yaralanan 11 kişi müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Bolu Tem Otoyolu'nda bayram tatili dönüşü iki sürücü arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Önünü kestiği otomobildekilere saldıran sürücüye 180 bin lira ceza kesildi.
2: Yapma, yapma, polis
3: Ne oldu? Otoyolda tartıştığı sürücüye saldırdı, trafiği tehlikeye attı. Bolu'da Tem Otoyolu'nda bayram tatili dönüşü biri cip, diğeri otomobil kullanan iki sürücü arasında tartışma çıktı.
4: Tamam, devam et.
2: Devam edin ya.
3: Cip sürücüsü önünü keserek durdurduğu otomobilin sürücüsünün boğazını sıktı. Araya girmeye çalışan otomobil sürücüsünün eşi elinden yaralandı.
2: Deli görmüyor musun, deli oldu.
3: Güçlükle yatıştırılan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis saldırgan sürücüye 180 bin lira ceza yazdı, ehliyetine de 60 gün süreyle el kondu.
1: Edirne'de bayramın ilk gününden beri aranan iki arkadaşın cansız bedenleri 9 saat arayla Tunca Nehri'nde bulundu. İki gencin esrarengiz ölümündeki sır perdesi yapılacak otopsiyle aydınlanacak.
3: Kayıp olarak aranıyorlardı. Tunca Nehri'nde 9 saat arayla cansız bedenleri bulundu. Edirne'de Kurban Bayramı'nın ilk günü ailesiyle bayramlaştıktan sonra evden çıkan Halil İbrahim Arslan'dan bir daha haber alınamadı. Ailesi kayıp ihbarında bulundu. En son arkadaşı Volkan Cevizli ile görüldüğü tespit edildi. Ancak Cevizli'nin de kaybolduğu ortaya çıktı. İki gence ulaşabilmek için arama çalışması başlatıldı. Kentten geçen Tunca Nehri'nde bir kişinin suda hareketsiz durduğu ihbarı üzerine arama kurtarma ekipleri o noktaya yönlendirildi. AFAD ekiplerinin botla ulaştığı cansız bedenin Halil İbrahim Arslan'a ait olduğu belirlendi. 9 saat sonra Tunca Nehri'nde yine bir kişinin hareketsiz durduğu ihbarı geldi. AFAD ekiplerinin sudan çıkardığı cansız bedeninde Halil İbrahim Arslan'ın arkadaşı Volkan Cevizli'ye ait olduğu tespit edildi. İki arkadaşın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsiyle ortaya çıkacak.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde dün yaşanan gerilim Anıtkabir'e uzandı. Bayramlaşma programı sonrasında Anıtkabir'e yürüyen Özgür Özel'in mozoleye bırakmak istediği çelenk gerginliğe neden oldu. Görevliler çelenk üzerindeki CHP Genel Başkanı Özgür Özel yazısına müdahale etti. Duruma sert tepki gösterdi Özgür Özel. Yazıyı aldı ve alanı terk etti.
5: Selamlayacağız. Ondan sonra da gidiyoruz.
6: Arkadaşlar, önümüzü kapatmayın arkadaşlar. Şey gelin. Durun arkadaş.
3: Tamam.
4: Devlet protokolü

0: Üdelmek istedi. Anıtkabir komutanlığı geçit vermedi. Anıtkabir'de eşi benzeri görülmemiş bir protokol krizi yaşandı. Mutlak butlan kararıyla görevden alınan Özgür Özel, Anıtkabir kurallarını açıkça çiğnedi. Ankara Güven Park'ta bayramlaşma programı düzenleyen Özgür Özel daha sonra Anıtkabir'e yürüdü. Güvenlik barikatlarının zorlandığı, kapıların kilitlendiği o anlarda Anıtkabir Komutanlığı planlı olmayan bu gayri resmi törene ve ünvan dayatmasına geçit vermedi. Olayın fitili ise mozole girişinde ateşlendi. Komutanlık üzerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel yazan çelengin içeri sokulmasına kurallar gereği izin vermedi. Özgür Özel ise çelengin üzerindeki ünvan şeridini söküp cebine koydu. Özel çelengi mozoleye koyduktan sonra cebinden Özgür Özel CHP Genel Başkanı yazılı şeridi çıkarıp çelenge yerleştirdi. Bu hamleye görevli anında müdahale etti. Özel ise askeri personelin elindeki kağıdı adeta çekip alarak korumalarına teslim etti. Özgür Özel'in bu tavrı büyük tepki topladı.
1: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugünün en sıcak gelişmesi şu: Salı günü grup toplantısı yapılacak mı yapılmayacak mı sorusu merak ediliyordu. Kılıçdaroğlu yapılmayacak deyince Özgür Özel bugün mecliste MYK üyelerini topladı. Bir grup toplantısı krizi var. Önce gidelim, son durumu alalım, neler yaşanıyor. Bugün Abdullah Hünver yeni gelişmeleri paylaşacak.
2: Evet, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önündeyiz. Dün oldukça yoğun geçirmişti CHP lideri. Bugün konutundan çalışmalarına devam edecek. Ziyaretçi kabul etmesini beklemiyoruz. Pazartesi günü genel merkezden çalışmalarına devam edecek. Dediğim gibi CHP'de hareketlilik sürüyor. Dün iki farklı bayramlaşma programı vardı. İlkinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yılın ardından yeniden genel başkan sıfatıyla genel merkeze giriş yaptı. Partililerle bayramlaştı. Oldukça önemli açıklamaları vardı. Bir diğer bayramlaşma programında ise Özgür Özel Ankara İl Başkanlığı önünde Güven Park'ta destekçileriyle buluştu. Karşılıklı açıklamalar vardı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında ise benim bu aziz millete bir özür borcum var. Sinsice sızan FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum dedi. Özgür Özel o açıklamaya Anıtkabir'e yürüyüş esnasında verdi. Kemal Bey bu sözleri hazır bir metinden kullanıyor dedi ve iftira açıklamasında bulundu. Tabii Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ifadesiyle kimi kastettiği oldukça önemli. Özgür Özel'in Manisa'da FETÖ ile irtibatı olduğuna dair bir FETÖ itirafçısının sosyal medyada yansıyan açıklamaları vardı. Ekrem İmamoğlu'nun da FETÖ'nün yayın organında uzun süre televizyonda programcılık yaptığı da bilinmekte kamuoyu tarafından. Özgür Özel'in yine aynı şekilde Manisa'da FETÖ okullarının kapatılması sürecinde karşı tutumu kamuoyu tarafından tabii ki biliniyor ve kızı İpek Özel'in FETÖ'de büyük bir öneme sahip Yamanlar Koleji'nde 2013 yılında eğitim gördüğü ve orada bir yarışmada ödül aldı ve babası Özgür Özel zaman CHP milletvekili Özgür Özel'in de o törene katıldığı kamuoyu tarafından bilinmekte. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Sizin de dediğiniz gibi salı günü grup toplantısı yapılacak mı yapılmayacak mı? Tabii gözler salı gününe çevrilmiş durumda. Kemal Kılıçdaroğlu da CHP grup başkanlığı iptali için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dilekçe vermişti. 1 Haziran'daki parti meclisi de iptal edildi ve şu sıralarda da CHP sözcüsü Zeynel Emre de MYK ile ilgili bir basın açıklaması yapmasını bekliyoruz. 2. Kılıçdaroğlu döneminde neler olacak? Önümüzdeki hafta bunu daha net bir şekilde görebileceğiz. Dediğim gibi CHP'de sular durulmuyor. Adeta parti ikiye bölünmüş durumda. CHP Özgür Özel tarafından açıklamalar var. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklamalar var. Salı günü grup toplantısını yapılıp yapılmayacağı henüz net değil. Biz de şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önündeyiz. Dediğim gibi Kılıçdaroğlu bugün çalışmalarına konutundan devam edecek. Pazartesi günü genel merkezden çalışmalarına devam edecek diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Abdullah Hünver anlattı ayrıntıları. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Zeynel Emre de açıklama yapıyor ve bu iş şu an salı günü grup toplantısı yapılacak mı yapılmayacak mı ve MYK toplantısı sonrası Özgür Özel bir grup toplantısı yapmak isterse yeniden bir kaos görüntüsü mü verilecek? Burada kilitlenmiş durumda. Avukat Sayın Yurdal Kılıçer yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Yurdal Bey yayına.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi isterseniz Zeynel Emre'nin açıklamalarıyla başlayalım.

0: Zeynel Emre bir meşruiyetleri yoktur diyor. Tabii burada ekibin tasfiye edilip edilmeyeceği merak edilirken bir önemli nokta şu. İş burada grup toplantısına kilitlenecek mi? Yani Özgür Özel muhtemelen grup toplantısı yapmak isteyecek. Bugün MYK'yı toplaması ne anlama geliyor? Biz salı gününe görebiliriz.
1: Şimdi öncelikle ben CHP parti tüzüğünün 19. maddesini okumak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi parti tüzüğünün 19. maddesine göre genel başkan partiyi siyaseten temsil eden disiplin kurulları dışında tüm parti örgütünün başkanıdır. Partiyi yönetmek, organlarını toplantıya çağırmak, yetkili organ kararlarının uygulanmasını sağlamak ve denetlemek, genel merkez ile TBMM, Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu arasındaki uyumu sağlamak, parti adına açıklamalar yapmak, genel başkan veya görevlendireceği kişilerin yetkisinde bulunuyor diyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünün 19. maddesine göre tüm parti organları, buna grup toplantıları dahil, hı hı, toplantıya çağırmak CHP genel başkanı ya da görevlendireceği kişinin yetkisindedir diyor. Dolayısıyla CHP grubu da bir parti organı olduğuna göre ve CHP Manisa Milletvekili Eczacı Özgür Özel'in korsan grup bir grup toplantısı yaparak kendini grup başkanı seçtirmesi 95 milletvekiliyle, bunun da Kemal Kılıçdaroğlu tarafından meclis başkanlığına, bunun genel başkanlık ve genel merkez tarafından kabul edilmediğini beyan etmesi durumunda şu anda Özgür Özel tam da dediğim gibi sadece resmi olarak, hukuki olarak, ünvan olarak CHP Manisa milletvekilidir. Dolayısıyla CHP Manisa milletvekili Özgür Özel'in mecliste grup toplantısı yapması yeniden bir kaosun, tıpkı bir önceki haberde verdiğiniz gibi bu mutlak mutlan sürecindeki tüm hal ve hareketlerinde CHP'yi ve toplumu ayrışmaya ve krize, kaosa sürükleyecek, tırnak içerisinde yasaları zorlayan tavırlar alması gibi yine böyle bir yetkisiz bir tavır alma durumudur. Hı hı. Anıtkabir'de yetkisi ünvan gaspı yaparak, tabir caizse hukuken kendisinde olmayan CHP genel başkanlığı etiketini kullanarak Anıtkabir gibi bir yerde ünvan gaspı, tabir caizse buna yeltendi. Yine orada siyasi şov yapmaya çalıştı. Hatırlarsanız geçmiş dönemde Sayın Cumhurbaşkanı Anıtkabir'e gittiğinde halk tarafından, vatandaşlar tarafından slogan atıldığında CHP Özgür Özel ve CHP tayfası, şürekası orası bir mezardır, siyaset alanı değildir demişti. Ama dün kendi dediklerini, tükürdüklerini kendileri yaladılar. Orayı bir siyaset alanına, hatta izinsiz, daha önce izin verilmeden, hı hı, yapılan bir ziyarete çevirdiler. Dolayısıyla ben bundan sonraki süreçte Özgür Özel'in bu gerilim ortamını Silivri'den aldığı talimatlarla, ki geçtiğimiz günlerde Silivri'ye ziyaret etti tutuklu müteahhit solcusu, solcu kapitalist müteahhit Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk iddiası ile tutuklu Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti ve orada talimatları aldı. Bu talimatlar dahilinde bana göre bu hukuku zorlayan, yetkilerini herhangi bir yetkisi bulunmadı hukuken meşru. Çünkü hukuk da bir şeyin meşru olması için yasaya uygun olması lazım. Evet. Hukuken bir yetkilendirmen olması lazım. Hı hı. Şu anda az önce söylediğim gibi Özgür Özel sadece CHP Manisa milletvekili.
0: Peki şimdi bu FETÖ tartışmalarını konuşalım. Şimdi dün biliyorsunuz bu FETÖ çıkışı çok konuşuldu. Biz de dün gün boyu konuştuk. Bugün şimdi Zeynel Emre'den bir açıklama var. Zeynel Emre diyor ki kimse Özgür Özel'i FETÖ'nün içine çekemez. Biz diyor cici muhalefet olmayı reddettiğimiz için bu durumdayız. Yani yine hala ısrarla orada

0: kurultaydaki şaibeleri reddediyorlar ve bunların kendilerine bir hukuki darbe olduğunu iddia ediyorlar. Delegenin oyunu almamış bir başkanı kabul etmeyiz ve onların meşruiyetleri yok diyor. Şimdi bu FETÖ ajanı söylemleri ve tabii bundan sonra bunun hukuki bir boyuta taşınması, çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunu söyledikten sonra muhtemelen devam eden hem yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin daha fazla bilgi belge sunması bekleniyor, hem de bu içerideki FETÖ ajanları kimse Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastettiği, bunları da hukukun önüne getirmesi bekleniyor. Bu açıdan ne yapılması gerekir? Yani bu bir söylemdir, çünkü bunu Kemal Kılıçdaroğlu bir delil getirmeden de hukuk denetime alabilir.
1: Şöyle, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ben dünkü bağlantıda da söylemiştim, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık genel başkanlığı döneminde bu anlamda yaptıkları pek çok şeyi hep eleştirdik. Bugün de onları temize çıkaracak halimiz yok. Ama Kemal Kılıçdaroğlu bu 13 yıllık zamanda ve 2 yıllık evdeki geçirdiği sürede bana göre geçmişini ve bugünü değerlendirdi. Kendisine bilgi ve belgeler geldi. Bu, yani dün konuşması öylesine yaptığı konuşmalar olduğunu düşünmüyorum. Yani laf olsun beri gelsin anlamında konuşmalar olduğunu düşünmüyorum. Bir dayanağı, bir delili olmadan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşuyor, çünkü çok büyük iddialar, çok önemli iddialar. FETÖ, etki ajanlığı, yurt dışı bağlantısı vesaire, bunlar, bırakın yolsuzluk ve hırsızlık iddialarını, bana göre milli güvenlik sorunu oluşturabilecek iddialar. Eğer bunlar, bu iddialar doğruysa, gerçek bir milli güvenlik sorunuyla karşı karşıyayız. Bu iddiaları Kemal Kılıçdaroğlu delilsiz ve altında bilgi, belge ve delil olmadan yapacağını düşünmüyorum. Ve ben bunu Cumhuriyet Savcılıklarının bir suç ihbarı olarak değerlendireceğini de düşünüyorum. Dolayısıyla belki de bir soruşturma başlatılacak. Ve bu soruşturmada belki de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisine başvurulacak. Yani bunu söylerken elinde bir belge, bir delil, bilgi belge mi vardı denilecek. Belki onları savcılıklara sunacak. Önümüzdeki dönem birçok şeye gebe gibi görünüyor. Hı hı. Ha, şunu da söylüyoruz. Ben hukukçuyum. Masumiyet karinesi vardır. Eyvallah. Ama yıllardır da CHP Özgür Özel şahsında ve CHP'de pek çok kişi hakkında FETÖ ile ilgili pek çok iddialar ortaya atıldı ki haber öncesinde muhabir arkadaşımızın verdiği bilgiler yıllardır bilinen ve basında, sosyal medyada dönen bilgilerdi. Evet. Ve aynı zamanda şu da çok önemli, sosyal medyada Özgür Özel'i destekleyen hesapların baktığımızda arkasında yurt içindeki FETÖ'cü hesaplar olduğunu da görmekteyiz.
0: Peki.
1: Bu da bilinen bir gerçek. Peki. Dolayısıyla bunun manada ben bu konunun ciddi araştırılması gerektiğini, çünkü yolsuzluk ve hırsızlık iddialarının ötesinde ülkemiz, devletimiz ve milletimiz için bir milli güvenlik sorunu oluşturma ihtimalinin varlığını görüyorum.
0: Çok teşekkürler Sayın Kılıçer, yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar.
0: Çok teşekkürler. Avukat Yurdal Kılıçer'i ağırladık ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu hafta neler yaşanabilir ayrıntıları konuştuk. Şimdi Gazze'ye gideceğiz. Gazze'de, çünkü bayramda da İsrail yine katliam yaptı. Gazze'de görev yapan İngiliz cerrahın açıklamaları şu an dünya gündeminde. İngiliz cerrah Nick Maynard, İsrail'in sistematik vahşetini gözler önüne seren bir açıklama yaptı. Dedi ki, çocuk ve gençlerin vücutlarının belirli bölgelerinde vurulduğunu görüyoruz. Bu asla bir tesadüfle açıklanamaz. Hastane koridorlarının da aynı zamanda yaralılarla dolup taştığını anlattı. Gazze'deki insani felakete ilişkin tartışmalarda bu açıklamalar sonrası yeniden manşetlerde. Intense security.
2: Bir gün aynı anda getirilen 4 genç çocuğun yalnızca testislerinden vurulduğunu gördük. Başka bir gün ise 19 genç sadece baş ve boyun bölgesinden vurulmuş halde hastaneye getirildi.
3: İnsani dramın her geçen gün derinleştiği Gazze'de

0: Yıllardır görev yapan İngiliz cerrah Nick Minert, İsrail barbarlığını ve kan donduran bulguları anlattı. Amerikalı gazeteci Tucker Carlson'ın programına katılan Minard'ın tesadüf olamaz diyerek nitelendirdiği o tablo, sivil katliamın planlı ve sistematik yapısını ortaya koydu.
1: Bir gün baş ve boyun, başka bir gün göğüs, sonraki gün karın bölgesi. Sanki hangi bölgenin hedef alınacağına karar verilmiş gibiydi.
0: 2010'dan bu yana Gazze'de görev yapan Minert, özellikle yardım noktalarından getirilen çocuk ve gençlerde dikkat çekici yaralanma kalıpları gözlenmediklerini söyledi.
1: Bu yaralanmaların belirli günlerde tek bir bölgede yoğunlaşması asla bir tesadüf olamaz. Karşımızda son derece sistematik, hedef gözeterek yapılan bir eylem planı var. Dünya bu gerçekleri görmeli.
0: Minert, Gazze'deki gıda dağıtım alanlarını ölüm tuzağı olarak nitelendirdi. Yaralıların büyük bölümünün yiyecek almaya çalışan gençlerden oluştuğunu dile getirdi. İsrail ordusu ise sivillerin kasıtlı olarak hedef alındığı iddialarını kesin bir dille reddediyor. Ancak uluslararası kuruluşlar ve sağlık çalışanları yardım noktaları çevresindeki ölüm ve yaralanmaların arttığına dikkat çekiyor.
1: Aksa Hastanesi normalde yaklaşık 200 yataklı bir hastanedir. Biz oradayken hastanede 600'den fazla yatarak tedavi gören hasta vardı ve her gün yüzlerce ağır yaralı acil servise geliyordu.
0: Açlık, çatışma ve umutsuzluğun her geçen gün daha da derinleştiği Gazze'de ameliyathane masalarından yükselen bu tanıklıklar savaşın en karanlık iddialarından birini yeniden gündeme taşıdı.
1: Acil servis koridorlarında zeminlerde yüzlerce insan yatıyordu. Kelimenin tam anlamıyla insanların ve kan göllerinin üzerinden atlayarak yürümek zorunda kalıyorduk.
2: Şimdi Tarihi Yarımada'ya gideceğiz. Bayram tatilinin son gününde Tarihi Yarımada'da nasıl bir gün var? Hemen soralım kalabalığı. Ayrıntıları Hasan Zahit Ezim anlatıyor.
3: Merve Tepe, bayramın son gününde Tarihi'de her zaman olduğu gibi yine hareketli olduğunu ifade etmek istiyorum. Kameraman arkadaşım Burak Kestince drone görüntüleriyle işte o hareketliliği şimdi A Haber ekranlarına getireceğini ifade edeyim. Tabii bizim şu anda yayını gerçekleştirdiğimiz yer Galata Köprüsü'ne yüzümüzü döndüğümüz zaman sol taraftan yayını yapıyoruz. Boğaz turlarının olduğu lokasyondan yayını gerçekleştiriyoruz. Ve yine burada da aslında hareketlilik var, ancak tabii ki asıl hareketlilik Eminönü Meydanı'nda olduğunu ifade etmek istiyorum. Ki bir yandan ben de şu anda drone görüntülerini kontrol ediyorum. Sabah saatlerinde de biz buraya gelmiştik. Sabah saatlerinde oldukça az bir kalabalık vardı. Ancak tabii ki saatler geçtikçe, saatler ilerledikçe kalabalığın yine yavaş yavaş arttığını bir yandan da ifade etmek istiyorum. Tabii bayramın son günündeyiz. Artık yarın hem işbaşı olacak hem de okullar açılacak. Ve tabii ki bunu fırsat bilen özellikle İstanbullular yine her zaman olduğu gibi Tarihi Yarım Adaya geldiler ve işte bu noktada yine İstanbul'un güzel keyfini çıkardıklarını ifade etmek istiyorum. Gerçekten eşsiz bir manzaraya sahip burası. Oldukça güzel bir alan olduğunu ifade etmek istiyorum. Ve tabii ki drone da yükseldikçe yine kalabalığın da belli noktalarda, belli oranlarda arttığını ifade etmekte fayda olduğunu belirtmemiz lazım. Bir Tarihi Yarımada'dan bahsediyoruz. Bu Tarihi Yarımada dediğimiz zaman özellikle İstanbul'da en çok bilinen noktalar bir tanesi olduğunu ifade etmem lazım ki drone biraz daha yükseldiğinde aslında neden İstanbul'un özel şehirlerden biri olduğunu daha net anlaşılır olduğunu bu noktadan oldukça görebiliyoruz. Çünkü burada aynı karede Tarihi Yarımada'yı, bir yandan bu İstanbul'un eşsiz boğazını, denizi, bir yandan ticareti ve insan kalabalığı ve tabii ki de İstanbul'un geçmişten bugünümüze modern yaşamını görmek oldukça mümkün olduğunu söylemem lazım. Bir taraftan şu anda Galata Kulesi'ni aynı şekilde ekranlara getiriyoruz. İşte tam da bu nedenle aslında Tarihi Yarımada Eminönü adeta İstanbul'un atan kalbi olduğunu ifade etmekte fayda var. Yine biraz daha şu anda drone kameramızı sağ tarafa doğru çevirirsek, Eminönü Meydanı doğru gösterirsek oradaki kalabalığı çok daha net bir şekilde görebileceğinizi ifade etmem lazım. Bakın bir yandan da yine tarihi köprülerden bir tanesi Galata Köprüsü ve yine o köprü üzerindeki yoğunlukta şu anda sezon kameramıza oldukça net bir şekilde yansıdığını söylemem lazım. Bakın yukarıdan bakıldığı zaman İstanbul'un adeta tarihi semtlerinden biri Atan kalbi olduğunu ifade etmem lazım. Evet, İstanbul'da bayram yoğunluğu işte bu şekildeydi. Bayramın son gününü onun önünde geçirmek isteyen vatandaşlar ta Eminönü meydanına geldi diyelim, sözü size bırakalım.
2: Hasan Zayı teyzem anlattı ayrıntıları. Şimdi Türkiye'nin ilk ve tek tematik peynir müzesine gideceğiz. Kars Peynir Müzesi'nde Kurban Bayramı'nda da yoğunluk vardı. Yüksel Akalan ayrıntıları anlatıyor.
4: Evet, tematik yapısıyla Türkiye'de ilk ve tek olma özelliğini taşıyan Kars Peynir Müzesi Kurban Bayramı tatilinde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Şu an itibariyle süvari tabyasının içerisindeyiz. Bulunduğumuz Peynir Müzesi 1734 yılında süvari tabyası olarak kullanılan tarihi bir mekanın içerisinde dizayn edilmiş durumda. Tabi tarihi mekan 2022 yılında restore edildikten sonra artık Peynir Müzesi'ne dönüştürüldü ve ardından ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Tabii Kurban Bayramı tatilinin ilk günleri itibariyle artık yerli yabancı turistler de kurban ibadetlerini yerine getirdikten sonra artık Türkiye'nin dört bir yanındaki doğal güzellikleri, kültürel alanları ve tarihi mekanları gezmeye devam ediyor. An itibariyle birçok odası bulunuyor. Peynir Müzesi'nin içerisinde süvari tabyası olarak nitelendirmiştik. Tabii ki bu Peynir Müzesi kurulumunun ardından her yıl dört mevsim ziyaretçilerini de ağırlamaya devam ediyor. Türkiye'de ilk ve tek olma özelliğini taşıyor. Tabii ki müze dünyanın 18. peynir rotası olarak tescillenen ve Türkiye'nin ilk peynir rotası olma özelliğini taşıyor. Kars peynir rotası üzerinde yer alıyor. Bu özelliğiyle Kars'ı gastronomi turizminin önemli merkezlerinden birisi haline getiren müze, kente gelen ziyaretçilerin ilk uğrak noktalarından birisi oluyor. Yine çocukları bu noktada görüyorum. Aileleriyle birlikte onlar da yine müze içerisinde adeta tarihte bir yolculuğa çıkarken, diğer yandan da meşhur Kars peynirinin nasıl yapıldığını burada öğrenmiş oluyorlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi gerçeği aratmayan bal mumu heykellerle birlikte aslında burada temsili canlandırmalar yapılmış durumda ve peynirin nasıl yapıldığı, nasıl muhafaza edildiği de yine bu noktada gösteriliyor. Bir taraftan da yine aileler de çocuklarıyla birlikte aslında bayram tatilinde de müzeleri gezmeye devam ediyor. Özellikle de çocukların dikkatini çektiğini söyleyebiliriz. Birçok odası bulunuyor. Hemen karşı odayı da gösterebilirse hazırlanmış Kars gravyer peynirlerinin de yine bu noktada nasıl muhafaza edildiği de görülüyor. Şöyle sol taraftan ilerleyelim Enes. O noktayı da gösterelim. Tabii aileler gün içerisinde sıkça Kars Peynir Müzesi'ni gezmek için de bu noktaya geliyor. Tabii sadece müze değil, aynı zamanda bir deneyim alanı olduğunu da belirtebiliriz. Kars Peynir Müzesi'nde peynir üretiminde kullanılan geleneksel araç ve gereçler, görsel öğeler, maketler ve bal mumu heykeller aracılığıyla sergileniyor. Ayrıca peynirle hazırlanan yöresel tariflerin paylaşıldığı özel bir bölümde bulunduğunu da belirtelim. Müzede yer alan endemik Anadolu bitkileri bölümüyle Kars yaylalarında yetişen bitkiler tanıtılırken bu bitkilerle beslenen hayvanlıklarının sergilendiği ahır temalı alanda ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Tabii tarihi dokusu ve zengin içeriğiyle dikkat çeken müze mevsim fark etmeksizin ziyaretçi yakınına uğruyor. Hem gastronomi meraklıları hem de kültür turizmi tutkunları yine Kars'ın eşsiz yaylalarından sofralara uzanan peynir yolculuğunu yerinde deneyimleme fırsatı buluyor. Kars Peynir Müzesi şehrin tanıtımına ve bölge ekonomisine önemli katkı sağlamaya devam ederken tabii Kurban Bayramı tatilinde de yine ziyaretçilerini gün boyunca ağırlamaya devam ediyor. Bizler de o anları ekranlara taşıdık. Yine bir aileyi görüyorum. Onlar da yine çocuklarıyla birlikte Kars Peynir Müzesi'nin o tarihi tabyanın içerisinde adeta tarihi bir yolculuğa çıkarken de yine Kars'ın o meşhur Kars peynirinin, gravyer peynirinin nasıl üretildiğini de çocuklar bu noktada aslında net bir şekilde öğreniyor diyelim. Sözü Kars Peynir Müzesi'nden sizlere bırakalım.
2: Kudüs binlerce yıllık tarihi boyunca pek çok imparatorluğa ev sahipliği yaptı. Ancak bunlar arasında en huzur ve refah dolu yıllarını Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşadı. Osmanlı Kudüs'te yüzlerce eser bıraktı. Bugün bu eserlerin hepsini Kudüs'te her köşe başında görmek mümkün. A Haber muhabiri Hasan Zayı Tezim ve kameraman Ege Ural Kudüs'teki Osmanlı mirası eserleri görüntüledi.

Kenanlılar, İsrailoğulları, Romalılar, Bizanslılar, İslam medeniyetleri bu topraklarda hüküm sürdü. Ancak Kudüs en huzur ve barış dolu yıllarını Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşadı. 1516'da Yavuz Sultan Selim ordusuyla birlikte Kudüs'ü fethetti ve şehre Kudüs-ü Şerif adını verdi. Bu hakimiyet tam 400 yıl sürdü.

Osmanlı padişahları için Kudüs'ün yeri ve önemi her zaman ayrı oldu. Mescid-i Aksa'yı içinde barındıran bu kutsal şehre Kanuni Sultan Süleyman, Sultan 4. Murat, Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz ve 2. Abdülhamit Han pek çok hizmette bulundu. Osmanlı mirası yüzlerce yapı bugün Kudüs'ün dört bir yanında yer alıyor. Onlardan en bilineni ise Şam Kapısı.

0: güne kadar Kudüs'teki Osmanlı eserleriyle ilgili pek çok çalışma yapıldı. Ancak bunların en kapsamlısı gazeteci ve yazar Sadık Albayrak tarafından kaleme alındı. Sadık Albayrak'ın Son Devir Osmanlı Uleması kitabında Filistin topraklarında inşa edilen Osmanlı medrese ve eserlerine ilişkin detaylı bilgi bulmak mümkün. İşte A Haber ekibi de o mirasın izinde Kudüs sokaklarını karış karış gezdi.
1: Kudüs tarihin en kadim şehirlerinden bir tanesi ve hemen arkamda bulunansa Şam Kapısı, Osmanlı'nın Kudüs'e bıraktığı en büyük imzalardan biri ve yüzyıllar boyu ayakta. Baktığımız zaman bu noktada anons çekmek için aslında biraz uzaklaştık. Zira burası İsrail kontrolünde, giriş çıkışları İsrail askerleri kontrol ediyor. Müslümanlar çok zorluklar altında bu noktada yaşıyor.
0: Bugün İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün ana kapılarından biri olan Şam Kapısı, Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1542 yılında Kudüs surlarının onarımlarının kapsamında inşa ettirildi. Kapı, Kudüs'ü çevreleyen 4 kilometre uzunluğundaki surlarda bulunan 7 kapıdan en büyüğü.

0: ve Kanuni Sultan Süleyman'ın Kudüs'teki bir diğer mirası Yafa, diğer adıyla Halil Kapısı.
1: Arkamda gördüğünüz bu yapı Babı Halil Kapısı. Yani şu an bugünkü ismiyle Yafa Kapısı.
2: Osmanlı döneminde Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa edildi ve yaklaşık 500 yıldır ayakta ve Kudüs'ün en önemli kapılarından biri olarak biliniyor.

0: Baba Halil Kapısı'nın hemen girişindeyiz ve bugün bu kapı en çok Yahudi halkı tarafından kullanılıyor ve bu yapı az önce de söylemiş olduğum gibi Osmanlı İmparatoru Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmıştı ve bugün Yahudiler buraya geliyorlar ve Osmanlı'nın yapmış olduğu bu kapıda fotoğraf çekiliyorlar.
1: Osmanlı İmparatorluğu'nun hoşgörüsünü Yafa Kapısı'nda da görmek mümkün. Zira Kanuni Sultan Süleyman Yafa Kapısı girişine La İlahe İllallah İbrahim Halilullah kitabesini yazdırarak üç dinin ortak atası olan İbrahim peygamberi öne çıkarmış, Kudüs'te yaşayan Yahudi ve Hristiyanları da gözetmiş. O dönem bu yazının altından geçerek şehre giren hiç kimse bu yazıdan rahatsız olmamış ve surlara kazınan bu ruh toplumsal hayata da yansımış. Bugün bu kitabe hala Yafa Kapısı'nın girişinde yer alıyor.
0: Şu anda bulunduğumuz kısım Babı Halil Kapısı'nın girişi, yaklaşık 250-300 metrelik ve burada da yine Kanuni döneminde yapılan

kaleler ve restore edilen kaleler oldukça dikkat çekiyor. Çoğunlukla Yahudi halkının giriş yaptığı kapıdayız. Hemen hemen her kapıdan girdik Kudüs'e. Pek çok büyük farklı kapıdan geçtik. Ve bu sefer bu kapıdan girdiğimiz zaman dikkatimizi çeken en büyük şeylerden biri ise güvenlik görevlisinin olmaması. Hristiyanlar ve Müslümanlar ancak ağırlıklı olarak Müslümanlar kimlik kontrolüyle buraya girebilirken Yahudilerin ağırlıklı olarak giriş yaptığı kapıda güvenlik görevlisi yok. Osmanlı Padişahı Sultan Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yılı şerefi üzerine 1901 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun pek çok bölgesine saat kulesi yapıldı. Bunların 6 tanesi Filistin'deydi ve bazı kentlerde halen daha ayakta. Babı Halil kapısından içeriye girdik ancak eski fotoğraflara baktığımız zaman hemen benim arkamda bir saat kulesi vardı. 1907 yılında 2. Abdülhamit tarafından yapılmıştı. Ancak daha sonrasında İngilizlerin işgalinden sonra İngilizler saat kulesini süreti bozuyor diye yıktı.

0: ve binlerce yıldır Kudüs'ü çevreleyen surlar da yine Osmanlı döneminde onarılarak bugünkü haline kavuştu.
1: Bugün Kudüs'ün silüetini belirleyen bu muhteşem surlar 16. yüzyılda Osmanlı tarafından yeniden inşa edildi ve bugün böyle bu şekilde duruyorsa işte bunu tamamen Osmanlı'ya borçlu.
2: Bakın arkamda surlar yükseliyor. Bu surlar Kanuni Sultan Süleyman döneminde yeniden inşa ettirdiği Kudüs surları. Yaklaşık 500 yıldır ayakta ve şehri çevreleyen en önemli savunma unsurlarından bir tanesi ki bulunduğumuz bu caddede Sultan Süleyman Caddesi olarak geçiyor. Şehrin güvenliğini sağlamak için oluşturulan bu surlar, bakın buradaki kayaların Memlükler döneminden kalma olan yapıların üzerine yeniden Osmanlı tarafından inşa edildi. Yaklaşık boylarına baktığımız zaman 16 metre ile 20 metre arasında değişiyor ve işte bugün halen daha 500 yıldır olduğu gibi dimdik ayakta.
1: Kudüs'ün gerçeği tam da benim arkamdaki bu duvarda saklı. Ege'den rica edeceğim, bir o üst tarafı göstermesini isteyeceğim. Zira bir yanda yüzlerce yıl öncesine uzanan taşlar ve hemen yanında Osmanlı'nın dokunuşu. Bu şehirde tarih hiçbir şekilde yıkılmıyor. Hala bugün de üzerine eklenerek yaşamaya devam ediliyor.

0: şu anda Doğu Kudüs'te bulunan sıradan bir caddedeyiz. Tabii ki burada hiçbir cadde sıradan değil. Her bir sokak, her bir cadde, her bir taş tarihin anılarıyla hala bugün birlikte. Ama şurayı göstermek istiyorum. Bakın, hemen hemen Doğu Kudüs'e geldiğiniz zaman bu tür köprüleri ve kemerleri göreceksiniz. Ve bu tür köprüler ve kemerlerin hepsi Osmanlı döneminde, Kanuni Sultan Süleyman döneminde restore edilmiş yapılar ve bugün hala dimdik ayakta.
1: Kanuni Sultan Süleyman ve eşi Hürrem Sultan Kudüs'e birçok eser kazandırdı. Sultan Süleyman Kudüs'te 6 çeşme inşa ettirdi. Onlardan biri de Babün Nazır Sebil'i.
0: Sultan Süleyman Han döneminde yapılan çeşmenin şu anda tam ortasındayım. Yaklaşık 1534 yılında yapıldığı iddia ediliyor ve halen daha bugün o bütün ihtişamını koruyor.

0: Şimdi öyle bir sokaktayız ki tabii ki Doğu Kudüs'ün hemen hemen her sokağı bu şekilde ama burası da oldukça dikkat çekici sokaklardan bir tanesi. Sağ tarafında bir cami var, sol tarafında ise bir kilise var. Ege'den önce rica edeceğim, camiyi göstermesini isteyeceğim. Şöyle bir etrafı göstermesini isteyeceğim. Zira bu cami Zaviye Camii olarak geçiyor. Buranın önemli unsurlarından bir tanesi burası yalnızca namaz kılınan bir yer değil. Aynı zamanda tasavvufi eğitim ve konaklama yeri. Şimdi gözleri bu tarafa çevirelim, kiliseye çevirelim ve bu kilisenin de ismi Notre Dame de Sion Kilisesi olarak biliyoruz. Burası da aslında normal bildiğimiz kiliseler gibi değil, Hristiyanlar için çok önemli kutsal bir alan. İşte Kanuni Sultan Süleyman döneminde, Osmanlı döneminde bu bölgede herkes dinini rahatlıkla, huzurca yaşayabiliyordu.
1: Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan, Memlükler dönemi soylularından olan Tunçu Hatun'un sarayını külliyeye dönüştürdü.
0: Doğu Kudüs'te sokak aralarında gezerken işte karşımıza bu yapı çıktı. Bu yapıya baktığımız zaman Osmanlı döneminde saray olarak kullanılan bir alandı. Yüzyıllar öncesine uzanan bir saray aslında Memlük döneminde inşa edildi. Ancak Osmanlı döneminde bambaşka bir anlam kazandı. Buraya geldiğimiz zaman hiçbir zamanda yabancılık çekmedik. Çünkü bir yandan Osmanlı izleri taşınıyor ve bir yandan da işte burası Osmanlı'nın Kudüs'teki kalbiydi.
1: Haseki Sultan Tekkesi yaklaşık 500 yıldır Kudüs'te ihtiyaç sahiplerine el uzatıyor.
0: Hristiyan mahallesindeyiz şu anda ve benim sağ tarafımda bir mescit var. Bu mescit de yine aynı şekilde Osmanlı döneminde açılmış ve kurulmuş mescitlerden bir tanesi. Bunun sebebi ise Hristiyan mahallesinde yaşayan Müslümanların ve ticaret yapan kimselerin bu mescitte namaz kılması için.

görmüş olduğunuz yapı Selahaddin Eyyubi'nin 1187'de Kudüs'ü fethetmesinin ardından kurduğu bir cami. Burası Haçlı döneminde kilise olarak kullanılan bir yapıydı. İslam dünyasına kazandırıldı. Yani bu gördüğünüz taşlar Kudüs'te yaşanan en büyük tarihsel kırılmanın aslında bir yandan sessiz tanıkları ve tabii ki her yerde olduğu gibi burası Osmanlı döneminde daha sonrasında restore edildi ve işte Osmanlı döneminde 1500 yıllarda restore edilmesinin ardından hala daha dimdik ayakta.

Bu arkamdaki taraf ise bir kapalı çarşı. Tıpkı bizlerde olduğu gibi, ancak bu kapalı çarşı Roma-Bizans döneminden kalma bir çarşı ve Kanuni Sultan Süleyman işte burayı da restore ediyor ve burası halen daha Kanuni döneminde restore edildiği gibi kullanılan önemli alanlardan bir tanesi. Kudüs'e girip de arayıp da bulamayacağınız bir şey yok. Hemen hemen her yerde zaten bir çarşı mevcut. Tıpkı Osmanlı kültüründe olduğu gibi şu an bulunduğumuz yerde de bir yandan bakın çanta satıyorlar, bir yandan terlik satıyorlar, bir yandan ayakkabı bağcığı, bir yandan kemer, elbiseler, kıyafetler. Hemen hemen bütün materyaller, günlük ihtiyacımızı karşılayacak her şey işte burada mevcut. Ve tabii ki en önemlisi de bütün bunlar Osmanlı döneminden kalma olarak tarihe geçiyor ve halen daha işte o tarih bugün korunuyor.

Kudüs sokaklarında gezerken sıradan bir dükkana girdik, ancak bu dükkan hiçbir şekilde sıradan değil. Ege'den bir rica edeceğim. Etrafı, çatıları, tabanı göstermesini isteyeceğim. Duvarları göstermesini isteyeceğim. Çünkü bu gördüğünüz her bir taş, her bir sütun Osmanlı döneminden kalmış ve o dönemde restore edilmiş yapılar. Ki Ege, benimle birlikte bir şuraya yürüyebilir misin? Şurada bir kitabe var. Bu karşınızda gördüğünüz yazı Ayetel Kürsü. Bu tür levhalar, bu tür kitabeler Osmanlı döneminde hem dini hem de koruyucu bir sembol olarak, bir yapı olarak işte bunun gibi pek çok dükkana yerleştirildi.

Aslında bu tür dükkanlar yaklaşık 90 yıldır aynı aile tarafından idare ediliyor ve bulunduğumuz dükkanda, restoranda aslında aynı şekilde, bakın burada da yine

Eski dönemden kalma, Osmanlı döneminden kalma bir fotoğraf arşivi. Bu görmüş olduğunuz Şam kapısı. Hemen bu tarafa doğru baktığımız zaman da daha öncesinde oradan da biz anonslarımızı çekmiştik. Bakın, Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırmış olduğu çeşme. 1537 yılında yaptırmış olduğu çeşmenin eski görüntüsü.

0: Şu anda bulunduğumuz bu lokasyon Hristiyan Mahallesi olarak geçiyor. Ancak tabii ki buraya baktığımız zaman Osmanlı'nın o birleştirici ve bütünleştirici yapısını burada da çok net bir şekilde fark edebiliyoruz. Ege'den rica edeceğim, baksın buralara. Çünkü bu gördüğünüz yapılar tamamen Osmanlı döneminde yapılmış evler ki Osmanlı mimarisini andırıyor. Halen daha dimdik ayakta işte bu günlerde. Ve yine bir noktayı göstermek istiyorum sizlere. Arkamda Kraliçe Mary Çeşmesi var. Bu çeşme de yıllar önce yapılmış bir çeşme. Ancak daha sonrasında yine Osmanlı döneminde restore edilmiş, yenilenmiş bir şekilde karşımızda.
1: Gazeteci yazar Sadık Albayrak'ın kaleme aldığı Son Devir Osmanlı Uleması eseri yalnızca Kudüs'ün değil tüm Osmanlı bakiyesinin yakın tarihine ışık tutuyor. Eserde yer alan kanıt niteliğindeki binlerce belge, arşiv kaydı ve çarpıcı bilgi tarihe silinmeyecek önemli bir not düşüyor. Ulemanın görev yaptığı medreseleri, ilim merkezlerini ve dönemin eğitim yapısını net bir şekilde ortaya koyan Sadık Albayrak, Osmanlı'nın son dönemindeki entelektüel mirası tüm yönleriyle gözler önüne seriyor. Bugüne kadar gölgede kalan birçok ismi yeniden gündeme taşıyan eser, yalnızca bir tarih çalışması değil, aynı zamanda kaybolmaya yüz tutmuş bir hafızanın yeniden inşası niteliğini taşıyor. Bu eserlerin hepsi bu mukaddes şehre Osmanlı İmparatorluğu'nun ne kadar önem verdiğinin bir göstergesi. Bugünse İsrail işgali altındaki Kudüs'te tüm bu eserler yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Türkiye ise Kudüs'teki Osmanlı mirası ve İslam eserlerinin korunması ve restorasyonu için aktif çalışmalar yürütüyor. Kudüs'teki tarihi dokunun korunması için çaba sarf ediyor.

0: bu akşam. Türkiye ve dünyanın gündemi Canan Barlas'la gündemde masaya yatırılıyor.
1: Yarın da bitebilir, yarın yok olabilir her şey. Bu işleri anlayacağız.
2: Orkestra şefi. Çalmaz ama çaldırır.
3: Korkunç bir şekilde izbe hale getirdiler. Sen bana vereceksin diyor. Nereden bulursan bul diyor.
4: Kafanız ayık mıydı değil mi diye merak ediyorum.
1: Gözümüz üstündeki oyunlar herhalde bir süre daha sürecek.
5: Mavi çantaya sağlam bir şekilde koyalım.
2: Kongreleri çalıyorlarsa seçimi de çalarlar bunlar.
1: Trajediler çok komedi gibi. Başka bir şey, başka bir sürü şey oluyordu.
3: Başarıyla çıkması çok zor. Roller değişmeye başladı.
4: Bu bir zihniyetin ifadesidir. Ben utandım ya.
2: Bunu yapmıyorsa rüşvet alıyor veya kaynağını çarçur ediyor demek.
1: Dünyada bundan çok şey kaybedecek diye düşünüyorum.
0: Canan Barlas'la gündem bu akşam 20.50'de A Haber'de.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü, E-İhracat Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal, küresel ticaretteki güncel gelişmelerle hedef ülke sayısını 18'den 35'e çıkardıklarını bildirdi. İhracat verilerini ölçme konusunda veri sıkıntısı yaşandığını ifade eden Önal, aslında rakamların çok daha yüksek olduğunu kaydetti. Bazı ülkelerin Türkiye'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini vurgulayan Önal, Suudi Arabistan

0: pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Aygaz diyorum.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
10: Bana göre vizyoner olmalı.
11: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
12: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
13: Sağlam bankacılık.
14: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
15: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi, Dış Ses.
16: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın.

0: bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Herkes Allianz Besli olabilir ama her bes Allianz Bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Allianz. Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

yakalayacaksın. Kontinental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Kontinental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi Kontinental.

0: A Haber Radyo. Canlı yayın.
1: Bişer, nişanlısıyla birlikte yaşadığı evin 7. katındaki balkonundan düşerek vefat etmişti. Genç kadının şüpheli ölümüne ilişkin yeni gelişme yaşandı. Apartmanın güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde Bişer ve nişanlısı arasındaki tartışma yer alıyor. Görüntülerde Bişer'in bina içerisinde nişanlısıyla arbede yaşadığı ve nişanlısının kadının boğazını sıkarak zorla asansöre bindirdiği anlar yer alıyor. Genç kadının aşırı alkollü olduğu da iddialar arasında. Dava dosyasına giren görüntülerde Türkan Bişer'in nişanlısının elinde bir çarşafla asansörden tek başına inerek apartmandan ayrıldığı görülüyor. Bişer'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna götürülürken, gözaltına alınan şüpheli nişanlısı ise daha sonra hakkında verilen tutuklu yargılama kararına istinaden cezaevine gönderilmişti.
2: Dün akşam Şampiyonlar Ligi finalinde Avrupa'nın en büyüğü Paris Saint-Germain oldu. Sokağa dökülen on binlerce taraftarın arasında karışan gözü dönmüş fanatik gruplar Paris sokaklarını savaş alanına çevirdiler. Güvenlik güçleriyle taraftar arasında arbede yaşandı. Tam 426 kişi gözaltında.
3: Bir yandan zafer çığlıkları hakimdi, diğer yandansa kaos ve arbede. Avrupa'nın en büyüğü Paris Saint-Germain oldu. Kupanın kazanılmasıyla birlikte binlerce taraftar Paris sokaklarına indi. Şehir merkezi doldu taştı. Ancak sevinç gösterileri kısa sürede kontrolden çıktı. Bir grup taraftarın taşkınlık yapması ve güvenlik barikatlarına yüklenmesi gerginliği arttırdı. Polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için cop ve biber gazıyla müdahalede bulundu. Zaman zaman polisle taraftarlar arasında kovalamaca ve arbede yaşandı. Polise tepki olarak çok sayıda araç ateşe verildi. Gerginliğin arasında fırsatçılar devreye girdi. Şehir merkezinde bazı dükkanlar yağmalandı, mağazalar zarar gördü. Güvenlik güçleri bölgeyi kısmen boşaltırken şehirde gece boyu sıkı güvenlik önlemleri alındı. Paris, şampiyonluk sevincinin gölgesinde kaldı.
2: Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta altın aramak için bir mağaraya giren köylüler bir anda aşırı yağmurla birlikte sel sularının bastığı mağarada mahsur kaldılar. 10 gündür de ölüm kalım mücadelesi veriyorlar. Mucize bir haber geldi 10 köylüden. Mahsur kalanlardan 4'ü suyun tahliye edilmesiyle mağaradan yürüyerek çıktı. Mağarada kalan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
1: Günlerdir süren bekleyişin ardından iyi haber geldi. Madende mahsur kalan köylüler kurtarıldı. Uluslararası kamuoyu Laos'ta süren kurtarma çalışmalarına kilitlenmiş durumda. 20 Mayıs'ta Güneydoğu Asya ülkesi Laos'un ücra bir köyünde altın aramak için mağaraya giren köylüler aniden bastıran yağmurla mahsur kaldı. Dünya çapında uzman dalgıçların katılımıyla yürütülen kurtarma operasyonundansa sevindirici haber geldi. Aralıksız çalışan tahliye pompaları mağaradaki su seviyesini düşürünce mahsur kalan köylüler tırmanarak gün ışığına çıktı. Onlar ise mağaranın girişinde tam teçhizat olarak içeri girmeye hazırlanan yabancı dalgıçlar bekliyordu. O an gözyaşları sel oldu. Dalgıçlar hem şaşkınlık hem de sevinç içinde köylülere sarıldı. Dakikalarca duygusal anlar yaşandı. Yer altında geçen 10 günü aşkın sürenin ardından çamura bulanan ve açlık çeken köylülerde bazı rahatsızlıklar baş gösterse de genel sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Ancak bölge halkı henüz rahatlamış değil. Zira kurtulan köylülerin verdiği yeni bilgiler ve çizdikleri haritaya göre bu gruptan daha önce mağaraya girdiği düşünülen iki köylünün daha içeride kayıp olduğu ortaya çıktı. Uluslararası dalgıç ekipleri şimdi su seviyesinin yeniden yükselme riskine rağmen mağarada iki kayıp köylüyü arıyor.
2: Dünya Dünya ünlü Amerikalı rap sanatçısı Kanye West dün akşam İstanbul'da ilk kez sahne aldı. Konseri 118 bin kişi izledi. Yurt dışından gelen hayranları da vardı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu önünde saatler öncesinden uzun kuyruklar oluştu. Metrolarda izdiham yaşandı.
4: Biz İzmir'den geliyoruz. Bileti herhalde 3 ay önceden aldık. Kardeşimle birlikte buradayız.
3: Amerikalı rapçi Kanye West İstanbul'u salladı. Grammy ödüllü ABD'li rap sanatçısı ve prodüktör Kanye West, merakla beklenen İstanbul konseri için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda sahneye çıktı. İzleyenler arasında Rusya, Kazakistan, Birleşik Krallık, Almanya, ABD ve Polonya başta olmak üzere birçok ülkeden gelen hayranları da vardı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu önünde saatler öncesinden uzun kuyruklar oluştu.
4: İnanılmaz kalabalık, çok fazla insan var, her yerden insan var.
5: Ben abimle ve babamla geldim, İzmir'den geldik. Uzun süredir bu konseri planlıyorduk.
6: Kanye'yi çok seviyoruz, dinlemeye geldik. Güzel hava sıcak. Arkadaşlar birlikte keyfini çıkarıyoruz.
7: Gerçekten çok kalabalık ve eğlenceli bir konser olacağını düşünüyorum. Hepimiz zaten severek dinliyoruz Kanye West'i. O yüzden bayağı iyi bir atmosfer olacağına eminim.
3: Konsere gidecekler metro istasyonlarına akın etti. Özellikle M9 Ataköy Olimpiyat metro hattında izdiham yaşandı. Yaklaşık 2 saat boyunca küre üzerinde aralıksız performans sergileyen West'in sahneye çıkış anları ve ışık gösterisi görsel şölene dönüştü. West'in konserini 118 bin kişi izledi.
2: Ve ülkeler artık nüfusun düşmesini engellemek için bir çare arıyor. Bu kez Japonya İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı son resmi nüfus verileri, Japonya'da modern tarihin en büyük demografik şokuyla nüfusun karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Hükümetin tüm teşvik, mali ve destek reform paketlerine rağmen ülke nüfusu tarihi bir erime sürecine girdi.
3: Dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri görünmeyen bir çöküşün kıskacında. Doğumlar azalıyor, nüfus eriyor, ülkenin geleceği her yıl biraz daha sessizleşiyor. Japonya'da nüfus alarmı zirveye çıktı. Tarihinin en sert demografik daralmalarından biri kayda geçti. Resmi nüfus sayımı verilerine göre Japonya'nın nüfusu son 5 yılda 3 milyondan fazla azalarak 123 milyon seviyesine geriledi. 1920'den bu yana tutulan kayıtlarda bu gerileme en büyük nüfus kaybı olarak tarihe geçti. Doğum oranlarının rekor seviyede düşmesi ve yaşlı nüfusun hızla artması ülkedeki demografik krizi derinleştiriyor. Çocuk nüfusu oranı da %10,8'e gerileyerek kayıtlardaki en düşük seviyeye indi. Tokyo ve Okinawa dışındaki tüm eyaletlerde yaşanan nüfus azalışına karşı hükümet yeni teşvik paketleri hazırlıyor. Uzmanlar uyarıyor. Mevcut eğilimin devam etmesi halinde Japonya'yı iş gücü, emeklilik ve sosyal güvenlik alanlarında daha büyük zorluklar bekliyor.
2: Kurban Bayramı tatilinin artık son günündeyiz ve yollarda dönüş yoğunluğuna bakacağız. İzmir'e gidelim şimdi. İzmir'den son durumu Sefer Ayçe anlatıyor.
8: Teşekkürler Merve. Evet, 9 günlük uzun bir tatil sona erdi ve artık İstanbul bölgesinden tüm bölgelerden Ege bölgesine gelen şu anda tatilciler dönüş yolunda başladılar. Cuma gününden başladı dönüş. Cuma, cumartesi ve bugün pazar ve İstanbul'a dönecekler. Bursa yönüne dönecekler. Artık buradan şu anda arkamda görmüş olduğunuz Halil Karan gösterdiği nokta Akalan gişeleri ve

0: Burası İstanbul, İzmir, İstanbul otoyolunun ilk başlangıç gişeleri. Sabah saatlerinden bu yana yoğunluk aralıklarla devam etti. Ama dediğimiz gibi çok iki şeritli duble yol burası. Her bir şeritte üç tane ayrı ayrı şeritler var. Yani kısacası oldukça geniş bir yol olduğu için ve gişelerde de artık durulmadığı için vatandaşlar rahat bir şekilde gişelerden geçip yollarına devam ediyorlar. Ama Bursa bölümünde, Bursa'nın girişinde ve İstanbul girişinde de yoğunluk devam ediyor. Evet, Ege bölgesinden İstanbul yönüne dönüşler hız kazandı dedik cuma gününden bu yana. Şu anda özellikle İzmir çıkışlarında trafik dikkat çeken noktalar var. Çeşme'den, Alaçatı'dan, Foça'dan, Urla'dan, Seferihisar'dan tatilciler cuma günden bu yana aralıklarla dönüşlerini başladılar. Cuma günü diyorum çünkü 9 günlük uzun bir tatil, dönüşe de aralıklar bırakıldı. Yani kısa bir tatil olup bir günde dönülmediği için de çok fazla İzmir bölümünde şu anda gişeler olduğu yerde akalan kişilerinde çok yoğunluk gözükmüyor. Aralıklarla yoğunluk oluyor ve şu anda da sadece binek araçların saatinde olduğu için ve diğer kamyon ve büyük araçlar çok fazla da görmüyoruz bu noktada ve dediğimiz gibi çok fazla bir yoğunluk da bu noktada yok. Ama bunun birkaç gün öncesinden dönüş gelişlerde tatil başlamadan önce gişe önlerinde oldukça gişelerden geçerken bir yoğunluk vardı. Özellikle tatil bölgelerinde Çeşme'de, Bodrum'da, o bölgelerde yoğunluk girişlerde, özellikle Çeşme girişinde, Alaçatı girişlerinde, Bodrum'un girişlerinde şu anda gelişlerde yoğunluk vardı ve çıkışlarda da yoğunluk aldığımız bilgiler arasında. Çeşme otoyolu bağlantı yollarında, Meremen hattında, Manisa geçişinde ve Aliağa çevresinde de trafik zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Son bilgiler bununla aldığımız bilgiler arasında. Tatilcilerin büyük bir bölümü aynı saatlerde dönüş yoluna çıkmama özelinde gösterdiklerini görüyoruz burada bu sene ve yoğunluk daha çok bu saatlerde yaşanırdı ama dediğimiz gibi şu anda akalan gişelerindeki yoğunluk oldukça çok fazla bir yoğunluk yok. İstanbul yönüne ilerleyen sürücüler Osman Gazi Köprüsü ve Bursa bağlantılı, biraz önce belirttiğim gibi Bursa bağlantı yolunda da yoğunlukla karşılaşıyorlar. Dinlenme tesislerinde de tabii ki yoğunluk var. Özellikle dinlenme tesislerinde elektrikli araçların olduğu bölümlerinde burası yaklaşık 4-4,5 saatlik bir yol sürüyor elektrikli araçlar içinde. O bölümde de aldığım bilgi arasında orada da yoğunluk devam ediyor. Dediğimiz gibi şu anda dönüş cuma gününden bu yana devam ediyor. 9 günlük bayram tatili bitti ve son saatlerde artık pazar gününün öğleden sonrası şu anda görmüş olduğunuz gibi akalan kişilerindeki son durum böyleydi Merve. Sözü tekrardan İzmir'den sana bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Sefer Ayça İzmir'den son durumu anlattı. Şimdi Mersin'e gideceğiz. Şehre yakında bugün Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Camili köyüne konuk olacağız. Ardından yeni gelişmelerle devam edeceğiz.

Şehre Yakın programında bu hafta Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Camili Mahallesi'ndeyiz. Camili Mahallesi'nde tarım var, hayvancılık var ve bunlara ekstra olarak da muhteşem bir deniz manzarası var. İşte görmüş olduğunuz gibi evler yemyeşil bahçelerin içerisinde ve o evler denize bakan evler, deniz manzarası olan evler. İşte insanlar burada verimli arazilerinde bir taraftan tarımsal üretim yapıyor, bir taraftan da hayvanlarını besliyor, büyütüyor ve bununla da yine geçimlerini sağlamış oluyor. İşte şimdi Camili Mahallesi'ne tarıma vakti, Şehre Yakın programı başlıyor efendim. Okay.

0: Camili Mahallesi'nde hanımlar ve erkekler aynı işi birlikte yapıyorlar. İşte onlardan bir tanesi. Efendim kolay gelsin.
1: Sağ ol.
0: Sizi tanıyalım.
1: Bahattin Gilik.
0: Şu anda eşinizle beraber, evet, ne iş yapıyorsunuz?
1: Bademleri ilaçlıyoruz.

0: hastalıktan kurtarmak için.
1: Şimdi bunu çoğu mahallede ya da köyde erkekler tek başına yapıyor ama camilide hanımlar da erkekler gibi beraber çalışıyorlar.
0: Genelde hep aynı şeyle kadınlarla beraber. Biri hortum çeker, biri tabanca tutar. Aynı o şekilde devam eder.
1: Karı koca dayanışması var burada.
0: Tabii canım, hiç öyle ayrı kayıtlı olmaz burada. Yani bu köyde öyle.
1: Peki buranın bademi nasıl?
0: Buranın bademi meşhur.
1: Meşhur.
0: Köyde toplanır, bütün köyler buraya getirir bademini. Yani pazar bizim köyde kurulur. Badem pazarı.
1: Bademin merkezi burası.
0: Evet.
1: Peki farkı ne diğer mahallelerde yetişenden?
0: Taze olması, erken çıkması.
1: Şehre Yakın programında şu anda Mersin'in Camili Mahallesi'ndeyiz. Camili Mahallesi'nde insanlar hem tarım ile hem de hayvancılık ile geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. Şu anda hem keçi hem de koyunun olduğu sürünün yanındayız.
2: Valla zaman bunlarla geçiyoruz abi. Spor yapıyoruz.
1: Spor yapıyoruz.
2: Evet abi.
1: Bol oksijen alıyoruz.
2: Bol oksijen alıyorum.
1: Şimdi bunlar karınlarını doyurdu.
2: Doyurdu. İsterseniz şimdi eve götüreceğim.
1: Evet, doğru da
2: eve götüreceğim. Saat 4'te yine bırakıyorum.
1: Saat kaçta gelmiştiniz?
2: Sabah saat 7'de geldim.
1: 7'de geldiniz.
2: Evet, sabah 7'de
1: yaklaşık
2: geldim.
1: Yaklaşık 5 saattir otlanıyor.
2: Ondan sonra gölgeye getireceğim. Hayvanları dinleneceğim. Saat 4'te yine bırakıyorum. Saat 8'e kadar içeriye getiriyorum abim.
1: Şimdi burada hem koyun var hem de keçi var abim. Peki şimdi bunları besliyoruz, büyütüyoruz, sonra satıyoruz.
2: Süt için aldım abi. Biz satış için de bunları. Sütleri var. Kuzuları kesiyorum. Ayda bir iki tane kesiyorum.
1: Tüketiyoruz.
2: Evet abi.
1: Şimdi kasaptan aldığımız et ile beslediğimiz...
2: Bir olmaz abi. Bu hem gezici de hem doğaldır.
1: Peki burada neler yiyorlar şu anda, neler tüketiyorlar?
2: Ot var abi. Bu badendir.
1: Badem.
2: Badem ağacı. Onu da yiyorlar. Badem ağacı da yiyorlar.

0: başka bir işte uğraşıyor musunuz? Ya da işte bu hayvanlarla beraber doğaya geldiğiniz zaman neler hissediyorsunuz, neler yaşıyorsunuz?
1: Zaman bunlarla geçiyor. Evden camiye, camiden eve namaz kılıyoruz. Hayvanların peşine gidip geliyoruz abi yani.
0: Mutlusunuz?
1: Mutluyuz abi, bir spordur. Şimdi doktora gittim, doktor dedi ki sen ne yapıyorsun, şekerler düşmüş. Dedim valla sen bana dedi ki spor, şimdi hayvanlarla uğraşıyorum. Yani şekerim düşmüş.
0: Şeker kalmadı.
1: Şeker şu anda 110, 120, eskiden 400, 600'e kadar çıkıyordum. Şimdi bile hayvanlarla uğraşıyorum, şeker o kadar kalmamış.
0: Peki böyle kırsal mahallelerde yaşamak nasıl bir duygu?
1: Güzeldir abi, Mersin'de bu hava güzel. Mersin'de bir katıydı. Ben 3 sene, 4 sene de Mersin'e inmiyorum. Bir tazide, bir cenazede gidiyorum. Yoksa gitmem. Mersin'de evim var. 5 katım evim Mersin'de de var. Mersin'e gitmiyorum. Bu aşağıdaki gördüğüm ev benimdir. Allah'ındır, benimdir.
0: Buradasınız.
1: Buradayım abi.
0: Doğal bir manzaranın ortasındasınız.
1: Zamanı varsa gidelim bir çay, bir kahve, bir yemek de yek abi.
0: Çok sağ olun. Allah
1: ben
0: razı
1: burada
0: olsun.
1: Yolun üzerinde abi.
0: Hacı abi sabah hayvanlarını otlamaya götürdü ve getirdi. Bir taraftan şu anda hayvanlar dinleniyor.
1: Dinleniyor.
0: Ama birazcık da sizin de hakkınız istirahat. Şu anda zeytin ağacının altındayız, evin hemen ön tarafındaki bahçede. Peki siz nasıl dinleneceksiniz?
1: Ben de öğle namazı kılacağım, 2 saat yatacağım, dinleneceğim. Ondan sonra yine abdest alacağım, yola çıkacağım. Allah nasip ederse saat 4'te yine yola çıkacağım.
0: Tekrar onları otlatacağız.
1: Tekrar saat 4'ten bırakıyorum. Saat 7.30-8'e kadar yine içeriye getiriyorum.
0: Şimdi siz bu keçileri süt için besliyordunuz.
1: Evet.
0: O sütten de ayran yapıldı.
1: Ayran o. Bu doldurur mu ayranı?
0: Dolduralım. Gösterelim şöyle. Keçi
1: buyur
0: sütü,
1: abi. Keçi sütü doğal abi. Böyle ayran yok. Bak bir tadına bir bak. Doğaldır abi.
0: Şimdi Hacı abinin keçilerinin sütünün ayranını içeceğiz.
1: Afiyet olsun. Tadı nasıl?
0: Muhteşem.
1: Tadı farklıdır değil mi? Doğaldır bak.
0: İnek.
1: İnek değil.
0: Ayranında çok
1: koyunla farklı. Koyunla keçinin karışıktır.
0: Biraz yağlı.
1: Evet, yağlıdır. Keçiyle koyun. Keçinin sütü ilaçtır. İnekin gibi değil.
0: Anne sütünden sonra en faydalı süt.
1: En faydalı keçi sütüdür. Keçi sütü çok iyidir.
0: Peki sütten başka neler yapıyorsunuz?
1: Peynir yapıyoruz. Peynir yapıyor, yavruları emziriyoruz. Yani aile için yeterlidir.
0: Cami'nin mahallesi aslında Mersin'in et ihtiyacının bir kısmını karşılayan mahalle. Arkamızda görmüş olduğunuz gibi büyük bir sürü var.
2: Evet.
0: Kaç tane koyun, keçi var burada?
2: Şu an 300'e yakın hayvanımız var. Yani %90'lı, %80'lı yani bu Mersin çevresinde karşıladığımız için yani kurbanlık olsun, et üretimi kombiz olsun yani %80'lı falan Mersin'e karşılıyoruz.
0: Şimdi Süleyman abi, bugün seninle yer değiştirelim.
2: Değiştirelim.
0: Sen muhabir ol.
2: Olur.
0: Ben de bu hayvanların sahibi olayım.
2: Olur.
0: Bugün ben kurbanlıkların ağası olayım ya. Olmaz
2: ya,
0: mı?
2: Ol, canı sağ olsun canım.
0: Verdik. Evet, anlaştık.
2: Anlaştık.
0: Tamam. Şimdi gireyim içeriye.
2: Girebilirsin.
0: Ama önce ne yapmam lazım?
2: Önce hayvanlara yem vermemiz lazım.
0: Yem vereceğiz.
2: Evet.
0: Yemi nereden getireceğiz?
2: Yemlikten getireceğiz.
0: Hayvanlarıma çok iyi bakmam lazım.
2: Bu besit. Toplu besit yani.
0: Diyeceğiz.
2: Normalde karıştırıp veriyoruz da bugün çıkla vereceğiz yemi.
0: Tamam.
2: Evet, al
0: gel. Çıkla vereceğiz derken sade mi vereceğiz?
2: Sade vereceğiz.
0: Daha doyurucu, daha doyurucu
2: evet.
0: Olacak.
2: Evet, evet.

0: Çok acıkmış galiba bunlar.
1: Aç koymuşsun koyunları bugün.
0: Kaçalım.
1: Ötekine de dökelim.
0: Diğer teknem nerede?
1: Öbür tekne de orada.
0: Orada. Boşalttık içine. Başka var mı?
1: Yok.
0: O zaman hepsini buraya?
1: Evet, buraya döktük. Şöyle karıştıralım.
0: Şimdi gemimizi verdik. Bunlar yürüyüşe, ormandaki diğer doğal yemleri tüketmeye ne zaman gidecekler? Kaç kişi götürecek bunu?
1: İki kişi götüreceğiz. Bir yarım saat sonra yayılıma çıkacak. Mereye çıkacak yani.
2: Camili Mahallesi'nde sadece küçükbaş hayvanlar yetiştirilmiyor. Aynı zamanda arkamda görmüş olduğunuz gibi büyükbaş hayvanlar da var. Hatta onların yavruları, buzağları da burada.
0: Peki bunlardan ne kadar süt alacağız?
3: Ya gezelerse mesela aşağı tarlaya falan saldığımız zaman ortalama akşamları 10-15 litre alıyoruz.
0: Süt oluyor.
3: Evet. Sabah akşam 30 litre falan oluyor.
0: Peki süt olarak mı satıyoruz yoksa peynire çeviriyor muyuz?
3: Peynire falan çevirmiyoruz. Ayakta isteyen olursa satıyoruz. Yoksa sütçümüz geliyor mandıraya götürüyor.
0: Peki camide de hayat nasıl geçiyor?
3: Güzel. Köy işleri işte.
0: Manzaramız şahane.
3: Evet, manzaramız güzel, evimizin yeri güzel. Öyle yemyeşil. Mallarla. Evet, mallarla vakit geçiyor.
2: Camili Mahallesi'ndeki evlerin görmüş olduğunuz gibi birer de bahçesi var. İşte o bahçe içerisinde görmüş olduğunuz gibi limonlar, portakallar, mandalinalar ve çiçekler var. Elbette yine burada maydanozun nanesi olanlar da var. Ama Camili Mahallesi'ndeki evlerin önünde bir de dokuma tezgahı var. Seher ablamız şu anda tezgahın başında. Nasıl yapıyoruz bunu? Artık bunu yapan çok ender sayıda insan kaldı biliyorduk ama evet. Camili'de herkes yapıyor.
4: Genelde yapılıyor burada.
0: Peki ne yapıyoruz biz şu anda? Kilim mi dokuyoruz?
4: Bu eskiden çarşaf olarak kullanılırmış. Pamuklu ip olduğu için yazın serin tutuyor. Üzerine örtünmeye falan. Bunu böyle dokacağız, dikeceğiz. Ayaklarla, eller aynı anda hareket ediyor.
0: Aşağıda gaz fren var.
4: Evet. Bunu zaten sayısıyla atıyoruz, modelli olduğu için. Sayarak atıyoruz.
0: Bu geçirdiğimiz ip, bunun ismi nedir?
4: Bu argaç.
0: Argaç.
4: Bu da çözün direzidir. Bunu tek tek uluyorsunuz, bu taraklardan geçiriyorsunuz.

0: yapıyorsunuz? Bu da hazır alınıyor. Pamuklu.
1: Camiliği de herkes yapar mı?
0: Çeyizlik kızlarımıza yapıyoruz. Bu sofra bezi.
1: Sofra bezi olarak kullanılıyor.
0: Masa örtüsü de şöyle olabilir.
1: Açalım. Göstermeye çalışalım. Kilimden ince. İnce, kumaştan ince. Kalın.
0: Evet. Buna bir şey döküldüğü zaman hemen altına geçmez. Dokum olduğu için biraz sert bir yapıya sahiptir ama yıkandığı zaman yumuşar.
1: Farklı desenler, farklı renkler kullanabiliyoruz. Onlar da burada.
0: Evet, farklı modellerimiz var.
1: Camili Mahallesi'nde insanlar bir taraftan tarlada, bahçede çalışıyor, hayvanlarını otlatmaya götürüyor, getiriyor ama işler bitmiyor.
2: Bazlamayı bana fişittiriyorlar, ne deyin?
1: Neden?
2: Nedeni var sıcak? Mı? Hemen ağa sıcak terledim.
1: Burası dumanlı.
2: Bana düştü iş.
1: Şimdi yansa, yansa sizden bilirler, çiğ kalsa sizden bilirler.
2: He vallahi öyle mi olacak Neci? Yok yok öyle olmaz canım. Maşallah güzel yaparız. Hepsi güzel yapar burada. Her kişi iyi yapar.
1: Ama en kıdemlisinin böyle ocak başında
2: oturuyorlar. İyi pişiren ocak başında.
1: Peki biz burada ne yapıyoruz şu anda?
3: Sıkma işi yapıyoruz yemek için.
1: Ziyafette sıkma var.
3: Evet sıkma var.
1: Şimdi burada patatesimiz var,
3: peynirimiz var, yağlama var.
1: Şimdi bu Camili'de yetişmeyen meyve sebze yokmuş ama patates de yetişiyor mu burada?
3: Yok yok.
1: Patates yok.
3: Yetişmez.
1: Ama içerisindeki yeşillikler yetişiyor mu?
2: Yetişir
1: patates. Patates de var.
2: Tabii diktikme olur. Öyle ama satmak için dikmez, yemek için diker.
1: O da lezzetli olur mu?
2: Olur tabii canım, olmaz olur mu? Kendin yetiştirdiği meyveye ne diyor? Her şey güzel olur.
1: Patates Camili'den, içerisindeki soğanı, maydanozu Camili'den, yine un da yani hamur da yine burada, buğdayda.
2: Buğday da olur, hepsi olur maşallah bizim buramızda.
1: Şimdi ablamız orada pişiriyor,
0: evet.
1: Diğer ablamız orada paketleme yapıyor,
0: evet,
1: siz burada açma.
0: Evet, ilk işlemi ben yapıyorum.
1: İlk işlem burada?
0: Evet.
1: Peki bu işler hangisi en zoru, hangisi en kolayı?
0: Pişirmek en zoru, bu orta. O biraz daha kolay. O da yapabilene, onu herkes yapamaz sıkma işini.
1: Orada da adaletli ölçülü olmak
0: lazım. Evet, aynen. Ne güzel

0: yan tarafta sıkmalar pişirilirken, hazırlanırken, bu tarafta ise yine odun ateşinde görmüş olduğunuz gibi semaverde çay da demlendi ve artık Camili hanımlar hazırlamış oldukları, kendi emekleriyle ortaya koymuş oldukları sıkmaları yine burada keyifli sohbetler eşliğinde görmüş olduğunuz gibi asmanın hayması altında burada yine manzara eşliğinde birlikte tüketecekler. Camili Mahallesi'nde narenciye var, zeytin var, evet. Ama en önemlisi badem.
1: Evet, badem şu anda rövanşta olan bir ürünümüz.
0: Ama kuru değil, yaş olarak.
1: Evet, çağlı olarak rövanşta köyümüzde. Ciddi miktarda bir çağlı üretimi var köyümüzde.
0: Tabii lezzetli bu meyveleri üretebilmek için de bilinçli ürün yetiştirmek adına da tabii ki tarımda buna göre faaliyetlerde bulunmak gerekiyor. Evet. En önemli faaliyetlerden bir tanesi de zirai mücadele.
1: Evet, ilaçlama bu konuda çok önemli çünkü badem ağaçları çok hastalanıyor. Böcek falan çok oluyor. Onun önüne geçmemiz için mutlaka ilaçlama yapmamız gerekiyor. Önce tepe noktasından başlıyoruz ağacın. Çünkü yer çekimi olduğu için aşağıya doğru
0: rüzgarda götürüyor şu anda.
1: Zaten bunun ilaçlama zamanı sabah erken saatlerde, rüzgarın olmadığı saatlerde vermemiz gerekiyor. Rüzgarın olduğu saatlerde istediğimiz gibi verim alamıyoruz. Rüzgar çünkü istediğimiz gibi vermemize engel oluyor. Bunu yılda en az iki defa yapmamız lazım.
0: Her ağaç için ortalama evet. İki defa.
1: En az iki defa.
0: Camili Mahallesi'nde bütün evlerin bahçesinde farklı farklı çiçekler var. İşte bu çiçekler Camili Mahallesi'nde yaşayan insanlar için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. İşte kırmızı gülümüz, pembe gülümüz,

0: ve diğer güllerimiz burada evleri tek tek süslüyor. Rivayet o ki Mersin kurulmadan önce Camili Mahallesi'ne işte bu cami yaptırıldı ve günümüzde de hala ayakta. Peki köyümüzün hikayesi nedir muhtarım?
1: Köyümüzün hikayesi ismini camisinden alıyor. 13. yüzyılda Selçuklular döneminde Melik Hasan bin Yahşi Ahmet tarafından camimiz yaptırılıyor. Önceleri ismi Gökçeli, Gövceli, sonrasında da cami yapıldıktan sonra Camil olarak kalıyor.
0: Camili Mahallesi'nin kurucusu Melik Hasan bin Yahşi Ahmet, kendisi Selçuklular döneminde yaşadı ve mahallenin neredeyse tam da merkezinde görmüş olduğunuz gibi bir de türbesi yer alıyor. Kendisi mahalleye ilk cami yaptıran kişi aslında. Günümüzde de Camili Mahallesi gerek denize yakın olması, gerekse de zengin toprak örtüsüne sahip olması ya da hayvancılığın burada rahat bir şekilde yapılabilmesi nedeniyle hemen hemen herkesin hayran kaldığı bir mahalle ve artık Şehre Yakın programında bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya bir başka Şehre Yakın programında görüşmek umuduyla esen kalın.

Milyonlarca hacı Kurban Bayramı'nın ardından ülkelerine dönüyor. Türkiye'den kutsal topraklara giden Türk hacılar da yurda dönmeye başladı. İlk kafile İstanbul Havalimanı'nda karşılandı.

0: Büyük bir heyecanla hac farizasını yerine getiren ilk hacı kafilesi yurda döndü. İstanbul Havalimanı buruk bir sevince şahitlik etti.
1: İnsan oraya gidince ayrılmak istemiyor açıkçası. Buradakileri de özlüyorsunuz işte, annenizi, babanızı, eşinizi, çocuklarınızı.
0: Kutsal topraklardan ayrılmanın hüznüyle yurda dönen hacılar diğer yandan da günler sonra ailelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
2: İbadetimizi yaptık, geldik. Tabii oradan ayrılmak biraz zor oluyor. Burada beklenenler de var. Ailemiz var, çocuklarımız, çocuklarımız, onu bekliyoruz.
3: Anlatmakla bir şey yok. Yani oradaki heyecanı bizzat yaşamak gerekiyor. Yani görüldüğü gibi değil.
0: Hacılar karanfil ve güllerle karşılandı. Duygusal anlar yaşayan hacılar sevdikleriyle kucaklaştı.
4: Çok güzel şeyler yaşadım orada. Çok mutlu oldum. Türkiye'ye döndüğüm için çok buruk döndüm. Aklım orada kaldı. Çok güzel şeyler yaşadık orada.
3: Allah herkese nasip etsin, gitmeyi nasip etsin tez vakitte inşallah. İnşallah Rabbim kabul buyurur inşallah.
0: Özel ve tarifeli uçaklarla başlayan dönüşler 25 Haziran'a kadar devam edecek.
5: Malatya'ya gidelim. Bayram tatili sonrası Malatya Yeşilyurt'ta da lezzet duraklarında yoğunluk yaşanıyor. Ayrıntıları Mehmet Türel anlatacak.
6: Evet, gastronominin başkenti Malatya'dan tüm Türkiye'ye sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Neredeyiz? Yeşilyurt'ta Gündüzbey'deyiz. Burası gurmelerin tavsiye ettiği nokta, bir fırın. Çok samimi, sıcak bir fırın. Ve Malatya'nın meşhur fırın yemekleri burada pişiriliyor. Bayram sonrası inanılmaz bir yoğunluk var. Etini alan fırına koştu geldi. İşte burada yemek yiyen kişiler de yine görüntüye geliyor. Hemen şöyle fırına doğru bir dönelim. Görüyorsunuz işte Yeşilyurt'un meşhur Yeşilyurt tavası. Bu şekilde evlerde hazırlanıp fırına getirildi. Hemen görüyorsunuz. Yanında da patlıcan tava var. O da Malatya'nın meşhur tavası. İşte ezme. Ezme çıktı fırından sıcak sıcak. Malatyalılar bu yemekleri çok seviyor ve Malatya'nın da bilinen lezzetleri, tüm Türkiye bu yemekleriyle tanıyor Malatya'yı. Özellikle az önce de ifade ettik, gurmeler Gündüzbey'de, Yeşilyurt'ta bu Yeşilyurt tavayı tattıktan sonra anlata anlata

0: hayatta bitiremiyorlar. Hemen ustamız Malatya ev lahmacunu da çıkarırken mikrofonu şöyle bir uzatalım ustamıza. Ustam kolay gelsin. Hemen sizi tanıyalım.
1: İsmim Mustafa.
0: Mustafa ustam, şu an ne yapıyorsunuz? Burada hangi yemekler var?
1: Malatya'nın meşhur patlıcan tavası. Ondan sonra ezmeleri.
0: Ve yeşilört tavası.
1: Ve yeşilört tavası. Artı ev lahmacunları ve kasapta hazırlanan lahmacun.
0: Şimdi sebzeleri görüyoruz. Üzerinde tereyağı var. O da kuyruk mu? Bir anlatır mısınız?
1: Kuyruk yağı, patlıcan, domates, biber. İşte isterlerse sarımsak veya soğan da kullanabilirler.
0: Gurmeler bu fırına gelip buradan mı tadıyor?
1: Aynı zamanda daha önce Danilo Taban'ın da gelip burada reklam yaptığı bir yer.
0: Evet.
1: Yemek yediği bir yer.
0: Şimdi Kurban Bayramı sonrası yoğunluk daha mı fazla?
1: Bayramdan sonra özellikle de bugün yoğunluğumuz daha fazla.
0: Öğren yemek dolu.
1: Tabii yemeğimiz ocak dolu yemek.
0: Ustam peki neden odun ateşi taşürü? Yanmasın, yemekler de yanmasın bu arada. Ustamızı da içinden alıkoymayalım. Evet, lahmacunlar, ev tipi lahmacunlar.
1: Burada pişen lahmacunlar odun ateşinden piştiği için biraz daha lezzetli olmakta.
0: Ağır ağır pişiyor, daha lezzetli oluyor. İşte görüyorsunuz Malatya'nın meşhur tava yemekleri taş fırında pişiriliyor. Ve bu lezzetler görüyorsunuz işte. Yeşilyurt tava hemen pişmişi Turgut Yaman görüntüye getiriyor. Burada malzemesiyle birlikte işte bir tane daha çıktı. Fırında adeta kuyruk var. Çok samimi bir fırın. Ustam peki nasıl yetiştirebiliyor musunuz? Talepleri yetiştirebiliyor musunuz?
1: Bizim iki tane yemekle ekmek pişiren ocağımız olduğundan dolayı pişirip kavuşturabiliyoruz. Yoksa ki tek ocakta kavuşmuyor tabii.
0: Evet, burada başka bir ustamız var. Ustam siz de kayıt mı alıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz?
2: Evet, tezgaha bakıyorum hocam.
0: Tezgaha bakıyorsunuz. Yetiştirebiliyor musunuz?
2: Mümkün mertebe.
0: Nedir bu yeşilyurt tavayla ezmenin sırrı?
2: Valla Malatya'nın vazgeçilmez bir yemekleri. Ezmeler, kuşbaşı.
0: Ağır olmuyor değil mi bayram sonrası?
2: Biraz daha yoğunluk fazla olur.
0: Yemek ağır değil çok.
2: Evet. Yani, misafirlerimiz dışarıda.
0: Sağlık uygun mu diyorsunuz?
2: Tabii. Taş fırın.
0: Taş fırın yapışıyor.
2: Evet, odun ateşinden.
0: Evet.
2: Etiyle, kasabıyla.
0: İşte buradan turgut görüntüye getirirse kuyruk da var. Arkadaşlar yemek bekliyorlar. Burada da yiyorlar gençler. Burada mı yiyorsunuz yemeğinizi?
3: Evet, burada yiyoruz. Gündüz Bey'de yaptırdık. Buranın fırını da zaten biliyoruz. Ondan evet, ötürü burada.
0: Sürekli geliyorsunuz.
3: Sürekli geliyoruz. Hep uğrak mekanımız. Her zaman buradayız.
0: Peki, afiyet şeker olsun. Şimdi Turgut bana tekrar dönersen şöyle fırına doğru bu lezzetli renkli görüntüyle kapanışı yapalım istersen. Hemen son bir defa daha görüntüye getir ve hemen kapanışı yapalım. Toparlayacak olursak Malatya Yeşilyurt Gündüz Bey'de Malatya gastronominin başkentlerinden biliyorsunuz ve o başkente aslında o tacı giydiren yerler Gündüz Bey ve Yeşilyurt'tur. İşte tavalar, bu yemekler Malatya'da çok meşhur, bilinir. Aynı zamanda Türkiye'de de bilinir. Bugün çok samimi, çok sıcak bir fırına geldik. Buradaki bu yoğunluğu sizlere aktardık diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
4: Rusya'ya gideceğiz. Rus lider Putin'in ölümsüzlük projesi çok konuşuluyor. Rus bilim insanları 26 milyar dolarlık insan ömrünü uzatma projesi üzerinde çalışıyorlar. Peki bu projeyle Rus lider Putin neyi hedefliyor ve projenin ayrıntılarında neler var? Bir bakalım.
5: İnsan ömrünü uzatmak ve hasar gören organları yenileriyle değiştirmek istiyor. Üstelik bunu başarabilmek için projelere 26 milyar dolarlık dev bir bütçe ayırıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu kez ölüme meydan okuyor. ABD basını Kremlin'in uzun ömür programını hayata geçirdiğini öne sürdü. İddialara göre Putin insan ömrünü uzatmayı ve hasar gören organların yenileriyle değiştirilebilmesini hedefliyor. Gen terapilerinden laboratuvarda organ üretimine kadar uzanan projenin başındaysa Putin'in kızı Maria Vorontsova'nın bulunduğu belirtiliyor. Rus hükümeti ise hücresel yaşlanmayı yavaşlatacak tedaviler üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Programın en iddialı hedefi ise 2030 yılına kadar laboratuvar ortamında üretilen doku ve organlarla insan vücudunun onarılmasını sağlamak. Rus bilim insanları bunu başarabilmek için 3 boyutlu biyobaskı teknolojileri ve genetik olarak uyumlu organ üretimi üzerinde yoğunlaşıyor. Ancak proje bilim dünyasında tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bazı uzmanlar Kremlin'in açıkladığı sonuçların bağımsız bilimsel çalışmalarla yeterince doğrulanmadığını savunuyor.
4: Bundan tam 50 sene önce günümüzdeki

Teknolojilerin pek çoğu bilim kurgu filmlerine konu olurken bugün teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımız her geçen gün daha fazla kamera ve sensörlerle çevrelenmiş durumda. Peki teknoloji aslında hayatımızı kolaylaştırdı mı yoksa bizi görünmez bir kelepçeyle dijital bir hapishaneye mi hapsetti? Kübra Urhan'ın hazırlayıp sunduğu Perspektif'in yeni bölümü gelecek ekrana.

0: We build products.
1: Savaş koşullarında bile üstün performans gösteren ürünleri üretiyoruz.
0: Under war conditions.
2: Now imagine there was an emergency.
3: Araçtaki kameralar gözlerimin büyüdüğünü, yoğun bir duygu patlaması ve panik olduğunu algıladığı için vitese geçmeme izin vermiyor.
2: Shift into drive.
4: Düşünün, aracınıza bindiniz. Hızla bir yere yetişmeniz gerekiyor. Örneğin eşiniz hamile ya da çocuğunuzu hastaneye götürmek istiyorsunuz. Anahtarı çevirdiniz ama aracınız çalışmıyor. Neden mi? Çünkü araç içindeki kameralar göz bebeklerinizin büyüdüğünü ve yüksek stres halinde araç kullanamayacağınızı düşünerek çalışmayı durduruyor. Peki sizin güvenliğiniz için yapıldığı iddia edilen bu teknoloji gerçekten güvenli mi? Yoksa bir kontrol mekanizmasından başka bir şey değil mi?
5: Otonom sürüş gerçekleştiren araçların içerisine sensörlü kameraların yerleştirilmesi ve bunların artık belli bir noktadan sonra zorunlu hale gelmesi araç içerisinde de takip edileceğimizin açık ve net bir şekilde göstergesi. Ama dikkat ederseniz bu teknoloji hep bize şu şekilde sunuluyor. Sizin güvende kalmanız sağlanacak, kaza yapmanızın önüne geçilmiş olacak ve çok daha kontrollü bir şekilde bu noktada sürüş gerçekleştireceksiniz düşüncesiyle zoraki bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Örnek verelim, göz kapaklarınız kapanacak, gidecek ve araba bir anda duracak. Ve bu araba tamamen sizin ruh halinizi de analiz etmiş olacak.
3: Şimdi dışarıda bir acil durum olduğunu hayal edin. Çiftlikte elektrikli testereyle ilgili korkunç bir kaza yaşanmış. Hemen bu kamyonete atlıyorum. Ama araç bir türlü çalışmıyor. Neden mi? Çünkü kabinin içindeki kameralar ve sensörler gözlerimin büyüdüğünü, yoğun bir duygu patlaması ve panik olduğunu algıladığı için vitese geçmeme izin vermiyor. Benim araç sürmeye uygun olmadığımı düşünüyor. İşte bu bilim kurgu değil. Bu şu an gerçekten yaşanıyor. Çünkü Ford bunun için patent başvurusunda bulundu.
6: Önünüze bir tır çıktı. Aracınızla gidiyorsunuz ve o an gerçekten göz bebekleriniz büyüdü ama o tırla altında kalmamak için geçebileceğiniz çok kısıtlı bir yol varsa ve o riski alabilecek yeteneğe sahipseniz, o kazadan kurtulabilirseniz, burada aracın sizin dışınızda durdurulması demek belki de gerçekten o tırın altında kalmanıza neden olabilir.
3: Şu anda Telematics adında bir sistemleri var ve bu sistem sayesinde araç filolarının içindeki kameralardan gerçek zamanlı olarak görüntüleri alabiliyorlar. Şimdi bunu sigorta şirketlerine pazarlıyorlar. Çünkü gerçek şu ki bu tamamen verilerin ve sorumluluğun kime ait olduğu ile ilgili.
6: Sadece araçlar değil, aynı zamanda şu an kullandığımız telefonlar, akıllı saatler, işte elimizdeki bilgisayarlar. Ne zaman isterlerse, ne zaman dilerlerse bunlarla ilgili sadece bir tuşa basarak veya herhangi bir talimat vererek bunu kesinlikle durdurabilirler, yavaşlatabilirler ve bununla aramızdaki bütün iletişimi kesebilirler. Yani burada bazı şeyler güvenlik amacıyla yapıldığı söylenirse de aslında güvenliğin de ötesinde tamamıyla bir otokontrolü elinde tutan bir sistemden bahsediyoruz.
4: Tam da bu noktada veri toplama şirketi Palantir'in geçtiğimiz haftalarda yayımladığı 22 maddelik manifestoya dikkati çekmemiz gerekiyor. Manifestoda açık açık dijital ayak izlerimizin bize karşı nasıl bir silah olarak kullanılacağından bahsediliyor. Palantir 2003 yılında kurulmuş bir şirket. Daha dokunmatik ekranların dahi olmadığı yıllarda. O zamandan bu zamana da amacı veri toplamak. Ve eğer bütün veriler ellerine geçerse bir ülkenin bir kentinde yaşayan tüm insanları nokta atışı hedeflerle öldürebilme gücüne sahip oluyor.
5: Bir teknoloji şirketinin tabiri caizse devletler üstü bir manifesto yayınlaması bence ciddi bir sorunu da beraberinde

0: Ya bu manifesto açıkçası bir insanlığı tehdit eden bir manifesto. Yani orada özetle şunu söylemek gerekirse, artık siz bundan sonra hangi adımı atmak isterseniz karşınızda biz olacağız ve biz sizin istediğiniz adıma izin vereceğiz, istemediğimiz adımları ise engelleyeceğiz. Yani bu bir iş başvurusu olabilir, vize başvurusu olabilir, yine bununla beraber herhangi bir finansal bir girişim olabilir. Yani aklınıza gelebilecek bütün alanlarda sizin önünüze çıkabilirler.
1: Rebuild products.
2: Savaş koşullarında bile üstün performans gösteren ürünler üretiyoruz.
1: Under war conditions.
3: Palantir aslında CIA tarafından fonlanan, CIA tarafından kurulan bir yapay zeka şirketi. Ama tabii Amerika bunu bu şekilde lanse etmedi. Büyük bir teknoloji şirketi olarak lanse etti ve günümüzde de aslında baktığınızda bu teknoloji şirketinin her geçen gün büyüdüğünü görüyoruz.
0: Hem arama motorlarından hem çeşitli sosyal medya platformlarından çok ciddi bir veri topluyor ve toplanan veriler bir süre sonra bir profile dönüştürülüyor. Sadece insanlar için değil, evrendeki her şeyle ilgili bir veri kümesine, veri setine dönüştürülüyor. Ve o dönüştürülen veri seti de istenilen amaçta kullanılabilir duruma getiriliyor. Örnek veriyorum, bir kişinin eğitim hayatının başladığı noktadan tutun da sağlık problemlerine, işte internette arattığı rüya tabirlerine, tercih ettiği kıyafetin renginden tercih ettiği parfümün kokusuna varana değin birçok detayı bir profile dönüştürüyorlar. Ve bu dijital profil de bir süre sonra daha yönlendirilebilir ve yönetilebilir hale geliyor.
2: Şirketimizi Batı'ya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne hizmete adadık. Ve özellikle bu bölgelerde oynadığımız rolden son derece gurur duyuyoruz. Palantir burada ortaklık kurduğumuz kurumları en iyi hale getirmek ve dönüştürmek için var. Dünya ve gerektiğinde düşmanlarımızı korkutmak ve hatta bazen öldürmek gerektiğinde umarız siz de bunu desteklersiniz.
3: Palantir Amerika açısından savunma yapalım, sınırlarımız korunsun. Her şeyden önce teröre karşı ciddi bir adım atmak amacıyla kurulmuş bir teknoloji şirketi bu. Şu an baktığınızda ülkelere saldırının gerçekleştirildiği bir şirket halini almaya başladı.
4: Tam olarak bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz bir dünyadan söz ediyoruz. Sanki görünmez bir göz hayatımızın tüm evrelerini takip ediyor, öyle değil mi? Küresel teknoloji tekerleri tıpkı yıllar önce Dede Korkut hikayelerinde yer alan Tepegöz karakteri gibi hareket ediyor. O dönem halkın üzerine çöken tek gözlü dev bugün her anımızı izleyen görünmez bir algoritma olarak karşımıza çıkıyor.
3: Tepegöz karakteri Dede Korkut hikayelerinde vardır. Uzaktan gelen bir tehdit tehlikeyi aktarır ama aynı zamanda da Tepegöz en üsttedir, bir göz vardır ve o göz bütün toplumu izler ve takip eder. Ve dolayısıyla her şeyi gören göz olarak da karşımıza çıkar. Hatta bunu aynı zamanda bu George Orwell'ın 1984 romanında da görüyoruz. Büyük birader bizi her yerden izliyor. O romanda da bakın tepe gözvari bir durum var. İnsanların artık her yerden izlendiği, gözlemlendiği, takip edildiği bir yapı vardır. Ama o romanda küçük de olsa insanın güvende hissettiği ya da gözetlenmediği bir nokta var. Ama artık öyle bir şey söz konusu değil. Çünkü telefonlar artık yanı başımızda. Cebimizde taşıdığımız birer casus durumuna geldi.
5: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu. Bir reklam.
6: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
5: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
7: Reklam.
8: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Türkiye geçen yıl 133 ülkeye 2,2 milyar dolarlık su ürünleri ihraç etti. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı artmaya devam ederken, geçen yıl 133 ülkeye yaklaşık 2,2 milyar dolarlık ürün gönderildi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, su ürünleri ihracatına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, uluslararası verilere dikkat çekilerek 2021'de 167,9 milyar dolar olan dünya su ürünleri ihracatının yaklaşık %11 artışla geçen yılın sonunda 186 milyar dolara yükseldiği bildirildi.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
8: Reklam. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
9: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
8: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
10: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
11: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
1: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
12: Opet Doldur Kazan'la doldurdukça kazanma dönemi başladı.

0: İşte Topaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
1: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
2: Aradığın tatil Setur.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Bir reklam.

0: bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Hoş geldiniz. Ajans hafta sonunun son saatindeyiz. Sıcak başlıkları anlatmaya devam ediyoruz. İstanbul'da bayram dönüşü trafikteki son duruma bakacağız. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Hasan Zeytezim yayına hazır. Bize son durumu anlatacak.
3: Evet, artık ifade etmiş olduğum gibi bayram tatilinin son günündeyiz ve İstanbul'daki trafik durumunu şu anda özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki trafik durumunu izleyicilerimize aktaracağız. Şunu ifade edelim ki beklenenden daha az bir trafikle öncelikle karşı karşıyayız. İstanbul'daki trafik yoğunluğu haritalara baktığımız zaman günkü 27 bir yoğunluk var. Bir yandan da kameraman arkadaşım Burak Keskin'in Fatih Sultan Mehmet'teki o son durumu gösteriyor. Oldukça akıcı bir trafiğin olduğunu ifade etmek istiyorum. Özellikle Avrupa'dan Anadolu'ya olan geçişlerde Seyrantepe Maslak Köprü'nün üzeri ve köprü geçtikten sonraki kavacık tamamen akıcı bir trafik var. 15 Temmuz Seyitler Köprüsü'nün yine benzer şekilde Çağlayan Hürriyet Tepesi Mecidiyeköy Zincirli Kuyu köprü üstü ve köprü geçtikten sonra Altınizade tarafında yine oldukça açık bir trafiğin olduğunu ifade etmek istiyorum. Ancak Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımız zaman bir nebze olsun daha farklı bir trafik durumuyla karşı karşıya kalıyoruz. O da nereli? Elmalı, Kavacık ve Köprü'nün üzerinde trafiğin fazla olduğunu söyleyebilirim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de yine benzer bir manzara var aslında. Çamlıca ve Altunizade trafik yoğunluğu var mı? Yine Anadolu'dan Avrupa geçişlerde trafiğin sıkışık olduğunu ifade etmek lazım. Tabi beklenenden az bir yoğunluk olduğunu ifade ettim. Avrupa yakası %26 ancak Anadolu yakasında %33 bir yoğunluk var. Aslında tatilciler İstanbul'dan çıkanlar direkt son güne bırakmadı bu dönüşleri parça

0: parça haline dönmeye başladı. Dün yine farklı noktalarda özellikle İstanbul'a girişlerde Çamlıca dişelerinde bir trafik yoğunluğuyla karşı karşıya kalmıştı. Tezden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de yine aynı şekilde. Önceki günde de benzer bir durumla karşı karşıya kalmıştık. Bayramın ikinci gününden itibaren aslında yavaş yavaş dönmeye başlamışlardı. Tabii yine şunu ifade edelim, özellikle gece saatlerinde yine yoğunluğun artabileceği yönünde tahminler yürütmek istiyorum. Özellikle saatleri 11-12'yi gösterdiği zaman, 23'ler 24'ü gösterdiği zaman Çamlıca dişelerinde bir trafik yoğunluğunun beklendiğini ifade etmek lazım. Zira hem havadan hem de karadan zaten bir yandan da trafik denetimleri de yapılıyor bayramın, bayram tatilinin son gününde. Bu denetimlerin de sıklaştırılması demek tatilcilerin artık yine dönüş yolculuğuna geçmeye başlaması demek olduğunu söyleyebilirim. Ancak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki durum yine baktığımız zaman evet oldukça net bir şekilde de görebiliyoruz. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde trafik yoğunluğu var. Ancak Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde herhangi bir şekilde yoğunluk olmadığını ifade etmek lazım. Ancak tabii yine şunu da belirtmek istiyorum. Özellikle akşam saatlerinde artık saatler 22'yi gösterdikten sonra yine Çamlıca gişelerinde ve Anadolu yakasının belli başlı noktalarında trafiğin artabileceğine dair işaretlerin olduğunu söyleyelim. Ve sözü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden size bırakalım.
1: Teşekkürler. Şimdi son durumu aldık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çevresinden. Bayram denetimlerine de bakalım. A Haber ekibi bayram trafiğini polis helikopteriyle havadan görüntüledi. Yoğunluk ne durumda? Ahmet Nazif Ural ayrıntıları anlatıyor.
2: İstanbul Emniyet Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte şu an polis helikopterindeyiz ve şu an Çamlıca gişeleri noktasındayız ve bu noktada polis helikopterine entegre halde bulunan yüksek çözünürlüklü kameralarla birlikte trafik denetleniyor. Trafikte özellikle herhangi bir ihlal varsa bu ihlaller görmüş olduğunuz bu ekranlar vasıtasıyla ve kameralar sayesinde kontrol edilebiliyor. Şimdi sizlerle hemen bir Çamlıca gişeler kısmına doğru bakalım. Burada trafik yoğunluğu elbette zaman zaman artıyor. Özellikle giriş noktasında Çamlıca girişlerde şu an için Edirne istikametine doğru trafik yoğunluğunun daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Burada şunun altını çizmemiz gerekiyor özellikle. Özellikle Ankara istikametiyle Edirne istikametindeki araç sayılarını mukayese ettiğimiz zaman özellikle Edirne istikametinde bu yoğunluğun çok daha fazla olduğunu söylemek mümkün. Bu yoğunluk aslında sadece bu noktada değil. Bunun yanı sıra İstanbul'un dört bir farklı noktasında ve aynı zamanda İstanbul'un giriş noktalarında ciddi yoğunluklar oluşmuş halde bu gibi bir görüntüyü görmek mümkün İstanbul'a yakın noktalarda. Şu an için yoğunluğun çok uzun kilometrelerle boyunca uzamadığını söyleyebiliriz. Ancak araç sayısının fazla olduğunu ve yine nitekim Ataşehir bölgesinde de aynı şekilde bu yoğunluğun olduğunu söyleyebiliriz. Ve devamında da yine İstanbul'un giriş noktasında Sultanbeyli Samandıra bölgesinde trafik yoğunluğunun olduğunu ve özellikle görmüş olduğunuz gibi katılım noktalarında kameraman arkadaşım Niyazi Kurt sizlere aktarıyor şu an. Yola katılım noktalarında trafiğin daha da yoğunlaştığını söylemek mümkün. Ekipler şu an hem havadan hem de karadan çalışmalarını sürdürüyorlar. Trafik denetleme çalışmalarını sürdürüyorlar. Bizler de o çalışmalara katıldık. O çalışmalara eşlik ediyoruz. Bu noktada özellikle Ankara istikameti değil Edirne istikametinde trafiğin daha fazla yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Yani İstanbul'a ve İstanbul'dan çıkışları değil İstanbul'dan girişlerin daha kalabalık olduğunu söylemek mümkün şu an. Çamlıca gişeler ve sonrasındaki trafik yoğunluğunu sizlere aktardık ve devamında yine aynı şekilde şu an Çamlıca gişelere doğru gelen akışta herhangi bir trafik yoğunluğu olması da ilerleyen saatler içerisinde ve yine gece saatleri içerisinde bu yoğunluğun artması bekleniyor. Peyderpey zaman zaman oluşan trafik yoğunlukları var. Bu yoğunluğun sebebi elbette zaman zaman yola olan bağlantı noktaları. Bu bağlantı noktaları da bir trafik yoğunluğu oluşturuyor ve yine araç sayısının artmasıyla birlikte bu yoğunluğun trafiğin arttığını söylemek mümkün. Bunun beraberinde Kocaeli İzmir bölgesinde de yine aynı şekilde trafik yoğunluğu zaman zaman artış eğiliminde. Bu yoğunluğun artmasının sebebi ise takdir edersiniz ki bayram trafiğinin tamamıyla artık İstanbul'a geri dönüyor oluşu. Bu yoğunluk sadece araçlarda değil aynı zamanda otobüslerde de fazlaca yaşanıyor ve işte o yoğunluğun yaşandığı alanı ve aynı zamanda Çamlıca gişelerinin şu an sakin olsa da trafik yoğunluğunu sizlere kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'la birlikte aktarıyoruz. Bir yanımızda şu an denetimler devam ediyor ve aynı zamanda havadan da ekiplerle birlikte bizler de İstanbul trafiğini ve bayram dönüşü trafiğini an be an takip ediyoruz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'le ilgili bir iddia ortaya atıldı. Nijerya milli takımından gelen açıklamada oyuncunun takım değiştirme arifesinde olduğuna dair bir haber düştü internet sitelerine ve Avrupa'dan Osimhen'e talip olduğu söyleniyor bazı takımların. Kafaları karıştıran ve spor dünyasına bomba gibi düşen bu gelişmenin ayrıntılarını alalım. Aspor Galatasaray muhabiri Emre Kaplan telefon attığımızda. Emre.
3: Teşekkürler. Nijerya milli takımı teknik direktörü Erik Schell, Polonya ve Portekiz'de oynayacakları hazırlık maçı öncesinde basın toplantısında kullandı bu ifadeyi ve Victor Osimhen'in olası bir takım değiştirme durumundan dolayı milli takım kadrosunda olmadığını, hazırlık maçlarında da oynamayacağını söyledi. Aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi spor dünyasına, özellikle Galatasaray kamuoyuna da bomba gibi düşen bir iddia, kafaları karıştıran bir cümle oldu ama kulüp kaynaklarıyla bu konuyu konuştuğumuzda, aynı zamanda oyuncuya yakın isimlere bu konuyu sorduğumuzda şunu ifade ediyorlar. Osimhen'in herhangi bir ayrılık durumu yok. Şu anda İstanbul'da sezonu tamamladı. Tatilini sürdürüyor. Hatta dün İstanbul'da gerçekleşen bir konsere de katılmıştı. Kulüp kaynakları da Victor Osimhen'i kesinlikle satma yönünde bir düşünceleri olmadığını, evet bazı Avrupa'dan özellikle İngiltere'den yüksek teklifler olabileceğini ama Galatasaray'ın hedefleri doğrultusunda Victor Osimhen'le yolları ayırma gibi bir düşüncenin kesinlikle olmadığını ifade ediyorlar. Aynı şey oyuncu tarafında da geçerli. Hatta Victor Osimhen'in en yakın arkadaşlarından birinin de bu konuyla ilgili bir açıklaması oldu. Osimhen Galatasaray kendisiyle yolları ayırmak istemediği sürece buradan ayrılmak istemiyor. Oldukça mutlu ve Galatasaray'ın yeni sezondaki hedeflerine de yardımcı olmak istiyor şeklinde bir ifadesi oldu. Evet, dediğimiz gibi Nijerya milli takımı teknik direktörü Erik Schell'in olası bir takım değişikliği durumundan dolayı Nijerya milli takımında olmadığı, kamp kadrosuna dahil edilmediği yönünde bir iddiası oldu, bir ifadesi oldu ama işin gerçeği hem Galatasaray kulüp kaynakları, yöneticilerin söylediği durum, Osimhen'in kesinlikle satılmasının düşünülmediği, hem de oyuncu tarafından gelen bilgilerde şu anda İstanbul'da tatilini sürdürdüğü ve Galatasaray'dan ayrılma gibi bir düşüncesinin kesinlikle olmadığı şeklinde en azından Galatasaray taraftarlarının bu anlamda içinin rahat olabileceğini söyleyebiliriz.
1: Çok teşekkürler. Aspor muhabiri Emre Kaplan anlattı Osimhen'le ilgili çıkan iddiaların ayrıntılarını. Şimdi İstanbul Boğazı'nda son bir haftadır alglerin de etkisiyle bir görsel şölen var. Boğaz tamamen turkuaz rengine bürünmüş durumda. Bir de buna yüzen yunuslar eklenince adeta dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen bir görsel şölen yaşandı. İzleyelim.
4: İstanbul Boğazı yunus sürülerinin tarifsiz dansına tanık oldu. Boğazın serin sularında ilerleyen yunuslar zaman zaman su yüzeyine çıkarak nefes aldı. Ardından yeniden derinlere dalarak yoluna devam etti. Yunus sürülerinin oluşturdukları görüntüler görenleri hayran bıraktı. Bir süre boğazda dolaşan yunuslar daha sonra gözden kayboldu. O keyifli anlar havadan böyle görüntülendi.
1: Şehrin bir de diğer yüzü İstanbul'un en çok ziyaret edilen yerlerinden Ortaköy sahili son günlerde kirlilikle gündemde. Deniz yüzeyinde biriken çöpler boğaz manzarasını gölgeledi. Çevredekiler ve Ortaköy'ü ziyaret edenler duruma tepki gösterdi.
5: Ortaköy bu kez manzarasıyla değil, biriken çöp yığınlarıyla gündemde.
6: İstanbul milletin göz bebeği bir İstanbul ama şu hale bak, şu denizin haline bak.
5: Kirlilik sebebiyle oluşan görüntüler isyan ettirdi.
7: Çok kirli, pis görünüyor. Güzel değil ya.
5: İstanbul Boğazı'nın gözde turistik noktalarından olan ve her yıl yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği Ortaköy sahilinde atıklar deniz yüzeyine çıktı. Pet şişeler, poşetler ve balonlar sahilde kötü görüntülere sebep oldu.
6: Bunlar patladığı zaman direkt denize düşüyor, ondan sonra denizi kirletiyorlar. Ki dünyanın her yerinin bir metropol şehir burası. Ama yazık ki.
7: Konya'dan geliyorum. Az önce temizleme
5: duruma isyan eden vatandaşlar denizin bir an önce temizlenmesini istiyor.
1: Bolu Tem Otoyolu'nda bayram tatili dönüşü iki sürücü arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Önünü kestiği otomobildekilere saldıran sürücüye 180 bin lira ceza kesildi.
8: Yapma, yapma.
5: Otoyolda tartıştığı sürücüye saldırdı, trafiği tehlikeye attı. Bolu'da Tem Otoyolu'nda bayram tatili dönüşü biri cip, diğeri otomobil kullanan iki sürücü arasında tartışma çıktı.
9: Tamam, devam et.
8: Devam edin ya.
5: Cip sürücüsü önünü keserek durdurduğu otomobilin sürücüsünün boğazını sıktı.
8: Yapma, yapma.
5: Araya girmeye çalışan otomobil sürücüsünün eşi elinden yaralandı.
8: Deli görmüyor musun, deli oldu.
5: Güçlükle yatıştırılan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis saldırgan sürücüye 180 bin lira ceza yazdı, ehliyetine de 60 gün süreyle el kondu.
1: İşgalci Yahudiler Mescid-i Aksa'da provokasyona imza attılar. Kutsal Mabed'e baskın yapan Yahudiler polis korumasında İsrail bayrağı açtılar.
10: Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'da İsrail bayrağı açıp milli marş okuyarak yeni bir provokasyona daha imza attı. Kutsal Mabed'in statüsünü defalarca ihlal eden fanatik işgalciler bir kez daha Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Hukuksuz şekilde girerek Harim-i Şerif'te İsrail bayrağı açtılar, milli marş okudular. Provokasyon sırasında fanatik Yahudilere İsrail polisi de koruma sağladı. Yapılan anlaşmalara göre Kudüs'teki kutsal mekanların vesayet hakkı Ürdün'e ait. Bu kapsamda İsrail polisi eşliğinde kutsal mabede yapılan baskınlar egemenlik ihlali olarak nitelendiriliyor. Öte yandan Batı Şeria'da da işgalci dehşeti yaşandı. Bir grup işgalci Yahudi Filistinlilere ait bir aracı iterek uçurumdan yuvarladı. O görüntüler çevrede bulunan bir Filistinli tarafından kayda alındı.
1: Çin denilince akla ilk gelen şeylerden biri de dünyada hiç şüphesiz ki İpek. Tarih boyunca imparatorların diğer devletlerle kurduğu iletişimin yumuşak gücü olduğu İpek, binlerce yıl öncesinden günümüze taşınan imparator kıyafetleri ve motiflerin merkezine gideceğiz şimdi.

0: İncecik motifler, ilmek ilmek dokunmuş binlerce yıllık tarihi eserler. Çin medeniyetinin şifreleri bu kumaşlarda saklı.
1: İpek, Çin tarihi boyunca savaşları bitiren, barışı getiren bir araçtı. İmparatorlar antik dönemde tanrılara ulaşmak için de yine ipek cübbelerini giyerek tapınaklara giderdi.

0: İşte bu görkemli miras bugün dünyanın en büyük tekstil müzesi olan Hanço şehrindeki Çin İpek Müzesi'nde korunuyor.
1: Burası sadece bir müze değil, ilmek ilmek işlenen bir tarihin ve 5000 yıllık dehanın sıfır noktası.

0: 保护传承。
1: Burası dünyanın en büyük ipek müzesi. Burada sergilenen antik ve modern eserlerle Çin ipeğinin tarihini ve gelişim sürecini en kapsamlı şekilde gözler önüne seriyoruz. Örneğin sergilediğimiz Güney Song dönemine ait ipek kıyafetler, o dönemin estetiğinin ne kadar ferah, sade ve doğal olduğunu hepimize hissettiriyor.

0: O dönemin teknolojisi de aslına uygun olarak yeniden canlandırılıyor. Kazılardan elde edilen verilerle kurulan tarihi dokuma tezgahları ilk günkü gibi çalışmaya devam ediyor.
1: Bu tezgah ve üzerindeki kumaş Han Hanedanlığı dönemi kazılarında ortaya çıkarılan eserlerin birebir kopyası. Asıl zorluk dokumadan ziyade bu karmaşık deseni baştan sistemin içine kurmakta. Bu kurulum aşaması geçildikten sonra işin dokuma kısmı aslında çok daha pratik ilerliyor.
2: Ziyaretçilerimiz geleneksel tekstil el sanatlarımızı burada bizzat deneyimleyebiliyor. Kozadan ipek çekme tekniğiyle atalarımızın yöntemlerini öğreniyor. Mini dokuma tezgahlarımızda kumaş üretmenin sırlarını keşfedebiliyorlar. Ayrıca geleneksel bağlayarak boyama sanatıyla ipeğe kendi renklerini vererek bu tarihi mirası yaşatabiliyorlar.
3: Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında enerji sıkıntısı yaşayan Avrupa yeni tasarruf tedbirleriyle krize çare arıyor. Son olarak Fransa hükümeti yakın bir gelecekte tüm konutlarda doğalgaz kombilerinin yasaklanacağını açıkladı. Fransızlar nasıl bir ısınma sistemine geçirecek? Ayrıntılara bakalım.
4: İran ve Ukrayna savaşlarından kaynaklanan Avrupa'daki enerji krizinin boyutu bir kez daha gözler önüne serildi. Fransa'daki tüm konutlarda doğal gaz kombisine yasak getirileceği açıklandı. Fransa hükümeti 2027 yılından itibaren inşa edilecek tüm yeni konutlarda doğal gazlı ısıtma sistemlerinin kullanımının yasaklanacağını açıkladı. Uzun vadeli enerji planındaysa daha iddialı hedefler yer alıyor. Buna göre 2030 yılına kadar enerji tüketiminde petrol ve doğal gazın payının %60 seviyesinden %40'a düşürülmesi hedefleniyor. 2050 yılına gelindiğinde ise yaklaşık 2 milyon sosyal konutun tamamen doğal gaz sistemlerinden arındırılması planlanıyor. Aynı dönemde toplam enerji tüketiminde temiz kaynakların payının %60'a çıkarılması amaçlanıyor. Doğal gazdan çıkış sürecinde ise ana alternatif olarak elektrikli ısı pompaları öne çıkıyor. Fransa bu dönüşümü yalnızca bir enerji değişimi olarak değil, aynı zamanda yerli sanayi üretimini güçlendirecek stratejik bir ekonomik hamle olarak da değerlendiriyor. Plan kapsamında 2030 yılına kadar her yıl Fransa'da üretilen 1 milyon ısı pompasının devreye alınması hedefleniyor. Yetkililer dönüşümün hane halkı üzerindeki ekonomik etkisine de dikkat çekiyor. Isı pompası sistemlerine geçişle birlikte ısınma maliyetlerinde yaklaşık %50 oranında düşüş yaşanabileceği öngörülüyor. Dev dönüşümün finansmanı içinse kamu bütçesinde önemli bir artışa gidiliyor. Elektrifikasyon ve temiz enerji yatırımlarına ayrılan yıllık kamu desteğinin 5,5 milyar eurodan 10 milyar euroya çıkarılacağı açıklandı.
3: Anadolu diyarında şimdi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine konuk olacağız.

0: Anadolu Diyarı ekibi olarak Anadolu'nun kadim topraklarını ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Bu haftaki durağımız Afyon Karahisar'ın Dinar ilçesi. Bakalım burada bizi neler bekliyor. Hazırsanız haydi başlıyoruz. Dinar ilçesinin en gözde mekanı burası. Su çıkan. Aslında ismiyle de tam manasıyla müsemma. Benim sol tarafımda gürül gürül akan bir şelale görüyorsunuz. Peki biz neredeyiz? Bir köprünün üzerindeyiz şu anda. Altımızda da gölet var. Göletin orta yerinde de flüt çalan bir figür görüyorsunuz. Köksal şu anda kadrajını almış durumda. İşte bu bahsettiğimiz her şeyin de ayrı bir hikayesi var. Büyük Menderes Nehri'ni bilmeyen yoktur. Uşak, Denizli ve Aydın üzerinden Milet Antik Kenti yakınlarından Ege Denizi'ne dökülüyor. Ve işte o Büyük Menderes'in doğduğu topraklar buralar. Dinar'daki su çıkan bölgesi. Tam 584 kilometrelik o Büyük Menderes tam da bu noktadan doğuyor.
1: Çok güzel abi, iyi düşünmüşler. Çok çok beğendik. Ben büyülendim yani. Hoşuma gitti.
2: Nasıl buldunuz abla?
3: Etkilendim.
2: O derece.
3: O derecede harika bir yer. Gerçekten adı kadar güzel. Su çıktı. Anlatılacak hiç kelime bulamıyorum.
2: Dinar'ın nefes alınacak yeri mi?
4: Evet. Tek anlamıyla öyle. Aynen. Kahvaltıya geldik. Güzel arkadaşlarımızla keyifli vakit geçiriyoruz.
5: Nefes almak için süper. Yapanın ellerine sağlık gerçekten. Tebrik ediyorum.

0: Tarihteki ilk müzik yarışmasının Afyon Karahisar'ın Dinar ilçesinde, hatta ve hatta tam da burada yapıldığını biliyor muydunuz? Eğer bilmiyorsanız hemen anlatalım efendim. Marsyas flüt çalıyordu, şu anda o figürdeki isim. Apollon ise lir çalıyordu. İşte bu iki isim Frigya Kralı Midas ve jüri üyelerinin önünde yarıştı. Yarışmayı flüt çalan Marsyas kazandı. Ancak Marsyas'ın sonu ne yazık ki kötü oldu. Çünkü yarışmayı kaybeden Apollon Marsyas'ı tam da burada öldürdü. Ve bu yarışma dünya üzerindeki ilk müzik yarışması olarak tarihe geçti.
1: Ben çok sevdim. Yenilenmesi çok iyi olmuş. Çok eskiydi çünkü. Ben beğendim.
0: Büyük Menderes Nehri'nin üzerindeyiz ve o nehrin suları artık boşa akmıyor. Çünkü Dinar ilçesi son yıllarda alabalık üretimiyle de ön plana çıkan ilçelerden bir tanesi. Bulunduğumuz bu tesiste yıllık 400 ton alabalık üretiliyor ve bunun yanı sıra 3 milyonda yavru üretim kapasitesine sahip ve bu alabalıklar Türkiye'deki şehirler başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerine ihraç ediliyor. Dinar tarih boyunca çok yıkıcı depremler yaşadı. Son yıkıcı depremse 1 Ekim 1995 tarihinde yaşandı. 90'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi yaralandı ve evsiz kaldı. Tabii o dönem kısıtlı da olsa deprem konutları yapıldı. Ama AK Parti hükümetiyle birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından şu ana kadar 2000'in üzerinde TOKİ konutu inşa edildi Dinar ilçesinde. Bir başka ifadeyle Dinar Türkiye genelinde nüfusa oranla en fazla TOKİ konutunun yapıldığı ilçe olarak kayıtlara geçmiş oldu. Şimdi binlerce kişi bu sıcacık ve güvenli yuvalarında yaşamlarını sürdürüyor. Şimdi tren istasyonları malum kavuşmalara, ayrılıklara veya duygusal anlara tanıklık eden yerler buralar. Ama Dinar ilçesindeki tren istasyonuna ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü burası Ege ile İç Anadolu'yu birbirine bağlayan nadir istasyonlardan bir tanesi ve 19. yüzyılın başlarında yaptırıldı ve o günden bugüne de aktif olarak kullanılıyor. Hatta günümüzde lojistik anlamda çok önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Tren istasyonunun hemen yanı başındaysa bir müze oluşturulmuş durumda ve bu müzenin içerisinde de trenlerle alakalı ve tren istasyonlarıyla alakalı malzemeler sergileniyor.
2: Tren yolculuğu güzel mi?
3: İyi, fena değil.
2: Şöyle eskiyle böyle kıyaslayacak olursak.
3: Tabii o zaman

0: Seninle şimdinin arada fark var Hacı abi.
1: Ne fark var mesela?
0: Modernleşiyor biraz.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Sık seyahat eder miyiz böyle?
0: Pek sık değil, normal işte işimiz düştüğü zaman geliyoruz.
1: Arada bir gidip geliyoruz.
0: Evet, evet.
1: Abi sen kullanıyor musun tren?
2: Tren, ben Sütlaç'a gidiyorum.
1: Sütlaç'a?
2: Evet.
1: Trene biner misin genelde?
2: Evet. Denizden buraya Sütlaç'a gittiğin ara gelirim.
1: Nasıl peki şimdi eskiyle şöyle yeniyi kıyaslayacak olursak?
2: Şimdi iyi, güzel bir ekspres trenler.
3: Afyon Karahisar'ın çok da fazla bilinmeyen antik yerleşimlerinden bir tanesi de Dinar ilçesinde bulunuyor. Apameya antik kenti burası ki zaten Dinar oldukça kadim bir yerleşim yeri. Öyle ki tarihi M.Ö. 1200'lü yıllara kadar uzanıyor. Ve bu Apameya antik kentinin ise Efes antik kentinden sonraki en büyük antik kent olduğu kabul ediliyor. Yapılan kazı çalışmalarında bir antik tiyatro keşfedildi ve çok sayıda da sikke bulundu. Ve bölgede kazı çalışmaları halen devam ediyor günümüzde de.

Dinar ilçesinin en eski camisi burası. Ulu Cami veya bir başka ismiyle Babeyh Camisi. Kare planlı olarak 1776 yılında yaptırılmış. O günden bugüne çok sayıda tadilat ve restorasyon geçirmiş ama buna rağmen günümüzde ibadet kesintisi olarak devam ediyor. Ve bu cami Dinar'da Osmanlı döneminden kalan tek cami.

0: Taksim'deki Gezi Parkı'nda 27 Mayıs 2013 tarihinde başlayan ve tüm ülkeye yayılan Gezi Parkı eylemlerinin üzerinden tam 13 yıl geçti. Peki yakın tarihte o gün neler yaşandı ve aslında arkasında ne vardı? Şimdi Gezi Parkı belgeseli gelecek ekrana.
1: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

yıllardır krizlerle yoğrulan ve her krizin, her darbenin ardından düştüğü yerden dimdik ayağa kalkan millet bir daha devreye girmeliydi. Devreye girip iradesini ortaya koymalı ve bundan böyle hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyenlere yetki vermeliydi. AK Parti işte o zor günlerde iktidara geldi. Düne kadar örümcek kafalı ya da göbeğini kaşıyan adam diye aşağılanan halk ayağa kalkmıştı. Yeni dönemin ismi tam da bu yüzden Anadolu İhtilali'ydi. 14 Ağustos 2001 günü Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti 3 Kasım 2002 seçiminden kesin bir zaferle çıktı.

0: hiçbir zaman zafer sarhoşluğuyla zamanlarımızı israf etmeyeceğiz. Çünkü bize zafer sarhoşluğu yakışmaz. Zaferi kutlarız ama vatana hizmetle bulun heyecanını duyarak kutlarız. Milletimize hizmetle bunun heyecanını duyarak kutlarız.
1: Bir satranç tahtası düşünün. Oyun basit. Birinci kural, rakibin oyunu bozulacak. Ve ikinci kural, o oyun kazanılacak. Geçmişte 10 yıllar boyunca modern ya da postmodern darbeye soyunan vesayet, işte o seçimden hemen sonra başladı satranca. Piyonlar daha ilk gün öne sürüldü. Dillerde yine aynı slogan vardı. O piyonlar köşelerinden, manşetlerinden, bir daha laiklik elden gidiyor diye bağırmaya başladı. Ama artık yeni bir çağ başlıyordu. Ve iktidarın o sloganlar, o piyonlarla kaybedecek, vesayete cevap yetiştirecek vakti yoktu. Yapılacak daha önemli işler vardı. Önce dişlileri kırılan çarklar tamir edilecekti. Türkiye'nin yeni iktidarı kolları hemen sıvadı. Öyle ya, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı.
2: Yiğit düştüğü yerden kalkarmış.
1: Yeni iktidar ilk adımlarını milletin yaşaması için attı. İlk iş, bitmek bilmez o uzun hastane kuyrukları ortadan kaldırıldı. Bu bile başlı başına bir hayaldi ama gerçek oldu. Sırada diğer hayaller vardı. Mesela o güne dek maaş almak da büyük bir çileydi. Emekliler maaş kuyruklarında hayatını kaybediyordu. Çözüm basitti. Tek bir banka kartı yüzlerce hayatı kurtarabilirdi. O çile de bitti. Huzur Türkiye'ye yavaş yavaş, sindire sindire geliyordu. Millet yıllarca hasretle, umutla ve dualarla beklediği günlere kavuşuyordu. AK Parti'nin planı basit ve bir o kadar da etkiliydi. Kayıp yılları kazanmanın, krizlerden çıkmanın formülü açıktı. İktidarın ilk yıllarında büyük bir inşa hareketi başladı. Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan yolların neredeyse 10 katı sadece birkaç yıl içinde yapıldı. Sonra o yollara köprüler, tüneller eklendi, fabrikalar kuruldu ve vurulan her kazma darbesiyle Türkiye daha da büyüdü, büyüdükçe de zenginleşti. Sonra zenginleştikçe daha da büyüdü. Kısır döngü kırılmıştı artık. Ama eski bir senaryo ve o senaryonun değişmez piyonları hala yan yanaydı. Tüm piyonlar bu defa aynı anda ileri sürüldü. Yıl 2007, aylardan Nisan, Nisan'ın 27'siydi. 1960'ın Mayıs'ında, 1971'in Mart'ında, 1980'in Eylül'ünde ve 1997'nin Şubat'ında aynı safta buluşanlar, o güne dek tutan senaryoyu bir kez daha ya tutarsa diye sahneye koydular. Her şey yine medyayla başladı. Sonra yine sokağa çıkıldı. Üstelik bu defa koca profesörler ve koca yargıçların yanında devletin zirvesi, yani Cumhurbaşkanı da vardı. Cumhuriyet'in Yılmaz bekçileri ise yine hazır kıtaydı. Ama artık bir devir kapanmıştı. Milli irade millete artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demişti. İşte o söz tutuldu. İlk kez birliği

korkmadı darbeden. Şapkasını alıp çekip gitmedi. Aksine sesini yükseltti. Türkiye 27 Nisan 2007 tarihli o darbe girişiminin hemen ardından bir daha sandık başındaydı. Yenilgi yenilgi gelinmişti o günlere. Lider diyeceğini demişti. Gün batmayacak, batsa da geceyi onaran bir mimarın varlığı unutulmayacaktı. Millet 2007 yazında sandığa mührünü bir daha ve daha da güçlü vurdu. Devir tümüyle değişmişti artık. Artık söz milletindi ve hala yapılacak çok iş vardı. 2007'yi takip eden yıllarda çarklar daha da hızlı döndü. Ve piyonlar istemeye istemeye de olsa geri çekildi. Artık milletin sözü geçiyordu. Millet istiyor, iktidar yerine getiriyordu. Mesela Marmaray fikri o seçimin hemen ertesinde geldi gündeme. Geçmişte yıllarını işe giderken ya da eve dönerken otobüslerde balık istifi geçiren İstanbullular metrobüsle o seçimin hemen ertesinde tanıştı. Eskiden sadece bir avuç azınlığın bindiği uçağa millet o seçimin ertesinde binmeye başladı. Trenler o seçimden sonra hızlandı. O seçimden sonra hastanelere yeni hastaneler, okullara yeni okullar, fabrikalara yeni fabrikalar eklendi. Herkes mutluydu. Ancak birilerinin hızla dönen o çarkı durdurma ısrarı bitmiyordu. Yeni bin yılın ilk 10 yılı geride kalırken Türkiye'nin önüne yeni yeni piyonlar sürmeye başlandı. Piyonun ismi bu defa çete oldu, örgüt oldu. Ve o çeteler, o örgütler ellerinde silahla ortaya çıktı. Ama artık şeytanın bacağı kırılmıştı. Artık darbe oyunu tutmuyor, hükümetler değil, hükümeti devirmek için öne sürülen piyonlar devriliyordu. Ve eskinin mutsuz, yeni çağın mutlu çoğunluğu iradesini sandığa her yeni seçimde daha da güçlü şekilde yansıtıyordu. 2000'lerin başındaki o büyük krizler, o ölümcül kuyruklar, çöp dağları, o yargıçlar ve o vesayetler çok gerilerdeydi artık. Millet değişimi bizzat gözüyle görüyordu. Ancak derdi günü değişimi durdurmak olanlar yine pusudaydı. Seçim biter bitmez yeniden devreye girdiler. Bu defa PKK piyonunu öne sürdüler. Seçim 2011'in Haziran'ında yapılmıştı. Bir ay sonra Temmuz'da Silvan'da 13. Yine bir ay sonra Ağustos'ta Diyarbakır, Hakkari, Van ve Şırnak'ta 27 asker şehit edildi. Eylül'de ise Türkiye 32 evladına daha ağladı. Ve Ekim, seçimin hemen ardından öne sürülen terör örgütü o Ekim'de Çukurca'da yüreklere tam 24 kor ateş daha düşürdü. Amaç belli. 2002'de, 2007'de, sonra 2011'de sandıktan hep daha da güçlenerek çıkan AK Parti'nin devrilmesi isteniyordu. Çukurca saldırısının hemen ertesi günü Ahmet Altan Taraf gazetesindeki köşesine işte bu yazıyı yazdı. "Hükümet görevini yapamıyor," dedi. Aynı gün Zaman gazetesi de saldırıda cevap bekleyen sorular başlığı altında yine hükümete yüklendi. Mehmet Yakup Yılmaz da Hürriyet gazetesindeki köşesinden

0: yine o saldırının hemen ertesinde bu yazıyı kaleme aldı. Sorumluluğu kim üstlenecek diye sorarken amacı aslında hükümetti ve özellikle başbakandı. Ve medya bu yüzden ateşi körükleme derdindeydi. Tarih ibret alınmadığında tekerrür eder diyor Mehmet Akif Ersoy. 27 Mayıs 1960 darbesine giden yolu açan eylemin adı 5-5-5'ti. Birinci 5, 5. ayı, ikinci 5, ayın 5. gününü, üçüncü 5 ise saati anlatıyordu. Milletin adamı Adnan Menderes'i devirecek darbeye giden yolda kazan, 5. ayın 5'inde saat 5'te Ankara Kızılay'da düzenlenen o eylemle kaynamaya başlamıştı. Tam şair Akif'in dediği gibi oldu. İbret alınmayan tarih 52 yıl sonra tekerrür etti. Türkiye terörle boğuşurken tıpkı 27 Mayıs'ı hazırlayan günlerde olduğu gibi bir eylem planlandı. Eylemin şifresi aynı, sadece rakamlar farklıydı. Bu kez şifre olarak 11-11-11 sayıları seçilmişti. 2011'in 11. ayının 11. günü İstanbul'un orta yerinde Taksim Gezi Parkı'nda ilginç bir film çekildi. Filmin adı Ayaklan İstanbul'du ve o filmin ilk karesi dahi özenle seçilmişti. Film Gezi'de meşhur olacak kırmızılı bir kadının görüntüsüyle başlıyor ve yine Gezi'de meşhur olacak maskeler ekranda sıkça görünüyordu. Başrolü ise 1,5 yıl kadar sonra başlayacak asıl filmin jönü Mehmet Ali Alabora oynuyordu.
1: Bu dünyanın böyle bu haliyle yaşadığımız bu sistemiyle devam etmesinin sonu gelmelidir.
0: Böyle bir dünya istemiyoruz derken kasıtları kapitalist düzendi. Elbette görünürde. Kapitalizme baş kaldırdıklarını söylüyorlardı. Ama filmin adı asıl amacı açık ediyordu.
2: Bir ayaklanma diyelim. Uykudan uyanma.
0: Mesele belliydi. Onlar sözde kapitalist dünya düzenini protesto etmek için Gezi Parkı'ndaydılar o gün. Belki de bu yüzden dev bütçeli banka reklamlarında oynamamalıydılar. Ama dertleri başkaydı. Bunu açıktan ilan ettiler. Dertleri sandıktı, demokrasiydi. Bunu hiç çekinmeden söylediler.
2: Aslında bütün kandırmacılar hep demokrasi adı altında yapılıyor. Ve bir de şöyle deniyor. Sistem bize diyor ki en ideal yönetim şekli demokrasidir. Ve herkes bunda hemfikir oluyor. Oysa ki başka bir sistem bulunabilir.
0: O film internet üzerinden Occupy yani işgal sloganıyla yayına girdi. İşgal edilmek istenen yer mega kent İstanbul'du. Ve işgalciler devredeydi. Kayda aldıkları o filmse aslında bir deneme çekimiydi. O gün parka gelinmiş, çadır kurulmuş, sonra bir ateş yakılmış ve parkta sabahlanmıştı. 2011'in Kasım'ında yani Gezi olaylarından neredeyse 1,5 yıl önce kayda geçen o deneme çekiminde ortaya atılan slogan da belli ki özenle seçilmişti. İradesini sandığa yansıtan millete vurulacak darbe yavaş yavaş olgunlaşıyordu. Kazanın altı kaynamaya başlamıştı artık. Ayaklan sözü tutmuştu. İçinde protesto, eylem, işgal, istifa kelimelerinin geçtiği sloganlar çoktan atılmaya başlanmıştı. Kalan günlerde 11-11-11 kodlu Ayaklan İstanbul filmini yeni filmler ve gençliği işin içine çekecek yeni ezgiler takip etti.
3: Doğu Sikrit'te

0: tam bu noktada ilginç birkaç nota ihtiyaç var. İstanbul'a ayaklanma çağrısı yapan o şarkıcı çok geçmeden televizyon yıldızı da oldu. Üstelik katıldığı programın ismi Bana Dinden Bahsetti. Ve ilginç bir diğer not. Katıldığı programın sunucusu Gezi Cemaati'nin lideri İhsan Eli Açık'tı.
1: Şimdi bu Gezi için yaptığın parça değil mi? Gezi için yap. Onu mu anlatıyor? Gezi mi anlatıyor? Tamam.

0: Suda son ve en ilginç not. O şarkıcı internette bir de bu görüntüsüyle ünlendi. Bana Dinden Bahset programında isyan türküleri seslendiren o şarkıcı aslında bir madde bağımlısıydı ve ayaklanma çağrısı ondan geliyordu.
1: Tekrar üflüyorum. Üfledikçe üflüyorum. Balık kokusu bana geliyor. Balık kokusunu seviyorum, tamam mı?
0: Kazan artık yavaş yavaş da olsa kaynamaya başlamıştı. Ama sadece internete yüklenen o videolar ya da sosyal medyadan yayılmaya başlayan mesajlar yeterli değildi. Topyekun bir kalkışmaya, hükümetin her icraatını kökten kötüleyen hareketlere, bildirilere, eylemlere, yazılara ihtiyaç vardı. Darbe ilmek ilmek örülmeliydi. Kalabalıklar yavaş yavaş o karanlık güne hazırlanıyordu. Ancak darbe girişimi o günlerde Taksim Meydanı'nda değil, beklenmedik bir başka yerde sahneye konuldu. Teröristlerin ve tetikçilerin ön planda olduğu günlerdi. Ama kimse yargının da onlarla aynı safta buluşmasını beklemiyordu. Müsteşarı ifadeye çağıran Cumhuriyet savcılarının amacı belliydi. Esas mesele milli iradeydi, Recep Tayyip Erdoğan'dı. Erdoğan geri adım atmadı, aksine öne çıktı. Milletin kaçan, kısan, saklanan, geriye çekilen değil, meydan okuyan lidere ihtiyacı vardı. Ve o bunu biliyordu. Hodri meydan dedi.
2: Bölücü terör örgütünün yayın organlarında çıkmış olan haberleri kalkıp da müsteşarıma yıkmaya kalkarsanız, onun üzerinden müsteşarımı yargılarsanız, bunu kabul etmemiz bizim hiç mümkün değil. Çünkü onlar hayatlarını koyuyorlar bu işe. Benim MİT müsteşarım kalkıyor, adaya bile gittiği zaman yani bir şey için gidiyor. Nedir? İşte az önce konuştuğumuz ve ülkenin gündemini işgal eden terörle mücadelede acaba biz ne yapabiliriz? Nereden terörle mücadele noktasında daha faydalı adımlar atabiliriz? Bu arkadaşlarımız bunun mücadelesini veriyor. Yani bu sadece Sayın Fidan döneminde değil. Yani ben ilk defa Emre Bey'le bu işi, bu süreci başlattım. Eğer bir başbakan olarak direkt bana bağlı olan bir müsteşarıma ben sahip çıkmazsam, çünkü ona talimatı veren benim. Ha, eğer alacaksanız o zaman beni alın.
3: Benim de yargılandığım fuhuş ve askeri casus denilen davada eski bir istihbaratçı olduğum için benim üzerinden MİT'e soruşturmayı sıçratacak bir kirli plan hazırlandı. Ve o dönemde Ankara'dan gelen bir heyete de ben buna bilfiil söyledim. Burada nedir plan diye sormaya geldiklerinde bütün plan benden Milli İstihbarat Teşkilatı'na soruşturmayı sıçratmak, oradan Sayın Fidan'a, Sayın Fidan'dan da Sayın Erdoğan'a gidecek bir süreci tetiklemekti amaç dedim. Ki planlandığı gibi de aslında yürütüldü.
4: Karşı koyabilecek devletin bir Milli İstihbarat Teşkilatı kalmıştı. Hakan Fidan'ın gözaltı kararı aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan'a, o dönemki başbakanımıza, haberin olsun sana da geliyoruz diye bir gözdağı vermekten bahsediyor.

0: şey değildi.
1: Müsteşarı kimin ifadeye çağırdı? Onu ifadeye çağıran savcıların devlet içindeki devlet yapılanmasına nasıl hizmet ettikleri kalan günlerde ortaya çıktı. Hatta paralel devlet yapılanmasının kanlı terör örgütüyle birlikte nasıl hareket ettiği de anlaşıldı. Ama o darbe girişimi de iktidarı deviremedi. Satranç tahtasının başına oturan Vesayet işte o gün bir gerçeği fark etti. Tek bir darbeyle millet iradesi asla yıkılmıyordu. Darbeleri ardı ardına vurmak gerekliydi. Türkiye seri darbe girişimleriyle işte o günden sonra tanıştı. Daha MİT krizinin tartışması bitmeden Ertuğrul Özkök köşesine işte bu provokatif cümleleri yazdı. Mısır'daki darbeye atıf yapıp Türkiye'nin tahriri neresi olacak diye sordu. Yazı şifrelerle doluydu. Kendine Türkiye'yi okuyamayan adam diyen Ertuğrul Özkök yazısında 4 tahminde bulundu.
2: Ertuğrul Özkök, 5 Haziran 2012. Türkiye'nin tahriri neresi olacak? 1. Dindar nesil yetiştirmek isteyenler sükutu hayale uğrayacak. Bir gün onlar da bu çağda tornadan insan çıkarmanın mümkün olmadığını anlayacaklar. 2. Dindar nesil yetiştiremeyenler ne yazık ki azınlık da olsalar iki tarafta da kindar bir nesil yetiştirmeyi başaracaklar. Onların yarattığı bu sorunu ne yazık ki gelecek nesiller yüklenecek. 3. Dindar nesil yetiştirmek için her alanda gaza bastıkça tepkiler büyüyecek. 4. İddia ediyorum ki ilk büyük tepkiler İmam Hatip okullarında başlayacak. Tepkinin ilk tahrir meydanı oraları olacak. Oralardan binlerce Ahmet Hakan mezun olacak. Üstelik bu isyanın bayraktarlığını, muhafazakarlaştırdıklarını, dindarlaştırdıklarını zannettikleri kızlar yapacak. Türkiye'yi okuyamayan bu adamın yazdıklarını bir kenara not edin. İleride tekrar bakarsınız.
1: Gezi'ye yani o provokasyona daha bir yıl vardı ve isyan şartları yavaş yavaş olgunlaşıyordu. Yine de dahası gerekliydi. 2012 yazının yeni sloganı bu defa diren, dans et ve ayaklan oldu. Görevi ise CHP'nin televizyonu üstlendi. Ve 2012 sonbaharı. Gezi'nin jönü işte o günlerde yeniden ortaya çıktı. Kasım ayıydı. Yani büyük isyana 6 ay vardı. Sahneye bir oyun konuldu. Oyunun adı Mi Minör'dü. Oyun olmayan bir ülkede geçiyordu. Elbette inanana. Senaryo netti. O olmayan ülkenin bir lideri vardı ve gençler ona karşı ayaklanıyorlardı.
3: Eğer sokağa tüküren bir kadın görülürse amile edilerek tükürük bezleri alınacaktı. Temiz sokaklar hepinize hayırlı olsun.
1: Gezi kalkışmasına 6 ay vardı daha. Ama senaryo aşağı yukarı hazırdı. O oyunda Gezi'de yaşanacak sahneler tek tek prova edildi. Kırmızılı kadın da oradaydı, çevik kuvvetti. Hatta Gezi'yi organize edenlerin cansız bedenini sömürdüğü çocuklar üzerinden simgeleştirdiği ekmek figürü.
4: Biz internette bir araya geldik. Oyuna ilk geldiğimizde başkanı deviremedik, başkana karşı.
5: Evet, ama çok
4: ama internetten tanımadığımız pek çok insan da desteğiyle bugün
5: burada.
1: Senaryoda her ayrıntı vardı. 6 ay sonra oynanacak asıl oyunun premieri yani ilk gösterimi o gece büyük bir başarıyla sahnelendi. O oyunun yazarı ise kısa süre sonra ekranlarda göründü. Asıl amacının ne olduğu belliydi. O da diğer

0: Yerde medya da devredeydi hala ve hala körükleme görevinin gereğini yerine getirmekle meşguldü. Bekir Coşkun Gezi ile simgeleşecek olan barikat başlıklı yazısını Cumhuriyet çocuklarının barikatları yıkmaya başladığına akılları bir türlü ermiyor cümlesiyle bitirdi. Bahane ne olursa olsun tek mesele vardı. O da darbe yapmaktı. 2012'nin Aralık ayı geldiğinde bu kez tarihi emek sinemasının restorasyon çalışmaları bahane edildi. Sinema tam da istenen yerdeydi. İstanbul'un orta yerinde, aylardır içten içe kaynatılan kazanın bulunduğu noktada Taksim'deydi. Ömürleri boyu belki o sinemaya hiç gitmemiş olanlar bu defa o sinemanın restorasyon projesini bahane edip buluştu. Ama ilginçtir, birilerinin emek sineması bahanesiyle Taksim'de olduğu o gün başkaları da oradaydı. Herkes oradaydı. O gün yaklaşıyordu. Ve gün yaklaştıkça saflar daha da sıklaşıyordu.
1: Benim sinema yaparken çok fazla emek harcamadığımı düşünenler var. Doğru. Çünkü emek harcanmaz. Sevgili bu yabancı misafirlerimiz olduğu için çevrilmesi gereken şeyler var. Sinemacının, sinema severin ödüllerle onur edilmesi onun için bir gazdır. Sinemacının gazı da yalnızca ödüllerdir. Takdirdir, sinema sevgisidir, sinema aşkıdır. Öyle değil mi arkadaşlar? Burada yabancı misafirler için gazı motivation olarak motivation çevirmek istiyorum. The gas is motivation.
0: Yan yana gelme, birlikte poz verme dönemiydi o günler. Ünlü simalar konuşacak, kalkışmaya destek çıkacak ve onlar konuştukça ismi alfabenin ünsüzlerinden türetilen terör örgütlerinin önü açılacaktı. Çok değil, 5 ay kadar sonra gösterime girecek büyük oyunun temelleri daha o günden atılıyordu.
1: Çok desteğiniz oldu. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.
2: Her zaman.
1: Çok sağ olun.
2: Her zaman. Eksik olmayın. Keyifli bir gece geçireceğiz.
1: İnşallah. İnşallah. Elimden geleni yapacağım.
0: En ince ayrıntılara dahi özen gösteriliyordu. Komedyenler, şarkıcılar, oyuncular işin içinde olmalıydı. Sonra medya işin içinde olmalıydı. Adına ister üst takıl denilsin, ister gezi zekalı, işte onlar da işin içinde olmalıydı. 2013'ün Şubat'ında Amerika'da bir zirve toplandı. Zirvenin konusu ilginçti. Daha ortada gezi yoktu ama Amerika'daki o zirvede Taksim Meydanı acaba Mısır'daki Tahrir Meydanı'na ne kadar benziyor sorusuna cevap arandı. Zirvede politik olmayan Türk gençliğini sokağa indirerek canlı tutmak için üretilen senaryoya verilen isim de özenle seçilmişti. İstanbul İsyanı. Zirveye dünyanın yakından tanıdığı işte bu yüzler katıldı. Amerika Birleşik Devletleri eski savunma bakanı Donald Rumsfeld oradaydı. Dünya Bankası eski başkanı Paul Wolfowitz oradaydı. Amerikan dış politikasının en yetkin ismi Profesör Bernard Lewis ve Karanlıklar Prensi unvanıyla ünlenen Reagan dönemi başkan başdanışmanı Richard Pearl oradaydı. İsimleri hep karanlıkta kalan 6 da Türk vardı orada. O karanlıkta, o zirve sürerken İstanbul'daysa senaryo kaldığı yerden devam ediyordu. Artık bahar gelmişti. Kalkışma yakındaydı.
3: İstanbul Emek Sineması'nın, Yeşilçam'ın tarihinin korunmasını isteyenler bir kez daha İstiklal Caddesi'nde buluştu. Eylemde hem "Emek bizim, İstanbul bizim" diye slogan atıldı, hem

0: ve temsili sinema biletleri yırtıldı.
1: Emeği yıkmak demek, o toplumsal hafızaya saldırmak demek.
2: Emek sinemasının restorasyonunu protesto bahanesiyle bir araya gelen kalabalığın hedefi gezi öncesi son provayı yapmaktı. 7 Nisan 2013 günü, yani o kara günden hemen önce, o prova da eksiksiz yerine getirildi. Artık her şey ve herkes hazırdı. Aylardır provası yapılan oyun sahneye konulabilirdi. Sloganlar belliydi. Eylem tarzı belliydi. O oyunda kimin hangi rolü üstleneceği, nerede nasıl duracağı ve nasıl bağıracağı bir nakış gibi işlenmişti. Dünya bitmek bilmez bir ekonomik krizin tam ortasındaydı o Mayıs'ta. Borsalar çöküyor, ekonomiler küçülüyordu. Ama dünya haritasının tam ortasında yer alan, üç yanı denizle çevrili dev yarımadada krizden eser yoktu. Orası dünya küçülürken büyüyen, krizlerin teğet geçtiği ülkeydi. Türkiye 60 yıllık IMF belasından işte o Mayıs'ta kurtuldu.
3: Türkiye uzun bir aranın ardından uluslararası para fonuna olan borcunu ödedi, sıfırladı ve bu borcu kapattı.
2: Avrupa'nın devlerini oyunun dışına itecek dünyanın en büyük havalimanı için ihale de yine o Mayıs'ta yapıldı. Bahar adı gibi umutla gelmişti Türkiye'ye. Boğaza takılacak 3. altın gerdanlığın inşaatı yine o yıl o Mayıs'ta başlamıştı. Üst aklın boğazlar üzerinde yüzyıllardır kurguladığı planları alt üst edecek Kanal İstanbul projesi de aynı Mayıs'ta hayata geçti. Hatta dünyanın en büyük nükleer santral ihalesi için imzalar da yine o Mayıs'ta atıldı. Dünya Türkiye'nin ne denli büyüdüğünün artık farkındaydı. Ve herkes Türkiye'nin daha da büyümeye hazır olduğunu biliyordu. Türkiye'nin kredi notları yine o Mayıs'ta yükseltildi. Ve faiz belası. Türkiye o Mayıs'a kadar ne kazanıyorsa faize harcıyordu. Sonra yine borç alıyor, yine faiz ödüyordu. Döngü yine o Mayıs'ta kırıldı. Bahar memlekete bahar gibi gelmişti. Ve birileri tek darbeyle yıkılmayan milli iradeye karşı seri saldırılara hazırdı. Söz sırası uzun süredir ayaklan, dans et ya da diren sloganlarıyla öne sürülen piyonlardaydı. Ve artık filmler daha profesyonelce çekiliyor.
4: Müjde! Kentsel dönüşüm İstanbul'da tüm hızıyla devam ediyor. Kentimiz dönüşüyor, güzelleşiyor. Emek sinemasını yıkmıyoruz. Taşıyoruz, güzelleştiriyoruz. İnci Pastanesi'nin binası restore edilecek. Zaten çok eskimişti.
2: Mehmet Ali Alabora'nın seslendirdiği o film internette yayına girdiğinde Mayıs ayının ortalarına koruma girmişti.
5: Koruma kurulunun kararı reddediliyor.
2: Ve film açık açık bir isyan çağrısıyla bitiyordu.
5: 50 bin kişi Taksim Gezi Parkı'na geliyoruz. Kentine, meydanına, parkına sahip çıkmak için, Taksim Gezi Parkı'nı kaybetmemek için ayağa kalk. 13 Nisan Cumartesi saat 18'de Taksim Gezi Parkı'nda buluşalım.
2: Filmin mesajı netti. 50 bin kişi Gezi Parkı'na gelecekti. Ama kazanın altı ne kadar yakılmış olursa olsun, yıllar boyu onca provokasyon ne kadar sıklıkla sahnelenmiş olursa olsun, tüm bunlar o denli büyük bir kalabalığı toplamaya yetmezdi. Bir fitne ateşi yakmak gerekliydi. Çünkü tek bir fitne tüm ülkeyi yakabilir. Ve bunun için sadece tek bir hamle gerekir.

0: Burası İstanbul. İstanbul'un göbeği, göz bebeği İstiklal Caddesi. Kalabalığın tek başına hareket eden bireyleri onlar. Çoğu zaman ortak bir dünyaları yok. Ama ortaklaşa bir şey yapacaklarında orada buluşuyorlar. Bazen meydanda, bazen Galatasaray'da, bazen tünelde. Tünelden İstiklal Caddesi'ne doğru yürümeye başlayın şimdi. Taksim Meydanı'na çıktığınız an sizi Atatürk heykeli karşılayacak. Devam edin. Çok değil, biraz eskiden meydan otomobillerle doluydu. Trafik keşmekeşti. Artık sadece yayalara açık orası. Yürüyün, sağınızda Atatürk Kültür Merkezi, tam karşınızdaysa mermerden basamaklar. Tırmanın basamakları. İşte oradasınız artık. Gezi Parkı'nda. Tarih tekerrür eder. Tabii ibret alınmadığında. Türkiye 1960'ta bir 27 Mayıs sabahında darbeyle sarsılmıştı. Rastlantı ya da değil. Gezi provokasyonu o darbenin tam 53 yıl sonrasında yine bir 27 Mayıs sabahı patlak verdi. Günlerden pazartesiydi. Her şey o gün başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Taksim Meydanı'nın yayalaştırılması projesine kısa süre sonra o parkta arzı endam edecek CHP'li üyelerin de oyuyla onay vermişti. Hedef İstanbul'un en çok turist ağırlayan merkezindeki trafik keşmekeşini çözmekti. Proje kapsamında önce Gezi Parkı'nın girişindeki duvarın yıkılması, sonra da duvarın içinde kalan 5 ağacın yerinden sökülmesi gerekiyordu. İş makineleri sabah erken saatlerde işbaşı yaptı. İşte bu, birilerinin düğmeye basması ve ibret alınmayan tarihin tekerrür etmesi için yeterli sebepti. Ortada bir ağaç katliamı yoktu. Çünkü sadece ve sadece 5 ağaç yerinden sökülmüştü. Yani ağaç bile kesilmemişti. Ama birileri o projeye o ismi çoktan koymuştu. Mesele ağaç değil.
1: FETÖ terör örgütü kendisinin iktidar tarafından deşifre edildiğini, ne kadar tehlikeli olduğunun görüldüğünü ve bunun üzerinde dersenler başta olmak üzere bu yapıya karşı devletin güçlü olarak atağa geçeceğini görünce kendisini koruyabilmenin tek yolu AK Parti iktidarını düşürmek olduğuna inandı ve Gezi kalkışmasını bu konuda bir fırsat gördü. Özellikle o dönemde solun o işgalle sloganıyla var olan hareketini kitlesel bir harekete dönüştürmeyi hedefledi. Göstericiler emniyet güçlerinden Taksim'den polisin çekilmesini istediğinde dönemin emniyet koruma müdür yardımcısı Mithat Aynacı, bizim böyle bir derdimiz yok, orada polisimiz yok, istediğiniz gibi alana girebilirsiniz, istediğiniz yapabilirsiniz diyerek doğrudan dolayı göstericileri Taksim meydanında eylem yapmaya tahrik etmiş, teşvik etmiştir. Taksim'de eylem yapmaya kalkışan grupların üzerine yine aynı emniyet müdür yardımcısı, yani Mithat'ın talimatıyla polis çok orantısız güç kullanarak öylesine bir müdahale etmiştir ki bu müdahaleler tüm Türkiye'de televizyonlardan naklen halka gösterilip kamuoyunda infial uyandırılırken bir yandan da tüm dünya gündeminde Türkiye'de ne oluyor, bu devlet eliyle polis terörü ne oluyor diye müthiş tepkiler doğmaya başladı. Ki bu kişi 15 Temmuz gecesi nerede çıktı? İstanbul Belediyesi'ni işgal etmeye gelen tankın içinde çıktı. Yani FETÖ'nün gene bir emniyet müdürü olarak.
0: İlk gün sadece 5 kişiydiler onlar. Ve ancak destek bulur, seslerini duyururlarsa daha kalabalık olabilirdiler.

ancak kalabalık olurlarsa demokrasiye baş kaldırabilir, sandıkla geleni zorla alaşağı edebilirdiler. Hiçbirinin acelesi yoktu. Ertesi günü beklediler. Ertesi gün, yani 28 Mayıs 2013 Salı sabahı da beklediklerini fazlasıyla buldular. O sabah, o parka muhalefeti temsilen CHP'li Gürsel Tekin vardı. Medya, ana muhalefet, hatta bölücü muhalefet, yani yıkım ekibi iş başındaydı. Sandıkla yenemeyecekleri iktidarı sokak hareketleriyle yıkmaya an biçmişlerdi. Bir başka deyişle, aylardır ilmek ilmek işlenen darbe planı için işaret verilmiş, düğmeye basılmıştı. Ama Alev'in daha da harlanması, oraya toplanması beklenen muhtemel kalabalığın kışkırtılması gerekiyordu. Bunun için de provokasyonlara yol açacak araçlara ihtiyaç vardı. En hassas noktalarda pusu kuranların ve o kirli senaryoda provokasyon rolünü üstlenenlerin bir an önce işlerini yapması, yani harekete geçmesi gerekiyordu. Mesela o kadın. Ne tesadüf ki o sabah evinden çıkarken kırmızı bir elbise giymeyi tercih etmişti. Ve ne tesadüf ki en önde o vardı. Ve ne tesadüf ki poz vermeyi iyi biliyordu. Kıvılcım alev almıştı artık. O kadının başına gelenler ertesi gün gazeteler aracılığıyla tüm Türkiye'ye servis edildiğinde artık önü alınamaz provokasyon silsilesi hayata geçmişti. Kırmızılı kadın ertesi gün Posta gazetesine reklam malzemesi oldu. Posta mesajı "Nefes almak istiyoruz" cümlesiyle verdi. Doğan'ın postası aynı gün haberi iç sayfalarda verirken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün artık gelenekselleşen kanlı cümlelerini de öne çıkardı. Ve Cumhuriyet gazetesi. O da yine o gün ağzındaki baklayı çıkarmayı tercih etti. "Erdoğan sona doğru gidiyor" başlığı aslında haber değil, bir temenniydi. Sözcüye göre ise parktakiler sadece Gezi Parkı'nı yıktırmayız dedikleri için biber gazı yemişlerdi. Öyle ya, polise mukavemet yoktu. Kırmızılı kadın masumdu ve oraya sadece gezmeye gelmişti. Yıkım ekipleri iş başındaydı artık ve saflar çok netti. AK Parti'de yıllarca bakanlık yapan Ertuğrul Günay da daha ilk anda ortaya çıkanlardandı. O da "bu hunharlıktır" demişti. Paralel manşetler her yerdeydi. Adı kısa süre sonra resmen paralel terör örgütü olacak Pensilvanya merkezli yapılanmanın yurt dışına yayın yapan Today Zaman gazetesi olan bitene direniş ismini daha en başta koydu. Yani medya bir yanda bir kez daha üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getiriyordu. Herkes oradaydı artık. Solcu da oradaydı. Kendine din adamı diyen ama kutsal değerleri darbeye malzeme edenler de. O günden sonra o parka alfabenin ne kadar sessiz harfi varsa ismi o harflerden türeyen terör örgütleri de geldi. Paralel teröristler de. Bir başka köşede futbolla yatıp futbolla kalkanlar duruyordu. Tribünde birbirine bıçak çeken, birbirlerinin kutsallarına hakaret eden holiganlar nasıl olduysa mesele hükümeti devirmek olunca yan yana gelmişlerdi. Hemen hemen her gece her eve dizilerle giren ünlüler de oradaydı artık, ünlenmek isteyenler de. O parka gelenler arasında

0: komedyenler de vardı, kendini komik sananlar da. Kırmızılı kadın zaten baştan beri oradaydı. Ama artık yeni semboller de oluşuyordu. Bu kez siyahlı bir kadın tazikli suya direniyordu. Gazdan gözü yana ve bunu seyirciye yana yakılı anlatan spiker de vardı orada.
1: Gaz kokusu var şu an.
2: Çok ağır, çok kesin.
1: Ben arkadaşlarımdan, yani çok ağır bir gaz kokusu var. Nereden geldiğini tam
2: anlamadım. Aşağıdan geliyor, stadın oradan geliyor.
1: Eğer arkadaşlarımda varsa bir tane şey istiyorum. Çünkü benim şu anda gözlerim...
2: Bana da fena geliyor.
1: Fena geliyor. Yoğun bir gaz var. Hakikaten benim için bir hayli güç. Çünkü alerjik bir astım yaşıyorum. Evet Levent.
2: Bu arada
1: çok özür dilerim. Benim gözümde
2: sana.
1: De çünkü
2: bende de var. Bende de var.
1: Arkadaşlar bir mendil alabilir miyim? Çünkü benim sevgili seyirciler, benim gerçekten en sıkıntı yaşadığım şey ciddi bir göz rahatsızlığım var ve bu yayın için benim şu anda yaptığım şey biraz zor. Gaz maskeleri var.
2: Taksim'e gelirken Enver bunları düşünecek.
1: Getirdik ama yani.
0: Sadece oğlunu düşündüğü için tomaların önüne yatmayı düşündüğünü ağlamaklı ses tonuyla anlatan gazeteciler de oradaydı.
3: Ben de bir babayım, orada oğlum var ve gerekirse gidip o tomaların önüne yatacağız. Başka yolu yok yani, çocuklarımızı koruyacağız ve istedikleri nedir yani, bir farkı koruyor bu çocuklar. Bu şiddet neyin şiddeti yani, neyin intikamı alınıyor?
4: Hiçbir yere gitmeyeceğim, buradayım ya. Hayırdır?
0: CHP'li vekil de oradaydı. Gitarlı çocuk da, doktor önlüklü adam da, çapulculuğu savunan banka genel müdürü de, hatta kendini çapulcu zanneden milyarder de. Park her geçen gün ithal gençlikle birlikte daha da kalabalık bir hal alıyordu. Hepsi oradaydı ve hepsi senaryoda kendilerine biçilen rolü eksiksiz oynadı. Öyle ya, kırmızı elbiseli bir kadın sadece ama sadece ağaç için geldiği parkta ve sırf çevre duyarlılığı olduğu için söz dinlemez bir polis tarafından durduk yere gaza boğulmuştu. Yani artık yeterdi. Hükümet çok ileri gitmişti, derhal devrilmeliydi. Reya, hükümet kim oluyordu ki o kırmızılı kadına gaz sıkabiliyordu? Bu bile ayaklanma için başlı başına yeterli sebepti.
5: Gezi Parkı eylemleri biliyorsunuz birkaç ağacın sökülmesiydi. Hatta yerini değiştirilmesiydi, taşınmasına güya bir yeşil ve çevre hareketi görüntüsüyle başlattılar. Fakat hemen bir iki gün içinde anlaşıldı ki bu eylemi yapanlar ve organize edenler bu çevre ve ağaç temasından yola çıkarak bir geniş Türkiye çapında bir sokak eylemleri başlatmak ve mevcut milli iradenin seçtiği hükümeti sokak eylemleriyle devirmek olduğu da anlaşıldı. Daha sonra bu eylemin organizatörleriyle yapılan görüşmelerde de bunlar da Türkiye'ye yapılacak bazı yatırımları, işte bazı köprüler yapılmasın, şunlar yapılmasın gibi dayatma, gayrimeşru bir dayatma içerisinde oldukları.
0: Peki neydi yapılması istenmeyen? Onlar gerçekten de o parka tarihi Topçu Kışlası'nın yapılmasını mı engellemek istiyordu? Yoksa Taksim'in yayalaştırılma projesine mi karşıydılar? Gerçekte ne istiyorlardı onlar? İşte o gün o soruya da cevap verdiler. Ne istediklerini söyleyemediler ama ne istemediklerini tek tek anlattılar. Geleceğe dair projelerin hepsine karşı istediler.
6: Göztepe Parkı, Kuşdili Çayırı, Haydarpaşa Garı, Atatürk Orman Çiftliği ve çeşitli kamusal alanlarımızı hedef alan kamp projelerine karşıdır. İstanbul'un tüm ormanlarını yok edecek, su kaynaklarını kurtaracak olan ve utanılmadan bugün törenle temel alanı, temeli atılan 3. köprü projesine karşıdır. 3. köprüye müşteri sağlayacak ve İstanbul'un kuzeyinin rant odaklı yapılaşmaya açılmasının önünü açacak

0: Karadeniz'den başlayarak vücut çekmeceye kadar ulaşan bir hasta. Tüm doğal kaynaklarımızı yok edecek yeni İstanbul projesine karşıdır. Emek başta olmak üzere sinemalarımızın, tiyatrolarımızın ve tüm kültür yapılarımızın yok edilmesine karşıdır. Bizans, Osmanlı ya da Cumhuriyet dönemi ayırt edilmeksizin İstanbul'un tüm tarihinin kan tadına yok edilmesine karşıdır.
1: Liste uzun. O gün orada buluşanlar, başta dev projeler olmak üzere her yeniliğe, milletin lehine her gelişmeye karşıydı. O gün günlerden 29 Mayıs'tı. Yani İstanbul'un fethinin yıl dönümüydü. Duvarlara, içi tarihe ve ata mirasına ihanetlerle dolu bu yazıları tam da o gün Gezi Parkı'nda buluşanlar yazdı. Aslında tarihi reddediyorlardı onlar. Zulüm 1453'te başladı derken içlerindeki Bizans sevgisini afişe ediyorlardı. Zulüm 1453'te başladı derken hedeflerini, bitmeyen kinlerini, yıllarca süren hesaplaşmalarını dile getiriyorlardı. Amaç cennet vatanı cehenneme çevirmekti. Ve vatanı cehenneme çevirmek için kurulan koalisyon artık daha da büyüktü. Nitekim ertesi günün gazetelerinde o koalisyonun izi tüm çıplaklığıyla görülecek ve bu defa manşet kardeşliği kurulacaktı. Cumhuriyet, İstanbul'un iki yakasını birleştiren köprüye sürmanşetinden katliam köprüsü dedi o gün. Aynı başlık Sözcü'de de vardı. O da Osmanlı'nın temeli atıldı demeyi tercih etmişti. Ve bütün bunların sebebi köprüye verilen Yavuz Sultan Selim ismiydi. Birileri bunu da bahane etti. Ama millet sahipsiz değildi. Milletin lideri de öyle. Başbakan Erdoğan milletten aldığı güçle konuştu. Birileri ne var canım, çevreye duyarlı gençler ağaçları savunuyor derken Recep Tayyip Erdoğan milleti meselenin o kadar da basit olmadığına uyandırdı.
2: İşte birileri geliyor Taksim Meydanı'nda, yok Gezi Parkı şöyle olmuş böyle olmuş, o da gelip gösteri yapacaklar, şudur budur vesaire. Ne yaparsanız yapın, biz kararı verdik, verdiğimiz gibi bunu işleyeceğiz. Eğer tarihe saygınız varsa, tarihe saygınız varsa önce o Gezi Parkı denilen yerin tarihi nedir onu araştırmak. Ha biz orada tarihi yeniden ihya edeceğiz. Bir diğeriyle orayı tamamıyla Taksim Meydanı'nı yayalaştırarak insanın emrine sunacağız. İnsanoğlu orada gezip dolaşacak.
1: Hep aynı yüzler, hep aynı gerekçeyi ileri sürdüler. Oysa mesele ne ağaçtı, ne yayalaştırma projesiydi.
3: Nöbet çizelgesine adımızı yazdırdık. Git diyecekler, gideceğiz, gel diyecekler, geleceğiz.
4: Bizim ağaca ihtiyacımız var. Zaten İstanbul'da en büyük eksiklik ağaç.
1: Mesele milletin lehine olan o projeleri bahane edip içinde baskı ve zulüm kelimeleri geçen gösterişli cümlelerle gösterişli yalanlar söyleyip gençleri sokağa dökmekti.
5: Vatandaş Taksim bizimdir diyor, Taksim'e sahip çıkıyor, ranta sahip çıkanlar polis gücüyle onları oradan kovmak istiyor. Taksim'de Gezi Parkı'na sahip çıkan bütün İstanbullulara yürekten şükranlarımızı sunuyoruz.
1: Tarihin en karanlık, daha doğrusu kızıl renk.

0: bir şafak vakti. Kim oldukları belli değildi. Ya iddia edildiği gibi zabıta veya polistiler, ya da yine iddia edildiği gibi devlet içinde devlet kuranların emrindeki paralel memurlar. O şafak vaktinde Gezi Parkı'nda buluşup o parkı işgal edenlerin çadırlarını ateşe verdiler. İlk simge kırmızılı kadındı. Gezi o kadınla haber olmuştu. İkinci simge yanan çadırlar oldu. Senaryoya "Bak görüyor musun polis masum gençlerin çadırlarını nasıl yaktı?" cümlesi o gün eklendi.
1: O çadırların toplatılması ve yakılmasıyla birlikte birdenbire bir kıvılcım orada çakıldı. Yani bir fitil ateşlendi. Fitil ateşlenmesiyle birlikte hem uluslararası toplumun, özellikle uluslararası medyanın dikkati İstanbul'a, Gezi Parkı'na ve hükümete çevrildi. Hem de profesyonel örgütler, özellikle de terör örgütleri ve bunların sokağa hareketlendirmeyi bilen eylemcileri İstanbul'da sahaya çıktı. Sonra Türkiye'nin değişik illerine de yayıldı. Yani masum bir çevre hareketi gibi gözüken faaliyetin aslında sokak hareketleriyle hükümeti devirmeye dönük bir faaliyete doğru evrildiği ve bu amaçla hem fon temin edildiği hem uluslararası istihbarat örgütlerinin devreye girdiği de anlaşıldı.
0: Artık alev iyiden iyiye harlanmıştı. Ve artık yerli yabancı, gazeteci, televizyoncu kim varsa oradaydı. Her kamera polise edilen küfürleri kaydediyor, her kulak o cümleleri duyuyordu. Her pankarta milli iradeyi ayaklar altına alan yazılar yazılıyor ve herkes o yazıları, havada uçan o taşları, savrulan o sopaları görüyordu. İlginç bir tesadüf, 31 Mayıs 2013 Cuma günü Gezi Parkı'nda olan bitenler, Milliyet, Zaman, Taraf, Bugün, Hürriyet ve Posta gazetelerinde aynı başlıkla haber oldu. 6 gazete de parkta gece yaşananlara şafak baskını demeyi tercih etti. İddia edilenin aksine medya Gezi Parkı günlerinde çok ama çok özgürdü. Manşetlerden açık direniş çağrıları yapılabiliyor. Anayasal zeminde meşru ve seçilmiş iradeyi yıkmak adına herkes o parka davet edilebiliyordu. İlginçtir, yine o günün gazetelerinde Anayasa Mahkemesi Başkanı da vardı. Ama görevi anayasayı korumak olan kurumun başkanı, hükümeti devirmeye yönelik darbe planını değil, hükümeti eleştiriyordu. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın sözleri o gün Zaman'a, Taraf'a, Bugün'e büyük harflerle yazıldı. O park, parktaki birkaç ağaç, sonra "Nefes alacak yerimiz kalmadı" sloganları veya 3. köprüye verilen Yavuz Sultan Selim ismi. Bunların tümü birer bahane. Eğer hedef gerçekten de ağacı korumak olsaydı, ya da gerçekten köprünün ismi beğenilmemiş olsaydı, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın yine de konuşması gerekir miydi? İşte bu zor soru ortalık yerde dururken, bu kez yeni hamle muhalefetten geldi. CHP o günkü Hürriyet gazetesinden 1 Haziran günü Kadıköy Meydanı'nda bir miting yapacağını bu afiş eşliğinde duyurdu. O sırada Taksim Meydanı da, eğer CNN Türk televizyonunun dediğine bakılırsa, tam bir cehennemi yaşıyordu. Hem de öyle bir cehennemdi ki bu, her yerde can çekişenler vardı. Eğer muhabirin dediği doğruysa, meydan meydan olmaktan çıkmış, bir işkence haneye dönüşmüştü.
2: Nevşin, ne kadar yayında kalacağız bilmiyoruz çünkü her saniye müdahale devam ediyor ama tek isteğimiz gerçekten burada ne olduğunu anlatabilmek. Herhalde cehennem böyle bir yer, aralıksız müdahale devam ediyor. Artık haber yapmayı bıraktık, gerçekten insanların hayatını kurtarmaya çalışıyoruz çünkü canlı yayın araçlarının olduğu noktaya sığınıyorlar, çığlık atıyorlar, yağın başımızda can çekişiyor insanlar.
0: O gün Fox televizyonu da tırnak içinde bir başka büyük habercilik başarısına imza attı. Fox'a göre polis durduk yere gaz sıkıyordu ve eylemciler aslında hiçbir şey yapmıyor, sadece polise karşı kendilerini taşla savunuyorlardı. Tam bir algı yönetimi başlamıştı. O habere atılan başlıksa niyeti açık ediyordu. Başlık, her şey zaten polis yüzünden oluyor demenin başka bir yoluydu.
3: O alışıldık yöntemini değiştirdi. Gazı, suyu bıraktı, konuştu polis. Çabalar sonuç verdi. Polisin konuştuğu göstericiler diğerlerini ikna etti.
4: Bekle, atma, bekle.
3: Gazın yerini karşılıklı sağduyunun aldığı zamanlarda şiddet sona erdi.
5: Şiddet dursun artık, yeter. Yeter yani.
3: Ses yükselttiler. Gezi Parkı eylemlerine damga vurdular. Bilgisayar başında, siyasetin dışında diye tanımlanırlardı ama öyle olmadıklarını gösterdiler. Mizah dergilerinin çıtasını yükselttiler. Politik mizahla tüm Türkiye'nin dikkatini çektiler.
6: Ben burada, bu hayat bu şekilde kalacaksa yaşlanarak ölmeyi, burada yaşlanarak ölmeyi tercih ediyorum.
3: Okuyorlar, ders çalışıyorlar, ağaçların gölgesinde tazecik aşklar yaşıyorlar.
7: Çapulcu musun vay vay, eylemci misin vay vay, çapulcu musun vay vay, eylemci misin vay.
0: İşte tüm bu kışkırtıcı dil meyvelerini kısa sürede verdi. 31 Mayıs 2013 gecesi Türkiye yakın tarihinin en karanlık saatlerini yaşadı. O gece Taksim Meydanı'ndan İstiklal Caddesi'ne uzanan hat boyunca yüz binlerce kişi buluştu. Sokaklar o uzun caddede adım atacak yer kalmayana kadar dolduruldu. Ve ağaç için buluştuğunu iddia edenler yakmaya, yıkmaya, polisle çatışmaya başladı. O gece İstiklal Caddesi boyunca talan edilmedik tek ara sokak, yağmalanmadık tek iş yeri, kırılmadık tek cam, gasp edilmeyen tek mağaza ve kafe kalmadı. İş yerlerinden çalınan masa ve sandalyeler cadde boyunca sokak girişlerinde barikat olarak kullanılıyordu ve kalabalık her geçen dakika daha da büyüyordu. Çoğunluğu neyi niçin yaptığını bilmeyen insanlardan oluşan ama içinde her şeyi çok iyi bilen ajan ve provokatörleri de saklayan kalabalık o gece Taksim'i yaktı. Mega kent İstanbul'da artık zorbalık ve anarşi hüküm sürüyordu. Polis ise olan bitene karşı elindeki tek tedbiri uygulamaya çalışıyordu. Öyle ya, polis zaten bu yüzden vardı. Halkın güvenliğini sağlamak, esnafın daha fazla zarar görmesini engellemek için. Polis dünyanın her yerindeki meslektaşlarının yaptığı gibi gazla ya da suyla çığırından çıkmış ve amacı belli kalabalığı oradan uzaklaştırmaya çalışıyordu. Ve birileri senaryosunu yazdıkları oyunun izleyicisi çoğaldıkça ve gençlerle polis karşı karşıya geldikçe bundan zevk alıyor, ellerini ovuşturuyordu. Olan biten ne varsa onların kışkırtmasıydı. Atılan her slogan önceden hazırlanmış, duvarlara yazılan her küfür reklam yazarlarının kaleminden çıkmıştı. Ama beklenen olmuyordu. Bir yerlerde kararlar alınıyor. Projeler, sloganlar, afişler üretiliyor. Polisle çatışılıyor, hatta gençler ölüme sürükleniyor. Ama tam olarak istenen şey yine de gerçekleşmiyordu. Beyoğlu'na gitmeyen, olan biteni evinden takip eden milyonlar sessizce bekliyordu. Hükümet istifa diye bağırdılar ve bağırdıkça o güne dek hükümetleri hep istifaya sürükleyenler bu kez beklemedikleri bir feraset, kararlılık ve azimle tanışmışlardı. İşte bunun üzerine yeni ve sinsi bir plan daha devreye alındı. Evet, olaylar yeterince büyümüştü. Ama belli ki kalabalık yetmiyordu. Binlerin on binlere, on binlerin yüz binlere, hatta yüz binlerin milyonlara dönüşmesi gerekiyordu. Büyük kalabalıkların sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin her yerinde sokağa çıkması şarttı. Belki böyle olursa, olan biteni evinde takip edenler provokasyona kapılıp sokağa çıkabilir, darbe yolu böylece daha kolay açılabilirdi.
8: Bu Gezi Parkı olaylarında da, yani bunlar ufacık olmayan delilden adam tutuklatan yapı, ufacık bir delilden insanları yıllarca süründüren, mallarına el koyan yapı, oradaki eylemleri görmezden geldi. İşte getiriliyordu adliyeye, 15-20 dakika sonra usulen birer ifade alıp tekrar bırakılıyordu, tekrar Gezi Parkı'na katılıyordu oradaki gruplar. Bırakılıyordu, tekrar gidiyorlardı. Biz soruşturmalar esnasında polisten kamera kaydı istiyorduk MOBES'e. Hepsi bozuk çıkıyordu ne hikmetse, yani getirmiyorlardı, bozuk işte savcı mı diyorlardı. Yani orada biz bunların desteklediğini hissettik.
9: Türk Baharı oluşturabilmek maksadıyla girişmiş oldukları bir kalkışmadır. Vandalizmdir. Yok etme hareketidir. Yani seçilmiş bir hükümete karşı, demokratik bir yollarla, usullerle seçilmiş, halkın iradesiyle iş başında olan hükümeti ortadan kaldırmaya yönelik Arap ülkelerinde denemiş oldukları faaliyetleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kalbinde yapabilme gayretidir. Öyle demokrasi hareket bilmem ağaç falan yeşil falan değil. Şimdiki CHP'li belediyelerin, yönetimlerin dünya kadar sağdan soldan ağaçları kesip biçtiği bu ortamda kimsenin sesi çıkmıyor. Ama dört tane ağacın yerini değiştireceğiz diye çevre mantalitesiyle bir kalkışmaya kalkmanın da, ona da fırsat vermenin de bir anlamının olmadığını biz Gezi Parkı'nda gösterdik.
0: Medya yeniden devreye girdi. Ama medyanın yeni görevi artık sadece yalan haber üretmek, sonra da o yalanları Türkiye'nin dört yanına virüs gibi yaymakla sınırlı değil. Birkaç günlüğüne de olsa olayları görmezden gelmek, Gezi Parkı'ndan hiç ama hiç bahsetmemek de iyi bir fikir sayılabilirdi. Hem böyle yapılırsa medyaya sansür uygulanıyor tezi güçlenebilirdi. Denemeye değer bir plandı bu, denendi. Gezi Parkı'na dair neredeyse hiçbir haber bir geceliğine ekranlara getirilmedi. Böylece evinde oturan ve Taksim'de ne olup bittiğinden habersiz kalanlarda hükümetin medyaya sansür uyguladığı algısı oluşacak ve toplum isyanın eşiğine sürüklenecekti. Plan işte bu kadar basitti. Olayları görmek, Gezi Parkı'ndan hiç bahsetmemek, yalan haber üretmekten daha etkili bir yoldu. Ve o oyun tuttu. Medya sözüm ona görevini yapmadıkça ve televizyonlar plan gereği sustukça ateş daha da büyüdü. Artık ortalama gezi zekasına sahip herkes, bak gördün mü, hükümet herkesi susturdu demeye başlamıştı. Provokasyon büyüyor. Gezi Parkı işte o geceden sonra İstanbul'dan taşındı. O geceden sonra İstanbul'a Ankara eklendi. Sonra İzmir yürümeye başladı. Peşinden Mersin geldi. Sonra Tunceli. Sonra İzmit. Sonra Konya, Eskişehir, Manisa, Edirne, Hatay ve Adana. Fitne ateşi Anadolu'ya sıçramıştı artık.
10: Ağaçlar katlediliyor. Polis gençlere ateş ediyor.
0: Yalanları yurdun dört bir yanına ışık hızıyla yayılıyordu. Ve görev sırası artık sosyal medyadaydı. Bu kez o medyada farklı mesajlar, özel cümleler ve kavramlar gündemdeydi. Öyle ya, eylemlerin büyümesi şarttı. Ve bunun için de ateşin hep dipdiri tutulması gerekiyordu. O gece Diren Gezi etiketiyle tam 5 milyon tweet atıldı. Anahtar kelimeler vardı. Korkuya, isyana, provokasyonlara ve sonunda da ölüm haberlerine kapı açan kelimeler özenle seçilmişti. Ve sosyal medya kendi kahramanlarını ortaya çıkarmaya başlamıştı. Hepsi ünlüydü onların, yani takipçileri vardı. Ve o ünlülerden biri onur kurtarma yarışına girişirken, bir diğeri polis teşkilatına ağza alınmayacak küfürler savuruyordu. Biri kendini komik sanıyordu, bir başkası kelime oyunuyla siyaset analizi yapıyordu. Bir diğerine göre ise mesele ağaçtı. Büyük laflar ede ede kısa süre sonra ünlenecek dönemin ünsüz tiyatrocuları, taraftarı provoke etmeye çalışan ressamlar, dizi setini gezi setine çevirmeye yeltenenler, tutunamayanlar, tutulmayanlar, geziye tutkuyla bağlananlar, hepsi tek tek sosyal medyada kahramanlaştılar. O gece Diren Gezi etiketiyle tam 5 milyon tweet atılmıştı. Anahtar kelimeler vardı ve kelimeler özenle seçilmişti. Davulcu Vedat, dozer, ağaç, piyano, kitap, çivili polis, palalı esnaf, kesin bilgi, yayalım, nöbet, AVM, deniz gözlüğü, biber gazı, kırmızılı kadın, anti asitli su, duran adam, sapanlı teyze, tangocu kız, şafak operasyonu, Wi-Fi şifresi gibi bir sürü kelime üretilmişti. Bazıları o kelimelere mizah diyordu. Ama klavyeden dökülen her bir harf aslında daha fazla ölüm, daha fazla kan ve daha fazla gözyaşı demekti. Aynı günlerde ortaya bir de Y kuşağı diye başka bir fikir atıldı. Amaç birilerine gençler çok zeki ve çok komik dedirtmekti. Oysa önlerine gelen ne varsa yakan ve yıkan o komik gençlerdi. Ama o kadarı da olsundu. Öyle ya, ne varsa gençlerde vardı.
11: Ankara'da şimdi bir genç kız öldü. Antenin altında kaldı. Ayrı ismiyle bir genç kız.
12: Bir dakika, böyle bir bilgi bize henüz ulaşmadı Sayın Keskin.
11: Bana ulaştı, ben takip ediyorum orayı.
12: Lütfen Aylin tekrar isminde, tekrar aktarır mısınız?
11: Aylin isminde bir panzerin altına gelen bir genç kız hayatını kaybetti Ankara'da.
12: Nerede gerçekleşti bu bu olay?
11: Ankara'da.
12: Neresi olduğu konusunda bilginiz var mı?
11: Efendim?
12: Tunalı civarında mı, Kuğulu civarında mı?
11: Evet,
12: nerede
11: oldu? Evet. Yok, Kuğulu değil.
12: Nerede olduğu yolunda bilginiz var?
11: Ankara'da.
12: Hayır, Ankara'nın neresinde Sayın Keskin? Size ulaşan bilgi, çünkü biz yayınımıza devam ederken protestoların sesleri buralara kadar geldi.
11: Akköprü civarında. Evet, ailenin içinde bir kız hayatını kaybetti. Yüzlerce insan yaralı. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bütün yayınlar kurumları Türkiye'deki yurttaşlarına uyarıyor. Olumsuzluklarla karşı karşıya kalmasını ve Arap Bağrı'nın başlığı yayınlar yapıyor. Ama Türkiye'de Halk TV'den harici bütün televizyon kurumları, canlı yapan kurumlar maalesef ekranlarını kapatmışlar. Bu acı tabloyu toplumumuzun duymasını engellemeye çalışmaktadırlar.
0: Her şey bir yalanla başlamıştı Gezi Parkı'nda. Ve nefes alacak hiçbir yerimiz kalmadı. İstanbul'daki bütün ağaçlar katlediliyor yalanıyla o yalanın finansörleri artık gemileri yakmıştı. Her yer yansın, söyledikleri yalana herkes inansın istiyorlardı. Pervasızdılar. Nasıl olsa onlara hiçbir şey olmazdı. Nasıl olsa onlara hiç kimse hiçbir şey yapamazdı. Nasıl olsa gösterileri finanse edecek milyar dolarlık holdingleri, omuz omza yürüdükleri devlet içindeki başka devletleri, sırtlarını sıvazladıkları terör örgütleri vardı. Ve nasıl olsa gün sonunda kaybetseler bile bir şekilde aklanırlardı. Bu yüzden olsa gerek Taksim Meydanı'nı çevreleyen milyarder ailelerin koca koca otellerinin kapıları darbe için toplananlara sonuna kadar açıldı. Ve bu yüzden olsa gerek meydanı çevreleyen o koca oteller darbe için toplananlara hastane oldu, revir oldu, ecza deposu oldu. Ama sonra daha da korkuncu oldu. Diren Gezi Parkı etiketiyle sosyal medyada yayılan mesajlarda o otellere teşekkür edildi. Hatta teşekkür mesajı bizzat Amerika'nın İstanbul Başkonsolosu tarafından yayıldı. Artık kötülük koalisyonu hüküm sürüyordu Türkiye'de ve bunun adına Gezi direnişi deniyordu. İşte o koalisyon Gezi Parkı'na marketler kuruyordu. Her gün o parkta yüz binlerce kişi karnını tek kuruş para ödemeden tıka basa doyuruyor ama aralarından biri dahi bu değirmenin suyu nereden geliyor sorusunu sormuyordu. Çünkü Gezi'ydi orası, bedava sirkenin baldan tatlı olduğu yerdi.
13: Ağaçlar katlediliyor yalanı karşısında CHP, BDP kol kola eylem yapıyor. Bu projede CHP'nin oyu varsa istifa ederim diyen siyasetçi istifa etmesi gerekirken göstericileri tahrik etmek, oradan rant sağlamak için gece gündüz çalışıyor. Varın bu eylemlerin samimiyetini siz takdir edin. Şimdi günlerdir sosyal medyada asılsız iddialar, iftiralar, ithamlar, yalan haberler havada uçuşuyor. İnsanlar ölüyor. Panzerler göstericileri eziyor diye tweet atan densizlerin, bu tweetlere sahip çıkan onlarca yüzlerce faşistin dahi olduğunu görüyoruz.
0: O kirli koalisyonun ardında Türkiye'nin büyümesinden, ilerlemesinden rahatsız olanlar vardı. Ve bu çok netti. Ne olursa olsun, ülke ne kadar zarar görürse görsün, ekonomi çökerse çöksün ama yeter ki Erdoğan istifa etsin diyenlerin devri başlamıştı. Hatta bunlar için birilerinin ölmesi gerekiyorsa ona da tamamdı. Her şey göze alınmıştı. Olayların 6. günü cumartesiye denk geldi. İlk hafta sonuydu ve millet provokasyonun o hafta sonu daha da büyüyeceğini biliyordu. Beklenen oldu. İşaret fişeğini bu defa Cumhuriyet Halk Partisi çaktı. Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Kadıköy'deki mitingini iptal etti. Daha doğrusu fikir değiştirdi. Kadıköy'de buluşan CHP'lilere Taksim'e geçin talimatı verdi. Öyle ya, Taksim büyük bir oy deposuydu ve maksat da hükümeti devirmekti. Yani bundan iyi fırsat olamazdı.
14: Bu meydanda gerçekleştirilecek miting iptal edilmiştir. Sizi Gezi Parkı'ndaki direnişe, Taksim ruhuna destek vermek üzere Beşiktaş'a katılmaya davet ediyoruz.
15: Biz hiçbir zaman fırsatçılık yapmadık. Ben oraya sivil bir yurttaş olarak gittim. Eylem yapanlara destek vermek için gittim. Orada yapılan eylem Cumhuriyet Halk Partisi'nin eylemi değildi. Yapılan miting de CHP'nin mitingi değildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin halka duyduğu, halkın eylemlerine duyduğu saygının gereği olarak mitingimizi erteledik ve iptal ettik. Herkes Taksim'e gitti. Biz bayraklarımızı da oraya götürmedik. Dikkat ederseniz. Çünkü eylem halkın eylemi, bir partinin eylemi değil.
16: Arkadaşlar yürü!
0: Kılıçdaroğlu'ndan talimat alanların bir kısmı vapurlarla Taksim'e yöneldi. Ama karayolunu tercih edenler de oldu. CHP'li vekillerin liderlik ettiği bir grup o gün Boğaziçi Köprüsü üzerinden yürüyüşe geçti. O sırada çakacak minicik bir kıvılcım içinden çıkılması güç çok daha büyük olayları başlatabilirdi. Ama feraset bir daha devreye girdi. Basiretli olmak, her duruma karşı hazırlıklı olmakla eş anlamlıydı. Öyle oldu. Taksim o gün provokasyon isteyen CHP liderine inat, bizzat Recep Tayyip Erdoğan'ın özel talimatıyla protestoculara açıldı.
13: Dedim bırakın bakalım yürüsünler. Bir kontrol altında işi götürün. Yürüsünler. Ne diyecekler bir görelim. Beşiktaş'tan itibaren gelirken doğabilecek her türlü yanlışın faturası senindir. Her türlü şeyin faturası senindir. CHP'nin bu noktada çok hassas, çok dikkatli olması gerekir.
0: Polis 1 Haziran 2013 Cumartesi günü saat tam 15.45'te otobüslerine bindi ve provokatörlerin onca tahriki, küfrü ve hakareti altında geri çekildi. Kalabalık da o an Taksim Meydanı'na doldu. Meydan artık göstericilerin olmuş, daha doğrusu işgal edilmişti ve artık orada polis de yoktu, güvenlik de yoktu. Meydan göstericilere ama daha çok provokatörlere, parkta yer kapma yarışına giren terör örgütlerine, yağmacılara ve hırsızlara kalmıştı.
17: Ben Londra'ya İşçi Partisi'nin düzenlediği bir organizasyonla yarın akşam oyun oynamaya geldim. Geldiğimde dün gece duydum ki Türkiye'de Türk halkı ayaklanmış. Cumhuriyet için, Atatürk için Türk halkı ayaklanmış durumda. Ve şu anda az önce yönettiğim ulusal kanaldan edindiğim bilgilere göre İstanbul Türk halkı tarafından ele geçirilmiş durumda. Sadece Atatürkçüler ve Cumhuriyetçiler var. Şu anda Taksim Meydanı tamamıyla Cumhuriyetçilere açılmış. Polis barikatları kaldırmış ve geri çekilmiş durumda. Ancak her şeyi başaran, Kurtuluş Savaşı'nı başarıp düşmanı denize döken Mustafa Kemal'in askeri olan Türk halkı bu kadarla elbette ki yetinmeyecek. Türk halkı Türkiye'yi tekrar ele geçirecek ve Cumhuriyet ilelebet payidar olacak arkadaşlar.
0: 21 Haziran 2013 saat

0: Limhane, Harbiye gibi İstanbul'un en işlek semt ve caddeleri de işgal altında kaldı. Artık zorbalığın hükmü geçiyordu. O günden sonra oyunun farkında olan ya da olmayan kim varsa oradaydı. O 15 gün boyunca resmi kayıtlara geçmeyen binlerce suç işlendi orada. Üstelik o suçlar sadece yakma yıkma, kamu mallarına zarar verme ve yağma değildi. O 15 günlük işgalde Gezi Parkı'ndaki çadırlardan yüzlerce telefon, bilgisayar ve cüzdan da çalındı. Ama yapacak hiçbir şey yoktu. Kimsenin elinden bir şey gelmiyordu. Polisi onlar istememişti. Polis olmazsa her şey çok güzel olur diyenler onlardı. Ama polis gidince anarşinin başlayacağını hesaplayamamışlardı. Parka gelen terör örgütü üyeleri meydanı gören güvenlik kameralarını birkaç saat içinde kırdı. Yine terör örgütü üyeleri şantiyeleri ateşe verdi, iş makinelerini yaktı. Yayalaştırma projesi için kullanılacak milyonlarca liralık demirler o günden sonra çalındı. Ağaç bahanesiyle başlayan kalkışma yüzünden sadece provokatörlere ve terör örgütlerine değil, profesyonel hırsızlara da gün doğmuştu. Fatura çok ama çok büyüktü. Çalınan ve ateşe atılan aslında bir ülkenin geleceğiydi. Bilanço her geçen saniye daha da büyüyordu. Ama bütün bu vahşetin, bu vandalizmin yine de medyaya olduğu gibi yansımaması gerekiyordu. Çünkü onca hırsızlığa ve onca haksızlığa tepki büyüyebilir, kalabalık azalabilirdi. Birileri devreye girip kötülüğü makyajlamalıydı. Çözüm tanınmış simalarda bulundu. Sanatçılar, sinemacılar, popçular, rockçılar, en çok da ünü olmayan tiyatrocular ortaya çıktı. Öyle ya, ünlülerin geldiği yerde hiç gasp olur muydu? Ya da hırsızlık, şiddet, vandalizm.
1: Onu sevmiyoruz.
2: Polis olmadığı sürece her şey gayet iyi gidiyor.
0: Park ve çevresi artık gündüz konserlere, tiyatro oyunlarına, hatta yoga ve pilates gruplarına sahne oluyor. Aynı yerler gece olduğundaysa bu kez profesyonel yağmacılara ve hırsızlara ev sahipliği yapıyordu. Emniyetin ve güvenliğin olmadığı o günlerde Taksim ve çevresinde yüzlerce ev soyuldu. Hırsızların hedefi özellikle kimsesi olmayan ve kaostan korkup evinden dahi çıkamayan yaşlılardı. İşte o zorbalar o evlere girdiler, o insanların malına, mülküne, parasına göz diktiler. O 15 günde onlar kayıtlara geçmeyen binlerce suç, binlerce günah işlediler. Tam bir kepazeliğe dönmüştü artık park ve çevresi. Plan nakış gibi işleniyordu ve kameralar sık sık ismi o günlerde henüz resmen paralel terör örgütü olarak kayıtlara geçmeyen devlet içindeki devlet yapılanmasının sinsi tahriklerini kayda alıyordu. Paralel örgüt militanları askerle polisi karşı karşıya getirmek için her yolu denedi. Bu görüntü de yine o günlerden. görüntünün kaydedildiği yer Gezi Parkı'na sadece birkaç yüz metre uzaklıktaki

0: Gümüş suyundaki asker hastanesinin önü. Hedef belli. Orada da paralel teröristler var. Kaşıyorlar. Hem de memleketin en hassas sinir uçlarını kaşıyorlar. Bir başka yer yine Gezi. Günlerden 1 Haziran 2013. Kalabalık bir grup slogan atıyor. Slogan bir yerlerden tanıdık geliyor.
1: Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yöneticileri terör örgütüne, PKK'ya yardım ve yataklık yapmışlardır. Bunu kesmek için.

0: bu söylemden müthiş rahatsız oluyorlar. E doğru.
1: Bu gençler darbe kuşağında yetişmediler. Hükümeti devirmek gibi bir niyetleri de yok bu insanların. Eylemcilerin tertemiz alınlarından öpüyorum. Onlara şunu söylüyorum. Haklı talepleriniz var. Haklı taleplerinizi dile getirin. Yine haklı taleplerinizi toplumun kabul ettiği haklı eylem türleriyle dillendirin.
2: Gezi olayları aslında tıpkı askeri darbeler, tıpkı muhtıralar, tıpkı terör örgütlerinin saldırıları, tıpkı FETÖ'nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri gibi devleti ve milleti hedef alan alçak bir saldırıdır. Bay Kemal bunu aydınlık gençler diye vasıflandırıyor. Bunlar başta şahsı olmak üzere aldatılmış gençler.
3: Zaman bu kadar genci bir arada görmemiştim. Her partiden, her inançtan, her kimlikten insanlar vardı. Onlar eylem yapıyorsa emin olun ülkenin güvencesi için yapıyorlardır eylem. Bu tabloyu siyasetçilerin çok iyi okuması lazım ve dersler çıkarması lazım. Gençler demokrasi istiyor, özgürlük istiyor. Vereceksiniz efendim. Polisin görevleri var. Orantısız güç kullanma diye bir görevi yok. Dünya ayağa kalktıysa bunun için.
4: Diktatöre itiraz ediyorlar. Baskıya itiraz ediyorlar. Özgürlük istiyorlar. Demokrasi istiyorlar. Ben de bunun için zaten İstanbul'a gidiyorum. Özgürlük ve demokrasi için. Recep Tayyip Erdoğan'ın gücü yetmez buna. İktidar oldum, her şeyi yapacağım anlamına gelmez bu. Onun iktidarlı kendi cürmü kadardır.
2: Başbakan, Dolmabahçe'deki çalışma ofisim ne yazık ki işgale yeltenmek suretiyle çatılara tırmanmaya kalkmışlar. Dozerlerle, evet, bütün Dolmabahçe'deki ofisimizin önü Bezmialem Valide Sultan Camii'nden Beşiktaş'a doğru oralarda kanallar açılmıştır.
3: İstanbul'u sevenler, doğayı sevenler, yeşilliği sevenler, Taksim'i sevenler, Taksim'in Gezi Parkı'nı sevenler buradalar.
2: Bu süreçte Taksim Meydanı'nda boy gösterenlere baktığımızda İşin gerisinde kimlerin olduğu hiçbir şüpheye mal vermeyecek şekilde anlaşılmaktadır.
3: İstanbul'a dokunulmasını istemiyorlar. İstanbul'u seviyorlar. Ben onlara destek vermek için buraya geldim. Arkadaşlarımla beraber biz de İstanbul'u, İstanbul'un doğasını, kültürünü, tarihini seviyoruz. Ve buranın ranta teslim edilmemesini arzu ediyoruz.
2: Türkiye'nin İstanbul Havalimanı dahil tüm büyük projelerinin yol, köprü, baraj, kanal yatırımlarının durdurulmasını istiyorlardı.

0: Yabancı medya örneği görülmedik şekilde bu olayları aylarca canlı yayınlamıştır. Tamamı yalan olan nice haber, gezi olaylarını destekleyen medya organlarında fütursuzca dolaşıma sokulmuştur.
1: Herkesin eleştirdiği o gençler özgürlüğü savunuyorlar, demokrasiyi savunuyorlar.
0: Kim bunlar? Aydınlık gençler. Sensinler senin aydınlık gençlerin. Eğer sizin aydınlanmış gençleriniz bunlarsa yandık. Bizim aldatılmış gençlere ihtiyacımız yok. Bizim bu vatan için fedayı can edecek gençlere ihtiyacımız var.
1: Polisin çocuğuna direndiler mi? Direndiler. Kurşunla direndiler mi? Direndiler. Tomasına direndiler mi? Direndiler. Sopasına direndiler mi? Direndiler.
0: Kim bu olayları masum bir çevre hareketi olarak tanımlıyorsa ya gafildir ya da taammüden bu ülkenin ve milletin düşmanıdır.
2: Taksim'de Gezi Parkı'na sahip çıkan bütün İstanbullulara yürekten şükranlarımızı sunuyoruz.
3: Gerçekten şaşkınlık içindeyim. Ya bu insanlar AKP'nin bütün kadrosu için söyleyeyim, görmüyorlar mı? Bu ülkenin nereye gittiğini görmüyorlar mı? Bu sistemin nereye gittiğini görmüyorlar mı? Ve şu tehlikeyi görmüyorlar. Üstüne basa basa söylüyorum. Anavatan Partisi'ni 1990 ocağındaki maden işçisi yok etmiştir. Onlar yok etti. Ölmeye yattı, sonra bitti gitti. AKP'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı da Gezi direnişi yok etmiştir. Kalkamaz altında. Arkadaşlar yönetemiyor. Yönetemiyor. Bakın bunu görüyoruz. Şöyle bir ülke olabilir mi? Bütün bugün Avrupa ve Amerika televizyonlarında yine Türkiye var. Ya sen ne yapıyorsun bu ülkeyi? Sen bir ülkenin cumhurbaşkanını dini olarak o rahiptir, o bilmem nedir diyebilir misin? Ya böyle büyük bir affedersiniz Türkiye'yi zora sokabilir mi bir başbakan? Hangi laiklikten bahsediyoruz o zaman biz? Neyi konuşuyoruz? Hep üzerimize kara bulutlar geliyor. Bunu sizi korkutmak için söylemiyorum. Bunu sizi mücadeleye çağırmak için söylüyorum. Hiçbir zaman yılmayın. Bütün diktatörler tarih boyunca arkadaşlar, bak bütün diktatörler şiddete başvurdukça ölümleri yakındır. Gidecek kardeş. Başka yolu yok, gider. Yönetemez. İngilizler işgal etti İstanbul'u. İlk yaptıkları 1 Mayıs'ı yasaklamak oldu. İşgalci İngilizler. İngilizler de gitti. Recep Tayyip Erdoğan da gidecek arkadaşlar. Göreceğiz.
4: Yalanlarıyla baş başa kalacak. Yani yalancının bunu... Bunlar da yatsıya kadar da sürdürüyor ama yalan söylemekten de vazgeçmiyorlar. Artık yalancı çoban hikayesine de döndü. Sürekli yalan söyleye söyleye artık bir yalan dünyada bir yalan siyaset üzerine oturmuşlar. Ama milletimiz gerçekleri görüyor. Dolayısıyla aslında kendi yalanlarında boğulacaklar.
5: Gazeteler ne o gün ne sonraki günlerde bu küfürlerin hiçbiri yazmadı, yazamadı. Televizyonlar bu küfürleri asla göstermedi. Milli ve yerli medya elinden geldiğince millete ne olduğunu anlatmaya çalıştı. Ama okyanusun ötesiyle işbirliğine soyunan medya, millete ne olmadığını anlatmanın derdindeydi. Taraf gazetesine göre gaz özellikle ezandan sonra atılıyordu. Ve artık

0: Gazlananlar kazanmıştı. Özgür medya sloganı attıkları halde televizyon binası basacak kadar bilinçsizdiler. Gezi zekasına sahip olmak belki de bu demekti.
1: Az önce canlı yayında ekrana getirmiştik. Bir kez daha aynı şeyi yapacağız. NTV'nin önünde canlı yayında görüntülerini aktardığımız eylem başladı. Medyanın tavrı, tutumu, Gezi Parkı olaylarıyla ilgili tavrı protesto edilmekte. Bir süredir zaten eleştiri konusuydu. Bu eleştiri bugün bu şekilde eyleme dönüştü.
0: Habertürk binası da hedef oldu. Gezicilere elini uzatan kolunu kaybediyordu. Habertürk'te niye bizi daha şirin göstermiyorsun, niye manipüle etmiyorsun diye eleştirildi. Oysa medyaya bir rol biçilmişti ve herkes rolünü eksiksiz oynuyordu. Ve seçilmiş aktörlerin rolleri gereği olanı değil olmayanı anlatmaları ve hatta abartmaları gerekiyor. Oğlunu düşünen baba figürü ve gözünü düşünen spiker işte o günlerde ortaya çıktı.
2: Ben de bir babayım, orada oğlum var ve gerekirse gidip otomaların önüne yatacağız. Başka yolu yok yani, çocuklarımızı koruyacağız.
3: Özür dilerim, benim çok yoğun bir alerjim var ve gaz kokusu var şu an.
4: Çok ağır, çok kesin.
3: Ben arkadaşlarımdan çok ağır bir gaz kokusu var. Arkadaşlar bir mendil alabilir miyim?
0: Gazeteci, şovmen, yazar, çizer, mizahçı, eli kalem tutan ya da tutmayan kim varsa orada bulmuştu kendini. Çünkü baskı vardı. O parka çıkmamak demek o sanatçılar ve o aydınlar için büyük felaket olabilirdi. Protestocular gibi düşünmeseler dahi oraya çıkmak, en azından iki slogan atmak ya da kendilerini sosyal medyadan bir iki mesaj yazmak zorunda hissediyorlardı. O psikolojik şiddet iklimi toplum önünde, televizyonlarda, gazetelerde boy gösteren ünlü ünsüz kim varsa zorla oraya toplamayı başardı.
5: Tayyip Erdoğan geri adım atıncaya kadar ve demokratik haklarımızı elde edinceye kadar biz buradayız.
6: Hatta bu iş daha ileri gidecek.
7: Burada insanlar çok mutlular. Bu park olması gerektiği gibi şu anda günlerini yaşıyor.
0: Herkes Gezi Parkı'ndakiler gibi düşünmek, onlar gibi konuşmak zorundaydı. Baronlar böyle istiyordu. Ve büyüyen o alevden tüten kara duman artık her yerdeydi. Tüm bu provokasyonlar aralıksız olup giderken ve işin aslı tüm bu provokasyonları sadece bir avuç sahnelerken, makul çoğunluk olan biteni evinde, iş yerinde veya köyünde, tarlasında, yaylasında izliyordu. Millet olan biteni sadece izliyor ve bekliyordu. Ama milyonlar milli değerlere yönelen onca küfre, onca hakarete, yağmaya ve şiddete daha ne kadar katlanabilirdi? Bunun net cevabını kimse bilmiyordu. Recep Tayyip Erdoğan, işte o pazartesi günü Kuzey Afrika ülkelerini ziyarete çıkmadan hemen önce konuştu. Evinde zorla tuttuğumuz %50 var cümlesini, bazı evlerin balkonlarından, pencerelerinden yükselen tencere tava sesleri kendine hatırlatılınca.
8: Birsel Altaylı, Reuters Haber Ajansı. Sayın Başbakan, özellikle sizin bu grupları tanımlarken, yani bu muhalefeti, bu eylemleri tanımlarken bir ideolojik şey içine sokmanız ve toplumdaki bu hareketi biraz küçümser bir tavırda olmanızın da kitleleri daha fazla öfkelendirdiği ve onları daha fazla provoke ettiği şeklinde yorumlar var. Siz buna katılıyor musunuz? Birincisi, yani bunlara ilişkin herhangi bir yumuşatıcı bir tavır içine girecek misiniz?
9: Yumuşatıcı ifadeler ne olabilir? Bana onu bir öğretirseniz ben ona göre konuşurum. Yani ne yapılma

0: vardı ki bu ülkede böyle bir adım atılıyor veya bunlar yapılıyor? Bakın arkadaşıma az önce sordum, size de soruyorum. Siz ne mesaj aldınız? Acaba ne yapılmıyor da bu ülkede böyle bir adımı attılar? Sizin aldığınız bir mesaj var mı? Nasıl?
1: Hükümetin uyguladığı bazı uygulamalardan mesela, rahatsız olduğu mesajını alıyorum. Çünkü biz de gazeteci
0: nedir, söyle,
1: olarak bunları
0: söyle,
1: görüyoruz.
0: Söyle.
1: Ya eğitimden tutun, alkol yasasından, yasaklamalarından tutun, herkes kendisiyle ilgili bir yasağa karşı harekete geçmiş olarak görüyoruz. Çünkü bizim alanlarda gördüğümüz insanlar gerçekten hiçbir siyasi herhangi bir yere bağlı olmayan insanlar. Ve bu insanlar ya, zaten bence herkesi şaşırtan bu.
0: Bakın.
1: CHP ayrıca, özür diliyorum sözünüzü kestim ama ayrıca bu alanlardaki insanların çoğu CHP'yi de destekliyor. Ana muhalefetle hiç ilgisi olmayan, hiçbir örgütü desteklemeyen insanlar. Belki herkesin öfkesi hükümetin neden bu insanlar ayağa kalktı, ne oluyor diye sorusunu sormamasına şeklinde yorumluyoruz.
0: Bir dakika ya, şimdi çok ilginç bir yere geldiniz. Burada şimdi hiç CHP yok. Peki kim var orada? Başka kim var? Tespiti yapabildiniz mi?
1: Bir sürü gencecik insanlar var sokakta. Üniversite öğrencileri
0: Hayır,
1: var.
0: CHP'yi desteklemeyen olabilir. Üniversite öğrencilerinin idealleri, ideolojileri yok mu?
1: Evet, işte onlar neden ayaklandı? Ev kadınları neden ayaklandı?
0: Bakın, onların ideolojisi yok mu?
1: Ama
0: şu anda, şu anda evlerinde bizim zorla tuttuğumuz bu ülkenin en az %50'si var. Ve biz onlara diyoruz ki aman sabırlı ol, sakın bu oyunlara gelmeyin.
2: Günler hızla geçip gidiyordu. Artık o parkta gündüzler olaysız ama geceler çatışmalı geçiyordu. Ve çatışmalar Gezi'nin sınırlarını çoktan aşmıştı. Gezi Parkı orada dururken kilometrelerce ötede Beşiktaş sahilindeki Başbakanlık çalışma ofisini basmak isteyenler bile oldu. Anarşi ve terör artık ara sokaklarda kol gezmeye başlamıştı. Göstericiler polisi arayıp buluyor, polis müdahale etmese dahi onları molotoflarla, taşlarla, sopalarla ama en çok da küfürlerle manipüle ediyorlardı. Oynanan oyun öyle planlıydı ki, ağaç bahanesiyle başlayan olayların darbeyle sonuçlanması için her yol deneniyordu. Sırf inançlarına ve değerlerine bağlı diye gitsin istedikleri iktidarı, cuma namazı kılarak ve kandil simidi dağıtarak protesto edenler bile ortaya çıkmıştı. Hatta Gezi Cemaati diye bir cemaat bile uyduruldu.
3: Allahu Ekber.
2: Kötülük koalisyonu artık her yerde aktifti ve kötülük bulaşıcıydı. Her yerden duman yükseliyordu. Her yer griydi. Her yer kızıl ve her yer kara, kapkara. Gezi'deki PKK'ya veya o parktaki eli silahlı sol örgütlere herkes destek çıkıyordu. Hem de herkes.
4: Ama bir yönüyle öyle bizim bir zayıf yanımızı, bazı masum insanların belki zayıf yanları sanılan masum isteklerini istismar etmek isteyen dışta ve işte bir sürü böyle kulaklarıyla genel havayı almaya çalışan var ya, hani bazı mahluklar kulaklarıyla havayı almaya çalışırlar.
2: Onlarca yol denendi Gezi Parkı'nda. Irkçılık kozu oynandı. Duvarlara, annelere, babalara, dedelere, bebeklere, hatta ölmüş atalara bile en galiz küfürler yazıldı. Milyonlarca yalan söylendi. Darbe olması için o kadar çok yol denendi ki. Mesela bir gün piyanolu bir adam çıktı ortaya. Sonra duran adam diye bir başkası peydahlandı. Ama yetmiyordu bütün bunlar. Darbe bir türlü gerçekleşmiyor, hükümet istifa etmiyordu. Ve bu, o hayalle bir araya gelenleri

0: öfkeden deliye çeviriyordu. Artık her yol yubattı. Kışkırtmanın, ötekileştirmenin, iftiranın, yalanın, şantajın ve aşağılamanın her türlüsü serbestti. Mezhepçilik virüsü bile atıldı ortaya o günlerde. En karanlık yollar, en sinsi tuzaklarla ve hep aynı yöntemlerle, bildik oyuncularla o fitne de sahneye sürüldü. Amaç tekti, hükümeti devirmekti. Bunu isteyenler toplumu ayakta tutan bütün değerlere saldırıyorlardı ve herkesi yakılan o devasa fitne ateşinin içinde görmek istiyorlardı. Dini, dili, ırkı, mezhebi ne olursa olsun aslında hedef herkesti. Ama en çok da meydanlarda toplananlar hedefti. İlk önce onlar ölsün istiyorlardı. Ama olmadı. O istenen bir türlü olmadı ve 7 Haziran günü geldi. Erdoğan Kuzey Afrika turunu tamamlamıştı. Bir şeyler oluyordu, bir gariplik vardı ve artık sessiz kalabalıklar olan bitenin farkındaydı. Atatürk Havalimanı o gece yarısı tarihi bir kalabalığa sahne oldu. Erdoğan konuşacaktı, oyunu anlatacak ve bozacaktı.
1: AK Parti iktidarının başarısı, gerginlik, çatışma, kutuplaşma asla değildir. Ancak şunu bilmeleri lazım. Biz Asım'ın nesliyiz. Zulmü alkışlayamam. Zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp söylemem. Bir ecdadıma saldırdı mı? Hatta boğarım. Boğamazsam da hiç olmazsa yanımdan kovarım. Konuşak başlıysam kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez bu oğlum. Kanayan bir yara gördün mü? Yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem. Aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim. Hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu.
0: Haziran ayının ortalarına gelinirken ne Gezi Parkı tanınır haldeydi artık ne de Taksim Meydanı. Renkler anlamını yitirmişti. Bahar anlamını kaybetmişti. Olan bitenin ismi kırmızı bir alevdi ve koyu kara bir. Şehrin göbeğinde yanan otobüslerin barikatların ardındaki tiyatro aralıksız sürüyordu. Eylem çığırından çıkıyordu.
2: Gezi olaylarına baktığınız zaman sürecin belki de doğrudan maliyeti 1.4 milyar dolar olsa da dolaylı maliyet olarak baktığınızda bu 200 milyar dolarları bulan bir seviyeye geldi. Çünkü ülkenin risk primi de yükseldi ve özellikle uluslararası medyanın gezi olayları sürecinde çok büyük rol aldığını gördük. Bu yabancı yatırımcılar açısından da ülkede bir kaos ortamının yaratıldığı izlenimi verilmeye çalışıldı ve yabancı yatırımcıların ülkeye bakış açıları da değişmiş oldu.
3: Özellikle geziyle başlayan bu süreçte önce toplam istenen amaçlara ulaşılamamış olsa dahi Türkiye'deki ekonomik göstergeler bozulmaya başladı. Örneğin Gezi'de borsanın ve

0: faiz maliyetlerinin görünümünün bozulduğunu biliyoruz. Daha sonra 17-25'te diğer farklı ekonomik indikatörlerin, göstergelerin bozulmaya başladığını biliyoruz.
1: Artık ağaç eyleminin içine silah da karışmaya başlamıştı. Ve sırada yabancı basın vardı. Sahnelenen oyunu dünyaya onlar duyuracaktı. Rol dağılımı hazırdı.
2: And of course they had to stop. Can you imagine a situation where a group of people with sticks and Molotov cocktails etc. marching towards the White House and allowing these people to attack public property?
3: On that note,
2: so the police.
3: On that note, Mr. Kellyn.
2: Let me just finish. I finish. The police are trying.
3: Mr. Kellyn, we've got to stop. The show's over.
4: Yurt dışına da bir olumsuz algı, yani Türkiye'nin demokratik bir ortamda olmadığı, adeta diktatörle yönetildiği gibi böyle saçma sapan algı çalışmaları da yaptılar. Ve yurt dışı merkezli pek çok medya ve televizyon kuruluşları da biliyorsunuz canlı yayın araçlarını da günlerce orada yayın yaptılar. Türkiye'de demokrasi olmasa, demokratik bir yapı olmasa ne o yayınları yapabilirlerdi ne de bu söylemler gerçek olur.
1: Gezi Parkı bir anda dünyanın meselesi olup çıktı. Dev bütçeli haber kanalları o meydanda günlerce nöbet tuttu. CNN, BBC, Reuters muhabirleri o meydanda haftalarca sabahladı.
5: Aziz ve muhterem vatandaşlarım, her an, her saat başında yalan haberler, bir takım korkunç şayialar çıkarılmak suretiyle heyecan yaratmak ve bu heyecan vasatında bir takım kışkırtmalar da yaparak hadiseler çıkartmak istenmekte olduğunu ve bu yıkıcı faaliyetlerin belli merkezlerden idare edilmekte bulunduğunu, bu yalan haberlere inanılmamasını ve hatta bunları yayanların alakalılara ve vazifelilere ihbar edilmesini de ayrıca rica etmiştim. Fil hakika ortada hiçbir şey yokken hadiseler çıkarabilmek için ancak bu yollara ve bu usullere müracaat olunur.
1: Tarih tekerrür eder. Tabii ibret alınmazsa. O günden tam 53 yıl önceydi. Yine bir Mayıs'tı. Mayıs'ın ilk günüydü. Adnan Menderes o gün sanki Gezi Parkı'nı anlatmıştı. Bir ülkenin kaderiyle pervasızca oynamak tam da böyle bir şey olsa gerekti. O gün Adnan Menderes'i zindana kapatan, sonra dar ağaçlarına yollayan karanlık yine sahnedeydi. Sadece tarihler, isimler, oyuncular farklıydı ama oyun aynıydı. Mesele ağaç değil, mesele başkaydı. Üstelik darbe isteyenler bu kez daha kalabalık, daha cüretkardı. Açık açık tehdit ediyor, kan aksın istiyorlardı. Ağızlarındaki baklayı çıkarmaları uzun sürmedi.
6: Karşımızda bir kurtuluş savaşı gerçekleşmektedir. Bu nasıl ki Cumhuriyet birinci kurtuluş ise bu da artık son kurtuluştur. Bu kurtuluşta Türk halkı kurtulacaktır. Tayyip Erdoğan ve hükümeti ve yandaşları ve onun sanatçıları, onun akilleri bu şeyin altından, bu ebalin altından çıkamazlar. Buradan onlar için kurtuluş söz konusu değildir. Kendini hükümetiyle birlikte Adnan Menderes'e benzeten Tayyip Erdoğan'ın neredeyse artık finali de Adnan Menderes'e benzeyecektir.
1: Artık atılan her slogan, yazılan her tweet ve verilen her mesaj belli adreslere gidiyor ve o mesajlar yerlerine eksiksiz ulaşıyordu. Öyle ya, Gezi'de tek bir damla bile alkol kullanılmamıştı. Ve öyle ya, mücadele alanında içki olmazdı. İşte Türkiye o günlerde gazetelerde

0: o yalanları da okudu. Tek tek belli oluyordu saflar. Kimin hangi kinin sözcüsü olduğu da yine o günlerde çıkmıştı ortaya. Öyle ya, provokatör bir Alman vekili savunma görevini başka kim böylesine büyük hevesle üstlenebilirdi ki? Ya da kim memlekette darbeye kalkışanlar varken aklı Rusya Büyükelçisi'nde arayabilirdi ki? Daha neler görmedi ki Türkiye? Mesela polise küfreden, sonra polis araçlarını, hatta halkın otobüslerini yakanlardan özür dileyen valiyi gördü. Eylemlerin en ateşli günlerinde gereken mesaj alındı diye holding gazetelerinin sayfalarını süsleyenleri tanıdı. O günlerde bir de AK Parti seçmeninin iradesini hafife almak, milli iradenin tercihleriyle alay etmek için üretilmiş moda bir söz vardı. Sandık her şey değildir. İşte o cümleyi en beklemediklerinden bile duydu Türkiye. Polise saldıran, polis aracını, otobüsleri yakanlara uzlaşma mesajları gönderen devlet büyüklerini gördü. Onlara göre yaşananlar normaldi. Mesaj alınmıştı. Her şey ortadaydı artık. Bir koalisyon kurulmuştu Gezi Parkı'nda. PKK da oradaydı, sol örgütler de. Polis arabasını onlar yakmış, Türk bayrağını onlar ateşe vermişlerdi. Milli irade, yani millet. Bir ülkeyi ülke yapan, bir ülkeyi ayakta tutan. Sayısı mühim değil. %50, %60 ya da 70, 80 önemli değil. Millet biliyor. Ve bir millet suçlanıyor, hakarete uğruyor, kendisiyle alay ediliyor. 11 yılda insanca yaşamaya dair kazandığı, elde ettiği ne varsa elinden alınmak isteniyor. Geleceği karartılmak isteniyor ama yine de susuyor. Onca eziyete, onca saldırıya rağmen sadece dua ediyor. İşte onlar, evlerinde bekleyen sessiz milyonlardı. Yapacakları tek şey vardı, o da kargaşaya izin vermeden tek seferde söylenmesi gereken ne varsa onu söylemek. Kimseye zarar vermeden, hakaret etmeden, öfkeye ve kine izin vermeden. Film hep aynı. İstanbul'da başlamıştı o film, yine İstanbul'da sona ermeliydi. Ama Recep Tayyip Erdoğan filmin mutsuz sonunu değiştirdi. Stratejik bir hamle yaptı, olan biteni milletine anlatmaya karar verdi. Bunun için de milli irade mitinglerini toplamaya başladı. Mitinglerden ilki Ankara'daydı. Erdoğan ilk net mesajı oradan verdi.
1: Taksim meydan. Evet, boşaldı boşaldı. Boşalmadığı takdirde artık bu ülkenin güvenlik güçleri orayı boşaltmayı bilir.
0: Tam bir kararlı ve dik duruş haliydi o cümleler. Park o gece boşaldı.

Ve ertesi gün, tarihi gün, 16 Haziran 2013 Pazar. Birbirini seven, birbiriyle ekmeğini paylaşan, birlikte şarkılar, marşlar söyleyen ve 11 yıldır mucizelerle dolu o öyküyü birlikte yazan, birbirlerine kalpten bağlı, her gün yan yana saf tutan sessiz yığınlar, o sabah evlerinden her

0: zamanki gibi yine sessizce ve vakarla çıktılar. Kazlıçeşme Meydanı'nda Recep Tayyip Erdoğan bekliyordu onları. Milyonlar o gün o meydanda tek ses, tek nefes oldular. Dik durdukça lidere güç veriyordu onlar. Onlar dik dur dedikçe lider eğilmiyordu. O gün orada, Kazlıçeşme'de yeni, yepyeni, bembeyaz bir sayfa açıldı.
1: Yerli ve yabancı, birlikte hareket eden yazılı ve görsel medyaya sesleniyorum. Dürüst olun, dürüst. Basın ahlakı denilen bir olay var. Namuslu olun, namuslu. Bu gerçekleri yazın. Dürüst olun. Eğer Tayyip Erdoğan'dan dürüst olmamayı bekliyorsanız yanılıyorsunuz. Bunlar bugüne kadar güdülen iktidarlara alışmıştı. Güdüyorlardı. İstedikleri gibi hükümet kuruyorlardı bu ülkede. İstediklerini indiriyorlardı, istediklerini getiriyorlardı. Türkiye'de de işte bazı medya kuruluşları aynı oyunun içindeler. Aynı numarayı yapıyorlar. Ama hepsi turnasol kağıdı gibi ortaya çıktı. Hepsi çok iyi çıktı. Faiz lobisi çok iyi ortaya çıktı. Bunları da A'dan Z'ye biliyoruz. Taksim Meydanı'na 30 bin kumanyayı kimlerin gönderdiğini gayet iyi biliyoruz. Kendi otellerinde terörle işbirliği yapanları, yatırıp kaldıranları da çok iyi biliyoruz.
0: O gün gençlere de seslendi Recep Tayyip Erdoğan. Özellikle de Gezi'de buluşanlara. Bir baba şefkatiyle konuştu. Biz yakanları, yıkanları istemiyoruz, dedi. Gelin bu oyunu birlikte bozalım.
1: Mesele Gezi Parkı değil, diyorlardı ya. Evet, mesele Gezi Parkı değil. Mesele başka. Önce Ankara'da partimin genel merkezine lav silahıyla saldırdılar. Odama saldırdılar. Ardından Reyhanlı'da 53 kardeşimizi şehit ettiler. İşte bu son olaylar zincirin yeni bir halkası. Bu gösterilerde yer alın. Yer almaya devam eden kardeşlerime sesleniyorum. Mesele Gezi Parkı değil. Mesele ağaç değil. Mesele çevre değil. Mesele demokrasi, mesele milli irade, mesele değerli kardeşlerim millet. Asıl mesele Türkiye. O gösterilerde yalan kardeşlerim artık bunu görsün. O gösterilerde yalan vatandaşlarım bu oyunu görsün ve bu oyunu hep beraber bozmalıyız. O gösterilerde yer alan vatandaşlarım, hedefin Türkiye olduğunu, birliğimiz, bütünlüğümüz olduğunu görsün.
0: Erdoğan'ın her bir cümlesi Necip Fazıl'ın gençliğe hitabesine atıftı aslında. Üstadın yıllar önce söylediği gibi Erdoğan da o gün o meydandan pırıl pırıl bir gençlik istediğini haykırmıştı milyonlara. Erdoğan o gün o meydanı dolduran milyonlara yönelik sözlerini birilerinin yakmak, yıkmak, yok etmek istediği İstanbul'a duyduğu büyük aşkı anlatarak bitirdi. İstanbul dedi ve ekledi.
2: İstanbul benim canım, vatanım da vatanım. İstanbul, İstanbul.

0: servi, endamlı servi ahirete perdeli. Bulutta şaha kalkmış Fatih'ten kalma kırat. Pırlantadan kubbeler belki bir milyar kırat. Şehadet parmağıdır göğe doğru minare. Her nakışta o mana, öleceğiz ne çare. Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet. Beyoğlu tepinirken ağlar Karacaahmet. O manayı bul da bul, İlle İstanbul'da bul. İstanbul, İstanbul.
1: Film aynıydı. Korkunç film İstanbul'da başlamıştı. Eğer müdahale etmeseydi Erdoğan, İstanbul'da sona erecekti. Bir parktaki birkaç ağacın arkasına saklanan fitne koalisyonu ülkeyi ateşe atmak istemişti. Ama milletin kararlı duruşu o ateşin büyümesini engelledi. O mitingler, o provokasyonlar için önemli bir dönüm noktası oldu. Gezi Parkı boşaldı ve halk oynanan oyunu o günden sonra bütünüyle gördü.
2: Gezinin başlangıcıyla sonu arasındaki fark aslında işin içindeki birçok masumun da kullanıldığı ve toplamda yine siyasi iktidarı ve Türkiye'nin huzur, güvenlik ve geleceğini, yani istikrarını hedef alan bir eylem dizisi olduğunu herkese tekrar tekrar göstermiş oldu.
1: Sarı sıcak bir yazın hemen öncesiydi. Bembeyaz bir bulut geçiyordu gökyüzünden. Beyaz, bembeyaz, saf bir ülkeye göz kırpıyordu bulut. Ve bahar dalları açıyordu ağaçlarda. Ağaçlar yeşil, yapraklar yeşildi. Çiçekler her renk, turuncu, sarı, her cahil. Ve sesler geliyordu. Güzel çocuk sesleri. Çocuklarla dolu bir parktan geliyordu sesler. Ilık rüzgarda bir yaprak ışırdıyordu. Bir kıyıya su vuruyordu yavaşça. Bahardı. Birileri işte o baharda bahara kastetti. Peki değer miydi onca kana, onca kavgaya, kargaşaya? Değdi mi? O gün hadi gençler meydana, hadi sokağa cümlesiyle şov yapanlar neredeler bugün? Hangi diziyi veya hangi reklam filmini çekiyorlar o gençler ya da o polis memurları? Sırf onların yakmaya çalıştığı fitne ateşi için mi yitirdiler hayatlarını? Niçin? Kimin uğruna öldüler onlar? Cansız bedenler, hatta cansız çocuk bedenleri üzerinden slogan üretmeye, tişört basıp para kazanmaya değdi mi? Tüm bunlar sadece ağaç için miydi gerçekten? Öyleyse eğer, ya sonrası? Sonrası nasıl açıklanabilir? Sonra 17 Aralık oldu, hemen sonra 25 Aralık. Kim diyebilir ki Gezi ile 17-25 Aralık süreçleri birbirinden tümüyle farklıdır diye? İkisi de hükümeti yıkma projesi değil miydi onların? O gün Gezi'ye gelenler çok değil, sadece birkaç ay sonra ekranlarda beddua ederken görünmediler. Bir dönüm noktasıydı Gezi. Bir kırılma noktası. Bin yıllık bir intikam planıydı. Adı Türkiye'nin tarihi.

0: kara bir sayfaya kara harfler. Adına masumiyet diyen oldu. İlk üç gün her şey güzeldi diyen de çıktı. Ama ilk üç günü bir yana dursun, İlk anı dahi masum değildi. Gezi masumiyet adı altındaki en derin ayaklanmaydı. Meşhur deyimle üst aklın tüm dinamikleriyle devreye girdiği bir operasyondu Gezi. Türklerin 1000 yıl önce Malazgirt'te başlayan öykülerini sona erdirme çabasıydı. Mesele ağaç filan değildi. Mesele milletin iradesini yerle yeksan, milletin liderini alaşağı etmekti. İlk andan son ana kadar hiç de masum değildi onlar. Hain bir pusudaydılar. Milleti sırtından vurmaya kalkıştılar. Gericiydiler. Türkiye'yi geriye, çok çok eskilere götürmek istediler. Yapamadılar.
1: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu. A Haber
2: Radyo. ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Tarımda geçen yıl 72.149 hektar alan sulamaya açıldı. 12 milyar lira katkı sağlandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, geçen yıl tamamlanan 321 tesis yatırımıyla 72.149 hektar alanı sulamaya açarken, bunun bir yılda sağladığı katkı 12 milyar lira oldu. Ayrıca işletmede olan sulamalarda kayıpların önüne geçilerek, suyun daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi, toprağın kalitesini etkileyen drenaj sorunlarının giderilebilmesi amacıyla yenileme projelerinin ön plana çıkarılması ve klasik açık sistem sulama şebekeleri yerine
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.

0: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
8: Aygaz diyorum.
9: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
0: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
2: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.

0: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
1: Aygaz.
2: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
1: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle.

0: Radyo.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Ezberlediğiniz yerlerde ezbere alışveriş yapmaya alıştınız. Ünlü bir yüzün sizi telefonla kovalamasına, Kasım indirimlerinin sağ

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı, Bağdat hayata lezzet katan tat.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu. Canlı yayın.
6: Bayram tatilini geride bıraktık. Bayram tatilinin son gününde kaza haberleri de ne yazık ki peş peşe geldi. 3 ilde toplam 12 kişi hayatını kaybetti sevgili izleyenler. Denizli'de bariyerlere çarpan şehirler arası otobüs alev alev yandı. Biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi de yaralandı. Burdur'da ise 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Ve Diyarbakır'da belediye otobüsünün karıştığı bir kazada da 2 kişi yaşamını yitirdi.

3 ilden kaza haberleri ard arda geldi. Denizli, Burdur ve Diyarbakır'da 14 kişi hayatını kaybetti. Denizli-Aydın otoyolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otobüs bariyere çarptı. Yanmaya başlayan otobüs kısa süre içinde alev topuna döndü. Otobüste 38 yolcuyla 3 görevli bulunuyordu. Kendilerini can havliyle dışarıya atmaya çalışsalar da alevlerin arasında kalan sürücü Mustafa Feyzi Merdun.

0: yolculardan Merve Erik, Fatma Kartal, Gülit Ayboğa, Zehra Eyüol, Hayriye Arıkan, Civan Şen'le 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen hayatını kaybetti, 33 kişi ise yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
1: Kazanın hemen ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. AFAD ekipleri, UMKE ekipleri, itfaiye ekipleri, polis ekipleri, jandarma ekipleri, devletin tüm unsurları seferber edildi. Yangın söndürüldü ancak 8 kişi ne yazık ki aracın içerisinde sıkıştı ve bu nedenle de hayatını kaybetti. Yaralıların tedavisi de devam ediyor. Kazanın ardından 4 saat trafiğe kapalı kaldı deniz. Aydın İzmir otoyolu yapılan çalışmaların ardından otobüs çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.
0: Bir kaza haberi de Burdur'un Bucak ilçesinden geldi. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü. Otoyolda adeta can pazarı yaşandı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 11 kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Diyarbakır'da ise belediye otobüsüyle otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Üçünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
2: İstanbul Emniyeti Kurban Bayramı tatili dönüşlerini havadan da denetledi sevgili izleyenler. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Ural gün içi emniyetin helikopterinden denetimlere katıldı. İzleyelim.
3: Varsa bu ihlallerde

0: Evet efendim, şimdi de İstanbul'a giriş noktasındaki yoğunluğa bakacağız. Yoğunluk ne durumda? A Haber muhabir Merve Özmen Çamlıca gişelerinde bizi bekliyor. Merve, kolaylıklar dileyelim. Tabii artık bugün tatilin son günü. Nedir yoğunluk? Nasıl bir tablo var? Aktarır mısın bize?
1: Teşekkürler Sümeyye Gaffaroğlu. İyi yayınlar dileyelim. Evet, aslında sizin de söylemiş olduğunuz gibi bugün bayramın son günü. 9 günlük uzun bir bayram tatili vardı ve milyonlarca vatandaş da İstanbul'dan ayrılmıştı. Kimi memleketine, kimi ise tatil beldelerine gitmişti. Ancak İstanbul'daki trafik tablosuna baktığımız zaman alışılmışın çok dışında bir trafik olduğunu söyleyelim. Öyle ki trafik yoğunluğu normal şartlarda %80'leri geçiyordu. Ancak an itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu genel olarak %17 civarında. Bunu belirtelim. Tabii bunun yanı sıra artık dönüşler başladı söylemiş olduğunuz gibi. Ancak trafiğin akan bir trafik olduğunu söylemekte fayda var. Öyle ki birçok vatandaş zannediyoruz ki 3. gününden itibaren aralıklarla yollara çıkmaya başladılar. Çünkü İstanbul denince ve özellikle bayram söz konusu olduğu zaman İstanbul'da deyim yerinde ise iğne atsanız yere düşmeyecek derecede bir trafik söz konusu oluyor. Hatta zaman zaman durma noktasına da gelen bir trafik oluyordu. Ancak bu yıl tablo alışılmışın çok dışında, bahsetmiş olduğumuz gibi %17 civarında seyrediyor. Vatandaşların geçmiş bayramlarda yaşanan yoğunluktan aslında bir ders çıkararak dönüş planlarını erkene çekmesi de zannediyoruz ki bu sakinliğin en önemli nedenlerinden biri. Birçok kişi dönüşünü önceden tamamladı büyük ihtimalle ve İstanbul yollarında beklenen yoğunluk şu ana kadar oluşmuş değil. Görünen o ki bayram trafiğinin stresini açıkçası yaşamak istemeyen İstanbul vatandaşları bu kez tedbirini önceden almış gibi görünüyor. Dünle kıyaslayacak olursak, dün bu saatlerde İstanbul Çamlıca gişelerinde trafik yoğunluğu %35 ve 40 civarındaydı. Şu an ise o yoğunluk %17 civarında seyrediyor. Bununla birlikte akan bir trafik var ve sabahın aslında erken saatlerinden itibaren de bu trafik yoğunluğu yine 20 ve 17 arasında gidip geliyordu. Düne göre biraz daha açık olduğunu söyleyebiliriz. 9 gündü bayram, tabii uzun bir tatildi. Bununla birlikte birçok vatandaş, milyonlarca vatandaş da İstanbul'dan ayrılmışlardı. Ancak dönüşlerde o alışkın olduğumuz İstanbul trafiği şu an itibariyle söz konusu değil ve aslında geçtiğimiz günlerde de yavaş yavaş trafik artmaya başlamıştı. Ancak bu bayram İstanbul trafiğinin daha rahat ve %17-18 civarında ilerlediğini söyleyelim ve sözü size bırakalım.
0: Merve, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sana. Efendim, devam edelim. Bir başka haberi paylaşacağız sizlerle. Ankara'da yol güvenliğini sağladığı sırada otomobilin çarpması sonucu şehit olan jandarma astsubay üst çavuş Yusuf Ergün memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde şehidin kardeşi ağabeyini asker selamıyla uğurladı. Şehidin babası ise "Ne mutlu bana, ben de şehit babası oldum" dedi.
2: Şehit babası oldum.
3: Hüzünlü, daha çok da gururluydu. Metanetli duruşunu korudu. Ankara'nın Bala ilçesinde otomobilin çarpmasıyla şehit olan jandarma astsubay üst çavuş Yusuf Ergün için memleketi Kırıkkale'de tören vardı. 37 yaşındaki şehit Ergün'ün naaşı Nur Camii'ne götürüldü. Jandarmanın omzunda geldi tören alanına. Üç kardeş olduğu öğrenilen şehidin uzman çavuş olan erkek kardeşi törene kamuflajıyla katıldı.
4: Şehitlerimizin ruhları için, Allah rızası için.
3: Ağabeyinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Asker selamıyla uğurladı. Şehidin babası Abdullah Ergün ise törende metanetli duruşuyla dikkat çekti. İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik şehidin babasına taziyede bulundu.

0: Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ergün'ün naaşı Kırıkkale şehitliğinde toprağa verildi.
1: Hakkınızı helal edin.
2: Şehidimiz
1: hakkınızı helal edin. Evlat şahitliğinizi, helalliğinizi kabul buyursun.
3: Ve kabine 2 haftalık aranın ardından yine yoğun gündemle toplanacak. Başkan Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda iç ve dış politikaya kadar birçok başlık ele alınacak.
0: Bir yandan iç ve dış gelişmeler, diğer yandan ekonomi ve yaklaşan NATO zirvesinin hazırlıkları. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bayram tatilinin ardından yine yoğun gündemle toplanacak. Kabinenin en önemli gündemlerinden biri terörsüz Türkiye süreci olacak. Terörsüz Türkiye Komisyonu tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda atılacak yasal adımlar değerlendirilecek. Terör örgütü PKK'nın silah bırakıp bırakmadığına yönelik güvenlik güçlerinin sahadan aktaracağı tespitler ve raporlar incelenecek. Sürecin ilerlemesi durumunda atılacak yasal adımlar ve yeni mevzuatın takvimi netleştirilecek.
4: İnşallah bu kutlu yolda menzile vasıl olana kadar sabırla, samimiyetle ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul dosyalarla ilgili kabineye sunum yapması bekleniyor. Ve dış politika, ABD ve İran arasındaki gerilim ve buna bağlı olarak Hürmüz Boğazı'nda yaşanan belirsiz durum karşısında Türkiye'nin atacağı adımlar da kabine tarafından değerlendirilecek.
4: Barış tek kanatlı bir kuş değildir. Tarafların adil ve eşit şekilde temsil edildikleri bir müzakere süreciyle savaşın sona ereceğine yönelik inancımızı halen koruyoruz.
0: Rusya-Ukrayna savaşı çerçevesinde Karadeniz'de artan riskler de kabinenin gündeminde olacak. Son olarak Ukrayna'nın Odessa limanında Türk kuru yük gemisi İHA saldırısına uğramış 2 Türk mürettebat yaralanmıştı. Bölgesel ve küresel gerilimlerin ekonomiye yansımaları da yine kabinede görüşülecek. Enflasyonla mücadelede atılacak adımların da ele alınması bekleniyor.
4: Enflasyonla mücadelede küresel atmosfer itibariyle rüzgara karşı yürüyor olsak da irademizde en küçük bir gerileme yoktur.
0: Orta vadeli program ve 12. Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programıyla piyasalardaki son durum değerlendirilecek. Toplantının ardından Başkan Erdoğan kameraların karşısına geçecek, gündeme dair önemli mesajlar verecek.
3: Ve CHP son günlerde oldukça hareketli, kurultay tartışması sürüyor. Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na karşı ilk hamlesini yaptı. Olağanüstü kurultay için yarından itibaren delegelerden imza toplanmaya başlanacak.
5: Başlatıyoruz arkadaşlar.
0: Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı ilk adımı attı. CHP'yi olağanüstü kurultaya götürmek için delegelerden imza toplanmaya başlanacak.
5: Biz pazartesi yarın imzayı topluyoruz. Mahkemenin kararı doğrultusunda yetkili olan delegeleri hepsinin imzasını toplayacağız.
0: Mevzuata göre kurultay delegelerinin imzalarını tamamlaması için yasal olarak tam 15 günlük süreleri var.
5: Ve gerek siyasi partiler yasası, gerek buna dayanarak hazırlanan tüzüklere göre 2 yıl artı 1 yıl uzatmalı olmak üzere 3 yılda bir en fazla kurultaylar yapılmak zorundadır. Hele hele bu süre 6 yılı geçerse o siyasi parti seçime giremez. Bu çok açıktır. Bugün Temmuz 2026 itibariyle 6 yıllık süre dolacaktır. Bir an evvel seçim demeyen, bu yönde karar almayan, irade göstermeyen herkes bu işin sorumlusu olur.
0: CHP'de mutlak putlan kararının yankıları sürüyor.
6: Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştıran Özgür Özel ve YK kadrosunu topladı. Toplantı halen devam ediyor.
0: 3 saat süren toplantının ardından kameraların karşısına geçen CHP sözcüsü Zeynel Emre, Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısında da bulundu.
5: Bir an evvel seçim, bir an evvel kurultay. Hemen, hiçbir bahanesi yoktur.
0: Emre, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapılmayacak açıklamasıyla ilgili de konuştu.
5: Biz grup toplantımızı yapacağız. Genel başkanımız nerede konuşursa grup toplantısı oradadır. Bizim toplanmak, konuşmak için özel olarak

0: olarak bir şeye ihtiyacımız yok.
1: 2,5 yıl sonra CHP Genel Başkanlık koltuğunu yeniden devralan Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ çıkışı siyaset gündemine oturdu. CHP liderinin FETÖ'cü ajanlar diyerek kimleri işaret etti sorusu tartışmaları beraberinde getirdi.
2: FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2023 yılındaki kurultay sürecini hatırlatarak doğrudan kumpas vurgusu yaptı. Kendisini koltuktan indiren süreci FETÖ operasyonu olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu partililerden özür diledi.
2: Kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.
3: Bu sözler Ankara kulislerini bir anda hareketlendirdi. FETÖ'cü ajanlar kim sorusu tartışılırken Kılıçdaroğlu'nun aslında Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Değişim ekibini hedef aldığı iddia ediliyor.
4: Bu sözleri Kemal Bey hazır bir metinden kullanıyor. Geçmişte Kemal Bey'e attığı iftiralardı. Metin değişmemiş. Daha başka diyecek bir şey bulamıyorum.
3: Özgür Özel'in geçmiş dönemde FETÖ'ye yönelik destek açıklamaları da akıllara geldi.
5: Kamuoyunda çeşitli isimlerle anılan işte FETÖ terör örgütü diye yetkililerin ifade ettikleri Manisa'daki bir inanç grubuna, bir cemaate karşı yapılmış bir operasyondan sonra bugün Emniyet Müdürlüğü'nde bu tutukluları, gözaltında olanları ziyaret ediyoruz. 4 tanesiyle görüştüm.
3: Özel FETÖ tutuklularına vaatlerde bulunmuştu.
4: KHK mağduriyeti diye bir mağduriyet yarattılar.
3: CHP'den ihraç edilen eski İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek de sosyal medya hesabından Özgür Özel'e FETÖ imasında bulunmuştu. Özel'in lisede kızına ödül vermesine ilişkin FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nde haberi yayınlanmıştı. Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise hayatımda FETÖ'yü görmedim, tanımam, bilmem, hayatımda bir kelime bulamazlar ifadelerini kullanmıştı. Fakat arşivler Ekrem İmamoğlu'nun bu iddiasının aksini gösteriyor. FETÖ'nün yayın organlarında yorumculuk yapan İmamoğlu'nun sık sık bu kanalları ziyaret ettiği ortaya çıkmıştı.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram mesaisindeki özel harekat polislerini yalnız bırakmadı. Kahramanların bayramını kutlayan Bakan Çiftçi, 15 Temmuz hain darbe girişimini hatırlattı. O karanlık geceyi aydınlatan mücadelenin kahramanları bu şehadet ocağının yiğitleriydi ifadelerini kullandı.
6: Ruhunu okyanus ötesine satanların ihanet kalkışması olan 15 Temmuz gecesi, milletimizin iradesine kasteden hainler, Allah'a, vatana, millete ve devlete sadakatle bağlı özel harekat başkanlığımızı bombaladılar.
3: Gündeminde FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi vardı. O gece ilk hedef alınan yerlerden birinin özel harekat başkanlığı olduğunu hatırlattı.
6: O karanlık geceyi Muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aydınlatan mücadelenin kahramanları bu şehadet ocağının yiğitleriydi.
3: Ailelerinden uzak görev başında olan özel harekat polislerini İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ziyaret etti.
6: Huzur ve güven içinde bir bayram geçiriyorsak, annelerin gözlerinde yaş yerine mutluluk, çocukların gözlerinde keder yerine sevinç varsa, bayramlar bayram oluyorsa, bu sizlerin fedakarlığı sayesindedir.
3: Kahramanların bayramını kutlayan Bakan Çiftçi, milletin huzurunun bu fedakarlıklara borçlu olduğunu vurguladı.
6: Şunu çok iyi biliyoruz ki, bu milletin huzuru çoğu zaman sizin uykusuz gecelerinizin, görev başında geçirdiğiniz bayramlarınızın eseridir. Allah hepinizden razı olsun.
3: Bakan Çiftçi, 15 Temmuz şehitlerini rahmetle andı.
6: Bu kahraman ocağın tüm şehitlerini ve şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Allah şehadetlerini kabul eylesin. Gazilerimize Cenab-ı Hak'tan sağlık, sıhhat ve afiyet niyaz ediyorum. Bu yiğitleri yetiştiren anne ve babalara, fedakar ailelerine ayrıca teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Kahraman güvenlik güçlerimizi her türlü tehlikeden muhafaza eylesin.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen yeni nesil Hızır araçlarının ilk teslimatları gerçekleştirildi sevgili izleyenler. Türk zırhlısı Hızır yüksek mayın ve balistik korumasıyla dikkat çekiyor.
3: Modern operasyonel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlandı. Türk zırhlısı Hızır, Türk savunma sanayi ürünü sistemlerle entegreli görev yapacak. Yenilenen Hızır 4x4 mayına karşı korumalı zırhlı araçta ilk teslimata imza atıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği alım kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen yeni nesil Hızır araçlarının teslimatı tamamlandı. NATO standartlarına uygun geliştirilen yeni versiyon Hızır, 3 kapılı yapısı ve 5 personel taşıma kapasitesiyle operasyonel ihtiyaçlara cevap verecek. Araçların üzerindeki Türk savunma sanayisi ürünü sistemler entegreli görev yapacak. 400 beygir motor gücüne sahip yeni nesil Hızır, %70 dik meyil tırmanma kabiliyeti, yüksek mayın ve balistik koruma seviyesi, tam otomatik şanzımanı, yüksek manevra kabiliyeti ve kullanıcı dostu sürüş özellikleriyle dikkat çekiyor.
1: Efendim, Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta altın aramak için bir mağaraya giren köylüler bir anda aşırı yağmurlarla birlikte sel sularının bastığı mağarada mahsur kalmıştı. 10 gündür ölüm kalım mücadelesi veren köylülerden mucize gibi bir haber geldi. Mahsur kalanlardan 4'ü suyun tahliye edilmesiyle mağaradan yürüyerek çıkmayı başardı. Mağarada kalan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları ise sürüyor.
3: Günlerdir süren bekleyişin ardından iyi haber geldi. Madende mahsur kalan köylüler kurtarıldı. Uluslararası kamuoyu Laos'ta süren kurtarma çalışmalarına kilitlenmiş durumda. 20 Mayıs'ta Güneydoğu Asya ülkesi Laos'un ücra bir köyünde altın aramak için mağaraya giren köylüler aniden bastıran yağmurla mahsur kaldı. Dünya çapında uzman dalgıçların katılımıyla yürütülen kurtarma operasyonundansa sevindirici haber geldi. Aralıksız çalışan tahliye pompaları mağaradaki su seviyesini düşürünce mahsur kalan köylüler tırmanarak gün ışığına çıktı. Onlar ise mağaranın girişinde tam teçhizat olarak içeri girmeye hazırlanan yabancı dalgıçlar bekliyordu. O an gözyaşları sel oldu. Dalgıçlar hem şaşkınlık hem de sevinç içinde köylülere sarıldı. Dakikalarca duygusal anlar yaşandı. Yer altında geçen 10 günü aşkın sürenin ardından çamura bulanan ve açlık çeken köylülerde bazı rahatsızlıklar baş gösterse de genel sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Ancak bölge halkı henüz rahatlamış değil. Zira kurtulan köylülerin verdiği yeni bilgiler ve çizdikleri haritaya göre bu gruptan daha önce mağaraya girdiği düşünülen iki köylünün daha içeride kayıp olduğu ortaya çıktı. Uluslararası dalgıç ekipleri şimdi su seviyesinin yeniden yükselme riskine rağmen mağarada iki kayıp köylüyü arıyor.
1: Şimdi ABD ve İran arasında son yaşananlara bakalım efendim. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakere edilen anlaşmaya yönelik yeni açıklamalarda bulundu. Çok iyi bir anlaşma yapıyoruz diyen Trump, İran'ı yine tehdit etti. Acelem yok ama eğer istediğimizi elde edemezsek bu işi farklı bir şekilde bitireceğiz ifadesini kullandı. İran'sa haklarımız güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız diyor.
0: Çok iyi bir anlaşma yapıyoruz. Çok iyi bir anlaşma yapacağız. Bu olmazsa geri dönüp askeri olarak bu işi bitireceğiz.
3: Çok iyi bir anlaşmaya yakınız dedi. Anlaşma olmazsa savaşa geri dönmekle tehdit etti. ABD ile İran arasında haftalardır yürütülen müzakerelerden hala bir sonuç alınamadı. ABD Başkanı Donald Trump da her gün İran hakkında yeni bir açıklama yapmaya devam ediyor. Trump bir kez daha konuştu. İstediğimizi yavaş yavaş alıyoruz dedi. İran'ın nükleer silahtan vazgeçtiğini öne sürdü.
0: Sahip olmam gereken tek garanti İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı. Bunu kabul ettiler. Nükleer silah geliştirmeyeceklerini söylediler. Şimdi askeri silah geliştirmeyeceklerini veya hiçbir şekilde satın almayacaklarını söylüyorlar. Uzun zaman alıyor ama benim acelem yok. Yavaş ama emin adımlarla sanırım istediğim

0: İstediğimizi elde ediyoruz. Eğer istediğimizi elde edemezsek bunu farklı bir şekilde sonlandıracağız.
1: İran'a yönelik askeri operasyonlar sırasında ülkenin düzenli ordusunu kasten hedef almadıklarını savunan Donald Trump, bir ülkenin askeri kurumlarını tamamen tasfiye etmenin hata olduğunu söyledi. Irak tecrübesini tekrarlamak istemedik dedi.
0: İnsanlar bunu duyduğunda şaşırabilirler çünkü daha önceki savaşlarda büyük hatalar yapıldı ve her şey yok edildi. Bakın Irak'ta neler yaşandı. Orada çok kötü bir iş çıkardık. Gerçekten aptalcaydı. İran operasyonunda bu hataya düşmedik.
1: Trump ayrıca mevcut tabloyu İran rejiminde değişim olarak nitelendirdi. Yaşanan sürecin ABD açısından tam bir zafer olduğunu öne sürdü. İran'dansa yeni bir açıklama geldi. İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran halkının hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız dedi.
2: Evet, İsrailli işgalci Yahudiler Mescid-i Aksa'da provokasyona imza attı. Kutsal mabede baskın yapan Yahudiler polis korumasında İsrail bayrağı açtı.
3: Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'da İsrail bayrağı açıp milli marş okuyarak yeni bir provokasyona daha imza attı. Kutsal mabedin statüsünü defalarca ihlal eden fanatik işgalciler bir kez daha Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Hukuksuz şekilde girerek Harim-i Şerif'te İsrail bayrağı açtılar, milli marş okudular. Provokasyon sırasında fanatik Yahudilere İsrail polisi de koruma sağladı. Yapılan anlaşmalara göre Kudüs'teki kutsal mekanların vesayet hakkı Ürdün'e ait. Bu kapsamda İsrail polisi eşliğinde kutsal mabede yapılan baskınlar egemenlik ihlali olarak nitelendiriliyor. Öte yandan Batı Şeria'da da işgalci dehşeti yaşandı. Bir grup işgalci Yahudi Filistinlilere ait bir aracı iterek uçurumdan yuvarladı. O görüntüler çevrede bulunan bir Filistinli tarafından kayda alındı.
2: Efendim, Gazze'de görev yapan İngiliz cerrah Nick Maynard, İsrail'in sistematik vahşetini gözler önüne seren açıklamalarda bulundu. Doktor Maynard, çocuk ve gençlerin vücutların belirli bölgelerinden vurulduğunu anlattı. Bunun tesadüfle açıklanamayacağını söyledi. Hastane koridorlarının yaralılarla dolup taştığını anlatan Maynard'ın sözleri, Gazze'deki insani felakete ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.
4: Intense security. Bir gün aynı anda getirilen 4 genç çocuğun yalnızca testislerinden vurulduğunu gördük. Başka bir gün ise 19 genç sadece baş ve boyun bölgesinden vurulmuş halde hastaneye getirildi.
1: İnsani dramın her geçen gün derinleştiği Gazze'de yıllardır görev yapan İngiliz cerrah Nick Maynard, İsrail barbarlığını ve kan donduran bulguları anlattı. Amerikalı gazeteci Tucker Carlson'ın programına katılan Maynard'ın tesadüf olamaz diyerek nitelendirdiği o tablo, sivil katliamının planlı ve sistematik yapısını ortaya koydu.
4: Bir gün baş ve boyun, başka bir gün göğüs, sonraki gün karın bölgesi. Sanki hangi bölgenin hedef alınacağına karar verilmiş gibiydi.
1: 2010'dan bu yana Gazze'de görev yapan Maynard, özellikle yardım noktalarından getirilen çocuk ve gençlerde dikkat çekici yaralanma kalıpları gözlemlediklerini söyledi.
4: Bu yaralanmaların belirli günlerde tek bir bölgede yoğunlaşması asla bir tesadüf olamaz. Karşımızda son derece sistematik, hedef gözeterek yapılan bir eylem planı var. Dünya bu gerçekleri görmeli.
1: Maynard, Gazze'deki gıda dağıtım alanlarını ölüm tuzağı olarak nitelendirdi. Yaralıların büyük bölümünün yiyecek almaya çalışan gençlerden oluştuğunu dile getirdi.
4: Aksa Hastanesi normalde yaklaşık 200 yataklı bir hastanedir. Biz oradayken hastanede 600'den fazla yatarak tedavi gören hasta vardı. Ve her gün yüzlerce ağır yaralı acil servise geliyordu.
1: Gazze'de görev yapan doktorlar gibi vicdanının sesini dinleyen bir isim de Harvard Tıp Fakültesi öğrencisi Lynn Ezzedine'ydi. Mezuniyet konuşmasında Gazze ve Lübnan'daki katliama dikkat çekti. Kendisi gibi tıp öğrencisi Filistinlilere seslendi. From Harvard
5: Medical School. Lübnan'da ve Filistin'de de tıp alanında bir gelecek hayal etmeye cesaret eden tıp öğrencileri var. Ancak onlar başlarının üzerinde vızıldayan insansız hava araçlarının mide bulandırıcı sesi altında ders çalışmak zorunda kalıyorlar. aynı sınavlar yüzünden uykusuz kaldılar. Ancak sınıfları etrafına çöktü ve bir zamanlar eğitim aldıkları hastaneler şimdi enkaz halinde.
1: Üniversitesininse Gazze konusunda yürüttüğü İsrail yanlısı politikaya tepki göstererek Amerikan kurumlarının Siyonizme verdiği desteği gözler önüne serdi.
5: Bize sessiz kalmamız söylendi. Her şey gözümün önünde sergilendi. Kendi vergilerimizle finanse edildi. Bu üniversitenin kendi bağış fonuyla maddi olarak desteklendi ve bize daha iyisini öğretenler tarafından ideolojik olarak haklı gösterildi. Sağlıkta eşitlik ve sağlığın sosyal belirleyicilerini tartışıyoruz. Ancak söz konusu yaşamlar siyasi olarak sakıncalı hale geldiğinde bu ilkelerin ortadan kaybolduğunu çabucak öğreniyoruz.
2: Sevgili izleyenler, Hindistan'ın kuzeybatısındaki Rajasthan eyaletinde kum fırtınası çıktı. Bölgeyi etkisi altına alan büyük toz bulutu ulaşımda aksaklıklara yol açtı. Günlük hayatı felç etti.
1: Devasa kum örtüsü kenti yuttu. Göz gözü görmedi. Görüntülerin adresi Hindistan'ın kuzeybatısındaki Rajasthan eyaleti. Çöl ikliminin hakim olduğu bölgede kum fırtınası vardı. Kısa sürede kente ulaşan fırtına şehri kahverengi toz bulutunun içine hapsetti. Bölgede görüş mesafesi ciddi şekilde azalırken ulaşımda aksaklıklar yaşandı, günlük hayat felç oldu. Bazı Hintliler devasa fırtınanın geliş anını, bazıları ise kum örtüsünde kaybolan kentin son halini cep telefonlarıyla kaydetti. Hindistan Meteoroloji Dairesi bölgedeki ekstrem hava olaylarının önümüzdeki günlerde de süreceğini açıkladı. Birçok noktada sağanak yağışlara 60 ila 70 kilometre hızla ulaşan kuvvetli rüzgarların eşlik edeceği belirtildi. Bazı bölgelerde de dolu ve yıldırım riskine karşı uyarı yayınlandı.
2: Evet, yeniden yurttayız. İstanbul Sultan Gazi'de bir kişi annesini eve kilitleyip rehin aldı. Kadının imdadına diğer oğlu yetişti. Polis şüpheliyi kapıyı açmaya ikna edemeyince eve balkondan girdi. O anları mahalleli şaşkınlıkla izledi.
1: Kardeş çekişmesinin arasında kaldı. Oğlu kapıyı üzerine kilitledi. Rehin alınan anneyi polis balkondan girerek kurtardı.
6: Bunlar zaten abi kardeşler, anlaşamıyorlar. Biri devamlı sarhoş, biri devamlı işsiz.
1: İstanbul Sultan Gazi'deki 4 katlı bir apartmanda hareketli dakikalar yaşandı. Menekşe Keçe, oğlu Ekrem Keçe tarafından eve kilitlendi. Annesinden haber alamayan diğer oğul polise haber verdi.
7: Biraz işte psikolojik sorun var galiba. Hani böyle gel git yapıyor aklı. Kimseye bir zararı yok ama işte ailesine böyle yani çok şey çektiriyor yani. Bir sıkıntıları var yani.
1: Ekipler şüpheliyi kapıyı açmaya ikna edemeyince itfaiye geldi. Merdiven yardımıyla 3. kattaki daireye balkondan girildi. Rehin alınan kadın kurtarılırken Ekrem Keçe gözaltına alındı.
2: Efendim, Erzurum'un Narman ilçesindeki peri bacaları Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin akınına uğradı. Kırmızı Periler Diyarı olarak bilinen bölgeyi gezenler Kızılvadiler arasında fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
8: Kırmızı Periler Diyarı olarak bilinen Narman Peri Bacaları ziyaretçi akınına uğradı. Erzurum'un Narman ilçesinde bulunan Peri Bacaları bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi. 12 kanyondan oluşan ve ABD'deki Büyük Kanyon'la benzerlik gösteren bölge son yıllarda alternatif turizm rotaları arasında öne çıkıyor. Kızıl tonlardaki vadiler arasında gezen ziyaretçiler bol bol fotoğraf çekerek bu doğal güzelliği ölümsüzleştirdi. Bazı ziyaretçiler de oluşumu 300 milyon yıl öncesine dayanan bölgede kızıl ve yeşilin buluştuğu vadilerde at binip keyifli vakit geçirdi.
2: Sevgili izleyenler, Ankara'da akşam

0: Haber Radyo. Haberin radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresince yaşanan yoğunluk nedeniyle yaş çay alımlarında kısa süreli kontenjan uygulamasına geçildiğini duyurdu. Çaykur'dan yapılan açıklamada, 20 Mayıs'ta başlayan 2026 yılı yaş çay kampanyasında Kurban Bayramı'nın başında verilen 1,5 günlük aranın ardından alımların yeniden sürdüğü belirtildi. Bayramın ikinci günü 9.000 ton, üçüncü günü 12.000 ton, ve dördüncü günü ise 13.000 ton yaş çay alımı gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, kısa süreliğine alınacak önlemlerin ardından birkaç gün içinde yeniden eski düzende alımlara devam edileceği ifade edildi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Bir reklam.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Bir reklam.
0: A Haber Radyo 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Ticaret Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü, E-İhracat Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal, küresel ticaretteki güncel gelişmelerle hedef ülke sayısını 18'den 35'e çıkardıklarını bildirdi. İhracat verilerini ölçme konusunda veri sıkıntısı yaşandığını ifade eden Önal, aslında rakamların çok daha yüksek olduğunu kaydetti. Bazı ülkelerin Türkiye'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini vurgulayan Önal, Suudi Arabistan, e-ihracat alanında Türkiye'yi yakından incelemekte. Çin'den sonra en başarılı e-ihracat politikası örneğinin Türkiye'de olduğunu değerlendiriyorlar, bilgisini verdi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı, Bağdat hayata lezzet katan tat.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
6: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Türkiye geçen yıl 133 ülkeye 2,2 milyar dolarlık su ürünleri ihraç etti. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı artmaya devam ederken, geçen yıl 133 ülkeye yaklaşık 2,2 milyar dolarlık ürün gönderildi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, su ürünleri ihracatına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, uluslararası verilere dikkat çekilerek 2021'de

0: 167,9 milyar dolar olan dünya su ürünleri ihracatının yaklaşık %11 artışla geçen yılın sonunda 186 milyar dolara yükseldiği bildirildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sundu.
2: haberradyo.com.tr 24 saat haber.
3: Günün öne çıkan haberleri.
4: İnşallah bu kutlu yolda menzile vasıl olana kadar sabırla, samimiyetle ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.
5: Kadi meclisimizde gerekli yasama faaliyetleri hız kazanacaktır. Teklifler değerlendirilecek, her partiden madde önerileri alınacak, kanunlaştırma sürecinin çerçevesi millet iradesiyle oluşturulacaktır.
6: Kurban Bayramı tatili sonrası meclisin bir numaralı gündem maddesi terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan yasal düzenlemeler olacak. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sunduğu kritik raporun ardından süreç resmen hız kazandı. Önümüzdeki haftalarda terörsüz Türkiye yasaları için mecliste ilk etap mesaisi başlayacak. Edinilen bilgiye göre süreç iki aşamalı bir hukuki çerçeveyle yürütülecek. İlk olarak sürecin genel işleyişini ve yönetimini sağlamak amacıyla geçici nitelikte bir ilk yasa çıkarılacak. İkinci aşamadaysa örgüt bağlantılı kişilerin hukuki durumlarını düzenleyen kapsamlı bir yasal çerçevenin oluşturulması planlanıyor. Örgüt mensuplarının işlenen suçun niteliğine göre ayrı ayrı değerlendirilmesi öngörülüyor. Bu değerlendirmeler sonucunda bazı durumlar için ceza indirimi, denetimli serbestlik ya da şartlı tahliye gibi formüller masada olacak.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
7: Reklamların ardından akşam ajansına devam ediyoruz. Gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarmayı sürdürüyoruz sevgili izleyenler. İstanbul Avcılar'da yol ortasına bırakılan otomobil cadde trafiğini kilitledi. Hatalı park sebebiyle tartışan iki sürücü tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı.
8: Yol ortasına bırakılan otomobil kavgaya yol açtı. Ortalık savaş alanına döndü. Görüntüler İstanbul Avcılar'da kayda geçti. Çift yönlü caddede yol ortasına bırakılan otomobil sebebiyle trafik akışı durdu. Bu sırada karşı karşıya gelen iki sürücü arasında yol verme sebebiyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada sürücülerden biri diğerinin otomobiline tekme atınca ortalık karıştı. Taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle sona eren kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
7: Efendim Bolu Tem Otoyolu'nda bayram tatili dönüşü iki sürücü arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Önünü kestiği otomobildekiler de saldırgan sürücüye 180 bin lira ceza kesildi.
9: Yapma yapma
8: Ne otoyolda tartıştığı sürücüye saldırdı, trafiği tehlikeye attı. Bolu'da Tem Otoyolu'nda bayram tatili dönüşü biri cip diğeri otomobil kullanan iki sürücü arasında tartışma çıktı.
10: Tamam devam et.
9: Devam edin ya.
8: Jeep sürücüsü önünü keserek durdurduğu otomobilin sürücüsünün boğazını sıktı.
10: Yapma!
8: Araya girmeye çalışan otomobil sürücüsünün eşi elinden yaralandı.
11: Tamam, beni görmüyor musun deli oldu?
8: Güçlükle yatıştırılan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis saldırgan sürücüye 180 bin lira ceza yazdı, ehliyetine de 60 gün süreyle el kondu.
7: Efendim şimdi sırada yurttan manzaralar var.
6: İki gündür Kızılırmak Nehri'nde aranan gençten acı haber geldi. 29 Mayıs tarihinde Kayseri'nin Felahiye ilçesinde viyadükten Kızılırmak'a düşerek kaybolan 29 yaşındaki Hüseyin Göker'in 38 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Sinop Limanı'nda demirli bulunan Palau bayraklı yat teknik bir arıza nedeniyle su aldı. Durumu fark eden yat kaptanının uyarısıyla 9 kişi yattan ayrılarak limana çıktı. Bursa Orhaneli yolu üzerinde otomobil sürücüsü tek şerit gidiş geliş yolda önündeki iki aracı sollamaya çalıştı. Hatalı sollama yapan sürücünün tehlikeli anları saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı. Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde arazi aracıyla göletten geçmeye çalışan sürücü 2 metre derinlikte suda mahsur kaldı. Araç arkadaşlarının yardımıyla uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Kars'ın Selim ilçesinde Mera'da otlayan inek kar yığınlarının altında oluşan doğal su tüneline sıkıştı. Akarsuyun üzerindeki kar yığınları kırılarak inek kurtarıldı. Ordu'nun Korgan Yaylası'nda bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bitişik'te bulunan 3 ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Alevleri söndüren itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı. Bu görüntüler ise Antalya'nın Kumluca ilçesinde kayda geçti. 4. Uluslararası Vice Fest etkinliği kapsamında düzenlenen Köy Survivor yarışmasına katılanlar, 5 yıldızlı otelde tatil ödülünü kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Çocuklar için düzenlenen elma yeme ve şişeye kalem sokma yarışmalarında birinci olanlara bisiklet ve çeşitli hediyeler verildi. Burası Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Keklik Deresi ekoturizm alanı. Rengarenk çiçekleri, şelaleleri, seyir terasları, ahşap köprüleri ve yürüyüş yollarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
7: Efendim Çin'de Dünya Yapay Zeka Fuarı düzenlendi. 150'den fazla robot türünün olduğu fuarda sağlık sektöründen güvenliğe kadar çeşitli sektörlerde hizmet vermek için üretilen robotlar tanıtıldı.
12: Boks yapıyor der, sağlık sektöründe hizmet ediyor der, endüstri alanında kolaylık sağlıyor der. 150'den fazla robot türü Dünya Yapay Zeka Fuarı'nda görücüye çıktı.
13: 4 ayaklı robotlarımız petrokimya, acil kurtarma, enerji ve su şebekeleri, endüstriyel denetimler ve silahlı polis güvenliğinde zaten kullanılıyor. Şu anda robotlarımıza 50'den fazla çeşit eklenti takılabiliyor.
12: Çin'in Tianjin kentindeki fuara dünyanın 4 yanından robot üreticileri katıldı. Kimi robotlar yangın gibi tehlikeli durumlarda kurtarma amaçlı tasarlanmıştı. Kimisi polis ve askerlere sahada destek vermek için silahlıydı. Endüstri alanındaki tehlikeli işler için de üretilen robotlar tüketicilerden tam not aldı. En çok ilgi görenler arasında ise sağlık sektöründe yaşlıların bakımı için kullanılanlar vardı.
13: Bu yan yatış pozisyonunda çalışan bir algılama sistemidir. Yatakta yatan kişinin ağırlığını, nefes alışını, kalp atış hızını ve riskleri izler. Ayrıca yataktan kalkma, anormal kilo değişiklikleri ve yataktan düşme durumlarında uyarı verir. Amaç yaşlılar için kapsamlı bir sağlık izlemesi sağlamaktır.
12: Sakatlanan spor

0: sporcuların fizyoterapi süreçleri için geliştirilmiş robotlarda gözdeler arasındaydı.
1: Bu fuara getirdiğimiz yapay zeka destekli bir fizyoterapi robotudur. Masajın etkilerini taklit eder. Şu anda sporcuların rehabilitasyonunda kullanılmaktadır.
0: Fuarın en renkli görüntüsü ise boks yapan robotlar oldu.
2: Japonya İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı son resmi nüfus sayımı verileri ülkenin modern tarihinin en büyük demografik şokuyla karşı karşıya olduğunu ortaya koydu sevgili izleyenler. Hükümetin tüm teşvik, mali destek ve reform paketlerine rağmen ülke nüfusu adeta tarihi bir erime sürecine girdi.
3: Dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri görünmeyen bir çöküşün kıskacında. Doğumlar azalıyor, nüfus eriyor, ülkenin geleceği her yıl biraz daha sessizleşiyor. Japonya'da nüfus alarmı zirveye çıktı. Tarihinin en sert demografik daralmalarından biri kayda geçti. Resmi nüfus sayımı verilerine göre Japonya'nın nüfusu son 5 yılda 3 milyondan fazla azalarak 123 milyon seviyesine geriledi. 1920'den bu yana tutulan kayıtlarda bu gerileme en büyük nüfus kaybı olarak tarihe geçti. Doğum oranlarının rekor seviyede düşmesi ve yaşlı nüfusun hızla artması ülkedeki demografik krizi derinleştiriyor. Çocuk nüfusu oranı da %10,8'e gerileyerek kayıtlardaki en düşük seviyeye indi. Tokyo ve Okinawa dışındaki tüm eyaletlerde yaşanan nüfus azalışına karşı hükümet yeni teşvik paketleri hazırlıyor. Uzmanlar uyarıyor. Mevcut eğilimin devam etmesi halinde Japonya'yı iş gücü, emeklilik ve sosyal güvenlik alanlarında daha büyük zorluklar bekliyor.
2: Efendim, Çanakkale'de dolaşan yılkı atları tarım arazilerine girerek ekili alanlara zarar veriyor. Ürün kaybı yaşadıklarını savunan çiftçiler yılkı atları için yetkililerden destek bekliyor.
0: Yılkı atları zeytinliklere girdi. Tarım arazilerine zarar verdi.
4: 40 yıldır hayvancılık yapıyor. Yüzün üzerinde at var. Bunlar tabii yani çevreye çok büyük zarar veriyorlar. Hayvanları yemlememizde, suyumuz da az bölge olarak. Suları da içiyorlar tabii. Ya içmek zorunda hayvanlar ama yani mağdur oluyoruz biz.
0: Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sayıları giderek arttığı belirtilen yılkı atlarının tarım arazilerine ve yem kaynaklarına zarar verdiği öne sürüldü. Kırsalda hayvancılık yapanlar yem kaynaklarının azalmasından dolayı mağdur olduklarını dile getirdi.
4: Yolda her tarafa, istedikleri yere başıboş olarak geziyorlar. Zeytinliklere giriyorlar, tarlalara giriyorlar. İstedikleri yere giriyorlar yani.
0: Çiftçiler ise sorunun çözümü için yetkililerden kalıcı adım bekliyor.
2: Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde tescillenen 10.509 anıt ağacı koruma altına alarak düzenli bakımını ve rehabilitasyonunu yapıyor. Bakan Murat Kurum, bu ağaçlardan biri olan Muğla'nın Yatağan ilçesindeki 854 yıllık çınar ağacının hikayesini sosyal medya hesabından paylaştı.
5: Tam 854 yaşında. Kanuni'den günümüze geçmişin izlerini gövdesinde taşıyor. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde tescillenen 10.509 anıt ağacı koruma altına alarak düzenli bakımını ve rehabilitasyonunu yapıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu ağaçlardan biri olan Muğla'nın Yatağan ilçesindeki 854 yıllık çınar ağacının hikayesini paylaştı. Kurum mesajında bu sadece bir çınar değil, kökleri geçmişten bugüne uzanan zamanın tanığı, doğanın mirası anıt ağaç, tabiatımızın emanetlerine gözümüz gibi bakıyoruz ifadelerine yer verdi. Kanuni Sultan Süleyman'ın 1522 yılında Rodos Seferi sırasında otağını altına kurduğu çınar, 1996 yılında Mülga Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kararıyla tescil edildi.

0: Saklı cennet yağışlardan sonra bambaşka bir görünüme kavuştu. Çorum'un Laçin ilçesindeki Yeşin Göl suyunun rengi ve çevresini saran ağaçlarla görenleri hayran bırakıyor. Sahip olduğu eşsiz doğal güzelliği ve zengin bitki örtüsüyle dikkat çeken göl, çok sayıda balık türüne de ev sahipliği yapıyor. Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin uğrak noktası haline gelen bölgede, göl kenarında piknik yapmanın keyfini çıkaran ziyaretçiler, orman içerisindeki patika yollarda yürüyüş yaparak doğayı keşfetme imkanı buluyor.
1: Buraya böyle dolaşmaya geldik, köpeğimizi gezdirmeye geldik. Ya havası çok güzel, bir de biraz şehir merkezine uzakta olması başka bir yere gittiğimiz hissiyatı yaratıyor bize. Ortam güzel, insan sayısı o kadar fazla değil. Rahat ve temiz bir havası var. Herkes çıksın gelsin.
0: Bölgede macera tutkunları için ATV turları da düzenleniyor. Yılın her mevsimi doğa severleri çeken bölgeye havaların ısınmasıyla birlikte ilgi arttı.
2: Buraya görmeye geldik ve geldiğinde de çok memnun kaldık. İleride şelaleyi falan gezdik. Yani doğal olarak çok hoşumuza gitti açıkçası.
3: Ve akşam ajansında yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 20 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Sevgili izleyenler, yeni saate başlarken günün öne çıkan başlıklarına bakacağız öncelikle. İlk olarak kabine yarın toplanıyor. Bayram tatilinin son günü ve hafta başından itibaren Ankara siyaset gündemine hızlı başlayacak. Başkan Erdoğan'ın kabineyi toplaması bekleniyor. Olası gündem maddelerinin başındaysa dünyanın gözünü çevirdiği ABD-İran savaşı var. Ekonomi ve terörsüz Türkiye sürecinin de masaya gelecek diğer kritik başlıklar olması bekleniyor. Ayrıntıları paylaşacağız. Bir diğer başlığımız efendim, eski Suriye özel temsilcisi Tom Barak'a yeni bir görev verildi. ABD Başkanı Donald Trump, Tom Barak'ın artık Suriye ve Irak özel başkanlık elçisi olduğunu duyurdu. Barak yeni görevinin yanı sıra Türkiye Büyükelçiliği görevini sürdürmeye devam edecek. Ayrıntıları paylaşacağız. Ve son başlığımız, emekli ve memur ne kadar zam alacak, bu soruyu sorduk. Temmuz ayı yaklaşıyor ve milyonlarca memur ve emeklinin gözü de aslında bu soruda, maaşlara yansıyacak zam oranına çevrilmiş durumda. İlk 4 aylık enflasyon verileriyle emekliler için %14,64, memurlar için ise %10,51'lik bir artış şimdiden netleşti. Ayrıntıları bültenimiz içerisinde paylaşıyor olacağız. Başlıyoruz yeni saate. Evet, bayram tatilinin son günü ve hafta başından itibaren Ankara siyaset gündemine hızlı başlayacak dedik. Başkan Erdoğan'ın kabineyi toplaması bekleniyor efendim. Olası gündem maddelerinin başındaysa dünyanın gözünü çevirdiği ABD-İran savaşı var. Taraflar yeni bir ateşkes için bir araya gelirken Türkiye'de barıştan yana tavrını koruyor. Kabine toplantısında son durumun ele alınması bekleniyor. Ayrıca ekonomi ve terörsüz Türkiye sürecinin de masaya gelecek diğer kritik başlıklar olması bekleniyor.
4: Barış tek kanatlı bir kuş değildir.
5: Dünyanın gözü ABD-İran savaşını bitirecek anlaşmada taraflar ateşkesi 60 gün uzatacak ve İran'ın nükleer programının geleceğine ilişkin müzakereleri başlatacak süreç için görüşüyor. Türkiye'nin tavrı ise başından beri net.
4: Tarafların adil ve eşit şekilde temsil edildikleri bir müzakere süreciyle savaşın sona ereceğine yönelik inancımızı halen koruyoruz.
5: Orta Doğu'da devam eden yangın kabine toplantısının sıcak başlıklarından biri olacak. Erdoğan yürüttüğü telefon diplomasisinin ayrıntılarını paylaşacak. Türkiye olarak atılabilecek yeni adımlar değerlendirilecek.
4: Artık her platformda sözü geçen ne diyeceği, nasıl tavır alacağı merakla beklenen, takip eden değil, takip edilen bir Türkiye var.
5: Kabinede bir başka gündem maddesinin ekonomi olması bekleniyor. Fırsatçılarla mücadele için

0: Atılacak adımların saha raporları masaya gelecek, ilave önlemler görüşülecek. Ekonomi kurmayları orta vadeli plana ilişkin güncel durumu da kabine üyeleriyle paylaşacak. Kırmızı çizgi ise enflasyon.
1: Enflasyonla mücadelede küresel atmosfer itibariyle rüzgara karşı yürüyor olsak da irademizde en küçük bir gerileme yoktur.
0: Terörle mücadele süreci de ele alınacak kritik başlıklar arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, örgütün tasfiyesini hızlandıracak farklı modeller üzerinde çalışıldığını açıklamıştı. Çerçevesi netleşen taslağa göre iki aşamalı süreç yürütülecek. İlk aşamada sürecin işleyişini sağlamak için geçici yasa çıkarılacak. İkinci aşamada ise örgüt bağlantısı olanların hukuki durumları için yasal çerçeve oluşturulacak ve örgüt mensupları işledikleri suça göre ceza alacak.
1: Bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz. Türkiye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu sorunu kalıcı biçimde çözecek iradeye, kapasiteye ve tecrübeye ziyadesiyle sahiptir.
0: Türkiye bir yandan da Ankara'nın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da yapılacak kritik NATO zirvesine hazırlanıyor. Zirveye aralarında ABD Başkanı Trump'ın da bulunduğu 32 ülkenin devlet başkanının katılması bekleniyor. Kabine toplantısında zirveyle ilgili son hazırlıklar da gözden geçirilecek.
2: Ve CHP'yi ikiye bölen mutlak butlan krizi sürüyor. Ankara'da iki farklı noktada bayramlaşmıştı Halef Selef genel başkanlar, hatırlayacaksınız. Özgür Özel Güven Park'taki konuşmasının ardından rotayı Anıtkabir'e çevirmişti. Ancak Atatürk'ün huzurunda Mozole'de çelenk krizi yaşandı, ortaya çıktı. Özel üzerinde CHP genel başkanı Özgür Özel yazılı çelengi Mozole'ye bırakmak istedi. Ancak Anıtkabir komutanlığı teamüller gereği bu talebi reddetti. Sonrasında da bakın neler oldu.
0: Adres Anıtkabir.
3: Ne yapıyorsun lan?
0: Özgür Özel ve beraberindekiler Atatürk'ün mozelesinin hemen başında. Çıkan arbedenin nedeni ise Özel'in unvan sevdası. CHP Genel Başkanlığı görevi mahkeme kararı ile elinden alınan Özel, alternatif bayramlaşma programı sonrası Anıtkabir'e yürüdü. Mozele'ye üzerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel yazılı çelengi bırakmak istedi. Ancak bu talebi Anıtkabir teamüllerine uygun olmadığı için geri çevrildi. Gerilimin fitili de o sırada ateşlendi. Özel önce kendi getirdiği çelenkten söktüğü unvan yazılı şeridi cebinden çıkardı, Anıtkabir komutanlığına ait çelengin üzerine koydu. Haliyle görevliler müdahale ederek şeridi oradan kaldırdı. Bu kez devreye Özel girdi ve Özel unvanlı şeridi güvenlik görevlisinin elinden çekip aldı. Yetmedi, Anıtkabir komutanlığına ait şeridi de söktü karanfillerin üzerinden. Ortalık karıştı, Mozele'nin önünde arbede yaşandı. Anıtkabir'de İsmet İnönü'nün kabrini de ziyaret eden Özel'in kullandığı ifadelerde dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı yorumlarını beraberinde getirdi. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşanan keskin bölünmede saflarda netleşmeye başladı. Son krizde sessizliğini koruyan Mansur Yavaş Özel'in safında ortaya çıktı. Özgür Özel Kılıçdaroğlu'yla savaşını her platformda sürdürüyor. Öyle ki kurmaylarıyla acil koduyla mecliste toplantı yaptı. O toplantıdan partiyi kurultaya götürebilmek için delegelerden imza toplama kararı çıktı. Merak edilense salı günü CHP grup toplantısının yapılıp yapılmayacağı. Kılıçdaroğlu grup toplantısı için benim talimatımı bekleyin demişti ama
3: yönetmeliğimize göre de, tüzüğümüze göre de, meclis teamüllerine göre de grup yönetim kurulu toplantının, grup genel kurulu toplantısının saatini belirler, gündemini belirler. Yasal zemin 100 yıllık partide öteden beri yapılıyor. Önümüzdeki salının daha önceki salılardan da bir farkı yok burada.
0: Kılıçdaroğlu'nun özel ve ekibinin devretmediği partinin resmi sosyal medya hesaplarını geri almak için başlattığı girişim sonuçlandı. X hesabının ardından Instagram hesabı da Kılıçdaroğlu yönetimine devredildi.
2: Efendim, Temmuz ayı yaklaşıyor ve milyonlarca memur ve emeklinin gözü maaşlara yansıyacak zam oranına çevrilmiş durumda. İlk 4 aylık enflasyon verileriyle emekliler için %14,64, memurlar için ise %10,51'lik artış şimdiden netleşti. Mayıs ve Haziran verileri bekleniyor. Merkez Bankası'nın son enflasyon tahminleri Temmuz ayında maaşlarda dikkat çekici bir artışın kapısını aralıyor. Peki kimin maaşı ne kadar olacak? İşte o tablo.
4: Mayıs ayında enflasyon rakamı da 3 Haziran'da açıklanması bekleniyor.
0: Milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz ayında alacağı maaş zammı için gözler enflasyon verilerinde.
5: Enflasyon Ocak ayında %4,84, Şubat ayında %2,96 olarak gerçekleşmişti. Mart ayı içinde %1,94 zammı hak eden emekliler, Nisan ayı enflasyonun belli olmasıyla 4 ayda %14,64 zammı garantiledi.
4: Son 2 ayın enflasyon rakamında açıklanması şu an için bekleniyor.
0: 20 bin lira aylık alan SSK ve Bağkur emeklisi şimdiden 2928 lira, 25 bin lira alan emekli 3660 lira, 30 bin lira alan emekli ise 4392 liralık zammı cebine koydu.
4: Merkez Bankası beklenti anketine baktığımızda yılın ilk 6 ayı içerisinde, yani 2026 yılın ilk 6 ayı için gerçekleşmesi beklenen enflasyon rakamı 18,58 olarak açıklanmıştı. Eğer bu rakam gerçekleşirse SGK ve Bağkur emeklileri açısından 18,58'lik maaş artışı gündeme gelmiş olacak.
0: Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre netleşecek.
4: Yılın ilk 6 ayında açıklanmış olan toplu sözleşme zammı %7 idi. Bunun üzerine 3,28'lik enflasyon farkı da eklendiği zaman şu an için gerçekleşmiş olan enflasyon farkı memur ve memur emekliler için 10,51 olarak maaşlara yansıtılmış olacak.
5: Böylece en düşük memur maaşı 64.397 liradan 71.152 liraya, 81.617 lira olan polis maaşı 90.178 liraya, 73.368 lira olan öğretmen maaşı 81.064 liraya, 74.770 lira olan hemşire maaşı ise 82.613 liraya yükseldi.
0: Beklentiler gerçekleşirse memur ve memur emeklisinin Temmuz zammının da %14'ün üzerine çıkması bekleniyor.
4: Bunun memur maaşlarına yansıması da farklı olacak. Çünkü o zaman en düşük memur maaşının da 73 binlere çıkması bekleniyor.
2: Efendim, Kurban Bayramı tatilinin son günü iki kentten peş peşe acı haberler geldi. Denizli'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü yandı. Biri bebek, 8 kişi hayatını kaybetti. Burdur'da da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza 4 canı hayattan kopardı.
0: Yolcu otobüsü bariyerlere çarparak alev aldı. Şoförle biri bebek, 7 yolcu hayatını kaybetti. Feci kaza gece saat 1.40 sıralarında meydana geldi. İzmir'den yola çıkan otobüs Denizli-Aydın otoyolunda seyir halindeydi. Mustafa Fevzi Merdun'un kullandığı araç Tırkaz Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerlerin üzerinde metrelerce ilerleyen yolcu otobüsü alevlere teslim oldu. kazaya uykularında yakalanan yolcular panikle otobüsten çıkmaya çalıştı. Koridorda izdiham yaşandı. 33 kişi kendini son anda dışarı attı. Yaralı olarak hastaneye kaldırıldılar. Alev topuna dönen aracın şoförüyle kapı boşluğunda sıkışan 7 yolcu kurtarılamadı.

0: Onlardan biri 9 aylık Eyüp Miraç bebekti. Kendisini korumak için üzerine kapanan babasıyla birlikte can verdi. Facianın boyutu gün ardında ortaya çıktı. Küle dönen otobüsten geriye iskeleti kaldı. Kazadan 20 dakika önce şoförün arıza meydana geldiği için aracı durdurduğu ortaya çıktı. 8 cana mal olan kaza çok yönlü soruşturulurken cenazeler kimlik tespitinin ardından ailelerine teslim edilecek.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Burası da Burdur Bucak. Hatalı sollama zincirleme kazaya yol açtı. Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İsmail Kır hurdaya dönen aracında yaşamını yitirdi. Bariyerlere savrulan diğer araçta da aynı aileden 3 kişi can verdi. 3 ağır, 11 yaralı ise çevre hastanelerde tedavi altına alındı.
2: Ve 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle Anadolu'dan İstanbul'a dönüş zaman zaman çileye dönüştü. İstanbul'da hava, kara ve demir yolu ulaşımında yoğunluk yaşandı.
3: Anılar biriktirildi, hasretler giderildi. Tatilin sona ermesiyle milyonlar yollara düştü. 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilip İstanbul'dan Anadolu'ya gidenlerin tersine göçü yollarda yoğunluğa neden oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gece saatlerinde trafik yoğundu. Esenler Otogarı hareketliliğin olduğu noktalardandı. Memleketten dönenler eli boş gelmedi.
4: 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi ve bayram tatilinde İstanbul'un dışına çıkanlar İstanbul'a geri döndüler ve dönüşlerinde de otogarlarda yoğunluk oluşturuyorlar.
3: İstanbul Havalimanı'nda 1748 sefer gerçekleşti. Havalimanı 289 bin yolcuyla rekora imza attı.
4: İstanbul Emniyeti Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri bayram tatili dönüşündeki trafiği havadan denetlemeye devam ediyor. Hemen arkamızda bir polis helikopteri var ve bizler de A Haber ekipleri olarak birazdan o polis helikopterine bineceğiz ve trafiği havadan denetleyeceğiz. Kameralar vasıtasıyla işte bu ekranlarla beraber araçların içerisinde herhangi bir ihlal yapılıyor mu bu kontrol ediliyor. Emniyet kemeri takılı mı, araçta bir kişi telefonla oynuyor mu oynamıyor mu bunlar kontrol ediliyor ve gerekli cezai işlemler uygulanıyor.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi dönüş yolundaki sürücülere trafik kurallarına uyun çağrısı yaptı.
5: Bayram evi matem evi olmasın. Sevincimiz hüzne dönüşmesin. Yaşanan kazaların büyük oranda sebebi aşırı hız ve yorgunluk. Lütfen kurallara uyalım, aşırı hızdan kaçınalım. Yorulduğumuz yerde mola verelim, dinlenelim ve yolculuğa o şekilde devam edelim.
2: Dünya gündemiyle devam edelim. Eski Suriye özel temsilcisi Tom Barak'a yeni bir görev verildi sevgili izleyenler. ABD Başkanı Donald Trump, Tom Barak'ın artık Suriye ve Irak özel başkanlık elçisi olduğunu duyurdu. Ayrıca Trump'ın açıklamasına göre Barak yeni görevinin yanı sıra Türkiye Büyükelçiliği görevini sürdürmeye devam edecek. Compassion
6: and kindness and... ABD Başkanı Donald Trump, eski Suriye Özel Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barak'ın Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atandığını açıkladı. Trump açıklamalarını sosyal medya hesabından yaptı. Paylaşımında Tom Barak'ın yürüttüğü çalışmaların bölgesel diplomasiye katkı sağladığını belirterek şu ifadeleri kullandı.
7: Türkiye'deki ABD Büyükelçisi Tom Barak'ın olağanüstü çalışmaları nedeniyle Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik işbirliğimizi ilerletirken onlarla olan ilişkilerimizin gelişmeye devam etmesi vesilesiyle Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Tom, Türkiye Büyükelçisi olarak görevine devam edecek.

0: ABD Dışişleri Bakanlığı'nın tam desteğiyle çalışacaktır.
1: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Tom Barak'ın yeni görevi hakkında sinyaller vermişti. Hem Suriye hem de Irak'ta Trump yönetimi için önde gelen bir rol oynamaya ve büyük ülkemiz adına kazanımlar elde etmeye devam edecektir demişti.
2: Ve İsrail'in ne yazık ki Lübnan'a yönelik saldırı ve işgali sürüyor. Soykırım ordusu ülkenin güneyindeki tarihi Şakif Kalesi'ni ele geçirdi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Giver da provokasyonlarına devam etti. Dahiye'yi yerle bir etme çağrısı yaptı. Lübnan Başbakanı Nevaf Selam ise ülkesinin benzeri görülmemiş bir bombardımana maruz kaldığını söyledi.
1: Soykırım devleti önce Gazze'yi yerle bir etti. Şimdi de gözünü komşusunun topraklarına dikti. İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki işgali devam ediyor. Tel Aviv-Beyrut hattında ateşkes görüşmeleri sürerken olası bir barış anlaşması için belirsizlik hakim. Lübnan'ın güneyinde kara harekatını genişleterek Litani nehrini geçen işgal ordusu tarihi Şakif Kalesi'nin kontrolünü ele geçirdi. 12. yüzyılda Haçlılar tarafından inşa edilen kale, bölgenin en önemli savunma yapılarından biri olarak kabul ediliyor. Şakif Kalesi, stratejik konumu nedeniyle tarih boyunca Haçlılar, Eyyubiler, Memlükler ve Osmanlı Devleti gibi birçok gücün mücadelesine sahne oldu. Yapı aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde. İşgalin gölgesinde Tel Aviv'den de provokatif açıklamalar geliyor. İsrail'in aşırı sağcı iç güvenlik bakanı Ben Gvir hükümete Dahiye'yi yerle bir etme çağrısı yaptı.
3: Bir önceki ateşkes anlaşmasına da karşı çıkmıştım. Bugün de yine söylüyorum. Dahiye'yi dümdüz etmek zorundayız. Son haftalarda 600 Hizbullah unsuru etkisiz hale getirildi. Ancak bu yeterli değil. Onların canını acıtan şey Dahiye'dir. Orada Hizbullah mı var? O halde Dahiye'deki Hizbullah'ı dümdüz edin.
1: Diğer yandan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İsrail'in kuzeyine yönelik son saldırıların ele alınacağı bir güvenlik toplantısı düzenleyeceği bildirildi. Ben Gvir'in çağrısının ardından Netanyahu da basın toplantısında konuştu. Lübnan'daki İsrail işgalinin hızlandırılacağını açıkladı.
4: Tüm cephelerde faaliyet gösteriyoruz. Suriye, Gazze, Lübnan'da. Şakif Kalesi'nin işgali izlediğimiz politikada önemli bir adım ve önemli bir değişikliktir. Ve şimdi talimatım Lübnan'daki hakimiyetimizi derinleştirmek ve genişletmektir. Bu zaman alacak ancak görevi tamamlayacağız.
1: Lübnan'da ölü sayısı 3300'ü geçerken yönetimden de açıklamalar geldi. Beyrut hükümetinin başbakanı Nevaf Selam, ülkesinin daha önce görülmemiş saldırılarla karşı karşıya olduğunu söyledi.
5: İsrail'in topyekun yıkım politikası yürütmesi nedeniyle burada şahit olduğumuz şey, sadece İsrail'in topraklarını genişletmesi veya sınırlarını aşması değil. İsrail yalnızca Lübnan'ın egemenliğini ihlal etmiyor, aynı zamanda tarihini siliyor.
2: "30 yaşındaki Türkan Biçer 25 Mart'ta nişanlısıyla birlikte yaşadığı apartmanın 7. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Ekranlarınıza Biçer ve nişanlısının apartmana girişteki güvenlik kamerası görüntülerini getirmiştik efendim, hatırlayacaksınız. Taksiden indikleri anın yanı sıra Biçer'in düştüğü pencerenin yanında yaşananların görüntüleri de ortaya çıktı. İşte dakika dakika Türkan Biçer'i ölüme götüren olaylar silsilesi."
6: "Bu bir intihar değildir, bu bir cinayettir."
7: Aile cinayet diyor. O geceye ait son görüntülerde ibreyi o yöne çevirecek gibi. 25 Mart gecesi saatler 1'i 4 geçerken 30 yaşındaki Türkan Biçer başına geleceklerden habersiz nişanlısıyla birlikte yaşadığı eve geldi. Taksiden indiği anlar kameralara böyle yansıdı. İkilinin tartışması belli ki takside başlamıştı. Bir dakika sonra apartmanın girişindeydiler. O an tartışma şiddete dönüştü. Nişanlısı Türkan Biçer'i tartakladığı asansöre zorla bindirdi. Başka bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan son görüntülerde ise Biçer'in evinde camın önündeki hareketlilik dikkat çekti. İkilinin arasında tartışma yaşandığı belliydi. Genç kadın bir süre sonra pervaza çıktı. Görüntüler orada kesildi ve Biçer saniyeler sonra aşağı düştü. Sonrasında genç kadının nişanlısının aşağı inme anları yansıdı kameralara. Saatler tam 2.53'ü gösteriyordu. 5 dakika dışarıda kaldı Biçer'in nişanlısı. İçeri girerken kendi kendine söylenmesi dikkat çekti. Sonra bir kez daha görüntülere girdi şüpheli nişanlı. Bu kez elinde Türkan Biçer'in üstünü örtmek için getirdiği çarşaf vardı. Sakinliği dikkat çekti.
6: Olay gecesinin sabahında ablam yanıma geldi. Ablam bana hediyeler almıştı. Yanımdan ayrılırken çok pozitifti. Benden yardım istedi. Beni kurtar, beni o evden çıkart dedi. Bu cümleyi söyledikten sonra benim ablam gecesinde öldü.
7: Nişanlı tutuklandı, ailenin ise tek bir isteği var.
6: Ablam için adalet istiyorum. Türkan Biçer'in kanı yerde kalmasını istiyorum. Benim ablam intihar etmedi. Kasten adam öldürme suçundan ceza almasını istiyorum.
2: İstanbul Gazi Osman Paşa'da iki maganda grubun kavgası bir genç kızın ölümüyle bitti. Erkek arkadaşıyla birlikte evlerinin önündeki kavgayı ayırmak isteyen Zehra Aydın kör kurşunun hedefi oldu. Annesinin her gün dualarla dışarı çıkardığı 20 yaşındaki Zehra hayatını kaybetti.
8: Bana mı gülüyorsunuz dedi, kurşun yağdırdı. 20 yaşındaki genç kız kör kurşuna kurban gitti.
9: Sarhoşun kör kurşunuyla hiç yere masum, günahsız, su gibi bir kızım vardı.
8: Acı olay İstanbul Gazi Osman Paşa'da yaşandı.
10: İki kişi aralarında gülüşüyordu. O sırada yanlarına alkollü olduğu belirlenen silahlı saldırgan geldi. Önce bağırarak bana niye gülüyorsunuz dedi.
11: İki ekip kavga etmişler. Parta otomobilden sonra kavga etmişler. Artık ne olmuş bize bilmiyor, gecedir.
10: Zehra Aydın ve sevgilisi ise kavga seslerini duyunca oraya doğru gidip kavgayı ayırmak istediler. Ancak silah görünce arkalarını dönüp kaçmaya çalıştılar. Tam da o esnada silah sesi tüm mahallede yankılandı. 20 yaşındaki genç kız sırtından yaralandı.
8: İddialara göre talihsiz genç kızın sevgilisi de aslında ev hapsi cezasındaydı. Yani evden çıkmaması gerekiyordu. Ayırmaya gittikleri kavgada kurşunların hedefi oldular.
9: Arkadaşının ayağında kelepçe var, ev hapsi. O nasıl çıkabiliyor, evinden parklarda dolaşabiliyor?
8: Ambulans çağrılmadı. Kanlar içinde kalan yaralı kızı hastaneye sevgilisi götürdü. Sonra da hastaneden ayrıldı. 20 yaşındaki genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
12: Bırakmışlar diyorlar, ondan sonra çocuğu almışlar.
13: Bir iki gün aradan geçtikten sonra telefonu bulundu.
8: Annesi onu gözü gibi sakınıyordu. Her gün evden dualarla uğurluyordu.
9: Dışarıdaki tehlikelerden çok korkuyordum. Arkadaş canlısıydı. Yaşamayı çok seviyordu. Ha diyordum, çok kalma sokaklarda, çok kalma arkadaşların yanında. Anne diyordu, ben dünyaya yaşamaya geldim, anne niye kısıtlıyorsun beni diyordu.
14: Kardeşim bir araba tarafından hastanenin kapısında çöp gibi bırakmışlar, çıkmışlar gitmişler. Çocuğun ayında kelepçe var, çocuk geziyor. Benim kardeşimin peşini bırakmadı, sevgilisidir onun sebebi.
9: Alakam olmayan, hiç görmedim hayatımda biri. Kızımı kurşun.
14: Sırtından vuruldu diyorlar, kan kalbinden öldü diyorlar.
8: Zehra'yı öldüren silahın tetiğine basan firari saldırgan kısa süre sonra yakalandı. Tutuklanan katil zanlısı suç makinesi çıktı.
15: Benim bacımı öldürmeden önce tutamazlar mıydı?
14: Madem buranın kadar ne yakalamanız, biz Rojine üzülürken, biz o haberlerde çıkan çocuklara üzülürken, bu bizim evimizin içine de aynı ateşi koydular.
2: İstanbul Sultanbeyli'deki korunun yakınında yaşayanlar günlerdir bitmek bilmeyen bir kabus yaşıyor. Sabahtan başlayıp gece saatlerine kadar süren kemençe ve davul sesi bir türlü bitmek bilmiyor. Haliyle kimsenin gözüne uyku girmiyor. Peki evlerde huzur bırakmayan o ses nereden geliyor? Arkadaşlarımız izini sürdü.
16: Camiye gidiyoruz. Öğlen namazı. Bir de hava sıcak. Pencereler açık. Ya, namaz kılamıyor insanlar.
17: şöyle söyleyeyim, bir haftadır bayramın ikinci günden beri bu şekilde çalışıyor. Ondan önce de her hafta sonu devam ediyor.
7: Davulun sesi uzaktan hoş gelir diye bilinirdi ama bu kez bezdirdi. Kemençesi ayrı, tokmak sesi ayrı. Günlerdir bitmek bilmedi. Sultanbeyli'de mahalleli bayram boyunca gürültü kabusu yaşadı.
18: Evinize kadar geliyor mu bu ses?
15: Gelmez mi? Zaten evimizin içine çalıyor.
18: İstanbul Sultanbeyli'de koru etrafında yaşayanlar bir süredir her sabah adeta bir düğün varmış gibi uyanıyor. Ses sabah saatlerinde başlıyor ve akşama kadar sürüyor. Bayram öncesinde sadece hafta sonları olan bu ses bayram itibarıyla her gün yaşanmaya başladı.
7: Civarda oturanların gözüne günlerdir uyku girmedi. Sabah başlayan müzik gece yarısına kadar sürdü. Evlerin salonu yüksek sesten düğün salonuna dönüştü.
17: Sabah 10-11 civarında başlayıp akşam 7-7.30 saatlerine kadar devam ediyor. Biz eşimle beraber çalışan bireyleriz. Bir tatilimiz var ama tatilde de bu şekilde uyanıyoruz maalesef.
15: Ses buraya kadar geliyor. Sabahtan akşama kadar kesintisiz hem de.
19: Sesten çok rahatsızız. Bu ses çok her gün bu şekilde yankı yapıyor. Bazen 3 grup oluyor burada. 3 dernek birden etkinlik yapıyor. Maalesef bu mahalledeki mahalle sakinlerinin huzurunu bozuyor.
20: Hipertansiyon hastasıyım. Çok rahatsız oluyorum yani. Kafam çatlıyor gerçekten. Komşum da felç hasta zaten. O kadın da yatakta yatılı. Sürekli yani sesinden rahatsız oluyoruz.
18: Ses il derneklerinin kutlamalarından geliyor. Bölgede yaşayanlar durumu defalarca şikayet etmiş olmasına rağmen hala bir çözüm bulunmuş değil.
16: Belediyeye söyledim. O gittim oradaki yetkililere söyledim. Ama ilgilenen yok.
7: Tek istekleri daha sessiz sabahlara uyanabilmek.
15: Biraz daha aslında kısılabilir değil mi? Hem oradakilerin eğleneceği şekilde hem de buradakilerin rahatsız olmayacağı şekilde.
2: Sevgili izleyenler, İstanbul Fatih Edirne Kapı surlarına bir genç kız ve erkeğin şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine polise haber verildi. Gençlerin üzerinde yapılan aramalarda bıçak ele geçirilirken telefonlarındaysa bir cinayet hazırlığını gösteren mesajlar bulundu.
1: Polise gelen ihbar cinayeti önledi. İstanbul Fatih Edirne Kapı surlarında bir kız ve bir erkeğin şüpheli tavırlar sergilediğini görenler durumu polise bildirdi. Ekipler iki şüpheliyi polis merkezine götürdü. Telefonlarında yapılan incelemede surlarda yaşanan önceki cinayete ait fotoğraflar, satanizm ve seri katil görselleriyle kız arkadaşına gönderdiği yeni bir cinayet hazırlığını gösteren mesajlar bulundu. Gözaltına alınan şüpheli erkek mahkeme kararıyla ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına alındı. 4 Ekim 2024'te Edirne Kapı surlarında Semih Çelik, kendisi gibi 19 yaşında olan İkbal Uzuner'i öldürmüş, ardından da yaşamına son vermişti. Polis Çelik'in evine gittiğinde aynı yaştaki Ayşenur Halil'in de cansız bedenini bulmuştu.
2: Peki yurtta başka neler yaşandı? Hızlı bir haber turuyla birlikte bakalım.
7: Adana'da polisin kontrol noktasında durdurduğu kadın sürücü ne kontağı kapattı ne de alkol kontrolü yaptırdı. Niyeti çok geçmeden anlaşıldı.
21: Neden? Bekle diyorum. Polis içeri gidiyorsunuz.
22: İner misiniz?
21: Ne yapıyorsunuz? Bekle.
7: Aracın önünü kesen trafik polisine çarpmak pahasına kaçan o sürücü kaza yapınca yakayı ele verdi. Daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyeti daimi olarak iptal edilmişti. Yapılan muayenede 104 promil alkollü çıkan sürücüye toplamda 557 bin lira para cezası kesildi.
23: Bizler bahçedeydik. O esnada büyük bir gümbürtü koptu. Deprem olmuş gibi hissettik.
7: Her şey saniyeler içinde oldu. Amasya'da şiddetli yağışların ardından 5 katlı apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı. Giriş kattaki dairenin zarar gördüğü göçük sırasında şans eseri yaralanan olmadı. Van'da kuvvetli rüzgar hava ulaşımını aksattı. Bazı uçaklar pistte birkaç kez pas geçmek zorunda kaldı, bazıları ise güçlükle iniş yaptı. O anlar amatör kameraya yansıdı. Eskişehir'de kaldırımda oturan kadının boynundaki ipe dizdiği çeyrek altınları fark eden hırsız sohbet bahanesiyle yanına yaklaştı. Sonra da 17 altın bulunan ipi çektiği gibi koşarak uzaklaştı. Polisten kaçamayan zanlı mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.
0: Bize bu bayram gelmedi. Biz bayram yapmadık. Hiçbir ailemiz yapmadı.
7: Kahramanmaraş'taki okul saldırısında evlatlarını kaybeden iki aile, aynı saldırıda can veren Adnan Göktürk Yeşil'in Osmaniye'deki kabrini ziyaret etti. Anne babasına taziyede bulundu, bayramı yaşayamayan aileler birbirlerine destek oldu.
3: Acımız büyük, bayramda bizi elimizi öpmesi, bizi ziyaret etmesi gereken çocuklarımızı biz mezarı başında ziyaret ettik.
2: Efendim, Türkiye'ye son dönemde dünyaca ünlü starların konser rotasında ilk sıralarda yer almaya başladı. Öyle ki İstanbul'a yıldız yağdı. Rap müziğin sevilen ismi Kanye West, muhteşem sesiyle hayran bırakan İtalyan sanatçı Andrea Bocelli dün akşam İstanbul'da sevenlerine rüya gibi bir gece yaşattı. İşte yıldızlar geçidi.
21: İnanılmaz saatlerce süren bir sıra vardı. Kanye'yi çok seviyoruz. Dinlemeye geldik.
7: Dünyaca ünlü rap yıldızı Kanye West İstanbul'a geldi. Dinlemeye gelenlerin sayısı zirveye ulaştı ve dünya rekorunu kırmayı başardı.
21: İnanılmaz kalabalık, çok fazla insan var, her yerden insan var.
22: Çok heyecanlıyım, ilk defa Kanye West'i canlı göreceğim.
7: Grammy ödüllü dünyanın en tanınmış rapçilerinden Kanye West, aylar öncesinde İstanbul'da konser vereceğini duyurdu. Biletler hızla tükendi ve sahneye çıktığı gün İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda tam 118 bin kişi onu görebilmek için toplandı.
24: Çok kalabalık, bileti bir ay önce aldık.
7: Ünlü rapçinin hayranları saatler öncesinden konser alanına akın etti. Metro istasyonları, stadyum önü hınca hınç doldu. Sadece yurt içi değil, yurt dışından da birçok seveni onun için yollara koyuldu.
21: Kanye'yi çok seviyoruz, dinlemeye geldik.
22: İstanbul'a gelmesi gerçekten de gurur verici çünkü birçok yurt dışından turist de geldi.
7: Konser sahnenin ortasında dev bir dünya tasarımıyla başladı. Işık kurgusu, dev ekranlar izleyenleri büyüledi. Kanye sahnede 2 saat içinde tam 35 şarkı seslendirdi. Şovuyla kendine bir kez daha hayran bıraktı. Sosyal medya platformlarında da canlı bir şekilde yayınlanan konserin ardından Kanye West sahnede bir dünya rekoru kırdığını da söyledi. Sadece o değil, mega kent aynı gün bir dünya starını daha ağırladı. İtalyan tenor ve besteci Andrea Bocelli, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen konserde hayranlarına unutulmaz dakikalar yaşattı. Bocelli performansıyla geceye damgalandı. Vurdu. İstanbul son dönemde dünya yıldızlarının tercihi oldu. Milyonlarca takipçisi olan hip hop yıldızı Travis Scott Türkiye'ye ayak bastı. Scott İstanbul Beyoğlu'nda sahneye çıkıyor ve bu akşam hayranlarıyla buluşuyor.
2: Müzik. Ve futbolda Avrupa'nın en büyüğü belli oldu. Fransız Paris Saint Germain takımı İngiliz Arsenal'i Şampiyonlar Ligi finalinde penaltılarla yendi ve en büyük kupaya üst üste ikinci kez uzandı.

0: Maç sonrası İngilizler büyük hayal kırıklığı yaşarken Fransızlarda büyük bir coşku vardı. Hatta o coşku Paris'i adeta savaş alanına çevirdi. Kutlamalarda kaos ve arbede vardı.
1: Bir yanda zafer, diğer yanda kaos. Paris Saint-Germain bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü oldu. Fransa sokakları karıştı. Paris Saint-Germain ve Arsenal'in karşı karşıya geldiği final maçı büyük heyecana sahne oldu. Karşılaşma penaltılarla sonuçlandı. Arsenal'li Gabriel'in son penaltıyı tribüne vurmasıyla birlikte Fransızlar büyük coşku yaşadı. Luis Enrique'nin ekibi üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olurken Paris'teki kutlamalarda ise hooliganlar sahneye çıktı. Zaman zaman polisle taraftar arasında kovalamaca ve arbede yaşandı. Polise tepki olarak çok sayıda araç ateşe verildi. Polis barikatlarını zorlayan taraftarlar ellerindeki sopa ve meşalelerle bazı dükkanları yağmaladı. Polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Fransa İçişleri Bakanı Nunes olaylarda 7 polisin yaralandığını, 416 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.
0: Sırada dünyadan haber turumuz var.
1: İki köpeğiyle birlikte yürüyordu, arkasından gelen kızgın boğayı fark etmedi. Boğanın saldırısına maruz kalan talihsiz adam gözünü hastanede açtı, 24 saat gözetim altında kaldıktan sonra taburcu oldu. Kıyının hemen yanında görenler gözlerine inanamadı. Büyük beyaz köpek balığı Avustralya sahillerinde denize girenlerin yanına kadar yaklaştı. Köpek balığı devasa sırt yüzgeci ve kuyruk darbeleriyle sığ suyu adeta birbirine kattı. Hedefinde olan fok balığını yakalayarak gözden kayboldu. Hayalet sürücüyle yollara çıktı, üzerine hurda yazana inat ilerlemeye çalışır bir hali vardı. Kendi kendine gaz vererek gezen aracın motor sesi sokaklarda yankılanınca ortaya işte bu görüntü çıktı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine gerçek kısa sürede anlaşıldı. Aracın aslında hurdaya ayrılmış eski bir otomobil olduğu ve Brezilyalı bir tamirci tarafından uzaktan kumandalı dev bir oyuncağa dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Normalde denizde sürat yapardı ama çılgın sahibi sayesinde sığ nehirde ortaya çıktı. Kanada'daki Lundbreak şelalesinde gerçekleşti rekor denemesi. Yaklaşık 9 metre yükseklikten teknesiyle birlikte uçarak nehrin alt kısmına sert bir şekilde çakılan Dusty Friesen teknesini kontrol etmeyi başardı. Bu hareketle doğal bir şelaleden yapılan en büyük atlayış rekorunu kırdı. Dolunay özgürlük heykelinin ardından yükseldi. Fotoğraf tutkunları New York'ta ortaya çıkan o anları kaçırmadı.
0: Efendim, depremzede Duygu Ali Yalçın çiftinin ilk bebekleri Leyla henüz 24 haftalıkken dünyaya gözlerini açtı. Doğduğunda 650 gramdı. Ama öyle mücadele etti ki yoğun bakımdan zaferle çıktı. Minik Leyla hem sağlığına hem de evine kavuştu. Haberimizde izleyelim ve akşam ajansını da burada noktalayalım. Yarın yeni bir aya ve yeni bir haftaya başlıyoruz. İyi geçmesi dileklerimizle. Hoşça kalın efendim.
2: Gerçekten çok küçücük bir şeydi, orada yatıyordu. daha karnım çok büyümeden doğumla karşı karşıya geldik.
1: Dünyaya gözünü açtığında bir su şişesi kadardı. Tamı tamına 650 gram doğdu. Ama yaşama azmi kendinden çok daha büyüktü. Hayatta kalmayı başaran Leyla bebek ailesine kavuştu.
2: Çok zor bir süreçti.

0: olduğunu anlayamadık, hem çok korktuk.
1: Kızımız güçlü çıktı maşallah. O anki duygular gerçekten tarif edilemiyor.
2: Duygu Ali Yalçın çifti 6 Şubat depremlerinde Malatya'da ev ve iş yerleri yıkılınca Antalya'ya yerleşmişti. Burada yeni bir hayat kuran çift ilk yavrularını kucağına alacaktı, ancak annenin hamilelik sırasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bebekleri 6 aylıkken dünyaya geldi. Aile için zorlu süreçte başlamış oldu.
0: Daha karnım çok büyümeden doğumla karşı karşıya geldik.
2: Leyla bebek 33 santim boyunda 650 gram ağırlığında doğmuştu.
0: Gerçekten çok küçücük bir şeydi, orada yatıyordu. Küçücüktü, fare gibiydi şimdi.
2: Annesiyle ilk kez doğumdan 3 hafta sonra bir araya gelebildi. 4 ay yoğun bakımda tedavi gören minik Leyla her şeyin üstesinden geldi ve hayata tutundu. Aylar sonra taburcu olan bebek hem sağlığına hem de yuvasına kavuştu.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Tarımda geçen yıl 72.149 hektar alan sulamaya açıldı. 12 milyar lira katkı sağlandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, geçen yıl tamamlanan 321 tesis yatırımıyla 72.149 hektar alanı sulamaya açarken, bunun bir yılda sağladığı katkı 12 milyar lira oldu. Ayrıca işletmede olan sulamalarda kayıpların önüne geçilerek, suyun daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi, toprağın kalitesini etkileyen drenaj sorunlarının giderilebilmesi amacıyla yenileme projelerinin ön plana çıkarılması ve klasik açık sistem sulama şebekeleri yerine modern kapalı sistemlerin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar da sürdürülüyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Mayıs ayında enflasyon rakamı da 3 Haziran'da açıklanması bekleniyor.
4: Milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz ayında alacağı maaş zammı için gözler enflasyon verilerinde.
5: Enflasyon Ocak ayında %4,84, Şubat ayında %2,96 olarak gerçekleşmişti. Mart ayı içinde %1,94 zammı hak eden emekliler, Nisan ayı enflasyonun belli olmasıyla 4 ayda %14,64 zammı garantiledi.
3: Son 2 ayın enflasyon rakamında açıklanması şu an için bekleniyor.
4: 20 bin lira aylık alan SSK ve Bağkur emeklisi şimdiden 2928 lira, 25 bin lira alan emekli 3660 lira, 30 bin lira alan emekli ise 4392 liralık zammı cebine koydu.
3: Merkez Bankası beklenti anketine baktığımızda yılın ilk 6 ayı içerisinde, 2026 yılın ilk 6 ayı için gerçekleşmesi beklenen enflasyon rakamı 18.58 olarak açıklanmıştı. Eğer bu rakam gerçekleşirse SGK ve Bağkur emeklileri açısından 18.58'lik maaş artışı gündeme gelmiş olacak.
4: Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre netleşecek.
3: Yılın ilk 6 ayında açıklanmış olan toplu sözleşme zammı %7 idi. Bunun üzerine 3.28'lik enflasyon farkı da eklendiği zaman şu an için gerçekleşmiş olan enflasyon farkı memur ve memur emekliler için 10.51 olarak maaşlar yansıtılmış olacak.
5: Böylece en düşük memur maaşı 64.397 liradan 71.152 liraya, 81.617 lira olan polis maaşı 90.178 liraya, 73.368 lira olan öğretmen maaşı 81.064 liraya, 74.770 lira olan hemşire maaşı ise 82.613 liraya yükseldi.
4: Beklentiler gerçekleşirse memur ve memur emeklisinin Temmuz zammının da %14'ün üzerine çıkması bekleniyor.
3: Bunun memur maaşlarına yansıması da farklı olacak. Çünkü o zaman en düşük memur maaşının da 73 bin lira çıkması bekleniyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Fiyatlar gerçekten ateş pahası.
4: Gündelikçi fiyatları aldı başını gidiyor.

0: Doğur, hatta öyle ki birçok şirketin üst düzey yönetici ücretleriyle yarışıyor. Son dönemde istenen rakamlar dudak uçuklatıyor.
1: Başta çalışan kadınlar olmak üzere pek çok kadın yıllarca temizliğe yardımcı olabilmesi için evlerine gündelikçi çağırdı. Ancak gündelikçi çağırmak gün geçtikçe bir lüks haline geliyor. Öyle ki gündelikçiler çalışma saatlerinden temizlik malzemelerine kadar şart koyuyor. Bir evin temizliği geçen yıl 3000 liraya kadar varırken bu yıl 6000 lirayı buluyor.
2: Camların temizlenmesi, kıyafetlerin ütülenmesi veya işte dip köşe detaylı temizlik yapılması fiyatın artmasında bir faktör oluyor.
3: Buna bir kişi yetmeyebilir. Dolap içi değiştirirseniz, yani arazaya temizlik yaparsak iki kişi öneriyoruz. İki kişi de 6000 TL. Şimdi inşaat sonrası da ekipman malzeme biz 3 kişi gönderiyoruz. Onun temizliği daha zordur, bilginiz olsun. Onda 11.000 TL'ye yapıyoruz.
0: Peki bu rakamlar gerçekten fiyat performansı mı yoksa fırsatçılık mı?
4: Etmez yani, 6-7 bin liralık bir iş yoktur. Her gün yapıyoruz biz bu işi. Her gün yapıyoruz, her gün 6 bin lira mı alıyoruz eşimizden? Almıyoruz. Demek ki çok fazla.
5: Onlar da gün içinde yaptıkları iş yani kolay değil. Tam gün çalışıyorlar. Onların da hakkı diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü ev işi de kolay olmadığı için.
6: Önceden bu fiyatlar makuldü. Eve temizliği de çağırıyorduk. Ama şu anda uçuk ya.
1: Gündelikçi fiyatları evin büyüklüğüne veya kaç oda kaç salon olduğuna göre değişiklik gösterebiliyor. Yine internet sitesinden de gündelikçi çağrılabiliyor veya fiyat hesaplanabiliyor. Kimi internet sitesinde 5 saatlik bir hizmet 3600 lirayken, kimi internet sitesinde ise bu hizmet 7193 liraya kadar çıkabiliyor.
7: Kendi yağımızda kavruluyoruz. Kendi derdimizi kendimiz görüyoruz.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Yağışlar arttı, kuraklık riski büyük ölçüde ortadan kalktı. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün Nisan ayı verileri sevindirdi. Geçen ay yurt genelinde yağışlar belirgin şekilde arttı. 1 Ekim 2025, 30 Nisan 2026'da Türkiye genelinde kaydedilen yağış miktarı son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Nisan ayında Türkiye genelinde ortalama yağış 86,5 milimetre olarak gerçekleşti. Bu rakam uzun yıllar ortalaması olan 57,5 milimetrenin %50 üzerinde. Yağışlı gün sayısı da 13 güne çıkarak normallerin üzerinde seyretti. İç Anadolu bölgesinde son 23 yılın, Akdeniz bölgesinde ise son 24 yılın en yüksek Nisan ayı yağışı kaydedildi. Bu gelişme özellikle hububat üretimi açısından güçlü bir sezon beklentisini beraberinde getirdi. Karadeniz'de de hem hububat hem de fındık ve çay gibi ürünlerde aktif bir üretim dönemi yaşanıyor.

0: İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Dünya gördüğümüzden, düşündüğümüzden, hissettiğimizden de daha hızlı dönüyor galiba. Geçen haftanın en önemli olayı Kılıçdaroğlu'nun FETÖ itiraflarıydı. Kulaklarıma inanamadım. Biz bu FETÖ ile ilgili hikayeyi her programımızda anlatmaya çalışırken Sayın Kılıçdaroğlu A Haber'i kapama kararı almıştı. O itirafından biz kendi payımızı aldık. Fakat şimdi görüyoruz ki olan biteni A Haber'in dilinde anlatmak en doğrusuymuş. Şimdi ben zannediyorum ki önümüzdeki zamanlarda bu itiraf işi iyice kendini bulacak. Çünkü olan biten gerçekten bir FETÖ operasyonu olduğu kadar bir CIA projesi de. Bunları da Kılıçdaroğlu yeni anlamıyor. Anlamıştı ama ses vermedi. Bakalım bugün konuşacağız. Bu işlerin nasıl oluşacağını görmeye çalışacağız. Bugün A Haber Gezi'den itibaren 15 Temmuz'a kadar olan biteni inanılmaz bir doğrulukla ve nasıl haksızlıklar içinde gelindiğini anlattı. Gerçekten bu da önemli bir olaydı. Evet, bugün kimler FETÖ ajanı, kimler değil, bakalım Kılıçdaroğlu'ndan öğrenebilecek miyiz?
1: Evet sevgili seyirciler, hakikaten hepimiz şok içindeyiz. Kılıçdaroğlu'nun itiraflarıyla ilgili. Burada yaklaşık 13 yıldır yani Kılıçdaroğlu geldiğinden beri FETÖ kasetiyle geldi. Kasetle gelen kasetle gider. İşte kar maskeli adamlar kaseti getirdi dedi. Darbe tiyatrodur dedi. Biz saçımızı başımızı yolduk burada. Fakat sonunda bir dinleyelim istiyorsanız Kemal Kılıçdaroğlu ne dediğini de üstüne konuşalım.
2: Şimdi beni iyi dinleyin. Tüm dünya dinlesin. Altını çizerek ve haykırarak söylüyorum. FETÖ terör örgütü başta olmak üzere hiçbir terör örgütüyle ve hiçbir yurt dışı odaklı yapıyla en ufak bağlantısı, en ufak teması olmamış alnı ak, başı dik bir adam duruyor karşınızda. Bu çaba sadece ve sadece kendi acizliklerinin, kendi korkularının tecellisidir. Şimdi müsaade edin. Ömrünün en zor yürüyüşünü yapan bu kardeşiniz, bu yaşlı adam sizinle tam bu noktada tarih önünde açıkça helalleşsin. Benim bu millete, bu aziz millete, bu cefakar örgüte bir özür borcum var. Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan dedikçe, biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.
1: Hulusi Bey, böyle samimi mi? Özürü kabul ediyor muyuz? Saçımızı başımızı yolduk burada biz yıllardır.
3: Doktor gereği söylenmiş bir söz olduğunu düşünüyorum. Yoksa Sayın Kılıçdaroğlu'nun dününü de biliyoruz biz. Dün neler yaptığını da biliyoruz. Bu Varta'yı atlattıktan sonra yarın da neler söyleyebileceğini tahmin edebiliyoruz. Ama bir şeyin ortaya çıkması, en azından CHP Genel Başkanı'nın ağzından bunun itiraf edilmesi çok önemli. Türkiye'de yıllardır FETÖ'nün siyasi ayağı nerede diye soruluyordu. Ve hep de bize adres göstermeye çalışıyorlardı bunun soruyu soranlar. Ama şimdi ana muhalefet partisinin lideri çıkıyor ve FETÖ'nün aslında CHP içerisinde mevzilendiğini ve CHP içerisinde...
1: Sen her programda sordun bunu değil mi?
0: Evet, her programda Abdurrahman'a sordum. O da çeşitli devrelerini bize koydu. Şu anda koynumda besledim demesi de çok ilginç. Şimdi, yani bile bile koynumda
1: şimdi bir araya giriyorum ben. O ikinci videoyu da izleyelim. Acaba kimi kastettiğini belki buradan anlarız.
4: Kamuoyunda çeşitli isimlerle anılan işte FETÖ terör örgütü diye yetkililerin ifade ettikleri Manisa'daki bir inanç grubuna, bir cemaate kendilerine hizmet hareketi olarak ifade eden kişilere karşı yapılmış bir operasyondan sonra bugün Emniyet Müdürlüğü'nde bu tutukluları, gözaltında olanları ziyaret ediyoruz. 4 tanesiyle görüştüm yukarıda. Kendilerine oradaki muamelenin, kendilerine kanunlar çerçevesinde yapılan muamelenin ne durumda olup olmadığını sordum. Yakınlarına sevgilerini yolladılar. Kendi durumlarını iyi ama dışarıdakiler için fevkalade üzüldüklerini söylediler. Ve hızlı bir şekilde hakim karşısına çıkarılmayı beklediklerini söylediler. Dışarıdaki tüm sevenlerine, kendilerinden haber alamayan herkese sevgilerini ilettiler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak suçun türünü, atılı ithamın türünü ve zanlının menşeini ayıran bir parti değiliz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonraki süreçte de siyasi görüşü ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, kişilerin insan hakları temelinde ve hukuk devletinin gereklerine göre muamele görmelerinin ve hukukun temel prensiplerinden yararlanmalarının takipçisi olacak.
1: Evet. Diyeceğiniz bir şey var mı?
3: Evet var. Yani bakın o tarihteki yaptığı konuşma. Aslında Sayın Özgür Özel'in siyasi

0: Bununla hukuka uymak ya da insan hakları ne alakası var şimdi, söyler misiniz
1: diye. Ama bunlar zaten Hulusi Bey, yani bir mafya düzeni gibi. Hiçbir hukuka uymamak, mahkeme kararı geliyor ona uymam. Yok yolsuzluk yaparım ona uymam. Yani zaten öyle bir gelenek var galiba, değil mi orada?
0: Ya bu ne yazık ki CHP muhalefetinde, burada hep konuştuk hatırlarsanız. Türkiye'nin en büyük problemi ciddi bir muhalefete sahip olmayışı demiştik.
1: Evet.
0: Çünkü Türkiye'de güçlü bir iktidar kadar tutarlı bir ana muhalefete de ihtiyaç var. Ama işte CHP'nin, bakın bu sadece Özgür Özel'e ait değil. Yani Sayın İmamoğlu da dahil.
1: Aynı
0: bakın,
1: şey.
0: Bunların hepsinin arkasına bakın.
1: Zaten 8
0: bakın,
1: yıl spor yorumculuğu
0: evet,
1: yapmış
0: hani,
1: değil mi?
0: Şöyle eskiden bir şey vardı, böyle kazıyınca altından numara çıkıyordu. Ne diyor?
1: Kazı
0: kazan. Bunların üzerine kazıyın, altından FETÖ çıkar.
1: Kazanamazsınız. Şimdi şunu ben hakikaten mekanizmayı merak ediyorum. Buna Kurtuluş da Abdurrahman belki beraber cevap verir. Evet. Önce şimdi Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki FETÖ sızmış dedi etrafıma dedi. Özür diliyorum dedi. Şimdi bu FETÖ'nün nasıl bir düzeni var? Bir kere zaten dershanede seni devşirmedilerse içeri giremiyorsun.
2: Evet.
1: Sonra bir dış çember var. Bir de onun daha dış çemberi var.
0: Evet.
1: Şimdi anladığımız kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu en iç çemberde değil.
2: Evet.
1: 15 yıl boyunca bütün talimatlarını harfiyen yerine getirse bile iç çemberde evet. değil. Daha iç çemberde bu Özgür Özel ekibi mi var acaba? Onu mu anlıyoruz? Onlar mı sarmış etrafını evet. da bunun her evet. ağzından çıkanı kontrol etmişler?
2: Evet. Ya 2016 yılında FETÖ'nün Manisa yapılanmasında yer alan bir sanığın verdiği ifadeye göre Özgür Özel bizim yani FETÖ'nün ismini direkt kaydettiği ve desteklediği, bunu ilk belediye başkanlığı seçimlerinden tutalım, daha sonra destekleyerek, hatta değişik kumpaslarla, Sümerbank davası diye bir davadan bahsederler, yani destekleyip onu daha sonra meclise soktuklarını söylüyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya bunun gibi, ben söyleyeyim ya, onlarcası var yani FETÖ.
1: Ama ben hiyerarşi çözmeye çalışıyorum. Evet. Yani nasıl şimdi mesela Özgür Özel o etrafını mı, etrafını saranlar kimler? Evet. Neye özür diliyor yani?
2: Evet, özür dilediği şu. Kemal Bey'in kendisi de FETÖ'nün medya desteğiyle, siyasi desteğiyle aslında bir dönem parlatılan isimlerden.
3: Mesele bu bence.
2: Ama o böyle yetiştirilen, siyasete sokulan
1: yok, onlardan
2: değil. Yani Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir isim değil. Hatta darbeler yapıldığı falan, bir sürü o çizgi bir şey medet umdular. Bunlar Amerika ile herhalde ortak, bize de bir şey çıkacak diye, iktidar çıkar diye bir medet umuyorlardı bunlardan. Sonra ama şunu gördüler. Bu çok da yani FETÖ at değiştiriyor. Burada orada Cumhuriyet Halk Partisi'ne nüfuz edebilecek ekibi.
1: Ya
2: şu
1: Kemal
2: an,
1: Kılıçdaroğlu kullandılar, işe yaramadığını görünce attılar ve de o da
2: başka bir
1: kopartıyor.
2: Ya başka bir aktör piyasaya çıktı. Başka bir aktör, ana aktör de Ekrem İmamoğlu'ydu. Ekrem İmamoğlu'nu da destekleyecek parti içinde o FETÖ'nün işte dediğimiz asıl Kılıçdaroğlu'yu arkadan hançerleyen ekip FETÖ bağlantısıyla bunu yaptı.
1: Evet.
2: Yoksa durup dururken eğer siyasetin dinamikleri içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'yla evet. bu kadar yol arkadaşıysanız niye arkadan hançerliyorsunuz? Bir talimat geldiği için arkadan hançerlediniz. Neydi bu? Ekrem İmamoğlu olacak bundan sonra. Desteklediğimiz evet. esas figür evet. Ekrem İmamoğlu dediler.
1: Evet.
2: Ama şunu bilelim, yani böyle bir kanser gibi CHP bünyesini o kadar sarmışlardı ki bir anda 13 yıllık genel başkan şeye döndü ya. Yani evet. hava gazına evet. döndü.
1: Abdurrahman sen ne diyorsun bu konuda? Şimdi, nasıl bir mekanizma? Yani onların Kemal Kılıçdaroğlu daha dış şeyde galiba.
4: Şimdi
1: bunlar
4: önce,
1: daha hiç etrafını mı sarıyorlar? Ben öyle görüyorum.
4: Canan Hanım'ın sorusuna yıllardır burada FETÖ'ye ısrarla FETÖ'nün siyaset içindeki yerini her zaman sormuştur. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsunuz 2010 yılında Deniz Baykal'a yapılan FETÖ kumpasından sonra bir kere o koltuğa oturan kişi. Bunu bir kere net olarak çizelim.
1: Uzun yıllar talimatlarından hiç çıkmadı değil
4: hiç
1: mi?
4: Hiç çıkmadı. Mesela seçimlerde 2015 seçimlerini düşün. O hani burada 2015 Haziran seçimlerinde Fatih Gürsül diye bir adam vardı. Hatırlar mısınız? Doçent doktor, İstanbul Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizzatı baş danışmanlığına getirdi. Bu kişi daha sonra darbeden 6 Aralık 2016'da tutuklandı. KHK ile ihraç edildi. Şimdi Fatih Gürsül

0: kimdir dediğinizde bu öğretim görevlisi baktığınız zaman bir baylok yapılanmasının içinde GM yani genel müdürler. FETÖ'de genel müdürler nedir? Mahrem imam en tepedeki imamdan, bir numaralı imamdan sonra altındaki bir altındaki genel müdürler. Bu genel müdürler baylok grubunda kim vardı biliyor musun? Ahmet Hamdi Parlak. Ahmet Hamdi Parlak kimdi? MİT imamlığı yaptı yıllarca. Daha sonra FETÖ tarafından ya, bak, o... siyaset yapılanması kururdu. FETÖ Tayyip Erdoğan'a karşı savaş açtıktan sonra, AK Parti'yi açtıktan sonra bir siyaset yapılanması kurguladı.
1: Bunlar nerede? Bizim bu i̇şte, gördüğümüz karakterler, bu yapının o genel müdür onlara talimat mı veriyor? Onlar mı onun altında? Nerede?
0: Şimdi söylüyorum. Bu ya, önce bu yapılanmayı FETÖ tarafından yani Pensilvanya tarafından bu yapılanmayı kurduktan sonra başına bu Ahmet Hamdi Parlak şu anda Kuzey İrlanda'da firari, o da aranıyor kırmızı bültenle. Bu başına geçtikten sonra 69 kişilik bir ekip kuruyor. Bütün sağdan, soldan, AK Parti'den sorumlu, işte MHP'den sorumlu, bütün siyaset, sol parti, komünist partiler dahil, CHP'den de sorumlu, doğrudan Fatih Gürsül'ü sorumlu kılıyorlar. Ve Fatih Gürsül enteresan bir şekilde gelip Kemal Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı yapıyor ve Fatih Gürsül'ün dayatmasıyla Aykan Erdemir diye hatırlar mısınız?
1: Şu an Washington, o isimlerin hiçbirini hatırlamıyorum.
0: Washington DC'de FETÖ CHP İstanbul milletvekiliyken firar etti. Darbeden sonra kaçtı. Bu Fatih Gürsül tarafından kendisine bir takım listeler verildi ve onlar partiye milletvekili olarak getirildi. Mahmut Tanal da bunlardan birisidir. İstediği kadar bana desin ben şucuyum bucuyum. Mahmut Tanal bir Fethullahçıdır. Net olarak Fethullahçıdır. Yani CHP'nin milletvekili dediği kişi Fethullahçıdır. Onun gibi birçok kişi sayabilirim. Şimdi o dönemde hani Kemal Kılıçdaroğlu özür dilerim diyor. Zamanında ben bunları göremedim. Aslında burayı itiraf ediyor. Zamanında FETÖ'ye kendisinin de teslim ettiğini aslında itiraf ediyor. Güzel bir özelleştir. Şimdi evet, bu kişiler işte Kemal Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel'i grup başkanı yap dediler. Bilmem neyi şuraya seçtiler. Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden bu FETÖ ile iltisaklı, biraz önce Özgür Özel'in gördüğümüz Manisa'da hizmet, kendilerine hizmet adı verilen bir cemaat yapı. Senin kızın nerede okudu? Yamanlar, İzmir Yamanlar Koleji nerede? Senin kızın o FETÖ'nün kolejinde okudu mu okumadı mı? Önce bunu söyleyelim. Özgür Özel Manisa'da otururken en yakın İzmir Yamanlar. İşte bu Fatih Gürsül tarafından Kemal Kılıçdaroğlu'na aslında altında FETÖ ajanları diyor ya, göremedim diye. O zaman kendi eliyle Kemal Kılıçdaroğlu'na maalesef partinin parti meclisine, önemli yerlere, MYK'sına yerleştirildi. Daha sonra bunlar adım adım FETÖ ile işbirliği yaparak en sonunda da biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu bu son 2023 seçimlerine nereye gitti? Pensilvanya, evet, işte.
1: Arada bir kayboldu Hamburg'da.
0: Arada bir kayboldu. Birkaç saat kayboldu. Orada FETÖ'cülerle oturdu masaya ama FETÖ'cüler de
1: iyi gitmedi galiba.
0: Kalemini oradan kırmıştı zaten. Evet. Ekrem İmamoğlu'nun yana. Demin, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bu özelleştiriyi evet, bundan yapıyor.
2: İlk defa bu şeyden 17-25 Aralık patladıktan sonra bu CHP'de böyle meclisten bir şeyler yayınladılar bunlar. Tapeler falan. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi aslında sosyolojik olarak biraz uzak bir yapıydı bu FETÖ'ye. Şöyle bir formül geliştirdiler. Dediler ki ön seçimle adaylar belirlensin artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bütün FETÖ'lücüler ön seçimle orada aday yaptılar. Siyasete kazandırdılar evet, bakın. Yani bunlar çünkü örgütlüydü. Gittiler ilçelerde falan filan şimdi, hemen bir şimdi, etkinlik oluşturdular.
1: Aydoğan Hoca, şunun hukuki boyutunu merak ediyorum. Bu şimdi eğer böyleyse bir terör örgütü var yani. Bir partinin içine bir bu yani kapatmaya kadar artık kapatılmaz ama yani bir hukuki bir yerli yerine koyalım şunu. Ya, bir genel başkan şimdi, diyor ki evet, ben FETÖ'yle iş tutmuşum özür dilerim diyor. Yani şimdi, bunun nasıl bir hukuki karşılığı
3: burada
1: olur?
3: Burada şimdi öncelikle bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde kendi içinde bir araştırma komisyonu kuracak. Dilerim ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu arınma derken sadece rüşvet, yolsuzluk iddialarıyla kalmaz. Bu bahsettiği bu FETÖ terör örgütü ajanları vesaire partinin içinde var şeklinde FETÖ ajanları var şeklindeki açıklamalarıyla ilgili bir araştırma komisyonu ve akabinde de varsa böyle ajanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde tutulmaması lazım. Kesin ihraçla bir defa partinin kapısına konulması lazım. Ve Kemal Bey eğer bu açıklamayı yaptıysa bence Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bu isimleri de açıklamak zorunda. Kamuoyunu bilgilendirmek zorunda. Neden? Çünkü bakın yani burada biz kendi açımızdan AK Parti açısından baktığımızda MİT tırlarının durdurulması, 17-25 emniyet yargı darbe girişimi, 15 Temmuz hain 7 darbe Şubat girişimi, bunlarla hep biz AK Parti olarak muhatap olduk ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 15 Temmuz hain darbe girişimini püskürttük. FETÖ'cülerin en temel hedefi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dı. Ve bu meseleyle de en fazla FETÖ gerçeğiyle mücadele eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti oldu. Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu biraz önce Abdurrahman Bey bahsetti. Çoğu CHP'li milletvekillerinin FETÖ terör örgütünün şirketlerine kayyum atandığında gidip o şirketlerin önünde gözyaşı döktüler. Kemal Bey de Kemal Kılıçdaroğlu da 15 Temmuz'dan önce bu FETÖ'nün medyasına ve kanallarına çok fazla çıktı. Tamam, şimdi ben Kemal Bey'i tabii ki şu anki duruşun çok kıymetli buluyorum. Neden? Cumhuriyet Halk Partisi önemli bir ana muhalefet partisidir Türkiye'de ve kaliteli ve nitelikli ana muhalefet yapabilmesi için varsa içinde bu şekilde FETÖ ajanları derhal tasfiye etmeli.
1: Kemal Kılıçdaroğlu yoluyla mı olacak?
3: Evet,
1: yani?
3: Kemal Bey veya başkası benim için fark etmez. Önemli olan FETÖ ajanlarının Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden temizlenmesidir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapacağı nitelikli ana muhalefete de Türkiye'nin ihtiyacı var. Önemlidir yani ana muhalefet partisinin nitelikli kendi içinde temizlenmesi, şeffaflaşması, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kendi kodlarına geri dönmesi anlamında. Ama tabii ki yani biraz önce bahsettim.
1: Ya hukuki olarak buradan çete çıkar mı? Ne bileyim ben. Dokunulmazlığı kalkacak milletvekilleri bir şey ne çıkar yani burada?
3: Şimdi, ya kesin ihraçlar çıkabilir. Ama Kemal Bey dediğim gibi şimdi kamuoyunun önüne de çıkıp bu isimleri tek tek açıklayıp varsa elinde bilgi belge bunları da savcılığa sunması lazım yani.
0: Özgür Özel'i kimler ona grup başkanı yaptırdığı, parti meclisine aldırdığı, Aydoğan Bey çok
3: Ekrem
0: doğru.
3: Ekrem İmamoğlu'nu da konuşalım mesela.
0: Hepsini çıkıp bence eğer gerçek bir arınmadan bahsediyorsa Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'ye nasıl mesela Fatih Gürsül dediğim o doçent doktor Fatih Gürsül'ü kim ona getirdi? Enis Berberoğlu ile Fatih Gürsül'ün arasındaki o MİT şeyleri, kumpası biliyorsun, MİT tırlarındaki o görüntülerin servis edilmesinde çıktı Kemal Kılıçdaroğlu, biliyorsun mecliste onları konuştu, Enis Berberoğlu getirdi.
1: Bütün 17-25 Aralık tapelerini dinlettirdi.
0: Tabii
1: ya,
0: o, işte o tapelerin
1: Fatih montaj tapeleri dinletti. İşte
3: Urla Belediye Başkanı CHP'de biliyorsunuz FETÖ üyeliğinden tutuklandı o süreçte.
0: Hepsinin bunların çıkıp açıklasın. Ben o zaman Kemal Kılıçdaroğlu'na diyeceğim ki tamam evet. Tamamen evet herkes yanlış yapabilir. Birçok insan yapabilir. Ama
1: samimi olarak döndü diyeceğiz.
4: Şunu ama da açıklasın. Bir dakika, Meral Akşener evet. Altılı Masa'da bunların hepsini tek tek deşifre etti ayrılırken.
1: Sonra
4: FETÖ'cülerle, hırsızlarla kucak kucağıymışız. Ben onlara evladım
1: ama
4: gibi koyduğumu aldım.
1: Ama hepsinin başına taş düşüyor sonradan yani.
3: Ekrem İmamoğlu'nu şey bu partiye
4: getirdi. Ama daha ne yapsın işte söyledi yani
1: ama
4: orada.
1: Ama yani tabii. Oturup bütün o şeyin ihanetin parçası oldu altılı masa hepsi. Tabii, ondan tabii. Sonra satıldıktan tabii. Sonra ben satıldım demek kolay. Bir şimdi milletvekilleri ne demiş daha önce bir de onu diyeyim.
5: 2003 yılından bu yana Amerika evet 1 Mart tezgahı kademe CHP'yi işgal etti.
6: Bu CHP'ye oy verirseniz FETÖ'ye oy verirsiniz. Bu kadar net.
7: Her ne kadar parti yönetimimiz inkar etse de çok açık olarak 30 Mart seçimlerinde bir ittifak yaptı. Cemaatle ittifak yaptı. İllerde ve ilçelerde cemaatin çeşitli unsurlarının Cumhuriyet Halk Partisi ile yürüdüğünü hepimiz gördük.
5: 2003 yılından bu yana.
1: Şimdi Hulusi Bey bir de bunun siyasi tarafı var.
0: Sonra Birgül Ayman Güler'i ihraç etti Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. FETÖ var deyince ihraç
1: şimdi
0: işte, etti.
1: Bunun siyasi kısmı var. Şimdi bunlar en aslında ulusalcı işte Atatürkçü gözüken tipler. Ama bu FETÖ'cüler bunlardan da daha Kemalist kisvesi mi takıyorlar? Ne yapıyor? Nasıl?

0: Bu kendini beyaz zanneden bütün Türkler bu sümüklü papazın söylemlerine bu kadar kapıldılar Hulusi Bey.
1: Ekrem İmamoğlu'nu kim getirdi?
2: Öncelikle Demir Abdurrahman Bey de kısaca bahsetti ama FETÖ'nün yapılanmasını bir göz önünde bulunduralım. Evet. FETÖ'nün ana çekirdeğinin ışık evlerinde yetişmiş, çocukluğundan itibaren ışık evlerinde yetişmiş kişiler oluşturur. Ve onlar kolay kolay da hani ben tövbe ettim, ben pişman edesim,
0: 13 yaşında alıyorlar
2: inanma.
0: Zaten onları değil
2: inanma
0: mi?
2: İnanma çünkü beyin yıkanarak gelirler. Onlar içerisinde binde bir ya çıkar ya çıkmaz. Buradan kopacak.
3: Hulusi Bey ama Kemal Kılıçdaroğlu Fethullahçıdır ama FETÖ'nün kucağına oturmuyor.
2: Onu anlatacağım işte. Bu birinci ana kademe. Onun etrafındaki ikinci kademe bu terör yapılanmasıyla ev sohbetlerinde, esnaf ziyaretlerinde şurada burada temasa geçen ve onların o dönemlerde her mahallede her hafta yaptıkları toplantılara katılarak bir bağ oluşturan, bir gönül bağı ve ilişki bağı oluşturan kitle vardır. Onun dışında üçüncü kitle ise en tehlikeli kitle de aslında bu kitledir. Niye? Bu kitle yanar döner bir kitledir. Burada gücü gördükleri için buraya yanaşan ve onların bağlantıları üzerinden kamuda, askeriyede, emniyette, şurada burada belli makamlara geleceğini düşünen insanlar vardır. Ve bunlar kendilerini buraya ait kılarlar. Aynı şey siyasette de geçerlidir. Siyasette de bir yerlere hızlı da tırmanmak isteyenler bir güç ararken bu yapıyla temasa geçiyorlar. Tabii bakın yani bu işler öyle hayır hasenat işleri değil. Aa seni çok sevdim hadi güle güle sana destek veriyoruz değil. Oturup pazarlıkların yapıldığı, bu tarafın da kendini sağlama aldığı yapılanmalardır. Yani size o desteği verirken sizin bir dosyanızı oluştururlar. Dolayısıyla kolay kolay da onların yarın kontrolünden çıkmanıza imkan vermezler. Verecek olursanız yani böyle bir zikzak çizmeye kalkarsanız bir anda medyada, sosyal medyada, şurada burada kasetleriniz yayınlanır, dosyalarınız, evraklarınız yayınlanır ve halkın içine çıkamaz hale gelirsiniz. Dolayısıyla bir de FETÖ bağlantısı, yani FETÖ'nün bu yapısı içinde olmayan bir dördüncü kitle vardır ki Kılıçdaroğlu işte buradadır. O da şu, FETÖ diyor ki ben Abdurrahman'ı nasıl vurabilirim? He, Abdurrahman'ı ben Kurtuluş üzerinden vurabilirim. Gidiyorlar Kurtuluş'a. Ve biz seni şöyle böyle destekleyeceğiz. Bu Abdurrahman'dan kurtulmamız lazım diyorlar. Yani aslında Kılıçdaroğlu bu anlamda FETÖ yapısı içerisinde değil ama FETÖ tarafından o durum dönemde uygun aparat olarak görülmüş, siyasetten desteklenmiş bir isim. Fakat buraya geldiğimizde Özgür Özel ya da İmamoğlu'nu konuştuğumuzda bunlar dördüncü yapıda değil, bunlar üçüncü yapıda. Yani siyasi menfaat icabı bu yapıyla temasa geçmiş, belli bağlantılar kurmuş, işte birinin çocuğu okulda, diğerinin babası gitmiş onların okulunu açmış vesaire. Dolayısıyla ana kademede değil ama onun o üçüncü halkasında menfaat ilişkisiyle kurulmuş bir yapı bu ve dolayısıyla FETÖ yapısı içerisinde. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu, tekrar özetlemek gerekirse Kılıçdaroğlu FETÖ tarafından desteklenmiştir ve bunu kendisi isteyerek ve bilerek
4: tabii,
2: yapmıştır.
4: Tabii.
2: Ama FETÖ'nün üyesi evet, olmamıştır. Olmamış, fakat evet, bu isimler ise doğrudan doğruya siyasi ikballeri uğruna FETÖ'nün üyesi olmuş, o yapının üyesi olmuş ve o yapıyla hareket etmiş isimlerdir.
0: Peki şimdi Hulusi Bey, bu işin siyasi kısmını, bu kendini beyaz zanneden Türklere.
4: Evet.
0: Şimdi diyorlar ki tuvalet terliğine bile oy veririz. Evet. Ya Türkiye'nin savunma sanayi bir yere gelmiş. Türkiye 1.6 trilyon dolara çıkmış. Bu kendini beyaz zanneden Türklere, bu devletin, bu çapulcu FETÖ'cülere teslim edilemeyeceğini anlatamayacak mısınız
2: ya
0: siz?
2: Ya bakın biz bu beyaz
0: Türkleri, anlatmanız lazım.
2: Cemil Bey, bu beyaz Türklere biz bir şey
0: kendini beyaz zanneden Türkler.
2: Kendini beyaz zanneden. Anlatamıyoruz. Yani viskisi elinde son derece lüks bir lokantada koca bonfileyi götürürken kurbanda hayvan kesmenin vahşetinden bahseden kendi beyazlarından Türkler var karşımızda. Yani bu kadar tutarsız ve bu insanların bir din düşmanlığı, iki millete olan düşmanlıkları ki bunların sosyolojik ve siyasi arka planları çok iyi araştırılması lazım.
0: Çünkü ben bunun arkasında FETÖ bunları çok fena gazladı. Sadece, FETÖ çok büyük hata ve hasar verdi.
2: Sadece FETÖ ile sınırlarsak çok yanlış yaparız. Çünkü 50 senede önce bunlar bu kafaya sahiptiler. İnsanını aşağılayan, insanını küçümseyen yapıya sahiptiler. Ve bunlar bugün geldikleri nokta aman Recep Tayyip Erdoğan olmasın kim olursa olsun. Recep Tayyip Erdoğan'la kim muhalefet ediyorsa aslan, kaplan, kahraman. Böyle bir kafa yapısı. Allah'tan yani oran olarak baktığımızda %5'lere bile zor bulur bu oran.
0: Bu bahsettiğimiz kitle daha fazla ya bunlar.
2: Yok, sanki yok, bunların tuzağına düşen.
0: Ya mesela bir takım
4: bunların entelektüel.

0: Diğerleri de böyle. Bunların en yüksek seviyeli entelektüelleri de "Aa gene mi FETÖ çıkardınız?" diyorlar bana
1: Canan Hanım,
0: telefonda.
1: Tabii o
0: Sanki biz cebimizden FETÖ çıkarıyoruz.
2: Entelektüel dedi, pardon, sizin arkadaşım Nazlı Ilıcak.
3: Bir dakika, bir dakika.
2: Onlarla şöyle, beraber...
1: Bu entelektüel diye bahsettiğimiz, bu kendini beyaz sanan Türklerin büyük bir bölümün entelektüelle alakası yoktur. Bunlar belli ağlığın, iletişimin ve belli makamlarda bulunan kişiler eliyle toplumun önüne sunulmuş kanaat önderleridir. Bunlar bir kitap yazarlar, 1000 kişi bile okumaz ama 10.000 tane satar.
3: Çünkü bunlar zaten örgüt var.
1: Özellikle ve resmi olarak alınır ki, çünkü niye? Bu adam toplumun önüne kanaat önderi. Yoksa bunlar bilgisiyle, ilmiyle, tefekkürüyle, gayretiyle entelektüel olmuş insanlar değil. Bunlara sorsanız, bunlar 2 tane batılı kitabı okuyabilirler ama kendi medeniyetinden bir İhya-i Ulumiddin okudun mu diye sorsan o ne diye sorarlar. Oysa kendi medeniyetini bilmeyen, kendi geçmişini bilmeyen, kendi kültürünü bilmeyen bir insanın entelektüel olması mümkün değil ki. Çünkü entelektüel bulunduğu ortamı tahkik edebilen,
3: entelektüel dediğin toplumun ilerisindedir, karşısında değil.
1: Aynen tabii ki.
3: Abdurrahman, ihtere gitmeden evvel son.
2: Çok kısa, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na çok da yükleniyoruz ama bakın Ömer Faruk Gergerlioğlu diye Kocaeli HDP, bu adam da Fethullahçı. Şimdi İyi Parti'nin içinde de Fethullahçılar var. Her biliyorsunuz var. Genel sekreter düzeyinde Fethullahçılar. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'na duhul yapmadı FETÖ. Birçok partiye aynı anda o altılı masa dediğimiz sağcısı, solcusu, İslamcısı, necisi falan hepsi AK Parti'den ayrılan, kendilerini sözde demokrat olarak ilan eden, işte Ahmet Davutoğlu'nun partisinde de var. Ötekisinin de
3: AK Parti'den de istediler değil mi? Yüzlerce vekil istediler sizden de değil mi?
2: 150 tane vekil istediler.
1: Aynen öyle.
3: Şimdi bir İlter Yeşiltaş'a gidelim. CHP Genel Merkezi'nin önünde. Evet İlter, orada sessizlik hakim, nasıl bir hafta bekliyor CHP'yi?
4: Sancılı bir süreçten geçiyor Cemil Barlas Cumhuriyet Halk Partisi. Yeni haftayla birlikte malum tartışmalarda devam edecek. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamalar geniş yankı uyandırdı. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel cephesinde haliyle tepkiyle karşılandı. FETÖ başlığı önemliydi. Sizin de konu edindiğiniz FETÖ başlığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde derin tartışmaları da beraberinde getirmiş durumda. Özgür Özel bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. Saatler 11'i gösterdiğinde MYK üyeleriyle bir araya geldi. Yani kurmay kadrosuyla. Aslında tabii ki hukuken şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir MYK oluşumu yok. Kemal Kılıçdaroğlu çünkü mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlığa döndü. Fakat yeni MYK henüz oluşturulmadı. Özgür Özel döneminde oluşturulan MYK üyeleriyle demek herhalde hukuken daha doğru olacak. Kurmaylarıyla, A takımıyla bir araya geldi Özgür Özel. Tabii bu süreçte yaşananlar ve bundan sonraki süreçte atılacak adımlara dair yol haritası masaya yatırıldı, değerlendirildi. Önümüzdeki hafta artık pazartesi gününden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay için Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel cephesi, Özgür Özel tarafı harekete geçecek ve delegelerden imza toplanmaya başlanacak. Bu önemliydi. Tabii ki zaten beklenen bir adımdı açıkçası. Daha önce de olağanüstü kurultay için bayramdan sonra hemen harekete geçeceğiz demişti Özgür Özel. Ve nihayetinde bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılan toplantıda da bu konuya dair fikir birliğine, görüş birliğine varıldı. Zaten Özgür Özel'in açıklaması da dediğimiz gibi bu yöndeydi. FETÖ konusu önemli dedik. FETÖ konusunda Özgür Özel cephesinden nasıl bir açıklama gelecek? Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt ne yönde olacak? Bu merak ediliyordu haliyle ve Zeynel Emre, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün basın toplantısı düzenledi ve tabii ki haliyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ eleştirileri ve tespitleri de kendisine soruldu. Şöyle yanıtladı, onu aktarayım hemen Cemil Barlas. Şöyle dedi: FETÖ artıklarını temizleyemediğim için özür dilerim cümlesinden sonra belli ki önceden çalışılmış, çok organize bir şekilde sosyal medyada ve çeşitli platformlarda saldırılar yapıldığını görüyoruz. Yani Özgür Özel'e bu yönde saldırılar yapıldığını ifade ediyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasıyla birlikte. Yani Sayın Genel Başkanımızı, Genel Başkanımız Özgür Özel'i FETÖ ile ilişkilendirmeye çalışan, sanki irtibatı varmış gibi bir algı oluşturmaya çalışan bir aklı görüyoruz dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini sıraladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi durumunu tekrar hatırlattı. Şu cümleyi kullandı: Sayın Kılıçdaroğlu'nun uçakta bulunması nedeniyle 15 Temmuz gecesi inisiyatif almış Türkiye

0: Büyük Millet Meclisi'ne gelmiş, burada meclisin açılmasına katkı sunmuş, meclise bomba atıldığı anda dahi genel kurulu terk etmemiş, meşruiyetin yanında durduğunu Cumhuriyet Halk Partisi adına ilan etmiş ve büyük bir cesaretle bu girişimi yapma konusunda bir an bile tereddüt etmemiştir dedi Özgür Özel. Özgür Özel'i bu şekilde açıkladı. FETÖ'yle herhangi bir irtibatının olmasının mümkün olmadığına dair mesajlar verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na da tabii ki bu yönde eleştirilerini sıraladı. Tabii bu yeni haftayla birlikte aslında bu konu siyasetin en önemli gündem başlıklarından biri olacak. Ve nihayetinde Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ eleştirisinde bulundu. Ancak tam olarak kim işaret etti? Kimleri, kimi veya kimleri işaret etti Kemal Kılıçdaroğlu? Bu anlamda Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da şüphesiz daha net açıklamalar yapılması gerekiyor. Açıklamalar gelmesi gerekiyor şeklinde siyasette yapılan değerlendirmeler söz konusu. Kemal Kılıçdaroğlu bir anlamda burada yaptığı konuşmada aynı zamanda özellikle bu mutlak butlan davası sürecinde organize bir şekilde Fethullahçı terör örgütünün de desteğini alarak kendisine yönelik özellikle sosyal medyada bir linç girişimi olduğunu ifade etmişti. Ancak genel ifadelerle Kemal Kılıçdaroğlu bu süreci değerlendirdi. İsme girmedi. Ancak tabii ki herkes de merak ediyor Kemal Kılıçdaroğlu kimi veya kimleri kastetti. Bunu da önümüzdeki günlerde açıklar mı açıklamaz mı? Tabii takip ediyor olacağız.
1: Evet, İlter Yeşiltaş'a çok teşekkür ediyoruz. CHP Genel Merkezi'ndeki nöbetine devam ediyor. Evet Abdurrahman, şimdi bu FETÖ'cüler nasıl bir tepki verdi bu mutlak butlana? Ben bir baktım bir iki tanesine. Biz battık bittik, mücadeleye devam edeceğiz modundalardı. Şimdi sen nasıl görüyorsun?
2: FETÖ şu anda
1: kaçaklarından
2: son yılların en büyük hezimetini yaşıyorlar. Yani bu karardan sonra artık yani CHP üzerinde, Ekrem İmamoğlu üzerinden veya başka birileri üzerinden bir 2028'e giden süreçte kendilerince bir oyun kurmuştu. Bu oyunun bu mutlak butlan davasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geçmesinden sonra kurultayın, ben şimdi gerçekçi konuşalım. Kurultay bu yarın olacak, 45 yıl kurultayı en az bir yıl olmaz. Benim gördüğüm aşağı yukarı.
1: Belediyeler temizlenecek, rüşvet alanlar, verenler atılacak.
3: Tabii canım, karar kesinleşecek.
1: Yani, karar kesinleşecek.
2: Seçimlere yakın bir süreçte anca temizlenir ve CHP de bu arada seçime girecek. Seçime giremeyecek diye şu anda bir kara propaganda çeviriyorlar.
3: Öyle bir şey yok. Bilinçli yapılmış yalan.
2: Bu şu anda CHP'yi yani Özgür Özel'i destekleyen medyadan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen kaç tane medya?
1: Medya değil de ben FETÖ'cüleri merak ediyorum. Çünkü o medyada sonunda...
2: Hayır, o medyanın içinde de sol görünümlü...
1: O medyada değil mi? Şimdi o medyada da şöyle bir şey var. Onu sen söyle Kurtuluş. O medyayı da FETÖ kullandı. Evet. Fakat son anda o FETÖ'cülerle onlar da birbirlerine girdiler değil mi? Ne oldu orada?
4: Ya bu FETÖ'nün şu an bu mutlak...
1: O fondaş medyadan bahsediyorum.
4: Fondaş medyadan da fondaş medya yine aslında... orada duruyor. Yani çok fazla değişmiş değil.
2: %97 oranında tabii. Ekrem İmamoğlu'nu destekliyorlar.
4: Burada zaten bakın solcu görünüp de Pensilvanya'da Fethullah Gülen'in yanında el pençeli duran solcu gazeteciler, televizyoncular, yorumcular var şu an. Şunu söyleyeceğim. Ben bu Fethullahçıların mutlak butlan konusunda en büyük darbeyi yiyen taraf olduğunu gördüm. Yani kimden güzel. Çok ses çıktı?
1: Yani mesela en çok kimden, bu FETÖ'cüler perişan yani ağlaya bir hal oldu.
4: Yani kimden çok ses çıktı? FETÖ'cülerden çok ses çıktı. Duygusallaştılar, ağlıyorlar. Yani bitti, ya şöyle oldu. Ya size ne oldu anlamadık yani. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir karar, yani kurultayla ilgili bir karar gibi görünüyor. Şunu söyleyeceğim. Sadece onlar değil. Bir de burada hala aslında hiç dokunulmayan bu FETÖ'nün liberal yazarları dediğimiz kesimde inanılmaz biçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nu aşağılıyor.
1: Darbe diyorlar ya. Ya mahkeme kararına, ya hırsızlığı yakalayan mahkeme kararına darbe diyecek kadar da cüretliler.
4: Özgür Özel'i yüceltip kahraman göklere çıkartan bir kafa yapısı. Bunlar ya çok uzun zamandır yani Gezi ile beraber aslında FETÖ ile beraber hareket eden.
5: Aynen, Gezi ile beraber.
4: Gezi ile beraber FETÖ ile hareket eden
2: bu
4: kesimler
2: şimdi
4: bunlar.
2: Bir bildiri yayınladılar yine bu edebiyatçıların, akademisyenlerden yok kurultay bilmem yine FETÖ'cü, FETÖ aklı yine devreye girdi.
4: Yani şunu söyleyeyim, niye ağlıyorlar?

0: Tayyip Erdoğan'ı devredecektik, projemiz yarı kaldı.
1: Ya o bildiriyle de ilgili şunu söyleyeyim. Edebiyatçı sözde 200 tane 300 tane bir bildiri imzalıyor. Şimdi bir kere bir entelektüel, bir edebiyatçı başkasının yazdığı şeye imza atmaz. Bunlar koyun entelektüeli hepsi.
0: Koyun entelektüeli, şöyle söyleyeyim. Türkiye'de zaten piyasayı biz hala algılayamadık da siyasetçi de imal ediyor. Edebiyatçı da imal ediyor.
1: Hayır, sen edebiyatçısın ya. Nasıl bir bildiriye yani imza atarsın?
0: FETÖ fabrikasının ya bunu biliyoruz bir sürü, bakın. YouTube'da fenomen imal ediyorlar. Gazeteci imalathanesi adeta FETÖ. Siyasetçi imalathanesi. Her alanda ama bakıyorsunuz işte böyle, yani bunu görünüşüne göre ya bir yaşam tarzına ya da bir siyasete yormanız mümkün değil. Şunu diyeceğim. Tayyip Erdoğan'ı tam devirecektik ya, Tayyip Erdoğan değil. Türkiye'yi ele geçirecektik. Çok güzel bir projemiz vardı. Hatırlar mısınız? Ekrem İmamoğlu'yu kucaklamaya gitmişti.
1: Kim?
0: Meral Akşener.
1: Ha, evet.
0: Kazandık diye. Şimdi burada da Özgül Özel'i kucaklama yarışına girdiler. Sen kahraman oldun, biz kazanıyoruz gibisinden. Şimdi bu da kararına kızmalarının sebebi, ya Türkiye'de bu FETÖ'nün diyorum, bakın burada hiç alerjiklerden değil, alerjikleri zaten yönetiyor. Cumhuriyet Halk Partisi gibi ele geçirilen, Türkiye devletini de ele geçirmek için kullanılan bir mevziyi kaybettikleri için ağlıyorlar. Yani burada ağlamalarını,
2: çok emek verdiler.
0: Sızlamalarını,
1: boya gibi emek verdiler.
0: Tabii, adamları yetiştirdiler. İnanılmaz bir konsolidasyon yakaladılar. Bunu önce Kemal Kılıçdaroğlu kullandılar. Konsolidasyonu sağladıktan sonra efendim Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ekibini getirdiler. Sonra mahkemeden bir karar çıkınca şaşırdılar. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediğine ifade edeyim biraz. Ya adama hain Kemal, hain Kemal, hain Kemal diye ezdiler. Ayaklarının altında ezdiler. İzmir'de mitingde slogan attılar. Geldiler Güven Park'ta slogan attılar. Kemal Kılıçdaroğlu bir cümle söyledi. Arkamdan sızan FETÖ ajanlarını görmediğim için özür diliyorum. Bitirdi bunları.
1: Evet,
0: bakın.
1: Şimdi elleri ayakları birbirine reklama gitmeden önce bunları. Sırayla. Kemal Kılıç çok kısa ama. Kemal Kılıçdaroğlu'nu özrünü kabul ediyor muyuz veya samimi buluyor muyuz? Ne diyor?
2: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na hain cümlesini piyasaya süren Fethullahçılar, bu arada onu iyi şey yapayım. O söylemi, hain yaftası söylemi ilk Pensilvanya'dan düğmeye bastılar Fethullahçılar. Sonra bunu bütün CHP tabanına yaymaya çalıştılar. Önce onu bir şey
1: yapayım.
2: Eğer bugün Fethullah Gülen Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıyorsa Kemal Kılıçdaroğlu...
1: Fethullah Gülen değil de işte onun enikleri
2: ya onlar,
1: saldırıyor.
2: Yani onlar sümüklü papazın
1: enikleri.
2: Enikleri yani. Eğer evet. Şu an saldırıyorsa Kemal Kılıçdaroğlu evet. Doğru bir yerde Ulusu duruyor. Besiz.
3: Bu da o özrü kabul edecek olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütsel yapısıdır.
1: Onlardan özür diliyor.
3: Onlardan özür diliyor. Benden özür dilemiyor burada. Dolayısıyla benim kabul etmeme destekler söz konusu
4: sen
3: değil.
4: Ben kötüyen affetmiyorum kendisini.
1: İnandırıcı buluyor musun?
4: Ne inandırıcı biliyorum ne sahici buluyorum. Hiçbirini bulmuyorum. Çünkü bile bile devam etti. Evet. En az altılı masadan sonra her şeyi anladı. Dağıldı masa ama devam
1: gene
4: etti.
1: Gene sesini çıkartmadı değil mi?
4: Ben,
1: evet.
5: Vallahi ben biraz daha farklı bir bakış açısı söyleyeyim. Yani eğer Kemal Bey'in aklı başına gelmişse bu yaptığı hatalardan sonra işte, çünkü o 15 Temmuz'dan önce FETÖ'nün medya ayağını sürekli ziyaret ediyordu vesaire. Şimdi eğer aklı başına geldiyse bu işleri tam anlamıyla idrak
1: geldi
5: ettiyse
1: işte, onu
5: zaman gösterecek. Onu zaman ama CHP'den bu isimleri de ihraç edecekse bence doğru bir şey yapıyor. Doğru bir iş yapıyor.
0: Türkiye için Kemal Kılıçdaroğlu şu an çok büyük bir kazanım. Cumhuriyet Halk Partisi'ni İsrail'in elinden almak, Amerika'nın elinden almak.
1: Alabilecek mi?
0: FETÖ'nün elinden almak.
1: Alabilecek mi?
4: Alabilemez ki.
0: Şu an kavgasını veriyor.
1: Sen bizi reklama yolla, süremiz
4: evet,
1: geldi.
4: Sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arası var. Gene buradayız.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresince yaşanan yoğunluk nedeniyle yaş çay alımlarında kısa süreli kontenjan uygulamasına geçildiğini duyurdu. Çaykur'dan yapılan açıklamada, 20 Mayıs'ta başlayan 2026 yılı yaş çay kampanyasında Kurban Bayramı'nın başında verilen 1,5 günlük aranın ardından alımların yeniden sürdüğü belirtildi. Bayramın ikinci günü 9.000 ton, üçüncü günü 12.000 ton, ve dördüncü günü ise 13.000 ton yaş çay alımı gerçekleştirildi.

0: gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, kısa süreliğine alınacak önlemlerin ardından birkaç gün içinde yeniden eski düzende alımlara devam edileceği ifade edildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Erzurum 98, Malatya 104.3, Elazığ 99.4, Ağrı 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Bir selamlayacağız. Ondan sonra da gidiyoruz.
6: Arkadaşlar, önümüzü kapatmayın arkadaşlar. Şey, arkadaş.
7: Anıtkabir'de eşi benzeri görülmemiş bir protokol krizi yaşandı. Mutlak butlan kararıyla görevden alınan Özgür Özel, Anıtkabir kurallarını açıkça çiğnedi. Ankara Güven Park'ta bayramlaşma programı düzenleyen Özgür Özel daha sonra Anıtkabir'e yürüdü. Güvenlik barikatlarının zorlandığı, kapıların kilitlendiği o anlarda Anıtkabir Komutanlığı planlı olmayan bu gayri resmi törene ve ünvan dayatmasına geçit vermedi. Olayın fitili ise mozole girişinde ateşlendi. Komutanlık üzerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel yazan çelengin içeri sokulmasına kurallar gereği izin vermedi. Özgür Özel ise çelengin üzerindeki ünvan şeridini söküp cebine koydu. Özel çelengi mozoleye koyduktan sonra cebinden Özgür Özel CHP Genel Başkanı yazılı şeridi çıkarıp çelenge yerleştirdi. Bu hamleye görevli anında müdahale etti. Özel ise askeri personelin elindeki kağıdı adeta çekip alarak korumalarına teslim etti. Özgür Özel'in bu tavrı büyük tepki topladı.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Özgür Özel, İmamoğlu'nu 14 ayda tam 41 kez ziyaret etti. Parti ile ilgili yol haritasını bu ziyaretlerde belirledi. İmamoğlu'na danışmadan adım atmadı, atamadı.
8: Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.
9: CHP arınacaksa bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak.
7: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi 21 Mayıs'ta CHP Kurultay davasında Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar vermişti.
9: Ekrem İmamoğlu adayımızdır. A planımızda, B planımızda, Z planımızda budur.
8: FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
9: Hangi delegeyle istiyorsanız, son delegeyle, önceki delegeyle, daha önceki delegeyle, hangi delegeyle istiyorsanız derhal bir kurultay yapın.
7: Özgür Özel'in söz konusu kararının ardından son olarak geçtiğimiz cuma günü Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettiği öğrenildi. Özel'in cezaevi ziyaretlerinde partinin geleceğine yönelik atacağı adımlar konusunda Ekrem İmamoğlu'ndan talimat aldığı iddia ediliyor.
8: Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap. Herkes bunu bilsin.
9: Derhal bir kurultay yapın.
7: Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin kuruluşundaki ahlaki kodlara yeniden kavuşmak zorunda olduğunu açıklamasının ardından gelen ziyaret dikkat çekmişti.
8: Biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Sevgili seyirciler, Canan Balas'la gündem tam gaz devam ediyor. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarını konuşuyoruz. Özellikle

0: FETÖ ile ilgili yaptığı itiraflar, özür dilemeler ve bunları konuştuk. Tam da hala yani özrüne inanmış veya samimiyetine inanmış değiliz ama zaman gösterecek diyoruz. Şimdi bakalım başka neler demiş. Bir de yolsuzluklara değinmiş Kemal Kılıçdaroğlu. Bir de onu dinleyelim.
1: Sizin on asırlı ellerinize helal lokmalarınızdan artırarak bu partiye verdiğiniz emekleri, kendi kurdukları o haram sofralarına meze yapanları, o hortumları zamanında kesmediğim için sizlerden özür diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şerefli delegelerini pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların, Mustafa Kemal'in partisini mahkeme kapılarına düşürüp itibarımızı ayaklar altına almaya çalışanların maskesini vaktinde indiremediğim için sizlerden özür diliyorum. Halkın belediyesinde yetimin hakkına göz dikip rüşvete talana bulaşan o rüşvetli belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım, onları tek tek ayıklayamadığım için sizlerden, örgütümden ve tarihi önünde hak deryasından özür diliyorum. Benim temiz niyetimi, bu ülkeye olan sevdamı sırtımdan hançerlenmek için kullananları göremedim. 2 yıldır çıkıp kürsülerde ne dediler? 2 yıl boyunca bu yönetim her sıkıştığında neyin arkasına sığındı? Baba ocağı değil dediler mi, değil mi? Ağızlarından bir kutsal kavramı hiç düşürmediler. Şimdi o 2 yıllık büyük yalanlarla yüzleşmek için tam da bu binanın önünde sizlere açık açık soruyorum. Cevap verin bana. Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu? Uşak Belediyesi'nde rüşvete, talana göz yumak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? Size soruyorum değerli kardeşlerim, baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu? Baba ocağında kutuların içinde rüşvet verilir mi? Baba ocağında FETÖ'cü hesapların talimatlarıyla kumpaslar kurulur mu?
0: Sevgili seyirciler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini izlediniz. Çok çarpıcı fakat benim kafam karıştı. Şimdi belki Hulusi Bey bizim kafamızı netleştirir. Evet. Şimdi bir FETÖ'den şikayet ediyor, bir hırsızlardan şikayet ediyor.
2: Evet.
0: Bunlar ayrı şeyler mi? Nasıl konumlandıralım bunları biz?
2: Yani büyük bölümü hemen hemen aynı kişiler. Çünkü biliyorsunuz İmamoğlu'nun liderliğinde Türkiye'de büyük bir nasıl söyleyelim onu?
0: Ekosistem
2: oluşturuldu ve buradan gelen paralar bir kısmı kendileri tabii yiyip içerken bir kısmıyla da Türkiye'yi siyasetini ele geçirme operasyonunun finansı için kullanıldı. Bu isimlerin başında da İmamoğlu'nun kendisi ve Özgür Özel gibi tipler geldiğine göre sonuçta bu hırsızlık vakasıyla
0: FETÖ
2: vakasını birbirinden çok ayıramayız. Ama bunun dışında elbette
0: nüanslar var mıdır arada?
2: Var tabii, çünkü hırsızlığın içinde olan hepsi FETÖ'nün unsuru değil nihayetinde. Burada o makamda olup da o makam üzerinden sebeplenen ve hızla zenginleşmek isteyen insanlar da var. Dolayısıyla bir kısmı bu hırsızların FETÖ'cü, bir kısmı FETÖ'cü olmasa da hırsız, bu işlere bulaşmış insanlar. Ve Kemal Kılıçdaroğlu bu ikisinden de partiyi arındırmadığı takdirde kimseye inandırıcı gelmeyecektir. Dolayısıyla çok hızlı bir biçimde, yok kurultaymış, şumurultaymış, bu gibi gündemlere takılmadan çok hızlı bir biçimde bu insanları partiden ihraç etmesi gerekiyor. Hırsızlığı ayyuka çıkmış. Bu hırsızlık üzerinden yürüttüğü özel yaşamı, rezaletlerin dibini bulmuş insanlar halen CHP üyesi olarak devam edecekse Bunun hiçbir esprisi yoktur Kılıçdaroğlu'nun söylemin. İki, FETÖ'cülerdi, ben kucağımda beslemiştim. Meğersem habersizce partiyi tabiri caizse ele geçirmişler diyorsanız, o zaman bunlara da

0: acil olarak ihraç etmeniz lazım.
1: Eğer ya yarından tezi yok değil mi bunu yapmanın?
0: Olan en kısa sürede, mümkün olan en kısa sürede bunu yapmaları lazım. 3 gün olur, 5 gün olur ama çok büyük bir iddiada bulunuyorsun. İçimize sızmışlar.
2: Bir de bu delege iradesini, kıymetli vekilim, delege iradelerini gasp edenler de derhal bence CHP'den ihraç edilmeli.
0: Zaten
2: yani bu gaspçılar kimler? Bunları da Kemal Bey'in açıklaması
0: şimdi
2: lazım.
0: O
2: yani.
0: Demin,
2: çok önemli.
0: Demin söylediğimiz o ekosistem evet. Bunu finanse etti biliyorsun.
2: Bu, ama bu isimleri de açıklaması lazım artık.
0: Onlar mahkemelerde önemli oranda açıklandı zaten.
2: Açıklaması
0: yani.
2: Gerekir.
0: Mahkemelerde önemli oranda açıklandı.
3: Adres
0: adamı
3: veriyor.
4: Adres
1: koynu.
4: Market poşetleriyle evet. Rüşvet alanlar derken
0: evet. Çok
4: hakkında
0: net şimdi, evet.
2: Evet.
4: İfadelerde Özgür Özel, Özgür Özel Uşak Belediye Başkanı bu ifadeyi vermiş. Yani direkt
1: o zaman
4: tarif de
1: ortada
4: yapıyor.
1: Direkt bir şey yani, var.
0: Tabii. Sadece o değil ki milletvekili odasında poşet içerisinde 250 bin
2: onu
0: euro.
2: Onu da söyledi.
1: Kaybettiler
2: bu
1: unuttular
2: para,
1: yani.
2: Para nereden geldi, kimindi vesaire ondan da bahsetti. Nereden geldi? Bir de bu atanmış seçilmiş iş tartışması var ya onu bir isterseniz
1: çok hızlı
2: biraz girmek istiyorum. Bakın çoğu FETÖ'cü hesaplar tarafından Kemal Bey ile alakalı atanmış genel başkan şeklinde.
1: Şimdi bir araya giriyorum. Onunla ilgili bir video var. Onu tamam. İzleyelim. Özgür Özel ne diyor bu kurultay hikayesini? Bir onu dinleyelim. Aydoğan Hoca'yı dinleyeceğiz.
5: Bundan kararı kimseye genel başkanlık meşruiyeti vermez. Yargının butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne mazbatasız bir genel başkan olmaz, yakışmaz, oturamaz. Buradan bir kez daha dilimizde tüy bitene kadar söyledik. Son nefesime kadar da söyleyeceğim. Gerçekten bu ülkeyi seven, bu iktidarı değiştirme umuduna gönül veren hiç kimsenin bir gün dahi partinin kurultayını geciktirmeye hakkı yoktur. Derhal kurultay yapılmalıdır. Buradan açıkça sesleniyorum. Hangi delegeyle istiyorsanız son delegeyle, önceki delegeyle, daha önceki delegeyle, hangi delegeyle istiyorsanız derhal bir kurultay yapın. Partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun. Cumhuriyet Halk Partisi atama kabul etmez.
1: Şimdi konuya geleceğim de Kurtuluş'ta bir kısa yorum istiyorum. Evet. Orada Murat Karayalçın'ı gördüm.
4: Evet,
1: o
4: evet.
1: Neci orada?
4: O eski genel başkanları da yanına çekiyor ki kendi ağırlığını biraz daha artırsın.
1: O hangi kontenjandan orada Murat Karayalçın?
4: Eski genel başkan.
1: Öyle mi?
4: Eski genel tabii. Başkan. Bir şey söyleyeyim. Mahkeme kararıyla kurultayda parayla, hileyle, delege satın almayla genel başkan olmuş birinden bahsediyoruz Özgür Özel'den bahsettiğimiz zaman. Kılıçdaroğlu daha itibarlı bir konumda. Öyle atanmış diyerek evet. Aşağılamayın siz
2: çok
4: de.
2: Çok doğru.
4: Kurultayı çalarak orada oturmuşsunuz. Kılıçdaroğlu kurultayı çalmamış.
2: Kurultayı gasp edenler kimler? Kurultayı gasp edenler kimler? Buna bakmak lazım. Bu mahkeme kararında ben bir hukukçu olarak şunu gördüm. Mahkeme kararını okuduğunuzda kurultayı gasp edenler, kurultayda delegelere para dağıtanlar, bu gaspçılar, kurultayı gasp edenler kimlerdir? Mahkeme kararına göre meşru yönetim Özgür Özel ekibi değildir. Meşru yönetim Kemal Kılıçdaroğlu ve o günkü parti meclisidir. Gayri meşru olan da Özgür Özel ve şu anki dışarıdan Kemal Kılıçdaroğlu'na muhalefet edenlerdir. FETÖ'cü yayın organlarında ve bunların aslında sözcülüğünü yapan isimlere baktığımızda sürekli Kemal Bey'e atanmış, Özgür Bey'e seçilmiş diyorlar. Kemal Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nin 13 yıl genel başkanlığını yapmış, 38. kurultaydan önce de delegelerin özgür iradesiyle seçilmiş olan genel başkandır. Yani burada baktığımızda bir ideolojik çarpıtma, bir yalan rüzgarı
1: izliyoruz. Ayrıca da
2: FETÖ'cülerin yalan rüzgarı.
1: Özgür Özel'i de Ekrem İmamoğlu'nu da atayan Kemal Kılıçdaroğlu o zaman değil mi?
2: Kesinlikle. Bakın Gürsel Tekin biliyorsunuz İstanbul'a sonuçta mahkeme kararıyla tedbiren İstanbul İl Başkanı olarak atanmıştı. Bir tweet çok dikkatimi çekti, açıklama. Diyor ki İstanbul'un 196 delegesinin tamamı hakkında mahkeme kararıyla tedbir uygulanmış durumda. Yani bunlar bir daha delege olamaz. Bunun yanında 44 delege, İstanbul'daki 44 delege tutuklu.
3: Evet.
2: 21 delege başka partilere geçmiş. 5 delege istifa etmiş, 14 delege ihraç edilmiş ve 163 delegenin evet. de adı soruşturmalarda evet. geçiyor. Siz bu delegeyle, Özgür Özel diyor ya, bu delegelerle hemen 45 gün 40 gün içinde kurultay yapalım. Ya bu delegeler bir defa şaibeli delegeler. Sen bunlarla temiz şeffaf bir kurultay yapamazsın. Mahkemenin kararı bir defa kesinleşmek zorunda.
1: Abdurrahman, şimdi bu Türkiye'deki dosyaları, adliyeyi en iyi bilen kişi sensin. Bu konuda şey yapmayacağım. Şimdi sen açıkla bize, bu dosyalar açısından bakarak hangileri hırsız, hangileri FETÖ'cü? Ve ortak yanları nedir bunların? Var mı?
6: Şimdi hırsızlığı zaten benim kendim yorum yapmama gerek yok. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve birçok operasyonda açık net olarak bizzati gözaltına alınan kişiler kendi itirafı var. Diyor ki biz diyor talimat geldi, ihaleye şu kadar verdik, şunun parasını aldım, buna teslim ettim. Savcı diyor, nereden aldın diyor, şuradan aldım. HTS'sine bakıyor orada. Sonra parayı kime getirdim? Florya'ya getirdim diyor, başkanlık konutuna. Oraya getirdim. İşte 3 tane villa, Boğaz'daki villa olayını biliyorsunuz. Ali Nuhoğlu adlı bir müteahhit, Trabzonlu bir müteahhit. Ben diyor hak edişlerimi alamıyordum diyor. Sonra diyor o villaları diyor parasını aldım, devrettikten sonra hak edişlerimi aldım. Yani hırsızlık boyutu çok net bir şekilde ortada. Bakın bugüne kadar, şimdi bazı tabii CHP'ye gönül vermiş insanlara ne kadar söyleseniz azdır. Ama bu itirafçılar, kendi işlerindeki itirafçıların söylemleriyle hırsızlık çok net. Tamam. 2 milyar dolar Ekrem İmamoğlu buradan alıp yurt dışına götürür. Ben şunu merak ediyorum. Ekrem İmamoğlu,
1: CHP'liler o paraları kime verdi?
6: Özgür Özel'in kızına New York'ta Manhattan'da nereden daire aldı ve kaç milyon dolarlık daire aldı? Özgür Özel çıksın bana açıklasın.
1: Peki ben şu şeyi merak
6: mesela,
1: ediyorum. Bu
6: FETÖ'de, aldı mı almadı mı?
1: Mesela o 2 milyar dolar da FETÖ'ye mi gidiyor? FETÖ'nden alıyor mu? Veriyor mu? Şimdi iç içe bunlar yani, evet, değil mi?
3: Evet, haklı.
6: Ha? Ben onu merak nereye ediyorum. Gitti biliyor musunuz? Akın İpek'in bulunduğu Londra'ya gitti.
4: Londra.
6: Akın bu paraların o Londra piyasasında o finans piyasasını, parayı değerlendiren, operasyonu yürüten Akın İpek ve ekibi. Burada, orada acayip bir ekip var Londra'da. Bütün paraların tamamı 2 milyar dolar bu para. Şimdi Ekrem İmamoğlu gibi bir isim Lordlar kamerasında gidip tek başına, yani
1: en o İngilizcesiyle
6: çıkıyor. Lordlar kamerasında bir buluşma sağlanıyor. Ve buluşmayı kim yapıyor? Hüseyin Gün işte. FETÖ bağlantısı biliyorsunuz Mustafa Özcan'la oturmuş, birçok konuda anlaşmış, Londra'da bir araya gelmişler. Sonra o Hüseyin Gün kendi itirafı, sonra geliyor Ekrem İmamoğlu'nu Lordlar kamerasına
2: oturtuyor. Kemal Bey bence açıklamalı. Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde belediye başkan adayı olması için Kemal Bey'e kim getirdi?
1: Çok uyarmışlar. Kemal Bey illa ben yapacağım bak, demiş. Öyle hikayeler var.
2: Aslı Baykal'ın da bu konuda, Deniz Baykal'ın kızının çok sert eleştirileri var.
6: Şimdi net. Burada hırsızlık net bir kere. Hırsızlığı yöneten o paraları, şimdi FETÖ'nün en büyük aşkı nedir? Para.
1: Para,
6: para olmadan FETÖ en yakın dostunu bile %15 tokatlar.
1: Himmetini alır diyorsun.
6: Himmet adı altında alır. Vermeyenin de anasını ağlatır. Ve biz bunu zaten 100
1: yıllardır
6: kere haber
1: söylüyoruz,
6: yaptık.
1: Aynen.
6: Haber yaptık yani. Şimdi FETÖ bu kadar 2 milyar dolar değerinde bir parayı İngiliz bankalarında Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarına bu parayı yönettirmezler. Kendileri yönetirler finans şekilde. Sonra bu paraları, çünkü Ekrem İmamoğlu uçaklar dolusu böyle götürüp o paraları götüreceksiniz böyle şeylerle, dolarlarla, bilmem altınlarla, kapalı çarşı, o paraları İngilizleri sen daha iyi biliyorsun, İngiltere'de bu parayı nereden buldun diye bir şey var.
1: 5000 pound'un üstüne hareket ettiremezsin.
6: Bak parayı nereden buldun diyorsun ki benim babamdan kalmış. Getir bakayım babandan sana nerede miras kalmıştı? Babanın malı nereden geldi diye. Ve 3 kuşak geriye soruyor. İngiliz Bankası o parayı vermedi. Ama bu 2 milyar dolar öyle bir şekilde giriyor ki İngiliz Bankası'na, kimse sormuyor. bu değirmenin suyu nereden geliyor sorgulanmıyorsa, çünkü bunu kim daha önceden yapmıştı? Akın İpek TMSF'nin 60 milyon dolarını şak diye bir kalemde, evet, biliyorsunuz şeyden, kendi Koza İpek'ten yollamıştı. Koza İpek'ten 2 milyar 3 milyar dolar parayı FETÖ'cüler o zaman külçe altın yapıyoruz adı altında, eritip, o paraları hepsini oraya aktardı. O sistemi en iyi bilen Fethullahçılar.
2: Abdurrahman Bey, sadece İBB dosyası, ceza dosyasındaki o Londra'ya gönderilen paralar değil, Türkiye'deki büyük holdinglerin veya büyük şirketlerin İngiltere'ye özellikle bu FETÖ'ye destek olmak amacıyla varsa gönderen şirketler, bunların da hızlıca tespit edilip yargı sürecinin başlatılması şimdi lazım. Bu finansal ayak bakın halen Türkiye'den de ve
6: Aydoğan
2: diğer
6: Bey,
2: ülkelerden
6: net belli.
2: De
6: Merkez
2: Londra'ya.
6: Bankası, evet, çıkarsın, kayıtlarında belli. Evet. Merkez Bankası başkanına çağrıda bulunuyor. Bütün Londra'ya yüksek miktarda o paraları kim yollamışsa getir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına teslim et.
1: Bir dakika,
6: etsin.
1: Şimdi bir araya giriyorum. Sevgili seyirciler,
6: her şeyi görürüz.
1: Şimdi
6: yani
1: bu yaşadığımız şey sanki yeni değil. Bunun temelleri
2: finansal, evet, ayak
1: biraz Deniz Baykal zamanında atılmış. Şimdi bir Deniz Baykal dinleyelim. Zaten onu da niye kasetle götürdüklerini anlayacağız galiba. Evet, dinliyoruz.
7: Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olacak kişi, bir, Cumhuriyet Halk Partisi'ni hiç satmamış birisi olacak. Hiç satmamış. Hiç satmamış olacak. Hiç satmamış. Karagün'de de Cumhuriyet Halk Partili olmuş. Bütün Cumhuriyet Halk Partililerle birlikte o Karagün'ün acısını yaşamaktan onur duymuş birisi olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ni satmamış olacak. İki, dikkat edin sevgili delegelerim. İki, Cumhuriyet Halk Partisi'ni satın almaya kalkmamış olacak. Anladınız mı? Anladınız mı? Cumhuriyet Halk Partisi'ni satın almaya kalkmamış olacak. Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kara para hükümdar olamayacak. Olamayacak.
2: Bu 2000 yılında siz de burada yayında vermiştiniz, hatırlıyorsunuz. Yolsuzlukla mücadele direktifi genelgesi Deniz Baykal. Ne diyordu 2000 yılında Deniz Baykal? Partide yolsuzluğa bulaşan ilçe başkanı, il başkanı, milletvekili burada kim varsa yani derhal istifa etmeli, yoksa hepsini disiplinde.
1: Ama burada yani daha burada bir da alarm veriyor değil mi diyor. Kurtuluş? Evet. Yani sezmiş o kara parayı,
4: bakın,
1: başına
4: adres
1: gelecekleri.
4: Çok net. Bakın, net adres. Diyor ki siz dinleyin değerli belediyelerim.
1: Delegeler.
4: Değerli belediyelerim.
1: Belediyeler mi diyor, delegelerim
3: belediye,
1: mi diyor?
3: Belediye.
1: Peki.
4: Paranın kaynağı duydum. Şunu demek istiyorum. Ne diyor? Belediye üzerinden CHP'yi satın almaya çalışıyorlar.
1: Delege diyor, delege diyor. Orayı bir dinleyelim.
2: Bir daha bir dinleyelim ben.
1: Bir daha o dinleyelim. Orası delege. Bak, delege diyor işte.
4: Delegelerim diyor.
1: Delege diyor.
4: Delegelerim.
2: Bu herhalde kurultay konuşması, evet, zaten.
4: Yani o günden bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nin satın alınma gibi bir baskı altında tehlike olduğunu var söylüyor. Ya bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni satın almaya çalışıyorlar. Nereden alacaklar bu parayı? Büyük ihtimalle bu
1: dinleyelim o kısmını bir
4: Eko'da
1: daha.
4: Eko'da olduğu gibi belediye fonları üzerinden.
1: Bir dakika,
2: zaten
1: belediye
2: kara
1: değil,
2: para hükümdar olmayacak.
1: Bir dinleyelim bir daha.
7: Kara Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olacak kişi, bir, Cumhuriyet Halk Partisi'ni hiç satmamış birisi olacak. Hiç satmamış. Hiç satmamış olacak. Hiç satmamış. Karagün'de de Cumhuriyet Halk Partili olmuş. Bütün Cumhuriyet Halk Partililerle birlikte o Karagün'ün acısını yaşamaktan onur duymuş birisi olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ni satmamış olacak. İki, dikkat edin sevgili delegelerim. İki, Cumhuriyet Halk Partisi'ni satın almaya kalkmamış olacak. Anladınız mı? Anladınız mı? Cumhuriyet Halk Partisi.
2: Bugün Sarıgül kimin yanında?
1: Bu Sarıgül'le yarıştığı şey Hulusi Bey geleceği görmüş mü bu Deniz Baykal? Ne
6: Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin diyoruz.
0: Sarıgül'ün de Şişli Belediyesi

0: etme operasyonu yüzlerine gözlerine bulaştırdılar diyelim. İnşallah da o şekilde sonuçlanır. Çünkü bu CHP'nin arınması değil sadece. Aynı zamanda Türkiye'nin önemli ayak zincirlerinden de kurtulması için bir aşama olacaktır.
1: Siyasi partiler açısından çok önemli.
2: Ya bu delege satın alma şeysi. Yani. Şimdi ya. AK Parti'de hiç yok bu belli ama nasıl bir düzen ya bu?
0: Ben, bakın delege satın almada benim asıl anlamadığım şu. Bence CHP örgütü kendi içerisinde bunu sorgulaması lazım.
3: Tabii ya.
0: Ya benim delegem 1000 dolara, 3000 dolara oyunu
2: çok
0: nasıl satabiliyorlar
2: yani.
0: Onu diyorum işte. 3000-5000 dolara oyunu nasıl
3: kartına
0: satıyor?
3: Market kartına.
0: Ne?
3: Market kartına.
2: Market kartına.
3: Öyle
2: kartına.
3: Diyorlar. Ha. Market kartına
0: ilave olarak yani verilmiş de.
3: Dalga geçiyorlar diye market kartlarıyla.
0: Ya şimdi bari hani satıyorsun bari adam gibi paraya sat. Ya bu kadar
2: değil da ekran uçuyorsun. En azından 3 milli almış tabii, falan bir şey.
4: Ama şöyle yani delegelerek ufak paralarla girmiş de yani bu bakın bu o kurultayın özelliği şuydu. Ekrem İmamoğlu bu ekosistem dediğimiz bu belediye fonları üzerinden bir para topladı. Sadece belediye fonu değil, iş adamları üzerinden de toplanan bir fon.
3: Ekosistem.
4: Tamam, ekosistem. Ha. Şimdi İltikaf, o ekosistem,
2: rüşvet, her şey var içinde.
4: Bu ekosistemden topladığı parayla CHP'yi paraya boğdu. Delegelere az düştü ama CHP'nin diğer yönetim kadrosuna çok büyük para yağmaya başladı. Ve bir anda her şeyi para... şey. CHP medyası nasıl döndü bir anda? CHP medyası bir anda Ekrem İmamoğlu medyası oldu. Büyük para veriyordu. Şimdi çoğunu bakın hepsinin ismi var listede para.
2: Çıkacak mı onlar da ortaya sence?
4: Çıkmış
2: kime ne
4: da çıkmış
2: verdi?
4: Da gazeteciler. Çıkmış da zaten bir şey yok. Reddediyorlar yok.
2: Bir sarı zarflar var diyor. Yok biz yani, almadık biz almadık.
4: Tamam da herkes. Yani belgelerde var soruşturma belgelerinde var yani ona verildi. Buna, hem de 2-3 postu herkesi grup grup otoparkta verdiler. Onu elden verdiler.
3: Ya
4: ona,
3: daha, bakın, Kurtuluş asıl, Pendik'te 70 asıl, daire verdiler. Ah, dosyalar
4: o dairelerin peşine düşsünler.
2: Kime, bence kimlere vermişler?
3: Kiptaş'tan bütün... Ağırlı
4: şu an
3: olan isimlere
4: bu Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran medyanın en önemli yüzleri dediğimiz elit
3: Sıvacı
4: bir,
3: Adem diyor.
4: Elit bir kesimine
3: Adem Soytekin diyor bu
4: çok
3: arada.
4: Büyük paralar ve gayrimenkul verildi. Bunu kim söyledi?
3: Bir şey
4: bakın
3: daha
4: unutma. Kemal Kılıçdaroğlu'nun
3: belediye
4: hakkını yemeyelim.
3: Adaylıkları bakın, ve meclis üyelikleri.
4: Hakkını yemeyelim.
3: Onu da söylemek
4: daha
3: lazım.
4: Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanken satılık kalemler, kiralık kalemler, kendilerini paraya satan kalemler, maaşa bağlanan kalemler diye bu Halk TV'ye söylüyordu zaten bunları ya da Sözcü'ye söylüyordu zaten bunları. Demek istedim çok büyük para boca edince Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu soru çıktı. Ben bunu hep FETÖ diyoruz da ben bu mesele şuydu. Türkiye'de şöyle bir kanal damar yakaladılar. Dediler ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde sızdı zaten FETÖ. Bunun yollarını yaptı. Şimdi parayla imkanla, olanaklarla Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirip Türkiye'de siyaseti ele geçirebilecek bir tünel kazalım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ankara'ya devletin en başına kadar bir tünel kazalım dediler. Bunu organize eden akıl çok büyük bir finans işlemidir. Bakın bir para nasıl dolanıyor geliyor biliyor musunuz Türkiye'de CHP Genel Merkezi'ne? 139 şirket üzerinden takip edilmiş. 139 tane şirket üzerinden aklana aklana iz kaybede kaybede para geliyor. Şunu demek istiyorum. Bunlar büyük istihbarat operasyonlarıdır. Bunlar klik kavgası değildir. Klik kavgası olarak gördüğümüz mevzular aslında arka planda istihbaratın, dış istihbaratın yaptığı bir operasyondu bu süreç.
2: Peki şimdi Hulusi Bey'e önce bir soracağım ben. Parti kurulma ihtimali nedir? Sonra da şeyi soracağım. Bu parti kurarlarsa o paraları nasıl getirecekler? Yani... Parti kurarlar mı? Ne yaparlar?
0: Bu gidişle parti kurmaya mecbur kalacaklar gibi görülüyor. Çünkü
3: şimdi
0: ben...
3: varlık barışı de çıkıyor biliyorsunuz.
2: Bir parti.
3: Ben o yüzden parayı nasıl getirecekler?
0: Kılıçdaroğlu'nun bu süreci yönetebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla Özgür Özel, İmamoğlu gibiler için başka bir parti kurmaktan başka çareleri kalmayacak gibi görünüyor.
2: Nasıl
0: parti...
2: getirecekler o partiyi? Nasıl finanse edecekler? O kaçırdığı paraları
0: yani
2: nasıl getirecekler?
0: Şu an o ekosistem üzerinden ve diğer sistemli üzerinden zaten ciddi varlıkları var. Bir partiyi çok rahatlı finanse ederler.
2: Ama devlet onun ucunu yakalamaz mı gördüğü zaman? Korkmayacaklar mı bu işten?
0: Ya şöyle, bunu çok insan göze alıyor. Şu anda bazı partilerin üzerine gidilmesi gerekmiyor mu? Bu kadar parayı nereden buluyorsunuz? Hazineden bir kuruş almadığınız halde ki biliyorsunuz partilere yardımın da işte Aydoğan da bilir
1: Cumhuriyet sınırı var. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İstanbul Başsavcılığı
0: sınırı var yani.
1: İhbar etti biliyorsunuz, evet. İddianamede var.

0: Yargıtay kim ihbar etti?
1: Yargıtay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bu Ekrem İmamoğlu yolsuzluk iddianamesinde diyor ki
0: o yüzden de kapanacak diye dedikodu çıkartıyorlar.
1: Finansmanı konusunda partinizde diyor suç gelirleriyle partinin diyor dizayn edildiğine ilişkin elimizde deliller var, bunu değerlendir diyor. Yani hazine yardımı kesilmesi gibi.
2: Bunlar Özgür Özel üzerinden bir Zelenski çıkarabilir miyiz sevdasındalar? Çok yanlış görüyorlar. Bir kere her şeyden önce Özgür Özel'in mücadelesi hakim sistemle mücadele değil. Parti içerisinde, kendi parti içerisindeki bir koltuk kavgası. Ya buradan kahraman çıkmaz. Mevcut sistemi sorgulayan, mevcut sisteme eleştiriler getirip çözümler öneren bir siyasetçi değil. Kendi partisinde genel başkanlık kavgası yapan bir kişi. Dolayısıyla buradan ne Zelenski çıkar ne kahraman çıkar. Bu seçime bile varmadan Türkiye'deki birçok tabela partisinden birine döner. Ama Cumhuriyet Halk Parti seçmeninde ciddi bir kırılma yaşanır mı? Yaşanır. Bunu da görmemiz
0: lazım. Nasıl ayrılırlar? 70-30, 50-50, 20-80.
2: Şimdi bu seçim eğer yaklaşık 1,5 sene sonra yapılırsa çok büyük oranda Kılıçdaroğlu'nda kalır.
3: Ama bir kahraman da yaratmaları daha doğru olmaz mı?
2: Bakın, tamam,
3: Kılıçdaroğlu
2: işte,
3: kahraman değil.
2: Tamam da bu tarafta yanlış isimle. Özgür Özel'den kahraman çıkmaz Canan.
3: Evet,
2: onu söylemek
3: ondan
2: istiyorum.
3: Da çıkmaz öbür
2: kitlerden. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu büyük bir ihtimalle kendi adayı olmayacaktır zaten. Kılıçdaroğlu başkalarını ortaya sürecektir. Doğrusu da bunu yapmasıdır. Orada da doğru isimlerle ortaya çıkabilirse bir menfaat yapar, bir başarı sağlayabilir. Ama Türkiye'de CHP seçmeninin son seçime varıncaya kadar müthiş bir sıkıntı vardı. Nasılsa kazanamıyoruz diye, nasılsa yeniliyoruz diye sandığa gitmeyen önemli bir CHP seçmeni vardı.
0: Oyumu da elde ettiler değil mi?
2: Bu son seçimlerde CHP seçmeni kazanabileceğine inandı.
3: Hepsi gittiler.
2: Ve sandığa gittiler.
0: Ve bunu da yapan Kılıçdaroğlu aslında, değil mi?
2: Evet, aslında Kılıçdaroğlu'nun başarısıdır, bu kabul edelim. Dolayısıyla bu yaşananlardan sonra yine CHP içerisinde bir kesim lanet olsun bunlardan da hiçbir halt olmaz deyip tekrar evine gidecek bir kesim olacak.
0: Kurtuluşa Medya'nın haline soracağım ama Abdurrahman o paraları getirebilirler mi bu partiler için?
4: Getirirler Cemil. Europol'un raporu var. Europol'un raporu var. Yasal ekonomiye sızmışlar diye.
0: Öyle mi?
4: Tabii, yani sorun burada. Mesele biz böyle çantalarla geleceğini sanıyoruz. Hayır, öyle bir sistem kurulmuş ki yasal ekonomi içerisinde o finansman işi yapılıyor.
0: Reklamları
4: tabii reklamlar geliyor, oradan o pay düştü.
5: Şimdi birden önemli bazı holdingler zaten biliyorsun o medyaya anında reklam adı altında para aktarma. Reklam, büyük holdingler, bazı holdingler var mesela, isim vermeyeceğim çünkü hedef almayayım. Mesela Habertürk grubunu %50-60'lık bölümünü o holding karşılıyor. Şimdi TMSF'ye geçti, bir anda zırt kestiler. Şimdi niye kestiniz? Siz daha önceden hükümet karşıtı yayınlarıyla 2023'te böyle ortada gibi duruyormuş gibi yayınlar yapıp aslında alttan AK Parti'ye yakın isimleri oraya çağırıp stüdyoda resmen dövdürüyorlar. Bir kişi AK Parti'ye yakın birisini çağırıyorlardı. O da zayıf böyle. Bizim gibileri zaten çağıramazlar. Orayı darmadağın ederiz. Zayıf böyle AK Partili değilmiş.
0: Mış
5: gibi yapıyor. Ondan sonra da geliyorlar 8 kişi üstüne çullanıyor. Ve ondan sonra da yayıncılık yapıyor. Ve bu kuruma şu o büyük kurumlar, o holdingler, Türkiye'nin en sayılı kurumları reklam adı altında dünya kadar para aktarıyordu. O yüzden şimdi bu parayı bir şekilde...
0: Ya holdinglerin hepsi zaten Gezi'de bütün paraları akıttılar Gezi'ye. Onların Türkiye'nin hayrına pek bir şey yaptı söylenemez zaten.
5: Aynen. Ben şunu biliyorum. Bakın CHP'li, gerçek bir CHP'li o altı ok neredeyse oraya basar. İşin sonunda. Bunlar çünkü parti içinde ben bir A Haber çalışanı olarak çıkıyorum sokakta, açık açık söyleyeyim. Bana diyorlar siz yanlı mısın? Hayır diyorum, yanlı diyorum. Tam göbeğindeyim diyor. Tayyip Erdoğan'ın tam sonuna kadar savunan tam o göbeğin ortasında birisi olarak soruyorum. Oturup sohbetin ilerisinde ne diyor? Vallahi diyor ben diyor altı ok neredeyse ona basarım diyor. Yani o yüzden işin o seçime gittikleri zaman ne şeyi kalır, Özgür'ü aynen kalır, ne evet, İmamoğlu'su kalır bilmem ne. Sonuçta partiyi bakın AK Parti'yi bölmeye çalıştılar. Kaç tane parti çıkarmaya çalıştılar? Hepsinin halini ortada. Yine Muharrem İnce parti kurdu, bir şeyler yaptı, yine hali ortada. Şimdi böyle 100 yıllık bir partiden bahsediyoruz. Atatürk'ün kurduğu
0: aslında
5: bir
0: ona da 100 yıllık demiyorlar. 80'de mi ne kuruldu yani?
5: İşte neyse 100 yıllık diyorlar. Bir asırlık diyelim. Fark et onların söylediği.

0: söylemiyle
1: ya konuşuyor. Kapandı, açıldı, ha. Şey oldu yani. Hani
0: ya Atatürk'ün kurduğu bir parti olarak sonuçta bu partiyi siz bölemezsiniz. Bir de atanmıştı. Neyle atanmış? Adam zaten oradaydı. Adama her türlü kumpasla FETÖ'yle birlikte bakın seçilmiş. Kemal Kılıçdaroğlu'na bizzat ben sordum. Dedim ki siz anlamadınız mı dedim. Kurultaya gider anlamadım dedi. Bir hafta kala dedi anladım ama dedi beni sattıklarını evet. Artık kurultay şimdi, kararı almış.
1: Şimdi Kurtuluş bu medyanın hali ne olacak? Bunların ha. Fonları kesilecek mi yoksa senin dediğin
2: yok.
1: Şey olmuş meşrulaşmış paradan destekleri tabii, bulmaya tabii, devam edecek.
2: Fonları kesilmez öyle bir alan oluşmuş durumda. Mesela Medyascope bu Ruşengillerin ya 40 tane yerden fon alıyorlar. Ya bu biliyorsun Trump geldi biraz fonlarını kesti. Fakat dolambaçlı olarak bu sefer Avrupa üzerinden fon almaya başladılar. Bunları da yasal fon diye söylüyorlar. Yasal fon dediğimiz yani yasal
3: öyle bir yasallık mı var?
2: Ya işte elçiliklerden
1: ya
2: bilmem
1: bunlar
2: ne
1: İsrail'in Amerika'nın sözcülüğünü ha. Direkt doğrudan evet, yapan evet. Ona da yasal diyen ahlak seviyesi belli tipler yani.
2: Ha, yani para alıyorlar ve bunlar mesela Medyascope şok olmuş durumda.
1: Perişan o. Tabii,
2: kendini parçalıyor. Kendini parçalıyor.
1: Özgür Özel kahraman diyor, tabii, o diyor, bu diyor.
2: Niye diyor Kemal? Ya Kemal Kılıçdaroğlu'na düşmanlıkları niye? Biz diyor Tayyip Erdoğan'ı devirecektik. Ha. İşte Kılıçdaroğlu buna engel oldu. Ya siz daha dün Kılıçdaroğlu'yla birlikte yine Tayyip Erdoğan'ı devirmek için
1: sanki
2: girdiniz.
1: Sanki biz oy verdik Kılıçdaroğlu'na.
2: Yani yine beraber saldırıyordunuz. Biz yine burada durmuştuk yani.
0: Oyu alan ben miyim ki?
2: Bu Medyascope öyle. Medyascope'un finansmanı dediğimiz gibi işte.
1: Ama müthiş bir cesaretle 5. kol faaliyetine devam ediyor. Ben de hayretle seyrediyorum.
2: O biliyorsun
1: yani.
2: Onun arkadaşları var. Bunlar fotoğrafla pozlar verdiler. Bir sürü istihbarat başkanı İngiliz bilmem ne pozlar verdiler. Bize kimse dokunamıyor dediler. Diğer
1: dokunamıyorum
2: şey,
1: biz de kimse. Niye? Nesi var bunların da dokunamıyorlar?
0: Ya onlar Cemil Bey ben o adamı çok iyi biliyorum. Onunla ilgili analizlerim de var. Ruşen Çakır bildiğiniz CIA'nın Türkiye'deki kullanışlı aparatlarından biridir. Bunu nereden biliyorum? MIT belgelerini gözümle gördüm.
1: Yazdı o ölen Henry Barkey yani. Miydi neydi? O Henry Barkey ile ne kadar içli dışlı ne kadar samimi olduğunu anlattı zaten.
0: Şimdi zaten bu adam bundan çekinmiyor ki. Açıkça CIA'nin kullanışı. Dün bir evvelsi gün Google Haberler diye bir şey var. Google News diye. Ya ben şimdi haber yapıyoruz ya. Sabahın özel haber o kadar üzerinde çalıştım habere bakıyorum Google News'e düşmüş müyüz diye. Google News'e düştüğünüz zaman Google size organik trafik yollar ve trafiğiniz artar. Arttıkça reklam gelirleriniz artar. Bir bakıyorum yani Medyascope'un en dandik haberi Google News'te bir numarada. Ne yapsa bir numara ya ne yapmış haberin içine bakıyorum özelliğine bakıyorum ne özel var hiçbir şey yok. Almış kopyalamış bir yerden. Alıyor ama Google News onu alıp bir numaraya oturtuyor. Böyle yani, işte dediği 5. kol faaliyeti.
1: Ama doğrudan bunu gözünü çıkartarak yapıyor yani.
0: Ya hani 24 algoritmalar bak, da destekliyor. Sadece o değil.
2: T24 diye internet sitesi var. Onlar da kendilerini mahvettiler. Yerlere attılar. Kılıçdaroğlu hain yayınları yaptılar.
1: O ne kaynaklı? O da BND miydi?
2: Yok. O da yine Amerika İsrail.
1: Amerika
2: yani biz burada listesini yayınladık. Nereden aldıkları paraları, nereden fonlandıklarını da Fondaş Medya adı altında onların hepsini koymuştuk. Fatih Altaylı yine zıvanadan çıktı. Onu söyleyeyim. Bir
1: işte, koğuş arkadaşına düştü geri değil mi?
2: Kıyametleri koparıyor şu an. Kılıçdaroğlu'na yapmadığı, etmediği hakaret yok. Ya sen Kılıçdaroğlu'na ne alıp veremediğin var? Sen gazetecisin. Eleştir, istediğini eleştir, değerlendir.
1: Fatih Altaylı'nın hakaret etmediği bir insan grubu, bir insan kalmadı. Sana, bana, evet, ona, evet, o pis ağzıyla yani hakaret etmediği kimse kalmadı.
2: Cumhurbaşkanını tehdit etti.
1: Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun öyle pis ağızların söylediği şey hakikaten olumlu yazar yani.
2: Evet, onu şey yapalım. Şimdi bu şeyin Halk TV, Özgür Özelci, Halk TV Özgür Özelci durumunda.
0: O da TV'de.
2: O da TV'de işte o da TV'de bilmiyorum tam emin değilim ondan da o bir gidip geliyor.
1: Ekremci ya neyse detaylara geçelim.
2: Bu oradaki sözde sosyal medya fenomenleri var yine o gazeten işte yorum yapıyorlar. Bunlar hem yazı yazıyorlar sözde hem yorum yapıyorlar. Bunlar Özgür Özelci yani onlar burada bir ekmek görmüşler gidiyorlar. Yani
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nu kim destekliyor?
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nu kimse desteklemiyor. TGRT destekliyor. Yani TGRT destekliyor derken yani TGRT
1: haberlerini veriyor.
2: Büyük oranda onun haberlerini verdi ve halk buluşmasında da TGRT'ye

0: çok büyük teveccüh vardı Cumhuriyet Halk Partisi tabanından. Niye? Ya orada biraz Özgür Özel'lerin küfürünün yanı sıra onlara bir söz hakkı verdi diye. Yani Cumhuriyet Halk Partilere bir söz hakkı verdi diye. Nefes var. O da bütün yazarlar Özelci ama bir tanesi hariç bütün yazarları Özgür Özelci ama gazetenin manşetinde de biz objektif ortada duruyoruz. Şey var, görüntüsü.
1: Ya Özgür Özel'de sözcü para de, mı var? Kurtuluş ya. Parayı de, veren kim?
0: Sözcü
1: Allah
0: de,
1: aşkına doğruları
0: Yılmaz
1: konuşalım.
0: Yılmaz Özdil gitti.
2: Onu bile taşıyamadı.
0: Taşıyamadılar. Yılmaz Özdil'i de kovdular. Ya Yılmaz Özdil diyor kardeşim, rüşvet almışlar. Poşetle, market evet, poşetinden tamam, rüşvet almışlar. Siz ya ben nasıl savunayım diyor yani. Bunu ben nasıl savunayım diyor.
2: Yani
0: ben
2: diyor kendisi,
0: AK Parti'ye de karşıyım.
2: Kendisi binlerce liraya kitap satmayı şey yapıyor evet, ama evet, buna evet, gelince o bile yedirememiş kendini. Şimdi bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nun arındırma ile ilgili konuşmalarını dinleyelim sevgili seyirciler.
3: Baba ocağında oturanlar Gazi Meclis'in çatısı altında rüşvet poşeti iddiaları karşısında sessiz kalamaz. Bu lekeyi Gazi Meclisimize ve Cumhuriyet Halk Partimize düşürenlerle nasıl yol yürüyeceğiz? Biz değil, siz karar vereceksiniz. Kapatma olursa yedek parti hazır diyenler şunu çok iyi bilsinler. Cumhuriyet Halk Partisi devlete istikamet çizen bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi Aylak'ın, Erdem'in ülkesine ve vatandaşına hizmet etmeyi şiar edinenlerin, demokrasi savunanların partisidir. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili çift ajandalı değildir. Arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Önce Cumhuriyet Halk Partisi, sonra Türkiye arınacak. Biz kendi evimizi hukukla, ahlakla temizlerken bir an bile asıl görevimiz olan bu milletin dertlerini unutmayacağız. Yaşadığımız mesele yalnızca bir kurultay tartışması değildir. Yalnızca kimin genel başkan olacağı meselesi de değildir. Bu mesele Türkiye'de siyasetin ahlakla mı, parayla mı, hukukla mı, operasyonla mı, millet iradesiyle mi, aparatlar üzerinden mi şekilleneceği meselesidir. Bu hesaplaşma kişisel değil, ahlakidir.
2: Hulusi Bey, evet, şimdi bunca yıl biz saçımızı boşumuzu yorduk bu adamın dedikleri için. Şimdi evet, ağzından bal damlıyor sanki.
4: Aynen. Saçını söylediklerine hiç itiraz edecek halimiz yok. Gerçekten Türkiye'de zaten bu operasyonlara daha çıkmıyor. Şu toplum mühendisliğine soyunan güçlerin operasyonlarına karşı milli bir iradeyi, milli bir bilinci ortaya koyabilmemiz gerekiyor. Güzel bir söz söyledi. Önce CHP, sonra Türkiye arınacak diye. Dilerim ki CHP'nin bu arınırken CHP'ye gönül veren insanlar da bir gerçeği görürler. Bizim bir devletimiz var. Bizim bir vatanımız var. Ama bu devlet ve bu vatan üzerinde değişik odakların hesapları var. Mesele FETÖ meselesi değil. Mesele ekosistem meselesi değil. Bunların daha üzerinde ve arkasında yer alan bir yapı var. Bugün eğer biz akıllanamazsak, biz gerçekleri görüp ona göre tavır alamazsak, bugün CHP arınır ama başka yerden gene operasyonlara maruz kalırız. Pardon Cemre. Çünkü onlar Türkiye'yi durdurmak istiyor.
2: Bir hayal kuralım şimdi. Türkiye'yi durdurmak istiyorsunuz diyelim. Allah korusun. Bu ekosistem iktidarda olsa şu
4: Allah
2: anda.
4: Allah muhafaza.
2: Şu anda, yani şu anda diyoruz. İran uçağını, var, o var, bu var. Bir böyle bir şey çıkartın.
4: Kaan uçağını unutun. Tayfun füzelerini unutun. İHA'larınızı, SİHA'larınızı unutun.
2: Türkiye kaç parça
4: unutun.
2: Olur? İHA'ları, SİHA'ları
4: dün bırak. Bu Türkiye Cumhuriyeti kendi uçağını yaparken gidip de Batı'nın oyununa gelip kendi uçaklarının yapımını engelleyip onun yerine Batı'dan uçak ithal eden Nuri Demirağlar başta olmak üzere onca insanın emeğini yok eden zihniyetin tekrar geri gelmesi demektir. Yoksa biz uçağı bundan 80 sene önce yapmıştık. Yani uçuyordu. Hatta yurt dışında bağlantılar yapılmıştı. İthalat bağlantıları yapılmıştı Nuri Demirağ uçakları
2: hayır,
4: üzerinde.
2: Ama bir de şöyle bir şey yok mu? Yani biz şimdi bu Batıcı güçler tarafından evet, Rusya ile ve İran'la savaşmak üzere dizayn edilmiş bir ülkeyiz değil mi orijinalinde? Bakın, şimdi bunlar gelse biz

0: Bu İran bizi böyle bombalamadan durur muyduk biz?
1: Ya şimdi bir şey söyleyeyim.
0: Bir dakika dur, bir bitirsin bu lafı.
1: Şimdi Türkiye ateş çemberinin ortasında tek istikrar adası. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle ortaya konan bir tavır. Çünkü kendisi şu an yaşayan en tecrübeli siyasi lider.
0: Dünyadaki.
1: Evet, dünyadaki en tecrübeli siyasi lider. Vizyonuyla, olayları okumasıyla ve o okuması karşısında atılacak adımları belirlemesiyle Türkiye ne Ukrayna olayında tuzağa düştü, ne İran'dan neydi belirsiz gelen füzeler karşısında tuzağa düştü. Türkiye istikrarlı duruşunu sergilediği gibi aynı zamanda da hızlı adımlarla ilerlemesini de sürdürdü. Bakın, sadece bu tuzaklar boşa çıkarılıp da Türkiye'yi muhafaza etmekle kalınmadı. Bu tuzaklar boşa çıkılırken aynı zamanda Türkiye dev adımlarla bir noktaya
0: peki,
1: doğru
0: gidiyor. Peki onu görüyoruz. Siz o ters senaryoyu bir söyleyin. Şimdi ekosistem var şu anda iktidarda. Ne olurdu?
1: Çok basit. Bunun bir örneğini biz Rus uçağının düşürülmesinde gördük. Türkiye'nin belli kılcal damarlarına sızmış insanlar yüzünden neredeyse Rusya'yla savaşa giriyorduk, biliyorsunuz.
2: Evet.
1: Rus uçağı 3 saniyelik sınırımızı ihlal etti diye düşürüldü. Dünyada eşi benzeri.
2: Kim talimatı?
0: Rus büyükelçiyi öldürttüler.
1: Ardından Rus büyükelçisi. Orada Putin'in devlet adamlığı ve Rus devlet aklı sağduyulu davrandı. Yoksa biz Allah muhafaza o zaman bir belaya giriyorduk. Evet. Burada da 4 kez İran üzerinden gelen füzelerle Türkiye savaşa sokulmaya çalışıldı. Ama Türk devlet aklı ve soğukkanlılığıyla bu olaylara girilmedi. Yoksa bunlar olmuş olsaydı zaten
0: talimatla değil mi?
1: Ya ilk füze de zaten girerlerdi.
3: Biz soyut konuşuyoruz. Şu an şöyle bir şeyi normalleştirdiler. Tayyip Erdoğan'ı biz devireceğiz. Bunlar buna engel oluyorlar. Bunu çok meşru konuşuyorlar, tamam mı? Yani bunu çok meşru konuşuyor. Ben bunun arka planını anlatayım. Mesele burada aslında FETÖ'nün bu 17-25 Aralık darbesiyle başlattığı Tayyip Erdoğan'ı devirme davasının devamıdır. Bakın, siyasi olarak devamıdır. Yani FETÖ'nün Tayyip Erdoğan'ı devirme operasyonunun devamıdır. Siyasi alandaki devamıdır. Bunların bu kadar normalleştirmelerinin, bunu bu kadar normal ifade etmelerinin amacı bu. Millete de Tayyip Erdoğan'ı devireceğiz ya. Tayyip Erdoğan'ı devirmeyeceksiniz. Amaç Türkiye'yi durdurmak. Amaç Türkiye'yi evet. Devirmek.
0: Türkiye 3 parçaya bölüp paramparça etmek.
1: Biz
0: Tayyip Erdoğan
1: burada, çünkü siz bebek katilisiniz diye dünyanın gözü önünde haykıran bir lideri.
3: Evet,
1: burada hangi gücünü istemeyeceğini hepimiz biliyoruz.
3: Somut ya. Olarak da hangi neye karşılık geliyor? Bizi soyut bir şeyden bahsetmiyoruz. İsrail işte Lübnan'ı da girdi, Gazze'yi de yok etti, Filistin'i de yutuyor, Batı Şeria'yı da yutuyor. İran'a da gitti.
0: Becerebilirse çaktı. Buraya
3: ya
0: da girdi.
3: Zaten sorun kimle rekabet ediyor? Bütün Orta Doğu'da şu an hedefleri Türkiye'yi zayıflatmak. Nasıl zayıflatacaklar? Donanmaları mı
0: bir
3: var?
0: Bir tane hırsız çetesini iktidara getirerek.
3: Tabii ya, donanmaları mı var? Ya İsrail bunu kurulduğu günden beri bütün ülkeler, bakın Irak'ta bunu yaptı. Yani bütün Suriye'de
0: ya Amerika'da
3: bunu yaptı.
0: Amerika'da şeyle yapmış ya.
3: Her tarafta bunu yapıyor. Ya Türkiye'de de yani bir FETÖ ile başlattı bunu. Şimdi FETÖ'nün o Tayyip Erdoğan düşmanlığını Özgür Özel bugün siyasette temsil ediyor ve onu destekleyen o bahsettiğimiz evet. Liberal yazarlar var ya, bir de FETÖ'nün yemlediği diyelim sözde yazarlar, fenomenler, bir de İsrail'le direkt hattı olan o büyük fenomenler. Bunlar evet. Erdoğan'ın şahsıyla ilgili mesele değil. Türkiye'yi durdurma, evet. Türkiye'yi zayıflatıp Türkiye'yi parçalama evet, peşinde.
0: Yani biz o senaryoyu söyledik, ne olurdu
4: siz...
0: yani?
4: Sadece Ahmet Davut olsa, Davutoğlu olsa
0: o ne olurdu değil mi?
4: 2015'te uçak Rus uçağı düşürüldüğünde başbakan oydu, talimatı ve eğer devam etseydi, sadece darbe gerçekleşseydi, biliyorsun Ahmet Davutoğlu'nu getirip bu ülkenin başına
0: o görevden alındı diye darbeyi gerekçelendirildiğini söyleyen
4: sonra
0: bir
4: da darbeyi bastı. Şimdi Erdoğan'ı Dalaman Havalimanı'nda orada biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir sönmez Şahin Ateş bir cümle söyledi cezaevinde, Sincan cezaevinde bir yerde. Biz dedi Erdoğan'ı, benim görevim Erdoğan'ı altın dolu bir uçakta külçelerle
0: resim çekip
4: orada görüntülüyüp şey. Şimdi ya bir Allah'ın kulu, bir savcı da ya bir dakika gel bunu yeniden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağır. Bu altın dolu hikaye bize bir daha anlat kardeş.
0: Demiyor,
4: nasıl? Bu altını nasıl kurguladınız? Toplantıda Erdoğan'ın biliyorsun Sayın Cumhurbaşkanımızın torunlarına, damadına, çocuğuna, kızına, eşinin sahte pasaportlar hazırlamışlardı. İçine sahte külçe altınlar,

0: böyle koyup işte Erdoğan kaçacaktı aslında, öldürüldü Çakaladık. Gibi ailesiyle derdest edildi gibi şey yapıp ve başına da Ahmet Davutoğlu gibi bu kişileri...
1: Abdullah Gül de kahraman olacaktı.
0: Tabii,
1: değil
0: onlar
1: mi?
0: Onlar en çok darbe gecesi en çok kim bağırdı? Bu ikisi bağırdı. Niye bağırdınız bu kadar? Çünkü o şeyde...
1: Yok, Ahmet Davutoğlu bir gizli eve gitti, orada saklandı. Çok.
0: Ya ben bilmiyorum, o gece
2: onu fazla kalabalık etmesin. Ha? Ya o başkasının önünü açsın diye onu
0: şimdi
2: bir şey yaptı.
0: Siz Aralık 2016'da bakın darbe bitmiş. Darbeden kaç ay sonra, 3 ay 4 ay sonra siz Rus Büyükelçiyi öldürüyorsunuz. Ya sizde nasıl bir güç, nasıl bir şey var yani? Halen darbeyi başaramadık, İşte Rusya ile Türkiye'yi savaşa sokalım. Şimdi onlar Tayyip Erdoğan'ı devirmek, yani Tayyip Erdoğan'ın özelinde Türkiye'yi devirmek için, savunma sanayini yerle bir etmek için, işte siz Yıldırım Han diye bir füze yapıyorsunuz 6000 kilometre. Bir tarafına çeviriyorsunuz Çin'e doğru, bir tarafına çeviriyorsunuz bilmem nereye, okyanusun ötesine doğru giden bir 6000 kilometreyi yapan 10.000 kilometre füzeyi de, kıtalar arası evet. balistik füzeyi de. O yüzden bizim bu Türkiye'yi küçükken işte bir şekilde yok etmemiz lazım. Ne var? Bütün süreçleri deneyecek.
1: Yani Türkiye bu batıcı şeylerin standartlarına göre çok büyük. 100 milyona geldik. Müthiş bir ordusu var. Bu nükleer güç haline gelecek neredeyse artık. Bu kontrol edilebilen bir şey. 3 tane küçük devlet olsun, istedikleri gibi idare etsinler. Aynen. Değil mi Hulusi Bey?
3: Zaten onların BOP projesi de bu, biliyorsunuz. Orta Doğu'daki bütün ülkeleri küçük ülkelere bölmek. Türkiye'yi de küçük ülkelere, birkaç ülkeye bölerek Türkiye'nin tehlike olmaktan çıkarılmasını istiyorlar. Ama bu oyun evet. tutmayacak.
1: Evet. Aydoğan Hocam.
4: Şimdi... Yani meselelere sadece hukuki olarak bakamıyoruz. Bu meselelerin hukuk, mahkemelerin verdiği, hukukun verdiği sonuçları da, siyasi sonuçları da var. Ama şunu söylemek lazım, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurultayda delegelerin iradelerini gasp edenler, paranın menfaat ilişkileriyle partiyi aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ne ele geçirdiğini sananlar ahlaki üstünlüğü kaybetmiştir. Kemal Kılıçdaroğlu mahkemenin kararıyla birlikte ve bence açıklamaları çok önemli. Bakın ne diyor, yargıya taşınan dosyalar diyor, bir siyasi partinin iç demokrasi sakatlanırsa ülkenin demokrasi sakatlanır diyor. Doğru söylüyor. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç meselesi ama sonuçları itibariyle demokratik siyasi işleyiş içerisinde siyasi partiler kanununda ve siyasetin doğası gereği parti içi üyeler arasında eşitlik ilkeleri vardır. Demokrasi esası vardır. Siyasi partiler kanunu 112. madde, 121. madde ve devamındaki maddelere baktığımızda aslında siyasi partilerin anayasası niteliğindedir. Evet. Siz delegelerinizi, iradelerini, menfaat ilişkileriyle teslim ederseniz o zaman siyaseti bakın fırsatçılar ve pragmatistler ele geçirir evet. siyasi partileri. Evet. Bu da neye sebep olur biliyor musunuz? Siyasetin içinde işte CHP'de bugün yaşananlar, CHP örgütleri içinde yıllarca işte alın teriyle bir yere gelmek isteyenler, siyasetin basamaklarını basamak basamak ilerleyenlerin yerine evet. fırsatçı ve pragmatik tipler siyaseti ele geçirirler. Bu demokratik işleyiş açısından aslında hukuk ve mahkeme bu gaspçılara dur dedi.
1: Bizim derdimiz tabii CHP değil, Türkiye. Yani Türkiye'nin parçalanması. Tamam.
4: Ama bir şeyi unuttuk ha. Bakın mesela konuştuk ama Gezi Parkı'nda mesela FETÖ'cüler Gezi Parkı'nı biliyorsunuz. Evet. Yani oluşturanlar Gezi Parkı provokasyonları.
2: Çadırları yakanlar.
4: Çadırları yakanlar.
1: Şu anda da Gezi'nin yıl dönümüymüş.
4: Tabii. Evet. Kim Gezi'ye destek verdi o dönem? Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? Biz dedi hükümeti düşüreceğiz dedi ve tabii, tabii. o dönem CHP yönetimi de FETÖ'cülere destek verdi. Açıklamalar yaptı.
1: Geliyor. Sen bir, ha. evet. bir toparla. Bu işten bir hayır çıkar mı? Yani bir yerli ve milli muhalefet çıkar mı bu işten? Onu bir yorumlayıp bizi reklama yolla.
5: Ancak CHP kendi içinde bu Deniz Baykal'ın kızı falan gibi birileri böyle çıkıp olayı sahiplenirse bir yeni üye olabilir. Yoksa bana dağılacak gibi geliyor. Ama bunların hepsini daha sonra öğreneceğiz. Şimdi kısa bir ara.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü, E-İhracat Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal, küresel ticaretteki güncel gelişmeler

0: liderlerle hedef ülke sayısını 18'den 35'e çıkardıklarını bildirdi. İhracat verilerini ölçme konusunda veri sıkıntısı yaşandığını ifade eden Önal, aslında rakamların çok daha yüksek olduğunu kaydetti. Bazı ülkelerin Türkiye'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini vurgulayan Önal, Suudi Arabistan, e-ihracat alanında Türkiye'yi yakından incelemekte. Çin'den sonra en başarılı e-ihracat politikası örneğinin Türkiye'de olduğunu değerlendiriyorlar, bilgisini verdi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Büyük bir heyecanla hac farizasını yerine getiren ilk hacı kafilesi yurda döndü. İstanbul Havalimanı buruk bir sevince şahitlik etti.
1: İnsan oraya gidince ayrılmak istemiyor açıkçası. Buradakileri de özlüyorsunuz işte, annenizi, babanızı, eşinizi, çocuklarınızı.
0: Kutsal topraklardan ayrılmanın hüznüyle yurda dönen hacılar, diğer yandan da günler sonra ailelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
2: İbadetimi yaptık, geldik. Tabii oradan ayrılmak biraz zor oluyor. Burada beklenen tabi bir ailemiz var, çocuklarımız, çocuklarımız, onu bekliyoruz.
3: Anlatmakla bir şey yok yani, o oradaki heyecanı bizzat yaşamak gerekiyor, yani görüldüğü gibi değil.
0: Hacılar karanfil ve güllerle karşılandı. Duygusal anlar yaşayan hacılar sevdikleriyle kucaklaştı.
4: Çok güzel şeyler yaşadım orada, çok mutlu oldum. Türkiye'ye döndüğüm için çok buruk döndüm. Aklım orada kaldı. Çok güzel şeyler yaşadık orada.
3: Allah herkese nasip etsin, gitmeyi nasip etsin tez vakitte inşallah. İnşallah Rabbim kabul buyurur inşallah.
5: Sevgili seyirciler, programımız tam gaz devam ediyor. Şimdi geçtiğimiz bölümlerde bu Kılıçdaroğlu'nun çıkışlarını tartıştık. FETÖ için özür diledi, hırsızlar için özür diledi. Bunun ne kadar samimi olduğunu konuştuk. İnanacağız mı, inanmayacağız mı? Bütün bunları konuştuk. Eğer kazayla bu ekosistem gibi bir hırsızlık ekibi Türkiye'de iktidar olsa ne olurdu? Bütün bunları konuştuk. Şimdi daha da çok konuşacağımız şey var ama en son bu Kılıçdaroğlu kurultayla ilgili neler demiş, nelerin yaşandığına ilgili, bir de onu dinleyelim.
6: Biliyorsunuz 38. kurultayda bir bayrak değişimi olmuştu. Biz o gün dedik ki başımızın üstüne, Cumhuriyet Halk Partisi'nde demokrasi esastır dedik ve çekildik. Maalesef gördük ki kardeşlerim, durum öyle değil. O kurultay Türkiye siyasetinde bir milattır. O gün yaşananlar, o günden sonra ortaya çıkan iddialar, yargıya taşınan dosyalar, kamuoyunda oluşan derin kuşkular ve bugün geldiğimiz nokta hepimize şunu göstermiştir. Bir siyasi partinin iç demokrasisi sakatlanırsa ülkenin de demokrasisi sakatlanır. Bunu herkesin hafızasının bir yerinde tutması lazım. Bir partinin delegesinin iradesi şaibeli hale gelirse milletin iradesine duyulan güven sarsılır ve derin bir yara alır. Bir partinin yönetimi ahlaki meşruiyet sorunu yaşarsa o partinin Türkiye'de demokrasi vaat etmesi de imkansız hale gelir. Soruyorum size, biz bu partiyi mahkeme salonlarında itibarımız çiğnensiz diye mi büyüttük? Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Yok arkadaşlar. Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü? Kimler kapalı kapılar ardındaki küçük hesaplarla kişisel ikbal telaşıyla ihanet etti?
5: Evet. Sevgili seyirciler, izlediniz Kemal Kılıçdaroğlu. Abdurrahman, bu şimdi artık bu Kemal Kılıçdaroğlu yeni CHP yerli ve milli bir CHP mi oldu?
7: Yani benim şimdi haber kaynaklarımı çok açıklamamak kaydıyla ama sağlam haber kaynaklarım. Şimdi Kemal Bey'in yeni dönemde...
5: Kemal Bey mi, Bay Kemal mi?
7: Bay Kemal Bey diyorum ben. Çünkü benim için FETÖ'ye bir mesafe koyan, açıkça herkes, toplum önünde...

0: önünde açıkça koyuyor. Ben bundan sonra FETÖ'ye yol vermeyeceğim. FETÖ'nün ajanları partiden temizleyeceğim. Rüşvet yiyenleri hepsini ihraç edeceğim. En önemlisi benim açımdan FETÖ ile alakalı. Çünkü FETÖ yerli millidir, gayrimilli bir şey yapılanma. Şimdi burada Kemal Bey'in bundan sonra benim haber kaynaklarımı aldım. Türkiye'nin dış politikada ki bütün şeyleriyle aynı çizgide paralel bir devlet anlayışı sergileyecek. Yani devlet neyse aynı şekilde özellikle savunma sanayinde işte bizim birçok savunma sanayinde havadan, karadan, denizden birçok projeyi Kemal Bey'in desteklediğini, artık bunların desteklenmesi gerektiğini, bakın Tayyip Erdoğan'ı desteklemek değil bu. Milli bu ülkede işte Kaan uçağının desteklenmesi.
1: Ben şimdi araya giriyorum. Orada Özgür Özel kendini açık etti. Dedi ki biz dedi kraliçelerinin muhalefeti olmayacağız dedi. Şimdi bu kraliçelerinin muhalefeti ne demek? İngiltere'de içeride saçlarını başlarını birbirlerini yolarlar. Fakat dışarı çıktığı zaman hepsi kraliçenin adamıdır. Yani İngiltere'nin adamıdır.
0: Kraliçe
1: dışarıda
0: çok
1: satmazlar.
0: Çok yaşa yani, derler.
1: Kraliçenin adamı olmayacağım demek ben ülkemi satmayacağım demektir. Bu onu olumlu manada söylüyor. Ben kraliçenin muhalefeti olmayacağım diyor. Yani diyor gittiğim yerde diyor satacağım diyor Türkiye'yi.
0: Tabii canım.
1: Aynen. Değil mi? Böyle anlaşılmıyor
0: aynen,
1: mu bu?
0: Aynen öyle anlaşılıyor. Şimdi Kemal Bey milli savunma konusunda devletin baktığı Türkiye'nin bekası dediğimiz hassas nokta. Yani ulusal birliğimizi hepimiz farklı düşünebiliriz bu masada. Herkes farklı şey. Ama Türkiye'nin ortak çıkarları noktasında aynı çizgide olacak. Yani bu demek oluyor ki önümüzdeki süreçte Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Tayyip Erdoğan aynı paralelde devlet için bir mücadele edecek. İçeride muhalefet bugün işte Devlet Bahçeli ne dedi? Mutlak mutlana karşıyım dedi. Kemal Bey
1: etsin dedi.
0: Kurultaya gitsin veya kabul etmesin dedi, itiraz etsin. Bir şekilde yerli içerideki muhalefet söylemlerini söylüyor. Devlet Bahçeli söylüyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu da söylesin. İçeride yani siyasi bir tabii ki herkes aynı çizgide olacak diye bir şey yok. Yoksa siyaset yapılmaz. Ama dış politikada Türkiye'nin ulusal güvenliğini Suriye politikası, tezkere konusu biliyorsun Kemal Bey tezkereye karşı evet. söylemleriyle bilinen bir şey. Bugün benim şu anki CHP içinden aldığım duyumlar artık Kemal Bey bu söylemleri bırakacak. Türkiye'nin çıkarları, ulusal güvenliği neyi evet. gerektiriyorsa o çizgide olacağını söylüyor. En önemli şey FETÖ'ye bakın set koyuyor ve Türkiye'nin ulusal çıkarları neyse Kaan uçağını destekliyor. İşte zaten bu söylemleri biliyorsun Özgür Özel uyandı hemen gitti
1: evet.
0: Savunma sanayi fuarında Yıldırım Han füzesinin önünde bir evet. fotoğraf verdi.
1: Şimdi Hulusi Bey
2: evet.
1: şimdi Türkiye'nin ne kadar geliştiğini birazcık azıcık aklı olan yaşayan insan evet. görüyor. Kişisel gelir nereden nereye çıkmış işte alım gücü ne olmuş sağlık ne olmuş yani müthiş orduda ne oldu belli.
2: Elhamdülillah.
1: Fakat siyasi olarak geldiğimiz nokta. Elimizde Tayyip Erdoğan olmasa, hı hı. işe yarayan bir siyasal sistemimiz var mı? Nereye geldik bunca yılda?
2: Bu konuda çok mesafe kat edebildiğimizi söyleyemeyeceğim ne yazık ki. Türk siyaseti halen önemli oranda hastalıklı yapısını sürdürüyor. Bakın az önce Abdurrahman Bey'e sordunuz. CHP milli ve yerli bir...
1: Olur mu?
2: Olur mu? Bana sorarsanız olamaz. Çünkü kodları uygun değil. CHP'nin ta kuruluşundan bugüne kadar yaptıklarını, ettiklerini bir görelim. Darbeleri alkışlayan parti CHP olmuştur. Daha birinci köprüyle beraber bu ülkeyle ilgili her türlü yatırımda karşı çıkan CHP seçmeni olmuştur. Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyoruz ama Suriye'de niye yoksunuz diyen, girdiğimizde evet. de ne işiniz var orada diyen,
3: evet.
2: Akdeniz'de niye yoksunuz diyen, Trablusgarp olayından sonra niye oradasınız diyen, Sabiha Gökçen'e buraya kargalar bile konmaz diyen. Yani dolayısıyla CHP'nin kodları Kılıçdaroğlu ve ekibi yeni ekibi bu kodlarla oynayıp yeni bir kod yazabileceklerse CHP'ye bu ülkenin
1: ama
2: de
1: Türkiye
2: bu milletin
1: CHP'den
2: de,
1: ibaret mi? Yani CHP'nin kodları düzelirse Türkiye düzelir mi?
2: Yetmez ama gerekli. Niye ana muhalefet Partisi ve Türkiye'nin, hani demin Abdurrahman söylemişti,

0: çok siz söylediniz. Evet. Yani, evet. Yani kökleşmiş bir parti. Ne olursa olsun asla sarsılmayacak, kopmayacak en az %15'lik bir seçmen kitlesi olan büyük bir parti. Bunu kabul etmemiz lazım. İki, bakın Türkiye'deki siyasi partiler Allah aşkına İyi Parti nasıl ortaya çıktı ya? Hatırlayalım evet işte. O operasyonları da hatırlayalım, yargı üzerinden yürütülen operasyonları,
1: neler
0: kasetler vesaireler.
2: FETÖ orada baş aktördü.
0: Bugün işte mecliste Yeni Yol adı altında grup kuran partiler
1: nereden çıktı?
0: Nereden çıktılar bu partiler düne kadar? Yani ve bunların ne kadarı temiz? Dolayısıyla Türk siyasetinin biraz arınması gerekiyor.
1: Peki nasıl arınacak? Anayasa değişikliği mi? Olağanüstü hal mi? Ne yapılması ya, lazım?
0: Olağanüstü değil elbette. Türkiye'nin Kemal sivil Kılıçdaroğlu, bir anayasaya,
2: yeni anayasanın
0: sivil bir anayasaya, milli bir anayasaya mümkün olan en kısa süre içerisinde geçmesi
1: peki,
0: gerekiyor.
1: Peki sivil ve milli bir anayasa bu pislikleri temizleyebilir mi? Nasıl olur yani?
0: Şimdi ya bazı şeyleri yapabilmeniz için öncelikle yasal zemini oluşturmanız lazım. Yasal zemin oluşmadan diğer
1: nedir hareketler... mesela eksik şu anda? Mesela bu siyasal sistemde ne düzelir bu şeyde? Aklınıza ne geliyor?
0: Bakın bir partilerle ilgili mevzuata bir üst başlık getirilmesi gerekiyor. Partiler gerçekten demokrasinin mekanları olması gerekiyor. Demin Kılıçdaroğlu'nun söylediği güzel bir söz vardı. Eğer partinin delegelerin iradesi zedelenirse milli iradesi zedelenir diye. Dolayısıyla Türkiye'de öncelikle siyasi partilerin birileri tarafından çok rahatla satın alınabilen ya da belli yapıların
3: dizayn
0: önünde ve belli yapıların kalkanı gibi gören yapılar olmaktan çıkaracak bir siyasi ya mesela, anlayışın olması
2: tabipler
0: lazım.
2: Tabipler Odası diye bir şey var. Anayasayla kurulu böyle bir sürü bunun gibi
0: ona
2: STK
0: bakın,
2: gibi onu anlatırsanız
0: meslek kuruluşlarımız var mesela. Çoğu bunlar biliyorsunuz anayasa gereği kamu tüzel kişine de sahip kuruluşlar. A mühendislikle ilgili mesela meslekçi ya kardeşim kendi üyesinin ne rakip oluyor? Kendi üyesinin yaptığı işleri bu oda yapıyor. Ve bu odalar üzerinde korkunç bir terör finansmanı ve istihdamını hepimiz biliyoruz.
4: Evet.
0: Türkiye'de sağlıkla ilgili bir sürü sorun yaşanır.
2: Tabii
0: asla çözüm üretilmez ama siyasi olaylarda bakarsınız bu odalar. Dolayısıyla Türkiye'nin...
2: Şebnem Korur Fincancı askere neydi? Kimyasal silahla öldürüldü PKK'ya kimyasal silah attı diye askere iftira attı. Sen Tabipler Odası başkanısın. Böyle bir TSK'ya iftira attı.
3: Fazla kentsel dönüşüme dava
1: bir itirazım var ama.
0: Pardon bir de şunu da söyleyeyim de. Mesela bizim son dönemlerde yaşadığımız bir sıkıntı neydi? Yargının tepesindeki kavga. Sayın Hukukçumuz daha iyi bu konuları bilecektir ama Anayasa Mahkemesi, Yargıtay biliyorsunuz birbirlerine girdiler.
2: Anayasa Mahkemesi'ni komple kapatıp yeniden dizayn edilmesi
0: lazım. Türkiye'de yargının da dizayn edileceği, gerçekten adalet üzere işleyebileceği bir yapıya ihtiyacımız var.
4: Sizce yoksa bu neye bağlı?
0: Çünkü bunlar kurulurken zamanında asla bunların birbirleriyle düşeceği hiç hesaplanılmamış. Yani hesaplanılmadığı için de bu konuda düzenleme yapılmamış. Çünkü bazı olaylar yaşandıktan sonra ihtiyacı hissedersiniz, ona göre düzenleme yapılır. Geçmişte böyle bir ihtiyaç hissedilmemiş, buna göre düzenleme yok. Dolayısıyla Yargıtay Anayasa Mahkemesi'ni takmayabiliyor ya da Anayasa Mahkemesi kalkıp kendisini meclisin yerine koyarak düzenleme yapmaya kalkabiliyor. Bütün bunların sınırlarını gerçekten millet iradesi üzerinde netleştirecek bir anayasaya, sivil
1: şimdi,
0: anayasaya
1: ama
0: ihtiyacımız
1: Hulusi Bey,
0: var.
1: İtirazım şurada.
0: Buyurun.
1: Yani şimdi ilk önce şunu izleyelim, şu Anıtkabir görüntülerini izleyelim. Ondan sonra itiraz edeceğim Hulusi Bey'in dediklerine.
5: Bir selam diyeceğiz. Ondan sonra da gidiyoruz.
6: Arkadaşlar, önümüzü kapatmayın arkadaşlar.
7: Devlet protokolünü delmek istedi. Anıtkabir komutanlığı geçit vermedi. Anıtkabir'de eşi benzeri görülmemiş bir protokol krizi yaşandı. Mutlak butlan kararıyla görevden alınan Özgür Özel, Anıtkabir kurallarını açıkça çiğnedi. Ankara Güven Park'ta bayramlaşma programı düzenleyen Özgür Özel daha sonra Anıtkabir'e yürüdü. Güvenlik barikatlarının zorlandığı, kapıların kilitlendiği o anlarda Anıtkabir Komutanlığı planlı olmayan bu gayri resmi törene ve ünvan dayatmasına geçit vermedi. Olayın fitili

0: ise mozole girişinde ateşlendi. Komutanlık üzerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel yazan çelengin içeri sokulmasına kurallar gereği izin vermedi. Özgür Özel ise çelengin üzerindeki ünvan şeridini söküp cebine koydu. Özel çelengi mozoleye koyduktan sonra cebinden Özgür Özel, CHP Genel Başkanı yazılı şeridi çıkarıp çelenge yerleştirdi. Bu hamleye görevli anında müdahale etti.
1: Biz selamlayacağız, ondan sonra gidiyoruz.
0: Özel ise askeri personelin elindeki kağıdı adeta çekip alarak korumalarına teslim etti. Özgür Özel'in bu tavrı büyük tepki topladı.
2: Herhalde o itirazımın ne olduğunu anladınız. Yani burada şimdi yasa mı yok? Var. Bu plan çıkmış, değişmiş, kural mı yok? Var. Her şey var. Ama uymuyor. Yani sen istersen anayasayı değiştir, istersen yönetmeliği değiştir. Ama işte, böyle tipler olduğu zaman bu iş işte nasıl çözülür?
3: Buna göre de düzenleme getirmesi gerekiyor. Bakın,
2: yani buna mesela ne yapacaksın? Kafasına vurma şeysi mi getirecek öyle bir şey yaptığı zaman? Yani böyle bir şeye ne yapılır ki? Adam kurala uymuyor.
3: Ya eğer bunun yasal yaptırımlarını siz net olarak ortaya koyabilirseniz, bakın Türkiye'de kürsü dokunulmazlığıyla milletvekillerinin genişletilmiş dokunulmazlığı birbirine karıştırılıyor. Kürsü dokunulmazlığı ya da milletvekilinin dokunulmazlığının içindir. Alacağı bir karardır. Siyasi bir kararına belli güçler baskı yapmasın diye tanınmış bir haktır. Bu milletvekiline çalma, çırpma, açık ve net bir biçimde kanunları çiğneme hakkı vermez. Ama Türkiye'deki sistem ne yazık ki mutlak koruma üzerine kurulu bir sistem. Oysa Batı birçok ülkede böyle mutlak koruma olmadığını görürsünüz. Meclis ya da milletvekilliği görevi içerisindeki ifadeleri ve eylemleri koruma altındadır ama onun dışında asla koruma altında değildir. Dolayısıyla Türkiye'de sistemin gerçekten yeni baştan ama millet iradesine dayalı olarak düzeltilmesi lazım. Çünkü Cemil Bey zamanında bu devlet kodlanırken milletine güvenmeyen bir zihniyet, memur ve devlet görevlilerinin üzerinden bir güvenlik tesis etmeye çalışmıştır. Bugün de sıkıntıyı burada yaşıyoruz. Bu millete güvenebilen, bu milletin iradesine güvenen bir sivil anayasaya bizim şiddetle ihtiyacımız var. Umut ederim ki bu yaşananlardan sonra Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP ekibi de bu ihtiyacı görür ve küçük pazarlıklara İnşallah bunu kurban etmeyiz. Çünkü bu işler yapılırken küçük pazarlıklar devreye giriyor. O yüzden anlaşma bir türlü sağlanamıyor. İnşallah Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda birleşilir ve Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu sivil, millet iradesine dayalı bir anayasayı, askeri vesayetten de kurtulmuş bir anayasayı hep beraber hayata geçiririz.
4: Ben bir soru sorabilir miyim Hulusi Bey? Şimdi arınmadan bahsetti Kemal Bey. Şimdi biliyorsunuz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve birçok yerden fezlekeler parlamento bürosuna, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı oradan da meclise gitti. Şimdi en çok Özgür Özel'le ilgili 56 tane fezleke bekliyor. Ondan sonra Özgür Karabat, Burhanettin Bulut ve Taşkın, Turan Taşkın Özer. Bunlar Ekrem İmamoğlu'nun işte paralar, kasa bilmem ne, Özgür Karabat kurultayda biliyorsunuz Laleli'den o dövizlerin alınıp verilmesinde. Şimdi bunlar en önemli 4 tane isim. Yüzlerce fezleke bekliyor. Bundan sonra Kemal Bey bu fezlekeler yani özellikle dokunulmazlıklar noktasında önce partiden ihraç sonra nasıl bir süreç işler mecliste? Size bir meclis üyesi.
3: Şimdi bu fezlekeler meclise geldiğinde biliyorsunuz.
4: Şu an 56 tane fezleke meclis başkanlığında.
3: Genel kurulun gündemine partiler anlaşarak getiriliyor bu fezlekeler. Genel kurul gündemine geldiğinde görüşülür ama bu anlaşmanın partiler arasında belli bir mutabakatın sağlanması lazım. Fakat çok daha kestirme bir yolu var. CHP'de ihraçlar yapıldıktan sonra şu çağrı yapılabilir. Aklanma çağrısı. Kardeşim seninle ilgili şu iddialar var. Bunlar asla yenilir yutulur iddialar değildir. Öyleyse çık Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bir dilekçe ver.
4: Kendisi.
3: O zaman senin o dilekçen üzerinden meclis otursun.
2: Kendi vekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyecek.
3: Vekilin kendisi.
4: Peki istemezse?
3: Ben şu dosyalarla ilgili olarak dokunulmazlığımı kısmi olarak kaldırılmasını talep ediyorum.
2: Kim diyecek bunu? Özgür Özel mi diyecek?
3: Diyemiyorsa o zaman bu milletin karşısında
2: diyemez mi?
3: Hesabını
4: versin. Süreç nasıl? O olmayacağına göre. Yani meclisin
3: gündemine geldiğinde biliyorsunuz
4: Kemal
3: kapalı oylama yapılır.
4: CHP'nin genel başkanı olarak bunun gündeme gelmesini isterse, çağrı yaparsa
3: meclis grubundan olması lazım. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu an en büyük handikapı orada. Çünkü

0: Türkiye grubu Büyük Millet Meclisi iç tüzüğü grup var. CHP grubu var. Ama kendisi milletvekili olmadığı için grup başkanı olamıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekillerini muhatap kabul eder ve grubu muhatap
1: burada
0: kabul eder.
1: Burada siz de ayrılıyor. Dolayısıyla ne? Sayın Vekilim, bu şöyle ayrılıyorum. Grup başkanı seçimi
0: genel başkanına bağlı olarak çalışır ifadesi.
1: Genel başkan ve bakın bir siyasi partinin genel başkanı ve parti meclisi üyeleri grup başkanının seçim yapılıp yapılmaması hususunda genel başkan karar verir. Kemal Bey,
2: bu parti seçim tüzüğünde mi yazıyor, yasada mı yazıyor?
0: İkisi de yazmıyor.
1: İş tüzüğünde var. Var.
2: İkisi de yazmıyor mu?
1: Bakın bunun da var gibi. Ya bir partinin işleyişini yönlendiren, talimatı veren genel başkandır. Genel başkanın rızası olmadan, izni olmadan grup başkanı seçebilir mi?
3: Korsan bir
1: ama korsan seçim olur ama yani.
0: Bununla ilgili düzenleme yok. Bakın ne meclis iş tüzüğünde bu konuda bir düzenleme var, ne de siyasi partiler kanununda.
1: Ama işleyiş bu yöndedir. Tamam, Türkiye'de ama, siyasi partilerin
2: işleyiş ayrı, kanun yok.
0: İşleyiş ayrı, yasal ama olarak. Ama
1: bir genel başkan iradesi yok sayılabilir mi
0: bu,
1: ya?
0: Bu bakın çok net olarak meclis iç tüzüğü ya, olsun, siyasi partiler kanunu olsun.
1: Şimdi meclis başkanımız muhtemelen bu konuda bir görüş
0: net olarak ki diyor ki, grup başkan seçimi ve grup başkan tanımlaması ilgili maddelerde partinin genel başkanı milletvekili ise otomatik olarak grup başkanıdır.
1: Evet.
0: Değilse o zaman milletvekilleri toplanıp
2: aralarında
0: başkan seçerler.
1: Seçerler
0: ilk iki
1: ama
0: turda
1: istisna var. Ne? Genel başkanın rızası olmadan öyle yani bir grup başkanı seçimi yapılamaz. Ya bu siyasetin doğası gereğidir
2: ya. Doğa değil, kanunda yok. Kanunda söylüyoruz. Yok.
1: Ama kanun maddesi de genel başkanın iradesine dayanır. Burada ben ayrılıyorum.
3: Peki Hulusi Bey, bir CHP'li vekil kendi başına partisinin bir Kılıçdaroğlu'na yakın bir vekil dilekçe sunup bunu isteyemez mi?
2: Ne isteyecek?
0: Ne isteyecek?
3: Yani meclisin gündemine getirilmesi yok için.
2: Kendi şahsi olarak gündem ister ama bir şey çıkmaz. İşte
0: yani oradan bir şey çıkmaz.
3: Yani o zaman bu fezlekeler duracak teknik olarak.
0: Yok yani göreceğiz.
2: Kimi karar verir onu? Meclis başkanı mıdır? Nedir yani? Yani
0: meclis başkanı da tek başına karar vermez. Bu da uzlaşı, gruplar arasında uzlaşı aranır. Parti grup başkan vekillerinden oluşan.
2: Bu işin raconu nedir? Bugüne kadar bu hiç kalkmadı değil mi? Bir tek şeyinki kalktı. Selahattin Demirtaş'ın kalktı.
0: Demle ilgili daha belki dönemde de Demle HADEP diyordu.
3: Enis Berberoğlu.
2: O da anlaşarak oldu zaten değil mi?
0: Yani çoğunluk anlaşarak zaten %100 anlaşma olmaz. Ama burada çoğunluk evet buradaki iddialar çok ciddi iddialar. Burada dokunulmazlığı kaldırılması konusunun gündeme gelsin diye uzlaşması alınırsa gündeme gelir ve oradan kalkar zaten. Orada bunun bir özelliği vardır. Grup kararı alınamaz. Bağlayıcı karar alınamaz.
2: Dokunulmazlık
0: konularında.
2: Yüce Divan'da falan filan tabii, eskiden de öyleydi.
0: Aynen. Dolayısıyla orada gizli oylamadır ama aynı zamanda.
3: Yani şimdi Hulusi Bey, teknik olarak o zaman bu kişiler bu hırsızlıkla yolsuzlukla anılan tespitli ifadeler hepsi itirafçılar var diyor. Ben diyor böyle yaptım diyor. Buna rağmen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yolladığı siyasi partiler kanununa göre birçok suçlama var. Meclise evet, de giden şeyler var vekil olduğu için. Şimdi bunlar bu şekilde 2028 seçimlerine kadar devam mı edecek teknik olarak sor.
0: Şu haliyle öyle görünüyor.
2: Evet. Tamam. Kurtuluş, sen evet, nasıl görüyorsun gidişatı? Şimdi bu dokunulmazlıklar kalkar mı bir kere? Yani çünkü şimdi kurultay çalındı diyorlar. Kim çaldı kurultayı?
3: Evet.
2: Yani bir tane fail var ortada değil mi? Veya ya da bilemedin iki tane. Şimdi evet, ortada hiçbir şey yokmuş gibi böyle bu demokrasinin kuralları işliyor da bilmem ne ama hırsız da ortada durarak olur mu bu iş yani? Ya
4: ceza davası zaten bu konuyla ilgili bir ceza davası var. Devam ediyor. 13'ü tutuklu yanılmıyorsam. Daha yeni isimler
2: de ekleniyor. Ceza veya hukuk. Kurultay çalındıysa kimin için çalındı? Bir tane fail var.
4: Tamam.
2: Değil mi?
4: Evet, Özgür Özel de orada sanık yani, zaten. Özgür Özel de o davada sanık. Değil mi?
1: Şimdi hocam, orada milletvekillerinin dosyaları ayrıldı ama evet, kurultay ceza davası yani, devam ediyor. Evet,
4: devam ya. Orada Haziran Özgür Özel ismi
2: hayır,
4: geçiyor zaten.
2: Kılıçdaroğlu da burada bir tutarsızlık yapıyor. Gel uzlaşalım bilmem ne yapalım falan filan. Ya neyle uzlaşıyorsun? Sen çalındı diye iddia ediyorsan çalan adam karşında neyle uzlaşıyorsun yani? Ben onu anlamaya çalışıyorum.
4: Ya çalındı diye Kemal Kılıçdaroğlu ha, aslında gidip başvurmadı.
1: Tabii.
4: Başkaları Kemal Bey de açmadı bu davayı. Ha, bu davayı
1: bu Kültür Savaşı CHP'li delege açmış bu davayı.
2: Terör örgütü.
4: Şu mahkemenin kararı, çıkan tabii, kararından sonra bunları konuşuyor. Kendisi bilmiyor mu? Biliyor. Burada fail kim? Fail de belli. Onu bence suçlamaktan kendisi de geri durmuyor. Zaten yargı da bu konuda geri duracak.
2: Hayır.

0: ama sanki öyle bir hava veriyor ki o özgür özel bilmem adam gibi davransa sanki her şey yoluna girecekmiş gibi.
1: Ama özgür yok özel ki böyle bir kanuna şey. Mahkeme kararına uymadığı için mahkeme kararına uy diyor Kemal
2: tamam,
1: Bey'de.
2: Siyasetçi.
1: Gel
2: siyaset.
1: De uzlaşalım karara tamam, uy diyor.
0: Neyine uzlaşacaksın?
1: Karara yani uy diyor ama mahkeme kararı var gel diyor. Bu karara uy diyor. Ama
0: mahkeme kararına uyduğu anda özgür özel
1: meşru olanı gayrimeşru sayamazsın diyor.
0: Mahkeme kararına uyduğu anda özgür özel ben hırsızım demiş oluyor bitti. Kurultayı çaldım diyor. Nasıl uyusun?
3: Aynen.
1: Uyumak zorunda ama.
0: Nasıl uyuyacak? Nasıl uyuyacak?
2: Nasıl uyuyacak diye. Zaten böyle uyumuş olsa durumda. Uydu zaten. Uydu zaten.
3: Uydu orayı genel merkezi terk ederek uydu zaten.
0: Ha. Uydu mu?
2: Hayır. Ünvanı cebinde gizli gizli taşıdığı şeyler
3: ya, o çocukluk ya.
2: CHP genel başkanı diye. Çocuk. Ama
1: sadece öfkeyle hareket
2: resmi titri ne resmi titri? Grup başkanı. Yani şu an resmi titri.
0: Tamam ama işte orada Anıtkabir'de yazmaya ama çalışıyor. Hala bilmem ne tamam yok değil diyor. O ya diyor.
2: O
0: bu
2: siyaset
0: diyor
2: yapıyor. Kendisince siyaset yapıyor şu an.
3: Öyle siyaset yapıyor.
2: Orada ya. Burada bence ya büyük
0: ya mesele. Uymamak nasıl olurdu mesela bu kararı? Direndi de zorla atıldı. Yani nasıl uymayacaktı?
2: Daha yani büyük bu şeyler vardı.
0: Daha nasıl uymayabilirdi?
2: Şu an Cemil Özgür Özel'e o kadar ciddi eleştiriler var ki öbür taraftan sen kıyameti koparman gerekiyordu. Türkiye'yi birbirine katman gerekiyordu. Sokaklar başına
0: ya, denedi
3: 3 dakika dayandı ya. 3 dakika dayandı.
2: Yok ya Allah asansörden aşağı ya inmiş ya. Evet, 3 dakika dayandı. 12. kattan aşağı.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı kanları engellemek için kendilerini kürsüye zincirleyenler, kelepçeleyenler neredeydi bu süreçte?
0: Ya kürsüde gösterdikleri direnişi orada gösteremediler mi?
3: Kürsü basmalar, kürsüyü işgal etmeler niye yapamadılar?
2: Yani bakın bu büyük resim yani büyük resim için söylüyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun yani bu eski CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ifadeleri yani bu
0: sözleri. Gücünü yerli yerine koyalım bak çok şey de geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu bunu ülke iyi olsun diye yapmıyor. Kendi şu anda çıkarı geldi diye yapıyor. Böyle bir şey.
2: Parti içi iktidar mücadelesinin yeni üslubu, argümanı, politikası bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ama bunlar Türkiye'de Türkiye'nin iş cephesini de güçlendirecek söylemler. Şunun için Kemal Kılıçdaroğlu'nu biz Cumhuriyet Halk Parti'nin genel başkanı olduğu için eleştirmiyorduk. Ben yani son 10 yıldır 20 yıldır bunun için eleştirmiyordum. Ben diyordum ki niye FETÖ'ye karşı çıkmıyorsun? Niye FETÖ'cüler senin etrafında?
0: Çıktı işte şimdi.
2: Ha, ya, çıktı işte ama ya, bu işte önemli bir şey. Siz FETÖ'cüleri orada barındırıp ya ülkeyle ilgili bakın iki tane vurgusu var. Diyor ki dış odaklardan icazet dilenen kişileri, aktörleri görmediğim için özür diliyorum. Yani bu iki tanesi Türkiye'nin iş cephesini güçlendirecek bir perspektiftir. Buna uyar mı, uymaz mı? Bunu ne kadar samimi götür götürmez? Bunu
0: ama dediğine ne bakacağız kadar diyorsun.
2: Ama parti içi iktidar mücadelesinin bir argümanı olmakla beraber ya Cemil yani bunu söylettirmek Cumhuriyet Halk Partisi için bir başarı. Sen diyorsun ki ya ben samimi mi? Ben diyorum ki gördüm, ben zaten söylemde bunu söylesinler. Ben yalan söylesinler yine söylesinler.
0: Kılıçdaroğlu'nu gördüm ilk. Söylüyor bunu. Dedim yapay zeka mı?
2: Evet.
0: Sahiden mi söylemiş? Gözlerime kulaklarıma inanamadım.
2: Yani
0: hakikaten
2: burada şunu demek istiyorum. İş cepheyi güçlendirecek bir katkıdır bu. Çünkü diğer ekip bakın 17-25 Aralık darbesinden bunun şeyi de Van Münit'ten gelir tamam mı? İsrail'e Sayın Cumhurbaşkanımızın Van Münit demesinden
0: bir de
2: sonra
0: IMF'den para almayıp tabii, İran'dan para tabii, almakla şey.
2: Başladı operasyon 17-25 Aralık gezi ondan sonra 15 Temmuz darbesi bunu siyasete tahvil ettiler. Şimdi siyasette de bunun öncülüğünü ekosistem ve Özgür Özel yapıyor. Şunu diyorum. Bunlar da 5. kol faaliyeti pozisyonunda. Yani eğer onlar da bakın eğer Özgür Özel biz bu FETÖ'ye karşıyız. Biz dış odaklardan icazet dilenmiyoruz. Biz bu ülkenin gerçekten milli bir unsuruyuz, gücüyüz dese ben o zaman derim bunları tercih edelim. Yani niye onları tercih bakın, ediyoruz?
3: Hemen derim. Bunu derse hiç şaşırma. Bakın 15 Temmuz gecesi.
4: Şimdi herkes FETÖ'ye küfür ediyor.
3: 15 Temmuz gecesi saat 1 gibi
2: arkasında
3: tüm
2: bir tek
3: FETÖ'cülere talimat gitti. Hepiniz eylemlere, saat meydandaki eylemlere katılın diye. Kaybettiklerini anladılar.
0: Gezide de yaptılar aynı
3: şeyi. Gezide. Dolayısıyla bunlar takiye bunlar da çok önlemlidir. Evet. Dolayısıyla bunlar eğer Zevahir'i kurtaracaklarına inanırlarsa Özgür Özel'in FETÖ'ye sövmesine bile
2: burada şeye geliyorum. Bu Cemil'in bahsettiği yani bu ekonomide inanılmaz bir hacim büyüklüğü var evet. Türk ekonomisinde. Yani hayal bile edilemez son 25 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'nın iktidarı döneminde. Ya

0: Gürözden tam bir Zelenski kopyası şu an. Evet. Ya iktidarda olsa bir Zelenski olacak. Zaten yani iktidarda olsa İran'la mı savaştırıyorlar? Rusya'yla mı savaştırıyor? Bakın etrafına bakın. Zelenski'nin etrafına bakın.
1: Aynen,
0: ya,
1: aynen.
0: Sen kimsin? Sana kim neyin gücünü veriyor? Sana bu gücü kim veriyor? Sana bu gücü FETÖ'nün 50 yıllık çalışması veriyor. Bakın 50 yıllık FETÖ çalışmasıdır bu gücü veren.
2: Bir de şöyle bir şey var. Diyelim ki bunlar hiç bir kuruş bile destek almadılar FETÖ'den. Sadece bu hırsızlıkları yaptılar. Gene Mossad'ın kucağına düşüyor. Mossad bilmiyor mu, CIA bilmiyor mu senin hırsızlık yaptığını? Sen onun karşısına oturduğun anda seni o kadınlarla, bilmem minibüslerle, bilmem nelerle onlar tehdit etmeyecek mi?
3: Kurtuluş çok güzel söyledi. Zelenski'nin arkasındaki Soros sermayesiydi. Ya. Bunların arkasındaki de aynı kafayı değişen
0: bir şey. Buradaki tehditkarlık, yani. Buradaki örgütlük, ben 20 senedir siyaseti yakından tanıyorum. Buna dışarıdan verilen bir güçtür. Kendi gücü değildir. Değil, bu gücün kesinlikle. Kaynağı da ekonomiden tutalım. Bütün böyle diyor ya, Mason localarından efendim FETÖ'nün şeylerine, Batı'nın bütün güç odakları bir destek veriyor burada. Bu desteğin arkasında diyoruz ki uluslararası bir yapı var. Kemal Kılıçdaroğlu için söylüyorum. İç cepheyi güçlendirecek bir figürdür şu an iddiaları, söylemi tutturduğu, yani benimsediği
2: konum itibariyle. Niyet okumaya gerek yok. Niyet okumuyor. Orta çağda okumuyor. Evet. Biz dediklerine bakacağız.
0: Evet, biz dedikleri budur. Buna göre diyorum ki ya bu Türkiye'nin iç cephesini güçlendirir.
3: Ona aynen katılıyorum.
0: Ama, yani bir de şunu söyleyeyim. Ya bu PKK silah bıraksın, onu da işte yarın öbür gün yasa çıkıyor. Gelsinler, resmi olsunlar. Türkiye'de siyaset yapsınlar. Bunu niye yapıyor Türkiye? Diyor ki ben uluslararası ortam şu an, bölgesel koşullar şu an öyle bir şey ki bizim Anadolu'daki topraklarımıza göz dikmiş durumdalar. Yeni anayasayı niye istiyoruz? Yeni anayasa iki tane temel fay hattı var istismar edilen. Birincisi bu Kürt meselesi üzerinden, terör sorunu üzerinden bir yarık açmaya çalışıyorlar. İkincisi Aleviler üzerinden ayrı bir mezhep yarığı. Şimdi bizim bunu demokratik bir yeni sivil anayasayla bu bütün bizim bu patlaklarımızı, eksiklerimizi kapatmamız gerekiyor.
1: Oraya darbeler ve vesayet döneminde bir daha yaşanmamasını da eklememiz lazım.
3: Yani onu bayağı o tedbirler alındı. Yani,
0: burada şunu demek istiyorum.
1: Olmaz yani.
0: Ya geçmiş darbe değil, bugünün tehlikesinin doğurduğu bir ihtiyaçtır yeni anayasa. Ya bugünün eğer tehlikesi olmasa zaten vesayetleri üzerinden geçmişsin. Tamam, onları tarihe koymuşsun. Burada yeni anayasa bizim bölgesel bir tehdit karşısında da toplumsal yapımızı, demokratik sistemimizi, adalet sistemimizi, bunları yerli yerine oturarak güçlendirecek. Bu değişimi yapmak çok büyük bir başarıdır. Türkiye yüzyılı böyle başlayacak yani. Türkiye yüzyılı başka türlü olmayacak.
2: Şunu göz ardı etmemek, yani Amerika'yı ibret almak lazım. Amerika'yı ele geçirmiş bir yabancı devlet.
3: Evet.
2: APEC diye bir kuruluşları var orada. Evet. Ondan sonra ele geçirmiş de Amerika'yı, isterse İran'a savaştırtırıyor, isterse Lübnan'a savaş, her şeyi yaptırıyor.
0: Kentucky'deki cumhuriyetçi işte aday kim olacak yarışı yapıldı. Temsilciler Meclisi'nde bir üye vardı Trump'ın. Karşı çıktı. APEC o bölgenin en büyük parasını döktü karşı kampanyayla, kaybettirdi. Şimdi bu meşru mu? Tamam, bunu meşru sayıyorlar. Yarın burada da aynısını meşru ikame i̇şte edecekler. Benim, biz diyeceğiz ki yasadır, ne diyelim.
2: İşte benim de demek istediğim, yani sevgili seyirciler, komplodan bahsetmiyoruz. Amerika'yı ele geçirmiş bir pis yapı var. Türkiye ile zaten yıllardır uğraşıyorlar. Türkiye'yi laboratuvara çevirdiler. Ecevit zamanında doktor darbesi bile yaşadık. Yargı darbesi yaşadık, askeri darbe yaşadık, polis darbesi yaşadık, MİT darbesi yaşadık. Yani her türlüsünü denemişler burada. Ve denemeye de devam edecekler değil mi Hulusi Bey?
3: Kesinlikle devam edecekler. Buradan asla vazgeçmeyecekler. Ama hepimiz şunu bilmek zorundayız. Türkiye'nin güvenliği Türkiye sınırlarından başlamaz. Şam'dan başlar.
2: Daha da Lübnan'dan başlar.
3: Lübnan'dan
2: Çin'den
3: başlar. Somali'den, Sudan'dan başlar. Türkiye'nin güvenliği Tahran'dan. Türkiye'nin güvenliği Azerbaycan'dan, Bosna'dan, Kosova'dan başlar. Türkiye kendi sınırlarına çekilmeyi kabul ettiği anda kaybetmeye mahkumdur. Bunu yayılmacı bir anlayışla söylemiyorum. Bölge ülkeleriyle güçlü işbirliklerini tesis ederek inşallah Azerbaycanlı olduğu gibi, Bosna ile Kosova ile olduğu gibi, Suriye ile şimdi olduğu gibi, inşallah Irak'la da güzel gelişmeler var. İnşallah Türkiye kendi bölgesiyle beraber bölgesel güvenliği sağlayarak Türkiye'nin güvenliğini sağlayacaktır. Bunun için de geçen sene Sayın Cumhurbaşkanımızın Kızılcahamam'da çok güzel söylemişti. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla bu bölge insanları kardeşlerine

0: eşik hukuku üzerinden bir araya gelip kendi menfaatleri, kendi gelecekleri üzerinde sağlam adımlar atmaları gerekiyor. Hamdolsun bu konuda da dışişlerimiz gerçekten, Milli İstihbaratımız çok güzel işler yapıyor. Bundan sonra da inşallah bu devlet aklını daha neler başardı.
1: Ya bu devlet aklı şu hırsızları seçimde karşımıza çıkartmasın. Çok mu zor ya? Yani sicile elinde, kaydı elinde, mahkemesi elinde, istihbaratı elinde. Tek ya, yapacağı şey seçimde karşımıza hırsız çıkartmasın.
2: Akın Gürle'ye, Adalet Bakanı Akın Gürle'ye niye saldırdı bu Fethullahçılar? Niye Özgür Özel her gün saldırdı? Yok tapusu vardı bilmem ne iftirası attı. Neden saldırıyor?
1: İşte bu yüzden değil mi?
2: Çünkü Akın Gürlek gelirse anamızı ağlatır, içimizden geçer diye. O yüzden FETÖ kendisi diyor bunu. FETÖ içimizden geçer, bizim böyle CHP görünümlü, bilmem ne görünümlü, ora görünümlü kişiler hepsi teker teker 2028'e kadar bu yapıların, bakın en önemli aklama kara para. Bu kara para bakıyorsun kumarcı ama bu paranın nereye gitti? FETÖ mü yönlendiriyor? Arkasından başka böyle siyasi yapılara mı gidiyor? İşte Kurtuluş'un dediği gibi 5. kol faaliyeti yapan bu internet sitelerine mi paralar aktarılıyor bilmiyoruz. Ortada bir kumar baronu var ama o kumar baronunun arka planında o paralar nereye dağıtıldığını bilmiyoruz. Akın Gürlek burada bütün yapılara, illegal yapıların tamamına
1: savaş açarak... Ya mevzu Akın Gürlek'ten ibaret değil. Ben bir devlet mekanizması. Önümüze bak, yıllarca PKK'lıları koydular, FETÖ'cüleri koydular, hem de kontenjanlardan. Yani bunun istihbaratı var elinde, her şeyi var. Siyaset deyince biz buna dokunmayalım. Değişecek mi bu Hulusi Bey?
0: Ya, onu kısa vadede çok, çünkü gerçekten ciddi anlamda yasal değişikliklere ihtiyaç var bunu yapabilmesi için. Çünkü bizde şöyle bir şey var. İstediğiniz kadar istihbarat raporu olsun. İstihbarat raporu bu haindir, şudur budur desin. Mahkeme kararı, kesinleşmiş mahkeme kararı olmadan bu sicile işlemez. Sicile işlemediği için de seçim kurulu buna hayır diyemez. Ama burada nasıl demokrasiyi zedelemeden nasıl adımlar atılabilir? Bunun tartışılması lazım. Fakat bir hususun da altını çizmek lazım. Abdurrahman aslında çok güzel söyledi. Mesele sadece FETÖ meselesi değil. Türkiye'ye karşı oynanan topyekün bir oyun var. Bir yandan korkunç yayılan kumar şebekesi.
2: Uyuşturucu.
0: Bir yandan uyuşturucu. Korkunç, adeta yani toz parasına kadar inmiş çok ucuza uyuşturucu.
1: Bir yandan fiyat arttırma hevesi sürekli herkesin.
0: Sürekli, evet. Dolayısıyla ahlaki bozulma da, özellikle belli kanalların lezbiyenlik başta olmak üzere gayri ahlaki bir kültürü bu toplumu aşılama, hepsi toptan.
1: Evet.
0: Bunlar tesadüf olamaz Cemil Bey. Toplu bir saldırıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla evet, bizim siyasetten ekonomiye, kültürden diğer alanlara kadar tamamında müthiş bir direniş ortaya koymamız evet lazım. Bunun için de işte Kurtuluş'un da söylediği evet şey çok önemli. Muhalefetiyle, iktidarıyla beraber Türkiye'nin istikbali, bu milletin istikbali üzerinde ortak ilkeler üzerinde bir arada olabilmeliyiz. İnşallah Cumhuriyet Halk Partisi bu çizgiye gelir. Çok çok önemli. Çünkü Türkiye'de bazı sorunları çözmek istiyorsanız MHP'ye ihtiyacınız vardır. Bazı sorunları çözmek için CHP'ye ihtiyacınız vardır.
1: AK Parti çözebileceklerini çözdü zaten.
0: AK Parti çözebileceklerini çözdü ve Merkez Parti, ama uçları çözebilmek için sizin bu evet desteklere de ihtiyacınız vardır. Bunlar üzerinden birçok şeyi topluma kabul ettirebilirsiniz. O yüzden inşallah en kısa zamanda siyasi rakibimiz olmaya devam etsin ama Türkiye'nin menfaatleri konusunda CHP inşallah milli evet bir irade ortaya koyabilir.
1: Özgür Özel'in nutuk okuyan çocukla bir diyalog gündeme geldi. Şimdi bir onu izleyelim, bakalım ne konuşmuşlar.
3: Evliliklerinin siyasi emirleriyle tevhid edebilirler.
4: Siyasi emirleriyle tevhid edebilirler.
3: Yok. Millet.
4: Millet.
3: Köprü zaruret içinde harap ve bitip düşmüş olabilir.
5: Özgür Özel'in Anıtkabir ziyaretine işte bu anlar damga vurdu.
3: Müstevliklerinin
4: müstevliklerini
3: siyasi emirleriyle tevhid edebilirler.
4: Siyasi emirleriyle
3: tevhid
4: edebilirler.
5: Ankara'da düzenlenen bayramlaşma programı kapsamında partililere Güven Park'ta seslenen CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, konuşmasının ardından alandaki kalabalığa Anıtkabir'e yürüyoruz çağrısında bulundu. Bu çağrı üzerine harekete geçen partili ve yöneticiler Anıtkabir'e doğru toplu bir yürüyüş başlattı. Anıtkabir yürüyüşünde gençliğe hitabeyi nutuktan okuyan genç, bacağını önündeki demire koymak istedi.
3: Müstevliklerinin
4: müstevliklerini
3: siyasi emirleriyle tevhid edebilirler.
4: Siyasi emirleriyle tevhid edebilirler.
3: Yok.
5: Gence müdahale eden Özgür Özel'in gergin halleri dikkat çekti.

0: siyasi emelleriyle tevhid edebilirler.
1: Siyasi emelleriyle tevhid edebilirler.
2: Kurtuluş. Ne oldu, anladın mı orada? Ne oluyor? Bir diz çıkıyor, iniyor, bir şeyler oluyor.
3: Yani bir tane çocuk bulmuşlar, Atatürk'ün gençliğe hitabesini ezberlememiş. Bilmiyor. Okurken yanlış okuyor. Orada okutturuyorlar. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi...
2: Ha, diz ne oluyor? Diz atılıyor.
3: Diz çocuk gaza geleyim çıkayım diyor. Özgür Özel diyor dur burada ben varım genel başkan. Yani sen nereye çıkıyorsun? Yani benim üstüme nereye çıkıyorsun sen? Burada yani... Çocuk orada kendisini kaptırmış şey
2: peki
3: yapmaya çalışıyor.
2: Peki bir de şu şeyi anlatsana bize. Bu FETÖ'cüler, bu güzel Atatürk'ü en çok kullanan ve bu kendini beyaz zanneden evet. Türkleri Atatürkçülükte kandıran tipler değil mi? Bunu bir evet. Anlatsana bize.
3: Yani bu en büyük bu ülkedeki şeylerden biri, yanılgılardan biri. Ya bu böyle tuhaf kalpaklı Atatürkçü hesapların, kişilerin. Ortaya çıkmasıydı siyasilerin. Şimdi FETÖ'nün tabanını mesela buharlaştı mı? Nereye gitti?
2: Hepsi Kemalist oldu.
3: Ya nereye gitti? Yani hani biz iftira atmıyoruz. Tanıdığımız için söylüyoruz. Ya kimisi başörtülüydü. Şeydi hemen başörtülleri gitti. Saçlar boyandı. Dekolteler açıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye yazıldılar. FETÖ bunu sadece Cumhuriyet Halk Partisi için yapmıyor. Bakın. Dönem dönem hangi siyasete ağırlık veriyorsa tabanını oraya yönlendiriyor.
2: Ama Atatürk'ün şey bir etkisi var yani bir takım insanlar o Atatürk'ün resmini görünce hipnoz olup o sümüklü papazın itlerine inanmaya başlıyorlar.
4: Cemil Bey Atatürk'ün partisi tam bunlar üyeler Atatürk'ün askerleri kim? TSK mensupları. Siz 2015 seçimlerinde askeri lojmanların çıkarsınlar hepsi kayıtlar duruyor devletin elinde. Askeri lojmanlardaki sandıklarda HDP'ye kimler oy verdi? Bunlar Atatürk'ün askerleri değil miydi? Hepsi sözde Atatürkçü çıkıyorlar.
3: O zaman işte, şey paylaşım yap. Yani demek istediğim şu Türkiye'de Atatürkçülük bu geleneksel olarak bu işte, kurucu önder bunun etkisi hala tabii ki toplumda var. Fakat bu siyasette bu finanse edilen bir konu. O hani bahsediyorsun ya. Ya Atatürk leblebiyle rakı şey yapardı diyen adam 2500 liraya kitabını satın alıyor millet. Bunlar finansman işler ya yani finanse edilen bir konu.
2: Ama hipnozda da kullanıyorlar işte.
3: Evet yani burada çünkü çok büyük bir otoriteyi
2: yani ben dinliyorum o kaçak kırmızı mültenciler o FETÖ'nün evet. Enikleri oturmuşlar Kemalizm şeysi yapıyorlar ya. Yani şaka gibi diyor ki o yeterince Kemalist değil falan diyor.
3: Tamam
2: yani,
3: çünkü
2: nereden kodlarına nereden işlendi bu FETÖ'cülerin onu anlat sen bize.
3: Zaten şöyle denir yani Cumhuriyet Halk Partisi İslamcıların içine bu Kemalist FETÖ'yü sızdırdı derler. Yani o yuvaya döndü.
4: Kurtuluş FETÖ patladılar yuvaya. Biliyorsun. Twitter bunların konum bilgisini gösterince bu Atatürkler hepsi Amerika'dan çıktı.
3: Evet, hepsi Amerika'dan çıktı. Yani bunu kullanıyorlar bu düşünceyi, bu akımı. Çünkü Türkiye'de bunun ciddi bir tabanı var. Bunun yani Fethullah Gülen'i koysalar herhalde kimse peşinden gitmeyecek. Legal olduğunda da gitmeyecek yani. İllegal olduğunda da gitmeyecek. Atatürk büyük bir güçlü bir marka. Bu markayı arkalarına alıyorlar. Hatırlayacaksınız Özgür Özel. Niye genel merkezi terk ederken Atatürk portresini aldı bir de kendi portresini gitti? Ya kendilerini onunla koruyorlar, saklıyorlar, gizliyorlar. Ya o maskeyle...
2: Başta Atatürk var sonra işte İnönü Deniz şey falan filan.
3: Ya
2: böyle.
3: Şöyle, hayır. Bu büyük yolsuzluğu, bu büyük işte rüşvet çarkını, bu büyük soygunu bugüne kadar... Sanki toplum Atatürk'e saldırıyor, yargı Atatürk'e saldırıyor, bu devlet Atatürk'e saldırıyor diye lanse etmeye çalıştılar. Var bunun bir karşılığı. Yani çünkü sokakta...
2: Atatürk'e kimsenin bir şey dediği yok.
3: Evet.
2: Ama sanki Atatürk saldırı altında gibi...
3: Yani Atatürk'ü siyasi bir kimlik yaptılar. Yani muhalif bir kimliğe dönüştürdüler.
2: Kendi güç imajları evet. Yetmedi. Evet. Sen...
5: Ben Abdurrahman'a sormak istiyorum. Şimdi bu FETÖ'cüler... Orduda ne kadar yüzde var? Şeyde adalette ne kadar var? Bunları aşağı yukarı kestirip bilebilir
4: misin? Ya mesela Canan Hanım o dönem işte dedim ya askeri lojmanlarda evet. HDP'ye oy veren oy pusulalarındaki parmak izlerini çıkarsınlar. Zaten FETÖ'cü askerlerin çoğu çıkar. Bayloktan çıkmayan ya da Ardaşık ankesörden çıkmayanlar oradan

0: da çıkar.
1: Sence devlet... ne kadar ama oranı ne kadar?
2: Yani ne kadar bir temizlik oldu?
0: Ya, halen FETÖ askeri yapılanma içinde FETÖ'cüler var ama operasyonel bir durumda değiller Canan. Yani peki, operasyonel sayıları... nasıl olur? İmam, aktif imam onları toplar, bir araya gelir, sohbet eder, o talimatları ver. O bulundukları yani karargâhtaki bilgileri alır. Mesela Genelkurmay Başkanlığı'nda Hulusi Akar, işte diğer komutanların yaverleri her gün böyle dinleme cihazlarını masanın altına koyarlardı. Akşam da onu alır götürürlerdi. Sabit bırakmazlardı. Sonra onu götürür mahrem imamına verir. Öğretmene bir tane bir ilde milli eğitimde bir öğretmen onu bir üst imamı. O bilgiler Pensilvanya'ya kadar. Pensilvanya'daki Sümüklü Papaz ilkokulu bile bitirmeyen adam askeri şeyde o terminolojide devletin en mahrem askeri sırlarını ne yapacak ki? O da alıyor CIA'ya teslim ediyor. Alın diyor size. Bunlar böyle ayakta durdular. Amerika'da o okulları, dünyadaki okulları nasıl ayakta tuttular? Hainliğin bir numaralı adıdır Fethullahçılar. O yüzden halen FETÖ'nün ordunun içinde, yargının özellikle yüksek yargının evet. içinde. Sadece şunu söyleyeyim. Bu şeyde hakim savcılık sınavında biliyorsun 1000 tane hakim savcı alınacak. Haziran ayında açıklama yapıyor. 200 tane FETÖ'cüyü elediler. Evet. 200 tane FETÖ'cü halen girmeye çalışıyor. Evet. Bizatihi haber kaynağımda 200 taneye yakın Fethullah'la bağlantısını tespit ettik ve bunları eledik dedi. 2000 kişi başvuruyor. Bunun %10'u Fethullahçı. Adamlar halen bırakmıyor yargıya sızmaya. Bu burada önemli olan bazı Fethullahçıların çoğu benim bizatihi bildiğim bana yakalama kararı çıkaran adam şu an Yargıtay üyesi. Bana Kozanlı Ömer suç duyurusunda bulundu, haber yaptım diye şu anda İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili. Bana iddianame açtı. Şimdi ben konuşturmayın benim. Ben kimin nerede ne olduğunu biliyorum. Fethullahçılar halen ama aktif olarak halen bir devlete operasyon yapabilecek.
2: Bir arada birbirlerine düştüler biraz galiba.
0: Yani şu anda devletin özellikle bakın anayasa değişecekse bir kere anayasa mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay gibi bu kurumların içine sızmış Fethullahçıları oradan temizlenmesi. Yani yapısını demiyorum. Bu kadroları onların nasıl emekli edilir ben bilmiyorum. Bir şekilde
2: yapmaları lazım.
0: 150 tane.
2: Devlet biliyor bunları bak, değil
0: FETÖ
2: mi?
0: FETÖ zamanında 150 tane kişi aynı anda girdi. Zekeriya Özler yanımda arkadaşlarını yazıyordu. Bu adamlar Yargıtay'ın içinde. Ondan sonra darbeden önce girenler birçoğu hepsi şimdi bilmem İYİ Partili'nin biri diyor MHP'nin biri diyor AK Parti'nin biri diyor ben bilmem şu cemaatlerin bu cemaatlerin. Hepsi Fethullahçı. Ben çok iyi biliyorum. Yaptıkları işleri dosya bazında imza attıkları dosyaları biliyorum. Bu adamlar şimdi yüksek yargıda YSK'ya da seçimlerde YSK'ya da sızdılar yani biliyorum.
2: Yani seçimde işte Ekrem İmamoğlu'nun işte seçimin oylarını saydırılamadı yani.
0: Ya İstanbul'da
2: daha,
0: bakın.
2: Bir daha saydırılsa İstanbul'da o seçimi kazanamayacaktı.
0: Her şey olmasına rağmen saydıramadılar. Niye? O FETÖ yapılar. O yüzden şu anda il seçim, ilçe seçim kurulları bundan sonra önümüzdeki FETÖ'nün en mahrem şeyleri, imamları şu anda o ilçe seçim kurullarına, il seçim kurullarına koyacakları en kıdemli hakim dediğimiz o hakimlere dikkat edilmesi evet. lazım. YSK'yı 30 kere bir daha baştan anayasada röportör olarak çalışan bütün röportörlerin %80'i FETÖ ile iltisakı yoksa ben istifa ederim ya. Bu kadar net konuşuyorum ben. O yüzden halen ama devlet bunları biliyor Canan Hanım ama operasyonel olarak şu anda uyumuş durumdalar. Ama mesela 3 ceza dairesi uyumuyor. Gece gündüz FETÖ dosyalarını esastan bozuyor. FETÖ lehine bozuyor. Yüzlerce, binlerce FETÖ dosyası halen bozuluyor. Evet. Kimse sormuyor. Biz sorunca şey kötü oluyoruz.
2: Şimdi bir CHP'nin genel merkezine gidelim yine. İlter Yeşiltaş orada. Evet İlter. Şimdi burada konuşuyoruz. Bir tabii yarın ne olacağı şeyi var. Bir de senin yorumunu alalım. Uzun vadede bu hırsızlar, yolsuzlar, FETÖ'cülerin temizlenme ihtimali doğdu mu CHP'de? Senin oradaki duyduğun kulisler ne diyor bize?
3: Şöyle Kemal Kılıçdaroğlu en üst perdeden burada mesajını verdi. Arınma çağrısı, neden arınma çağrısı yaptı? parti içine yönelik çok net mesajlar verdi ve bunun gereklerini yerine getirecektir şeklinde Kemal

0: Kılıçdaroğlu cephesinde yorumlar yapılıyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki günlerde neşteri vuracaktır. Bu şekilde yorumlar yapılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde çok da uzun sürece yaymayacak, gerekeni yapacaktır diyor Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler. Tabii yarın neler olacak? Yarın hareketli olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi de hareketli olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi de hareketli olacak. Neden hareketli olacak? Çünkü bugün malum Kemal Kılıçdaroğlu evinde dinlenerek geçirdi. Ve tabii ki bir yandan da MYK hazırlıkları devam ediyor. Yarın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde makamında olacak. Yeni MYK'yı yarın açıklayabileceği ifade ediliyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Dar bir ekipten oluşacak, daha doğru bir ifadeyle 6 veya 7 kişiden oluşan bir MYK oluşturacak Kemal Kılıçdaroğlu ve süreci bu isimlerle yönetecek. Diğer yandan Özgür Özel cephesi de hareketli. Özgür Özel ise genel merkez olarak, çalışma yeri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni işaret etmişti. Eğer buradan Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinden çıkmak zorunda kalırsak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tırnak içinde direnişimizi sürdürürüz demişti Özgür Özel ve nihayetinde çalışmalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup başkanlığı makamında sürdürüyor ki bugün de yine MYK toplantısı gerçekleştirdi. A takımıyla bir araya geldi. Yarın da Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi üyeleriyle bir araya gelecek. Saatler 9.30'u gösterdiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Tabii orada hem sürece dair bir yol haritası ortaya konulacaktır veya değerlendirme yapılacaktır şüphesiz. Bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalara dair de yeni değerlendirmeler yarınki toplantı sonrası gelebilir. Yarın aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu gelişme de olacak. Özgür Özel cephesi olağanüstü kurultay için imza toplamaya başlayacak. Ensar Aytekin'de geride bıraktığımız saatlerde buna dair bir açıklama yaptı sosyal medya hesabından. Zaten İstanbul Milletvekili Zeynel Emre de bunu açıklamıştı gün içinde yaptığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki basın toplantısında. Olağanüstü kurultay için yarın itibariyle Özgür Özel cephesi düğmeye basıyor. Tabii olağanüstü kurultay için yeterli imzayı toplayabilir mi Özgür Özel ve kurmayları? Evet, toplayabilir. Bunun önünde engel yok. Zaten 39. olağan kurultayda oy kullanan geçerli oyların tamamını almıştı. Yani delegenin tamamının desteğini almıştı. Oy kullanan delegenin tamamının desteğini almıştı Özgür Özel. Buradan da yola çıkarak şu andaki mevcuttaki delegelerden yine destek alabilir. Olağanüstü kurultay için imza toplayabilir, evet, rahatlıkla. Ve fakat bununla birlikte bu delege imzaları kurultay için yeterli olur mu hukuken? Tabii ki bunun cevabı hayır. Çünkü Yargıtay süreci var. Yargıtay süreci de tamamlanmadan olağanüstü veya olağan kurultay gerçekleştirilemiyor. Evet. Ve nihayetinde bir her ne kadar delegelerden yeterli imza toplansa dahi bir kurultayın gerçekleşmesinin mümkün olmadığı, evet, ifade ediliyor. Olağanüstü kurultay için normal şartlarda delegenin yarısının bir fazlasının noter tasdikli imzası yeterli. Tabii bu sayıya ulaşılabilir ama hukuken de olağanüstü veya olağan kurultayın gerçekleşmesi mümkün görülmüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na dediğimiz gibi yine Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde olacak yarın. Yine kurmaylarıyla, kendisini destekleyen milletvekilleriyle şüphesiz burada bir değerlendirme yapacaktır. Evet. Ve nihayetinde Kemal Kılıçdaroğlu da yeni MYK'sını belirleyerek yoluna devam edecek. Arınma çağrısı yapmıştı. Bunun gereklerini yerine getireceğini ifade ediyor Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar. Önce arınma, daha sonra da hesaplaşma, evet, diyor Kılıçdaroğlu cephesi. Biz de her iki tarafı da takip ediyoruz. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Evet, İlter Yeşiltaş'a çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. CHP önündeki nöbeti devam edecek onun. Aydan Hocam, şimdi bu ne diyorlar, kurultayı toplama şeysi, imza toplayacak falan filan, orada genel başkan hayır derse oluyor mu kurultay, olmuyor mu?
2: Hepsi kuralı geçersiz. Ha? Grup başkanı seçimi geçersiz. Bir siyasi partinin içinde siyasi parti genel başkanının iradesi, talimatı olmadan bir siyasi partinin Türkiye'de grup başkanı seçimi yapması da geçersizdir. Seçmiş olduğu kurultaya meclis çağırma, grup başkanı da. Kurultaya da, şimdi biz hukukçular olarak ben baştan beri bu görüşü söyledim. Bu karar Yargıtay kararı kesinleşmeden kurultay yapılamaz. Çünkü kararın özünü okuduğumuzda, hükmü okuduğumuzda 38. kurultaydan

0: o kurultay ve sonrasına yapılan tüm kurultayların geçersiz olduğunu söylüyor. Ne diyor? Delegelerin iradesi sakatlandı. Sen delegelerini sıfırdan yenile. Sağlam.
1: Delegeler sağlam olsa ama %50 topladığı zaman kurultaya gidiliyor değil mi?
0: Karar ama bu mutlak mutlanla ilgili kesin kararının ya kesinleşmesi lazım veya Kemal Kılıçdaroğlu şunu yapması lazım. Gidip Yargıtay'a biz parti olarak temizden feragat ediyoruz. Bu
1: kesinleşsiniz.
0: Yine yapamayacak. Niye yapamayacak? Siyasi partilerde 3 ay dahi teşkilatlarında, örgütlerinde 6 ay dahi görev yapmış insanlar çok iyi bilir ki delege seçimleri, köy delege, hatta CHP'nin tüzüğünde var, köy delegeleri, mahalle delegelerinin seçilmesi, mahalle delegelerinin gelip ilçe delegelerini seçmesi, ilçe delegelerinin il delegelerini seçmesi ve 81 ilin delegelerinin genel merkez delegelerini seçmesi için Kemal Bey'in kurultay yapması lazım. Kurultay yapmadan bu kurultayları da yapması 81 ilde
1: evet.
0: En az 6 ayla 1 seneyi bulur. Şunu da diyorlar efendim işte olağanüstü kurultaya gidelim hiç kurultay yapmayalım. Peki Kemal Bey kurultaya giderken şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7. genel başkanı ve seçilmiş genel başkanı olarak il ve ilçe başkanlarının durumlarını gözden geçirmeyecek mi? Bakın Ankara İl Başkanlığı...
2: İstanbul'da 44 tane tutuklu var sadece.
0: Ankara İl Başkanlığı genel merkezdeki bayramlaşmaya evet. Paralel bir bayramlaşma programı yapıyor. Kemal Bey'in iradesini genel başkanı yok sayıyor. Şimdi Kemal Bey il kurultaylarını yaparken Ankara İl Başkanı'nın durumunu gözden geçirmeyecek mi? Veya performans... Evet. Performans gösteremeyen ilçe başkanlarını, il başkanlarını değiştirmeyecek mi? Yani ki Özgür Özel'in ben açıklamalara baktığımda 40 gün içinde kurultay yapalım. İşte Anıtkabir'e gidiyor. Anıtkabir'in protokol kurallarına uymadan kendi kendisine yani atanın huzuruna da bir saygısızlık olup siz protokol kurallarına uyacaksınız. Tüzel kişilik adına protokolde Anıtkabir'de program düzenlenir.
1: Şikayet ederlerdi. O şikayet şeysi kalktı galiba. Niye kimse şikayet etmiyor?
0: Onu bilmiyorum. Ona bakmak lazım.
1: Var mı Hulusi Bey? Niye şikayet etmiyorlar artık? Atatürk'e şikayet ediyorlardı.
0: Ben birkaç cümlem daha var. Bitirmek istiyorum. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle alakalı da yeni anayasada bir defa uyum sağlanmadı bir. İkincisi yeni bir anayasa yapıldığında Türkiye bu işte FETÖ'cüler vesayete en fazla destek veren gruptu. Terör örgütünden bahsediyoruz FETÖ'cülerde. Şimdi Türkiye'de yeni ve sivil demokratik bir anayasa hazırlanırken ben çok kısa konuştum ondan dolayı toparlayacağım.
1: Ama süre bitiyor.
0: Evet yani biraz şey oldu en az herhalde programda ben konuştum. Şimdi bu yeni ve sivil anayasa hazırlanırken Türkiye'de darbeler ve vesayetler döneminin de kapandığının güvence altına alınması lazım anayasada. Bakın işte görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde mahkeme kararını yok sayan ayrı bir grup oluştu. Siyaset öfkeyle yapılmaz, sükunetle yapılır. Kemal Bey bence çok doğru bir strateji yapıyor. Hem partisini ayakta tutma açısından hem de kendi partisi içerisindeki demokrasiyi koruma açısından.
1: Evet. Şimdi Hulusi Bey, bu isimleri görüyorsunuz. Akif Hamza Çebi, Berhan Şimşek, Müslüm Sarı, Faik Öztrak, Orhan Sarıbal, Bülent Kuşoğlu, Deniz Demir, Neslihan Hancıoğlu.
3: Evet.
1: Ne düşünüyorsunuz bu takım için?
2: Kulislerde adı geçiyor.
1: Kulislerde adı geçen.
3: Ben Akif Hamza Çebi için söyleyeyim. Gerçekten devleti tanıyan, devlet bürokrasisinde yetişmiş, oturaklı bir kişi, iyi bir isim. Diğerleri için bazılarını çok tanımıyorum. Ama İşte Berhan Şimşek gibi isimler biraz sert kaçabilir yeni dönemde. Tabi buna Kılıçdaroğlu'nun kendisi karar verecek. Ama orada Akif Hamza Çebi bence akil adam olarak
1: sürece çok... Ya bu takım iş yapar diyor musunuz?
3: Ben bu konuda...
1: Çünkü mesela yani ben bunların gene saçımızı başımızı yolduran bir sürü şeylerini hatırlıyorum.
3: İşte o yüzden güldüm. Ve hani demin söylemişler CHP'nin kodları diye. Ya o kodlar değişmedikten sonra tek tek birkaç tane donanımlı insanın orada olması çok şey ifade etmeyecektir. Önemli olan o CHP zihniyetinin değişmesi.
1: Mecliste nedir durum? Meclis açık mı şu anda?
3: Meclis tabi salı günü normal.
1: Nasıl hava orada dedikodular? Şimdi, kimde kaç kişi var? Kimde
3: göreceğiz. Tabii. Şimdi bayram tatilindeydik biliyorsunuz. Butlan çıktın hemen açık. Bayram tatiline girdik. Şimdi salı günü genel kurul başlıyor.

0: Zaten meclis grubunda göreceğiz CHP'nin özgürlükler ne yapacak diye. Ama şunu söyleyeyim, farklı farklı. Mesela genel kanaat 30-40 civarında Kılıçdaroğlu'nun ama buna karşılık rakamı 60-65'lere kadar çıkaran iddia sahipleri de var CHP'nin içerisinde. Yani sayının en az 60-65 olduğu yönünde. Eğer sayı buysa biraz daha farklı seyredebilir bundan sonraki gelişmeler. Ama bunu da şu an kısa vadede test edebileceğimiz bir yer yok.
1: Ama mecliste şimdi salı günü anlar mısınız gitseniz orada ne olduğunu mesela? Hayır,
0: orada büyük bir ihtimalle milletvekillerin tamamına yakını katılacaktır.
1: Kim neci kim neci anlaşılır
0: çok
1: mı?
0: Çok anlaşılmaz, oradan çok çıkmaz yani.
1: Öyle mi? Evet, 1 Haziran geliyor.
2: Evet.
1: Mehmet Barlas'ın ölüm yıldönümü ne diyeceksin?
2: Zamanın ne kadar olduğunu bile hesaplayamıyorum. İnsan böyle büyük kayıpların arkasında büyük boşluklar yaşıyor. Onunla ilgili belgesel gibi bir şey var galiba.
1: Evet, o belgeseli izleyeceğiz ama ondan onun önce üzerine, onun öncesinde yorumlarını alalım, sonra izleyeceğiz.
2: Evet, eşim Mehmet Barlas çok Türkiye'yi çok seven, Türk insanını çok seven bir aydındı. Ve hiçbir zaman bu yabancı şeylerin içine girmedi. Yani yabancı sivil toplumlarla fazla ilişki kurmadı. Kendisi Türkiye için kimi ve hangi akımı faydalı görüyorsa onların peşinden koştu. Babası Sayın Cemil Sayit Barlas, CHP'nin kurucularından iki bakanlığı olan bir kişi olmasına rağmen o zaman zaman Ecevit'in de suyuna girdi. Demirel'e pek fazla beraber olmadı ama Demirel'in yaptığı şeyleri müspet karşı. Yani hakkının hakkını veren bir aydındı. En son Tayyip Erdoğan'ın da yaptıklarının baştan sona takip etti. Ve nerelerde nasıl atılımlar yaptığını kendi aydın dünyasında tartıştı ve Türkiye'ye anlatmaya çalıştı. Evet. Ben onun siyasi bonsansının çok üstün olduğunu düşünüyorum. Hiç de hata yapmadığını düşünüyorum. En sevdiği liderlerden biri Turgut Özal'dı. Onunla ilişkilerinde de hiç hata yapmadı. Yerinde müdahalelerde bulundu. Doğrusu Mehmet Barlas'ın ardında kalmak bizim için zaten çok ağır ama Türkiye için de büyük bir kayıp diye düşünüyorum.
1: Evet, şimdi benim de konuşmam zor, o yüzden kurtuluşa vereceğim sözü. Sen evet. Zaman harcadın, ne diyeceksin?
3: Evet, Mehmet abiyle çok vakit geçirdik. Gerçekten olağanüstü desteğini gördük biz de gazeteci olarak. Çok şey öğrendik. Mehmet abiden bakışını, perspektifini de tabii görme fırsatı oldu. Türkiye'de bize de öğretti aslında o bakışını. Yani Türkiye'de gazeteciliğin önemli olanın yani ülkenin ana istikametini desteklemek olduğunu ondan sık sık duyduk, dinledik. Bir öğretmen gibi de oldu kendisi bize. Aynı zamanda böyle bir arkadaş gibi de yakın oldu. Türkiye'de ana istikametin desteklenmesi her zaman onun da bize öğrettiği noktalardan biriydi. Yani devletin ana istikametinin ve bunun da millete dayalı siyasi
1: iş yapan bir ana istikametin ama değil
3: evet,
1: yani.
3: Evet, evet. İş yapan, yaratıcı olan, üretici olan ve bir takım tepkileri üzerine çekmesine rağmen bunun karşısında direnen, güçlü olan liderlerin desteklenmesini kendisi açısından da yani kendi gazeteciliği açısından da tüm risklere rağmen üstlendiği yaptığı işlerden
1: biri demişti. Turgut Özal'ı yedirmemiştim. Tayyip Erdoğan'ı da yedirmeyeceğim evet. Demişti, değil mi en son?
3: Evet. Ya orada şöyle bir şeydi. Yani cesur olun. Sizin üzerinize çok gelirler. Ama geri adım atmayın. Yani gazeteciliğin bedeli neyse ödeyin. Yani bunu bedel
0: kendisi
3: ödemekten
0: 28 Şubat'ta ödedi zaten.
3: Kaçmayın. Evet.
1: Evet, siz ne diyeceksiniz?
0: Evet, 28 Şubat'ta yazdığı yazılardan dolayı çalıştığı gazetten kovuldu. Bayağı ambargo uygulandı.
2: Mehmet hayatı boyunca 30 kere işten ayrılmak durumunda kaldı.
0: Evet. Çünkü 28 Şubat darbesine karşı çıkan cesur

0: Lemlerden biriydi.
1: Ana akımda başka karşı çıkan da çıkmadı. Sen son bir iki kelime.
2: Mehmet Barlas'ı bizim sıkı takipçilerimizden birisiydi. Canan Barlas programını yakından takip eder. Bizi izlerdi. Bir kere Mehmet Barlas deyince benim aklıma askeri vesayete karşı duruşu. Evet. Sivil siyasetin güçlenmesi, siyaset kurumunun güçlenmesini her zaman savundu. Evet. Siyasi vesayetlere karşı her zaman mücadelesini, özellikle yabancı orijinli yapıların siyaset evet. kurumunu yönlendirmesine hep karşı çıktı.
3: Evet.
2: 2000'li yıllardan sonra da Recep Tayyip Erdoğan'ın milli duruşunu sürekli desteklemiştir.
1: Diyelim.
2: Ki Aydın Doğan gibi, Dinç Bilginler gibi kendi evet. biliyorsun o yapılara da.
1: Süremiz bitti. Evet mücadele. Sevgili seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Mehmet Barlas'ın mini belgeseliyle veda ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere diyoruz. İyi haftalar.

0: Özlüyorum. Çok ciddi şekilde özlüyorum.
1: Yani öyle büyük bir güç, öyle büyük bir varlık insan hayatından gidince o boşluk çok büyük oluyor.
2: Bence onu tanımak, onunla birlikte o günleri geçirmek bir büyük ayrıcalık.
3: Biz babamın etrafında uçuşan kelebekler, ışığa gelen kelebekler gibiydik. Yani bizim aile hayatımızı böyle tarif edebilirim.
4: Onunla olayım ve aynı soyadı taşıyoruz. Ve bununla gurur duyuyorum ben.
3: Çok özlüyorum.
2: Ne kadar? Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp
5: seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Veda. İnsanın en büyük vefası doğduğu toprağıydı. En büyük vedası da. Ama o vedaları hiç sevmezdi. Gidişi de zamansız oldu.

0: 81 yıllık hayatına onlarca eser, yüzlerce televizyon programı sığdırdı. O, yakın Türkiye tarihinin en önemli tanıklarındandı. Bir bakıma toplumun hafızası, entelektüel birikimiydi. Ölümün yazıdan hızlı koştuğu yıllarda bile hiç korkmadı. O bilirdi kalem kurşundan daha çok yaşatırdı. Mehmet Barlas'ın dünya yolculuğu 15 Şubat 1942 yılında Ankara'da başladı. Gazeteci, Gaziantep eski milletvekili, eski bakan Cemil Sait Barlas'la Emine Şahin Giray'ın 3 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Mehmet Barlas'ın çocukluğunda babasının arkadaşı İsmet İnönü sık sık Barlas ailesini ziyarete gelirdi. Barlas'ın yazdığı ilk yazıyı da İsmet İnönü okumuş ve "Bir gün yazar olacaksın" demişti. Yıllar sonra Mehmet Barlas bu hatırasını şu sözlerle anlatacaktı.
1: Benim ilk böyle evde şaka olsun diye yazdığım yazıyı İnönü'ye okumuştu babam. 1964 seçimlerinde ben o sırada Cumhuriyet Gazetesi'ndeyim. Ecevit Güres'in dedi ki git İnönü'yle konuş dedi. Ben de İnönü'ye gittim. Hakikaten Halk Partisi merkezinde. Beni görünce hoş geldin Cemil Sait ne oldu dedi falan. Elini öptüm. Konuştuk, mülakatı yaptık. Ben hiç not tutmuyorum. Sen dedi, benim söylediklerimi niye yazmıyorsun? Ben paşam aklında tutarım dedim. Olmaz öyle şey. Daha önce bana göstereceğim dedi. Yazdım, öğleden sonra üçtü gittim Pembe Köşk'e. Mevhibe Hanım açtı kapıyı, eşi. Dedim ki paşayı görmem lazım çünkü yazı. Git yukarıda uyandır dedi. Gittim yukarıda. İnönü İsmet Paşa uyuyor. Başını okşadım, uyandırdım. O yanında gözlüğünü aldı. Sonra yazıyı aldık. Tamam dedi, olmuş gönder dedi. Yani yatakta uyandırmıştım İnönü'yü.
0: Siyasetçi ve hukukçu babasının da etkisiyle Mehmet Barlas 1959

0: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. Ardından 1971 yılında mezun oldu. Gazeteciliğe henüz öğrenciyken babasının Son Havadis gazetesinde başladı. Bir süre Türkiye Milli Talebe Federasyonu'nda basın komisyonu başkanlığı da yaptı. Barlas ailesinden aldığı destekle başarıya giden merdivenleri bir bir tırmanmaya başlıyordu. 1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada inceleme dalında birincilik ödülü aldı. Babasını genç yaşta bir trafik kazasında kaybeden Barlas, gazetecilik serüvenine devam ederken 1968 yılında Canan Barlas'la Cumhuriyet Gazetesi'nde tanışır.
1: Ben üniversiteyi bitirdikten sonra Haziran'da bitirdim. Ekim ayı içinde Cumhuriyet Gazetesi'ne çalışmak üzere girdim. Gazeteci olmak istiyordum. Orada Mehmet'le rastlaştık. Rastlaştığımız günün ertesi günü beni bir aile yemeğine davet etti ve orada da bana evlenme teklif etti.
0: Canan Barlas'a ilk görüşte aşık olan Mehmet Barlas kısa süre içinde evlenip aile kurar. 1969 yılında ilk çocukları Cemil Barlas dünyaya gelir. Ardından Ela Barlas.
2: Yani çok şanslıyım çünkü çok hoşgörülü, çok şefkatli ve her şeyi bilen bir babam vardı.
3: Tabii ki baba oğlu ilişkimiz vardı ama daha bir rol model gibiydi, daha arkadaş gibiydik de.
0: Usta kalem yıllar sonra verdiği bir röportajda ömrüm darbelerle geçti. Her devrin darbe yiyen adamı oldum diyecekti.
4: Mesela eskiden hep bilirdik bütün darbeleri Amerika yaptırdı. 12 Eylül olduğu zaman Washington'a haber gidiyor. Başkan Reagan kim yapmış darbeyi diyor. Bizim çocuklar yapmış diyor o zamanki bakan. Yani hep darbelerden Amerika'nın haberi vardır.
0: Mehmet Barlas, Türkiye'ye karşı kurulan kumpasları çok iyi analiz edebilen birkaç isimden biriydi. Kaos ortamında hangi noktalara dikkat edilmesi gerektiğini, sentez kabiliyetiyle, siyasi tahlilleriyle geniş perspektif koyabiliyordu.
5: Ecevit'in yüzüne şunu çok açık hatırlattım. Çankaya'da 1960'lardaki askerin zorla yaptırdığı zirveleri, Osman Bölükbaşı'nın nasıl jip atılarak Çankaya'ya götürdüğünü gayet iyi hatırlattım. Yazılar yazıyordum, mülakatlar yapıyordum. Hiç unutmam başlıkları. Ya geliyorlar, dikkat edin. Evin kapısını sökmüşsünüz, penceresini sökmüşsünüz. Bekçileri çıkarmışsınız. Acaba hırsız eve girer mi diyorsunuz? Bütün bunlar yazıldı.
6: Çok büyük analiz gücü vardı. Tarihten geleni bütün dünyanın gidişatıyla, geleceğiyle bütünleştirebilirdi.
1: Mehmet hiç siyasi hata yapmadığı için derin devlet operasyonlarına hiç katılmadı. Mesela 12 Mart operasyonu tam bir gene Amerika'nın Türkiye üzerindeki oynadığı oyunların bir şekliydi. 12 Eylül'de öyleydi. Bütün buralarda asker karşıtı, vesayet karşıtı olarak durmayı bildi.
7: Kendisi hem imparatorluk hem de cumhuriyet döneminin neredeyse bütün süreçlerine hakim birisiydi. Doğuyu ve batıyı sentezleyebilen, olaylara farklı açılardan bakabilen bir aydındı. Doğruya doğru, yanlışa yanlış demekten hiçbir zaman çekinmedi.
0: Barlas, meslek hayatı boyunca hep milli iradenin yanında yer aldı. Özellikle 28 Şubat sürecinde Necmettin Erbakan hükümetine yönelik darbe girişimine karşı duracak, askeri vesayetin baskısı nedeniyle programını sonlandırmak zorunda kalacaktı.
6: Mehmet Barlas çok dik durmuştur. Sadece bir darbeye karşı durmanın dahi basında çok büyük bir şeyi vardı. Sonra zarar vermemek için gazete sahiplerine, biraz da onların da isteğiyle ayrıldı.
7: Darbelerin karşısında durmasıyla da müstesna bir yere sahipti. Bu tavırlarından dolayı hem kendisi hem de eşi Canan Hanım defalarca işsiz kalmayı, mesleklerini icra edememeyi göze almışlardı.
0: Usta gazeteci, Türkiye'nin yakın tarihine tanıklık ettiği bu acı tecrübelerini gelecek kuşaklara ders olması için

0: yüzlerce makale, köşe yazısı yazdı. Yüzlerce televizyon, radyo programı yaptı. Türkiye'de darbeler ve kavgalar dönemi. Turgut Özal'ın anıları. Türkiye üzerine pazarlıklar gibi birçok başucu kitabını kaleme aldı. Başkan Erdoğan'la da uzun yıllara dayanan bir dostluğu vardı Mehmet Barlas'ın. Siirt Cumhuriyet Meydanı'nda Ziya Gökalp'in şiirini okuduğu için hapis cezasına çarptırılan Erdoğan'ı cezaevinde ziyaret etmişti.
1: Erdoğan'ın kişiliği çok farklı. Kendisi anlatmıştı bana. Yani buradaki baronlardan biri kendisine gidiyor. İşte diyor ki şu şunları istiyorum diyor. Ondan sonra vermezsen yani aramız açılır ve elimdeki medyayı falan da kullan. Bak diyor. Sen beni tanımıyor. Ben Kasımpaşalıyım diyor. Seni fena yaparım. Bana posta koyma. Çok fena olursun. Cevabını veriyor. Yani Erdoğan'ın hem inancı var hem de çok kabadayı bir kişiliği var. Hiç korkmuyor.
2: Mehmet Bey'le ilk tanışmamız beni cezaevinde ziyaret etmesiyle oldu. Süreç içerisinde dostluğumuz gelişti. Mehmet Barlas Türkiye'nin yetiştirdiği önemli gazetecilerden biriydi. Kendisi duayen gazeteci tanımının adeta ete kemiğe bürünmüş hali. Etkili bir münevver ve gerçek bir vatanseverdi.
0: Öngörülü, vizyon sahibi bir gazeteciydi Mehmet Barlas. 21. yüzyılda Türkiye'nin Başkan Erdoğan'la birlikte yeniden şaha kalkacağına inanıyordu. Tıpkı Özal döneminde olduğu gibi.
2: Onun eleştirilerinin arka planında bir ideolojik saplantı olmadığını bilirdiniz. Türkiye'nin yönetiminde söz sahibi olmuş siyasetçilerle olduğu gibi bizimle de güçlü iletişimi vardı. Kendisini farklı vesilelerle arardım. Bazı konular hakkında fikrini sorardım. Ufuk açıcı değerlendirmelerini dinlemekten her zaman keyif alırdım. Sadece siyaset değil, çok yönlü bir kişilik olması münasebetiyle tarihten sanata kadar birçok konuda birikimi vardı. Bir araya geldiğimizde duygu ve düşünce dünyamızı zenginleştirecek nitelikte sohbetler eder, engin birikiminden istifade eder. Sayın Mehmet Barlas'la ortak noktamız Türkiye sevgisiydi. Felaket tellallarına rağmen son nefesine kadar Türkiye'yi sevmekten, Türkiye'ye dair hayal kurmaktan asla vazgeçmedi.
3: Hükümete yakın imaları vardı ama o onu hiç dinlemedi. En son Turgut Özal'ı yedirtmem dedi. Ondan sonra da Tayyip Erdoğan'ın 20 yıllık icraatları ve şeyi karşısında, gayreti karşısında Tayyip Erdoğan'ı da yedirtmem dedi son sözlerinde. Ve biz bundan çekinmiyoruz. O da bunu bilerek ve isteyerek söyledi.
1: Çok insancısınız, çok sıcakkanlısınız, ailenize düşkünsünüz. Birlikte olunduğu zaman bal gibi tatlı bir adamsınız.
0: Eğitimde, sağlıkta, sosyal alanda Başkan Erdoğan sık sık gazeteci dostu Mehmet Barlas'la yaptığı televizyon programlarıyla kamuoyunu bilgilendiriyordu.
1: 1930'lu yıllarda Henry Ford'a bir müşterisine mektup gelmiş. Sizden aldığım otomobilin klaksonundan başka her yerinden ses çıkıyor demiş. Mektupta şikayet mektubu. Yani bazen canınıza tak etmiyor mu diyorum. Bütün birikmiş yanlışlar hep sizin sırtınızda.
2: Siyaset evet. Savaştan daha zor. Savaşta bir kere ölürsün.
1: Daha zor.
2: Siyasette.
1: Savaşta bir kere ölür. Siyasette her gün ölür.
2: Siyasette her gün ölür.
0: Son dönemde Sabah gazetesi başyazarlığı yapan Mehmet Barlas, NTV'de de Makam Farkı adlı programı yapıyordu.
4: Bu sene Cumhurbaşkanlığı ödülü Türk müziği dalında Erol Sayın'ın oldu. Bu sene bu kıymet bilmek gündeme geldi. Gerçekten kıymet biliniyor.
0: 81 yaşındaki gazeteci tedavi gördüğü hastanede 1 Haziran 2023'te hayata gözlerini yumdu.
5: Allah makamını cennet eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Buraya kadar geldiniz. Aile adına bize çok çok teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
0: Mehmet Barlas Türk basınının efsane isimlerinden biri olarak hafızalarda yaşayacak.

bu ülkenin aydınlık yarınlarına yürekten inanıyordu. Türkiye'nin büyük bir potansiyel taşıdığının farkındaydı. Ülkemize dair umutlarını asla ve asla kaybetmedi. Mehmet Barlas 81 yıllık ömrüne pek çok mesleki başarıyı sığdırmış müstesna bir gazeteciydi. Sayın Barlas'ı samimi bir dost, güçlü bir kalem ve iyi bir münevver olarak her zaman şükranla hatırlayacağım. Allah rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin diyorum. Başyazarlığını yaptığı Sabah gazetesiyle birlikte ailesine, sevenlerine ve basın camiasına tekrar başsağlığı diliyorum.

0: Haber Radyo, haberin radyosu. İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Gece Ajansı'na hoş geldiniz. Canlı yayındayız. Saatler 23.50. Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde önemli gelişmeler var. Sizlerle paylaşacağız. Önce dış gelişmelerle başlayalım. ABD ve İran arasında ateşkes umutları bir yeşeriyor, bir rafa kalkıyor. Karşılıklı açıklamalar da ard arda geliyor. Son gelişmeleri A Haber muhabiri İrfan Sapmaz Washington'dan bizlere aktaracak. Sözü İrfan'a bırakalım.
1: Evet, merhabalar Sinan. Washington-Tahran hattında İran dosyasında kritik eşik hala aşılabilmiş değil. ABD Başkanı Donald Trump İran'la yapılacak olası anlaşma konusunda acele etmeyeceğini belirterek Washington'ın temel şartlarının değişmediği mesajını vermeyi sürdürüyor. Trump'a göre İran hiçbir şekilde nükleer silah sahibi olmayacağını kabul etmeli. Hürmüz Boğazı ise iki yönlü ücretsiz ve kısıtlamasız deniz trafiğine açılmalı. ABD basınına göre masada ateşkesin 60 gün daha uzatılması, Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamaların kaldırılması ve bu süre içinde İran'ın nükleer programına ilişkin yeni görüşmelerin başlatılması var. Ancak bu çerçeve henüz nihai anlaşma anlamına gelmiyor. Reuters ve Associated Press'e göre metin hem Trump'ın hem de İran liderliğinin onayını bekliyor. Trump'ın son tavrı Beyaz Saray'ın kötü bir anlaşmaya imza atmayız çizgisini güçlendirdi. Axios'un haberine göre Trump kendi temsilcilerinin İran tarafıyla vardığı taslak metinde değişiklik istedi. Özellikle İran'ın zenginleştirmiş uranyum stokunun nasıl devredileceği, hangi takvimle çıkarılacağı ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin ifadelerin daha net hale getirilmesini talep etti. İran tarafı ise Washington'ın açıklamalarına temkinli yaklaşıyor. İran kaynakları anlaşmanın henüz kesinleşmediğini, Trump'ın zafer görüntüsü vermeye çalıştığını ve Hürmüz Boğazı'nın yönetimi konusunda İran ile Umman'ın belirleyici olduğunu savunuyor. İran'dan gelen ana mesaj şu: Tahran artık Amerikan garantilerine değil, sahadaki somut adımlara bakıyor. ABD ana akım medyasındaki genel değerlendirme ise Sinan, tarafların bir anlaşmaya hiç olmadığı kadar yakın olduğu ancak son metnin hala kırılgan olduğu yönünde. Reuters sürecin Trump'ın son onayına bağlı olduğunu yazarken Associated Press Trump'ın karar toplantısından nihai sonuç çıkmadığını aktardı. CNN ise aynı günlerde İran'ın füze atışlarını ve sahadaki gerilimi öne çıkararak diplomasinin askeri tansiyonla aynı anda yürüdüğüne dikkat çekti. Bu tablo 3 başlıkta okunuyor Washington DC'de Sinan. Birincisi, Trump yönetimi İran askeri baskı altında masada tutmak istiyor. İkincisi, İran anlaşmayı kendi şartları, yaptırım, fon başlıklarıyla dengelemeye çalışıyor. Üçüncüsü ise Hürmüz Boğazı artık sadece deniz güvenliği meselesi değil, petrol fiyatları, küresel ticaret ve ABD iç siyaset açısından da ana pazarlık kartı haline gelmiş durumda. Sonuç olarak Washington'da hava anlaşma yakın ama garanti değil şeklinde. Trump kendi tabanını ve güvenlik çevrelerini zayıf görünmeyecek bir metin istiyor. İran'sa yenilmiş taraf görüntüsü vermeden nefes alabileceği bir çıkış arıyor. Bu yüzden anlaşmanın kaderi metindeki teknik ayrıntılardan çok iki tarafın

0: bunu kendi kamuoyuna nasıl satacağına bağlı görünüyor diyebiliriz Sinan.
1: İrfan Sapmaz'a teşekkür edelim aktardığı bilgiler için. Tabii dünyanın gündeminde çok çeşitli konular var. Onlardan bir tanesi de İsrail. İsrail'in saldırıları devam ediyor. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırı ve işgali sürüyor. Soykırım ordusu ülkenin güneyindeki tarihi Şakif Kalesi'ni ele geçirdi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de provokasyonlarına devam ederken Başbakan Benjamin Netanyahu ordunun Lübnan'daki işgalini genişleteceğini söyledi.
2: Soykırım devleti önce Gazze'yi yerle bir etti. Şimdi de gözünü komşusunun topraklarına dikti. İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki işgali devam ediyor. Tel Aviv-Beyrut hattında ateşkes görüşmeleri sürerken olası bir barış anlaşması için belirsizlik hakim. Lübnan'ın güneyinde kara harekatını genişleterek Litani Nehri'ni geçen işgal ordusu tarihi Şakif Kalesi'nin kontrolünü ele geçirdi. 12. yüzyılda Haçlılar tarafından inşa edilen kale, bölgenin en önemli savunma yapılarından biri olarak kabul ediliyor. Şakif Kalesi, stratejik konumu nedeniyle tarih boyunca Haçlılar, Eyyubiler, Memlükler ve Osmanlı Devleti gibi birçok gücün mücadelesine sahne oldu. Yapı aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde. İşgalin gölgesinde Tel Aviv'den de provokatif açıklamalar geliyor. İsrail'in aşırı sağcı iç güvenlik bakanı Ben-Gvir hükümete dahiyeyi yerle bir etme çağrısı yaptı.
3: Bir önceki ateşkes anlaşmasına da karşı çıkmıştım. Bugün de yine söylüyorum. Dahiyeyi dümdüz etmek zorundayız. Son haftalarda 600 Hizbullah unsuru etkisiz hale getirildi. Ancak bu yeterli değil. Onların canını acıtan şey dahiyedir. Orada Hizbullah mı var? O halde Dahiye'deki Hizbullah'ı dümdüz edin.
2: Diğer yandan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İsrail'in kuzeyine yönelik son saldırıların ele alınacağı bir güvenlik toplantısı düzenleyeceği bildirildi. Ben-Gvir'in çağrısının ardından Netanyahu da basın toplantısında konuştu. Lübnan'daki İsrail işgalinin hızlandırılacağını açıkladı.
4: Tüm cephelerde faaliyet gösteriyoruz. Suriye, Gazze, Lübnan'da. Şakif Kalesi'nin işgali izlediğimiz politikada önemli bir adım ve önemli bir değişikliktir. Ve şimdi talimatım Lübnan'daki hakimiyetimizi derinleştirmek ve genişletmektir. Bu zaman alacak ancak görevi tamamlayacağız.
2: Lübnan'da ölü sayısı 3300'ü geçerken yönetimden de açıklamalar geldi. Beyrut hükümetinin başbakanı Nevvaf Selam, ülkesinin daha önce görülmemiş saldırılarla karşı karşıya olduğunu söyledi.
5: İsrail'in topyekün yıkım politikası yürütmesi nedeniyle burada şahit olduğumuz şey sadece İsrail'in topraklarını genişletmesi veya sınırlarını aşması değil. İsrail yalnızca Lübnan'ın egemenliğini ihlal etmiyor, aynı zamanda tarihini siliyor.
1: İsrailli işgalci Yahudiler Mescid-i Aksa'da provokasyona imza attı. Kutsal mabede baskın yapan Yahudiler polis korumasında İsrail bayrağı açtı.
6: Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'da İsrail bayrağı açıp milli marş okuyarak yeni bir provokasyona daha imza attı. Kutsal mabedin statüsünü defalarca ihlal eden fanatik işgalciler bir kez daha Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Hukuksuz şekilde girerek Harem-i Şerif'te İsrail bayrağı açtılar, milli marş okudular. Provokasyon sırasında fanatik Yahudilere İsrail polisi de koruma sağladı. Yapılan anlaşmalara göre Kudüs'teki kutsal mekanların vesayet hakkı Ürdün'e ait. Bu kapsamda İsrail polisi eşliğinde kutsal mabede yapılan baskınlar egemenlik ihlali olarak nitelendiriliyor. Öte yandan Batı Şeria'da da işgalci dehşeti yaşandı. Bir grup işgalci Yahudi Filistinlilere ait bir aracı iterek uçurumdan yuvarladı. O görüntüler çevrede bulunan bir Filistinli tarafından kayda alındı.
1: Bayram tatilinin son günü ve hafta başından itibaren Ankara siyaset gündemine hızlı başlayacak. Başkan Erdoğan'ın kabineyi toplaması bekleniyor. Olası gündem maddelerinin başında ise dünyanın gözünün çevrildiği ABD-İran savaşı var. Taraflar yeni bir ateşkes için bir araya gelirken Türkiye'de barıştan yana tavrını koruyor. Kabine toplantısında son durumun ele alınması bekleniyor. Ekonomi ve terörsüz Türkiye sürecinin de masaya gelecek diğer kritik başlıklar olması bekleniyor.

0: vereceğine yönelik inancımızı halen koruyoruz.
1: Orta Doğu'da devam eden yangın kabine toplantısının sıcak başlıklarından biri olacak. Erdoğan yürüttüğü telefon diplomasisinin ayrıntılarını paylaşacak, Türkiye olarak atılabilecek yeni adımlar değerlendirilecek.
0: Artık her platformda sözü geçen ne diyeceği, nasıl tavır alacağı merakla beklenen, takip eden değil, takip edilen bir Türkiye var.
1: Kabinede bir başka gündem maddesinin ekonomi olması bekleniyor. Fırsatçılarla mücadele için atılacak adımların saha raporları masaya gelecek, ilave önlemler görüşülecek. Ekonomi kurmayları orta vadeli plana ilişkin güncel durumu da kabine üyeleriyle paylaşacak. Kırmızı çizgi ise enflasyon.
0: Enflasyonla mücadelede küresel atmosfer itibariyle rüzgara karşı yürüyor olsak da irademizde en küçük bir gerileme yoktur.
1: Terörle mücadele süreci de ele alınacak kritik başlıklar arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, örgütün tasfiyesini hızlandıracak farklı modeller üzerinde çalışıldığını açıklamıştı. Çerçevesi netleşen taslağa göre iki aşamalı süreç yürütülecek. İlk aşamada sürecin işleyişini sağlamak için geçici yasa çıkarılacak. İkinci aşamada ise örgüt bağlantısı olanların hukuki durumları için yasal çerçeve oluşturulacak ve örgüt mensupları işledikleri suça göre ceza alacak.
0: Bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz. Türkiye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu sorunu kalıcı biçimde çözecek iradeye, kapasiteye ve tecrübeye ziyadesiyle sahiptir.
1: Türkiye bir yandan da Ankara'nın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da yapılacak kritik NATO zirvesine hazırlanıyor. Zirveye aralarında ABD Başkanı Trump'ın da bulunduğu 32 ülkenin devlet başkanının katılması bekleniyor. Kabine toplantısında zirveyle ilgili son hazırlıklar da gözden geçirilecek.
2: CHP'yi ikiye bölen mutlak mutlan krizi sürüyor. Ankara'da iki farklı noktada bayramlaşmıştı Halef Selef Genel Başkanlar, hatırlayacaksınız. Özgür Özel Güven Park'taki konuşmasının ardından rotayı Anıtkabir'e çevirmişti. Ancak Atatürk'ün huzurunda Mozole'de çelenk krizi yaşandığı ortaya çıktı. Özel üzerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel yazılı çelengi Mozole'ye bırakmak istedi. Ancak Anıtkabir Komutanlığı teamüller gereği bu talebi reddetti. Sonrasında da bakın neler oldu.
1: Adres Anıtkabir. Ne yapıyorsun lan? Özgür Özel ve beraberindekiler Atatürk'ün mozelesinin hemen başında. Çıkan arbedenin nedeni ise Özel'in unvan sevdası. CHP Genel Başkanlığı görevi mahkeme kararı ile elinden alınan Özel, alternatif bayramlaşma programı sonrası Anıtkabir'e yürüdü. Mozele'ye üzerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel yazılı çelengi bırakmak istedi. Ancak bu talebi Anıtkabir teamüllerine uygun olmadığı için geri çevrildi. Gerilimin fitili de o sırada ateşlendi. Özel önce kendi getirdiği çelenkten söktüğü unvan yazılı şeridi cebinden çıkardı, Anıtkabir Komutanlığı'na ait çelengin üzerine koydu. Haliyle görevliler müdahale ederek şeridi oradan kaldırdı. Bu kez devreye Özel girdi ve Özel unvanlı şeridi güvenlik görevlisinin elinden çekip aldı. Yetmedi, Anıtkabir Komutanlığı'na ait şeridi de söktü karanfillerin üzerinden. Ortalık karıştı, Mozele'nin önünde arbede yaşandı. Anıtkabir'de İsmet İnönü'nün kabrini de ziyaret eden Özel'in kullandığı ifadelerde dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı yorumlarını beraberinde getirdi. Mutlak mutlan kararı sonrası CHP'de yaşanan keskin bölünmede saflarda netleşmeye başladı. Son krizde sessizliğini koruyan Mansur Yavaş Özel'in

0: safında ortaya çıktı. Özgür Özel Kılıçdaroğlu'yla savaşını her platformda sürdürüyor. Öyle ki kurmaylarıyla, acil koduyla mecliste toplantı yaptı. O toplantıdan partiyi kurultaya götürebilmek için delegelerden imza toplama kararı çıktı. Merak edilense salı günü CHP grup toplantısının yapılıp yapılmayacağı. Kılıçdaroğlu grup toplantısı için benim talimatımı bekleyin demişti ama
1: yönetmeliğimize göre de, tüzüğümüze göre de, meclis teamüllerine göre de grup yönetim kurulu toplantının, grup genel kurulu toplantısının saatini belirler, gündemini belirler. Yasal zemin 100 yıllık partide öteden beri yapılıyor. Önümüzdeki salının daha önceki salılardan da bir farkı yok burada.
0: Kılıçdaroğlu'nun Özel ve ekibinin devretmediği partinin resmi sosyal medya hesaplarını geri almak için başlattığı girişim sonuçlandı. X hesabının ardından Instagram hesabı da Kılıçdaroğlu yönetimine devredildi.
2: Kurban Bayramı tatilinin son günü iki kentten peş peşe acı haberler geldi. Denizli'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü yandı. Biri bebek, 8 kişi hayatını kaybetti. Burdur'da da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza 4 canı hayattan koparttı.
0: Yolcu otobüsü bariyerlere çarparak alev aldı. Şoförle biri bebek, 7 yolcu hayatını kaybetti. Feci kaza gece saat 1.40 sıralarında meydana geldi. İzmir'den yola çıkan otobüs Denizli-Aydın otoyolunda seyir halindeydi. Mustafa Fevzi Merdun'un kullandığı araç Tırkaz Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerlerin üzerinde metrelerce ilerleyen yolcu otobüsü alevlere teslim oldu. Kazaya uykularında yakalanan yolcular panikle otobüsten çıkmaya çalıştı. Koridorda izdiham yaşandı. 33 kişi kendini son anda dışarı attı. Yaralı olarak hastaneye kaldırıldılar. Alev topuna dönen aracın şoförüyle kapı boşluğunda sıkışan 7 yolcu kurtarılamadı. Onlardan biri 9 aylık Eyüp Miraç bebekti. Kendisini korumak için üzerine kapanan babasıyla birlikte can verdi. Facianın boyutu gün ardında ortaya çıktı. Küle dönen otobüsten geriye iskeleti kaldı. Kazadan 20 dakika önce şoförün arıza meydana geldiği için aracı durdurduğu ortaya çıktı. 8 cana mal olan kaza çok yönlü soruşturulurken cenazeler kimlik tespitinin ardından ailelerine teslim edilecek.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Burası da Burdur Bucak. Hatalı sollama zincirleme kazaya yol açtı. Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İsmail Kır hurdaya dönen aracında yaşamını yitirdi. Bariyerlere savrulan diğer araçta da aynı aileden 3 kişi can verdi. 3 ağır, 11 yaralı ise çevre hastanelerde tedavi altına alındı.
2: İstanbul Gazi Osman Paşa'da iki maganda grubun kavgası bir genç kızın ölümüyle bitti. Erkek arkadaşıyla birlikte evlerinin önündeki kavgayı ayırmak isteyen Zehra Aydın kör kurşunun hedefi oldu. Annesinin her gün dualarla dışarı çıkardığı 20 yaşındaki Zehra hayatını kaybetti.
4: Bana mı gülüyorsunuz dedi, kurşun yağdırdı. 20 yaşındaki genç kız kör kurşuna kurban gitti.
5: Sarhoşun kör kurşunuyla hiç yere masum, günahsız, su gibi bir kızım vardı.
4: Acı olay İstanbul Gazi Osman Paşa'da yaşandı.
6: İki kişi aralarında gülüşüyordu. O sırada yanlarına alkollü olduğu belirlenen silahlı saldırgan geldi. Önce bağırarak bana niye gülüyorsunuz dedi.
7: İki ekip kavga etmişler. Parta otomobilden sonra kavga etmişler. Artık ne olmuş bize bilmiyor, gecedir.
6: Zehra Aydın ve sevgilisi ise kavga seslerini duyunca...

0: doğru gidip kavgayı ayırmak istediler. Ancak silahı görünce arkalarını dönüp kaçmaya çalıştılar. Tam da o esnada silah sesi tüm mahallede yankılandı. 20 yaşındaki genç kız sırtından yaralandı. İddialara göre talihsiz genç kızın sevgilisi de aslında ev hapsi cezasındaydı. Yani evden çıkmaması gerekiyordu. Ayırmaya gittikleri kavgada kurşunların hedefi oldular.
1: Arkadaşın ayağında kelepçe var, ev hapsi. O nasıl çıkabiliyor, evinden parklarda dolaşabiliyor?
0: Ambulans çağrılmadı. Kanlar içinde kalan yaralı kızı hastaneye sevgilisi götürdü. Sonra da hastaneden ayrıldı. 20 yaşındaki genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
2: Bırakmışlar diyorlar, ondan sonra çocuğu almışlar. 1-2 gün aradan geçtikten sonra telefonu bulundu.
0: Annesi onu gözü gibi sakınıyordu. Her gün evden dualarla uğurluyordu.
1: Dışarıdaki tehlikelerden çok korkuyordu. Arkadaş canlısıydı. Yaşamayı çok seviyordu. Ha diyordum, çok kalma sokaklarda, çok kalma arkadaşların yanında. Anne diyordu, ben dünyaya yaşamaya geldim, anne niye kısıtlıyorsun beni diyordu.
3: Kardeşim bir araba tarafından hastanenin kapısında çöp gibi bırakmışlar, çıkmışlar gitmişler. Çocuğun ayında kelepçe var, çocuk geziyor. Benim kardeşimin peşini bırakmadı, sevgilisidir onun sebebi.
1: Bir alakam olmayan, hiç görmedim hayatımda biri. Kızımı kurşunla
3: sırtından vuruldu diyorlar. Kan kalbinden öldü diyorlar.
0: Zehra'yı öldüren silahın tetiğine basan firari saldırgan kısa süre sonra yakalandı. Tutuklanan katil zanlısı suç makinesi çıktı.
4: Benim bacımı öldürmeden önce tutamazlar mıydı?
3: Madem buranın kadar ne yakalamanız? Biz Rojine üzülürken, biz o haberlerde çıkan çocuklara üzülürken, bu bizim evimizin içine dahil ateşi koydular.
5: Amerikan polisi itfaiyeden önce ulaştığı yangında alev kapanında mahsur kalan bir bebek olduğunu öğrendi. Üst kattaki bebeği zaman kaybetmeden çıkarmaları gerekiyordu ve anne yavrusu yaşasın diye onu ikinci kattan kahraman polisin kucağına bakın nasıl bıraktı.
6: Evet, yakaladım.
7: Annesinin son çare camdan attığı bebeği kahraman polis yakaladı.
6: Bebek nerede?
8: Üst katta.
6: Üst katın neresinde?
8: Üst kat işte.
7: Michigan'da güpe gündüz çıkan yangına polis itfaiyeden önce ulaştı.
6: Hey, çocuğu göster bana. Sinekliği tekmele.
7: Alev kapanı yüzünden zaman yoktu.
6: Çocuğu camdan atmaya çalışacak.
7: Kahraman polis kadını yönlendirdi ve bebeği havada yakalamayı başardı.
6: Evet, yakaladım. Hanımefendi hemen çıkın.
7: Bebeği yaşama tutunabilsin diye onu camdan polise bırakan annenin yardımına merdiven yetişti.
6: Bekleyin, size merdiven getirelim.
5: Temmuz ayı yaklaşıyor ve milyonlarca memur ve emeklinin gözü maaşlara yansıyacak zam oranına çevrilmiş durumda. İlk 4 aylık enflasyon verileriyle emekliler için %14,64, memurlar içinse %10,51'lik artış şimdiden netleşti. Mayıs ve Haziran verileri bekleniyor. Merkez Bankası'nın son enflasyon tahminleri Temmuz ayında maaşlarda dikkat çekici bir artışın kapısını aralıyor. Peki kimin maaşı ne kadar olacak, işte o tablo.
9: Mayıs ayında enflasyon rakamı da 3 Haziran'da açıklanması bekleniyor.
7: Milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz ayında alacağı maaş zammı için gözler enflasyon verilerinde.
10: Enflasyon Ocak ayında %4,84, Şubat ayında %2,96 olarak gerçekleşmişti. Mart ayı içinde %1,94 zammı hak eden emekliler, Nisan ayı enflasyonun belli olmasıyla 4 ayda %14,64 zammı garantiledi.
9: Son 2 ayın enflasyon rakamı da açıklanması şu an için bekleniyor.
7: 20 bin lira aylık alan SSK ve Bağkur emeklisi şimdiden 2928 lira, 25 bin lira alan emekli 3660 lira, 30 bin lira alan emekli ise 4392 liralık zammı cebine koydu.
9: Merkez Bankası beklenti anketine baktığımızda yılın ilk 6 ayı içerisinde, yani 2026 yılın ilk 6 ayı için gerçekleşmesi beklenen enflasyon rakamı 18.58 olarak açıklanmıştı. Eğer bu rakam gerçekleşirse SGK ve Bağkur emeklileri açısından 18.58'lik maaş artışı gündeme gelmiş olacak.

0: olacak.
1: Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre netleşecek.
0: Yılın ilk 6 ayında açıklanmış olan toplu sözleşme zammı %7 idi. Bunun üzerine 3.28'lik enflasyon farkı da eklendiği zaman şu an için gerçekleşmiş olan enflasyon farkı memur ve memur emekliler için 10.51 olarak maaşlara yansıtılmış olacak.
2: Böylece en düşük memur maaşı 64.397 liradan 71.152 liraya, 81.617 lira olan polis maaşı 90.178 liraya, 73.368 lira olan öğretmen maaşı 81.064 liraya, 74.770 lira olan hemşire maaşı ise 82.613 liraya yükseldi.
1: Beklentiler gerçekleşirse memur ve memur emeklisinin Temmuz zammının da %14'ün üzerine çıkması bekleniyor.
0: Bunun memur maaşlarına yansıması da farklı olacak çünkü o zaman en düşük memur maaşının da 73 binlere çıkması bekleniyor.

0: Gece Ajansı'nda siyasetin gündemini konuşacağız. Değerli konuklarımız var. Hemen takdim edeyim. Gazeteci Ekrem Kızıltaş. Ekrem Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi geceler, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hukukçu Hadi Dündar. Hadi Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar efendim.
0: Çok teşekkürler. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş. Mehmet hoş geldin.
3: Teşekkür ederim Sinan Tatlı, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran. Kenan abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Önce Ankara'ya gidelim. Gündemi konuşacağız elbette ama ayrıntılarını dinlemek lazım. Tabii önemli gelişmeler var. O önemli gelişmelerden biri de CHP Grup Başkanı Özgür Özel mecliste bir grup CHP'li milletvekili ve siyasetçiyle toplantı yaptı. Olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplanması kararlaştırıldı. Bu toplantıdan bu sonuç çıktı. Peki salı günü CHP grup toplantısı yapılacak mı? CHP'deki son gelişmeler neler? Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'la konuşacağız. Sözü İlter'e bırakalım.
5: Sinan Tatlı, tabii herkes ne yapacağını açıkladı. Grup toplantısı olacak diyor Özgür Özel cephesi. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ise grup toplantı tarihi henüz netleşmedi. Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman o tarihi netleştirirse o tarihte grup toplantısı yapılır diyor. Diğer yandan olağanüstü kurultay için imza toplanmaya başlanacak. Bugün itibariyle artık yeni güne geçmiş olduk. Bugün itibariyle Özgür Özel cephesi olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplamaya başlayacak. Start veriliyor. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ise ne kadar imza toplarsanız toplayın olağanüstü kurultay veya olağan kurultay gerçekleşemez diyor. Yani özetle şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde aslında bir belirsizlik hakim. Her iki taraftan da farklı açıklamalar geliyor. Her iki tarafta kendi penceresinden hukuki ve siyasi gerçekleri kendi penceresinden değerlendiriyorlar. Tabii bugün neler oldu onu aktaralım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeyiz biz. Gün içinde burası oldukça sakindi. Kemal Kılıçdaroğlu zaten bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gelmedi. Günü evinde dinlenerek geçirdi. Önceki gün malum Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde tabii Türk siyasetinde geniş yankı uyandıran o açıklamaları yapmıştı. O açıklamalara dair tartışmalar, değerlendirmeler devam ediyor. Bugün evinde dinlenerek geçirdiği günü. Tabii yarın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi hareketli olacak. Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze gelecek. 12. kattaki makamına yeniden çıkacak ve çalışmalarına başlayacak. Öncelikli olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu belirlenecek. Kemal Kılıçdaroğlu bu süreçte yol yürüyeceği yeni ekibini belirleyecek. 6 veya 7 kişiden oluşması bekleniyor yeni MYK'nın ve süreç onlarla birlikte yürütülecek Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. Özgür Özel cephesi de hareketli demiştik. Özgür Özel cephesindeki hareketlilik ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam ediyor. Çünkü Özgür Özel orada grup başkanlığı makamında süreci yönetiyor. Bugün MYK toplantısı vardı. Aslında hukuken MYK demek de şu anda tabii ki mümkün değil. Çünkü mahkeme kararıyla birlikte önceki yönetim görevden uzaklaştı. Görevlerine son verildi nihayetinde. Yok hükmünde olduğu için 38. olağan ve sonrasında yapılan olağan ve olağanüstü kurultaylar. Özgür Özel kurmaylarıyla, yakın çalışma arkadaşlarıyla bir araya geldi demek belki hukuk.

0: daha doğru tanım olacak. Ve o toplantıda tabii ki sürece dair yol haritası masaya yatırıldı. CHP yönetimi diyemiyoruz tabii ki. Önceki yönetim artık hangi adımları atacak, buna dair değerlendirmeler yapıldı. Ve Özgür Özel kurmaylarıyla birlikte daha önce parti meclisi toplantısında alınan karar yine orada değerlendirildi. Yani olağanüstü kurultay için bir imza toplama süreci başlayacak. Delegelerden imza toplayacak bugün itibariyle Özgür Özel ve kurmayları. Tabii ki burada mevcut delegelerden yeterli sayıda imza toplayabilir mi Özgür Özel ve Özgür Özel'i destekleyen isimler? Tabii ki toplayabilirler. Çünkü 39. olağan kurultaydaki tabloya baktığımızda Özgür Özel oy kullanan delegenin tamamının oyunu alarak, desteğini alarak genel başkan seçilmişti. Ve nihayetinde şöyle bir gerçek ortada ki şu andaki delegeler Özgür Özel'i destekliyorlar. En azından 39. olağan kurultayda bunu net olarak görmüştük. Yani olağanüstü kurultay için normal şartlarda delegenin yarısının bir fazlası noter tasdikli imza vermesi halinde olağanüstü kurultay normal şartlarda gerçekleşebilir. Bunun önünde bir engel yok. Ancak olağanüstü bir süreç yaşanıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem hukuken hem de siyasi anlamda. Tabii ki olağanüstü kurultayın gerçekleşebilmesi için de önceki yayınlarda hem biz aktardık hem de hukukçular yorumlar yaptı. Yargıtay sürecinin tamamlanması gerekiyor. Henüz o süreç tamamlanmadığı için de olağanüstü veya olağan kurultayın gerçekleşmesinin mümkün olmadığı ifade ediliyor. Ancak buna rağmen Özgür Özel ve kurmayları olağanüstü kurultay için imza toplamaya bugün itibariyle başlayacaklar. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi de dediğimiz gibi her ne kadar yeterli sayıda imza toplansa dahi bunun hukuki karşılığı yok. Beyhude bir çaba ve hamle olarak değerlendiriliyor Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde. Böyle bir tablo var. Bir yandan da grup başkanlığı konusu var. Salı günü yaklaşıyor. Salı günü saat 13.30'da normalde Cumhuriyet Halk Partisi'nin her salı grup toplantısı gerçekleşir. Peki bu grup toplantısı olacak mı? Bu soruyu Zeynel Emre'ye bu soru sorulduğunda bugün kurmaylarıyla Özgür Özel bir araya geldikten sonra İstanbul Milletvekili Zeynel Emre basın toplantısı düzenledi ve Zeynel Emre evet grup toplantısını yapacağız, bunun önünde herhangi bir engel yok dedi. Kararlılık vurgusu yaptı ve fakat bununla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu da önceki gün bu grup toplantısı olacak mı olmayacak mı sorusunun yanıtı aranırken çok kritik bir açıklama yapmıştı. Henüz grup toplantısı için bir tarih belirlenmediğini ve bu tarih belirlenmeden de grup toplantısının yapılamayacağını mealen ifade etmişti. Yani her iki taraftan da yine bu konuyla ilgili de farklı açıklamalar geliyor. Bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları, kurmayları daha doğrusu Özgür Özel'in grup başkanlığının iptali için meclise dilekçe vermişti malum. Ve bu dilekçeye dair de bir değerlendirme yapılması bekleniyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Oradan çıkacak karar da şüphesiz önemli olacak. Süreç bu şekilde şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Her iki taraftan gelen açıklamalar, değerlendirmeler, hedefler ve planlar böyle. Biz de takip ediyoruz ve aktarmayı sürdüreceğiz.
1: İlter Yeşiltaş, teşekkür ediyoruz ama merak ettiğimiz birçok soru var, konu başlığı var. Yanıtlarsan seviniriz. Yanıtlayamadıklarını da tabii konuşacağız, tartışacağız. Bizim de bilmediklerimiz var elbette. Ekrem Hocam,
0: dilim
1: sizinle başlayalım.
0: Dilim döndüğünce cevaplamaya çalışırım.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
2: İlter, kolay gelsin, hayırlı geceler. Ben kolay olanlardan başlayayım. Öncelikle hoşluk olsun diye soruyorum. Yani ilk günden beri, yani perşembe günü akşamından beri sürekli olarak seni orada görmeye alıştığımız için gece gündüz oralarda bir yerde mi yatıp kalkıyorsun diye merak ediyorum, bir. İkincisi de şu, malum Kılıçdaroğlu genel merkeze geldiği ilk gün biz oraya bir yere yerleştirilen ve üzerine haram parayla alınmış arabalar olduğuna dair rivayetler olan iki araç vardı. Bunlar satıldı mı, yoksa satılmalar için başka bir yere mi gönderildi? Cevap verirsen sevinirim.
0: Öncelikli olarak mesaideyiz. Belki 7-24 esasına göre hani çalışıyoruz desek yeridir.
1: Allah kolaylık versin.
0: Her ne kadar genel merkezin önünde olmasak, başka bir konumda olsak bile telefonlarımız 24 saat açıklı. Siyasi gelişmeleri, gündemi çok yakından takip ediyoruz. Mesleğimiz gereği de etmek zorundayız Ekrem Bey. Öncelikle böyle ifade edeyim. Diğer yandan çok sağ olun sizlere de. Şimdi araçlar getirilmişti tabii. Burada yayınlar yapıldı tüm televizyonlar.

0: Gazeteler, herkes bu şekilde yayınlar yaptı. Daha sonra araçlar buradan götürüldü. Bu araçların satılacağına dair açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gelmişti. Ve aynı zamanda şu da söylenmişti. Yani bu araçlar haram para, haram olarak ifade edilmişti tırnak içinde kendi ifadeleriyle. Ve sembolik olarak burada aslında sergilendiğini de dile getirmişlerdi. Ancak asıl araçlarla ilgili çalışmaların araştırmalarında devam edeceğini ifade etmişti Kemal Kılıçdaroğlu tarafı. Yani bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde somut adımlar atılabilir. En azından Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gelen açıklamalar ve mesajlar bu şekildeydi. Şu anda da dediğimiz gibi o araçlar burada değil, aynı gün birkaç saat burada sergilendi. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden götürüldüler. Şu andaki tablo da bu şekilde.
1: Peki, müsaadenle bir soru daha sormak istiyorum. Şimdi gelişmelere baktığımızda Özgür Özel cenahının sanki hiçbir şey olmamış gibi, daha önce hadi olağanı bir kenara koyalım, olağanüstü iki ayrı kurultay yapmamışlar gibi, mevcut durumda aslında Yargıtay'ın işte verilen kararın kesinleşmesini beklemeden bir şey yapılamayacağını bilmelerine rağmen ve bu durumda yapılacak bir olağanüstü kurultayın yine mutlak butlan kapsamında olacağını bilmelerine rağmen kuyruğu dik tutmaya devam ediyorlar. Benim merak ettiğim şu, o cenahtan görüştüğünüz insanlar şimdi karşımızda bir mutlak butlan kararı var ve bunun dayandığı bir takım tezler var, şeyler var, deliller var. Nedir o? Parayla daire verilerek, iş imkanları sağlanarak, işte tablet çubu hediye edilerek iradeleri sakatlanan delegeler olayı var. Dolayısıyla daha önceki kurultayı kazandım diyen, seçilmiş genel başkan diyen kişi bir anlamda mutlak butlan kararıyla muhatap oldu. Bunun bir müeyyidesi olması gerektiği açık. Dolayısıyla Özgür Özel cenahı bu konuda, yani bu kararı görmezden gelmeyi hala tercih mi ediyorlar? Çünkü bunun zannediyorum önümüzdeki günlerde ceza davası da söz konusu. Ceza davasından çıkacak şeyler de eğer mesela karar verilirse biraz can yakıcı şeyler var. Dolayısıyla hiçbir şey olmamış gibi davranma konusunda kararlılar mı? Yoksa azıcık da olsa bir tedirgin halleri var mı, merak ediyorum.
0: Ekrem Bey, şöyle bir yaklaşım var. İstinaf Mahkemesi 38. olan kurultay yok hükmünde dedi. Özgür Özel ve kurmayları ise mahkemenin kararı yok hükmünde diyorlar. En azından yaklaşımları bu şekilde. Böyle bir tablo var. Ve fiili olarak da Özgür Özel çalışmalarını genel başkanmış gibi çalışmalarını sürdürüyor açıkçası. Niye böyle söylüyoruz? Hemen somutlaştıralım. Bugün mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özgür Özel kurmaylarıyla bir araya geldi. Basına yapılan duyuruda da MYK toplantısı olarak açıklandı. Yani mahkemenin kararı tanımıyor Özgür Özel cephesi tarafından. MYK'yı topladı örneğin Özgür Özel bugün
1: İlter,
0: Türkiye
1: affedersin.
0: Büyük Millet Meclisi'nde.
1: Affedersin. Araya girip bir soru sormam gerekiyor şimdi. Buyurun. Tanımadıklarını söyledikleri kararı Perşembe gün saat 16.30 civarında öğrendiklerinde Yüksek Seçim Kurulu'na müracaat ettiler hemen. Yargıtay'a müracaat ettiler. Tanımadıklarını söyledikleri karar gereği genel merkezi terk etmeyeceğiz deyip 3 dakika sonra terk etmek zorunda kaldılar. Şimdi tanımıyorum demek ayrı yani, ama eninde sonunda tanıdığınızı gösteren emareler var. Niye? İşte gideceğiz, Yargıtay'a gideceğiz, YSK'ya gideceğiz, oraya gideceğiz. Yani bütün düğmelere birden basıyorlar. Bu işte ben anlamadığım şu, Özgür Özel cenahında en azından bunun getirdiği bir rahatsızlık yok mu? Şunu da unutmayalım. Dünkü tabloda, dün senin verdiğin rakamlardı bunlar. Özgür Özel'in yanında 48 milletvekili vardı. Güven Park'taydı değil mi toplantısı? Tamam, Kılıçdaroğlu'nun yanında 14 milletvekili evet. vardı ama gelmeyen 76 milletvekili vardı. Bir gruptan bahsediyoruz. Bu grubun toplam sayısı 137. Özgür Özel hariç. Ve belli ki bu 76 milletvekilinin tavrı tamam Kılıçdaroğlu'ndan yanadır değildir ayrı bir mesele, ama Özgür Özel'den yana da değil. Dolayısıyla yani salı günü için bu iddialarda bulunurken içleri pek rahat değil galiba.
0: Şöyle, tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili grubunda da bir kafa karışıklığı söz konusu, burası çok net. Bir yanda Özgür Özel'i amasız fakatsız lideri olarak, yani liderimiz Özgür Özel'dir, seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel'dir ve sonuna kadar her şartta, her halükarda Özgür Özel'in arkasındayız diyen

0: bir milletvekili grubu var. Burası çok net. Onlar zaten kendilerini açıktan ifade ediyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında da yine önceki yayınlarda aktardığımız gibi amasız fakatsız Kılıçdaroğlu'nu lider olarak benimseyen ve Kılıçdaroğlu'nun arkasından giden yanında olan milletvekili grubu var. Ve bir yandan da tam ortada duran, yani ne tam anlamıyla Özgür Özel'i destekleyen ne de tam anlamıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olan bir milletvekili grubu var. Artık kararsızlar mı diye adlandıracağız bilemiyorum ama böyle bir siyasal gerçeklik de var. Bundan sonraki süreçte o milletvekilleri tam anlamıyla kimin yanında yer alacak? Bu tabii ki merak konusu. Özgür Özel cephesi en az 110 milletvekili bizim arkamızda, yanımızda diyor. Bu şekilde açıklamalar geliyor. Ancak yine bazı milletvekilleriyle yine konuştuğumuzda veya kulislere yansıyan bilgilere göre şöyle de yorumlar yapılıyor. Az önce aktardığımız gibi tam anlamıyla her iki tarafı da eleştiren, her iki tarafında yanlışların olduğunu ifade eden bir milletvekili grubu da var. Onlar ne zaman taraflarını belli eder veya tarafsızlık süreci onlar açısından böyle devam eder mi? Onu şu anda net olarak bu konuyla ilgili bir ifade, bir cümle kurmak kolay değil. Kemal Kılıçdaroğlu cephesiyle konuştuğumuzda Sayın Genel Başkan sahaya indiğinde, siyasi çalışmalarına başladığında, bazı gördüğü yanlışları çok net ifade etmeye başladığında bu kararsız olan milletvekillerinin de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tutacaklarını ifade ediyorlar. Bu cümleler kuruluyor. Diğer yandan Özgür Özel şu anda bir direniş ortaya koyuyor. Bir yanda mahkemenin kararı, diğer yanda mahkemenin kararını tanıyan ve işte Atatürk'ün partisine yönelik çok da kabul edilemez bir hamle yaptığı düşünülüyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Özgür Özel cephesi böyle yorumluyor. Zaten açıktan da dile getiriyorlar. İşte bu şekilde bir konsolidasyon olursa, yani taban da yeniden Özgür Özel'in arkasında, yanında kenetlenirse, o kararsız olan milletvekillerinin de tam anlamıyla artık Özgür Özel diyebileceği şeklinde değerlendirmeler de yapılıyor. Yani her iki taraf, her iki pencereden baktığımızda farklı değerlendirmeler oluyor ve nihayetinde şu andaki somut gerçek ne? Dediğimiz gibi kararsız milletvekili grubu da var, kararsız belediye başkan grubu da var. Yani belediye başkanları arasında da böyle bir durum söz konusu. Önceki yönetim, yani Özgür Özel yönetimini eleştiren, ancak fazla da, hatta fazla ifadesini çıkaralım, hiçbir şekilde ses yükseltmeyen belediye başkanları var. Bazı yanlışları görseler dahi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte o belediye başkanlarının da artık gördükleri yanlışları ifade edebilecekleri, ses yükseltebilecekleri değerlendiriliyor. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde de böyle yorumlar yapılıyor. Yani şu andaki tablo bu şekilde. Net olarak şöyle şöyle olacak diye bir cümle kurmak açıkçası çok kolay değil. Biraz da süreç belirleyecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun stratejisi, yapacağı açıklamalar veya değerlendirmeler, diğer yanda Özgür Özel ve kurmaylarının ortaya koyacağı yol haritasına göre ortada olan milletvekilleri de tavırlarını, tutumlarını netleştirmiş olacak. Bir de tabii ki bir yeni partiden söz ediliyor. Yeni parti kurulursa, yeni partiyle ilgili somut adımlar atılmaya başlanırsa daha farklı bir tablo ortaya çıkacak Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Şu anda belki de bekle gör taktiği uyguluyor da diyebiliriz bazı isimler için.
1: İlter Yeşiltaş, teşekkür ediyorum. Tabii Kenan abi, sorun var. Buyur.
2: Benim sorum da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu mecliste parti grubunda konuşma yapılmasını istemediğini açıkça ifade etti. Ama Sayın Özgür Özel de grup başkanı olarak salı günü mecliste grup toplantısı yapacağını ve parti adına konuşacağını ifade etti. Şöyle bir durum olabilir mi? Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bu toplantının, mecliste grup toplantısının yapılmasını istememe hakkı var mı? Meclis iç tüzüğü bu toplantının yapılmasının engellenmesine yönelik bir adım atabilir mi? Yani ben Özgür Özel olarak burada konuşma yapacağım ama meclis buna izin vermeyebilir mi? Genel Başkan isterse.
0: Şöyle olacak, şimdi grup başkanlığının iptali için zaten bir dilekçe vermişti Kemal Kılıçdaroğlu cephesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları. Buna dair bir değerlendirme yapılacaktır şüphesiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Belki hafta başında, bugün başkanlık divanı toplanabilir veya yarın.

0: Başkanlık divanı toplanıp bu dilekçeyi değerlendirebilir. Bu sürece dair bir karar verilebilir. Bu yönde Ankara kulislerinde bu olasılık dillendirilmeye başlandı. Nihayetinde şimdi her iki tarafta, mesela bugün Zeynel Emre'nin bir basın toplantısı vardı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Meclis iç tüzüğüne göre biz grup başkanımız Özgür Özel'dir ve yetki bizde. Özgür Özel rahatlıkla grup toplantısını gerçekleştirebilir diyor. Kendi penceresinden, tabii ki bir yandan da siyaseten her iki tarafta kendi penceresinden yorumluyor bu durumu. Ancak nihayetinde şöyle bir gerçek ki var ki, bir dilekçe verildi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Grup başkanlığı seçiminin usulsüz yapıldığını iddia ediyor Kemal Kılıçdaroğlu ve taraftarları. Ve aynı zamanda seçim yapılmadan önce seçim gündemine ilişkin o kapalı grup toplantısının gündemine dair milletvekillerinin bilgilendirilmediği gerekçesiyle zaten bu seçimin usulsüz olduğunu iddia ediyor Kemal Kılıçdaroğlu tarafı. Şimdi meclisin bu dilekçeye vereceği yanıt bu anlamda önemli olacak. Bizim açımızdan da gözlerimizin çevrileceği yer Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak. Yarın itibariyle bu konuya dair daha net bir tablo ortaya çıkacaktır. Öyle tahmin ediyoruz.
1: İlter Yeşiltaş, teşekkür ederim aktardığım bilgiler için. Adi Hocam, tabii bunun hukuki boyutunu konuşalım. Olabilirliği var mı, olamaz mı? Bu grup toplantısı yapılabilir mi? Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan. Yapılmasını istemiyorsa bir karar verecek. Hayır derse mecliste o grup toplantısı yapılır mı? Kim engelleyebilir? Nasıl olur bu?
2: Şöyle, yani Sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ve kurumsal kimliğini en üst şekilde temsil edecek kişidir. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi adına, yani kurumsal kimlik adına bir konuşma gerçekleşecekse, o siyasi kimlik adına bir açıklama yapılacaksa, o siyasi kimliğin politikalarını açıklayabilecek bir toplantı ya da bir görüş bildirme durumu söz konusuysa, genel merkezden aykırı bir şekilde hareket edilemez. Çok net. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi grup İç yönetmeliği var. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bir yönetmeliği var bu konuyla ilgili. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç yönetmeliğin 6. maddesinde şunu söylüyor. Diyor ki, eğer genel başkan milletvekili ise grup başkanı olur. Eğer kendisi milletvekili değilse mevcut milletvekillerin salt çoğunluğu, yarısından bir fazlasının oyuyla bir grup başkanı seçilebilir. Fakat bu şu demek değildir: parlamentoda milletvekilleri birleşecekler. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini taşıyacaklar, yani rozetini taşıyacaklar, hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının istemediği bir seçimi kendi aralarında yapabilecekler. Böyle bir durum söz konusu olamaz. Bir milletvekili bir gruba, bir siyasi partiye bağlı kalmak zorunda değil Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında. Çünkü seçildikten hemen sonra mazbatasını aldığı, yemin ettiği andan itibaren, özür dileyerekten mecliste, milletvekili olduğu andan itibaren ne olacaktır? Tamamen Türkiye'deki bütün vatandaşların, milletin iradesini temsil eden bir pozisyona geçer. Emir alamaz, talimat alamaz kimseden. Bağımsız bir şekilde, istediği şekilde, istediği gibi hareket edebilir. Özellikle kürsü dokunulmazlığı var ve yasama dokunulmazlığından dolayı da istediği gibi hareket kabiliyetine sahiptir. Ancak eğer bir milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bir siyasi partinin rozetini taşıyorsa, ben bir gruba dahilim diyorsa, o zaman o grubun, o kurumsal kimliğin genel merkezi neyi söylüyorsa, neyi öngörüyorsa, hangi politikaları ortaya koyuyorsa ona uymak zorundadır. Eğer alternatif bir grup yapılırsa, alternatif bir şekilde bir çalışma içerisine girilirse, ki girilebilir mi? Girilebilir. Örneğin yarın A siyasi partisi diyelim, 10 tane milletvekili çıkıp ortak bir açıklama yapamaz mı? Kendi aralarında başka bir fikir açıklayamazlar mı? Açıklayabilir. Fakat o siyasi parti ne yapar? Der ki, sen bu saatten sonra disipline aykırı hareket ettiğinden dolayı benim üyem değilsin de, oradaki rozetini söker. Artık o saatten sonra o siyasi partinin kurumsal kimliği için hiçbir şekilde bir açıklama yapamaz. Onun için eğer Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarım genel merkeze aykırı olabilecek şekilde bir grup toplantısı yaparsa, o grup toplantısını yaptıklarından dolayı disiplin suçu ortaya çıkar ve genel merkez isterse onların üyeliklerini askıya alabilir, ihraç edebilir siyasi partide. Fakat grup başkanlığı biraz daha böyle hukuki bir zemin içerisinde yürür. Niye? Çünkü az önce söyledik ya, iç yönetmeliğin 6. maddesinde grup başkanını milletvekilleri kendi içerisinden seçer ve kendi içerisinde salt bir çoğunlukla bunu seçebilir. Ancak genel merkez bunu istemiyorsa, çünkü sonuçta o grup kimin adına konuşacak, o grup kimi temsil edecek, o genel merkezi temsil edecek. Eğer genel başkan bununla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yazı gönderiyorsa, benim grup başkanım bu değildir diyorsa, ben böyle bir seçim yapmadım diyorsa, yeri ve zamanı geldiğinde ben seçim yapacağım diyorsa, Türkiye Büyük Millet Meclisi de genel merkezin bu talebine bağlı kalmak zorundadır. Niye? Çünkü zaten o siyasi parti olarak onu kabul ettiği için, grup olarak onu kabul ettiği için orada bir toplantı ya da başkan ya da başkan vekilleri seçilme durumu söz konusu.
1: Hocam, ondan dolayı da genel kabulüz. Tamam. Ama buna rağmen yaparsa ne olur?
2: Disiplin suçu oluşur. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu isterse o disiplin suçunu aykırı hareket eden, disipline aykırı hareket eden şahıslar o suçu işleyen milletvekilleri siyasi partiden ihraç edebilir.
1: Hocam bir merhaba diyeyim. Mehmet Karataş geliyorum. Avukat Mehmet Yılmaz Er yine konuğumuz, uzaktan bağlantıyla aramızda. Hocam hoş geldiniz. İyi geceler diyelim.
3: Hoş bulduk. İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Mehmet Hocam. Birazdan dönüyorum. Mehmet Karataş.
4: Evet, aslında gün boyunca en çok tartışılan meselelerden bir tanesi buydu. İşte buradaki yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşacak mı? Grup başkanı olarak konuşursa ne olur? Hadi Dündar'a ben öncelikle teşekkür edeyim. Süreci aslında çok güzel bir zemine oturttu, anlattı. Ama şöyle, yapar mı diye başlıyoruz ya söze. Zaten yapılabilecek olan, daha doğrusu yapılmaması gereken her şeyi zaten yapıyorlar. Yani hukuk tanımam diyor. Tabii bir taraftan da az önce üstadımız Ekrem Kızıltaş söyledi. Hem hukuki olarak tanımıyoruz diyorlar. Ama bir yandan da o verilen karara karşı da bütün hukuki mücadelesini de kendince sürdürmeye devam ediyorlar. Şimdi burada bunu yaparlarsa mı diyoruz? Bence yaparlar. Neden yapma olasılığı yüksek? Zaten adam, bırakın genel başkanın söylediklerine uymayı, genel başkana karşı genel başkanım diyor zaten. Yani zaten işi baştan kökten bitiriyor. Ve burada da ben şunu görüyorum. En çok merak ettiğim şuydu. Az önce Hadi Dündar anlatırken, yani bunun sonucu ihraca kadar gider mi diye düşündüm. Eğer böyle bir şey varsa süreç en azından benim okuduğum kadarıyla bunu yapabilir. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu sefer şunu söyleyecekler. Bizi baba ocağından attılar. Zaten bunlar artık Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bundan sonraki süreçte Kemal Kılıçdaroğlu söylediklerini somut bir şekilde belgelerle, işte haram bir şey var deyip araç getiriyorsa, bugün FETÖ'cü dediği bunlara da mutlaka bunu belgeleyecek, açıklayacak, söyleyeceği sözler vardır. Ve bunu duymaya ne kadar yürekleri yeter ya da bunu ne kadar tahammül edebilirler, bu bilinmiyor. İşte bu açıdan da bunlar baba ocağından kovulduk, işte bakın biz gitmedik, bizi gönderdiler diyerek hem hayalini kurdukları, daha öncesinde İmamoğlu dışarıdayken ikinci bir plan olarak, hatta isminde kim partisi olarak da duyurulan bir parti kurma planlarının ötesinde mevcut olan başka bir partiye geçişleri de söz konusu olabilir. Yani burada kendilerini ihraç ettirmek üzere de bir fırsat yakalayıp hatta buradan bir mağduriyet bile oluşturabilirler. Şu anda bizim gördüğümüz kadarıyla tüm tuşlara basıyorlar gerçekten. Ne yapıyorlar? İşte sembolik meydanları kullanıyorlar. Olmaması gereken ama bunu yaptıklarında tepki alabilecekleri, işte Anıtkabir gibi düşünün, olmayacak olaylara girerek, yani diyorlar ki haklı haksız önemli değil. Bize bir tepki gelsin de neyden ve nasıl gelirse gelsin. Yani burada eğer yarın bu grup toplantısını yapma hakkı yoksa, emin olun ki bunu da kullanmaya kalkacaktır.
2: Yapma hakkı yok.
4: Hakkı yoksa bunu da yapmak isteyecek. Zaten şu anda bir partinin iki genel başkanının olma hakkı da yok ama burada çıkıyor. Eş başkan diye bir şey yok CHP'de bildiğim kadarıyla. Ama burada ben başkanım deme hakkı olmadığı gibi bunu da söylüyor ya. Yarın ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşmaya kalkışırsa gündem olacağını bildikleri için yapabilir mi? Yapabilir. Çünkü şu anda bizim gördüğümüz kadarıyla Özgür Özel'in her zamankinden çok daha fazla gündemi meşgul edecek olaylara ihtiyacı var. Yoksa bu karar nasıl çıktı? İşte Kemal Kılıçdaroğlu neden geri döndü? Bunlar ne yaptılar? Tüm bunlar konuşulacağı için ne kadar çok ötelersek, ne kadar çok bunlar konuşulmazsa o kadar iyi. Tıpkı İBB soruşturmalarının konuşulmaması için meydanlara meşgul ettiler ya. Aynı durumla karşı karşıyayız gibi.
2: Şimdi bırakayım hemen. Şimdi grup toplantısı dediğimizde mecliste yasal bir zemin üzerine oturulmuş bir yer değildir. Grup toplantısı dediğimiz bir siyasi partinin o hafta içerisinde ya da o iki haftalık zaman dilimi içerisinde Türkiye'nin iç siyaseti, dış siyaseti

0: gelişen olaylarla ilgili o siyasi partinin fikirlerini açıklama yeridir. Hem seçmene hem aynı zamanda milletvekillerine. Onun için burada biz bir işte meclis çatısı altında her ne kadar bu yapılıyor diye görünse de milletvekillerinin burada bir yetkili olma durumu söz konusu değil. Bir siyasi partinin politikalarının anlatılması yeridir. Onun için genel merkez ne söylüyorsa grup toplantısı için onun geçerli olması gerekir.
1: Bu bir kural mı hocam?
2: Bir de şunu ekleyeyim.
0: Şu an bunu anlattığım kural yani.
2: İlter Bey çok önemli bir şey söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu grup başkanlığı seçiminin iptali için meclise başvurdu. Değil mi? Diyelim ki meclis başkanlık divanı Özgür Özel'in grup başkanlığını düşürdü.
0: Evet.
2: Ve grup başkanı düşürüldüğü takdirde Özgür Özel parti grup toplantısına gidip orada konuşma yapmasını meclis iç tüzüğüne göre meclisteki görevliler engelleyebilir mi? Yine bir arbede görüntüleri mi yaşayacağız?
0: Yani olabilir. Bir de şöyle, yani grup başkanı olsa dahi, diyelim ki meclis dedi ki grup başkanı da sensin, yine çıkıp yapamaz. Bir siyasi partinin genel başkanı
2: arbede görme şansımız var mı?
0: Yüksek. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu giderse ve taraftarları giderse olur. Gitmezse olmaz. Ancak şöyle, yani Sayın Özgür Özel diyelim ki Türkiye Büyük Millet Meclisi yarın şunu söyledi. Dedi ki grup başkanı olarak ben kabul ediyorum, 95 tane milletvekilinin imzası var falan diye. Kendi aralarında seçmiş olsun. Fakat grup başkan grup toplantısı için o siyasi partinin genel başkanı konuşur. O siyasi partinin genel başkanı varken grup başkanı çıkıp o siyasi partinin politikalarını anlatma yetkisine sahip değil. Onun için bir hukuki zemine oturmadığını söyledi. Çünkü oradaki grup toplantısının temel amacı o siyasi partinin o haftaya da o dönem için politikalarının anlatılmasıdır yani. Ve bunu yapan kişi de genel başkandır. Biz Sayın Meral Akşener'in biliyorsunuz ki milletvekili değildi ve her hafta grup toplantısı olduğunda kendisi çıkar konuşur. Grup başkanı, grup başkan vekili hiçbir zaman çıkıp İyi Parti adına bir konuşma gerçekleştirmedi. Hatta şöyle söyleyeyim, Sayın Cumhurbaşkanımız şu an milletvekili mi?
2: Değil.
0: Değil. Peki her grup olduğunda kim konuşuyor burada? Sayın Cumhurbaşkanı konuşuyor. Ancak biz bir gün şunu gördük mü? Bir grup başkan vekili ya da bir grup başkanı çıkıp ben burada bir konuşma gerçekleştiriyorum diye bir yola başvurabildi mi yani?
1: İsim konuşabilir.
0: Çünkü tamirler, kuralların yanında bir de tamirler vardır ayrıyeten. Her şey net bir şekilde kuralların içerisine yazmaz yani. Tamirler de neyi gerektiriyorsa ona göre gider. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bakın grup iş tüzüğünü söylüyoruz. En son ne zaman hazırlanmış bakıyorsunuz ki 50'li yıllarda hazırlanmış yani. O kadar esken. Çünkü belli bazı uygulamalar var. Onlar kendi kendine zaten yürüyor. Yürüdüğünden
1: hocam,
0: dolayı ekstra bir ihtiyaç
1: bir toplantı yapıldı. CHP milletvekili Zeynel Emre açıklamalarda bulundu. Bir dinleyelim. Bu sorular soruldu elbette. Bir dinleyelim, ondan sonra üzerine konuşalım.
3: Bakın burası Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazi Meclis. Buranın teamülleri var, kuralları var. Burada meclis grubu iç yönetmeliği açıktır. Kurulların nasıl seçileceği açıktır. Seçilen grup başkanı ve grup başkan vekilleri ve partinin milletvekillerinin partimize tahsisli bir salona alınmaması gibi bir ihtimali düşünmek istemiyoruz. Ve bu kapsamda da özel bir iletişim içerisinde değiliz. Orası bizim salonumuz.
0: Alınmayacaklar.
3: Biz orada gideceğiz, konuşmamızı yapacağız. Olması gereken bu. Bakın burası Türkiye Büyük Millet.
1: Şimdi durum bundan ibaret Ekrem Hocam.
4: Şimdi bu arkadaş güzel giyinmiş, güzel de konuşmaya çalışıyor da problem şu. Teamüller var, eyvallah. Sen şu anki söylediğin, yapmayı düşündüğün şey teamüllerde hiç yeri yok. Arkadaşlar anlatıyor işte. İyi Parti Genel Başkan Meral Akşener milletvekili değil ama grup toplantılarında hep geldi, o konuştu. Şu ana kadar AK Parti grup toplantılarında Sayın Cumhurbaşkanı dışında ben konuşan birisi olduğunu hatırlamıyorum. Ki Cumhurbaşkanımız yani en de sonda. Ve diğer parti şu an mesela
1: Ekrem
4: Yeni
1: Hocam,
4: Yol.
1: Zaten ilk kez başımıza geliyor.
0: Ahmet Davutoğlu.
4: Yeni Yol grubunda yani milletvekili olmayan genel başkanlar sırayla falan bir şekilde gelip orada konuşma yapıyorlar.
2: Ahmet Davutoğlu
4: grup
2: konuşuyor.
4: Grup başkanı konuşsun diye bir şey yok.
2: Ali bu Babacan arkadaş konuşuyor.
4: Bu arkadaş çıkmış, güzel de gelmiş. İşte bura meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Tamirler var, kurallar var. Ama siz uymuyorsunuz. Belli ki kanırtacaklar, kanırtmaya çalışacaklar. Neden? Arkadaşlar da söyledi. Ellerinde başka malzeme yok. Tanımıyoruz dedikleri, işte mahkeme kararını, YSK'ya itiraz, Yargıtay'a itiraz, oraya itiraz, buraya itiraz, terk etmeyiz dedikleri, Cumhurbaşkanlığını terk ediyorlar. Şimdi bakın, daha da rezil olanı şu.

0: araçlarla ilgili genel başkan, eski genel başkan, o eski de diyemiyoruz onlara çünkü yok hükmündeler ya. Adam olmamış. Diyor ki araçlar diyor CHP'nin malı diyor, ya siz ne konuşuyorsunuz? Ya araçlar CHP'nin değil diyen yok ki. Araçlardan birine 170 bin euro Uşak Belediyesi'ne bağlı bir kuruluş masraf etmiş.
1: Belediyenin bunu kendi söylüyoruz. Parası bu arada.
0: Feyde faturası da burada. Bunu izah etsene. Oraya gelmiyorlar. Tıpkı Silivri'deki kişinin 3 aya yakındır süren duruşmalarında 143 konuda 196 suçlamaya muhatap olan o kişi 3 aya yakındır suçlamaların tekiyle alakalı makul ve mantıklı tek bir açıklama yapmadı. Şiir okuyor, hikaye anlatıyor, dalga geçiyor, nutuk atmaya çalışıyor. Ya şu konuya gel. Hayır. İşin vahim tarafı ne? Hadi Bey, Mehmet Bey işin tabii daha iyisini biliyorlar da şu anda savunma yapıyorsun. Savunma yapıyorsun ve sana yönlendirilen suçlamalarla alakalı savunma yapmak yerine topu taca atıyorsun. İyi de birader, her şey müdellel, masak şu bu raporlarla her şey oluşmuş, her şey orada, cevap ver. İzah edemeyeceğin için cevap veremiyorsun. Sonra da ne diyorsun? İşte iktidarın yargısı bilmem ne, siyasi miyasi, hayır. Bu arkadaş da çıkıyor meclis şeyinin önünde. Burası meclis, teamüller var, işte kurallar var. İyi de dinlemiyorsunuz. Sen bir siyasi, genel bir siyasi partinin genel başkanına rağmen efendim hasbelkader kendini grup başkanı seçtirmiş birinin illa o konuşma yapacak diyorsun. Ne münasebet, genel başkan partiyi temsil ediyorsa o adam tamam yani tali bir yerdedir ama genel başkana rağmen bu konuşmayı yapmaması gerekir. Teamüller bunu gösteriyor.
2: Grup başkanının yetkilerini biliyorsun ama genel başkanın yetkilerini tanımıyorsun.
0: Oraya karışmıyor, oraya gelmiyor.
3: Mehmet Hocam'a bir soralım. Mehmet Yılmaz Er. Mehmet Hocam, bu konuyu bir açıklığa kavuşturalım istiyoruz. Tabii hukuki boyutunu Hadi Hocam izah etti.
4: Meslektaşım anlattı. Şimdi şöyle, siyasi partiler malumunuz kanun ve kendi tüzükleri uyarınca demokratik merkeziyetçilik ve parti disiplini ilkelerine göre çalışırlar. Dolayısıyla bir genel başkanın herhangi bir talimatı karşısında grup başkanının bu şekilde davranıyor olması zaten kendi tüzüklerinde, CHP'nin parti tüzüğünün 68. maddesinde genel başkan talimatlarına kural olarak aykırı hareket ediyor olması bir şekilde görev ve sorumlulukla bağdaşmayan bir tutum olarak düşünülecek. Bir de tabii uyumlu çalışma ilkesi diye bir şey var kendi tüzüklerinde, 19. madde. Onun da ihlali olur. Bu durumda ne olur? Tabii bu durumda kesin çıkarma gerektirebilir. Dolayısıyla ihraçları ile ilgili bir sürecin başlamasına neden olur. Yani bunun teamülden öte kendi parti tüzükleriyle ve siyasi partiler kanunu açısından zaten grup başkanının, parti genel başkanının, sonuçta parti meclisinin başıdır parti genel başkanı da, ona aykırı hareket ediyor olması günün sonunda dediğim gibi parti tüzüğü gereği ihraçlarına neden olabilecek bir durumdadır. Belki de ihraç olmayı bekliyorlar ve ihraç olabilmek için kesinlikle bunu yapıyorlar. Bu da ayrı bir mevzu.
0: Mehmet Bey.
4: Ben bunu biraz böyle okuyorum.
0: Mehmet Bey, araya girmiş gibi olmadan bir soru sormak istiyorum.
4: Buyurun.
0: Siz barkoda görmüyorsunuz ama barkoda sizin fotoğrafınızın yanında az önce CHP adına, Özgür Özel adına konuşma yapan o arkadaş var. Bu arkadaş az önce sizin söylediğiniz kendi parti tüzüklerinin o ilgili maddelerini bilmiyor olabilir mi?
4: Mümkün değil. Zaten bu bir aksiyon gereği. Yani bunlar bir sonuç almak istiyorlar. İhraç edilmek istiyorlar. İhraç edilebilmek için de en iyi yol grubu bir şekilde ellerinde tutup bu uyumsuzluğu üretip kendilerini ihraç ettirmek.
0: Ama
4: yani açıkçası
0: ama efendim, Silivri'den Silivri'den yapılan uzun görüşmeler sonunda söylenen şey galiba şu: mümkün olduğu kadar içeride kalalım, direnelim, kopmayalım. Çünkü ayrı bir parti kurmak, herhalde belki az sonra fırsat bulursak onu da konuşacağız mı bilmiyorum. Çünkü mevcut şartlar altında belediye imkanlarını tepe tepe kullanma şansları kalmadı. Şimdiye kadar tabii devlet kamu imkanlarını hortumlayarak edindikleri paraları da yeni bir parti kurarken legal olarak kullanma şansları da sanki zayıfladı. Dolayısıyla
4: yalnız yaklaşık 1,5 milyar TL Cumhuriyet Halk Partisi kasasından bir harcama yaptıklarına dair bir duyum da var. Dolayısıyla hatta geçen programda da söylemiştim. 300 milyon TL civarında da Cumhuriyet Halk Partisi'ni borçlandırmış durumdalar. Dolayısıyla

0: Bence hani o anlamda bir şeyleri var diye düşünüyorum yani, ama
1: bu da ayrı bir hukuki sonuç doğurabilir o zaman.
0: Bir şey var.
1: Bu da ayrı bir...
0: Elbette yani sonuçta mali incelemenin sonucunda kendi içlerinde Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi zaten bu süreci değerlendiriyordur. Bu anlamda da Sayın Karabat'tı sanırım mali işlerle ilgili.
2: Özgür Karabat.
0: Oydu.
1: Özgür Karabat.
0: Yanlış.
2: Özgür Karabat, doğru.
0: Evet. Dolayısıyla onun bu anlamda da mali işlerle ilgili sorunu doğacak, onu da biliyoruz. Dolayısıyla bana kalırsa hani bir siyasi parti, evet papuç pahalı, bunu yapmayabilirler ama bir siyasi parti kurup hikaye oluşturabilmeleri için kendilerinin istifası değil, ihraç ederek gitmelerini bir mağduriyet açısından önemsiyorlardır diye düşünüyorum açıkçası.
1: Yani o ismini verdiğiniz arkadaşın sadece parti içerisindeki problemlerle değil, biliyorsunuz İBB bağlantılı da epey canlı sıkacak şeyler var.
3: İETT başta olmak üzere.
0: Kesinlikle.
3: Şimdi yani bizim gördüğümüz sorun şu Sinan Tatlı. Yani eğer bu duyumlar doğruysa, özellikle Mehmet Yılmazer de söylüyor, böyle bir söylem var. Yani sadece artık belediyeleri değil, genel merkezlerini de borçlandırmışlar. Zaten Kılıçdaroğlu ile ilgili bu gelişme yaşandığı an, hatırlayın, hemen avukatlar açıklama yapmışlardı. Demişlerdi ki tek kuruş harcamayın, buradan harcarsanız, kasaya dokunursanız bunun hesabı sorulur diye. Burada demek ki bırakın tek kuruşu, birçok kuruşun hesabı sorulacak gibi görünüyor.
1: Teşekkür ediyorum. Tabii CHP milletvekili Zeynel Emre başka açıklamalar da yaptı. Çünkü bir açıklaması vardı. Yetkili olan delegelerden imza toplayacağız dedi.
3: Toplasın.
1: Olağanüstü kurultayı yapacağız dedi. Bir dinleyelim, üzerine konuşalım. Olabilirliği var mı bunu?
4: Bir an evvel seçim. Bir an evvel kurultay. Hemen. Hiçbir bahanesi yoktur. Efendim eğer şu deniyorsa tedbir kararı vardır. Olmazdır, şudur budur. Yargıtay'a verilecek iki dilekçeye bakar. Temizden feragat edilir, kesinleşmiş olur. Ve tedbir kararı da ortadan kalkmış olur. Kurultay kararı alınması önünde hiçbir engel kalmamış olur. Bütün bunlar bahanedir. Ve partimizin önünde bir varlık yokluk meselesi vardır. Çünkü 2023 4-5 Kasım ve sonrasındaki tüm kurultaylar mahkemece iptal edildiğinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçerli kurultayı Temmuz 2020 tarihlidir. Ve gerek siyasi partiler yasası, gerek buna dayanarak hazırlanan tüzüklere göre 2 yıl artı 1 yıl uzatmalı olmak üzere 3 yılda bir en fazla kurultaylar yapılmak zorundadır. Hele hele bu süre 6 yılı geçerse o siyasi parti seçime giremez. Bu çok açıktır. Bir an evvel seçim. Bir an evvel kurultay. Hemen. Hiçbir bahanesi yoktur. Efendim eğer şu deniyorsa.
1: Sayın Emre'nin açıklaması böyleydi. Önemli bilgiler paylaştı. Tabii CHP tüzüğü bu konuda ne diyor soracağım ama delegelerle ilgili kısmını. Asıl bomba ondan sonra patlıyor. Diyor ki 2020'ye dönüyoruz diyor. O günden beri kurultay yapılmamış oluyor diyor. 2 yılda bir kurultay yapılması gerekiyor diyor. Hadi uzatmalı olarak 3 yıl oluyor diyor. 3 yıl 2 kere üst üste kurultay yapmazsanız 6 yıl ömrü var diyor.
5: Bir hukukçu olmadan
1: seçime giremeyiz diyor.
5: Sinan, bir hukukçu olmadığım halde şunu söyleyeyim. Bu olağanüstü durumlar söz konusu olduğunda zannediyorum bunun hani 2 sene artı 1 sene artı 6 sene de şu olur bu olur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşadıkları hepimizin gözlerinin önünde. Ve burada bir mahkeme kararı var. Mahkeme kararıyla bir geriye dönüş ve ondan sonra kararın kesinleşip ona uygun kurultaya yönelik adımlar atılması söz konusu. Efendim 6 yılda şu olur bu olur. Bu arkadaş işine yarayabilecek malzemeleri alıp bunları kullanıyor. Ama mesela teamülden...
0: Mehmet Pardon, çok özür dilerim.
5: Estağfurullah.
0: Ekrem Bey kestim ama kusura bakmayın. Burada şöyle bir şey var. Şimdi bakın, yaptırımlar dediğimiz şey bu mutlak mutlandı, yokluk hükmüydü ve iptal edilebilirlikti. Burada 2020'den 2023, yani 2023'teki kurultay mutlak mutlanla mağlul olduğunda bu şu demek değil. Bu kurultay yok hükmünde demek değil. İşte burada fark ortaya çıkıyor. Hukuki yorum yapamıyorlar. Bu ikisi arasındaki farkı ayırmaları lazım. Eğer yoklukla mağlulse evet, o zaman kurultay yapılmamış olur. Yani aslında Cumhuriyet Halk Partisi irade olarak delegesiyle birlikte bir kurultay yapmıştır. Yani bir kurultay gerçekleşmiştir şeklen. Yani kanunun bu hükmüne aykırı.

0: fahişe hata yapmış olursun, sıfır alırsın.
1: Bu arkadaşın
0: yani aldığı şey sıfırdır bizim.
1: Bu arkadaş işine yarayabileceğini düşündüğü şeyleri ard arda sıralayan bir arkadaş. Dediğim gibi kuraldan bahsediyorsun, tamirden bahsediyorsun. Onlara uymayacağını bildiğin şeyleri yapmaya çalışıyorsun. Bir de burada benim işime şu yarar deyip bunu ortaya iddia olarak artıyorsun.
2: Şimdi ya, bunu sorayım açık. Temmuz 2026'ya kadar kurultay yapılmazsa Ali Hocam CHP seçime giremeyecek mi?
3: Girecek, girmeyecek diye bir usul yok. Zaten az önce değerli meslektaşım söyledi. Burada mahkeme kararı kesinleşmediği müddetçe oradaki 2023 tarihinde yapılan olağan kurultay, 38. olağan kurultay, daha sonra 39. olağan kurultay yapıldı. Bunların kesinlikle ortadan kalktığını söyleyemeyiz. Niye? Çünkü daha mahkeme kesin bir sonucu ortaya koymadı. Hali hazırda İstinaf Mahkemesi bir karar verdi. Dosya Yargıtay'da. Yargıtay nasıl bir karar verecek bilmiyoruz. Yargıtay karar verene kadar bu yapılan kurultayların hali hazırda şekli olarak geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Fakat niye şu an o kurultaylarla ilgili hüküm yapılamıyor? Çünkü mahkeme şunu söyledi. Ben istinaf mahkemesi olarak, ortadaki bölge adliye mahkemesi olarak, benim düşüncem şu dedi. Benim kanaatim 2023'teki kurultayı iptal ediyorum. Daha sonrakileri de iptal ediyorum. Fakat Yargıtay bu konuda ne diyecek bekliyor. Yani henüz bu kesin bir kurala karşımıza çıkmadı. Diyelim ki
0: sonraki kurultayları hukuka karşı hile gördü.
3: Evet, diyelim ki şöyle bir durum söz konusu olsun. 2 ay sonra mahkeme karar verdi ve 2 ay sonra mahkeme dedi ki bu olağan kurultayı mutlak mutlanı onaylıyorum. Gerçekten de 6 yıl boyunca bu kurultayın yapılmadığını varsayalım. Burada hemen bakıyoruz, 298 sayılı kanunumuzun 14. maddesinin 11. fıkrasında Yüksek Seçim Kurulu bu konuyla ilgili tek yetkiliye. Ayrıyeten eğer bir siyasi parti, yine aynı zamanda 2820 sayılı siyasi partiler kanunu 20. madde ve 36. maddede de bu belirtilmiş. Bir siyasi partinin nasıl seçime girmesi gerektiğiyle ilgili Yüksek Seçim Kurulu yorum yapar. Her seçim döneminde seçim tarihi Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlendiğinde aynı zamanda hangi siyasi partiler buna girebilir diye bir karar da verir. O kararın içerisinde dikkat ettiği nokta şurası. 41 ilde bir teşkilatlanması var mı, yok mu? Aynı zamanda bu 41 ilin ilçelerinde teşkilatlanması var mı 1/3 oranında, yok mu? Büyük kongresini yapmış mı? Bu büyük kongresini seçim tarihinden en az 6 ay önce yapmış mı, yapmamış mı? Bu şartları taşıyorsa seçime katılma hakkına sahiptir bir siyasi parti.
2: Hadi hocam.
3: İkinci kural, bitireyim özür dileyerekten çünkü bozulacak. İkinci kuralımız ne? Eğer 2 kere üst üste büyük kongre yapılmazsa, siyasi partiler kanunu ve CHP'nin iç tüzüğü ne söylüyor? 2 yılda bir büyük kongre yapmak zorundasın. PM kararıyla 1 yıl uzatabilirsin. Yani 3 yıl içerisinde muhakkak bir büyük kongre yapmak zorundasın. 2 tanesini yapmadığında bu sefer seçime girme hakkını kaybediyorsun. İşte kural olarak bu geçerli. Fakat şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir mahkeme kararının olmuş olması, burada niye diyor ki 2 tane büyük kongre olduğunda seçime giremezsin? Önce bir kanunun mantığını anlamamız gerekiyor. Şunu söylüyor. Eğer sen faal bir parti değilsen, eğer sen siyaseti bırakmış bir partiysen ve 2 dönem boyunca da büyük kongreni yapmamışsan, o zaman zaten siyasi alanda çalışmaman gerekiyor diyor. Ama faal olmadığından dolayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ne yapıyor? O siyasi partiyi kapatması için de Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyor ve yok hükmünde sayıyor. Çünkü faal olmadığı için. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün faal olmadığını söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Bu birincisi. İkincisi, mahkeme kararından dolayı bu kurultayın yapılmadığı ve mutlak mutlan kararından dolayı da büyük kongrenin yapılmadığını baz aldığınızda önemli bir sebep var mı? Bir mahkeme kararı var mı? Onun için biz burada iki büyük kongrenin üst üste bilinçli bir şekilde yapılmadığı kuralını ortadan kaldırmış oluyoruz yani. Daha doğrusu amacına ters bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. Diğer tarafta biz 2019, 2020, 2021 yılında pandemiyi yaşadık. Pandemi neydi? Biz buna mücbir sebep diyoruz yani. Eğer sizin elinizde olmayan bir durum varsa, yani siyasi partinin yönetiminin elinde olmayan bir durumdan dolayı kurultayı yapamıyorsa ondan sorumlu değildir. oraya denk gelen 3 yıl içerisinde kurultay yapma zorunluluğu var. Ancak pandemiye geldi 3

0: yılı bir sürü siyasi partinin geldi. Ne oldu? Pandemi bittikten sonra bütün insanlar dışarıya çıkabilecek izni Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandıktan sonra yeni kurultaylarını yapmaya başladılar. Hatırlayalım o günleri. Onun için elinizde olmayan bir sebep varsa ve elinizde olmayan sebeplerden dolayı bu süreyi aşıyorsanız, o zaman siz o süreyle sorumlu değilsiniz. Aynı şekilde izleyicilerimizin anlayabileceği şekilde söylüyorum. Çok son cümle. Örneğin bir mahkeme kararına 10 gün içinde itiraz etmeniz gerekiyor. Ancak siz bir hastalık oldu, bir durum söz konusu oldu, bir şey oldu, elinizde olmayan bir sebep oldu. Örneğin devlet çıktı dedi ki ben 10 gün boyunca tatil ilan ettim. Şimdi tatilde gidip bir başvuru yapamazsınız ya da önemli bir hastalık oldu, ani bir hastalık oldu, bunu yapamıyorsunuz. Sonra bunu belgelediğinizde o süreyi tekrar geriye almış oluyorsunuz. Yani o kaçmış olmuyor. Burada da aynı durum söz konusu çünkü...
1: Yani Zeynel Bey'in söylediği...
0: Geçersiz bir şey.
1: Temmuz 2026'ya kadar biz kurultayı yapmazsak seçime de giremeyiz durumu
0: tamamen yanlış bir bilgi, tamam. Ve yanlış bir yorumlama. Bakın dikkat ederseniz bir cümlesin daha var. Diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu davayı geri çeksin sonra kurultay yapsın diyor. Bu davayı kim açtı? Hayır. Yargıtay'a kim gitti? Kılıçdaroğlu daha karar açıklandığı gün... Sayın Özgür Özel kendi avukatları aracılığıyla dosyayı Yargıtay'a götürdü.
1: Tamam, şimdi
0: götürmemiş olsalardı.
1: Şimdi niye çekmek istiyorsun?
2: Şu an neden Yargıtay'da bunu sorabilir miyim?
0: Sayın Özgür Özel avukatları aracılığıyla Yargıtay'a gönderdi. Eğer götürmemiş olsalardı bugün dosyamız belki konuştuğumuz dosya Yargıtay'da olmayacak.
2: İşte bak, sözün bitti mi?
0: Estağfurullah, bitti.
2: Şimdi burada yani her iki hukukçumuza ciddi söylüyorum, bu akşam hayranlıkla dinliyorum, neden diyeceksiniz. Yani en ileri zekanın tersinin bile anlayacağı şekilde anlatıyorlar. Yani o kadar iyi anlatılıyor ki bunun ötesinde anlamamak için başka bir şey olmak lazım. Yani burada Yargıtay'daki bu sürecin iptal edilmesini, dilekçesinin geri çekilmesini istiyor. Ama bir taraftan da zaten bunu başlatan sizsiniz.
1: Bir yanlış yönlendirme mi var?
2: İkincisi diyorlar ki burada. Ya diyor işte kurultaya gitmezsek diyor seçime gidemeyiz. Bakın yayının başında da söyledim. Şimdi biz bunun aynısını İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında gördük. Burada ne yapıyorlar biliyor musunuz? İşte kurultaya gitmezse Cumhuriyet Halk Partisi seçime gidemez. Bütün Türkiye bunu konuşsun istiyorlar. Ya burada zaten normal şartlarda siz kendiniz var olan bu yapılan seçimin, kurultayların gerçek olduğunu, bunların var olduğunu ve çıkan bu karara da karşı çıkıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki hayır, bu kurultay yapıldı diyorsunuz. Ve ardından da bu kurultayın yapıldığına dair de yargıya da bir başvuru yapıyorsunuz Yargıtay'a. Ve ama öbür taraftan da diyorsunuz ki 2020'den beri kurultay olmadı, gidelim. Ya kurultay oldu ama şaibeli ve sakat bir kurultay oldu. Bunun yok olduğu ne zaman açıklanır? Sizin dilekçenize başvurmuş olduğunuz Yargıtay'da karar çıkarsa, evet gerçekten bunlar yok hükmü verildiği zaman, işte o zaman da ne yapar? Kemal Kılıçdaroğlu uygun gördüğü şekilde bunu seçime götürür bir genel başkan olarak. Ama siz şu anda hem bir taraftan...
3: Yine olmaz, batıl olmuş olacak. Bakın karıştırmayalım lütfen. Bunda da özür diliyorum.
2: Lütfen.
3: Yok hükmünde demek hiç doğmamış olmak demek. Ben size örnek vereyim. Yok nasıl olur mesela? İki erkeğin ya da iki hemcinsin evlenmesi Türk Medeni Kanunu'nda yok hükmündedir. Birden fazla kadınla evlenilmesi yok hükmündedir. Bakın bunlar kanunen alt zemini olmayan şeyler yok hükmündedir.
1: Mehmet Hocam çok konuşulduğu için.
3: Ama batıldır.
2: Ama buna bile Özgür Özel'in zamanında itirazı vardı biliyor musunuz? Hani özgür cinsiyetçilik gereken buna da karşılardı.
3: Ona da.
1: Mehmet Hocam çok konuşulduğu için.
2: Hani, bir de son çok özür dilerim. Şunu söyleyebilir miyim? Bunu eklemek istiyorum.
1: Alınan kararlara mesela yok hükmünde dendi. O yüzden bu yok hükmü lafı çok kullanılıyor.
3: Evet, bu da yanlış kullanılıyor da onun için ben aslında
2: bir de
3: çünkü yok derseniz kongre hiç doğmamış, sanki hani Cumhuriyet Halk Partisi diye bir parti yok, uydurma bir kongre yapılmış gibi olmuş olur. Yani ortada bir tüzel kişilik yokken kongre nasıl yoksa onun gibi bir şey olur. Cumhuriyet Halk Partisi var, bir karar alınmış, bir
2: geçersiz yapılmış. Doğrusu bu, geçersiz.
3: Batıl. Hükümsüzdür.
2: Hükümsüz.
3: Batıldır. Yani hak geldi, batıl zahil oldu da batıldır yani. Onu söylemeye çalışıyorum.
2: Yani bunu da burada konuştuk. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda özellikle bu helal haramı konuşuyoruz. Şimdi ben bir de şunu söyleyeceğim. Şimdi diyorlar ya gidelim işte kurultaya gidelim. Tamam, kurultaya gidelim. Şimdi sizin delegelere baktığımızda bak bugün boyunca da konuşuldu. 196 delege için tedbirli karar var. 163'ü için soruşturma dosyası kapsamında var. 43'ü delege

0: tutuklu
1: 44.
0: 44 mu?
1: 44.
0: 44 tutuklu. O kaç tanesi AK Parti'ye geçmişti burada? Hemen 21 şu. Miydi? 20 tanesi. Hemen yani 1'e 2'ye takılmayın burada.
2: AK Parti emaneten geri verebilir onları.
0: Verir mi?
1: 21 dedeki AK Parti'ye geçmiş.
0: Birkaç tanesi de istifa etmiş. Şimdi burada
1: bu
0: 400'den.
1: Bu sadece İstanbul'da.
0: Evet, bu şimdi 400'den fazla zaten ortada bir delege probleminiz var. Yani bu şartlarda hiç şimdi, problem yokmuş gibi gidelim demeniz de bir anormallik
2: değil mi? Bu arkadaşlar diyorlar ki yetkili olan delegelerden imza toplayacağız.
0: Ama tamam da siz zaten bu yetkili olanlarla bir şeyler yapmışsınız da bugün bu duruma gelinmiş.
2: Zaten dertleri o. Onlar olursa yine onlara gideriz.
3: Şimdi aslında mevzu şu. 4-5 Kasım 2023'te bir kurultay yapıldı. 38. kurultay. Özgür Özel seçildi. Şimdi 3 Kasım 2023'e gittik diyoruz değil mi?
2: Ya Kenan affedersin. Aha. Seçilmedi. Seçtirildi.
3: Tamam. Diyelim ki seçtirildi ya da seçildi. 3 Kasım 2023'e gittik. 3 Kasım 2023'teki delege yapısı zaten sıkıntılı. Az önce Mehmet Karataş söyledi. 196 delege var. 44'ü tutuklu. Tutuklu delegelerin. O delegelerin birçoğu parayla satın alınmış. Yani bunu Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki delegeler parayla satın alınmış. Bunu ben söylemiyorum. Yargı söylüyor diyor. Bu davayı açan zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın arkadaşları. Ya delegeler parayla satın alınmış. 44 delege, 196 delegenin 44'ü tutuklu diyor. Bunu Gürsel Tekin söylüyor. 44 delege tutuklu. Delegeler parayla satın alınmış. CHP Genel Kurul, Genel Merkez Kongresi ile ilgili soruşturma sürüyor.
0: 163 orada.
3: Evet, 9 tane tutuklama oldu. Hatırlayın. Yani il başkanları, kurultay delegeleri. Şimdi delegelerin yapısında zaten sıkıntı var. Kemal Kılıçdaroğlu bu delege yapısıyla 3 Kasım 2023'te delege olan ve 4 Kasım ve 5 Kasım'da o kurultayda oy kullanan delege yapısıyla zaten gitmez. Yargı bu delege yapısında sıkıntılı olduğunu söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu şunu yapacak. Mahallelerde delegeler seçecek. İstanbul örneğini verelim. İstanbul'da 930 tane mahalle var yanlış bilmiyorsam. Her mahalle delegesini seçecek. Diyelim ki 20 bin kişilik bir mahalle 5 tane delege seçecek. Mahalle delegeleri seçilecek. Mahalle delegeleri ilçe delegelerini ortaya çıkaracak. İlçe delegeleri de İstanbul delegelerini ortaya çıkaracak ve kurultaya delege oluşturacak. Delege seçecekler. Kemal Kılıçdaroğlu tertemiz bir süreç başlatacağım deyişi bundan kaynaklanıyor. Mahalle delegeleri seçilecek. İlçe, il ve daha sonra kurultay delegeleri. Şimdi 198 kurultay delegesinin İstanbul için söylüyorum. 44'ü tutuklu. Tutuklu delege neden tutuklu? Ya yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasından tutuklu ya da bu kurultay sürecinde para aldığı ya da para transferinde rol oynadığı gerekçesiyle tutuklu.
4: Bu İstanbul'daki kirli bir delege uzaklaştırıldı abi.
3: Yani bu kirli delege yapısıyla tamam. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir kurultay yapmaz.
2: Bir virgül koyalım. Ekrem abi ayrılacak. O yüzden Ekrem hocama döneyim. Bu delege seçimi delegelerden imza toplayabilir mi?
5: Şimdi Sinan toplayamaz. Ama bakın biraz önce çıktı. Güzel giyinmiş bir adam. Kendine göre güzel laflar etti. Kurallar, teamüller, şunlar bunlar. İşte 2020'deki kongre 6 sene geçiyoruz. CHP seçime bile giremez falan filan. Ondan sonra da ne diyor? Biz diyor çıkacağız işte delegelerden. Ne kural ne delegelerde? İşte onlardan şey toplayacağız. Bir an önce kurultay yapacağız, seçim yapacağız falan. Şimdi bakın bence Özgür Özel'in ve bu arkadaşların şunu söylemeleri lazım. Gerçekten öyleyse. Arkadaş biz bu kararı tanımıyoruz. Niye? O şeyde kurultayda gerçekten para pul dönmedi. Kimseye daire verilmedi. Kimsenin iradesi satın alınmadı. Kimseye tablet dağıtılmadı. Çocuklar kimseye soğuk cüzdan dağıtılmadı. Kimsenin yakınlarına belediyelerde iş verilmedi. Biz bu kurultayı satın almadık. Biz bu genel CHP'yi ele geçirmeye çalışmadık. İstanbul'dan ve değişik yerlerden hortumladığımız paralarla Türkiye'nin ana muhalefet partisini çalmadık, çalmaya çalışmadık demeleri lazım. Tek kelime duyuyor musun bu yönde? Yok. Şimdi bakın. Nedir? Sakat bir iş. Siz bu partiyi çalmaya kalktınız. Kılıçdaroğlu'nun ben bir haftadır en güzel sözü şu. Yargı dedi ki bir partiyi parayla satın alamazsınız. Kararı yönelik en güzel yorumu buydu.
0: Tabii.
5: Bir partiyi parayla satın alamazsınız. Şimdi Özgür Özel ve yanındakiler ne diyorlar, tanımayız bilmeyiz, şöyle biz şunu yaparız bunu yaparız, ben grup başkanıyım, şunu yaparım, genel merkezi terk etmem, yürürüm, Anıtkabir'e girerim, kurallara uygun olmadan orada ismimi yazarım. Bir dakika ya, sen Türkiye'de 85 milyonun aslında, bir dakika ya, bu adam genel başkanlığa para dağıtılarak, bir takım insanlar kandırılarak, bir takım insanlara iş verilerek, bir takım insanlar belediye başkan adayı, belediye meclis üyesi adayı yapılarak, bir takım insanlara telefonlar ve tabletler içinde soğuk cüzdanda kripto paralar dağıtılarak bu adam seçtirilmiş. Yani bunun aslı bu. Sen bununla alakalı savunma yapacağını şimdi mevcut durumda bütün düğmelere birden basıyorsun. Tanımıyorum kararı deyip YSK'ya gidiyorsun. Tanımıyorum deyip Yargıtay'a gidiyorsun. Ben genel merkezi terk etmem deyip sonra ıslak ıslak orayı terk ediyorsun. Ben mecliste şunu yaparım diyorsun. Bir dakika ya, sen partinin genel başkanı değilsin. Şimdi bakın, laf aramızda, o duvarı o resmi niye astılar bilmiyorum. Mehmet Bey ve Hadi Bey daha rahat yorumlar da. Şu anda Özgür Özel'le ilgili Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı tabiri bile bence kullanılamaz. Ne dersiniz?
4: Doğrudur.
6: Kesinlikle doğrudur.
5: Evet. Niye kullanıyorsunuz? Sen eski genel başkan bile değilsin.
2: Hocam muhtemelen saygıdan dolayı astılar diye tabir
5: ediyor. Ya anlıyorum. Bu durum anlaşılabilir de. Şimdi saygı görmek isteyen ya da birilerinin saygı gösterdiği insan en azından bazı şeylere saygı duyar. Kurallara. Kurallara duymasa da teamüllere saygı duyar. Genel başkan olabilir. Ben takmam, ben işte şunu yaparım bunu yaparım pozunda. Kanırtarak bunu yapıyorlar. Niye? Silivri böyle istiyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hortumladığınız paralarla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ana muhalefet partisini çalamazsınız dedi yargı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözünü ben böyle geliştirerek bunu kullanıyorum. Bunun müeydeleri olmalı. Bunun müeydeleri çıkıp böyle esip savurarak işte hukuk, tamir falan filan deyip etrafı kanırtarak bence olmamalı ya. Biraz bunu düşünmeli şu arkadaşlar. Yüzleri kızarmalı. Çalmışsınız kardeşim.
2: Ekrem Kızıltaş, çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Değer kattınız yayınımıza. Vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Tabii konuşulacak çok konu var. Mehmet Karataş, tabii birçok konu var. Özel diyor ki koltukta mazbatasız biri oturamaz diyor. Bu da bir tartışma konusu. Yine hukuki bir konu. Bu işin hukuki boyutunu da ortaya koymak lazım. Değerli avukatlarımız var, konuşuruz ama Kemal Bey'in mazbatası yok mu? 38. Kurultay mahkeme kararıyla yok hükmündeyse, hocam düzeltti bizi, tamamen yok hükmünde değil dedi. Hı hı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mazbatası geçerliliğini koruyor mu?
0: Yani şu anda gördüğümüz kadarıyla ikinci bir kurultay olana kadar ve orada Kemal Kılıçdaroğlu o kurultayda kaybedene kadar geçerliliği vardır. Nasıl diyeceksiniz? Çünkü şu anda bakın parti içerisinde bizim şu süreçte yaşadıklarımız, konuştuklarımızın hiçbiri zaten hukuki değil. Yani şu an Özgür Özel'in ve ekibinin yürüdüğü bu yol, sergilemiş olduğu bu tutum ve tavırların hiçbirinin hukuki yeri yok.
2: Hani yani nasıl yok diyeceğim. Ya çok düğmeye basıyorlar. O düğmelerden biri mi bu da?
0: Şimdi hukuki mazbatası tarafı yok, yani şu anda bakın hem burada avukat Hadi Dündar hem öbür taraftan Mehmet Yılmazer sabahtan beri bunların söylediklerinin, yaptıklarının hukukta normal şartlarda yerinin olmadığı ya da hukuka uygun olmadığını açıkça söylüyorlar. Ama burada hukuki olarak yeri yok. Ama bunlar sokak siyasetinde bir siyaseten hareket içerisindeler. Bakın tekrar ediyorum. Özgür Özel'in şu anda izlemekte olduğu yol hukuki değil, tamamen sokağa oynayan bir siyaseten tutum içerisindeler.
2: Amaç ne Mehmet?
0: Mesela örnek veriyorum. Şimdi bunların mevcut olarak, yani yargının söylediği, benim söylediğim değil. Şu anda geldiğimiz nokta, hukuk diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu diyor genel başkandır diyor. Öyle gösteriyor. Yani şimdi Kemal Kılıçdaroğlu son genel başkanlar oluyor değil mi?
2: Evet.
0: Hem son başkana saygı duymuyorlar, hem de kurucusu olan, ilk başkanları olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna giderken de saygılı olmuyorlar. Yani ne ilk başkana ne son başkana. Nasıl diyeceksin? Şimdi bakın, Anıtkabir'e gidiyorlar değil mi? Şimdi Anıtkabir'e gittiğiniz zaman burada bu mozoleye çelenk bırakıyorlar ya, bunların hepsi bir düzen, bir plan içerisinde yapılır. Öyle Anıtkabir hurra hadi gidelim İşte tüzel kişi olmayan gidelim de orada efendim ben çelenk bırakayım cebinden.

0: adam şey çıkarıyor ya. Ya koskocaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin düştüğü duruma bakar mısın? Cebinden genel başkan bandını çıkarıyor. Yemin olsun. Yani şunu söyleyeyim, insanlar kahroluyor.
1: Yorum yapmanı isteyeceğim ama o görüntüleri arkadaşlarımdan isteyeyim.
0: Bir verirseniz ben de bir ayağa kalkıp gösterebilir miyim?
1: Lütfen haberi de yayınlayalım. İsterseniz haberi de yayınlayalım.
0: Olur, buyurun.
1: Üzerine konuşalım. Tabii. Görüntüleri açarız, birlikte paylaşırız. Anıtkabir haberini paylaşacağız. Özgür Özel'in, lütfen ekranlara getirelim, üzerine konuşalım.

0: Evet arkadaşlarım hazırlıyorlar haberi. Birazdan paylaşacaklar. Mehmet istersen böyle gel. Biz olur. De o haberi de buraya da paylaşır. Ekrana da verir. Bir yandan da üzerine yorumlarız. Tabii Anıtkabir'de bazı teamüller var.
1: Tabii.
0: O teamüllere uymak lazım. Onları da konuşalım bir yandan. Hazır. Tamam paylaşalım hemen.
2: Selamlayacağız. Ondan sonra da gidiyoruz.
3: Arkadaşlar, önümüzü kapatmayın arkadaşlar.
4: Devlet protokolünü delmek istedi. Anıtkabir komutanlığı geçit vermedi. Anıtkabir'de eşi benzeri görülmemiş bir protokol krizi yaşandı. Mutlak butlan kararıyla görevden alınan Özgür Özel, Anıtkabir kurallarını açıkça çiğnedi. Ankara Güven Park'ta bayramlaşma programı düzenleyen Özgür Özel daha sonra Anıtkabir'e yürüdü. Güvenlik barikatlarının zorlandığı, kapıların kilitlendiği o anlarda Anıtkabir Komutanlığı planlı olmayan bu gayri resmi törene ve ünvan dayatmasına geçit vermedi. Olayın fitili ise mozole girişinde ateşlendi. Komutanlık üzerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel yazan çelengin içeri sokulmasına kurallar gereği izin vermedi. Özgür Özel ise çelengin üzerindeki ünvan şeridini söküp cebine koydu. Özel çelengi mozoleye koyduktan sonra cebinden Özgür Özel CHP Genel Başkanı yazılı şeridi çıkarıp çelenge yerleştirdi. Bu hamleye görevli anında müdahale etti. Özel ise askeri personelin elindeki kağıdı adeta çekip alarak korumalarına teslim etti. Özgür Özel'in bu tavrı büyük tepki topladı.
0: Mehmet Karataş, ekranlara görüntüleri getirdik. Bu durum ne?
1: Ya bu durum gerçekten fıkra gibi. Yani Özgür Özel'in cebinden bir gün kırmızı kart çıkıyor. Bir gün işte böyle şerit çıkıyor. Yani kendi kendini ilan eden, cebinden şerit çıkararak ben genel başkanım deyip yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrinin başında Anıtkabir'de mozoleye yani bu şekilde bir şerit bağlayan bir genel başkan gelmedi. Ben bundan sonra geleceğini de düşünmüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumu tam olarak bu tablo gibi. Bakın şu anda ekranlarda.
0: Çelenk buraya nasıl geliyor?
1: Şimdi çelenk bakın.
0: Normal bir şekilde mi geliyor?
1: Şimdi normal şartlarda eğer siz Anıtkabir'e gidecekseniz yani muhtemelen kendisi benden çok gitmiştir oraya. Şimdi Anıtkabir'e gittiğiniz zaman işte böyle geldi. Bak görüyorsun bu şekilde aldılar. Düzensiz, programsız kucaklayıp geldiler oraya. Yani şunu söylüyorum. Şimdi normal şartlarda eğer siz Anıtkabir'e gidecekseniz ve bu Anıtkabir'e giden de kendisinin bizzat kurmuş olduğu Cumhuriyet Halk Partisi ise bir düzen, bir plan içerisinde olur. Bakın oraya eşortmanla gelen var, tişörtte gelen var, bilmem şu var, bu var. Yani burada bir kural yok. Bir kural yok. Burada bir düzen yok, bir planlama yok. Yani siz burada yanlış anlamayın, Mehmet Karataş'ın huzuruna gelmiyorsunuz. Siz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna gidiyorsunuz.
0: Bir şey paylaşayım.
1: Burada plansız gidiyorlar. Sinan.
0: Bak, şöyle bir şey paylaşayım. Hı. Anıtkabir'e sorulan çelenkler üzerinde kimin sorulduğuna dair ibareler yer alır. Ancak bu yazılar kişisel isteğe göre değil, devlet protokolündeki ünvanlara göre belirlenir. Evet. Resmi ünvan, kişi o an hangi resmi sıfatı taşıyorsa, Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Siyasi Parti Genel Başkanı gibi çelenk üzerine sadece o ünvan yazılır. Diyor ki eski ünvanlar, görevden ayrılmış kişilerin yeni bir sıfata sahip olmalarına rağmen eski ünvanlarını çelenk kurdelesine yazdırmaları teamüllere uygun kabul edilemez.
1: Tabii ki değildir. Çünkü sizin eski görevinizin yerinde bir başkası o görevin başındadır. Eğer sizin görevinizin yerinde bir başkası yoksa, eğer siz de eskiyseniz zaten o görev ortadan kalkmıştır. Burada da öyle bir durum olmadığına göre, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hala bir genel başkanı varsa, Cumhuriyet Halk Partisi de hala varlığını sürdürüyorsa, bu durumda sen oraya genel başkan yazamazsın. Yazarsın, yazarsan cebine koyarsın ama şimdi, işte burada da cebinden çıkarıp çelenge koyuyor.
0: Şu gelen görüntülerde Özgür Özel genel başkan olarak geliyor.
1: Burada geliyor.
0: Sonra
1: halkın içerisinde var.
0: Mı?
1: Halkın içerisinde var. Oraya gidince oradakiler diyor ki efendim siz genel başkan değilsiniz yani. O da olmadığını biliyor. Bunun üzerine çıkarıyor. Onu cebine mi bir yere koyuyor. Ardından da tam da bak yani o kadar süreyi iyi ayarlamış ki bak arkadaşlarımız o kısmı verirlerse yani şöyle mozoleye indirirken de hala yok. Bak burada şimdi gösterecekler. Bak burada yok. İçeride haklı olarak oradaki subaylar da görevini yapıyor. Yani diyor ki böyle yapmayın. Bak burada ne yazıyor? Hatta bir şey söyleyeyim mi? Orada başka bir şey yazıyor. Bir geri alabilir miyiz? Bir dakika dur. Yani bu çelenk kime ait onu da ona da bakalım şimdi. Orada yani bu işin içinde çok şey çıkacak.
0: Komutanlığı gibi bir şey yazıyor.
1: Bir de çelenk de kendilerine çıkmazsa geçmiş olsun yani. Bakın çelenge çıkarttı.
0: Tamam, oraya gelince durdururuz. Oraya gelince durdururuz.
1: O çelengi getiriyorlar.
5: Şöyle ilk bırakılıyor ya. Zaten tamam. Onu dışarıda yapıştırıp getiriyorlar. İlk bırakıldığı gibi Anıtkabir'deki personel arkadaş
1: çok özür
5: onu söktürüyor. Söktürüp cebine koyuyor. Sonra kararını değiştirip tekrar yapıştırıyor.
1: Ama yani onu çıkarttığı zaman üstünde ne yazıyordu?
6: Anıtkabir komutanlığı yazıyor.
0: Anıtkabir komutanlığı yazıyor.
1: O şekilde veriliyor. Gelince indirince bir anda cebinden çıkarıyor. Şimdi orada subaylar da bu durumda kalkıp da yani sonuçta öyle ya da böyle bu adam bir milletvekili. Şimdi kendisine müdahale edilmesinde ya ister aslında. Burada keşke kendisine müdahale edilmesini çok ister. Niye? Çünkü burada bir mağduriyet oluşabilir. Anıtkabir'e atamıza çelenk bırakacaktık bıraktırmadılar da diyebilir. Ama burada yani oradaki arkadaşlar da haklı olarak uyarılarını yapmış. Ben oradaki subayların da görevini yaptığına inanıyorum. Yani orada uyarılarını yapmış ama dinlemeyen adam yani hukuk tanımıyor, yargı tanımıyor. Tebligatı bile orada bir senaryo yazıp yırtan adam. Yani o yüzden orada ne yapıyor? Cebinden çıkarıyor.
6: Cumhuriyet Halk Partisi de kaçak kat çıktı.
1: Evet. Aynen öyle. Ya çıkarıyor ne yapıyor? Burada şeridi çıkarıp üstüne koyuyor.
0: Peki neden?
1: İşte neden? Şimdi normal şartlarda siz bundan emin olsanız cebinizden taşımazsınız getiriz. Madem sen genel başkansın çıkarma o zaman. Ya da genel başkansan neden o zaman orayı terk ettin? Hadi onu da geçtim. Genel başkansan senin grup başkanlığı odasında ne işin var? Değilsin. Yani olmadığını sen benden daha iyi biliyorsun. Ama burada diyorlar ki efendim biz gireceğiz. Şimdi Anıtkabir'e bak orayı tamamlamam lazım. Anıtkabir'e giderken bir düzen içerisine gidersin. Burada bir düzen yok. Hatta onu da geçtim. Yani bu kabir başına böyle gidilmez deyince az önce Hadi Dündar'la onu koştuk. Aklımıza o geldi. Yani gerçekten adam yani burada Sayın Özgür Özel sadece siyasetten kuralsızlık tanımıyor. Kabir başına giderken yasa değil ama bir ahlaki kural vardır ona da uymuyor. Hatırlayın daha önce Kamer Genç'in de zannedersem onun kabrinin başına rakı içmişti. Yani birinde gidip orada rakı makı meselesi oluyor. Öbürüne gidiyor çelenk çıkarıp asıyor. Düzen yok, problem yok. Yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan olduğunu iddia eden Özgür Özel'in şu son günlerde gerçekleştirdiği tüm olaylar ve eylemlerin hiçbirinin hukuki olmadığını görüyoruz. Bak şu gördüğün tablo normal şartlarda şu süreç var ya bakın arbede yaşanıyor. Şimdi bunlar da normal değil. Normalde sizin orada daha önce haber vermiş olmanız lazım. Burada eğer bir miting olacaksa, bir buluşma olacaksa, her ne olacaksa bunun ya burası Muz Cumhuriyeti mi?
0: Ben Mansur Bey'i de gördüm herhalde.
1: Yani Mansur Bey de sağ olsun Ankara'dan habersiz gibi Anıtkabir'i hadi biz bilmeyelim kimse bilmesin de sen oranın belediye başkanısın ya. Yani şunu söyleyemeziz mi efendim buraya yani düzensiz plansız gidilmez hadi bırakın düzensiz plansız gitmemize müsaade etseler bile bizim genel başkanımız bizim partimizin kurucusu bu şartlarda gitmemiz doğru değil. Demesini beklerdi insanlar.
0: Bir Mehmet hocama soracağım. Nasıl değerlendirecek bu görüntüleri? Hocam ne düşünüyorsunuz?
6: Yani açıkçası Özgür Özel komik bile değil. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaçak kat çıkmış bir adamın bu Anıtkabir önündeki bu davranışları, teamüle uymaması, protokol kurallarına uymaması, yanında bir de koskoca Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı var. Onun hiçbir şekilde konuya müdahil olmaması. Orada bir de harala girene kavga çıkarmışlar. Ya, yani ya, bu da çok enteresan. Atatürk'te yani, de bir gerçekten

0: Türkiye'de bir saygısızlık oluyor.
1: Türkiye'de de saygısızlık. Ya sonrasında işte bir de bacak krizi yaşandı biliyorsunuz. İki gündür onu da görüyorum. Ya şimdi bildiğim kadarıyla Hababam sınıfı bile Atatürk'ün gençe hitabesini ezberden okur. Orada o konu da gerçekleşememiş. Yani gerçekten bu durum herhalde birilerinin vekalet savaşını güttükleri için ne yapacaklarını bilememekten kaynaklanan bir durum var. Ben onu anlıyorum. Demek ki o an Silivri'ye ulaşılamamış. Silivri ile irtibat kurulamamış ki o an ne yapacaklarına karar verememişler. Yani şu görüntü, hani kendi ismini oraya asması, ya grup başkanıysanız grup başkanı yazaydınız, bu da bir şeydi. Hani onu da anlarım, o şekilde de yapabilirsiniz ama önceden hiç haber verilmemiş, resmi bir ziyaret kapsamında değil, spontan gelişen bir yürüyüş. Yani herhalde bir öncekinde biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'ni hızla terk ettiklerinde bir meclise doğru yürüdüler. Sonra Milli Egemenlik Parkı'nda sonuçlandı bazı şeyler. Şimdi de bir akla geldi, Anıtkabir'e gidelim dediler. Anıtkabir'e yürüdüler. Enteresan bir şey. Yani ben bunu gerçekten akıl ve mantıkla açıklayamıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2,5 yıldır hangi yönetim tarzıyla ve kimlerle yönetildiğini de görmüş oluyor aslında halkımız. Yani bu isme ümit bağlayanlara da ben şaşıyorum açıkçası. Yani bu davranışları oluşturan kişinin, ya tabii bir şeyi örtmeye çalışıyorlar. Ortada yargılanacakları ve yargılandıkları ve kendilerinin aslında göz yumduğu yargılanan isimler var. Bir şeyleri örtmeye çalışıyorlar. Ama işte yama yapa yapa ancak bu kadar oluyor. Ve yama kapatmıyor yırtığı.
2: Silivri'deki soruşturmaları da yakinen takip ettim. Birçoğuna katılma fırsatım oldu. Şimdi gittim orada takip ederken mahkeme başkanı soruyor. Diyor ki efendim diyor. İmamoğlu'na soruyor. Sizin hakkınızda diyor böyle bir iddia var diyor. Siz diyor şu diyor talimatı verdiniz mi? Siz şu parayı aldınız mı? Soru ne? Aldınız mı? Yani ya evet ya da hayır dersiniz değil mi normal şartlarda? Orada ne diyor biliyor musun? Ben size bir şey söyleyeyim mi diyor. Ben 16 milyonun başkanıyım. Ya sana onu sormuyoruz. Sen bunu aldın mı almadın mı? Ben diyor bunu kabul etmiş. Siz bana böyle soru soramazsın. Bana niye böyle dik bakıyorsun? Ben örnek veriyorum şimdi. Yüzüme bak diyor. Adam diyor ki ben sana bir soru soruyorum. Sen bu parayı aldın mı diyor. Niye diyor yüzüme bakmıyorsun? Ya yani böyle bir durumla karşı cevap bunu da ama. Şimdi bu da genel olarak baktığımızda gerçekten yani bunlar komik şeyler değil. Yani bu toplumun bunlarla koskocaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunlarla uğraşması da normal değil. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de yapılan ilk saygısızlık da değil bu. Hatırlayacaksınız kısa bir süre önce o baklava kutularının içerisinde işte o paraların çıktığı odanın içerisinde yanlış hatırlamıyorsam 6 fotoğraf vardı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait. Yani orada 5-6 fotoğrafın ortasını onu bir kalkan olarak kullanıyorlar. Orada efendim işte rüşvet alıyorlar. Yani bari bunu atanın fotoğrafının önünde yapma. Şimdi atanın fotoğrafının önünde biri gitse bir saygısız hareket yapsa hiçbirimiz kabul etmeyeceğiz ve kendileri de bir yaygara koparacaklar. Benim de destekleyeceğim bir yaygaradır bu. Ama
1: yani 5816 sayılı kanun buraya da çalışmalı bence. Bu saygısızlığa da çalışmalı.
2: Yani örnek veriyorum. Şimdi bunu kabul etmeyeceğimiz gibi bence Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının önünde saygısız bir hareket kabul edilmediği gibi baklava kutularında rüşvet de kabul edilmemeli. Yani bu da doğru değil.
3: Bir virgül koyalım. Mehmet böyle alayım. Kenan abi devam edelim. Tabii ben Mansur Yavaş'ı da gördüm. Anıtkabir'in dışında. Çelenk'i birlikte taşıyorlardı. Tabii Mansur Yavaş da tarafını belli etti mi artık?
4: Tabii Mansur Yavaş.
3: Biraz konuşalım istiyorum bu konuyu.
4: Mansur Yavaş ilk kez tarafını belli etti. İlk kez yani belediye başkanı olarak hiç siyasete müdahil olmuyordu. Canlı yayınlarda işte Mansur Yavaş'ı izliyorduk. Sorulan sorulara cevap veremiyorlardı. Projelerle ilgili projelere cevap veremiyordu. İlk kez Mansur Yavaş tarafını Özgür Özel'den yana kullandı ve ilk kez bence kaybetti. Kaybedeceğini düşünüyorum.
3: Kenan abi sosyal medyada o kadar çok şey yazdılar ki Mansur Yavaş baskı altında, baskı yapıldı, bu tip şeyler de yazdılar. Bir haberi var. Tabii. Arkadaşlarımdan rica edeyim. İzleyelim üzerine konuşalım. Tabii.
5: Şu
1: çok sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım.

0: Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Hiç kimsenin bir gün dahi partinin kurultayını geciktirmeye hakkı yoktur.
2: Cumhuriyet Halk Partisi en kısa zamanda yeniden kurultaya gitmelidir.
3: Önce yiğitlerim demiş, sonra ise sırtımdan hançerlendim ifadelerini kullanmıştı. Mansur Yavaş da İmamoğlu gibi Kılıçdaroğlu karşıtı bir çizgide yol yürüyeceğini açıkladı.
1: Bugün programından dolayı şu anda Londra'da olan ancak programını, 5 günlük programını kesip en ilk vasıtayla Türkiye'ye, Ankara'ya ulaşmak isteyen Mansur Yavaş Başkan'ın dayanışma duygularını iletiyorum.
3: Mutlak putlan kararını Londra programında öğrenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Özgür Özel'e desteğini açıkladı.
1: Hiç kimsenin bir gün dahi partinin kurultayını geciktirmeye hakkı yoktur.
3: Yavaş, Özel'in çağrısıyla Ankara İl Başkanlığı önünde toplanan partililere seslendi. Kurultay mesajı verdi.
2: Çünkü bu konu artık kişiler arasında olmadı, açıkça anlaşılmıştır. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren ve tüm iktidar değişimini isteyen milyonların ortak beklentisidir. Bırakın parti içinde bölünmeyi, tam tersine tüm muhalefeti bir araya getirecek çalışmaları başlatarak bu oyunu bozalım.
3: Özgür Özel'in ev sahipliğinde Güven Park'ta gerçekleştirilen alternatif bayramlaşma programına katılarak sahneye çıkan ABB Başkanı Mansur Yavaş, alandaki partililerin hep bir ağızdan hain Kemal sloganları atması üzerine konuşmasına başlamakta güçlük çekmişti.
2: Evet.
4: Şimdi durum nereye gidiyor? Mansur Yavaş tarafını seçti mi Kenan abi?
5: Evet.
4: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu devam ederse yoluna. Şu an mahkemede durum.
5: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu
4: devam ederse ne olacak?
5: Mansur Yavaş'ı hatırlarsanız Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak aday göstermişti. Yani o altılı masanın olduğu günleri hatırlayalım. Yani o dönemde Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayıydı. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak aday gösterildi. Ama Mansur Yavaş bu süreçte bence ilk kez tavır aldı ve yanlış yerde durdu. Ya bir de şunu hatırlatmak istiyorum Sinan Bey. Hatırlayın, Cumhurbaşkanımız 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmıştı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı 6 parti birleşti, altılı masaydı. Kim vardı? CHP vardı, İyi Parti vardı, Saadet Partisi, Deva Partisi, isimlerini unuttuk, Gelecek Partisi, Demokrat Parti. Altılı bir masa vardı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı birleştiler. Altılı masadan ne kaldı? Altılı masanın en önemli ayağı, yani 5 ayak gitti, en önemli ayak CHP de ikiye ayrıldı. Yani Cumhurbaşkanımıza karşı birleşen o 6 partinin en önemli ayağı da ikiye bölündü. Ve unutmayalım, Meral Akşener'in bir sözü vardı. Çıkışını da aldım ben. Dürüstlük nutukları atıp dürüst olduğuna kefalet koyup seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin daha sonra kocaman birer hırsız olduğunu anladığımızda çektiğimiz acıları anlatmam mümkün değil demişti seçimin ardından. En çok desteklediği Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş için.
6: Kardeşim diyordu.
5: Kardeşim diyordu. İyi Parti 43 milletvekiliyle başladı. Cumhurbaşkanımıza karşı mücadele ediyorlardı altılı masa. İyi Parti 43 milletvekili vardı. Şu an sayısı 29'a düştü. Altılı masanın o Erdoğan'a, Cumhurbaşkanımıza karşı kurduğu o ittifak bile bozuldu ve şu halleri, yani Erdoğan'ın ne kadar güçlü lider olduğunu, Cumhurbaşkanımızın Devlet Bahçeli ile beraber kurdukları ittifakın gerçek ittifak olduğunu gösterdi. Artık Mansur Yavaş da siyaset sahnesinden muhtemelen Cumhurbaşkanı adayı olarak gözüküyordu. Silindi diyebiliriz. Bu ortamda Kemal Kılıçdaroğlu tarafını Özgür Özel'den yana kullanan Mansur Yavaş'ı ne Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı yapar, aday yapar ya da ne de Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterir diye düşünüyorum.
4: Kesin böyle mi olur yoksa barışırlar?
5: Yani Kemal Kılıçdaroğlu gerçekten bu yönde hareket edeceğini düşünüyorum. Dünkü programda konuştuk. Genel sekreter

0: liderleri Önder Sav, Süheyl Batum, partinin iki numaralı isimlerini CHP'de lider tasallutu var sözünden dolayı görevden aldı. Partiden ihraç etti. Şimdi Mansur Yavaş bu saatten sonra ne Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayıdır ne de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayıdır.
1: Mehmet Karataş, Kemal Kılıçdaroğlu sürpriz bir aday çıkarır mı?
2: Yani bazı sürpriz bir aday çıkarır mı bilmiyorum ama artık bir zamanlar yardımcılarım dediği kişilere aday çıkarmayacağını kesin. Mutlaka biri çıkacaktır. Sonuçta bir parti var ve bu partinin bir adayı olacak. Ama bu adaylar arasında bir zamanlar en güçlü adayları olarak belirlenen kişiler bunlar olmayacak. Yalnız şu süreci az önce Kenan abi böyle süreci özetleyince yani bir altılı masa diye bir gerçek vardı hatırlıyorsunuz kendilerince. O altılı masanın altı ayağını dağıldı ve altı ayağı bir araya getirdiğini iddia eden ayaksa şu anda paramparça olmuş durumda. Yani bunların o süreçte ülke yönetimine biz talibiz, bu ülkeyi biz yöneteceğiz dediklerinin üzerinde ülkede ve bölgemizde Orta Doğu'da bir dünya olay yaşandı. Dört bir tarafımız yangın yerine döndü ve bu ülkeler arasında sadece biz bölgede bulunan bir ülke durumunda değil, aynı zamanda bölgede söz sahibi olan ve hatta her iki savaşan tarafın da itibar ettiği bir ülke konumuna geldik. Bir de düşünün ki bu altılı masa o günden bugüne gelmiş olsaydı, düşünün ki bu altılı masaya bir söz hakkı verilmiş olsaydı, yani bu altılı masa gibi herhalde bizler de paramparça olurduk ülkece. Çünkü bunu neden söylüyorum? Meral Akşener giderken ne dedi? Siz az önce notunuzda tabii, vardı çıktığında ne diyor?
3: Hırsız söylüyor.
2: Bugün bunlar kalkıp Cumhurbaşkanı adayı yaptıkları adama hain Kemal diyorlar. Ondan sonra Cumhurbaşkanı adayları olan Kemal Kılıçdaroğlu bunlara gafiller diyor. Bakın bunların tamamını bir birleştirdiğinizde kafanızda bir kursanıza bunun nasıl bir ortam, nasıl bir yapıyla karşı karşıya olduğunuzu. Yani burada öbür taraftan bakın Cumhur İttifakı'nda Sayın Cumhurbaşkanımızla yine Sayın Devlet Bahçeli'nin yol yürüyüşünde ne var? Sadece iki şey var. Bak emin olun bundan. Bir samimiyet bir de ciddiyet var. Burada gördüğümüz kadarıyla hem samimiyet yok hem de burada bir ciddiyet yokmuş zaten. Yani biri çıkıp diyordu ki Sayın Cumhurbaşkanım biz göreve hazırız diyor. O da Sayın Cumhurbaşkanı işte Cumhurbaşkanı yardımcım diyordu. Öbür taraftan Meral Hanım kalkıyordu sarılıyordu. Yanındayız yanındayız diyordu. Kardeşim diyordu. Kardeşine hırsız dedi. O ablasına bilmem ne dedi. Kemal Kılıçdaroğlu evladım hançerledi dedi. Öbürü kalktı bayağı hain Kemal dedi. Yani burada ortada gerçek anlamda büyük bir kaos var. Gerçekten bu seçim hani hep diyoruz ya bu seçim çok önemli diye. O seçim gerçekten çok önemliymiş.
1: Kemal Bey yaptığı konuşmada... Şimdi, hocam buyurun.
4: Şimdi özür diliyorum bu araya bir ekleme yapmak istiyorum. Lütfen, Mansur buyurun. Yavaş denince. Mansur Yavaş konusunda ben 2021-23 arası Ankara'da görevim sebebiyle uzman oldum belki de Kenan Bey hatırlar.
0: Evet,
4: Mansur
0: çok haberler
4: Yavaş yaptım. Mansur Yavaş için siyasetin sonu deme zamanı bence. Mansur Yavaş'ın ciddi şekilde hatırlarsanız bu cumartesi yapılan bayramlaşmadan önceki gece programda ilk Özgür Özel'in yanında yer alacağına dair kulis bilgimi paylaşmıştım. Kaynaklarıma güveniyordum. Onu söyleyeyim. Yine bir kaynağım sebebiyle yine bir şey söyleyeceğim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayını açıklayacağına dair bir bilgi geliyor. Bunu da buradan yine kulis bilgisi olarak ileteyim. Dolayısıyla bir de Cumhuriyet Halk Partisi bu nasıl söylenir atmosferi içerisinde iki kişi bence pişman. Bir tanesi Mansur Yavaş yaptığı tercih sebebiyle çünkü ekibi de çok ciddi anlamda bu konuda kendisini eleştiriyor. İkincisi bence partisini kapatmış olması sebebiyle Sayın Muharrem İnce. Bunu da buraya eklemiş olayım. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın kestim ama Mehmet Bey kusura bakmasın.
1: Hocam biz teşekkür ediyoruz.
2: Yani kesmediniz ama kesmiş olsaydınız bile bu vermiş olduğunuz bilgi gerçekten bence gündemi belirleyecek bir şey. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu dediğiniz gibi ki diyorsanız mutlaka vardır bir şey. açıklarsa yani artık gündemi, bu arada Özgür Özel bir taraftan da gündemi kaptırmamaya çalışıyor. Yani gündemi elinde tutmaya çalışıyor. Evet. O yüzden yani abuk subuk şeyler görüyoruz. Çünkü bu nasıl olur diye gündem oluyor. Bu nasıl olur? Hukukçular ayağa kalkıyor. Efendim bu hukuku değil. Ben kalkıp diyorum ki ya bu yani hiç görülmemiş bir şey diyorum. Öbürü diyor ki bu ahlaki değil. Öbürü diyor hukuku değil. Yani demek istediğim bir şekilde gündem tut, ama eğer bu ortaya çıkarsa çok büyük bir yankı bulur bence.
1: Şimdi FETÖ'yle ilgili,
4: başka bir süreç olur.
1: FETÖ'yle ilgili iddialar vardı. Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında kimleri FETÖ'cülükle suçladı? İsim vermedi ama bu konuyu biraz konuşalım. Sayın Emre'nin açıklaması vardı gün içerisinde. Özgür Özel tarafı da buna cevap verdi. Önce bu cevabı dinleyelim, üzerine konuşalım.
3: Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'i FETÖ'yle ilişkilendirmeye çalışan, sanki irtibatı varmış gibi bir algı oluşturmaya çalışan bir aklı görüyoruz. Sayın Özgür Özel ilk milletvekili olduğu dönemde daha Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal olarak Ergenekon davalarını takip etmeden o kumpas davalarında gidip izlemiş, oradaki kumpasları dile getirmiş. 15 Temmuz gecesi inisiyatif almış, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmiş. Burada meclisin açılmasına katkı sunmuş, meşruiyetin yanında durduğunu Cumhuriyet Halk Partisi olduğuna ilan etmiş ve büyük bir cesaretle bu girişimi yapma konusunda bir an bile tereddüt etmemiş. Ve burada şunun da altını çizelim. Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığı boyunca belirlediği adaylar içerisinde hiçbir zaman hiçbir FETÖ'cü olmamıştır. Hiçbir danışmanı FETÖ'cü çıkmamıştır. Hiçbir yerde. Bakın, kimse böyle ithamlarda bulunamaz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'i.
1: Kenan Kıran, FETÖ ile ilgili konuşmayı size bırakacağım. Çünkü bu konu hakkında bir sürü evrak var elinizde de.
0: Tabii.
1: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu kimleri FETÖ'cülükle suçladı? Cevap da geldi aslında Özgür Özel kanadından. Ben sözü size bırakayım.
0: Şimdi ben gülerek istiyorum. Yani Sinan Bey, biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ana muhalefet partisinin FETÖ tarafından ele geçirilmek istendiğini söyledik yayınlarımızda. O 2010'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu süreçte kaset kumpasıyla CHP'ye yönelik bir sızmanın başlangıcı olduğunu ifade ettik. Bugün Özgür Özel'in yakınındaki milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cülerle beraber çalıştığını iddia ediyorlar. Ya biz bunu haberlerimizde, ya CHP Türkiye'nin kurucu partisi, iktidar partisine girmek istedi FETÖ'cüler, Cumhurbaşkanımız tasfiye etti. Ana muhalefet partisine girmek istediler. CHP müdahale etmedi dedik. Ve haklı çıktık. Yani ta Kasım Gülek genel sekreter olduğu dönemde, hatırlayalım, Amerika'daki bağlantısını Kasım Gülek'le Fethullah Gülen, terörist başı Kasım Gülek üzerinden yaptı. Ve cenaze namazını da Kasım Gülek'in Fethullah Gülen kıldırmıştı İstanbul'da.
1: Genel abi, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki bana bir operasyon yapıldı. Evet. Yakınımda da FETÖ'cüler vardı diyor.
2: FETÖ'cü ajanlar diyor.
1: Ajanlar diyor.
0: Evet.
1: Ortada bir belge yok henüz. Belki de bununla ilgili bazı kanıtlar sunacaktır yakında.
2: Mutlaka. Şimdi
1: mutlaka.
2: Söylediği her şeyi.
1: Birçok kişi zan altında kalıyor bununla ilgili. Bu durum nasıl bir süreç? Ne olacak?
0: Şimdi bunlar? Bu süreç şunu gösteriyor. Yani aslında biz kimseye Fethullahçı terör örgütüyle elimizde yargı kararı olmadan FETÖ'cü diyemeyiz. Bu bir Tabii. gazeteciye yakışmaz. Yargı bu süreci takip eder ve sonucunu ortaya koyar. Özgür Özel'in 15 Temmuz gecesi mecliste darbeye karşı çıktığını biliyoruz. Alkışlanacak bir hareket. Yani onda hiçbir şüphemiz yok. Evet. Ama Özgür Özel'in dershaneler sürecinde Cumhurbaşkanımız dershanelerin FETÖ'nün insan kaynağı olduğuna yönelik tespiti vardı 2010 yıllarında. Ve bu dershaneleri kapatılması için mücadeleye başladı. İlk kamyon.

0: Sayın Cumhurbaşkanımız, FETÖ'nün insan kaynağını yok edeceğim. Çünkü burası devlete karşı bir mücadele içinde. Bu tespit yapılmış.
1: Bir yapı var orada.
0: Ve 2005 yılında da Cumhuriyet Halk Partisi soru önergesi vermiş. 500 tane dershane var, 10 bin tane öğrencisinin bulunduğu okullar var, özel okullar var. Ve burada Cumhuriyet'e karşı militan yetiştiriliyor. Fatih Bey'le dün ekrana yansıttı. Özgür Özel dershanelerin kapatılma sürecine karşı çıkan ilk isimlerden biri. Yani devlet FETÖ'nün insan kaynağı, o terörist başı Fethullah Gülen'in oluşturduğu dershanelerin, özel okulların devlete karşı mücadele ettiğini, İslam'ı kullanarak, dini değerleri kullanarak devlete yönelik bir harekete giriştiğine yönelik mücadele başlatıyor. CHP'nin o dönemki genel başkanı, yöneticilerinin alkışlaması gerek. Bakın, biz militan yetiştiriyor bu dershaneler, okullar. Bu konuda Erdoğan'ın attığı adımlara destek vermemiz gerekir derken, bilmiyorum ekrana verilebilir mi? Özgür Özel Zaman Gazetesi'nde, Bugün Gazetesi'nde açıklamaları var.
1: Tersini savunuyor.
0: Dershaneleri savunuyor. Şimdi sen devlet mücadele ederken, bakın şurada, vatandaş zarar görür diyor. Ya yani dershaneler kapatılacak, vatandaş zarar görecekmiş. Dershanenin kapatılması cemaat hükümet çatışması sorunu değil, bir milli eğitim sorunudur. Olan yine öğrenciye, veliye, öğretmene, vatandaşa olacaktır. Özgür Özel dershanelerin kapatılması sürecine karşı, vatandaş zarar görecekmiş. Hani militan yetiştiriyorlardı 2005 yılında? Devlet diyelim ki 2010 yılında dershaneleri kapatarak bu süreci başlatmak istedi. Neden siz FETÖ'nün yanında yer aldınız Özgür Özel olarak? Yine MİT tırları, hatırlarsanız Türkmenlere devlet yardım gönderiyor. Kardeşlerimiz. Ve bir baktık ki FETÖ'nün polisleri, jandarması, yargısı MİT tırlarını durdurmaya çalıştı, hatırlarsınız.
2: Durdurmayla yetinmedi. İşi de götürüyor diye açıklama yaptırdılar. Yani.
0: Şimdi Özgür Özel'in yapması gereken nedir? Devletin yanında yer almaktır değil mi? MİT tırlarında Türkmenlere giden yardımın engelleyen o FETÖ'cü kalkışmaya, MİT tırları ihanetinde devletin yanında yer alması gerek. Özgür Özel'in paylaşımı, MİT tırları davasında tutuklu askerler CHP heyetine konuştu.
3: Kemal Bey Özgür Özel mi kastetti? Bunu mu anlayalım?
0: Yani Kemal Bey aslında çok şeye, çok olaya yakın.
3: Bence şimdi, gelecek günlerde şimdi bazı evraklar çıkacak.
0: Bu danışmanları, diyelim ki FETÖ'cü danışmanları varmış Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Özgür Özel mesela bu sürecin neresinde yer alıyor? Mesela bu kaset kumpasında genel başkan değişti. Özgür Özel'in bildiği var mı? Ya da Kemal Bey diyelim ki kaset sürecinde genel başkan oldu ve sonraki süreçlerde FETÖ ajanlarıyla mücadele edemedi, halkımızdan özür diliyoruz diyorsa,
1: geç fark ettim. Ben
0: geç fark etti, bir özür var. Yine bir örnek daha var. 17-25 Aralık FETÖ'nün polis ve yargısı AK Parti hükümetini düşürmek istedi. Başbakanı, o dönem başbakanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, bakanları, MİT müsteşarını, Cumhurbaşkanımızın oğlu Bilal Erdoğan'ı tutuklamak istedi. Türkiye'nin en önemli iş adamlarını gözaltına almak istedi. 17-25 Aralık darbe girişimine Özgür Özel destek vermiş. Şimdi Kemal Bey bu süreçlerde kendi partisini elinden almaya çalışan, kendisini hançerleyen, kara parayla, yolsuzluk ve rüşvet parasıyla partisini ele geçiren Ekrem İmamoğlu ve ekibinin içinde Özgür Özel, genel başkan olarak Ekrem İmamoğlu tarafından öne çıkartıldı ve genel başkan seçildi. Bu süreçlerde FETÖ'nün rolü varsa mutlaka Kemal Bey bunu açıklayacaktır. Zaten özür dilediğini biz görüyoruz. Burada Özgür Özel ve ekibinin, Ekrem İmamoğlu ve ekibinin FETÖ ile bağlantısını muhtemelen Kemal Kılıçdaroğlu açıklamak zorunda. Çünkü çok ağır ithamda bulundu. Türkiye Cumhuriyeti'nin ana muhalefet partisi, şu an kurucu partisi, Fethullahçı terör örgütüyle yan yana birlikte çalıştığını açıkça söyledi. bir genel başkan bunu itiraf
4: ediyor. Nerede olduğunu göstermiş oldu.
0: Tabii. Ve biz tekrar söylüyorum, dünkü yayında da söyledim. Biz CHP'nin, ana muhalefet partisinin FETÖ tarafından ele geçirilmek istendiğini Sabah gazetesinde, A Haber'de, ATV'de defalarca yayın yaptık. Haklı çıktığımız ortaya çıktı. Son genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu da partisinde FETÖ ajanları olduğunu söylüyor. Çok ağır bir iddia.
5: Yani yıllardır söylenen şeyi, yıllardır böyle bir tehlike var Cumhuriyet Halk Partisi'nde, ele geçirilmeye çalışılıyor diye Sabah gazetesi, A Haber olarak, Turkuaz Medya olarak biz bunu söylediğimizde gece gündüz işte saldırıyorlardı. Yok efendim, düşük diyorlardı.
0: Şunu da ifade etmek
3: istiyorum. Çok geç anladım, özür dilerim.
0: Özgür Özel'in yakın isimler şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile işbirliği içinde olduğunu söylüyorlar. Ya biz daha neler göreceğiz? Yani genel başkanlarının FETÖ ile çalıştığını iddia ediyorlar. Ve genel başkan da diyor, ben bu FETÖ ajanlarıyla mücadele edemedim, halkımdan özür diliyorum diyor.
3: Konu çok geniş, evraklar da var. Daha sonra
5: bir cümle kullanacağım sadece. Şimdi Özgür Özel'in evet o gece mecliste olduğunu, takdir edilecek bir şekilde orada olduğunu söyledik. Tabii. Ama sonraki sürecin de Kenan Karan
0: öncesinde,
5: çok güzel özetledi.
0: Öncesinde sen FETÖ'de kol kolay.
5: Onu da söyledi. Şimdi hani talimatlar Silivri'den alınıyor. Bir iddiam yok ama bir sorudur bu. Bir soru olarak soruyorum gazeteci olarak. Evet, Özgür Özel oradaydı. Özgür Özel'in bugün talimat aldığı Kılıçdaroğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı'ydı. O gün belediyenin başında mıydı? İmamoğlu. Özür diliyorum, düzeltiyorum, İmamoğlu. İmamoğlu o gün Beylikdüzü Belediye Başkanı'ydı. İlçesinin başında mıydı? O gece kendisi
6: yurt
5: neredeydi?
6: Dışındaydı.
5: Onu da açıklamasını bekliyorum açıkçası. Açıklasın.
3: Yavaş yavaş.
5: O gece neredeydi?
3: Sonra geliyor Saadi Hocam. Parti yavaş yavaş ikiye mi bölünüyor? Ne görüyorsunuz?
2: Yani ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarını kabul edip o rozetin hakkını verecekler ve genel merkez ne söylüyorsa onu uygulayacaklar. Ya da paralel bir bayramlaşma gibi paralel grup toplantısı da yapmaya devam ederlerse o siyasi partide barınmalarının bir anlamında olmayacağını söylememiz gerekiyor. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu da genel merkez, genel başkanlık vasfını koruması gerekiyor. Kendisine paralel olarak yapılacak olan işlemlere eğer izin verirse meşruiyeti de ortadan kalkar. O meşruiyeti yakalamak için de keskin bazı adımlar atması gerekir ileriki günlerde. Yani disiplin süreci işleyecektir diye düşünüyorum.
5: Bu arada Özgür Özel söylüyor sorunuza cevaben, iki CHP var artık diyor.
3: Mehmet Hocam, size de döneyim bu konuda, artık bir 30 saniye zamanım kaldı. Sizce bölünecek mi, ne olacak?
4: Olağanüstü kurultayı zorlayacaklar. İhraç edilmek için her çabayı gösterecekler. Mağdur olmak istiyorlar. Ama halkın nazarında bence Anıtkabir'e yürümeleriyle beraber destekçileri tarafından bile süreç içerisinde terk edilecekler. Parti kurabileceklerini zannetmiyorum.
3: Sayın Mehmet Yılmaz, teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Katıldığınız için çok teşekkürler. İran Hanım çok teşekkür ediyorum.
5: Teşekkür ederim.
3: Mehmet Karataş çok teşekkür ediyorum. Hadi Hocam çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim.
3: Artık yavaş yavaş gece ajansını noktalayacağız. Gündemde başka gelişmeler de var. Paylaşacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ama birazdan gündemce gelişmelerle karşınızda olacağız.

İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Gece Ajansı'nı noktaladık. Gündemdeki gelişmelerle A Haber Gece ile karşınızdayız. 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Tatilcilerin dönüşü gece saatlerinde de devam ediyor. Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesimiyle D100 Karayolu'nun Karabük ve İzmit geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle İzmit Alikahya Mahallesi mevkiiyle Bekirdere ve Gültepe rampalarında yolun 3'ten 2 şeride düştüğü noktalarda trafik yavaş ilerliyor. Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişi İstanbul yönünde yoğunluk hakim. Kaynaşlı gişelerinden başlayan yoğunluğun Gümüşova rampalarına kadar devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Bölge trafik, jandarma ve karayolları ekipleri de güzergahtaki tedbirlerini sürdürüyor. Sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor. Dönüşler sebebiyle İstanbul gişelerinde de yoğunluk görülüyor. Tem Otoyolu'nun Kurtköy mevkii

0: bariyerlere çarptı, alev aldı. Biri bebek 8 kişiye mezar oldu. Kazanın adresi Denizli Aydın Otoyolu Sarayköy ilçesi yakınları. İzmir-Antalya seferini yapan yolcu otobüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Bir anda yanmaya başlayan otobüs kısa süre içinde alev topuna döndü. İçinde 38 yolcuyla 3 görevli bulunuyordu. Kendilerini can havliyle dışarı atmaya çalışsalar da alevlerin arasında kalan sürücü Mustafa Fevzi Merdun'la yolculardan Merve Erik, Fatma Kartal, Gülitay Boğa, Zehra Eyüoğlu, Hayriye Arıkan, Civan Şen'le 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen hayatını kaybetti. 33 kişi ise yaralandı. İtfaiye tarafından söndürülen yangından geriye demir yığını kaldı.
1: Yüreklere kor düşüren bir kaza haberi de başkentten gelmişti. Ankara'da yol güvenliğini sağladığı sırada bir otomobilin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Asubayı Çavuş Yusuf Ergün, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde şehidin uzman çavuş olan kardeşi, ağabeyini asker selamıyla uğurladı. Şehidin babası ise "Ne mutlu bana, ben de şehit babası oldum" diyerek metanetini korudu.
0: Hüzünlü, daha çok da gururluydu. Metanetli duruşunu korudu. Ankara'nın Bala ilçesinde otomobilin çarpmasıyla şehit olan Jandarma Asubay Üstçavuş Yusuf Ergün için memleketi Kırıkkale'de tören vardı. 37 yaşındaki şehit Ergün'ün naaşı Nur Camii'ne götürüldü. Jandarmanın omzunda geldi tören alanına. Üç kardeş olduğu öğrenilen şehidin uzman çavuş olan erkek kardeşi törene kamuflajıyla katıldı.
2: Şehitlerimizin ruhları için, Allah rızası için.
0: Ağabeyinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Asker selamıyla uğurladı. Şehidin babası Abdullah Ergün ise törende metanetli duruşuyla dikkat çekti. İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik şehidin babasına taziyede bulundu. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ergün'ün naaşı Kırıkkale şehitliğinde toprağa verildi.
3: Hakkınızı helal edin.
4: Helal olsun.
3: Şehidimiz hakkınızı helal edin.
4: Helal olsun.
3: Evlat şahitliğinizi, helalliğinizi kabul buyursun.
1: Kabine 2 haftalık aranın ardından yine yoğun gündemle toplanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda iç ve dış politika, terörsüz Türkiye süreci, Orta Doğu'daki gelişmeler ve ekonomik konu başlıkları olacak.
0: Bir yandan iç ve dış gelişmeler, diğer yandan ekonomi ve yaklaşan NATO zirvesinin hazırlıkları. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bayram tatilinin ardından yine yoğun gündemle toplanacak. Kabinenin en önemli gündemlerinden biri terörsüz Türkiye süreci olacak. Terörsüz Türkiye Komisyonu tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda atılacak yasal adımlar değerlendirilecek. Terör örgütü PKK'nın silah bırakıp bırakmadığına yönelik güvenlik güçlerinin sahadan aktaracağı tespitler ve raporlar incelenecek. Sürecin ilerlemesi durumunda atılacak yasal adımlar ve yeni mevzuatın takvimi netleştirilecek.
5: İnşallah bu kutlu yolda menzile vasıl olana kadar sabırla, samimiyetle ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul dosyalarla ilgili kabineye sunum yapması bekleniyor. Ve dış politika, ABD ve İran arasındaki gerilim ve buna bağlı olarak Hürmüz Boğazı'nda yaşanan belirsiz durum karşısında Türkiye'nin atacağı adımlar da kabine tarafından değerlendirilecek.
5: Barış tek kanatlı bir kuş değildir. Tarafların adil ve eşit şekilde temsil edildikleri bir müzakere süreciyle savaşın sona ereceğine yönelik inancımızı halen koruyoruz.
0: Rusya-Ukrayna savaşı çerçevesinde Karadeniz'de artan riskler de kabinenin gündeminde olacak. Son olarak Ukrayna'nın Odessa limanında Türk kuru yük gemisi İHA saldırısına uğramış.

0: iki Türk mürettebat yaralanmıştı. Bölgesel ve küresel gerilimlerin ekonomiye yansımaları da yine kabinede görüşülecek. Enflasyonla mücadelede atılacak adımların da ele alınması bekleniyor.
1: Enflasyonla mücadelede küresel atmosfer itibariyle rüzgara karşı yürüyor olsak da irademizde en küçük bir gerileme yoktur.
0: Orta vadeli program ve 12. Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programıyla piyasalardaki son durum değerlendirilecek. Toplantının ardından Başkan Erdoğan kameraların karşısına geçecek, gündeme dair önemli mesajlar verecek.
2: CHP Genel Başkanlık koltuğunu 2,5 yıl sonra yeniden devralan Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ çıkışı siyaset gündemine oturdu. Kılıçdaroğlu FETÖ'cü ajanlar diyerek kimleri işaret etti sorusu tartışmaları da beraberinde getirdi.
3: FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2023 yılındaki kurultay sürecini hatırlatarak doğrudan kumpas vurgusu yaptı. Kendisini koltuktan indiren süreci FETÖ operasyonu olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu partililerden özür diledi.
3: Kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.
0: Bu sözler Ankara kulislerini bir anda hareketlendirdi. FETÖ'cü ajanlar kim sorusu tartışılırken Kılıçdaroğlu'nun aslında Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve değişim ekibini hedef aldığı iddia ediliyor.
4: Bu sözleri Kemal Bey hazır bir metinden kullanıyor. Geçmişte Kemal Bey'e attığı iftiralarda metin değişmemiş. Daha başka diyecek bir şey bulamıyorum.
0: Özgür Özel'in geçmiş dönemde FETÖ'ye yönelik destek açıklamaları da akıllara geldi.
5: Kamuoyunda çeşitli isimlerle anılan işte FETÖ terör örgütü diye yetkililerin ifade ettikleri Manisa'daki bir inanç grubuna, bir cemaate karşı yapılmış bir operasyondan sonra bugün Emniyet Müdürlüğü'nde bu tutukluları, gözaltında olanları ziyaret ediyoruz. 4 tanesiyle görüştüm.
0: Özel FETÖ tutuklularına vaatlerde bulunmuştu.
4: KHK mağduriyeti diye bir mağduriyet yarattılar.
0: CHP'den ihraç edilen eski İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek de sosyal medya hesabından Özgür Özel'e FETÖ imasında bulunmuştu. Özel'in lisede kızına ödül vermesine ilişkin FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nde haberi yayınlanmıştı. Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise hayatımda FETÖ'yü görmedim, tanımam, bilmem, hayatımda bir kelime bulamazlar ifadelerini kullanmıştı. Fakat arşivler Ekrem İmamoğlu'nun bu iddiasının aksini gösteriyor. FETÖ'nün yayın organlarında yorumculuk yapan İmamoğlu'nun sık sık bu kanalları ziyaret ettiği ortaya çıkmıştı.
2: CHP'de kurultay tartışması sürüyor. Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na karşı ilk hamlesini yaptı. Olağanüstü kurultay için bugünden itibaren delegelerden imza toplanmaya başlanacak.
6: Başlatıyoruz arkadaşlar.
0: Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı ilk adımı attı. CHP'yi olağanüstü kurultaya götürmek için delegelerden imza toplanmaya başlanacak.
6: Biz pazartesi yarın imzayı topluyoruz. Mahkemenin kararı doğrultusunda yetkili olan delegeleri hepsinin imzasını toplayacağız.
0: Mevzuata göre kurultay delegelerinin imzalarını tamamlaması için yasal olarak tam 15 günlük süreleri var.
6: Ve gerek siyasi partiler yasası, gerek buna dayanarak hazırlanan tüzüklere göre 2 yıl artı 1 yıl uzatmalı olmak üzere 3 yılda bir en fazla kurultaylar yapılmak zorundadır. Hele hele bu süre 6 yılı geçerse o siyasi parti seçime giremez. Bu çok açıktır. Bugün Temmuz 2026 itibariyle 6 yıllık süre dolacaktır. Bir an evvel seçim demeyen, bu yönde karar almayan, irade göstermeyen herkes bu işin sorumlusu olur.
0: CHP'de mutlak putlan kararının yankıları sürüyor.
7: Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ve YK kadrosunu topladı. Toplantı halen devam ediyor.
0: 3 saat süren toplantının ardından kameraların karşısına geçen CHP sözcüsü Zeynel Emre, Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısında da bulundu.
6: Bir an evvel seçim, bir an evvel kurultay. Hemen, hiçbir bahanesi yoktur.
0: Emre, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapılmayacak açıklamasıyla ilgili de konuştu.

0: Biz grup toplantımızı yapacağız. Genel başkanımız nerede konuşursa grup toplantısı oradadır. Bizim toplanmak, konuşmak için özel olarak bir şeye ihtiyacımız yok.
1: CHP'de yaşanan tartışmalar Anıtkabir'e kadar uzandı. Bayramlaşma programının ardından Anıtkabir'e yürüyen Özgür Özel'in mozoleye bırakmak istediği çelenk gerginliğe sahne oldu. Görevliler çelengin üzerindeki CHP Genel Başkanı Özgür Özel yazısına müdahale etti. Duruma sert tepki gösteren Özel yazıyı alarak Atatürk'ün mozolesinin başından hızla ayrıldı. İşte o anlar.
2: Selamlayacağız. Ondan sonra da gidiyoruz.
3: Arkadaşlar, önümüzü kapatmayın arkadaşlar.
4: Devlet protokolünü delmek istedi. Anıtkabir komutanlığı geçit vermedi. Anıtkabir'de eşi benzeri görülmemiş bir protokol krizi yaşandı. Mutlak butlan kararıyla görevden alınan Özgür Özel, Anıtkabir kurallarını açıkça çiğnedi. Ankara Güven Park'ta bayramlaşma programı düzenleyen Özgür Özel daha sonra Anıtkabir'e yürüdü. Güvenlik barikatlarının zorlandığı, kapıların kilitlendiği o anlarda Anıtkabir Komutanlığı planlı olmayan bu gayri resmi törene ve ünvan dayatmasına geçit vermedi. Olayın fitili ise mozole girişinde ateşlendi. Komutanlık üzerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel yazan çelengin içeri sokulmasına kurallar gereği izin vermedi. Özgür Özel ise çelengin üzerindeki ünvan şeridini söküp cebine koydu. Özel çelengi mozoleye koyduktan sonra cebinden Özgür Özel CHP Genel Başkanı yazılı şeridi çıkarıp çelenge yerleştirdi. Bu hamleye görevli anında müdahale etti. Özel ise askeri personelin elindeki kağıdı adeta çekip alarak korumalarına teslim etti. Özgür Özel'in bu tavrı büyük tepki topladı.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Özgür Özel'e desteğini açıkladı. Güven Park'taki mitingde konuşan Yavaş, bu oyunu bozalım diyerek Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
5: Çok sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım.
6: Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
7: Hiç kimsenin bir gün dahi partinin kurultayını geciktirmeye hakkı yoktur.
8: Cumhuriyet Halk Partisi en kısa zamanda yeniden kurultaya gitmelidir.
4: Önce yiğitlerim demiş, sonraysa sırtımdan hançerlendim ifadelerini kullanmıştı. Mansur Yavaş da İmamoğlu gibi Kılıçdaroğlu karşıtı bir çizgide yol yürüyeceğini açıkladı.
7: Bugün programından dolayı şu anda Londra'da olan ancak programını, 5 günlük programını kesip en ilk vasıtayla Türkiye'ye, Ankara'ya ulaşmak isteyen Mansur Yavaş Başkan'ın dayanışma duygularını iletiyorum.
4: Mutlak butlan kararını Londra programında öğrenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Özgür Özel'e desteğini açıkladı.
7: Hiç kimsenin bir gün dahi partinin kurultayını geciktirmeye hakkı yoktur.
4: Yavaş Özel'in çağrısıyla Ankara İl Başkanlığı önünde toplanan partililere seslendi. Kurultay mesajı verdi.
8: Çünkü bu konu artık kişiler arasında olmadı, açıkça anlaşılmıştır. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren ve tüm iktidar değişimini isteyen milyonların ortak beklentisidir. Bırakın parti içinde bölünmeyi, tam tersine tüm muhalefeti bir araya getirecek çalışmaları başlatarak bu oyunu bozalım.
4: Özgür Özel'in ev sahipliğinde Güven Park'ta gerçekleştirilen alternatif bayramlaşma programına katılarak sahneye çıkan ABB Başkanı Mansur Yavaş, alandaki partililerin hep bir ağızdan hain Kemal sloganları atması üzerine konuşmasına başlamakta güçlük çekmişti.
8: Evet.
1: İsrailli işgalci Yahudiler Mescid-i Aksa'da yine bir provokasyona imza attı. Kutsal mabede baskın yapan Yahudiler polis korumasında İsrail bayrağı açtı.
9: Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'da İsrail bayrağı açıp milli marş okuyarak yeni bir

0: Bu vakasyonu daha imza attım. Kutsal mabedin statüsünü defalarca ihlal eden fanatik işgalciler bir kez daha Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Hukuksuz şekilde girerek Harim-i Şerif'te İsrail bayrağı açtılar, milli marş okudular. Provokasyon sırasında fanatik Yahudilere İsrail polisi de koruma sağladı. Yapılan anlaşmalara göre Kudüs'teki kutsal mekanların vesayet hakkı Ürdün'e ait. Bu kapsamda İsrail polisi eşliğinde kutsal mabede yapılan baskınlar egemenlik ihlali olarak nitelendiriliyor. Öte yandan Batı Şeria'da da işgalci dehşeti yaşandı. Bir grup işgalci Yahudi Filistinlilere ait bir aracı iterek uçurumdan yuvarladı. O görüntüler çevrede bulunan bir Filistinli tarafından kayda alındı.
1: Gazze'de görev yapan İngiliz cerrah Nick Menard, İsrail'in sistematik vahşetini gözler önüne seren açıklamalarda bulundu. Dr. Menard, çocuk ve gençlerin vücutlarının belirli bölgelerinden vurulduğunu anlattı. Bunun tesadüfle açıklanamayacağını söyledi. Hastane koridorlarının yaralılarla dolup taştığını anlatan Maynard'ın sözleri, Gazze'deki insani felakete ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.
2: Bir gün aynı anda getirilen 4 genç çocuğun yalnızca testislerinden vurulduğunu gördük. Başka bir gün ise 19 genç sadece baş ve boyun bölgesinden vurulmuş halde hastaneye getirildi.
3: İnsani dramın her geçen gün derinleştiği Gazze'de yıllardır görev yapan İngiliz cerrah Nick Maynard, İsrail barbarlığını ve kan donduran bulguları anlattı. Amerikalı gazeteci Tucker Carlson'ın programına katılan Maynard'ın tesadüf olamaz diyerek nitelendirdiği o tablo, sivil katliamının planlı ve sistematik yapısını ortaya koydu.
2: Bir gün baş ve boyun, başka bir gün göğüs, sonraki gün karın bölgesi. Sanki hangi bölgenin hedef alınacağına karar verilmiş gibiydi.
3: 2010'dan bu yana Gazze'de görev yapan Maynard, özellikle yardım noktalarından getirilen çocuk ve gençlerde dikkat çekici yaralanma kalıpları gözlemlediklerini söyledi.
2: Bu yaralanmaların belirli günlerde tek bir bölgede yoğunlaşması asla bir tesadüf olamaz. Karşımızda son derece sistematik, hedef gözeterek yapılan bir eylem planı var. Dünya bu gerçekleri görmeli.
3: Maynard, Gazze'deki gıda dağıtım alanlarını ölüm tuzağı olarak nitelendirdi. Yaralıların büyük bölümünün yiyecek almaya çalışan gençlerden oluştuğunu dile getirdi.
2: Aksa Hastanesi normalde yaklaşık 200 yataklı bir hastanedir. Biz oradayken hastanede 600'den fazla yatarak tedavi gören hasta vardı. Ve her gün yüzlerce ağır yaralı acil servise geliyordu.
3: Gazze'de görev yapan doktorlar gibi vicdanının sesini dinleyen bir isim de Harvard Tıp Fakültesi öğrencisi Lynn Ezzedine'ydi. Mezuniyet konuşmasında Gazze ve Lübnan'daki katliama dikkat çekti. Kendisi gibi tıp öğrencisi Filistinlilere seslendi. From Harvard
4: Medical School. Lübnan'da ve Filistin'de de tıp alanında bir gelecek hayal etmeye cesaret eden tıp öğrencileri var. Ancak onlar başlarının üzerinde vızıldayan insansız hava araçlarının mide bulandırıcı sesi altında ders çalışmak zorunda kalıyorlar. Aynı sınavlar yüzünden uykusuz kaldılar. Ancak sınıfları etrafına çöktü ve bir zamanlar eğitim aldıkları hastaneler şimdi enkaz halinde.
3: Üniversitesinin ise Gazze konusunda yürüttüğü İsrail yanlısı politikaya tepki göstererek Amerikan kurumlarının Siyonizme verdiği desteği gözler önüne serdi.
4: Bize sessiz kalmamız söylendi. Her şey gözümün önünde sergilendi. Kendi vergilerimizle finanse edildi. Bu üniversitenin kendi bağış fonuyla maddi olarak desteklendi ve bize daha iyisini öğretenler tarafından ideolojik olarak haklı gösterildi. Sağlıkta eşitlik ve sağlığın sosyal belirleyicilerini tartışıyoruz. Ancak söz konusu yaşamlar siyasi olarak sakıncalı hale geldiğinde bu ilkelerin ortadan kaybolduğunu çabucak öğreniyoruz.
1: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırı ve işgali sürüyor. Soykırım ordusu ülkenin güneyindeki tarihi Şakif Kalesi'ni ele geçirdi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir de provokasyonlarına devam ederken Başbakan Benjamin Netanyahu, ordunun Lübnan'daki işgalini genişleteceğini söyledi.
3: Soykırım devleti önce Gazze'yi yerle bir etti. Şimdi de gözünü komşusunun topraklarına dikti. İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki işgali devam ediyor. Tel Aviv-Beyrut hattında ateşkes görüşmeleri

0: gibi sürerken olası bir barış anlaşması için belirsizlik hakim. Lübnan'ın güneyinde kara harekatını genişleterek Litani Nehri'ni geçen işgal ordusu tarihi Şakif Kalesi'nin kontrolünü ele geçirdi. 12. yüzyılda Haçlılar tarafından inşa edilen kale, bölgenin en önemli savunma yapılarından biri olarak kabul ediliyor. Şakif Kalesi, stratejik konumu nedeniyle tarih boyunca Haçlılar, Eyyubiler, Memlükler ve Osmanlı Devleti gibi birçok gücün mücadelesine sahne oldu. Yapı aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde. İşgalin gölgesinde Tel Aviv'den de provokatif açıklamalar geliyor. İsrail'in aşırı sağcı iç güvenlik bakanı Ben Gvir, hükümete dahiyeyi yerle bir etme çağrısı yaptı.
1: Bir önceki ateşkes anlaşmasına da karşı çıkmıştım. Bugün de yine söylüyorum, dahiyeyi dümdüz etmek zorundayız. Son haftalarda 600 Hizbullah unsuru etkisiz hale getirildi. Ancak bu yeterli değil. Onların canını acıtan şey dahiyedir. Orada Hizbullah mı var? O halde dahiyedeki Hizbullah'ı dümdüz edin.
0: Diğer yandan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İsrail'in kuzeyine yönelik son saldırıların ele alınacağı bir güvenlik toplantısı düzenleyeceği bildirildi. Ben Gvir'in çağrısının ardından Netanyahu da basın toplantısında konuştu. Lübnan'daki İsrail işgalinin hızlandırılacağını açıkladı.
2: Tüm cephelerde faaliyet gösteriyoruz. Suriye, Gazze, Lübnan'da. Şakif Kalesi'nin işgali izlediğimiz politikada önemli bir adım ve önemli bir değişikliktir. Ve şimdi talimatım Lübnan'daki hakimiyetimizi derinleştirmek ve genişletmektir. Bu zaman alacak ancak görevi tamamlayacağız.
0: Lübnan'da ölü sayısı 3300'ü geçerken yönetimden de açıklamalar geldi. Beyrut hükümetinin başbakanı Nevvaf Selam, ülkesinin daha önce görülmemiş saldırılarla karşı karşıya olduğunu söyledi.
3: İsrail'in topyekun yıkım politikası yürütmesi nedeniyle burada şahit olduğumuz şey sadece İsrail'in topraklarını genişletmesi veya sınırlarını aşması değil. İsrail yalnızca Lübnan'ın egemenliğini ihlal etmiyor, aynı zamanda tarihini siliyor.
4: Hizbullah'ın roket saldırısı İsrail'in kuzeyindeki Nahariya sahilinde büyük paniğe yol açtı. Akdeniz kıyısında patlama sesleriyle siviller can havliyle sığınaklara koştu.
5: Lübnan-İsrail hattında gerilim bir kez daha tırmandı. Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Nahariya kentine yönelik roket saldırısı sahil şeridinde paniğe yol açtı. Deniz kenarında vakit geçiren yüzlerce kişi sirenlerin ve patlama seslerinin ardından can havliyle kaçışmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı kişilerin çığlıklar atarak sahilden uzaklaştığı, bazılarının ise koşarak sığınaklara yöneldiği görüldü. Roketlerden bazıları doğrudan Akdeniz'in sularına düştü. Deniz yüzeyinde büyük patlamalar yaşandı. Bölgede alarm durumu sürüyor. İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların yeni bir tırmanış evresine girebileceği değerlendiriliyor.
4: Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la müzakere edilen anlaşmaya yönelik yeni açıklamalarda bulundu. Çok iyi bir anlaşma yapıyoruz diyen Trump, İran'ı yine tehdit etti. Acelem yok ama eğer istediğimizi elde edemezsek bu işi farklı bir şekilde bitireceğiz ifadesini kullandı. İran'sa hakları güvence altına alınmadan hiçbir anlaşmayı onaylamayacağını duyurdu.
2: Çok iyi bir anlaşma yapıyoruz. Çok iyi bir anlaşma yapacağız. Bu olmazsa geri dönüp askeri olarak bu işi bitireceğiz.
0: Çok iyi bir anlaşmaya yakınız dedi. Anlaşma olmazsa savaşa geri dönmekle tehdit etti. ABD ile İran arasında haftalardır yürütülen müzakerelerden hala bir sonuç alınamadı. ABD Başkanı Donald Trump da her gün İran hakkında yeni bir açıklama yapmaya devam ediyor. Trump bir kez daha konuştu. İstediğimizi yavaş yavaş alıyoruz dedi. İran'ın nükleer silahtan vazgeçtiğini öne sürdü.
2: Sahip olmam gereken tek garanti İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı. Bunu kabul ettiler. Nükleer silah geliştirmeyeceklerini söylediler. Şimdi askeri silah geliştirmeyeceklerini veya hiçbir şekilde satın almayacaklarını söylüyorlar. Uzun zaman alıyor ama benim acelem yok. Yavaş ama emin adımlarla sanırım istediğimizi elde ediyoruz. Eğer istediğimizi elde edemezsek bunu farklı bir şekilde sonlandıracağız.
0: İran'a yönelik askeri operasyonlar sırasında ülkenin düzenli ordusunu

0: kasten hedef almadıklarını savunan Donald Trump, bir ülkenin askeri kurumlarını tamamen tasfiye etmenin hata olduğunu söyledi. Irak tecrübesini tekrarlamak istemedik dedi.
1: İnsanlar bunu duyduğunda şaşırabilirler çünkü daha önceki savaşlarda büyük hatalar yapıldı ve her şey yok edildi. Bakın Irak'ta neler yaşandı. Orada çok kötü bir iş çıkardık. Gerçekten aptalcaydı. İran operasyonunda bu hataya düşmedik.
0: Trump ayrıca mevcut tabloyu İran rejiminde değişim olarak nitelendirdi. Yaşanan sürecin ABD açısından tam bir zafer olduğunu öne sürdü. İran'dansa yeni bir açıklama geldi. İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran halkının hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız dedi.
2: Türkiye'nin yerli ve milli adımlarıyla yapılan işbirlikleri dış basında sıkça konuşuluyor. Son olarak Yunanistan medyasından On Alert, Türkiye'nin envanterine soktuğu savaş uçakları hakkında detaylı bir analiz yayımladı. Detaylara bakalım.
0: Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişi Yunan basınında bir kez daha geniş yankı buldu. Özellikle Eurofighter Typhoon ve Kaan projeleriyle Türk Hava Kuvvetleri'nin yeni nesil hava gücüne geçiş yaptığı vurgulandı. Yunan medya kuruluşu On Alert, 2030 yılının Ege'deki hava gücü dengesi açısından kritik bir dönüm noktası olacağını öne sürdü. Yayınlanan analizde Türkiye ve Yunanistan'ın 1990'lı yıllardan bu yana ilk kez bu denli kapsamlı modernizasyon programlarını eş zamanlı olarak tamamlamaya yaklaştığı belirtildi. Değerlendirmede Türkiye'nin sayısal üstünlüğünü koruduğuna dikkat çekilirken Eurofighter Typhoon tedarikine özel bir başlık ayrıldı. Mevcut anlaşma kapsamında 20 adet Eurofighter Typhoon'un envantere gireceği hatırlatılırken Katar ve Umman üzerinden gerçekleşebilecek ek tedariklerle bu sayının 40 ila 44 arasına çıkarılmasının hedeflendiği aktarıldı. Gelişmiş radar sistemleriyle donatılan uçakların Türkiye'yi Avrupa'nın en modern savaş uçağı filolarından birine sahip ülkeler arasına taşıyabileceği ifade edildi. Yunan basını yerli ve milli muharip uçak Kaan'a da ayrı bir yer ayırdı. Analizde Türkiye'nin sadece uçak sayısını artırmadığı, aynı zamanda yeni nesil hava harbi konseptine geçiş yaptığı vurgulandı. Yerli İHA ve SİHA sistemleri, elektronik harp yetenekleri, radar ağları ve komuta kontrol altyapısındaki gelişmelerin Türkiye'yi çok katmanlı savaş mimarisi kurabilen nadir ülkelerden biri konumuna taşıdığı belirtildi. Kaan'ın sahip olacağı 5. nesil kabiliyetlerin ise Türk hava gücü açısından tarihsel bir eşik anlamına geldiği değerlendirmesi yapıldı.
2: Türkiye dünyanın dört bir ucunda ihtiyaç sahiplerinin ellerinden tutmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın katkıları ve hayırseverlerin desteğiyle Afrika ülkesi Nijer'de yeni su kuyuları açıldı. Binlerce kişi temiz içme suyuna kavuşmanın sevincini yaşadı. Diyanet İşleri Başkanlığı bölgeye yeni mescitler de inşa etti.
0: Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından su kuyuları hizmete açıldı. 7'den 70'e bölge halkı ellerinde kovalarla temiz suya kavuşmanın sevincini yaşadı. Dünyanın dört bir yanında mazlumların ve ihtiyaç sahiplerinin umudu olan Türkiye, Afrika ülkesi Nijer'e de destek elini uzattı. Türkiye'den yapılan bağışlarla yürütülen Bir Damla Hayat projesi kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Niamey Din Hizmetleri Müşavirliği öncülüğünde yeni su kuyuları faaliyete girdi.
3: Türkiye Diyanet Vakfı'nın faaliyetleri olarak son 2 yılda burada 50'yi aşkın su kuyusu ve 5 tane mescit faaliyeti hayata geçirdik, projesini hayata geçirdik. Bu su kuyusu ve mescitlerden 50 bini aşkın Nijerli kardeşimiz istifade etmektedir. Su bulmak için 7-8 kilometre yol gidip su alan kardeşlerimiz bizlere çok büyük mutluluklar duyduklarını ifade ediyorlar.
0: Temiz suya erişmekte zorluk yaşanan kırsal yerlerde faaliyete geçen kuyular ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Mutlulukları gözlerine yansıyan yerel halkın kadın ve çocukları o anları dans ederek kutladı. Türkiye'nin binlerce kilometre ötedeki yardım eli kuyularla da sınırlı değil. Bölge halkının ibadetlerini rahat bir şekilde yerine getirmesi için mescitler açıldı. Bölge halkı yeni mescitlerde ilk namazı eda etmenin heyecanını yaşadı.
3: 15'i aşkın su kuyusu ve 2-3 tane mescit projemiz var. Allah nasip ederse onları bu yıl içerisinde gerçekleştirmiş olacağız. Bu şekilde yardımlarımızı Nijer'deki kardeşlerimize ulaştırmaya devam edeceğiz.

Milyonlarca hacı Kurban Bayramı'nın ardından veda tavaflarını da yaparak ülkelerine dönüyor. Türkiye'den kutsal topraklara giden Türk hacılar da yurda dönmeye başladı. İlk kafile İstanbul Havalimanı'nda karşılandı.

0: Büyük bir heyecanla hac farizasını yerine getiren ilk hacı kafilesi yurda döndü. İstanbul Havalimanı buruk bir sevince şahitlik etti.
1: İnsan oraya gidince ayrılmak istemiyor açıkçası. Buradakileri de özlüyorsunuz işte, annenizi, babanızı, eşinizi, çocuklarınızı.
0: Kutsal topraklardan ayrılmanın hüznüyle yurda dönen hacılar diğer yandan da günler sonra ailelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
2: İbadetimizi yaptık, geldik. Tabii oradan ayrılmak biraz zor oluyor. Burada beklenen tabi bir ailemiz var, çocuklarımız, onu bekliyoruz.
3: Anlatmakla bir şey yok yani, o oradaki heyecanı bizzat yaşamak gerekiyor yani, görüldüğü gibi değil.
0: Hacılar karanfil ve güllerle karşılandı. Duygusal anlar yaşayan hacılar sevdikleriyle kucaklaştı.
4: Çok güzel şeyler yaşadım orada, çok mutlu oldum. Türkiye'ye döndüğüm için çok buruk döndüm. Aklım orada kaldı. Çok güzel şeyler yaşadık orada.
3: Allah herkese nasip etsin, gitmeyi nasip etsin tez vakitte inşallah. İnşallah Rabbim kabul buyurur inşallah.
0: Özel ve tarifeli uçaklarla başlayan dönüşler 25 Haziran'a kadar devam edecek.
5: Bu arada Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nca en başarılı hac organizasyonu kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.
0: Diyanet İşleri Başkanlığı'na en başarılı hac organizasyonu ödülü verildi. Mekke'de düzenlenen Lebbeytüm ödül töreninde Diyanet en başarılı hac organizasyonu kategorisinde birincilik ödülü kazandı. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, başkanlığın birinciliğe layık görülmesinden büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirtti. Elde edilen başarının hacılara en iyi şekilde hizmet sunmak için çalışan personelin özverili emeği, hacıların duaları ve milletin desteğinin bir sonucu olduğunu kaydeden Arpaguş, başarıda emeği geçen personele teşekkür ederek hacıların ibadetlerinin kabul olması temennisinde bulundu. Rabbimize hamdolsun ki hacılarımıza hizmet yolunda böylesine güzel neticelere ulaşabiliyoruz. İnşallah bundan sonra da aynı heyecan, sorumluluk ve adanmışlıkla çalışmaya, milletimize ve hacılarımıza en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz dedi.
5: Şimdi Almanya'ya gideceğiz. Ülkenin en eski camisi çok da bilinmeyen bir rotada ziyaretçilerini ağırlıyor. Osmanlı'nın ulaşmadığı topraklarda inşa edilen caminin hikayesi de sıradır.
6: Osmanlı sınır olarak hiçbir zaman Almanya'ya ulaşmadı ama etkisi sınırları çoktan aştı, camilere ulaştı.
7: Baden-Württemberg eyaletine bağlı Schwesingen kasabasındayız. Burası 25 bin nüfuslu küçük bir şehir ama her yıl nüfusunun 10 katı turist çekiyor. Nedeni ise işte bu arkamda görmüş olduğunuz Almanya'nın en eski camisi.
6: Schwesingen Sarayı 70 hektar üzerine kurulu. 300 prenslikten oluşan Almanya'da bir prensin yazdığı olarak inşa edilmiş.
7: Her ne kadar Schwesingen Camii olarak tanımlansa da aslında burası bir cami değil. Daha çok sembolik bir yapı, dekoratif bir yapı. Zira caminin içerisinde bulunması gereken mihrap, minber gibi çok önemli özellikler yok. Caminin dışarısında da Arapça ve altında Almanca tercümesi olan yazılar hemen dikkat çekiyor. Bu yazıların birçoğunun aslında ayetlerden alıntılar ve özlü sözler olduğunu belirtelim.
6: Fransız mimar 1779'da başlayan inşaatı 1790'da tamamlamış.
7: Schwesingen'deki bu caminin Türk ve Müslüman toplumu içinde çok özel bir yeri var. Zira o dönemlerde Almanya'da cami olmadığı için, şu anki kadar çok yaygın camiler olmadığı için, buradaki Türk ve Müslüman toplumunun bayram namazlarında bu cami içerisinde ibadet etmelerine izin verilmiş. 1970'li ve 1980'li yıllarda burada Türk ve Müslüman toplumu bayram namazlarını eda etmiş.
6: Tarih, kültür ve karşılıklı merakın ortaya koyduğu yapı günümüz yönetimi içinde kültürel açıdan çok değerli.
7: Schwesingen Camii sayesinde bu küçük kasabanın ünü ülke sınırları dışına taşmış durumda. Bu nedenle Baden-Württemberg Eyaleti Saraylar İdaresi her yıl yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği camiye gözü gibi bakıyor.

0: Edirne'de bayramın ilk gününden beri kayıp olan iki arkadaşın cansız bedenleri 9 saat arayla Tunca Nehri'nde bulundu. İki gencin esrarengiz ölümündeki sır perdesi yapılacak otopsiyle aralanacak.
1: Kayıp olarak aranıyorlardı. Tunca Nehri'nde 9 saat arayla cansız bedenleri bulundu. Edirne'de Kurban Bayramı'nın ilk günü ailesiyle bayramlaştıktan sonra evden çıkan Halil İbrahim Arslan'dan bir daha haber alınamadı. Ailesi kayıp ihbarında bulundu. En son arkadaşı Volkan Cevizli ile görüldüğü tespit edildi. Ancak Cevizli'nin de kaybolduğu ortaya çıktı. İki gence ulaşabilmek için arama çalışması başlatıldı. Kentten geçen Tunca Nehri'nde bir kişinin suda hareketsiz durduğu ihbarı üzerine arama kurtarma ekipleri o noktaya yönlendirildi. AFAD ekiplerinin botla ulaştığı cansız bedenin Halil İbrahim Arslan'a ait olduğu belirlendi. 9 saat sonra Tunca Nehri'nde yine bir kişinin hareketsiz durduğu ihbarı geldi. AFAD ekiplerinin sudan çıkardığı cansız bedeninde Halil İbrahim Arslan'ın arkadaşı Volkan Cevizli'ye ait olduğu tespit edildi. İki arkadaşın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsiyle ortaya çıkacak.
0: İstanbul Çatalca'da 41 yaşındaki eşi Gülten Ülkmez'i öldüren Serkan Ülkmez hakkındaki iddianame tamamlandı. Ülkmez'in cinayet öncesi sosyal medya silah fotoğrafları ve siyah çelenk paylaşması delil sayılarak müebbet hapsi istendi.
2: Gönderdiği çelenk delil kabul edildi. Hakkında müebbet hapis istendi.
3: İstanbul'a dişçiye gidiyormuş. Otobüs beklerken geliyor, kafasına vuruyor.
2: İstanbul Çatalca'da yaşayan 41 yaşındaki Gülten Ülkmez, geçtiğimiz aylarda eşi Serkan Ülkmez tarafından silahla vurularak öldürülmüştü.
3: 99'dan bu yana öldüler, evet. Hep huzursuzluk, hep bir kavga.
2: Ülkmez davasında soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede cinayetin ardından motosiklete kaçan katil zanlısının güvenlik güçlerince bir tarlada yakalandığına yer verildi.
3: Bir tehdit edilmiş ama çocuğuna mı, eşine mi, kime olduğunu bilmiyorum.
2: Zanlının kumar oynaması ve alkol kullanması sebebiyle eşiyle arasında sorunların olduğu ve bir süredir evde yaşamadığı kaydedildi.
3: Eş, kız kardeşine demiş yani böyle giderse ayrılalım falan. Ayrılığından sebebidir, nedir bilmiyorum yani.
2: Bir gün önce de olayda kullandığı silahın fotoğrafını sosyal medyada birazdan her şey son bulacak yazarak paylaştığına işaret edildi.
4: Beklemediğimiz bir hareket oldu, hepimiz şok olduk yani.
2: İddianamede ayrıca katil zanlısının eşinin iş yerine büyük boy çelenk yaptırıp gönderdiğine de yer verildi. Çelengin üzerinde ise "Ben seni ölümsüz sevdim, Serkan" ifadelerinin bulunduğu belirtildi. İfadesinde olay günü alkollü olduğunu ve yanında silah bulunduğunu belirten Ülkmez, ne olduğunu anlamadan silahın ateş aldığını ileri sürdü. Ancak savcılık olayın oluş şekli, öncesindeki paylaşımlar, silah temini ve takip sürecini dikkate alarak cinayetin ani değil planlı şekilde işlendiği değerlendirmesinde bulundu. Zanlı hakkında eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Dosya Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
0: İstanbul Gazi Osman Paşa'da iki maganda grubun kavgası bir genç kızın ölümüyle bitti. Erkek arkadaşıyla birlikte evlerin önündeki kavgayı ayırmak isteyen Zehra Aydın kör kurşunun hedefi oldu. Annesinin her gün dualarla dışarı çıkardığı 20 yaşındaki Zehra hayatını kaybetti.
5: Bana mı gülüyorsunuz dedi.

0: kurşun yağdırdı. 20 yaşındaki genç kız kör kurşuna kurban gitti.
1: Sarhoşun kör kurşunuyla hiç yere masum, günahsız, su gibi bir kızım vardı.
0: Acı olay İstanbul Gazi Osman Paşa'da yaşandı.
2: İki kişi aralarında gülüşüyordu. O sırada yanlarına alkollü olduğu belirlenen silahlı saldırgan geldi. Önce bağırarak bana niye gülüyorsunuz dedi.
3: İki ekip kavga etmişler. Parti otomobilden sonra kavga etmişler. Artık ne olmuş bize bilmiyor, gecedir.
2: Zehra Aydın ve sevgilisi ise kavga seslerini duyunca oraya doğru gidip kavgayı ayırmak istediler. Ancak silah görünce arkalarını dönüp kaçmaya çalıştılar. Tam da o esnada silah sesi tüm mahallede yankılandı. 20 yaşındaki genç kız sırtından yaralandı.
0: İddialara göre talihsiz genç kızın sevgilisi de aslında ev hapsi cezasındaydı. Yani evden çıkmaması gerekiyordu. Ayırmaya gittikleri kavgada kurşunların hedefi oldular.
1: Arkadaşın ayağında kelepçe var, ev hapsi. O nasıl çıkabiliyor, evinden parklarda dolaşabiliyor?
0: Ambulans çağrılmadı. Kanlar içinde kalan yaralı kızı hastaneye sevgilisi götürdü. Sonra da hastaneden ayrıldı. 20 yaşındaki genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
4: Bırakmışlar diyorlar, ondan sonra çocuğu almışlar.
5: Bir iki gün aradan geçtikten sonra telefonu bulundu.
0: Annesi onu gözü gibi sakınıyordu. Her gün evden dualarla uğurluyordu.
1: Dışarıdaki tehlikelerden çok korkuyordu. Arkadaş canlısıydı. Yaşamayı çok seviyordu. Ha diyordum, çok kalma sokaklarda, çok kalma arkadaşların yanında. Anne diyordu, ben dünyaya yaşamaya geldim, anne niye kısıtlıyorsun beni diyordu.
6: Kardeşim bir araba tarafından hastanenin kapısında çöp gibi bırakmışlar, çıkmışlar gitmişler. Çocuğun ayında kelepçe var, çocuk geziyor. Benim kardeşimin peşini bırakmadı, sevgilisidir onun sebebi.
1: Bir alakam olmayan, hiç görmedim hayatımda biri.
6: Sırtından vuruldu diyorlar, kan kalbinden öldü diyorlar.
0: Zehra'yı öldüren silahın tetiğine basan firari saldırgan kısa süre sonra yakalandı. Tutuklanan katil zanlısı suç makinesi çıktı.
7: Benim bacımı öldürmeden önce tutamazlar mıydı?
6: Madem buranın kadar niye yakalamayız? Biz Rojine üzülürken, biz o haberlerde çıkan çocuklara üzülürken, bu bizim evimizin içine dahil ateşi koydular.
8: Narin Güran'ın ailesi Mati Ahmet Menguzi'nin İstanbul Bahçeli Evler'deki kabrini ziyaret etti. Mezarlıkta buluşan iki acılı aile dualar etti.
9: Narin Güran'ın ailesi Mati Ahmet Menguzi'nin mezarını ziyaret etti. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran'ın babası Arif Güran'da abi ve beraberindeki akrabaları Mati Ahmet Menguzi'nin kabrini ziyaret etti. Güran ailesi mezarlıkta dualar etti. Menguzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Menguzi aileyi karşılamak için mezarlığa geldi. Ancak sağlık problemi nedeniyle kısa süre sonra ayrılmak zorunda kaldı. Güran ailesine Menguzi'nin anneannesi Aynur Akıncılar'la diğer yakınları eşlik etti.
8: İstanbul Beşiktaş Bebek sahilinde bir tur teknesinin motor kısmında yangın çıktı. Yangın kıyı emniyeti ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Teknede bulunan biri kaptan, 3 mürettebat yangından yara almadan kurtuldu.
9: Tur teknesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İstanbul Beşiktaş Bebek sahilinde bir tur teknesinin motor kısmında yangın çıktı. Motordan çıkan alevler teknenin kamera kısmına sıçradı. Yoğun duman yükselirken ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çevredekiler hemen yardıma koştu. Tekneye yangın söndürme tüpleriyle müdahale edilirken mahsur kalanlar son anda kurtarıldı. Tur teknesi kıyıya çekildi, alevlere itfaiye ekiplerince müdahale edildi. 3 mürettebat yara almadan kurtuldu. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.
8: Kurban Bayramı tatilinde turizm merkezlerine ziyaretçi akını yaşandı. Sahillerden tarihi alanlara, müzelerden tekne turlarına

0: kadar pek çok noktada yoğunluk vardı. A Haber ekipleri bayram tatilindeki o renkli anları sizler için görüntüledi, ekrana getirdi.
1: Tatilciler bayramın tadını Akdeniz kıyılarında çıkardı.
2: Tatilciler Mersin'e akın etti. Hal öyle ki Mersin'deki otellerdeki doluluk oranı yaklaşık %100'ü buldu.
3: Biz Kız Kalesi olarak %100'lük bir doluluk yaşadık bayram tatili boyunca. Şu anda Ankara'dan, İstanbul'dan, Sivas'tan, her taraftan, Kayseri'den, Gaziantep'ten, Urfa'dan, her şehirden gelen misafirlerimiz var.
4: Kız Kalesi gerçekten tatil yapmaya değer bir yer. Herkesi bekleriz.
1: Geleneksel kültür turizmine de ilgi yoğundu.
5: Yani bayramı gezerek değerlendireceğiz bu sefer ailemle beraber.
6: Kars'a gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk durağı Anneören yeri oldu. İçerisinde birçok medeniyete ait yapı ve eser bulunduran Anneören yeri ziyaretçilerini adeta tarihte bir yolculuğa çıkarıyor.
7: Şuradan içeriye geçeceğim.
8: Çok güzel yani, insanlar emek vermişler. Şimdiki binalara bakıyoruz veya camilere bakıyoruz, o estetik kesinlikle yok ama burada yani geçmişin güzelliklerini görmek isteyenler mutlaka gelmelerini tavsiye ederim. İnanılmaz güzel yerler.
6: Tarihi dokusu ve zengin içerikleriyle dikkat çeken Kars Peynir Müzesi 4 mevsim ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor. Kurban Bayramı tatilinde de gastronomi meraklıları ve aynı zamanda kültür turizmi tutkunları da yine Peynir Müzesi'nde gezintiye çıktı.
9: Bayramı ilk defa böyle tatile geçirmek istedik. Çocuklar şu an tarih alanları çok ilgi, merak içerisindeler. Malatya'dan geliyoruz. Güzel, sevdik.
1: Şanlıurfa'da düzenlenen tekne turlarında ziyaretçiler hem doğayla buluştu hem de tarihi mekanları ziyaret etti.
10: İyi, güzel, Adıyaman, Antep, Urfa, dolanıyoruz öyle.
11: Teknelerin adeta biri gidiyor, biri geliyor. Tekneler içerisinde çalan yöresel müziklerle de buraya gelen yerli yabancı turistler doyasıya eğleniyor.
12: Bayramımız çok güzel geçiyor ve çok mutluyuz, çok şükür.
1: Bayramda Samsun'da kurulan renkli dev kaydıraklar 7'den 70'e herkesin gözdesi oldu.
6: Nasıl geçti?
13: İyiydi, çok güzeldi.
6: Çocuk mu daha çok eğlendi siz mi?
13: Valla ikimiz eğlendik, sıkıntı yok.
6: Nasıldı?
14: Çok iyiydi valla. Bayağı biraz heyecanlıydı, birazcık korktum ama olsun, yine de iyiydi.
0: Temmuz ayı yaklaşıyor ve milyonlarca memur ve emeklinin gözü maaşlara yansıyacak zam oranına çevrilmiş durumda. İlk 4 aylık enflasyon verileriyle emekliler için %14,64, memurlar için ise %10,51'lik artış şimdiden netleşti. Mayıs ve Haziran verileri bekleniyor. Merkez Bankası'nın son enflasyon tahminleri Temmuz ayında maaşlarda dikkat çekici bir artışın kapısını aralıyor. Peki kimin maaşı ne kadar olacak? İşte o tablo.
15: Mayıs ayında enflasyon rakamı da 3 Haziran'da açıklanması bekleniyor.
16: Milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz ayında alacağı maaş zammı için gözler enflasyon verilerinde.
17: Enflasyon Ocak ayında %4,84, Şubat ayında %2,96 olarak gerçekleşmişti. Mart ayı içinde %1,94 zammı hak eden emekliler, Nisan ayı enflasyonun belli olmasıyla 4 ayda %14,64 zammı garantiledi.
15: Son 2 ayın enflasyon rakamı da açıklanması şu an için bekleniyor.
16: 20 bin lira aylık alan SSK ve Bağkur emeklisi şimdiden 2928 lira, 25 bin lira alan emekli 3660 lira, 30 bin lira alan emekli ise 4392 liralık zammı cebine koydu.
15: Merkez Bankası beklenti anketine baktığımızda yılın ilk 6 ayı içerisinde, yani 2026 yılın ilk 6 ayı için gerçekleşmesi beklenen enflasyon rakamı 18,58 olarak açıklanmıştı. Eğer bu rakam gerçekleşirse SGK ve Bağkur emeklileri açısından tarafından 18.58'lik maaş artışı gündeme gelmiş olacak.
16: Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre netleşecek.
15: Yılın ilk 6 ayında açıklanmış olan toplu sözleşme zammı %7 idi. Bunun üzerine 3.28'lik enflasyon farkı da eklendiği zaman şu an için gerçekleşmiş olan enflasyon farkı memur ve memur emeklileri için 10.51 olarak maaşlara yansıtılmış olacak.
17: Böylece en düşük memur maaşı 64.397 liradan 71.152 liraya, 81.617 lira olan polis maaşı 90.178 liraya, 73.368 lira olan öğretmen maaşı 81.064 liraya, 74.770 lira olan hemşire maaşı ise 82.613 liraya yükseldi.
16: Beklentiler gerçekleşirse memur ve memur emeklisinin Temmuz zammının da %14'ün üzerine çıkması bekleniyor.
15: Bunun memur maaşlarına yansıması da farklı olacak. Çünkü o zaman en düşük memur maaşının da 73 binlere çıkması bekleniyor.
0: Gündelikçi ücretleri son dönemde cep yakmaya başladı. Rakamlar 10 bin lira sınırına dayandı. Yani temizlik için gündelikçi çağırmak artık büyük bir lüks.
18: Fiyatlar gerçekten ateş pahası.
16: Gündelikçi fiyatları aldı başını gidiyor, hatta öyle ki birçok şirketin üst düzey yönetici ücretleriyle yarışıyor. Son dönemde istenen rakamlar dudak uçuklatıyor.
17: Başta çalışan kadınlar olmak üzere pek çok kadın yıllarca temizliğe yardımcı olabilmesi için evlerine gündelikçi çağırdı. Ancak gündelikçi çağırmak gün geçtikçe bir lüks haline geliyor. Öyle ki gündelikçiler çalışma saatlerinden temizlik malzemelerine kadar şart koyuyor. Bir evin temizliği geçen yıl 3000 liraya kadar varırken bu yıl 6000 lirayı buluyor.
19: Camların temizlenmesi, kıyafetlerin ütülenmesi veya işte dip köşe detaylı temizlik yapılması fiyatın artmasında bir faktör oluyor.
20: Buna bir kişi yetmeyebilir. Dolap içi de isterseniz, yani arazaya temizlik yaparsak 2 kişi öneriyoruz. 2 kişi de 6000 TL. Şimdi inşaat sonrası da ekipman malzeme biz 3 kişi gönderiyoruz. Onun temizliği daha zordur, bilginiz olsun. Onda 11.000 TL'ye yapıyoruz.
16: Peki bu rakamlar gerçekten fiyat performansı mı yoksa fırsatçılık mı?
21: Etmez yani, 6-7 bin liralık bir iş yoktur. Her gün yapıyoruz biz bu işi. Her gün yapıyoruz, her gün 6 bin lira mı alıyoruz eşimizden? Almıyoruz. Demek ki çok fazla.
22: Onlar da gün içinde yaptıkları iş yani kolay değil. Tam gün çalışıyorlar. Onların da hakkı diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü ev işi de kolay olmadığı için.
23: Önceden bu fiyatlar makuldü. Eve temizliği de çağırıyorduk. Ama şu anda uçuk ya.
17: Gündelikçi fiyatları evin büyüklüğüne veya kaç oda kaç salon olduğuna göre değişiklik gösterebiliyor. Yine internet sitesinden de gündelikçi çağrılabiliyor veya fiyat hesaplanabiliyor. Kimi internet sitesinde 5 saatlik bir hizmet 3600 lirayken, kimi internet sitesinde ise bu hizmet 7193 liraya kadar çıkabiliyor.
24: Kendi yağımızda kavruluyoruz. Kendi derdimizi kendimiz görüyoruz.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yerli tohumda 17 türde 39 yeni çeşidin daha tescil aldığını duyurdu. Bakan Yumaklı, tescilli tohumlarımızla stratejik gıda arzı güvenliğini teminat altına alıyoruz, üreticilerimizin maliyetlerini düşürüyor, kazançlarını artırıyoruz ifadelerini kullandı.
16: Gıda arzı güvenliği teminat altına alınıyor. Yerli tohumda 17 türde 39 yeni çeşit daha tescil edildi. Yerli tohum sayısı 1087 oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda bu yılki tohum tescillerine ilişkin bilgi verdi. Bakan Yumaklı, yerli tohum çeşitleriyle tarımsal üretime güç kattıklarını vurguladı.
25: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü çalışmalarıyla araştırma enstitülerimizde geliştirilen 39 yeni çeşit daha tescil edildi. Geliştirdiğimiz bu çeşitler toprağımızın bereketi ve çiftçimizin emeğiyle buluşarak milli ekonomimize büyük bir değer katacak. Ülkemize ve üreticilerimize hayırlı olsun.
16: Yeni tescillerin tahıl, endüstri bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkilerle, yemeklik tane baklagiller ve yem bitkileri kategorilerinde olduğunu aktardı Bakan Yumaklı.
25: tescilli tohumlarımızda stratejik gıda arzı güvenliğini teminat altına alıyoruz. Üreticilerimizin maliyetlerini düşürüyor.

0: kazançlarını artırıyoruz. Uluslararası rekabet gücüne sahip milli tohum tedarik sistemini güçlendiriyoruz.
1: Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde tescillenen 10.509 anıt ağacı koruma altına alarak düzenli bakımını ve rehabilitasyonunu yapıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu ağaçlardan biri olan Muğla'nın Yatağan ilçesindeki 854 yıllık çınar ağacının hikayesini sosyal medya hesabından paylaştı.
0: Tam 854 yaşında, Kanuni'den günümüze geçmişin izlerini gövdesinde taşıyor. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde tescillenen 10.509 anıt ağacı koruma altına alarak düzenli bakımını ve rehabilitasyonunu yapıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu ağaçlardan biri olan Muğla'nın Yatağan ilçesindeki 854 yıllık çınar ağacının hikayesini paylaştı. Kurum mesajında bu sadece bir çınar değil, kökleri geçmişten bugüne uzanan zamanın tanığı, doğanın mirası anıt ağaç, tabiatımızın emanetlerine gözümüz gibi bakıyoruz ifadelerine yer verdi. Kanuni Sultan Süleyman'ın 1522 yılında Rodos Seferi sırasında otağını altına kurduğu çınar, 1996 yılında Mülga Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kararıyla tescil edildi. 30 metre yüksekliğe, 600 santimetrede gövde çapına sahip olan ağaç tarihe tanıklık ediyor.
1: Kameralarımızı şimdi Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Ulus İtfaiye Meydanı'na çeviriyoruz. Antikacı Taner Ayhan 50 yıldır mesleğini büyük bir aşkla yapıyor. Ayhan özellikle son zamanlardaki dönem dizileriyle birlikte antikalara olan ilginin arttığını söylüyor.

ben akşam kapatıp gittiğim zaman bu içerideki malzemeler kendi kendine konuşuyorlar. Bunun da bir ruhu var diye düşünüyorum. Benim yeniyle hiçbir işim olmadı. İşim eskiyle benim.

0: Çocukluğunda başlayan antika merakını yarım asırdır tutkuyla sürdürüyor.
1: Antikacı Taner lakaplı 68 yaşındaki Taner Ayhan, Ulus İtfaiye Meydanı'ndaki işte bu 15 metrekarelik dükkana adeta hayatını adamış durumda. O burada hem antika satıyor hem de gramofon tamiri yapıyor.
2: Eski malzemeler oldukları için tamire muhtaç oluyorlar. Burada gördüğünüz bütün malzemeler aşağı yukarı %90'ı çalışır yani. Çalıştır vaziyette tutarım.
0: Ayhan'ın antikaya olan merakıysa evinin yakınında olan bit pazarıyla başladı. Ardından antikalardan bir daha vazgeçemedi.
2: Aşağı yukarı 7-8 yaşlarındaydım. Ben küçük bir radyo aldım, şöyle eski el radyosu. Onunla yatar, onunla kalkardım. Cebimde hiç, onu devamlı gezdirdim. Öyle başladı. Bir de bizim evimiz buraya çok yakındı, İtfaiye Meydanı'na. O zaman böyle oturuyorduk. Devamlı buraya gelirdim. Burada ne kadar cebimde harçlık olduğu zaman eski objelerden, canım ne isterse eskilerden alır biriktirdim.
1: Ayhan'ın dükkanında radyolardan gramofonlara, eski hesap makinelerinden fotoğraf makinelerine kadar geçmişe dair pek çok eşya var. O bunların hepsine gözü gibi bakıyor, hatta evlatlarından ayırmıyor.
2: Bazen şöyle düşünüyorum, ben akşam kapatıp gittiğim zaman bu içerideki malzemeler kendi kendine konuşuyorlar. Bunun da bir ruhu var diye düşünüyorum.
0: Geçmişin sessiz tanıkları antikalar pek çok anıyı da biriktiriyor elbette.
2: Ben size yine bir anımı anlatayım öyle. Şu gördüğünüz siyah beyaz televizyonların aynısından bir tane geçen sene bir müşterim vardı. Ondan benden istedi, çalışanını bir tane bul bana diye. Ben çalışanını buldum, verdim. Arada iki gün sonra baktım elini almış, geri geldi. Ya dedim, hayırdır, bir şey bozuldu falan zannettim. Ben yok dedi ya, ben dedi bunun yüzünden eşimden ayrılacaktım az daha. Niye dedim, plazma televizyonu sökmüş, bunu koymuş, bunu seyredeceğiz demiş eşine. Bunlarda kumanda yok, bir şey yok, siyah beyaz televizyon yani. Bunlar tamam nostalji ama evde şu anda kullanılacak durumda değil. Hanımı da çocuklarına telefon açmış.